anlamadın ya. Ben ona

Perişanım paramparça, darıldım kırgınım sana. Kahroldum sen gülünce, kendimi vurdum yollara. Hani nerede yeminlerin, bitecekti bu gitmeler. Sebebi sensin alemin.

Yok, anlamadım. Farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

0: Cem'le Sabah Sporu başlıyor.
1: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 7 Eylül 2026 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimiz de 7.04'ü gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz elbette. Amirli kadın voleybol takımımızla başlayacağız. Dün Fener Sultanları Avrupa Şampiyonası final müsabakasında İtalya ile İstanbul'da Sinan Erdem spor salonunda karşı karşıya geldi. İlk seti 25-16 kaybettik. Pek iyi bir başlangıç yapamadık karşılaşma. İkinci sete de keza iyi başlangıç yapamadık. İtalyanlar 12-6 öne geçti. 6 sayılık farkı yakaladılar ama sonrasında iyi bir seri yakaladık. 5-0'la 12-11'i bulduk. 15-15'te beraberliği yakaladık. Ve belki de maçın ve setin kırılma anı oldu. Skor 20-18 iken sayı önce İtalyanlara verildi. 21-18 oldu. İtiraz ettik. 21-20-19 ve oradan sonra da 21-20 öne geçtik. Ve setin devamını da iyi getirdi Fener Sultanları. 25-22 kazandık. Setlerde durumu 1-1'e getirdik. Üçüncü set başlangıcı yine iyi olmadı. Hatta en kötü setimiz oldu bu. Üçüncü set 25-12 kaybettik. Fakat setin sona doğru özellikle Yaprak Erkeğin oyuna girmesiyle birlikte ufaktan da olsa bir hava yakaladık. Ve dördüncü sete de daha iyi başladığımızı söyleyebiliriz genel olarak. Yani iyi başlamadık ama üçüncü sete, dördüncü sete iyi başladık. Sonrasında seti de kazanmayı başardık. Final setine karşılaşmayı taşımayı başardık. Final seti 15 sayıda bitiyor biliyorsunuz. Orada da üstünlüğümüzü baştan sona hissettirdik. 15-10'la karar setini de kazanmayı başardı Fener Sultanları ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmayı başardılar. Gerçekten çok çok büyük bir başarı oldu Fener Sultanları'nı. Bu şampiyonlukta emeği geçen herkesi tebrik etmek gerekiyor. Dün bizlere çok gurur dolu bir akşam yaşattı milli sporcularımız. Zaman zaman böyle kötü oyunda moralimiz bozuldu, reaksiyon verdik, ümitlendik ve sonunu da gerçekten çok güzel getirdik. 2023'ten sonra 2026'da da şampiyonluğu almayı başardı Fener Sultanları ki 2023'te Avrupa şampiyonluğuyla birlikte Milletler Ligi şampiyonluğu da gelmişti. 2026'da da yine aynı seri oldu. Önce Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştık. Ardından da Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk geldi ve rüya gibi bir sene oluyor Fener Sultanları için. İtalyanlarsa tabii turnuvanın onlar da favorilerinden birisi. Dünya bir numarası İtalya. Çok da iyi bir kadrosu var ilk sette ve ikinci

setin başlangıcında da ne kadar iyi olduklarını gösterdiler. Çok iyi servisler attılar. Hücumda çok iyi sayılar aldılar ki orada da çok uzun isimleri var. Fizik olarak bizden çok daha iyi bir takım İtalyanlar ama yeterli olmadı onlar için de. Biz mücadeleyi 3-2 ile kazanmayı başardık. Karşılaşma sonunda kupa töreni yapıldı, ödüller dağıtıldı. Melissa Vargas turnuvanın MVP'si seçildi, beklendiği gibi bizim yıldız oyuncumuz. En değerli oyuncu ödülünden başka tabii rüya takım da açıklandı. Orada da 4 oyuncu bir de baş antrenör verdik. Melissa Vargas'la beraber Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş ve Gizem Örge kendilerine rüya takımda yer buldular. Daniele Santarelli de en iyi antrenör seçildi. Geri kalan kadroda ise İtalya'dan 2 isim vardı. Orro Pasör ve Miriam Silla Smaçör. Sırbistan'dan da Henan Kurtagic orta oyuncu olarak tercih edildi rüya takımda. Dün çok coşkulu bir taraftar topluluğu vardı Sinan Erdem'de. Okuduğum kadarıyla 16 bini aşkın spor sever, voleybol sever karşılaşmayı tribünlerden takip etmiş. Çok da güzel bir atmosfer vardı valla. Biz tabii gidip izleyemedik ama televizyon başında izlemesi keyifli bir mücadeleydi. Atmosfer çok güzeldi. Maç sonundaki sevinç, oyuncu röportajları, her detaya bakmaya çalışacağız birazdan detaylı olarak. Bununla giriş yaptıktan sonra futbola geçelim. Futbolda da maçlar devam ediyor Süper Lig'de. 4. hafta içerisindeyiz. 4. haftada da şu ana kadar 7 karşılaşma oynandı. Dün akşam seansında Trabzonspor Hüseyin Çimşir'le çıktığı maçta Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etmeyi başardı. Daha ilk dakikadan neredeyse öne geçti Trabzon 5'te Onuachu. 1-0, 14'te penaltıdan Salah 2-0, 22'de Onuachu 3-0 oldu. Trabzonspor erken bir dakikada farkı arttırmayı başardı. Maçın geri kalan bölümünde de iki takım da çok sayıda pozisyona girdi. Gençlerbirliği de girdi ama Gençlerbirliği gol atamadan karşılaşmayı tamamladı. İkinci yarıda Mucci'nin golü geldi 59'a 4-0 ve 78'de Franculino yeni transfer. O da ilk yarıda ufak bir sakatlık yaşayan ve oyundan çıkan Onuachu'nun yerine oyuna dahil olmuştu. O da golünü attı. O da maç içinde bölüm bölüm etkili oldu. Tabii ben bu maçı çok konsantre izleyemedim voleybol karşılaşmasını takip ettiğim için ama bölüm bölüm tabii bu maça da baktık. Onu söyleyelim. Aynı saatte Kocaeli Spor Samsun Spor mücadelesi vardı. Kocaeli Spor evinde Ayen'in 26. dakikada attığı golle 1-0 kazanmayı başardı. 17 seansındaki maçlarda ise Çorum Eyüpspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Çorum da 4. Süper Lig maçında ilk galibiyetini almayı başardı. İlk yarıda Kiziridis 6 ve 27'de Borza'nın golleriyle öne geçtiler ve 88'de de Mamic'in golüyle skor belirlendi. Günün diğer maçında ise Kasımpaşa ile Ahmet Kasımpaşa'nın stadında karşı karşıya geldiler. 2-2'lik eşitlik vardı. Bu karşılaşmada da Kasımpaşa Güven Yalçın öne geçti. Benedicak'la 52'de farkı 2'ye çıkardı ama sonrasında Gift Orban'ın sahneye çıktığı bir mücadele oynandı. 59'da farkı 1'e indirdi. 83'te de attığı golle Orban takımına 1 puanı kazandırmayı başardı. Ahmet de 4 maç sonunda 7 puana ulaşmış oldu. Ve cumartesi günü derbi günüydü. Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştılar. Tüm Türkiye'nin adeta gözü kulağı bu karşılaşmadaydı ve Beşiktaş deplasmanda kazanmayı başardı. Geri düştü. Taç'tan yediği bir golle Şikriyar'ın golüyle Beşiktaş ama pes etmedi. Rıdvan Yılmaz'la 38'de beraberliği buldu. Ve özellikle ikinci yarıda Fenerbahçe karşısında çok büyük bir baskı, çok sayıda pozisyon geldi Beşiktaş'tan ve 73'te de Dušan Vlahović de golü buldu. Beşiktaş öne geçmeyi başardı ve Beşiktaş Fenerbahçe'yi de büyük oranda maça sokmadan ikinci yarıda karşılaşmayı kazanmayı başardı. İtaliano için Beşiktaş için gerçekten çok kritik bir galibiyet oldu.
5.

Beşiktaş bundan önceki haftalarda Alanyaspor'a kaybetmişti. Eğer bu maçı da kaybetse 4 haftada 2 mağlubiyet olacaktı. Şimdi o duruma Fenerbahçe düştü. Fenerbahçe Gençler Birliği'nden sonra bu sefer kendi evinde Beşiktaş'a da kaybetti. 6 puan da kaldı. Şu anda lider 10 puanlı Galatasaray. Beşiktaş da 9 puana yükseldi. İkinci sırada yer alıyor averajla. Ve üçüncü basamakta da aynı puanla averajla Kocaelispor bulunuyor. Derbiyi de geniş çaplı konuşmaya çalışacağız. Cumartesi gününün diğer mücadelesinde de Erzurumspor'la Konyaspor oynadı. Erzurumspor Eren Tozun'un golüyle kazanmayı başardı. Erzurum'da ligde galibiyet olmayan takımlardan biriydi ama o seriyi kırdılar. Konyaspor ise İlhan Palut yönetiminde 4-0'la sezona başladı ve son basamakta şu anda Konyaspor puansız tek takım konumunda. Onlar için de tabii çok kötü bir dönem oluyor diyebiliriz. Ve haftanın açılışı Cuma günü Başakşehir Galatasaray maçıyla yapıldı. Futbol severler bu karşılaşmada tam 5 gol izledi ve Galatasaray galibiyeti geldi. Osimhen'le Galatasaray 1-0 öne geçti. 66'da Şomurodov'un penaltısıyla Başakşehir dengeyi buldu ama Galatasaray'ın cevabı gecikmedi. 71'de Torreira 2-1. 76'da Davinson'un kendi kalesine attığı gol duran topta 2-2 oldu. Ve sonrasında da Umut Bozok golden 3 dakika sonra direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. 90+1'de Galatasaray kazandığı frikikte Saray'la bir kez daha golü buldu ve mücadeleyi de 3-2 kazanmayı başardı. Bu maçta da Osimhen'den önceki oyun ve Osimhen'den sonraki oyun Galatasaray için bayağı fark etti. Osimhen 33'te sakatlandı ve yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakmıştı. Onu da tabii ki sakatlığı, ki açıklama da geldi Galatasaray'dan, Sporting maçında kesin olarak oynamayacak Victor Osimhen. Tüm detayları yine program içerisinde konuşacağız diyelim. 7.14 saatlerimiz. Şarkı arası vermeyelim Yücel abi. Direkt reklam arasına gidelim. Reklamdan dönüşte de Fenin Sultanlığı'yla başlangıcı yapalım.

0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
1: Reklam.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz. Bugün Ali abi stüdyoya geldi Cuma gününden sonra. Bu arada sen nasıl oldun? Reklam şovumuz arasında konuşamadık. Benim sıkıntılardan bahsettik de senin sıkıntıları konuşamadık.
1: Ben iyiyim ama komik bir şey oldu.
0: Ne oldu?
1: Cumartesi günü aynı parmağı gene vurdum.
0: Aa. Oluyor ama öyle.
1: O iyiydi yani.
0: O oluyor. Bir kere vurdun mu böyle daha çok dikkat ederken.
1: Onu hiç beklemiyordum Cumartesi günü. Bu kez Allah'tan demire değil. Plastiğe vurdum. Plastik bir tane sandalyeye geldi. Orada da tabii şey olduğu için, hassas olduğu için canım çok yandı ama biraz komik oldu. Sonra da güldüm kendi kendime. İki günde iki kez aynı parmağı hedefleyerek, başka parmak yokmuş gibi. Şimdi biraz ağrısı var ama en azından bir şey yok yani. Kırığı, çatla falan filan bir şey yok. İşte bir bütün parmak mor gibi. Onun dışında bir şeyimiz
0: Allah.
1: Yok.
0: İyi yani bugün İyi, bir kanlı şey canlı buradasın.
1: Aynen.
0: Beraber stüdyoda.
1: Keyfimiz
0: güzel de bir
1: yerinde.
0: Gün. Aynen güzel de bir gün. Yani stüdyoda olmak da iyi. Fenin Sultanları'nı ilk bölümde konuşacağız. Dün final vardı Avrupa Şampiyonası'nda. Hani Türkiye bir voleybol ülkesi midir, futbol ülkesi midir bilemiyoruz. Ama dün bir voleybol ülkesi gibi herhalde olduk. Final karşılaşmasını birçok futbol sever de bence takip etmiştir. Dünün hani Trabzon maçı da vardı yakın saatte. Ama Trabzon maçına kadar zaten iki set oynandı. 19'da başladı. Trabzon maçı 20'deydi. Sonrasında da iş oraya kadar gelmişken ikinci seti de aldık. Ben ikinci seti alamayız. Hani maç 3-0'a doğru gidiyor gibi herhalde birçok kişi aynı şeyi hissetmiştir.
1: Ya ilk sette...
0: İlk set çok kötüydü.
1: İlk sette gerçekten çok gerildim ben. Hani bir türlü kızlar oyuna giremedi. Çok fazla hata yaptık. İtalya makine gibi başladı. Hani biz Sırbistan'a yarı finalde ne yaptıysak İtalya sanki ilk sette bize onu yaptı. Ben hiç beklemiyordum. Yani tabii taraftar bir coşkuyla başladı ama onlar da oyunu görünce ortam da sessizleşti salonda. O bakımdan çok enteresan bir maç oldu. Çünkü yani birinci set çok kötüyüz. İkinci set iyiyiz. Üçüncü set felaketiz.
0: Bu arada ikinci sette kötü başladık. 12-6 geriye düştük.
1: Evet,
0: bir yani, sıfırdan sonra o da 2-0'a doğru gidiyordu bence.
1: İşte.
0: Sonra bir 5-0'lık seriyle 12-11'e getirdik de oradan sonra kafa kafaya gidip aldık.
1: Üçüncü sete bakıyorsun felaket.
0: Üç zaten ne felaket oldu.
1: İlk setten de kötü. Bir de böyle hani ritmimizi buluyoruz mesela. 1-1 yaptık setleri. Ondan sonra yükselmemiz gerekir. Ondan sonra bir araya gidiliyor. Yeni set başlıyor, bambaşka bir takım geliyor. Hani ilk seti başka bir takım oynuyor sanki. İkinci seti başka bir takım oynuyor. Üçüncü sette ilk setteki takım geri geliyor. Ondan sonra dördüncü set yine iyi. Yine çok iyi bir performans. Ardından beşinci sette eyvah dedim tekrar o döngüye girmeyelim inşallah. İyi başlamak çok önemliydi final setine.
0: Beş iyi oldu bizim için.
1: Çok iyi başladık ve ondan sonra arkamıza bakmadan gittik. Gerçekten inanılmaz bir maçtı. Senin dediğin gibi yani ben ilk oturduğumda eyvah dedim. Herkes demiştir eyvah. Ama sonra işte öyle bir takım ki oralardan geri dönmeyi başarıyor. Müthiş gurur duyduk. Müthiş güzel bir geceydi. Herkes neticede en az bir yarı final bekliyordu. Final olması çok güzel oldu ki Sırbistan maçını da olağanüstü oynadılar.
0: Evet. En rahat maçlarımızdan
1: evet,
0: biri oldu.
1: Sırbistan maçı herhalde son yıllarda oynadıkları en iyi maçlardan biriydi. Yarı finalde öyle bir performans. Tabii yarı final performansı herkesi final için umutlandırdı. Ama neticede rakibin İtalya ve çok güçlü olduğu da biliniyordu. Yani dün baştan sona müthiş keyifli bir karşılaşmaydı. Bende de iki ekran açıktı. Bir yerde Trabzon, bir yerde kadın voleybol maçı. İkisini beraber takip ettim. Ama neticede bir kez daha bizi, ülkeyi, kendilerini çok gururlandırdılar. Müthiş bir başarı. Sen de az önce bahsettin, müthiş bir sezon. Gene duble yaptık. 2023 yılında olduğu gibi. Ünvanı koruduk. Hem Milletler Ligi'ni kazandık hem Avrupa şampiyonu olduk. Tarihin herhalde gelmiş geçmiş en başarılı takım sporlarındaki takımı.
0: Hı hı.
1: Hani başka bir takım bu kadar başarılı olamamıştır. Avrupa ve dünya çapında. Müthiş. Müthiş. Çok evet, teşekkür ediyoruz kendilerine.
0: Bir eksik noktamız dün Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da söyledi. Olimpiyat madalyası bu takımın ki dünkü şampiyonlukla birlikte olimpiyat kotasını da almışız. Avrupa'dan da ilk alan ülke biz olmuşuz. Olimpiyatlarda 2028'de Los Angeles'ta olacak Fenin Sultanları. Orada da madalya hedefleyeceğiz tabii ki.
1: Ya madalya alırlar almazlar, olimpiyatlar ayrı bir konu. Ama hani bu takımın elinden gelen her şeyi yaptığı, bu takımın oyun istikrarı olarak, oyuncu istikrarı olarak, kalite olarak çok üst seviyede olması müthiş bir duygu. Senle geçen hafta içerisinde konuştuk. Şimdi turnuva başlıyor. Zaten herkes yarı finali garanti görüyor. Ve bahsettiğimiz konu Avrupa Şampiyonası. Hani o kadar rahatız. Şampiyon olacağımızı söyleyenler var işte, Mehmet Sevinç gibi, daha yakından takip edip. Ama buraya getirmesi, yani çıtayı buraya koyması bu takımın bence olağanüstü bir şey. Düşünsene, futbolda Avrupa Şampiyonası olacak ve sen diyeceksin ki ya kesin yarı finaldeyiz, zaten ötesine bakarız. Yani bunu ben hayal bile edemiyorum futbol için böyle bir şey konuşsak. Gidiyorsun işte Milletler Ligi'ni alıyorsun, Uluslar Ligi'ni aldığını düşün kolay bir şekilde. Hep oralarda olduğunu düşün. Yani dünyanın en iyilerinden bir tanesisin işte. Neticede o yüzden de hani daha 2028'de çok var. Ama 2028'de de iyi bir takımın çok iyi bir mücadele vereceği kesin. Şimdi tabii anı yaşamak lazım. Bu büyük başarıyı kutlamak lazım. Dün A'dan Z'ye tribünler, takım, hatta spiker arkadaşımız TRT'deki, hepsi çok güzeldi, çok başarılıydı. Müthiş bir gün geçirdik ülke olarak.
0: Evet, 2023'te Sırbistan'ı 3-2 mağlup etmeyi başarıp şampiyon olmuştuk. 2026'da yine 3-2'lik bir final karşılaşmasıyla şampiyonluğa ulaştık. Daha önce tıpkı basketbolda olduğu gibi kendi evimizde iki final maçına çıktık. İkisinde de mağlup olmuşuz. Basketbolda biliyorsun o 2001 Avrupa Şampiyonası'ydı galiba. 2010'daki de Dünya Şampiyonası, finalde kaybetmiştik. Burada da 2003'te ilk olarak o voleybolun daha geniş kitlelere yayılmaya başlandığı o dönemde Polonya'ya 3-0 kaybettik. Ankara'da kaybetmişiz. Sonrasında 2019'daki turnuvada 4 farklı ev sahibi ama final Türkiye'de yine Sırbistan'a 3-2 kaybetmişiz. Üçüncü ev sahipliğimizde bu sefer finalde kazanmayı başardık ki İtalya'da gerçekten canavar gibi bir takım. Normal şartlar altında dünya bir numarası. Ben İtalya'yı öyle yakından takip etmedim bu turnuvada. Ama Antropovo ile Egonu'yu aynı anda görünce ilk 6'da eyvah dedim. Çünkü normalde benim hatırladığım son dönemde biri diğerinin alternatifi. İkisi de pasör çaprazı. İkisi aynı anda oynamıyordu. Biri diğerinin yerine girip oynuyordu. Fakat bu turnuvada herhalde hep birlikte oynatmışlar. O da bir risk tabii bir taraftan. Hücumda çok büyük bir avantaj ama servis karşılamada, savunmada bir risk barındırıyordu. Ama İtalyanlar onu göze aldı ve ilk setteki oyunu görünce de gerçekten ben bayağı endişelendim. Servisleri de çok iyi attı. Antropov öyle bir başladı ki serviste zaten. Onun serisi. Sonra Pastor Oro'nun serisi. Egonu'nun işte formu çok yüksek.
1: Ama Egonu mesela çok sayı almasına rağmen maçın son bölümüne doğru bizim lehimize çok iyi kritik hatalar da yaptı.
0: Antropova da düştü fizik olarak, performans olarak. Onlar işimize geldi kesinlikle.
1: Ama Far da çok etkili bir oyuncuymuş.
0: Hepsi çok uzunlar. Danezi diğer orta oyuncu. Yani dev gibi bir takım.
1: Evet.
0: Bu takımı geçmek blokta çok kolay bir
1: şey. O dediğin
0: şeydi.
1: Gibi Oro bayağı iyi.
0: O pasör Fenerbahçe'deydi en son hatırladığım. Çok yetenekli bir isim. Zaten rüya takıma da o seçildi pasör olarak. Tek tek o da, onlar da çok iyi takım ama.
1: Ama Derya nasıl oynadı?
0: Derya Cebecioğlu, evet, bizde
1: Derya
0: fark
1: nasıl
0: yarattı.
1: Oynadı ama?
0: Yaprak girdiğinde çok fark yarattı. Onu çok kullanmadı Santarelli. Derya'yı kullandı. İyi de yaptı. Salia'yı denedi. Bayağı deneme yaptı aslında. Smaçörlerdi özellikle. Diğer bölgelere çok dokunmadı Santarelli. Derya'yla bir şey buldu ve onun üzerinden devam etti.
1: Derya çok kritik sayılar aldı. Eda gene birkaç tane çok kritik sayı aldı.
0: Mesela Eda Erdem ilk 2,5-3 set bence pek maçın içinde yoktu. Sayısı
1: zaten
0: bile
1: çok
0: olmayabilir.
1: Çok az süre aldı. Değil mi?
0: Normal ilk 6'ydı. Hiç çıkmadı ama hücumlarda bile çok değerlendirmedi pasörler onu. Çok formda gözükmüyordu ama o da galiba 4. setle birlikte kendine geldi. Bizi de en kritik yerde taşıdı Kaptan Eda. İşte tek ayak hücumları blok sayılarıyla birlikte. Herkes bir şekilde katkı verdi. Son set Elif Şahin'in servis turu
1: aynen,
0: çok etkiliydi.
1: Müthiş servisler attı.
0: Vargas'ın servislerine çok iyi çalıştı dedi spiker arkadaşımız. Son set Vargas'ı da durduramadılar serviste. En kritik noktada açıldık Zehra'nın blokları derken 15-10 son seti de karar setinde almayı başardık. Muazzam bir başarı. Biz evde tabii çok çığlık çığlığa sevinemedik Alp uyuduğu için ama dışarıda bayağı ses geldi. Normalde işte yazın olduğu için camlar açık. Ben futbol maçlarında da Todd'dan izliyorum. Geriden geliyor. Ben golleri önceden anlıyorum özellikle büyük takım maçlarında. Mesela derbide ben gollerin geleceğini anladım. Dışarıda bağırış çağırış. Voleybolda da o kadar bağırış çağırış oldu.
1: Olur, normal.
0: Maçın bitimiyle birlikte. Dışarıda kutlayanlar da belki olmuştur. Bilmiyorum, benim orada yoktu. Ama ülke genelinde büyük bir sevinç
1: yaşattı. Tabii herkesin çok sevdiği bir takım. Öyle olunca insanlar tabii desteği de herkes dediğin gibi karşılaşmayı izledi. Benim çevremde de maçı izlemeyen yoktu neredeyse. Yani herkes full konsantre maçı izledi. Hı-hı. Birbirimize mesajlar attık. O bakımdan da çok keyifli oluyor. Salonda insanları görüyorsun. Onlar da çok heyecanlı, çok tutkulu. Dediğim gibi müthiş bir geceydi, müthiş bir gündü bizler açısından. Takım çok iyi ya. Yani Melisa Vargas'ı da düşünüyorum şimdi konuşurken oyunculardan. Hani yaptığı smaçların ne kadar üst üste olduğunu düşünürsen nasıl bir fizik güç gerektirdiğini de insan anlıyor yani. Sürekli o hareketleri yapmak, sahneler içerisinde tekrar o topu o şekilde vurmak gerçekten büyük bir fiziki güç gerektiriyor. Zaten bir noktada biraz da şeyi azaldı. Smaçların gücü de azaldı. Dikkat edersen 3-4 tane böyle şeyini çıkarmayı başardılar, istediği gibi gitmedi. Ama düşününce ona kadar normal diye karşılıyorsun. Çok zor ama o da müthiş bir oyuncu. O da sonuna kadar hak etti yani MVP olmayı.
0: O da 3. setin bitiminde galiba çok duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamadı kenarda. Hmm. Takım arkadaşları onu teselli etmeye çalıştı. Sarıldılar, ettiler ve maçın devamını da Melisa Vargas iyi geçirdi. Zaten onsuz kolay değil bizim buralarda olmamız. Yani bizim takımın çok çok önemli bir parçası Melisa Vargas. Ona çok ihtiyacımız vardı. Dün de 28 sayı bulmayı başardı ve bizi ayakta tutan, taşıyan isimlerin başında geldi. Ona gerçekten çok ihtiyacımız oluyor. MVP ödülünü aldı dedik. 2023 yılında da şampiyon olduğumuzda haliyle MVP Melisa Vargas seçilmişti. Rüya takıma girdi. Rüya takımda Derya Cebecioğlu da kendisine yer buldu. Zehra Güneş, orta oyuncumuz ve Gizem Örge, liberomuz. 4 isim rüya takımda yer aldılar.
1: Melisa Vargas da 99'luymuş. Hı hı. Derya 2000'liymiş.
0: Yani daha önünde yani iyi yıllar var.
1: Ne kadar bu isimleri kullanabiliriz diye. O da çok önemli gerçekten.
0: Mesela Egon'u kaç yaşında? Ona ben de merak ettim. Sen öyle söyleyince o da uzun yıllardır. O da 98'liymiş.
1: Bir yaş var aralarında.
0: Egon'un da daha şeyi var. Antropova 2003'lüymüş. Daha İtalyanlar da uzun süre böyle giderler. Bir de daha bunlara galiba Rusya eklenecek artık yakın zamanda. Hmm. Rusların da biliyorsun yavaş yavaş gevşetiliyor o şeyi.
1: Olimpiyatlarda olma ihtimalleri yüksek.
0: Evet. Ruslar da hani kadın voleybolun önemli ekollerinden birisi. Mesela 2013-2015'te üst üste 2 yıl şampiyonluk yaşamışlar. Sonra gerçi piyasada pek yoklar Avrupa Şampiyonası'nda ama genel olarak Rusya'da bir voleybol ülkesi diyebiliriz. Eski voleybol severler hatırlayacaktır. Gamova diye bir oyuncu vardı, hatırlar mısın? Türkiye'de de oynadı. Çok uzun. Antropova'dan da uzundu herhalde. Ekaterina Gamova olması lazım. Gamova olduğu kesin de olağanüstü bir isimdi. O dönem çok tecrübeli de bir baş antrenörleri vardı. Oyuncuları azarlardı sürekli. Tamam,
1: 2-0-2'ymiş.
0: 2-0-2. Bayağı haksız rekabet gibi bir oyuncuydu Gamova o dönemler. Rusya her zaman böyle iyi sporcular çıkarıyor ki Fenerbahçe'deki Fedoseva da bildiğim kadarıyla Rus. O da dünyanın sayılı oyuncularından birisi. Onlar da gelirse tabii rekabet seviyesi bir hayli yükselecek. Şu anda Sırbistan çok iyi. Boşkoviç de Polonya'yı gördük. Bizi grup aşamasına yendiler. Tek mağlubiyetimizi onlardan aldık. Onlar da İtalya önünde tek set aldılar ama yeterli olmadı. Yarı finalde kaybettiler. Üçüncü maçını da kaybetti Polonya. Bu arada biz Polonya kaybedince İtalya ile final yolumuz açıldı. Kaybetmesek, lider olsak yarı finalde İtalya ile oynayacaktık. Polonya'nın oynadığı gibi. Belki orada da yenebilirdik tabii ki. Ama böylesi şampiyonlukta bittiği için bizim adımıza daha hayırlı olmuş gözüküyor. O maçta kafa kafaya gitmişti, hatırlayacaksınız, 3-2 ile Polonya'ya kaybetmiştik. Peki şimdi mesajlara birkaç bakayım. Neler gelmiş diye. Ahmet Balhan ilk 6'dan çıktı. Bir daha da oyuna girmedi. Final maçına kadar tüm maçlarda uzun süre almıştı. Bana bir daha oyuna girmemesi garip geldi. Sakatlıkla ilgili bir durum mu oldu? Böyle bilginiz var mı? Demiş. Açıkçası okumadım İlkin'le ilgili bir sakatlık haberi ama demek ki yeterli görmedi Santarelli eğer sakatlıkla ilgili bir şey yoksa. Diğer isimleri denedi ve özellikle Derya Cebecioğlu da gerçekten orada farkı yarattı. Saliha öyle. İşte Yaprak girdi. Bizim o rotasyonumuz da bayağı kalabalık. Smaçör rotasyonumuz. O yüzden oradaki isimlerin çok iyi performans göstermesi gerekiyor. Yoksa hemen yerine sokabileceği Santarelli'nin isimler mevcut. Bir başka mesaj Tarkan Bey'den. Fener Sultanları bizi o kadar alıştırdılar ki sadece yarı final ve final maçlarını seyrettim. Kazanabileceği maçları seyretmeye ihtiyaç bile duymadım. Altyapılarda arkadaşımın 14 yaşında 1.82 boyunda kızı var. Kulübü üzerine o kadar titriyor ki gelişimini o kadar yakından takip ediyor ki aldığımız şampiyonlukların tesadüf olmadığını daha iyi anlıyorum demiş. Eminim alttan zaten birçok genç yetenek potansiyel geliyor.
1: İlgi çok büyük.
0: Altyapılar full kapasite gidiyor. Yani şu an altyapılara sen mi anlatıyordun? Yani sokamıyorsunuz artık bir kızınızı ya da işte çocuğunuzu. Mümkün değil. Dolu her yer. O yüzden oradan da illa bir şey çıkacaktır. Eğitim konusunda herhangi bir sıkıntımız gözükmüyor voleybolda. O yetenekleri işleme konusunda iyi gözüküyoruz şu evet. anda.
1: Tabii bir de kadın voleybol takımı ülkenin bir anlamda kadınların da yüzü oldu. Aydınlık yüzü oldu. O bakımdan da çok önemsiyorlar. Bütün kadınlarda bunu görebiliyorsun. Bu da son derece normal. O bakımdan da gurur verici bir özelliği var. Örnek olması bakımından, bu kadar takdir edilmeleri bakımından. Onu da unutmamak, es geçmemek gerekiyor. Bir örnek model oluşturuyorlar. Cumhuriyet kadını olarak başarılı olabileceklerine dair. O da işte bu ilginin artmasını, bu sevginin artmasını beraberinde getiriyor. Kızlar çok büyük ilgi duyuyorlar bu başarıya. Çünkü hepsi aynı zamanda bir ikon oldu ülkede. Onun da çok büyük etkisi var. Sonuçta spor çok güzel bir şey. Dolayısıyla genç kızlar da hepsi birleşince müthiş bir ilgi gösteriyorlar. Seninle hep konuşuyoruz. Bu kadar büyük ülke, bu kadar büyük nüfus. Her türlü imkanımız da var. Onu da söylemek gerekiyor. Bir eksiğimiz, gediğimiz yok. Bu kadar ilginin, işte bu kadar imkanın olduğu yerde eğitim seviyesi de belli bir noktaya çıktıktan sonra zaten çok fazla da çekinmemizi gerektirecek bir durum yok. Yani o mutlaka altyapıdan yetenekli, hatta belki ekstra yetenekli oyuncuları da çıkartacağız. Onlar da gelecek. O bakımdan da ben ülkede kadın voleybolunun önünün çok açık olduğunu düşünüyorum.
0: Erkek voleybolda onlara eşlik etmeye başladı.
1: Kesinlikle
0: yani öyle. Kadın voleybolunu şu an gölgesinde kesinlikle. Hani ben de çok yakından takip ettiğimi iddia etmiyorum. Ama onların da başarıları en son Milletler Ligi'nde.
1: Çeyrek final yaptık.
0: Şimdi de Avrupa şampiyonası var değil mi?
1: Aynen.
0: Erkeklerde. Hı-hı. Onları takip edeceğiz. Onlarda tabii madalya ihtimalimiz o kadar güçlü değil. Ama bu iş biraz istikrar işi. Böyle böyle. Üzerine koyu koyu gidersek bir yerde erkeklerde de madalya için oynayacak duruma gelebiliriz. Mustafa Demirkaya iki detaydan bahsetmek istiyorum demiş. Sine Jack Kısal'ın gözyaşları içinde milli marşımızı söylemesi ve dün Trabzonspor'un, Kocaeli Spor'un ve Çorum Spor'un maç bittikten sonra organize bir şekilde anons edilmesi de çok güzeldi demiş. Trabzon maçında maç esnasında değil mi?
1: Evet maç esnasında. Skorboard'a yansıdı. Hı-hı. Hatta biraz geç yansıdı. Ben hemen verirler diye düşünüyordum. Bir 3-4 dakika geçti ondan sonra yansıdı. Tabii orada da çok büyük bir coşku oldu. Trabzon'da. Diğerlerini görmedim ben.
0: Hı-hı. Ben de diğerlerini bilmiyorum. Bakıyorum dinleyici mesajlarından gideceğim. Beşiktaş'la ilgili bir mesaj gelmiş Hakan Bey'den.
1: Merak edilen konulardan bir tanesi şuydu. Ebrar neden milli takımda yok? Ama o zaten daha önceden duyurulmuştu.
0: Sakatlığı var yani.
1: Evet. Bel ve kalça bölgesindeki ağrıları artıyor. Ebrar'ın açıklama o şekilde. Kemik iliği ödemi tespit edilmiş. Bir de sağ sakroliyak ekleminde sıvı artışı. Açıklama o şekildeydi. Yani Ebrar sakatlığı sebebiyle bu turnuvada yoktu.
0: Evet, daha hani smaçör rotasyondan bahsettim. Ebrar da o rotasyona eklenecek isimlerden birisi. Sinan Bardak, kadınlarımızla gurur duyuyoruz yayınlar demiş.
1: Kısa ve net.
0: Aynen, kısa ve net yazmış. Hakan Yılmaz, ilkin bende bana göre ilk altıyı hak etmiyor diyerek bir eleştiri getirmiş. Tabii olacak bu eleştiriler. Sonuçta kusursuz bir milli takım değiliz. Bizim de oyuncularımızla ilgili eksik görülen noktalar var, artıları var. Bunlar da hani görüyorum ben de. Hande zaten yıllardır çok eleştirilen bir oyuncu. Hande Balad'ın ilk altı olması konusunda. Hani ben de genel olarak çok farklı düşünmüyorum. Ama demek ki hani antrenörlerin onda gördüğü bir şey olması lazım. Hani bazı oyuncular vardır, antrenörler tutar. Dışarıda izleyen belki çok tutmaz. Ama antrenörler tutar. Hande de bu takımın yıllardır değişilmeyen oyuncusu ilk altıda. Hani Guidetti döneminde de hatırladığım kadarıyla farklı değildi. Santelli de hiç farklı değil. Demek ki farklı şeyler görüyor bizim ya da benim en azından ekranda görmediğim. O yüzden başarılı da bir milli takım diyecek bir şey yok. Eleştirebilir. Ben de eleştiriyorum. Aynı şeyi düşünüyorum. Ama tercih bu şekilde.
1: Evet. Da yapacak ben bir şey o kadar yok. Bir şey diyemiyorum teknik olarak. Hani ne kadar hak eder hak etmez. Çok çok anlamıyorum yani. Gerçekten izlediğim zaman. O şey falan diyorlar ya, ne diyorlardı, üçlü
0: hücum turu.
1: Ha, üçlü hücum turu falan.
0: Pasör arkaya gelince üçlü hücum turu oluyor.
1: Ondan
0: işte
1: sonra tekrar bakıyorum falan, üçlü hücum turu neymiş. Anlamaya çalışıyorum şeyde, dizilimlerde falan çok basmadı kafam.
0: Bak, üçlü hücum turunda hani pasör arkada olduğunda üçlü hücum turu oluyor. Pasör öndeyken ikili hücum turu oluyor. Çünkü önden iki hücum opsiyonu oluyor. Pasör çünkü hücum yapamadığı için pasör pası atan diğer iki kişi opsiyon kalıyor. Ama pasör arkaya gittiğinde önde 3 smaçör üçlü hücum turu. Oluyor. O
1: peki
0: her zaman
1: neye göre değişiyor?
0: Dönüyorlar ya, her sayıda oyuncular dönüyor. İşte saat yönünde. Hiç kimse sabit kalmıyor. İşte Vargas arkaya geliyor. Arkadan tekrar öne geliyor. Döne döne illa pasyonu arkada olduğu hücum turları oluyor. O da üçlü hücum turu oluyor. Zaman zaman baş antrenörler şöyle değişiklikler de yapıyor. Mesela pasör önde ikili hücum turu ama üçlüye çevirmek için pasörü çıkartıp pasör çapraz alıyor öne. Arkadaki pasör çaprazını çıkarıp pasör oluyor. Üçlü hücum turunu devam ettirmek gibi taktikler var ama çok detay bilmiyorum, kafan kaldırmayabilir.
1: Anladım
0: detay
1: biraz
0: olduğu da. İçin. Güzel ya, voleybol ben de oynadığım için ve şu anda da bir WhatsApp grubunda maç yapılması için davet aldım. İçim içimi de yiyor ama bu hafta katılamayacağım. Geç bir saatte benim için. Ama oynamayı da canım çekmedi değil maçları izlerken. Peki 7.40 saatlerimiz, Fenin Sultanları'nı konuştuk. Bir reklam arasına gidelim. Dönüşte bir mesajlara bakalım. Mesajlardan dikkat çekenler varsa Fenin Sultanları'na devam ederiz. Yoksa futbola tabii döneceğiz, Trabzon maçıyla sonra da derbiyle.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250.000 TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
9: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.44 saatlerimiz, şöyle bir mesaj gelmiş Kral'dan. Benisa Vargas'ın voleybol topuna vuruşunu ayakla futbol topuna yapan bir oyuncumuz olsa Dünya Kupası'nda durumumuz çok farklı olurdu demiş. Ya aslında vardı bizim de futbol topuna öyle vuran oyuncularımız. Bu sene Hakan Çağınoğlu'nun ilk hafta mıydı o acayip golü?
1: İlk haftaydı.
0: İlk hafta acayip bir gol attı. Arda mesela sezona acayip başladı Real Madrid'de. Etki bıraktı. Kenan şu ana kadar sakat. Ondan bir performans yok. Hani bizde de vardı. O turnuvada olmadı. Burada da olmayabilirdi. Yani dünkü maçın tekrar söylüyorum. İkinci setin gidişatı. İşte 12-6 olması. 20-18'de sayının önce onlara gidip itirazla bize dönmesi.
1: Evet ya. Onu bak çok güzel hatırlattın.
0: O bayağı aynen. Kırılma anı oldu.
1: Aynen öyle.
0: Orada herkes ayağa kalktı. Bizim voleybol federasyonu başkanımız da itiraz etti. Çünkü hakem bir ara o itirazı kabul etmeyecek gibiydi. Hande o kadar emin ki servis kullanmaya gitti. İtalyan oyuncunun da elinde top var. İki oyuncu sanki servis kullanacak. Biz itirazımızı etmiş olmamız lazım bu kadar eminken. Bir an kabul etmeyecek mi dedim. Sonra ikna oldu baş hakem. Ve hemen karar bizim lehimize döndü ve oradan sonra da ikinci seti almayı başardık. Hani o seti versek 3-0 olabilecek bir karşılaşma. Bugün bambaşka bir şey konuşuyor olabilirdik. Oradan döndürdük. Bambaşka bir şey konuşuyoruz. Enteresan yani dün karşılaşmanın bayağı gitgeli oldu. Sonu bizim adımıza çok çok güzel bitti. Bir başka mesajda da Fener'in sultanları namı değer Atatürk'ün kızlarına tebrik ederim. Koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray voleybol sitesinin dün akşamki attığı tweet hiç hoşuma gitmedi. Bu bir milli takım oyunu, milli mücadele. Burada bari takımdaşlık yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Gerekli mercilere keşke ulaşabilsem. Bu hoş bir şey değil. Bari orayı kirletmeyelim demiş. Dün ben de tabii gördüm sosyal medyada. Galatasaray kulübü, yani voleybol hesabı ayrı, spor kulübü hesabı ayrı Galatasaray'ın. Galatasaray kulübünün tebrik mesajı normal. Bir önceki Milletler Ligi'nde eleştiri almıştı Galatasaray paylaşımıyla. Şu an attığında normaldi. Hani yine ilkin ön planda ama Eda da var, hani Fenerbahçeli diğer sporcularımız da var. Orada bir sıkıntı yok. Fakat dediği gibi voleybol hesabı direkt olarak İlkin Aydın ve masör sanıyorum. Onların fotoğrafıyla tebrik mesajı atmış. Hiç başka bir tebrik mesajı atmadan. O da garip olmuş tabii. Yani olmamış. Bu hani spor kulübü hesabı bu kadar dikkat ederken bir öncekinden ders çıkarmışken voleybol hesabının bu sefer böyle bir şeyde bulunması ki mesela Galatasaray Spor Kulübü'nün açıklamasında RT yapmamış galiba. Ben baktığımda yoktu en azından. Olmamış. O yüzden olmamış yani.
1: Ya sosyal
0: daha
1: medya
0: dikkatli olması lazım.
1: Sosyal medya kullanımı çok önemli. Artık kulüplerin, kurumların, ülkelerin, kişilerin tam olarak vitrini oluyor. Dolayısıyla orada böyle bir hata yapmanız bütün şimşekleri üzerinize çekebiliyor. Çok dikkatli olmak lazım. Ve bunlar hassas konular yani. Bak hemen insanların dikkatini çekiyor. Önceden de böyle yapmıştı deniyor. Öyle deniyor. Yani böyle günlerde bunlar çok boş tartışmalar oluyor ondan sonra. Yazık oluyor yani o kurumlara da. Bize de yazık oluyor. Bu kadar mutlu ve keyifli olduğumuz bir günde bunların hiç söz konusu bile olmaması lazım.
0: Murat Sevin o da maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahadaki kalabalık, herkesin orada olması, özellikle takım elbiseli
1: evet.
0: Büyüklerimizin olmasını eleştirmiş. Valla benim de çok hoşuma giden bir görüntü değil. Ama bizde böyle, özellikle başarıda böyle oluyor. Buradan hani şunu diyeyim, hadi olsun. Hani ben olmamasını tercih ederim ama hani oldu diye de çok büyük bir yangında çıkarmayacağım. Ama şunu talep ederim. Kötü zamanda da yanlarında olmaya devam etsin aynı kişiler. Ben onu talep ederim burada. Sadece başarıda değil, başarısızlıkta da bu takımlarımızın arkasında dursunlar. Orada da hani giriyorlarsa parkeye girsinler, destek versinler, moral versinler. Ben onu söyleyebilirim ancak. Yoksa dediğim gibi çok benim de tuttuğum bir davranış şeyi değil. Değişik mesajlar var, onları okumayacağım. Hayırlı sabahlar, minik kartalımla tatile gidiyoruz. Hafta sonunda kazandık, bizden iyisi yok demiş dinleyicimiz, fotoğraf göndermiş. Şimdi bir de Libero'nun görevini anlatabilir misiniz diye bir mesaj gelmiş ama şimdi konuyu uzatmayayım. Libero'nun da görevini anlatmayayım. Evet, mesajlar bunlar. Fenix Sultan'la evet. Alakalı. Tebrik ediyoruz.
1: Bir kez daha Canı Gölü'den tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bize müthiş bir gurur yaşattılar. Artık bundan sonra da bu şımarıklıkla biz her şeyi isteriz. Kadın voleybolculardan o noktaya getirdiler bizi. Müthiş bir özgüven verdiler herkese. Kadın voleybolunda çok şey hak ediyorlar gerçekten. Bir kez daha çok teşekkür ederiz kendilerine.
0: Evet, 7.50 saatlerimiz. Şimdi reklam arasına gidelim çok fazla gecikmeden. Aradan sonra da dünkü Trabzonspor maçıyla önce başlayacağız. Trabzon maçından sonra da cumartesi günkü derbiye geçeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Yaşasın okulumuz, yaşasın Paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
9: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel. Sonuna kadar bastın Türkiye.
10: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
11: Murat Bey, beynin delisiyim. Vurguya doyasım var.
12: Murat Bey, peynirin dayanılmaz cazibesi.
11: Her öğün yesin var.
13: Serkan!
14: Efendim abi?
13: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
14: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
13: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara, bankanın güzeli.
3: Radyo Spor.
10: Reklam.
16: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
17: Radyo Spor.
16: Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.53 saatlerimiz. Dün Trabzonspor Süper Lig'de 4. hafta maçında Gençler Birliği ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor'da biliyorsunuz teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Şu anda hoca arayışı devam ediyor Bordo Mavili ekibi ve bu karşılaşma Hüseyin Çimşir ile çıktı Trabzon. Ve Hüseyin Hoca da acaba bir kafa karıştırdı mı 5-0'lık galibiyette ki karıştırsa dayı tabii ki ben de biliyorum Hüseyin Hoca ile devam edilmez diye iddialı konuşuyorum ama bilmiyorum edilir mi? Ben edileceğini düşünmüyorum. Ben yabancı bir teknik direktörle Trabzonspor'un anlaşacağını düşünenler dedim. Ama dün Hüseyin Hoca da gerçekten Gençler Birliği karşısında iyi bir iş yaptı. Erken bir dakikada Trabzonspor golü buldu, golleri buldu, rahatladı ve maçın geri kalan bölümü de açıkçası hani ben dediğim gibi voleybol maçına baktığım için çok konsantre izlemedim ama izlediğim anlarda da çok keyifli bir karşılaşmaydı. Orta sahaların çok çabuk geçildiği, iki takımın da pozisyonlar bulduğu bir mücadeleydi. Trabzon golleri buldu. Gençler Birliği bulamadı. Onana'yı geçemedi ve 5-0'lık bir galibiyet geldi Trabzonspor'dan. Hani sezona bu kadar kaotik başlamışken Trabzon'un beşlemesi ve bu beşlerken de Onuachu'nun devreye girmesi de önemli Trabzonspor için. İyi sinyaller geldi bu karşılaşmada ve klasik olarak herhalde şu düşünülmüştür. Acaba sorun Fatih Tekke'de miydi? Hani o gitti takım açıldı, takım rahatladı, oyuncular rahatladı mı? Yoksa denk mi geldi? Fatih Hoca da olsa böyle bir galibiyet acaba gelir miydi Trabzonspor'dan? Tabii bunu bilemeyeceğiz ama insanların aklına ilk gelen, benim de ilk gelen bu oldu.
1: Evet, gidiyor muyuz araya? Araya gidip ondan sonra
0: ben girdim daha... ya şimdi.
1: Araya şimdi gittik, geldik mi ya?
0: Tabii. Sen sohbet ettik az önce.
1: O zaman iyi.
0: O yüzden geniş çaplı 10 geçeye kadar vaktimiz var.
1: Tamam, çok iyi.
0: Standardın dışına çıktım bu sefer. 50 geçerek
1: dama gittim. Standardın dışına çıktın.
0: Hiç geçe gitmezdim.
1: Şöyle, bu karşılaşmada bence herkes Trabzonspor'dan bir tepki bekliyordu. Buna oyuncular da dahil, taraftar dahil, büyük ihtimalle başkan dahil. Hatta Fatih Tekke bile düşünmüştür. Yani bu takım benden sonra bir tepki verecek. Çünkü bu futbolda Trabzonspor'a özgü bir durum değil. Bu defalarca izlediğimiz bir filmin bir tekrarı oldu. İşte bir takım iyi bir kadro kurar, kaliteli oyuncuları vardır, işler istediği gibi gitmez bir süre, ondan sonra teknik direktör gider ve oyuncular der ki suçlu biz değildik, suçlu teknik direktördü. Bunu da hemen bir iki maçta gösterirler ama ondan sonrası zaten işte iş biraz daha en zor kısmı odur. Yani bir iki maçlık bir tepki görürsün ama o istikrarı sürdürebilmek en kritik noktadır. O yüzden ben dün karşılaşma öncesi Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyordum. Çoğu kişi gibi. Özel bir durum yok burada. Aynı zamanda Gençler Birliği'nin de aldığı 7 puana göre oyun olarak o seviyede olmadığını düşünüyordum. Yani daha önce anlattım. Gençler Birliği'nin Göztepe maçını da eklemek lazım. İşte geçen hafta berabere kaldıkları
0: Erzurum
1: maçını da takip ettim. O karşılaşma da dahil. Fenerbahçe mücadele

0: Trabzonspor Onaçu'yu devreye soktu. Onaçu'yu devreye sokunca Trabzonspor'da işler kolay. Yani Aral bu işi yapabilecekken neden daha fazla yapmadı diye insan soruyor. Yani Aral çok yetenekli bir oyuncu. Top ayağına yakışıyor. Ama yaptığı çok anormal bir durum var mı? Yani topu aldı, doğru yerde topu çekti, kafasını kaldırdı ve Onaçu'nun kafasına doğru topu attı. Ondan sonrası zaten basit yani. Bundan sonrası Onaçu için artık kas hafızası, Süper Lig'de de defalarca yaptığı bir şey. Diğer tarafta geçen sene Pina'dan hep bahsettik. Ne kadar fazla sayıda asist yaptığını Onaçu'ya. Trabzonspor'un hem beklerinin hem kanatlarının Onaçu'yu besleyecek nitelikte özelliklere sahip oyuncular olması gerektiğini defalarca söyledik. Yine bu da sürpriz değil. Bu da herkesin gördüğü bir şey. Ama mesela bunu Fatih Tekke takımında bu sene niye göremedik? Gerçekten anlamış değilim. Çünkü yani çok tartışılan Salah da olağanüstü başladı. Yani Salah'ın da Trabzonspor hücumuna katkısını herhalde inkar edecek bir kişi bile yoktur. Evet, bazı defolar yaratıyor olabilir takım dengesinde, ama hücuma kattıkları Salah'ın, yani topu tutması, doğru oyuncuya pas vermeyi düşünmesi, ondan sonra gerektiğinde doğru hareketi yapması, hepsi Salah'ın çok üst seviyede. Ne oldu? Pina'ya bir pas verdi. Pina da Onaçu'yu buldu. Yani dakika 22 idi. İki tane Onaçu golü gelmişti. Bir tane de arada penaltı var. Ondan sonra zaten hani 22. dakikadan sonra Gençlerbirliği'nin geri dönmesi mümkün değil. Trabzonspor'un da aynı konsantrasyonla oynaması mümkün değil. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Onaçu sakatlandı, çıktı. Dakika artık 41 miydi, 42 miydi, neydi? Franculino ilk yarıda 2 gol atabilirdi. Hani öyle bir maç oynadı Trabzonspor. Franculino ilk pozisyonda karşı karşıya kaldı. Adımını hesaplayamadı, doğru yapamadı, vuramadı orada. Ondan sonra bir pozisyon daha harcadı. O arada bir tane Aral'ın direkten dönen topu var. Bir tane kafa üstten alta gitti. Yani Trabzonspor lig tarihinin en farklı ilk yarı skorlarından birini de alabilirdi dün. İkinci yarıda Gençlerbirliği'nin pozisyonları var. İşte çizgiden çıkan bir top var. Direkten dönen bir top var. Biraz bana Onana'nın bazı hareketleri gene labali geldi maçın genelinde. Onu da neden yapıyor bilmiyorum, ama daha ilk yarıda bir tane top vardı, ilk şuttu. Hani topu sektirdi. Mesela topu almıyor, bekliyor falan böyle, hani 3-4 saniye bekliyor böyle. Neden yapıyorsa o işleri bilmiyorum ama çok doğru gelmedi bana. Ama neticede 3-0'dan sonra çok da fazla teknik taktik olarak değerlendirmenin mümkün olmadığı, ama Trabzonspor'un Salah önderliğinde Onaçu eşlik ettiğinde aslında hücum gücünün lig standartlarının ne kadar üzerinde olduğunu gördüğümüz, belki Trabzonspor'un da kendini hatırladığı bir karşılaşma oldu. Yani buraya işte Franculino eklendi ki o da çok dinamik bir oyuncu. Çok hareketli bir oyuncu.
1: Hızlı.
0: Hızlı bir oyuncu. Trabzonspor'a ciddi katkısı olacak. Aral için bence moral verici bir karşılaşma oldu. Tekrar özgüvenini kazandığı bir mücadele oldu Trabzonspor'da. Fabinho'nun hemen merkezde etki ettiğini görüyoruz. Pina'nın, Mustafa Eskelilaç'ın hücum katkıları bence bir iç saha karşılaşması için yeterliydi. Öyle olunca da skor güle oynaya Trabzonspor adına 5-0 bitti. Ama 8-9 olsa bu karşılaşma, yani çok büyük sürpriz olmayacaktı. Bu da Gençlerbirliği'nin bence düşünmesi gereken taraf.
1: Metin Diyadi maçtan sonra o ilk 12 dakikalık bölüme ve hakemin işte verdiği penaltı kararı ve herhalde diğer karar, ilk golden önce de bir faul beklentisi, evet, vardı. Hani hakemin o dokunuşlarıyla maçın hani çözüldüğünü adeta dile getirdi. Hani şeyi de diyor tabii. Hani Trabzon zaten bizi yenebilir. Çok daha güçlü bir kadro da. Hani böyle bir şeye gerek yoktu ya getirmiş hakem kararları konusunda. Ama hani öyle
0: penaltı ile alakalı olarak ne demiş hakem hocaları?
1: Valla bana ucuz geldi.
0: Alakalı olarak.
1: Sana? Bize ucuz geliyor genelde de, bilmiyorum.
0: Ya işte o yüzden söylemek istemiyorum bir şey şimdi penaltı pozisyonuyla alakalı olarak. Ama işte kural üzerinden de gitmek

0: gerektiği için.
1: Hı hı, tabii.
0: O yüzden sana sordum hani neler söylemişler diye. Trabzonspor'un penaltısıyla alakalı olarak. Neticede Trabzonspor'un penaltısı nasıl geldi? VAR çağırdı.
1: VAR'la.
0: VAR çağırdı. Gitti VAR'a. İzledi. Ondan sonra döndü. Kararını verdi. Trio'da şunu duydum. İşte bana göre sahada verilmesi gereken bir karar olarak söyledi. Oradaki hocalardan bir tanesi. VAR'ın devreye girmesiyle ilgili artı eksi bir şey söylediğini bilmiyorum ama bence sahada yakalaması gerekirdi tarzı bir şey söylediğini hatırlıyorum. Onu duydum. Maç sonunda. Ama bilmiyorum Fırat Aydınus ne söylemiş, bir şey söylemiş mi? Ilgili.
1: Serdar Akçer ve diğer tartışmalı pozisyonlar hesabı direkt penaltı VAR müdahalesi doğru demişler.
0: Penaltı VAR müdahalesi doğru demişler. Yani o zaman da çok fazla söylenecek bir şey yok.
1: İkinci yarıda da Metehan'a yapılan bir pozisyon var mesela ceza sahası.
0: Metehan daha penaltı. İşte. Metehan'ınki güzel söyledin onu. Evet. Metehan'ınki çok daha net bir orada darbe görüyorsun. Basma, daha da sert bir pozisyon gibi gözüküyor. Metehan'ın iyi söyledin onu. Yani zaten hakemlerle alakalı olarak hani mutlu olan yok. Bence tabii takımlar da biraz durumun farkında. Yöneticiler de durumun farkında. Bir şeylerin iyi gitmediğini görüyorlar. Ama bunun üzerine daha fazla oynuyorlar gibi geliyor bana. Onu da söyleyeyim. Hani MHK'nin artık ömrünün bence sayılı olduğunun biraz bilincindeler. İyice o bakımdan da baskılıyorlar. İstedikleri sonuçlar çıkmayınca, istedikleri kararlar gelmeyince. İlk gol öncesi Metin Diyen'in hocanın söylediği gibi faul var mı? Valla öyle faul verilmemesi lazım ligde. Bunu defalarca konuştuk. Biraz ikili mücadeleye izin vereceksiniz. İkili mücadeleye izin vermediğiniz ligin ben Avrupa'da başarılı olma şansı yok diye düşünüyorum. Avrupa kupalarında takımlarının. Dolayısıyla eğer o standartı tutturabilirseniz bir problem yok. Yani maç içerisinde söylüyorum bunu. Ama zaten hakemlerin en fazla yaptığı hatalardan bir tanesi şu oluyor. Şimdi biz seninle bir mücadeleye giriyoruz. Sen bana belli bir temas yapıyorsun. Ondan sonra ben oynamaya çalışıyorum. O temastan etkilensem de devam ediyorum. Hakem de bakıyor, devam ettiriyor. Hı-hı. Gayet güzel, böyle olması lazım zaten. Ama aynı maç 10 dakika sonra iki farklı oyuncu gene benzer mücadeleye giriyor. Bu kez ben hafif böyle bir faali gösteriyorum. Bakayım. O zaman faali veriyor mesela. Aynı ikili mücadele, aynı sertlikte olan bir mücadele. Orası zaten bence en fazla boğuldukları nokta oluyor hakemlerin. Yani 10 dakika önce aynı sertlikteki ikili mücadeleye faal vermeyip 10 dakika sonra verdiğin zaman, bir de eğer takımları da değiştiriyorsan, yani orada A takımına vermeyip burada bu kez B takımına veriyorsan, o zaman tabii insanlar da, oyuncular da, teknik adamlar da sinirleniyorlar. O standartı hakemlerin bence sağlaması lazım. Çünkü bir de oyunun akışı var, oyunun doğası var. Bazı karşılaşmalarda oyunun gidişatına göre, oyunun elektriğine göre, oyuncuların sertliğine göre müdahale edebilirsiniz. Önleyici hakemlik olarak. Ama bazı karşılaşmalarda da artık hani belli bir sertlik dozajında kalması gerekiyor. Oralarda zaten herkesin bildiği sorunları yaşıyoruz. Neticede ben Trabzonspor'un galibiyetini tabii Metin Diyed'in açıklayabilmek için bence biraz hakem üzerinden okumuş. Yani ilk 12 dakikada bizim işimizi bitirdi. Ondan sonra biz ne yapalım'a getirmiş Metin Diyed'in ama pek öyle değil. Hı hı. Açıkçası bu karşılaşma ben öyle görmüyorum. Trabzonspor çok etkili başladı. Çok doğru hücumlar yaptı. Doğru hücumların neticesinde de zaten golleri buldu.
1: Trabzonspor şimdi önümüzdeki hafta Konyaspor deplasmanına gidecek. Konya ligde puan olmayan tek takım. İlhan Hoca'yla şimdilik devam ediyorlar gözüküyor. O maçı kazanıp üzerine de milli ara öncesi Galatasaray mücadelesi. Kapanış. Galatasaray'la da şu anda puan farkı 3. Yani hiçbir şey kaybedilmiş değil aslında Trabzonspor için. Hocasını kaybetti ama olası bir Galatasaray galibiyetiyle moralleri daha da yukarı çekebilir Trabzonspor. Bakalım.
0: Ya öyle. Fakat işte Trabzonspor'un da belli bir istikrar yakalaması lazım. Şimdi bir deplasman karşılaşması. Konyaspor çok istekli olacaktır. Mesela Erzurum deplasmanında Konyaspor, ben izledim özeti. Yani ikinci yarıda bir direkten dönen top var. Onun dışında

0: çok daha etkili gözüken Erzurumspor mücadelede. Orhan Ovacıklı müthiş oynamış karşılaşmada. Eren yine zor bir golü yapıyor, bacırıyor. Gelen ortaya bir kafa vurdu, uzak köşeye gitti, gol oldu. Yani Eren Tozlu'yla Orhan Ovacıklı Erzurum'u Konya karşısında ayakta tutmuş. Bir takım transferler yaptılar biliyorsun. Galatasaray'ın eski golcüsünü aldılar. Neydi? Mısırlı.
1: Mustafa Muhammed.
0: Evet. Aynen o geldi. İşte şeye gitti.
1: Kramer gitti.
0: Kramer gitti. Bir takım değişiklikler yaptılar. Yani bu hafta eğer bir teknik adam değişikliğine gitmezse Konyaspor için Trabzonspor karşılaşması final maçı gibi olacak.
1: Aynen.
0: Neden final maçı gibi olacak? Aslında Konya için değil de İlhan Palut için öyle bir karşılaşma olacak. Benzer bir deplasman performansına ihtiyacı olacak Trabzonspor'un. Ancak ondan sonra düşünebilir Galatasaray karşılaşması. Yani çok kolay olmayacak. Fakat dün Trabzonspor taraftarı hem Onuachu'nun devreye girmesi, ki Onuachu'nun uzun süre sonra yüzü güldü, hem de Salah'ın bu devam eden performansıyla çok mutlu olabilir. Hatta biraz da Aral'ı da ekleyebiliriz oraya. Hadi biraz da Fabinho'yu ekleyeyim. Yani Trabzonspor'da iyi şeyler gördük dün. Orası kesin.
1: Franculino da bir umut verdi. O da hani Onuachu'dan farklı bir profil ama dar alanda da meziyetli. İkinci yarıda o ceza sahasına sağ çekti. Tam önüne alacakken ikinci bir oyuncu yetişti ama o ince işleri de yapabilecek bir oyuncu. Savunma arkasına koşu atabilen bir isim ki Onuachu'dan bu yönde çok ayrıştığı söylenebilir. Farklı profiller ama kapanan takımlara karşı bile etkili olabilir.
0: Tabii hareketlilik her zaman çok için hareketli. O fark yaratıyor. Mutlaka yaratıyor.
1: Evet, farklı bir oyuncu profili. Fabinho'nun maçın sonunda bir dili dışarı çıktı en son. Orayı izliyordum. O da çok yoruldu, çok efor harcadı. Ama onun da performansının yükselmesi Trabzonspor için önemli. Dün Ozan'ı tercih etti Hüseyin Hoca. Bek'te de bu sefer Cabral yerine Pina'yı tercih etti. Fatih Tekke'den farklı dokunuşlar yaptı. Onun haricinde Salah da sanki biraz sağa yakın kullandı karşılaşmada. Daha Onuachu'ya yakın değil. Zaman zaman tabii merkeze geldi ama Salah da sağ tarafa, o klasik bölgesine yakın, Muçi'yi de kendi bölgesinde kullanmayı tercih etti Hüseyin Hoca. Kolay değil bu arada. Yani daha bir de yardımcı antrenör de değil. Böyle dışarıdan biri geldi. Kaç gün çalıştı kim bilir.
0: 3-4 zaten gün. Şu an çok şeyimiz yok dedi.
1: Herkese konuşmuş. Evet. Değil mi? Aynen. Tek tek. Onuachu da dahil olmak üzere. Aynen. Ve maçı hazırlamış. Fatih Tekke'den çok farklı bir düzen yaratmak da kolay değil. Doğru mu o da bilmiyorum. Onun düzeni de zaten çok iş getirmedi ama zor bir iş yani. Böyle bir de kalıcı olmayacağını da belli. Bence. Sen bilmiyorum ne düşünüyorsun. Görevi alır mı geçici olarak ama ben zannetmiyorum. Bir yabancı en kötü milli arada gelir diye düşünüyorum. Hani en iyi ihtimal milli araya kadar taşır. Oradan sonra devreder. Çok zor yani bu geçici hocalık işi de.
0: Doğru. Bir de böyle bir kadroyu Hüseyin Hoca'ya emanet ederler mi sorusu geliyor. Normalde işte bazı geçici antrenörler, mesela Michael Carrick geldi United'a. Ondan sonra çok başarılı bir dönem geçirdi. Anahtarı verdiler. Daha önceden de böyle örnekler var. Fakat işte şimdi Trabzonspor hem kadrosunu çok başka bir seviyeye çekti. Ardından bayağı iyi transferler yaptı. Yıldız anlamında söylüyorum bunu. Şimdi işte Hüseyin Hoca'ya bu kadro teslim edilir mi diye sorarlar. Aslında pek öyle değil.
1: Aslında Hüseyin Hoca da Trabzon'un Michael Carey'i. Hani pozisyon itibariyle de aynı. Aynen. Pozisyon oyuncuları.
0: Aslında pek öyle değil. Şeye bakmak gerekir. Onu taktiksel anlamda değerlendirebilecek bir göze ihtiyaç var. Aynı zamanda tabii ki iletişim. Hüseyin Hoca'da çok öyle bir problem yok. Özgüvenli gözüküyor. Onu da söyleyeyim. Sağ kenarında dün aktifti. Ama işte çok kolay değil. Yani o camianın çocuğu olduğun zaman sana o güveni, o şeyi vermeleri çok kolay olmuyor. O yüzden ben de senin gibi düşünüyorum. Yani Galatasaray maçına kadar gidebilir. Biraz daha Trabzonspor yönetimine hoca arayışında zaman kazandıracaktır. Galibiyetler gelirse ama ondan sonra büyük ihtimalle en kötü milli arada bir teknik adam değişikliği görebiliriz.
1: Mesela senle yerli adaylar konuşurken hiç hani Hüseyin Hoca'nın kalma ihtimalinin iyisini konuşmadık.
0: Yok.
1: Hiç konuşmadık. Evet. Yani hiç senin de hakkında yoktu, benim de yoktu. Başka bir ülkede aklımızda olurdu ama bu ülkede az buçuk bildiğimiz için işlerin nasıl ilerlediğini Normalde benim aklıma gelmesi lazım mesela, demem lazım. En azından hani taraf

0: taraftar kabul etmeyecek olsa bile Hüseyin Hoca'yla devam etmek de bir seçenek demem lazım. Benim bile aklıma gelmedi açıkçası. O da kendime kızıyorum şimdi. Hani olmayacağını bilsem de bir seçenek aslında. Hani çok düşük görsem de ihtimali. Ama biz bile hiç bahsetmekten bile geri kaldık yani.
1: Yani o işte biraz ne olacağını 3 aşağı 5 yukarı kestirmekle alakalı.
0: Mesela Doğal Hoca, Doğal Ada hiç aklımıza gelmedi. Hüseyin Hoca geçmişte de çalıştırdı Trabzonspor'u yani. Çok da eleştirdi tabii ki o dönemi ama sonuçta çalışmış bir isim. Kimsenin öyle hakkına gelmedi. Bize gelen yorumlarda da hatırlamıyorum. Hani Hüseyin Hoca kalsın, devam etsin ya da o gelsin diyen biri çıkmamıştı. Peki 8-13 saatlerimiz, bir reklam arasına daha gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus Vivobook Go 15 Notebook Teknoclub'a özel 23.999 lira.
6: Teknoloji Teknosa'da güzel.
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Evet, 8-17 saatlerimiz Trabzonspor Gençler Birliği mücadelesini konuştuk maçla ilgili. Birkaç mesaj okuyalım. Ondan sonra da derbiye geçiş yapacağız. Tabii derbiye geçeceğiz. Maçla ilgili de bakıyorum. Hüseyin Hoca Ünal Hoca'dan sonra devam etmişti. Bakasetas'tan golü yemese Başakşehir'in yerine şampiyonla oynayabilirdi demiş. Ahmet Bey, Abdullah Hoca haberleri duyuyorum. Doğru mu? Ben duymadım öyle ya, anlaşma yakın diye bir haber. Şu an kime yakınlar onu da bilmiyorum.
1: Çok öyle bir haber de yok.
0: Yok değil mi? Geçen haftadan bu yana öyle bir isim üzerinde yoğunlaşılmış gibi değil. Daha çok perde arkasında. Basına yansımıyor en azından benim takip edebildiğim kadarıyla. Hep Trabzonspor'u konuşuyorsunuz, ne zaman açsam. Beşiktaş'ı bu radyoda ne zaman konuşacaksınız demiş. Valla size göre yayın yapmıyoruz tabii ki. Bizim de belli bir sıralamamız var. Birazdan da söylediğim gibi derbiye geçiş yapacağız. Trabzon'un oynadığı futbolu Fenerbahçe'ye benzetiyorum. Bence pek iç açıcı değil demiş.
1: Ya bu tabii oyun ve skor olarak sezonun en iyi maçıydı. Onu kabul etmek gerekiyor. Ama Trabzonspor'da hala bir Fabinho'nun partneri. Bununla beraber hücumda da bir tempo sorunu var. Orası kesin ama bunlar dünden bugüne de aşılabilecek problemler değil. Şimdi orada Franculino, az önce bahsettik, onun kullanımıyla beraber Trabzonspor hücumda biraz daha hareketlilik kazanabilir. Ama onu nasıl konumlayacak Trabzonspor? Onu hep beraber göreceğiz. Ona Açun'un ciddi bir durumu yok.
0: Yok.
1: Zannedersem.
0: Bel ağrısı mı dendi? Bel ağrısı.
1: Çıkarken zaten belini tutuyordu. Hani bir sonraki karşılaşmada olacaktır. Yani Trabzonspor bazı eksikleri olan, o eksikleri takım içerisinde halledebilecek ama aynı zamanda eğer onu o ekleme yaparsa bazı oyunculardan da vazgeçmek zorunda olacak bir takım gibi gözüküyor. Öyle bir zorluğu var teknik direktörün. Bakalım bunu Trabzonspor çözebilecek mi, çözemeyecek mi? Fakat ligin de Anadolu takımları özelinde şu an dört büyüklerle çok rekabet edebilecek düzeyde olmadığını unutmayalım. Yani siz belli bir standart yakaladığınız zaman Anadolu takımlarıyla oynadığınız karşılaşmalarda puan ortalamanızı çok yüksek tutabilirsiniz. Ondan sonra da derbiler belirler.
0: Şu an Trabzonspor'un elindeki kadro da tam İtalyan oluk, rotasyona uygun bir kadro gibi değil mi? Yani Avrupa Lig, hani forvet rotasyonu yaparsın, kanatlarda Savio'da şu an sakat ama döndüğünde orada opsiyonların var. Bek'te iyi 3 opsiyonun var. Stoper'de bile hani Cenk'le aslında Fatih Hoca o rotasyonu yapmıştı Savic'i dinlendirip. Merkezde sayısı olarak çok fazla isim var. Sakatlar da dönecek. Bayağı geniş 2 kulvarı da, hatta kupayı sayalım 3 kulvarı da götürebilecek kalitede bir kadrosu var Trabzonspor'un. Bakalım avantajını kullanabilecekler mi? Peki o zaman çok fazla lafı dolandırmadan derbiye geçiş yapalım. Cumartesi akşamı Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya geldiler. İki takım da bu maça birer mağlubiyetle çıkıyordu ve benim Cuma günü vurguladığım nokta, kaybeden için gerçekten büyük bir kayıp olacak. Çünkü dördüncü hafta sonunda ikinci mağlubiyetini yaşamış olacak o takım ve bir derbi kaybetmiş olacaktı. Ve buradan yaralı olarak çıkan Fenerbahçe oldu. Buradan çok büyük bir güç devşiren de Beşiktaş oldu. Deplasman performansı İtalyano'nun sezon başında ufaktan da olsa konuşuyor. Deplasmanda alınan işte Alanyaspor mağlubiyeti, Kaunas-Zalgiris mücadelesindeki oyun ve mağlubiyet soru işaretleri yaratmıştı. Ama bu maç gerçekten İtalyano'nun imza karşılaşmalarından birisi oldu. Özellikle ikinci yarıdaki oyun gerçekten Beşiktaş için bence olağanüstüydü. Bir derbide deplasmanda hani daha iyi ne kadar oynayabilirsin? Herhalde bu kadar oynayabilirsin. Beşiktaş'ta ikinci yarının başından sonuna kadar üstünlüğünü Fenerbahçe'ye hissettirdi. Hani bir takım galip gelecekse onun Beşiktaş olacağı zaten bağırıyordu. Ve nitekim Vlahovic'in attığı golle birlikte Beşiktaş da ikinci yarıda öne geçti maçta ilk kez ve kazandı. Bu galibiyeti daha değerli kılan noktalardan biri de Beşiktaş'ın deplasmanda geriye düşüp maçı bırakmaması ve geri dönmesi oldu diyebiliriz. Herhalde kolay değil Kadıköy'de geri düşüp 26'da. Hani çok da şey kolay bir gol yedi

0: Beşiktaş. Yani bir Agbadu'nun talihsizliği, sakarlı, dikkatsizliği Skriniar affetmedi. Ama ondan sonra Rıdvan'ın golü ki senin genel olarak Cuma günü yaptığın analizlerin birçoğu da çıktı Beşiktaş özelinde ve haliyle Beşiktaş'ın avantajı, Fenerbahçe'nin dezavantajı. Onlar sahaya yansıdı. Rıdvan o bölgeyi çok iyi kullandı. Golden önce de bir şutu vardı ceza sahası içerisinde böyle çaprazı doğru
1: kaleye
0: giden.
1: Kaleye gitmiyordu ama şut çekti.
0: Gitmiyordu. Benzer bir şeyi denedi ikinci vuruşta. Ayarlamayı yaptı. O etkili oldu. Trossard acayip top sakladı yine. Yani Trossard'ın o koyduğu kalça Türkiye'de şu anda hani onun gibi top saklayabilen ben en son kimi övüyordum böyle kalçasını çok iyi kullanan acaba Süper Lig'den biri miydi yurt dışından biri miydi? Yani Trossard o hatırlayamadığım isim de belki gelir birazdan. Diğer isim de Trossard. Müthiş yapıyor bu işleri. O çok fark yarattı. Olaytan Orkun Salih üçlüsü Guendouzi Kante ve işte önce İrfan Can ki ikinci yarı Keremli kadroya çok daha fazla üstünlük kurmayı başardılar. Rıdvan'ın tabii golden sonra oyundan çıkması, onun da bir sıkıntı yaşamış olması bir talihsizlikti. O da kalsa belki daha farklı bir ikinci yarıda görebilirdik. Uattara yerine Rıdvan'ın olduğu düzende. Muriya defansı da çok aksamadı bu sefer. O da daha konsantre, hırslı gözüktü işin
1: Tadiç
0: savunma kısmında.
1: Tadiç söylemişsin sen.
0: Ha?
1: Tadiç'i söylemişsin.
0: Ha, Tadiç, Tadiç. Tamam, teşekkür ediyorum. Kim dinle yazdı. Evet. Aynı bak doğru Tadiç gibi. Yani Tadiç gibi kalçasını koydum hiç yaklaştırmıyor kimse yanına Trossard. O da form grafiğini yükseltiyor. Vlahović de golünü attı. Doğru zamanda doğru yerde. Doğru koşu yapıp alan boşalttı. Orkun o alana koşuyu atınca Vlahović de çok kolay bir gol atmayı başardı. Yani takım oyunu olarak hareketlenme, baskı, pres, bek kullanımı, kanat kullanımı, kalecisiyle her şeyle tam bir takım gibi Beşiktaş gördük. Ama Fenerbahçe'den o hissiyatı pek alamadık. Biraz daha sanki bireysel. Hani Greenwood'un ayağına bakan bir Fenerbahçe. İkinci yarı İrfan Can'ın çıkışıyla ki ilk yarı biterken İrfan Can çıksa çok büyük bir şey olmazdı bence. Çünkü ıslıklanmaya başladı İrfan Can. İlk yarının sonuna doğru o veremediği paslarla bir tepki aldı. İsmail Kartal da çıkardı ama
1: bir tane de ayağından kaçırdı ya.
0: Evet ayağın
1: ceza
0: altından
1: sahası
0: mı?
1: İçerisinde bir tane aynen, pas geldi ayağından aynen. Kaçırdı. O bence son nokta oldu taraftar için.
0: Ama Kerem girdikten sonra takım daha da kötüleşti. Ve ikinci yarıdaki Beşiktaş'ın oyununu İrfan Can Kerem değişikliği üzerinden okuyanlar da var ki katılabilirim ona da. Orada da hani İsmail giyse acaba daha mı iyiydi senin düşüncen Fenerbahçe'de? Valla hepsinin artıları eksileri var. İsmail de giyse belki böyle olacaktı. Ama Kerem de gerçekten ikinci yarı felaket oldu. Lukaku devreye giremedi. Greenwood ikinci yarıda düştü. Fenerbahçe hiç reaksiyon gösteremedi ikinci yarıdaki oyunda ve hani Şampiyonlar Ligi'ne girip hava yakalamışken Fenerbahçe şimdi tekrar böyle bir tartışma girdabının içine çekilmiş oldu.
1: Kim kaybetse zaten bunun içine girecekti. Derbiden sonra mutlaka herkes sosyal medyaya bakmıştır. Hemen Aziz Yıldırım'ın yaptığı yapmadığı işler, Talişka kararı fazlasıyla konuşuldu. Bu normal. Yani bu mağlubiyet Beşiktaş'a olsaydı, Beşiktaş'ın başına gelseydi bu kez Beşiktaş'ın yaptığı yapmadığı işler konuşulacaktı. Böyle bir futbol iklimimiz var. Bunu zaten geçen hafta söylemiştik. Neticede işte 4 hafta 2 mağlubiyet olduğunda Galatasaray kazanıyor. Trabzonspor işte kazanıyor. Sen kaybettin, rakibin kazandı. Bunlar son derece normal. Fakat ben sadece ikinci yarı değil, ilk yarıda da Beşiktaş'ın daha iyi olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe karşısında. Yediği gol çok kötü bir gol. Derbide yenmeyecek bir gol. Taçta işte stoperinin ayağına çarpıyor. Rakibin stoperinin önüne düşüyor ve golü yiyorsun. Golü yedikten sonra bir 5-6 dakikalık süre var. Beşiktaş'ın en kötü oynadığı bölüm derbide. Ama onu çıkartırsan İlk yarıda da Beşiktaş'ı ben çok beğendim. Bu kadar kısa sürede bazı şeylerin ciddi anlamda işlemeye başlaması tabii hem doğru transferlerle oldu, profil olarak doğru transferlerle oldu ama aynı zamanda iyi, yüksek bireysel performanslar artı fiziksel kalite. Yani Beşiktaş bunları çok kısa sürede bir araya getirmeyi başardı. Burada tabii ki Italiano, oyuncuların sorumluluk hissetmesi ama aynı zamanda işte bu kadroyu

0: oluşturan, bu kadroyu düşünen bence Önder Özen gibi bir profilin olması. Hepsi doğru anda bir araya gelmiş gibi gözüküyor. Çünkü Beşiktaş'ta geçen sene Olaytan ve Orkun vardı. Ama Beşiktaş'ın merkezi bu kadar etkili değildi. Şu an bir Salih takviyesi geldi Beşiktaş'ın merkezine ve bana sorarsan şu an Türkiye'nin en iyi orta sahası. Pek tartışılacak bir durumu da yok. Yani Kante Gündüz'ü de çok iyi. Ama Kante Gündüz'ü artı İrfan Can olduğu zaman pek olmuyor. Asensio'yu pek göremedik. İşte oraya Kerem'i koyduğu zaman ya da işte o bölgedeki oyuncuyu çıkartıp Kerem'i sahaya attığı zaman gene pek olmadı. Belki İsmail Yüksek gelse daha farklı bir şey konuşuruz. Fakat şu an Salih, Olaytan ve Orkun'un üzerine uyum olarak ve performans olarak bir orta saha yok. Olaytan hayatının maçlarından birini oynadı. Olağanüstü oynadı adam. Salih ve Orkun Olaytan'ın arkasında kaldı bu karşılaşmada. Onlar da iyilerdi. Ama Olaytan olağanüstü bir futbol oynadı. Fiziksel anlamda da öyleydi. Uyum anlamında da öyleydi. Bir merkez orta saha oyuncusu, Orkun gibi bir merkez orta saha oyuncusu, Salih gibi bir merkez orta saha oyuncusu, Olaytan gibi çoğu işi yapınca, çoğu işi de doğru yapınca, fiziksel olarak da üst seviyede olunca size çok büyük artı sağlıyor. Maçı lehinize çevirme, oyunun kontrolünü tutma ve savunma güvenliği artı hücum dengesi. Hepsi Beşiktaş'ta çok üst seviyedeydi. Bunun yanında mesela 90 dakika boyunca Nübel sahaya yatmadı, yere yatmadı. İki tane şutu var Fenerbahçe'nin isabetli. Biri gol oldu. Diğeri de ikinci yarıda Vedat Mur için ceza sahası dışından Nübel'in üzerine vurduğu top var. Başka Fenerbahçe'nin kaleyi bulduğu isabetli bir şutu yok. Yani Nübel yere yatmadı karşılaşmada ve deplasmanda oynadığınız bir derbi bu. O şekilde de bence biraz bakması gerekir karşılaşmayı izleyenler. Beşiktaş'ın attığı ikinci gol olağanüstü bir gol. Atağın başından, yani Kerem'in kaybettiği toptan topun Beşiktaş'a geçtikten sonra bir herkesin tekrar izlemesini tavsiye ederim. Ders niteliğinde muhteşem bir gol attı Beşiktaş ve işte bunları çok kısa sürede bu seviyede yapması zaten Beşiktaş'la alakalı olarak umutları da çok yükseltiyor. Orası çok önemli, çok değerli bence. Çok kısa sürede Beşiktaş bazı şeyler hallettiği gibi gözüküyor. Bunun daha da üzerine koyabilir. Havasını kaybetmezse, işte çok büyük sakatlıklar yaşamazsa, ne bileyim takım içerisinde bir problem olmazsa. Ama bir taraftan da bakıyorsun Orkun Vlahović arasında bir ilişki çok kısa sürede kuruldu. Yani Orkun geçen hafta Vlahović'e topu bırakıyor. Vlahović Orkun'u işaret ediyor. Ondan sonra atılan golde Orkun koşuyor. Vlahović arkasından geliyor, direkt Orkun'a sarılıyor. Yani orada da çok kısa süre içerisinde Beşiktaş bir uyum yakaladı. Mesela derbide gene biraz takımın dışında kalan oyuncu Çerni gibiydi. Çerni pek böyle silindirleri açamadı derbide. Fakat onun dışında çoğu oyuncu beklenen o performansı sahaya yansıtmayı başardı. Öyle olunca da zaten Beşiktaş bazı işleri kolaylamış oldu. Bunda İsmail Kartal'ın da ikinci yarıda ben katılıyorum çoğu insana. Yani İrfan Can evet aksıyordu, iyi değildi. Fakat İrfan Can yerine direkt Kerem'i oyuna alınca, şimdi ilk yarı kaç kaç bitti? İlk yarı 1-1 bitti. İlk yarı 1-1 bittiğinde bence Beşiktaş daha iyiydi ilk yarıda. Ama ilk yarı bittiğinde takımlar arasında ikinci yarıdaki kadar bir uçurum yoktu. Dolayısıyla İrfan Can kararı hem biraz erken oldu bence değişiklik dakikası olarak, hem de değişiklikle beraber Fenerbahçe'nin geriye gittiğini, Beşiktaş'ın daha da iyi olmaya başladığını gördük. Fenerbahçe merkezde bence maçın başından beri eksikti de onu hep söylüyorlar işte. İrfan Can çıkınca iki kişi kaldı. Pek öyle değildi yani. İrfan Can'ın ben ilk yarı boyunca da merkeze çok büyük bir etki bıraktığını, merkezde çok önemli işler yaptığını düşünmüyorum ama çıkışını rahatlattığını düşünüyorum Beşiktaş'ı. Biraz daha fazla alan buldu. Aynı zamanda İsmail Kartal şunu da söyledi. Skriniar da söyledi. Şimdi İsmail Kartal top kayıpları dedi. Kerem çünkü gerçekten öyle bir oyuncu. Zorlayan bir oyuncu ama top kaybına da çok müsait bir oyuncu. Şimdi Kerem topu kaybettiği anda Fenerbahçe'nin sağ parselizasyonu hep böyle dengesiz oldu Beşiktaş karşısında. Yani Beşiktaş o kadar rahat topu aldı, doğru yere pası verdi, hücuma çıktı ki çok akışkan bir oyun gözüktü. Ama o akışkan oyun gözükmesinin sebebi aynı zamanda Fenerbahçe'nin birbirinden çok uzaklaşması, oyuncuların pozisyonunu kaybetmesiyle de alakalıydı. Beşiktaş da topu alan top kayıplarından sonra, şimdi Fenerbahçe Beşiktaş'a yüklendi. Yüklendiği noktada Beşiktaş yarı sahasının ortasında bir top kaybı olduğunu düşün. Alan çok rahat bir şekilde yüzünü kaleye döndü. Zamanı da vardı, alanı da vardı. İsteyen dribling yaptı. Kaymalar değerlendirildi. Onların önüne paslar atıldı. Yani o kadar rahatlattırdı ki Beşiktaş'ın işini o değişiklik. Ondan sonra Beşiktaş her geçen dakika daha iyi olmaya başladı. Orada İsmail Kartal sanki biraz acele etti. O 1-1'de denge çok uzak değilken yaptığı değişiklikle beraber hep dakika boyunca, dakikalar ilerledikçe Beşiktaş üstünlüğünü aldı. Belki 1-1 diye İsmail Yüksel hiç düşünmedi bile.
1: Çok eleştirilirdi.
0: Evet.
1: Gole ihtiyacım var.
0: Çünkü sen de söyledin. Hani ben derbi öncesi böyle bir şey yapabilir mi dedim. Sen dedin ki abi Kadıköy'de kendi taraftarı önünde kazanmak isteyeceği bir karşılaşmada öyle çıkmaz dedin. Birbirinden sonra onu yapsaydı yer yerinden oynardı. Belki Fenerbahçe için daha iyi olabilirdi ama tabii, yer yerinden oynardı. Kısaca Fenerbahçe'nin yaptığı değişikliklerin Fenerbahçe'ye neredeyse hiçbir katkısı olmadığı gibi Beşiktaş'a da biraz daha fazla oyunu çevirdi. O noktadan sonra da ki hani buna şeyi de eklemek lazım. 68'de gelen Nene ve Lukaku değişikliklerini de eklemek lazım. Yani o değişiklikler de Fenerbahçe'ye hiçbir katkı vermedi. Ama Beşiktaş açısından mesela Çerni'nin yerine İlhan girdikten sonra İlhan topu tuttu. Bir kez kaleciyle karşı karşıya kaldı. Faul aldı. Yani İlhan tabii onun da oyuna girdikten sonraki oyunun gidişatındaki durumun onun profiline uygun olması etkiliydi. Ama İlhan da onu değerlendirdi. Yani İlhan da o katkıyı verdi. Onu da unutmayalım. Öyle olunca da Beşiktaş açısından az önce sen de söyledin. Yani o golün geleceği belliydi bir şekilde. O gol gelecekti. Hatta Trossard'ın vurduğu o direğin dışına çarpıp out'a giden top gol olsa Beşiktaş çok farklı kazanabilirdi.
1: Vlahovic'in karşı karşıyası ikinci yarıda Olayta'nın.
0: O galiba ama şeydi.
1: 52 sürde.
0: 1-1'di orada maç.
1: Evet evet.
0: Ben 2-1'den sonra diyorum. Diyorsun, 2-1'den, tamam. 3-1'e gelseydi orada tamam, Trossard'ın şutuyla o son bölümler Fenerbahçe için çok acı verici olabilirdi. Yani Beşiktaş bir anda 4'e 5'e gidebilirdi. Orada tabii 2-1 kalınca maç Fenerbahçe de maçın içinde kaldı. O yüzden Beşiktaş biraz daha temkinli davrandı. O da bence kırılma anlarından biriydi karşılaşmada. Neticede Beşiktaş bence beklentinin çok üzerinde fiziksel ve mental olarak çok doğru bir derbi oynadı. Ve son yıllarda hani Kadıköy'de hiç olmadığı kadar iyiydi. Hatta bunu Fenerbahçeli taraftarlar da yazmışlar. Onlara da katılıyorum. Yani Fenerbahçe Beşiktaş'tan Kadıköy'de 4 gol yediği karşılaşmalar oynadı. Ama o karşılaşmalarda mesela Redmond'un yıldızlaştığı maçta Beşiktaş hep böyle gerilla taktiğiyle vurmuştu Fenerbahçe'yi. Bu kez oyun olarak. Yani maçın başından sonuna kadar çok etkili bir Beşiktaş izledik. O ikisi arasında da fark vardı.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
5: Radyo Spor.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.39 saatlerimiz Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini konuşuyoruz. Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyeti geldi deplasmanda. Siyah beyazlar 4. haftada 3. galibiyetini aldı. 9 puana yükseldi. Avrupa'da başarılı bir grafik var. Beşiktaş için gerçekten keyifli bir hafta sonu oldu. Yeni transferlerden Poku bu karşılaşma Dede Kulübesi'ndeydi ama süre almadı. Cerni oyundan çıktığında İtalyanlı İlhan Fakılı'ya şans verdi ki İlhan az önce Ali abi bahsetti. Girdikten sonra etkili bir görüntü ortaya koydu. Cerni'den daha akılda kalıcı işler yaptı herhalde diyebiliriz. Ali abiye ek olarak ben şunu da ekleyeyim. Savunma arkası koşular da attı İlhan. Cerni'nin hızı pek yüksek değil malum. Biraz ağır bir oyuncu. Kanat oyuncusu olarak daha oyun kurucu karakterli ama İlhan öyle değil, daha hızlı bir oyuncu ve topsuz o koşuları atan ve işte beklere üstünlük kurabilen de bir isim. Onu da göstermeyi başardı. İlhan gerçekten bu genç yaşında önemli kazanımlardan biri oldu Beşiktaş açısından. Diğer bir yeni transfer Miretti. O da maç kadrosunda yoktu. Ufak bir sakatlığı olmuş Miretti'nin. O yüzden kadroda kendisine yer bulamamış. Oyuna orta sahada sadece Endidi dahil oldu. 77'de Olaytan çıktığında Endidi'yi sahaya attı İtalyano ki o bölümden sonra da Beşiktaş kalesinde pek bir problem yaşamadı. Fenerbahçe zaten Ali abin dediği gibi iki isabetli şut gönderebildi koskoca 90 dakikada Beşiktaş kalesine ama etkili olamadı. Fenerbahçe'de ilk yarıda Greenwood'un oyunu özellikle onun merkeze geldiği anlarda Fenerbahçe'nin kurduğu sayısal üstünlük dikkat çekiciydi. Beşiktaş da ona pek çare bulamadı gibi. Hani Beşiktaş'ın en zorlandığı anlar topun işte merkezde ya da kanatta Greenwood'da buluştuğu anlar oldu. Fakat Kerem'in girişiyle birlikte mi artık yine tam olarak nasıl olacak o bilmiyorum ama Greenwood'un etkinliği de azaldı ilk yarıdaki. Değil mi? Yani İrfan Can'ın çıkışı tam olarak tabii onun mu etkisi, başka dengeler mi giriyor onu ölçmek mümkün değil. Ama ilk yarıdaki Greenwood'dan ikinci yarıda pek eser göremedik. O öne çıkamayınca diğer oyuncular da çıkamadı. Oğuz, ben mesela Murillo'ya karşı daha iyi bir oyun bekliyordum. Daha üstün bir oyun ama yapamadı. Nene onu yapamadı. Lukaku girdikten sonra o da fark yaratamadı ki Lukaku'ya da bayağı sert oynadı Beşiktaş savunması. Özellikle girdikten sonra Jalo bayağı itti çekti. O da hani bu kadar cüsseli oyuncuların sıkıntısı. Şak da yaşadı bunu basketbolda NBA'de. Normalde faul çalınacak pozisyonlarda çalınmıyor Lukaku olunca herhalde. Ayakta kalıyor çünkü Lukaku. Yoksa

0: falçalanabilecek anlar yaşadı. Ama olmadı. Bir de ilk yarıda Emirhan Muriç eşleşmesini biz bayağı bir gördük. İkili bayağı boğuştu. Emirhan bu sefer Osimhen'e kurduğu gibi bence bir üstünü kuramadı Vedat Muriç'e. Bence zorlandı.
1: Ama çok rahatsız etti.
0: İşte rahatsız ediyor ama kartı da gördü Emirhan ilk yarı bitiminde. Hani Muriç'ten bir gol falan çıkmadı tabii ki ama Osimhen kadar domine ettiği bir eşleşme değildi bana kalırsa.
1: Bence çok başarılıydı. Neden çok başarılıydı? Şimdi bütün Vedat Muriç'in merkeze doğru gelip oyunu kurma anlarında Emirhan Vedat Muriç'in üzerindeydi adeta. Öyle olunca ya Vedat Muriç faul yaptı ya Emirhan faul yaptı. Ne demek istiyorum? Yani Vedat Muriç'in merkeze gelip topu sağa sola atıp Fenerbahçe'yi hareketlendireceği hiçbir alana Emirhan izin vermemiş oldu. Yani bir anlamda Fenerbahçe'nin ataklarını başlamadan kesti. Tabii çok zor bir oyun o. Neden çok zor bir oyun? Çok yakın oynuyorsunuz. Vedat Muriç fiziksel olarak çok güçlü, çok kuvvetli. Kendini yaklaştırmamaya çalışıyor. Öyle olunca kilitleniyor, güreşe dönüyor iş. Güreşe döndüğü noktada şimdi öyle kaç faul yapabilirsiniz? Yani orada kart görmemen savunmacı olarak imkansız. Hatta ben şunu düşündüm. İkinci yarının başında çıkartabilir diye düşündüm. Eksik kalma ihtimaliyle beraber. Ama bence oyundan çıkana kadar o işi çok çok iyi yaptı. Yani Vedat Muriç'in Vedat Muriç'e gelecek top üzerinden değil, Vedat Muriç'in atacağı top üzerinden bir kurgu yapmış İtalyano, ki bunu senle gene konuşmuştuk. Hani Osimhen'e kurduğu fiziksel üstünlükle Emirhan'ı tercih edebilir cümlesi geçti burada. Ya Perşembe günü ya Cuma günü senle konuşurken. Nitekim hani sanki maçtaki tek görevi Vedat Muriç'in o pas merkezi, pas istasyonu olmasını engellemesiydi Emirhan'ın. Çünkü zaten diğer tarafta Vedat Muriç ceza sahası içerisindeyken zaten Fenerbahçe Vedat Muriç'le de topu buluşturamadı. İlk yarıda eğer yanılmıyorsam Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahası içerisinde topla buluşması 5, Vedat Muriç'in 0.
0: Evet, öyle bir istatistik paylaşıldı. Doğru. Bu ikilinin sağ taç çizgisindeki mücadelesini hatırlıyor musun? Vedat Muriç aslında topu kurtardı Emirhan'dan. Fakat Emirhan yere düştü. Yardımcının uyarısıyla hakem Beşiktaş lehine bir faul kararı verdi.
1: Vedat çok sinirlendiği pozisyon.
0: Evet. Orada da aslında şimdi Trio'daki yorumlara da bakıyorum yazılı olarak da. Tam tersen bir faul varsa onu Emirhan yapıyor. Orada da Emirhan'ın şanslı olduğunu söylemek lazım. Vedat topu kurtardığında dengesiz yakalayacaktı Beşiktaş savunmasını. Ama orada da hakem düdüğü Emirhan'ın yanında oldu. Hakem kararları tabii çok tartışıldı. Birazdan onlara da geleceğiz. Bu karşılaşmada şöyle bir ihtimal varmış Ali abi, sen az önce tam detayını vermedin ama okumuşsun diye anladım. Emrah Kayalıoğlu yazmış. Talişka'yı eğer Fenerbahçe satmasa, takımda tutsa, bu maçta oynatıp bugün listelerin, işte bugün veriliyor galiba nihai liste, Asensio'ya çıkarıp mesela Talişka'yı kullanabilme ihtimali varmış Fenerbahçe'nin. Ama onu tercih etmemiş. Tabii ki bu düz bir matematik değil. Yani başka dengeler var büyük ihtimalle. O yüzden Fenerbahçe geç olmadan Talişka'yı göndermeyi tercih etti. Ama hani Asensio da yokken bu maçı Talişka ile oynama ihtimalinde varken bunu tercih etmemekte bir eleştiri konusu olur bence. Hatta tamamen yönetim için. İsmail Kartal olsan zaten o Talişka ile çalışmaktan çok memnundu, kendi ifadesi. Yönetime yazan eksilerden biri. Sen bunu mu okudun?
1: Bunu okumadım. Senden duyuyorum şu an ama bence haksız bir eleştiri. Şimdi Talişka bir kere gitmeyi beklemeyen bir oyuncu. Fenerbahçe mağlup oldu. Adam sosyal medyadan post çıktı. Hemen eski sevgiliye gönderme yaptı Talişka. Şimdi siz bu psikolojideki bir oyuncuyu hadi Asensio sakat, sen gel derbide oyna, biz seni öyle gönderelim diye ikna edebilir misin? Yani mümkün değil. Bu haksız bir eleştiri. Eğer örnek veriyorum, Talişka kendi isteğiyle başka bir takıma transfer olan bir oyuncu olsa, o zaman rica edebilirsiniz. O da en fazla şey der, ya ben yeni takıma transfer olacağım, sakatlık durumu olabilir, riski var, bu oynamayayım der ama oynayabilir. Ama bu şartlarda gönderdiğiniz bir oyuncu, adam gitmeyi beklemiyor, gitmeyi istemiyor aynı zamanda. Daha yeni sözleşme yapmış, iyi bir sözleşme yapmış, burada başarılı olduğunu düşünüyor. Takıma katkı verdiğini düşünüyor. Siz bir karar aldınız, gönderdiniz. Mümkün değil onu, yani derbide oynatayım seni, sen öyle git diye

0: tutmanız o yüzden doğru bir eleştiri değil bence. Haksız bir eleştiri.
1: Evet.
0: Yani Fenerbahçe yönetimini eleştirebilirsiniz de bu vurabileceğiniz bir şey değil bence.
1: Peki maçla ilgili saha içinden tartışmalı pozisyonlara gelelim mi?
0: Yani saha içinde birkaç nokta daha var. Trossard'ın bu top tutma özelliğinin Beşiktaş'a zorluk derecesi yüksek karşılaşmalarda çok fayda sağlayabileceğini düşünüyorduk. Bunu da dile getirmiştik. Onun bence bir etkisini gördük bu karşılaşmada. Hep anlatmaya çalışıyorum. Kanat oyuncularınızdan bir tanesi top tutabiliyorsa bu rakibin üzerinizdeki baskıyı sürekli hale getirmesini ciddi anlamda engelliyor. Oyuncuların nefes alıp tekrar bir konsantre olup hangi pozisyondayız, neredeyiz bir etrafına bakmasını beraberinde getirebiliyor. Size çok büyük avantajları var. Aynı zamanda tabii sadece top tutması değil, Trossard gibi bir de oyunu çok iyi biliyorsa işte o zaman da etkili olabiliyor. Şimdi derbide Beşiktaş'ın en iyisi kimdi? Trossard der birçok kişi. Olaytan da der birçok kişi. Ama bence Trossard'dı. İşte Trossard böylesine top tutabildiğinde yine benzer şeyi söyledik. Onun kanadında kim oynarsa yani bu Attara da olabilir, Rıdvan da olabilir. O alanı da buluyor oyuncu. O zamanı buluyor çünkü bakıyor yani top Trossard'da o çıkışı o hamleyi yapabilir. Onu da yapıyor. İşte öyle olduğu zaman bu kadar büyük bir etki yaratabiliyor karşılaşmada. Onu bence çok net bir şekilde gördü Beşiktaş. Beşiktaş açısından iyi oldu. Artı mesela Vlahovic maç boyunca Skriniar'la büyük bir ikili mücadeleye girdi. Tabii tam olarak fizik olarak hazır değil. Ama o da işte ne kadar kaliteli bir santrafor olduğunu ikinci golde hem gol vuruşuyla bence hem de işte o yalancı koşusuyla beraber oyunu açmasıyla gösterdi. İşte Beşiktaş şu an kalecisinden, santraforundan ve merkezinden büyük katkı alan bir takım. Zaten bunları tamamladığında, buralardan beklenen katkı geldiğinde bazı şeyleri ligde çok çözmüş oluyorsun. Eğer Beşiktaş bu şekilde devam edebilirse yarışın içinde net şekilde kalır. Ligi bayağı da zorlar. Ama işte önemli olan zaten derbilerde bu performansı göstermek çok iyi ama yarın öbür gün işler Beşiktaş adına iyi gitmediğinde hep söylüyorum. O mağlubiyetten sonra ya da puan kaybından sonra Beşiktaş'ın tepki verip serileri devam ettirebilmesi, galibiyet serilerine başlaması onu gösterecek. Yani Beşiktaş'ın kırılganlığı, camianın kırılganlığı bence sezonun gidişatını belirleyecek. Artı Anadolu takımları kendine gelene kadar da ligde derbiler çok belirleyici olacak. Hele deplasmanda kazanılan bir derbi ikinci yarı için Beşiktaş'a da bence ciddi bir avantaj getirdi.
1: Peki 8.51 o zaman yine reklam arasında çok gecikmeden gidelim. Reklamdan dönüşte de bu kararları tartışalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
8: Şampiyonla son düzlükte.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Okula dönüş eğitim.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Mert Elam ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel...

0: 8.54 saatlerimiz derbideki tartışmalı pozisyonlara şimdi göz atacağız. Hani derbiler zaten genelde tartışmalı. Geçer çok sayıda pozisyon olur. Bu da öyle bir maçtı. Haluk Melere ve aslında Vardaki Tomasz Kwiatkowski'ye de bayağı iş düşebilecek bir mücadeleydi. İşte şimdi biz de konuşacağız. En çok konuşulan iki pozisyon var. Onlardan başlamak istiyorum. Birincisi Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonu. Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına girerken işte kimisine göre çizgi üstünde, kimisine göre içeride bir müdahale sonucu yere düşüyor. Salih Özcan'la girdiği mücadelede. Orada da bayağı penaltı bekliyor. Maç sonu açıklama yapıyor hatta. Ama hakem saha içinde bir karar vermedi. Zaten Kerem de söyledi. Önüm kapalı demiş Haluk Melere, göremedim. Gerçekten de önü kapalıydı o anda. Vardan da herhangi bir uyarı gelmedi. Siyah beyaz bir hata olarak değerlendirmedi. Sen ne düşündün pozisyonu izlediğinde?
1: Penaltı değil diye düşündüm. Bu kadar tartışılmasını da anlamadım. Bu pozisyonun. Büyük ihtimalle Kerem maçtan hemen sonra ben aslında konuşmayacaktım ama diye başlayıp başkanıma söz vermiştim, kendime söz vermiştim ama diye başlayıp ondan sonra 5 dakika pozisyonu konuşunca büyük ihtimalle o yüzden bu kadar fazla konuşuldu. Ama Kerem o pozisyondan önce o Attara ile bir ikili mücadeleye girdi. İkisi de Beşiktaş kalesine doğru koşuyordu. O Attara'nın Kerem'e hafif bir teması var. Kerem mesela orada koşuyu bırakıp kendini yere attı. Faul bekledi derken faul vermedi. Yani Kerem'in hakem eleştirisinden önce biraz oyunuyla ilgili eleştiri yapması lazım. Çünkü Kerem ayakta durmayı değil, yere düşmeyi planlayan bir oyuncu gibi gözüküyor. Kusura bakmasın kendi. Her pozisyonda bir mutlaka faul beklentisi var Kerem'in. Ben hiç şunu anlamam yani. İki oyuncu omuz omuza koşarken yani siz 100 metre koşmuyorsunuz. 400 metre koşmuyorsunuz. Birbirinize temasınız olacak. Futbol bu. Oluyor. Sen oyuncunun temasını gördüğün anda bırakıp hakeme dönüp ellerini açıp faul bekliyorsan o pozisyonda tabii ki penaltı beklersin. Kerem'in pozisyonunda Salih'in müdahalesi var mı? Salih ayağını yere koyuyor. Kerem de düşüyor. Eğer bu penaltıysa diyecek bir şeyim yok benim. Ben öyle görmedim pozisyonu. Kerem'in de biraz maç sonunda tribünler oynadığını düşünüyorum. Bu şeyle beraber, penaltı pozisyonuyla beraber.
0: Benim yorumum şu. İlk izlediğimde ben de herhangi bir müdahale görmedim. O yüzden kolay kendini yere bırakmış diye düşündüm. Fakat anladığım kadarıyla orada bir müdahale var. Salih'in bir teması oluyor ya da Kerem'in sağladığı bir temas da olabilir. Şimdi Trio'da Bülent Yıldırım mesela teması Kerem sağlıyor demiş. Benim için bir ihlal yok derken Seçim Demirel'le Deniz Çoban pozisyon penaltı demiş. Orada Salih'in bir müdahalesi var. Öyle bir koşuda ufacık müdahale.

0: Ya olabilir. Olabilir.
1: Aynen,
0: Zaten
1: buradayım yorumum.
0: penaltı kim demişti başka?
1: Fırat Aydınus çizgide demiş. O da faul demiş bu arada ama ceza sahası dışında, pardon, ceza sahası dışında gerçekleşiyor görüntülere göre demiş.
0: Galiba Bünyamin Gezer penaltı değil demiş galiba.
1: Öyle mi?
0: Birkaç tane şey okumuştum ben de.
1: Hı. O zaman şey oluyor zaten. Siyah beyaz bir hata değil. Hani varın karışabileceği bir şey değil de
0: Yani
1: çıkabilir.
0: işte ben daha önceden de söylediğim gibi bu kadar böyle müdahalelerde niyet önemli. Yani Kerem'in niyetini çok masum olduğunu düşünmüyorum ben o pozisyonda.
1: Hı.
0: Penaltıyı almak için o şeyi yapıyor, müdahale yapıyor. Konuşması da bence direkt onunla alakalı yani. Çünkü iyi oynamadı karşılaşmada. İyi oynamadığı noktada maçın bitiminde hani direkt böyle işte anlıyorum ama hakemler diye başlayıp 5 dakika hakemleri konuşması biraz bence tribünleri oynadı.
1: Diğer en çok tartışılan pozisyon bu Şikrinyar ile Vlahovic arasındaki gerginlik, dakika 51. Zaten o ana gelene kadar da iki oyuncu maç içinde çok fazla didişti. Fakat genel eleştiride Haluk Meler'in bunu pek iyi yönetemediği şeklinde maç boyu o ana gelene kadar ve oradan sonrası da genelde yine kanı benim okuduğum kadarıyla iki oyuncu da kırmızı kart çıkması gerekiyor. Hem Şikrinyar'ın yaptığı hareket önce ve devamında yaptıkları Vlahovic'in de o diğer yaptığı hareket Şikrinyar'a. Zaten onun herhangi bir tartışması yok ve sağ VAR'ın orada karışmaması da garip. Yani bu çok net bir hareket ve eğer Sırbistan'da başka bir anlama gelmiyorsa ne olduğu da belli bir hareket. Yabancı vardı da bilmiyoruz ne yaptı ama o da dahil olmadı pozisyona. Benim de görüşüm iki oyuncuya kırmızı kart çıkması o pozisyonda.
0: Yani bunu şeyden dinledim ben. Deniz Çoban'dan dinledim. Deniz Çoban da tam böyle diyor, hakemin kucağına gelmiş bir pozisyon. Yani hani orada zaten hareketler sarı kart, ondan sonra devam ettikleri zaman yaptıkları zaten kırmızı kart diyor. Buna çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Yani orada 2 tane kırmızı kart çıksa çok ben de garip karşılamazdım.
1: Vlahovic'in de şu an sevk ihtimali konuşuluyor. Tahir Kum da yazmış. O 2 ila 5 maç arası menü öngören maddeden Vlahovic sevk edilebilirmiş bu pozisyondan sonra. Yani o da hani şeyi anlıyorum artık ben. Ben de sporculuk yaptım. Hani futbol, voleybol, basketbol oynadım. Maç içinde insan daha agresifleşiyor ve böyle bir tabiri caizse düşman yarattığında da daha çok motive oluyorsun. Vlahovic de belli ki maç boyu Skriniar'la o şeye girdi. Skriniar da çok hırslı bir oyuncu. Vlahovic'in zaten ne kadar hırslı olduğu biliniyordu. Ama bu işi o noktaya taşımak, işte o hareketi yapmak olmadı Vlahovic açısından. Yani hem
0: Ya orada zaten
1: kendi
0: bir şey
1: şeyini
0: yok
1: de.
0: ki yani herhangi bir mantık, herhangi bir düşünce yok ki tamamen yani artık sarı kart görmüş. Birbirlerinin üzerine yürümeye, birbirlerinin şeyine konuşmaya devam ediyorlar yüzlerine karşı. Yani orada biri takım kaptanı, öteki hani durum ne, hiç herhangi bir sağlıklı, mantıklı düşünce yok. Artık orada tamamen şalter inmiş. Artık orada biraz da hakemin insafına kalmış durumdalar. Yoksa hani o hareketi birbirine sarı kart yedikten sonra devam eder misin? O şekilde. Yok yani kafa gidiyor orada oyuncularda. Sinir o kadar yüksek ki
1: Aynen.
0: araya giriyor mesela Olaytan. Olaytan'ı itiyor yani. Diyor çekil yani. Kendi takım arkadaşını itiyor. Hep söylüyoruz yani o kadar sinirliyken zaten sağlıklı bir şey yapma. Sağlıklı bir karar alma. Öyle bir ihtimal yok. Mesela orada şöyle bir şey var. Skriniar boğazına sarılıyor. Vilo için. Sonra bırakıyor. Hani çok devam eden bir hareket değil. Ama farz et Halil Umutmeler onu gördü. Skriniar'a kırmızı kart çıkardı. O zaman Vlahović o hareketi yapmayacak. Skriniar'ı görmedi. Sadece Vlahović'i gördü. Vlahović kırmızı kart görecek. Skriniar sağda kalacak. Yani öyle riskleri de alıyor oyuncular. Hakem o anda bir tanesini yakalasa ya da VAR yakalasa normalde ikisinin de atılması gereken pozisyonda biri sağda kalacak, öteki atılacak. O zaman takımına verdiğin zararı
1: Aynen.
0: düşünsene. Faturası çok ağır olacak. Halbuki rakibinin de atılması lazım. Orada sen yakalanıyorsun. Sen gidiyorsun. O kadar saçma iş. Ama yok bunu anlatamıyorsun sporculara. Mümkün değil yani.
1: Valla oyuncuları kurtaran derbi olması oldu herhalde. Hani o dengeyi hakem de hani bir tarafı eksik
0: Gözetmiş
1: bırakayım
0: olabilir.
1: riske almamış olabilir. Bu oluyor. Hani bir hocaya kart gösterdiğine diğerine de çok geçmeden gösterme refleksi de geliyor. Böyle bir oyuncuyu atmayayım. Hani atacaksam ikisini atabilirdi. İkisini de

0: Ada tutmayı tercih etti Haluk Meder ve Vardaki Polonyalı isim. Bu pozisyonlar en çok tartışıldı. Onun haricinde Vlahovic'in bir golü vardı Kante ile olan mücadelede. Çok kolay faul düdüğü. Bence faul ile uzaktan yakından alakası yok o pozisyonun. O
1: Ya
0: yüzden
1: işte orada
0: öne giden bir
1: zaten
0: pozisyon oldu orada.
1: kötü hakemlik şöyle ortaya çıktı. Hani mesela orada bir pozisyon var. Orada oynat. Pozisyon aksın. Ondan sonra bakılsın. Bunu daha önceden de konuştuk. Yani orada hemen düdüğü çalıyor mesela.
0: Mesela bu sene daha yeni Yasin Kol böyle bir karar verdi. Hani
1: Aynen
0: şeyin
1: öyle.
0: İrfan Can'ın pozisyonu.
1: Aynen
0: İrfan Can
1: öyle.
0: Kahveci Fenerbahçe lehine attı golü. Akıttı ve biter bitmez de faul verdi.
1: Aynen öyle. Yani
0: Onu
1: Haluk
0: yaptı. Haluk
1: Muhtemeler
0: Meder
1: aman
0: yapmadı.
1: diyor, o pozisyondan bir şey çıkmasın diyor. Pat diye düdüğü çalıyor yani. Faul var mı? Yok. Fakat yani maçta tabii hatalar oldu. Bence iki tane dirseği de çok net kaçırdılar.
0: Bir şikrin yarın
1: Tabii yani Škriniar'la
0: Vlahovic'e.
1: Gendouzi'nin
0: Bir de Gendouzi'nin maçın başına Salih'e değil mi?
1: Salih'e yani iki tane çok net dirsek var. O da VAR'dan kaçtı. Yani onlar da direkt kırmızı. Hiç bence lahmacun yok.
0: Direkt kırmızı denmiş mi? Ona emin olamadım.
1: Bence ikisinde de kasıt var.
0: Diyordu ama. Dur bir bakayım. Maçın hemen başındaydı değil mi? Şey pozisyonu. Gendouzi pozisyonu. Seçim Demirel faul kararı verilmeliydi. Deniz Çoban sarı gösterse daha iyi olabilirdi. Minimum faul çalınması gerekirdi. Bülent Yıldırım da net bir faul demiş. Kart bile kırmızı, hani kırmızı geçtim, sarı bile
1: Yani
0: zar
1: orada
0: zor
1: iki
0: çıkmış
1: oyuncu
0: ağzına. Ya
1: dirseğini çıkartıyor. Dirsek çıkardığı zaman rakibinin suratını niye kırmızı kart değil diye değerlendirmiyorlar? Rakibinin suratına dirsek vurabiliyor musun?
0: Şükrü pozisyonu için de seçimde biraz sarı kart gerekirdi. Deniz Çoban minimum sarı kart demiş. Fazlası da olabilir demiş. Bülent Yıldırım da sarı kart demiş. Kırmızı denmemiş. Biraz herhalde çok yaralayıcı olmadığı için kurtardı oyuncular.
1: Nasıl?
0: Yaralayıcı olmadığı için. Bilmiyorum şimdi.
1: Valla bilmiyorum. Türkiye'de niye böyle değerlendiriliyor anlamıyorum yani. Bu işi. Çünkü bazı pozisyonlarda eline geliyor. Eli örnek veriyorum. İkili mücadele sırasında oyuncu elini açıyor. Suratına geliyor. Sarı kart veriyor. Ondan sonra bir sarı kart daha veriyor. Oyuncuyu atıyor. Burada direkt dirseğini kullanmıyor mu oyuncu silah olarak? Hep bunu söylemiyorlar mı? Dirseğini silah olarak kullandı. Mesela nasıl dirseğini silah olarak kullanmıyor oyuncu ya da kullanıyor. Oradaki ayrım ne? Mesela ben onu
0: Burada
1: çok anlamadım.
0: Ali abi galiba yine bu benim yorum ama o dirseğinin sivri yerini değil de dirseğinin bütününü kullanıyorlar. Anladın mı? Hani sivri yerinde değil de böyle bütün dirseğinin tamamıyla sanki bir şey
1: Böyle bir
0: var.
1: ayrım var mı?
0: Bilmiyorum. Ya da Şikriyar'ınkinde de şimdi fotoğraf karesi var. Tam öyle dirsek şeyi gibi değil. O senin bahsettiğin yaralayıcı bilmiyorum işte. Ben de fikir yürütüyorum bu
1: Şey
0: yorumlar
1: gördünüz mü?
0: sırasında.
1: Ajax PSV maçındaki
0: Ya o
1: faulü.
0: gördüm. O zaten mor
1: Dinleyiciler
0: kart.
1: gördü mü?
0: Görmüşlerdi. O karttan öte yani o pozisyon.
1: Dinleyiciler görmediyse bir baksınlar.
0: Adam öldürmeye teşebbüs gibi bir faul.
1: O karşılaşmadaki faule.
0: Fambomel
1: Evet, Van Bommel
0: yapan o
1: yapmış.
0: faulü.
1: Yani
0: Olacak iş değil.
1: olacak iş değil gerçekten. Uzun süredir futbolda ben öyle bir faul görmemiştim. Delilik neredeyse yani niye öyle bir şey yapmış oyuncu? Pozisyonda da kırmızı kart görmemiş.
0: Var da mı uyarmamış?
1: Yok, kırmızı kart görmemiş. Sarı kart görmüş pozisyonda. Sonrasında ne oldu bilmiyorum da. O pozisyonda sarı kart vermiş. Herhalde hakem ilk anda sonra bakarız şeyine ne oldu diye.
0: Ajax
1: Yani
0: PSV.
1: böyle pozisyonları işte ben tam olarak anlayamıyorum. Oradaki ayrımı neye göre yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Yani Türkiye'de defalarca gördük. Herkes bir düşünsün yani. Koşarken elim senin suratına geliyor. Diyorlar ki bu tehlikeli. O yüzden sarı kart. Bir kere daha yaparsan bir sarı daha kırmızı kart. Ama işte dirseğini öyle çıkartırsan o zaman değil. Neye göre değil? İşte dirseğin o kenarı mı değil? Çok garip geliyor bana bu ayrımlar. Neye göre yapıldı? Pozisyonları tabii Ali Umut Meler'in yakalaması imkansa yakındı. O pozisyonları. Dirsek pozisyonlarını. Hatta bir tane de Vlahovic için şeye var. Galiba.
0: Şükrü
1: Škriniar'a var. Benzer bir dirsek pozisyonu. O pozisyonları Ali Umut Meler'in yakalaması çok zor. İkili mücadelelerde. Oyuncular devam ederken yaptıkları için.
0: Evet, Vlahovic'in 31'de Škriniar'a bir
1: Evet
0: hava
1: evet.
0: topunda
1: Aynen. Vlahovic için de var. Bir tane
0: böbreğe
1: Škriniar'a.
0: gelen bir kol
1: Mesela
0: demiştim.
1: o pozisyonlarda VAR da pek devreye girmedi. Polonyalı

0: da bir hakemmiş.
1: Vardaki. Ama tekrar söylüyorum, yani ben koşarken elim geldi doğal konumda ya da gelebilir de bu kadar hassas olan şeyler. Bu dirseklerde hepsinin 3 tane dirsek oldu. Üçünü de normal karşıladılar. Garip.
2: Fırat Aydınus'un o gün attığı tweetlere bakıyorum. O da bir 4 pozisyonla ilgili tweet atmış. Bir de maçın başında Agbadu'nun eline mi çarptı, vücuduna mı çarptı?
0: Fenerbahçe'nin
2: penaltı
0: penaltı
2: beklediği bir
0: beklediği
2: pozisyon.
0: pozisyon.
2: Devam kararı doğru demiş Fırat
0: Evet,
2: Aydınus
0: orada çok
2: orada.
0: penaltı den olmadı.
2: Evet, yani VAR'ın net bir kanıdı yok orada. Net ele çarptı ya da çarpmadı. O yüzden hakem kararına saygı duyuldu. Gol öncesi Vlahovic'in Kante'yi çekmesi faul demiş mesela Fırat Aydınus. Az önce konuştuğumuz, hani basit gördüğümüz bizim faulü Fırat Aydınus normal faul olarak değerlendirmiş. Enteresan. Şikrin Vlahovic de iki oyuncu da kırmızı kart görmeliydi demiş. Salih'in Kerem'e müdahalesi de görüntülere göre ceza sahası dışında gerçekleşiyor demiş. Dirseklerle ilgili bir tweet'i yok Fırat
0: Evet,
2: Aydınus'un.
0: sonuçta bütün bu yorumlardan ne çıkıyor?
2: Daha dur.
0: Ya ne var daha?
2: Daha dur. Ederson'la takım arkadaşı yerdeyken oyun devam ediyor ve Haluk Meler oyunu durdurmuyor. O esnada
0: Ha.
2: iki oyuncu birden sakat, biri kaleci.
0: Orada hatta Archie Brown'a faul yapmasaydı Beşiktaş gol de atıyordu.
2: Evet.
0: Yani
2: Burada
0: faulsüz bir topu alabilseydi gol atıyordu Beşiktaş.
2: işte
0: Attı da faul oldu.
2: burada da bir FIFA hakeminin hani o pozisyonda oyunu nasıl durdurmadığı konuşulmuş. O da maçın fahiş hatalarından biri.
0: Doğru tabii. Onu ben maç sırasında pek düşünmemiştim ama doğru.
2: Lukaku'nun Trossard'a yaptığı müdahale, hani orada da bir
0: Evet.
2: minimum en azından
0: Orada
2: sarı
0: taban
2: kart
0: yüksekti. Doğru, bir kartlık hareket
2: olması
0: vardı. Şimdi
2: beklenir.
0: ne an...
2: Lukaku'ya yapılan o ısrarlı çekme, az önce söylediğim Jalo'dan faul dahi vermedi ki kartlık bir pozisyon denmiş.
0: Sonuç?
2: Sonuç felaket şu an Ali Mutlu'nun için yani.
0: Yani. Sonuçta Fenerbahçelilerin bu kararlardan mutlu olma ihtimali yok. Orası kesin. Çünkü iş hani sana göre bana göresi var bence. Ama gördüğün gibi hani benim söylediğimi tam tersini söyleyenler de var. Sonuçta bu konularda benim değil, hakem hocalarının yorumlarını almak çok daha mantıklı. Orada da ama sana göre bana göre ya da işte penaltı değil, dışarıda içeride faul değil diyen var. Böyle bir durumda zaten hani çok mutlu olmaz taraflar. Ne diyeyim? Normal yani. Türkiye'de ne yazık ki şu an böyle zorluk derecesi yüksek ya da herhangi bir standart bir karşılaşmada ya bu hakem evet çok iyi yönetir diyebileceğimiz böyle gözümüz kapalı güvenebileceğimiz 2-3 hakemimiz yok. Hakemler de ya ellerinden geleni yapıyorlar ya mutsuzlar, formsuzlar, yetenekleri yok. Bilmiyorum işte kuralları bilmiyorlar. Artık ne dersen de hepsi bir arada da olabilir. Ama pek iyi sınav vermedikleri kesin. Yani Lumut Meler mesela diğerlerini atlayabilir. Bazı şeyleri atlayabilir. Bazı şeyleri görmeyebilir. Ama şimdi sen söyleyince düşünüyorum hakikaten yani o çarpışmada mesela niye durdurmuyor onu değil mi?
2: Evet.
0: O,
2: En
0: sen
2: basit.
0: söylersin ya
2: En basit
0: en
2: yani.
0: basit şey yani. Neyse yap o
2: Çok
0: işi.
2: süzmen gereken bir
0: Evet.
2: pozisyon değil o
0: Ekstra bir
2: artık
0: durum değil
2: yani.
0: yani. Onu gördüğün zaman yapabilirsin. Oralarda işte böyle durumlar ortaya çıkıyor.
2: Bir ara daha.
3: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
4: Reklam.

0: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor. Reklam.

0: Spor'un tek adresi Radyospor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif Yasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 79.809 dolardan işlem görmekte. 80.000 doların üzerine çıkmıştı ama oralara yakın şu an altında gözükse de Bitcoin fiyatı. Bu da olumlu bir tablo diyebiliriz. TL olarak da 3.854.999'da.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: 9-15 saatlerimiz Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki tartışmalı pozisyonları konuşmaya başlayınca tahmin ettiğimiz üzere mesaj sayımız da zirve yaptı. Yorumlarımız belli ki dinleyicilerin pek hoşuna gitmedi.
1: Dinleyiciler şunu bekliyor. Gendüzi ile Şikrinyar'ın dirsekleri kırmızı kart değil, Vlahovic'inki kırmızı kart. Fenerbahçe'ninki penaltı. Vlahovic Kante pozisyonunda Vlahovic'in faali var. Fenerbahçe'ye yapılan pozisyonda da Fenerbahçe'ye faali var. Böyle yorumlarsam o zaman Fenerbahçe açısından objektif yorumlamış oluyorum. Ama o şöyle bu böyle dersen o zaman istedikleri gibi konuşmadığın zaman da doğal olarak sinirleniyorlar. Sinirlenebilirler, normal. Ben gördüklerimi söylüyorum. Bu karşılaşmada gördüklerim bunlardı. Hala söylüyorum, o dirsekler bence kırmızı kart. Dirseği silah olarak kullanmak nasıldır? Bana bir anlatsınlar. Eğer ona kırmızı kart demiyorlarsa yapacak bir şey yok. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Vlahovic'in pozisyonda faal olmadığını düşünüyorum. Bir kere daha söyleyeyim. Vlahovic ile Şikrinyar kırmızı kart görebilir miydi? Evet, görebilirdi. Orada bir şey söylemiyorum. Başka?
0: Kerem pozisyonu işte.
1: Kerem pozisyonu da bence penaltı değil. Yani bunun aksini düşünebilirsiniz. Düşünün, hiç problem yok. Ama bu o düşmanlığı, bu sempatizanlığı falan değil. Yarın öbür gün Fenerbahçe lehine konuştuğum zaman o zaman bir şey söylemeyeceksiniz. Şu an böyle düşünüyorum ve onu söylüyorum. Yapacak bir şey yok yani. Bugün kimseyi mutlu edemediysek bu konuyla alakalı olarak yapacak bir şey yok. Ama az önce söyledim, şunu tekrar söyleyeyim. Benim hakemlerle ilgili yaptığım yorumları çok fazla dikkate almayın. Bu kadar üzerine durmanıza gerek yok. Türkiye'de bu işi yıllarca yapmış. FIFA kokartı takmış. MHK'de başkanlık yapmış. MHK'yi yönetmiş insanlar şu an yorumluyorlar. Dolayısıyla hani onları bakın, onları referans alın. Onlar ne diyor? Orada mutlaka beğendiğiniz yorumları bulursunuz. Sizin istediğiniz şekilde konuşan, o şekilde değerlendiren hakem hocaları vardır. Onları değerlendirmek daha doğru. Yani hakem konusunda benim sözlerim niye dikkate alınıyor ki? Onu da unutmayın.
0: Ya bu hakem konusunda o dediğin isimler de olsa, yarın öbür gün yabancı biri de gelse ki Klettenburg mesela bildiğim kadarıyla hala pozisyonlarla ilgili yorumlar yapıyor ama mesela çok tartışılan maçlardan sonra, bu derbide bakmadım, maçta hakemin öyle tartışacak bir kararı yoktu deyip yorum yapıp çıkabiliyor mesela o da. Hani maçı izliyor mu izlemiyor mu o bile tartışmalı. İzliyorsa bile hani kafası belki de farklı çalışıyor Klettenburg'un. Ki eski İngiliz hakemlerin de açıklamalarıyla ne kadar tartışma yarattığını da son dönemde görüyoruz. Mark Dean başta olmak üzere. Klettenburg da onlardan biri. O yüzden yabancı da gelse, Taylor da konuşsa bir yerden sonra o da ikna edici olmaktan uzak olur. Ancak kendi lehine yorumlar yaptığında, aa bak Taylor şunu dedi, Deniz Çoban bunu dedi dersin. Aleyhine çıktığında da Deniz Çoban zaten hakem değildi. İşte Taylor zaten eyyamcı. O da Türkiye'ye uydu. Hani bu böyle devam edecek. Yani bunun
1: tam olarak anlatmak istediğim
0: şey yok. Yani burada herkes böyle birini otorite kabul edip her dediğini kabul edecek diye bir şey yok. İşine geldiğinde yani kendi lehine olduğunda örnek gösterecek. Aleyhine olduğunda da bir kulp bulacak yani. Bu gerçekten çok doğal olacak yani.
1: Peki o zaman? Değişmeyecek. O zaman hakem şey tartışmaların hepsi boşa çıkıyor.
0: Tabii boşa çıkıyor sonuçta.
1: Bunu anlatmaya çalışıyoruz zaten. Çünkü siz duymak istediğinizi söyleyen birine eski hakem yorumcusu olsa da şey yapıyorsunuz, itiraz ediyorsunuz ya da işte senin söylediğin gibi bir kulp takıyorsun. Ama duymak istemediğini söyleyince de ya da tam tersi olunca da ona göre yorum yapıyorsunuz. O zaman hangisi? Şimdi haftaya göre değişemez bu işler. Yani bir hafta Bünyamin Gezer en iyi hakem yorumcusu olup sonraki hafta en kötüsü olamaz. Bir standartı olması lazım. O yüzden diyorum hani bakın hakem hocalarına ne diyorsa, kendi görüşünüz de var, ona göre değerlendirin çıkın. Çünkü değişiyor, her hafta değişiyor insanlara bakışınız hakem konusunda. O çok kötü bir şey yani.
0: Maç sonu Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da mikrofon karşısına geçti. O da hani hem kendi takımının iyi oynamadığını kabul etti, hem de hakem yönetimiyle ilgili eleştirilerini dile getirdi. Birazdan da okuyacağım. Şöyle bir örnek vereceğim. Birebir aynı örnek olmayacak ama hafta sonu ben de bir dışarıda yemek yiyeceğim bir yerde bir sipariş verdim. Basit de bir sipariş. Hani öyle çok hazırlanması uzun sürecek bir şey değil. Kısa sürede gelebilecek bir şey. Yarım saat oldu mesela gelmesi. Sonra Allah'tan tabii getiren garson özür dileyerek girince bir şey de diyemedim. Ama içimden şeye getirdim. Bu nasıl işletme? Basit bir şey getiremiyorlar. Böyle patlayacağım yani aslında geldiğinde. Sonra kendimi böyle yorumcu olarak konumlandırdım. Hani futboldaki gibi dışarıdan baksam ben o anda yaşanana ne derdim burada mikrofon başında olsam? Olabilir. Restoranlarda servis gecikebiliyor. Hani futbolda nasıl hata olabilir? Hakem kararları her zaman doğru olmuyor. Bazen lehine, bazen aleyhine gelişebiliyor. İnsan işin içinde olduğunda o sağduyu gösteremiyor. Bizim burada yorum yaparken ya es geçtiğimiz ya da geçmeyip bunu bilerek yaptığımız şey o empatiyi pek de göstermiyoruz. Çünkü biz dışarıdan bakıyoruz. Dışarıdan bakınca işler gerçekten çok kolay ama yaşayan için bence çok zor. O an benim orada yaşadığım, dediğim gibi birebir aynı örnek değil bu futbolla başka.
1: Sen hakem için mi söylüyorsun şu an?
0: Yok, maç sonu hakemin verdiği kendi aleyhine düşündüğün yanlış kararlar üzerinden başkanların, oyuncuların açıklama yapması. Burada da benim aleyhime bir şey yaşandı ve ben sinirlendim. Ama şey yapamadım mesela. Olabilir, restoranlarda gecikebilir. Bugün Mert senin başına geldi. Yarın başkasının başına geçer. Diyemiyorum. Belki ileride derim. Ama insan sinirleniyor. Hani kendi başına gelince. Çünkü sadece senin başına gelmiş gibi düşünüyorsun. İnsanların refleksi de biraz öyle. Taraftarların da öyle. Başkanların da. Kerem'in de bence öyle. Sanki sadece kendi başına geliyormuş gibi hissediyorsun. O an sıcağı sıcağına. Ben de sıcağı sıcağına öyle hissettim. Ve ben de sinirlendim. Onlar da sinirleniyor. Herkes sinirleniyor ama burada mesela ben Fenerbahçe Beşiktaş'la ilgili çok sağduyulu yorumlar yapabiliyorum. Çünkü beni öyle direkt ilgilendiren bir durum yok. Beni bağlayan, beni etkileyen.
1: Ama bunu taraftar yapabilir. Yani taraftar sen ne söylersen söyle o pozisyonun penaltı olduğunu düşünebilir. Taraftar duygusal olabilir. Fakat işte oyuncu ve yönetici o kadar duygusal olmaması gerekiyor. Bizde hep onun üzerinden okunduğu için zaten bu noktada tartışmalar. Şimdi bak maçı ne kadar konuştuk, hakem konusu ne kadar konuşuldu. Böyle bir denge dünyanın hiçbir yerinde yok ve her maç için bu neredeyse geçerli. Şimdi Galatasaray maçına geçeceğiz. Galatasaray maçında da 50 tane şey söylenecek hakemle alakalı olarak. Her maç böyle oluyor yani. Maçı konuşmak 10 dakika 15 dakika, hakemi konuşmak 15-20 dakikaya. Her maçta böyle olmaya başladı. Bu çok tehlikeli. Onun da bence temel sebeplerinden bir tanesi işte yöneticilerin, teknik adamların, oyuncuların yani sürekli hakem üzerinden kendi performanslarını değerlendirmesi. Yani hakem kötüydü biz mağlup olduk. Hakem kötüydü biz ligi kaybettik. Hakemler kötü şöyle oldu. Hep öyle okunuyor yani yöneticiler de öyle okuyor. Hep bir amaları var. Hani biz kötüydük ama hakem yüzünden oldu aslında. Yani bir tane dinleyici mesaj atmış işte diyorsunuz ama. İşte orada öyle oldu. Orada öyle olmasa böyle olacaktı. Öyle o zaman yani rakip hiçbir şey oynamadı. Rakip hiçbir şey yapmadı. Siz hakem yüzünden mağlup oldunuz. Her seferinde aynı hikaye. Bunu Okan Buruk da yapıyor. Jose Mourinho da yapıyor. Herkes yapıyor. Herkes bu kozu kullanıyor Türkiye'de ve geçer Akçe.

0: Çok geçer akciğer. Hemen karşı tarafa geçiyor. O yüzden diyorum işte yani taraftara oynama o zaten. Şimdi taraftara bir kere o gazı verdin mi? Taraftar ondan sonra onunla devam ediyor. Taraftar da onu bekliyor çünkü yani. Taraftar mağlup olmuş, taraftar sinirli, taraftar duygusal. Taraftar da memnun değil hakemden. Bir de o yönetici artı futbolcu teknik direktör gazını alınca ondan sonra tamam işin içinden çıkamıyorsun. Ben böyle görüyorum olayı. Taraftar olabilir bak. Taraftar bu duyguya kapılabilir de işin diğer tarafında olanlar daha sakin değerlendirmesi lazım. Mesela Şikrin yer niye hakemle ilgili konuşmuyor? Şikrin yer maçta Kerem'den daha sinirliydi. Kırmızı karta daha çok yaklaştı. Sen diyorsun ki duygular yüksek. O adrenalin. Maç bitiyor. Skriniar daha sakin. Nasıl oluyor iş? Neden Skriniar yapmıyor? Skriniar diyor ki hücumda daha farklı yapmamız lazım. Bu kadar açık yapmamamız gerekiyordu savunmayı. Skriniar maçla ilgili konuşuyor. Hakemle ilgili tek bir şey söyledi mi? Hakemle alakalı olarak. Belki Skriniar hakem yönetiminden çok daha mutsuz. Çünkü bütün maç Vlahovic'le mücadele etti. Daha mutsuz bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Söyleyebilir mi? Tabii ki söyleyebilir. Şikiner'in ağzı yok mu yani? Kerem kadar konuşamayacak mı? Konuşacak. O tercih etmiyor. İşte biz neyi tercih ettiğimiz üzerinden zaten yaşıyoruz futbol dünyamızı. Biz bunu tercih ediyoruz. Bunu seviyoruz yani. Aslında konuşulmak istenen bu. Hani hakem hakkımız yendi. Hep bize karşılar. Hakem bize karşılar. Bu. Çünkü bahane üretme üzerine bir kültürümüz var. Bahane üretme üzerine kültür olunca bir suçlu olması lazım. Hakem olmazsa suçlu bir futbolcu oluyor mesela. Takım hiçbir zaman suçlu olmuyor. Yani sen Mert kötü oynadığı için biz kaybediyoruz. Mert hata yaptığı için kaybediyoruz ama 14-15 tane oyuncu var şeyde sahada. O yüzden oyun üzerinden değil bunlar üzerinden gidilince işte kültür de direkt buna yönlendiriyor insanları. İnsanlar buna sinirleniyor zaten. O yüzden diyorum hani futbol kararlarıyla, hakem kararlarıyla alakalı olarak Türkiye'de çok fazla üzülmeye, sevinmeye gerek yok yani. Bu hafta Fenerbahçe için işler iyi gitmedi. Bir sonraki hafta iyi gidecek. O zaman ses çıkacak mı? Mesela bu kadar mesaj atan Fenerbahçe taraftarları herhangi bir şey söyleyecek mi? Söylemeyecekler. Çünkü işler istedikleri gibi gidecek. İşler istediği gibi gittiği sürece kimseden ses çıkmıyor. Ama işler bir kötü olsun, o zaman o her türlü senaryoyu dinliyorsun.
1: Orada da zaten şey denecek. Bugüne kadar aleyhimize yapıldı. Şimdi lehe toparlanıyor. Hani dengeye geliyor.
0: Evet.
1: Denecek. Hani
0: evet.
1: bugüne kadar çok aleyhimize oldu. Biraz da bizim lehimize olsun. Futbolda da sonuçta o hatalar da var. Keşke o zaman da tabii ki bu sefer de bizim lehimize oldu denebilse. Ama denmeyecek tabii. O
0: Ya denmiyor
1: üstü
0: yani.
1: kapatılacak ve o şekilde gidilecek.
0: Bu kısır döngü, bundan çıkamıyoruz.
1: Evet. Yani şey de hani benim geçmişte yaptığım o hakem kararını konuşmama o da çok uçtu. Mesela yöneticinin hakem konuşmaması ya da futbolcunun hakem konuşmaması da uç. Mesela hani yurt dışında da konuşuluyor hakem. Konuşuluyor değil mi? Maçlardan sonra hiç hakem konuşulmuyor. Değil, La Liga'da da konuşuluyor. Premier Lig'de de konuşuluyor. Serie A'da da bu haftadan bir örnek verebilir miyim diye düşünüyorum ama bu haftaki maçlardan aklıma gelmedi bir çırpıda. Oluyor ama her hafta değil mi orada da?
0: Ya oluyor fakat onun üzerinden gitmiyor. Ayırmak gerekiyor.
1: İşte onu sağlayan ne? Onun üzerinden gidilmesini
0: İşte
1: sağlayan.
0: bizim bunu sevmemiz. Ya bunu seviyoruz. Kabul edelim. Kaosu, tartışmayı, gürültüyü. Onu seviyoruz. Yani orada da çıkıp adam diyor ki hakem kötü maç yönetti. O kartı vermemeliydi, hatalıydı diyor. Tamam. Söyleyeceğini söylüyor ama ondan sonra maç onun üzerinden okunmuyor. Ya da karşılaşmalar onun üzerinden okunmuyor. Lig onun üzerinden okunmuyor.
1: Yani burada evet bizim bakış açımız böyle olduğu müddetçe her zaman tartışacağız. Yani verebileceğin en iyi hakem miydi? Hani ben mesela gençlerin atanmasını bir ara desteklerken siz diyordunuz ki işte daha tecrübeli hakemler olsun ki sizinki daha haklı bir işte tespitti bu arada benimkine nazara ama bu futbol ikliminde de tecrübelerin de işte
0: İşte
1: durumu
0: yok.
1: ortada. Hani
0: Az önce...
1: Haluk veriyorsun al.
0: Doğru ama
1: Yani
0: zaten Ali Umut Meler uzun süredir güvenilmiyor.
1: tamam ama kim o zaman?
0: Heh.
1: Atilla Karoğlu'nu
0: Yok,
1: versen
0: yok
1: kim?
0: zaten yok.
1: Hani Ali Şansalan mı? Cihan Aydın mı? Kim? Bana bir
0: Yok,
1: tane hakem
0: yok öyle bir
1: söyleyin.
0: hakem
1: Ha,
0: yok.
1: yok.
0: Yok öyle
1: Var
0: bir hakem
1: yabancı
0: yok.
1: geldi. Var yabancı geliyor. Bu sefer VAR'a da VAR'ın kötüsünü mü getiriyorsunuz? Deniyor.
0: Bu adam galiba Dünya
1: Değil.
0: Kupası'nda değil mi?
1: Bu iyi.
0: 10 tane falan maç yönetmiş.
1: Bu iyi. Bu geçen sene de derbide galiba bir görev almış. Hani bu getirdiğimiz iyi bir de yani. Ama hani kötüsü geldi.

0: diyelim. O da eleştiriliyor. En iyisi geldiğinde de eleştiriliyor. Yarın öbür gün yabancı saha hakemi geldiğinde de belki gelir ileride. O da eleştirecek. Neden eleştirecek? En iyisi gelmedi diye. Yani en iyisini getirsen başka bir kulüp bulunacak. Hani burada bakış açısı bu olduğu müddetçe hakem üzerinden okunmaya devam edecek her şey.
1: Öyle.
0: O yüzden hani bir taraftan MHK, TFF'yi tabii savunuyor gibiyim ama onlar da tabii ellerinden gelen en iyisini yapmakla mükellefler. Herkes hakem tartışıyor diye onlar da boş verecek halleri yok. Bu sistemi geliştirmekle yükümlüler ama olmuyor. Bakalım iş nereye getirecek? Bu hafta Trabzon da bir yazılı açıklama yaptı değil mi? Dün karşılaşmadan önce. Ve orada da senin çok seveceğin ifadeler yine TFF Başkanı'nın hakem konusundaki çabalarından bahsedildi. Herhangi bir istifaya davet yok. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarında bu iş hani başka yerlere gider dedi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı bunlara çare bulacak dedi. O da bir görevden alma sinyali vermedi değil mi yanılmıyorsam?
1: Yok.
0: Olmadı şu aşamada. Yavaş da onda başladı.
1: Çözmeleri ligler. Gerekir dedi. Çözemiyorlarsa bir sene ara versinler dedi.
0: Ha, liglere bir sene ara verilsin dendi. Bir sene o da ara tabii gerçekçi dedi. Bir şey değil.
1: Bundan sonra böyle konuşmam dedi. Konuştuğum zaman. O şekilde konuştu Aziz Yıldırım.
0: Evet, açıklamalarının diğer hani saha içine dair bölümlerinde de şunu söyleyeyim. Ayın 27'sinde Mali Kongre var. Orada her şeyi anlatacağım planlamayla alakalı. Önemli olan kadrodaki Türk çocuklarını hazırlamak ve onları kazanmak. Stoper eksik diyorlar. Aldık. Mert Müldür diye bir oyuncumuz var. Niye faydalanmıyoruz diyorlar. Gerekirse faydalanırız. 8 Şampiyonlar Ligi 6 tane de derbi var. Bu kadro 14 maçı oynarsa başarılı olur mu? Olur. Ondan sonraki maçlarda diğer oyuncudan oynaması şart ve başarı yakalamaları gerekiyor. 23 yaş altı oyuncu almaya çalıştık ama herkes kapıyı 50'den 60'tan açıyor. Kadromuz iyi, biraz daha çalışmamız lazım demiş Aziz Yıldırım oradaki eleştirilere dair. Ve Gendouzi konusunda da arkadaşlar müracaat yaptı. Tahkime gidecek dosya, inşallah orada ceza iner. Birisi kalktı zaten, Gendouzi'nin cezası da inşallah iner demiş. Greenwood'a da erteleme verildi değil mi? 2 maç. Gendouzi'ye 4 maç. İkisi ertelemeli bir ceza.
1: En azından 1'e indirmeye çalışıyor Fenerbahçe.
0: Aynen. Bir cezasız da zor. Ama 1 maç cezası. Şimdi Fenerbahçe'nin bir de hani bu haftaki maçı konuştuk da rakibi Roma'nın da nasıl bir dönemden geçtiğini de yakından takip edenler farkındadır. Bu hafta Atalanta'yı hani zar zor gözüküyor kağıt üzerinde. 1-0 geriden gelip 86-7'den sonra bulduğu 2 golle yendi Roma ama yenerken 40'a yakın şut. 70'in üzerinde rakip ceza sahasında topla buluşma. İnanılmaz bir dominasyon. İlk 2 maç zaten 4'er gollü galibiyetler.
1: Saçma bir sezon başlangıcı yaptılar.
0: İnanılmaz ya. Ben özeti izledim. Hani özet sanki özet değil. Maçı böyle akıtarak vermişsin gibi son bölüm. Hani her an pozisyon. 88-12'de bir pozisyon oluyor. Sonra 88-33'te tekrar Roma atak yapıyor mesela.
1: Kante, Gendouzi, İsmail garanti diyorum.
0: Gendouzi yok işte.
1: Gendouzi yok. Ay. Gendouzi yok. Nasıl olacak o zaman?
0: İsmail ile ikisi oynayacak Kante'nin.
1: Önde?
0: İrfan Can. Ya da Asensio hazır olursa Asensio. Ama o da derbi kadrosunda yokken Roma maçına da ya. İlk 11'de başlamaz.
1: Çok kötü oldu bu ya.
0: Bartu. Hani zorlarsan Bartu. İsmail, Kante ya da İrfan Can ya da var yani Nene'yi koyarsın o numaraya, Oğuz'u koyarsın, Lukaku ile çift forvet yaparsın, yapmazsın da bir şeyler çözmek zorunda orada da. İsmail Kartal. Çok kötü bir deneme denk geldi.
1: Kötü hakikaten.
0: Roma fikstürü. Hem Gendouzi'nin cezası hem Roma'nın form grafiği, Beşiktaş mağlubiyeti bu hafta içi Fenerbahçe için sıkıntılı.
1: Başka eksik yok Fenerbahçe'de olabilir. Değil mi? Asensio'nun durumu belirsiz.
0: Bir Asensio durumu belirsiz. Kadroda olması...
1: Gendouzi olmayınca olmaz ya.
0: Tabii tam Gendouzi'nin olması gereken maç. Bir de Roma'da oyuna sonradan giren o yeni transfer bir santrforları var. Castro galiba. O da çok etkiliydi.
1: Ben daha hiç Roma izlemedim bu sene.
0: Sonra. İzlemedin mi? İşte ileride bir üçlüsü var. Dybala, Malin zaten. Yenileri uçta. O da yine çok hareketliydi. Sule galiba oynuyor. oyuna giren yedek santrforu da girdikten sonra neler neler yapmış. Yani çok korkutucu bir takım şu anda Roma. Gasperini ile ki eski takımı Atalanta'ya hiç acımadı. Bir de karşıda da Sarri. Atalanta'nın yeni hocası. Acayip bir maç. İnanılmaz bir sezon başlangıcı Roma'dan. Bu haftada İstanbul'a gelecekler. Yani tek kurtarır yan maçın Kadıköy'de olması. Hep basmana gelecek olması.
1: Öbür türlü. Ama iyi taktiksel olarak da hazırlanmak lazım. İyi analiz etmek lazım.
0: Evet. Çok zor bir maç. Fenerbahçe bekliyor diyelim. 9.34. Son aramıza gidelim. Aradan dönüşte de Galatasaray maçıyla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Radyo Spor.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Reklam.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

9.36 saatlerimiz 4. haftanın başına, Cuma gününe dönüyoruz. Lider Galatasaray Başakşehir deplasmanına çıktı. Başakşehir deplasmanından da zor da olsa galibiyetle dönmeyi başardı sarı kırmızılı ekip. Batrakov bu karşılaşmada ilk kez ilk 11'de süre aldı. Barış'ın ufak bir sıkıntısı olmuştu hafta içi. Onun yerine Sané tercih edildi. Ve sol stoperde de geçen hafta Ali abi bahsediyordu, muhtemeli onun Leminalı bir muhtemeldi. Abdülkerim'in olmadığı Leminalı bir düzen gördük Galatasaray'dan. Ve Galatasaray yine maçın başlangıcında özellikle Osimhen'le pozisyonlar yakalamayı başardı. Bu sezon bilmiyorum, geçen sezonla da tabii kıyaslamak lazım ama Osimhen'in girdiği pozisyon, çektiği şut sayısı da bir hayli yüksek gidiyor. Zaten geçen hafta rekor kırdı tek başına, birçok takımdan fazla şut çekmeyi başarmıştı Nijeryalı oyuncu. Bu maçta da başlangıç buna yakındı. Eğer sakatlanmasa yine acayip bir istatistiğe imza atabilirdi ama attığı golden sonra 17'de golü attı. 33'te yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakmak durumunda kaldı. Victor Osimhen bir problem yaşadı. Dün de açıklama geldi. Bir en az 2 hafta kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor Nijeryalı oyuncunun ve onun çıkışı Barış Alper'in girişiyle birlikte de Galatasaray'ın biraz daha geriye gittiğini gördük. Hatta Abdülkerim Bardakçı'nın girişiyle ikinci yarının başında daha da geriye gittiğini gördük. Abdülkerim Bardakçı da gerçekten çok kötü bir maç çıkardı bireysel olarak. Ağır kaldı, hamlelerde gecikti ve pek iyi bir görüntü ortaya koyamadı. İkinci yarıda penaltı düdüğüyle Başakşehir Şomurodov'la beraberliği buldu 66. dakikada ama

0: beraberliği de pek fazla koruyamadı Başakşehir. 71'de bu sefer Torreira'nın golü. Skor 2-1 oldu. Yine Başakşehir'den hızlı bir reaksiyon. Bir duran topta Davinson'un kendi kalesine attığı gol. 76'da durum 2-2 oldu. Aslında bu saatten sonra hani maç kafa kafa iki takıma da gidebilirdi. Berabere de bitebilirdi. Fakat Umut Bozok'un gördüğü kırmızı kartta maçın kaderini bir anlamda değiştirdi. Umut da 74'te oyuna girdi. 79'da o sert müdahaleyi yaptı ve takımını 10 kişi bıraktı. Son bölümde 10 kişi Başakşehir Galatasaray karşısında. Hani yine puan alabilirdi duran top fırsatı olmasa ama 90+1'de Sarı'nın frikiyle de Galatasaray sonuca gitmeyi başardı ve aslında maçın başında rahat gözükürken Osimhen'in sakatlığıyla birlikte aslında sezon için de pek olumlu sinyaller vermedi. Osimhensizlik Galatasaray'ı bakalım ne kadar zorlayacak. Geçen yıl da hani Osimhensiz, Icardi'li kadro ilk bölümde sonuçlar almış. İkinci yarıda sonuç almakta zorlanmaya başlamıştı. Bu sefer de şimdilik sonuç alındı ama oyun olarak Osimhen'e ne kadar bağlı olduğu da açıkçası ortaya çıktı diye düşünüyorum. Leao bu karşılaşmada süre buldu. O da atılan ikinci goldeki ufak bir bilek hareketi orada dikkatleri üzerine çekti. Birkaç patlayıcı gücünü kullandığı anlar oldu ama onun da tabii zamana ihtiyacı olduğu açık. Ama başlangıç olarak en azından bazı şeyler hayal ettirmeyi bildi Portekizli Yıldız. Diyeyim Ali abi, pası böyle atayım sana.
1: Osimhen'in sakatlığı 2 hafta mı?
0: Yani 2-3 hafta bekleniyor. Ama Osimhen olduğu için tabii erken de dönebilir. Genelde öyle oluyor Osimhen'de.
1: Ya işte bu Şampiyonlar Ligi'nde olmayacak olması tabii.
0: Kesin yok, evet. Spor
1: çok ciddi bir kayıp. Allah'tan bir Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak.
0: Milli ara sonra.
1: Sonra milli ara. Gerçi. Sonra Osimhen döner.
0: Milli arada da Osimhen'i biliyorsun. Nijerya'da bir şeyler yaşayabiliyor.
1: Yani umarım tabii öyle bir şey olmaz. Ama hani sezon ortasındaki bir Şampiyonlar Ligi fikstürü öncesi sakatlıktan görece daha kabul edilebilir bir durum Galatasaray adına. Neden Osimhen'le başlıyorsun? Çünkü Osimhen'le başlaman gerekiyor. Yani Osimhen'li Galatasaray'la Osimhen'siz Galatasaray arasında büyük bir fark gördük Başakşehir önünde. Şimdi o yüzden Sporting maçı öncesi Galatasaray adına çok büyük kayıp oldu. Çünkü Sporting de iyi. Sporting de iyi işler yapıyor. Belki hani Roma kadar zor bir ligde oynamıyor. Roma kadar şaşalı başlamadı. Ama onlar da hem hazırlık döneminde iyi rakiplere karşı bol gollü galibiyetler almışlardı. Hem de ligde bir beraberlik dışında maçlarını kazanarak gidiyorlar. İşte ben son maçlarına da biraz baktım. Yani bir 20 dakika kadar izledim. 20. dakikanın sonundaydı. Artık ilk yarının sonundaydı. Rakip ilk böyle yarım pozisyonunu buldu Sporting karşısında. Bayağı baskınlar. O yüzden Osimhen'in sakatlanması Şampiyonlar Ligi öncesi Galatasaray adına büyük kayıp oldu. Sanki maç 3'e bölünmüş gibiydi. Osimhen'li Galatasaray, Osimhen'siz Galatasaray, Leao'lu Galatasaray gibi böyle 3'e bölünmüş bir karşılaşma takip ettik. Başakşehir bence gene beklentilerin çok uzağında kaldı. Ki Galatasaray'da Osimhen çıktıktan sonra Başakşehir'in biraz daha etkili olması beklenebilirdi ama o etkiyi ben pek göremedim Başakşehir'in genelinde. Orada da Şumuradoğu dışında öyle çok uyum sağlayan bir oyuncu yok hücum hattında Başakşehir'in oyununa. Galatasaray açısından da Umut'un kırmızı kartından sonra bir baskı olacağı kesindi. O baskı geldi. Bir duran topla da Galatasaray maçı kazandı. Hani Galatasaray adına çok böyle müthiş olumlu şeyler bence söylenemez bu maçın özelinde. Fakat ne denilebilir? Yine Galatasaray çok iyi gözükmediği bir karşılaşma. 3 gol attı. Daha fazlasını da atabilirdi. Bu işte zaten Galatasaray'ı farklı kılan ve bence zirve tutan faktör. Hani Galatasaray oyun olarak çok böyle ekstra gözükmezken, organizasyon olarak çok ekstra gözükmezken gole gitme konusunda hemen hemen hiç sıkıntı yaşamıyor. Bu çok büyük bir artı. Bu kadar rahat gol atmak, bu kadar rahat pozisyona girmek. Hadi bundan önceki 3 maçın ikisi iç sahadaydı. Galatasaray'ın deplasmanlarına bak.

0: 2 deplasman 7 gol oldu Galatasaray. Hı hı. Bir tanesinde 3-0'ı çökerken buldu. Hani bu karşılaşmada da işte çok iyi oynamadı ya da iyi oynamadı dediğin Galatasaray. 60 dakika Osimhen'si oynayan Galatasaray gene 3 gol çıkardı. 2 deplasman 7 gol oldu. 2'de 2 yaptı. Şimdi öyle düşünmek lazım biraz da. Yarın öbür gün Galatasaray'da biraz daha işler oturduğunda o zaman zaten Galatasaray o ligde Okan Buruk dönemindeki serilerini yapabiliyor. Ama rakipler açısından da düşündürücü. Bunu program içerisinde dile getirdim. Yani Gençler Birliği 3 haftada 7 puan alarak Trabzon deplasmanına gidiyor. 5 gol yiyor. Başakşehir 4 büyüklerden sonra ligin en iyi kadrosu. İç sahada oynuyor. Oynuyor mu oynamıyor mu? Çok belli değil. Gençler Birliği Fenerbahçe'yi yeniyor ama Fenerbahçe'yi yenerken Fenerbahçe o maçı belki 5-2 4-2 kazanacak. Şu an Anadolu takımlarıyla büyüklerin özellikle hücum gücü arasında çok ciddi bir fark var. Bu neyi işaret ediyor? Biraz daha puan şeyi yükselebilir. Barajı yükselebilir ve derbiler çok daha belirleyici olabilir gibi. Ama biz de biliyorsun genelde böyle zaten Kasım'da falan kendilerini buluyor Anadolu takımları anca. Ondan sonra biraz daha iyi futbollar takip ediyoruz. Fakat şu an gerçekten de izlediğinde böyle çok etkileyici bir takım yok. Yani Alanya'da Beşiktaş'ı yendi. Onun da aması var bence. Hı hı. Bütün bak şöyle bir oynadıkları maçlara.
1: Sonra İBE kaybetti o Alanya işte. Bir sonraki
0: aynen. Hafta. 2-1 geçen hafta kaybettiler. O bakımdan biraz düşündürücü. Hı hı.
1: Peki yani
0: Çorum mesela. Çorum'un kadrosuna baktın mı? Ligde şey olmuş. Dört büyükler. Başakşehir Çorum'un kadrosu olmuş.
1: Tabii işte son takviyeler.
0: Piyasa değeri olarak. Mesela o Çorum geçen hafta 6 tane gol yedi. Hı hı. Beşiktaş'tan yani ikinci, üçüncü gol yedikten sonra dağılıp giden bir takım izledik. Bu kadar olmaması lazım.
1: Valla geçen yıl en iyi yıllardan biriydi aslında Anadolu takımları için. Bu yıl da şu ana kadar öyle bir hava yok dediğim yok. Gibi. Ama yine de hani Kasımpaşa'nın Trabzon beraberliği, işte Gençler Birliği galibiyeti, Çorum'un beraberliği, Alanya'nın galibiyeti.
0: Ama işte Çorum berabere kalırken yani ama oyun olarak berabere kalmadı. Yok, oyun olarak oyuna bakıyorum ben.
1: Sonuç olarak yine fazla oldu sanki 4 hafta itibariyle. Ama oyun dediğin gibi oyunla ilgili herhangi bir itirazım yok. Oyuna nazaran sonuç kısmında.
0: Yani Göztepe bu sene iyi değil. Samsun iyi değil. Başakşehir iyi değil. Kim iyi ben mesela merak ediyorum. Kocaeli biraz daha
1: şu an
0: en azından dengeli gözüküyor öyle söyleyeyim. Yani Kocaeli'nin savunması diğer savunmaların önünde. Kocaeli'nin de temposu çok düşük. Ama savunma güvenliği daha yüksek gibi gözükmekte.
1: Hı hı. Geçen yılın Göztepe'si gibi ki geçen Kocaeli de savunmada çok iyiydi de bu yıl santrfor konusunda da sıkıntı yaşamalarına rağmen iyi başladı onlar da. Savunma kısmı belirleyici gibi gözüküyor. Peki Galatasaray'da ilk gol öncesi yine bir baskı. Kazanılan top ve Osimhen'in olağanüstü son vuruşu. Hakem sağ içinde tabii veremedi pozisyonu süzmesi. Çok kolay değildi çizgi geçti mi geçmedi mi diye. VAR uyarısıyla geldi. Herhangi bir herhalde orada tartışma yok. Çok ufak şekilde olsa da geçtiği gözüküyor çizgi kamerasında.
0: Geçiyor yani gözle seçilebilecek geçiyor, kadar evet. Geçmiş yani.
1: Yani çok arada bırakmıyor. O yüzden VAR yine yabancı bir vardı bu arada bu karşılaşmada. Benim hani düşüncem bu maçın VAR'ıyla derbi VAR'ı aynı olmasındı. Gerçekten de iki farklı VAR'ı merake belli ki benzer şeyi düşünmüş. Getirmiş. Bu maçtaki VAR başka. Derbideki başka bir vardı. Onu söyleyeyim. Ona orada bir iş düştü. O da gol kararını verdi. Başakşehir'in kazandığı penaltı da çok konuşuldu. Şalai'nin müdahalesi. Hakem Kadir Sağlam penaltı düdüğünü çaldı. Orada da genel kanı hani çok penaltı olmadığı yönünde pozisyonun. Sen ne dersin o pozisyonla ilgili olarak? Bana da kolay düdük geldi açık söyleyeyim. Çok kolay bir penaltı düdüğü geldi.
0: Yani burada daha önce konuştuk bu tarz pozisyonları. Aslında ilginçtir. Bülent Yıldırım da dün galiba Trio'yu izlerken bizim sıklıkla dile getirdiğimiz bir şeyi söyledi. Hani eğer dedi fotoğraf karesi olarak görürseniz dedi her şeye faul verirsiniz dedi. Biz de fotoğraf karesi olarak görüp her şeye faul veriyorlar zaten. Hani çok da söylenenden de eleştiriden de çok farklı bir şey yapılmıyor. Yani onu o şekilde gösterdiği anda müdahale var mı? Var o zaman tamam ver penaltıyı geç en kolayı. Hı hı. Sanki vermek de en kolayı gibi hakemler açısından. VAR açısından da öyle. Biraz da onu düşünmeye başladım ben. Hani burada yarın öbür gün ya da maçtan sonra o pozisyonda o müdahaleyi gördü ve neden çağırmadı ya da neden vermedi yerine. Ben göstereyim müdahaleyi. Sen de bak, sen de gör, sen de ver. Da olsun bitsin gibi düşünülüyor sanki.
1: Hı hı. Açıklaması daha kolay olduğu için mi?
0: Sanki.
1: Mesela, çünkü buna da mesela veriyor ama Galatasaray'ı ikna edemiyor. Örnek veriyorum. Hani hı. Aslında yine kolay değil. De tercih ediyor en azından. Somut bir şey ortaya
0: veriyor işte, o şeyi gördüğü anda veriyor yani. Hı hı. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Tersi olsaydı Galatasaray'da penaltı bekleyecekti. Hı hı. Galatasaraylı bir oyuncu yapsaydı Galatasaray'da tabii penaltı bekleyecekti.
1: Aynen.
0: Onu da es geçmemek gerekiyor. Yani buna itiraz ediyor Galatasaray ama tersi olsaydı aynı müdahale aynı şekilde Galatasaraylı bir oyuncunun yüzüne gelseydi o zaman da Galatasaray diyecekti ki penaltımız verilmedi.
1: Fırat Aydınus da pozisyonla ilgili illegal bir konum söz konusu değil diyor. Elde kolda. O da penaltı olmadığını düşünenlerden. Davinson'un golü iptal edildi. Bayağı da uzun sürdü inceleme orada. Ama orada artık zaten teknolojiye güvenmek gerekiyor. Diyecek bir şey yok. O pozisyonla alakalı. Umut'un kırmızı kartıyla ilgili herhangi bir şüphe herhalde yok.
0: Evet, tartışma açık değil o.
1: Gerçekten Umut'un profesyonelliğine, tecrübesine yakışmayacak bir kırmızı kart. Hani takımı da tam maçın içine girmişken, çok da iyi oynamazken 2-2'yi buldu Başakşehir. Ama o kırmızı kartla birlikte Umut'larını da büyük oranda bitirdi.
0: Maçtan sonra Nuri Şahin de kırmızı kart gördü.
1: Evet. Nuri Hoca genelde vücut dediği pozitif teknik direktörlerden biri. Orada da
0: soru şaşırıyor zaten.
1: Bana sorarsan makul şekilde konuşuyordu derdim. Hani ne konuştu tabii ki bilmiyorum ama herhalde farklı bir kelime bir şey kullandı Nuri Şahin ve kırmızı kartı gördü. Yoksa hani vücut dili öyle çok hakemi baskı altına alacak, çatışma çıkartacak bir vücut dili olduğunu düşünmüyorum. Yine de yapmasa daha iyi olurdu tabii Nuri Şahin ama o da kırmızı karttan kurtulamadı. Kadir Sağlam bu karşılaşmada hani şunu söyleyebiliriz. Kararları tartışmalı, belki kolay faul düdüğü çaldı ama ben şöyle yorum yapsam nasıl olur? Gördüğünü çaldı desem. Çok fazla düşünmedi ve ne düşünüyorsa onu gösterdi, çaldı desem.
0: Yani iddialı olur bence.
1: İddialı mı olur?
0: İddialı olur bence.
1: Yani hani Galatasaray'a penaltı vermekten çekinmedi. Başakşehir'e kırmızı kartını verdi ki net bir kırmızı kart. Nuri Şahin attı. Hani bilmiyorum, öyle çok şey yapmadı gibi geldi bana karşılaşmada. Çok kafasında tilki dolaşmıyor gibiydi. Bayağı net, daha özgüvenli bir Kadir Sağlam gördüğümü düşünüyorum ben karşılaşmada. Hani kararlarını tartışabilirsin. Dediğim gibi ben de kolay penaltı düdüğü olduğunu düşünüyorum ama sonuçta bir şey gördü bence.
0: Ama görmediği şeyleri de çaldı yani. Olmayan faulleri çaldı. Ondan sonra forma çekmeleri görmedi. Bilmiyorum ya. Yani Kadir Sağlam çok iyi bir maç yönetti mi? Bence hayır. Hı hı. Ama normal. Yani çok garip bir durum yok. Hı hı. Mesela bu tarz bir yönetim Avrupa'da çok fazla eleştirilir miydi? Avrupa'da da belki iyi maç yönetmedi denirdi ama çok da üzerinde durulmazdı diye düşünüyorum. Hı hı.
1: Peki 9.52 saatlerimiz programın...
0: Sen Leao'yu nasıl buldun?
1: Valla Leao bazı anlarda o patlayıcı gücünü çok iyi kullandı. Çok şeyler vaat ediyor ama biraz herhalde maç ritmi bulması gerekecek. Sonuçta Milan'da oynamadan geldi. Hı hı. Değil mi? Milan'da süre bulmadan geldi. O yüzden biraz ısınması gerekecek. Hani direkt Şampiyonlar Ligi'nde de 11'e atmak riskli olabilir.
0: Ne açıdan riskli? Sakatlık olarak mı?
1: Sakatlık ve tempo olarak yani. Tempo hı. olarak. Ama şimdi Osimhen'in sakatlığı da dengeleri tabii değiştirebilir.
0: Barış Alper'le mi başlayacak direkt?
1: Valla dünkü okuduğum haberlerde hem Barış hem Deniz denenmiş ileri uçta ama bu maç direkt olarak Barış Alper'i attı. Deniz'i atmadı mesela, o yönde işte Emre Özcan'ın yorumları vardı. İkinci santrfor Barış olur, üç Deniz olur diyordu. Şu anlık ilk şey o, öyle gözüküyor. O yüzden yine Barış'la başlar bence Şampiyonlar Ligi'ne ilk karşılaşma. Yani daha deneyimli bir ön dörtlü kullanır herhalde. Orada da aslında yine Leao yedek kulübesinde olabiliyor. Solda Sané, sağda Yunus, Batrakov ve Barış'lı bir düzenle çıkabiliyorsun. Leao ve Deniz alternatiflerinde yedek kulübesinde oluyor.
0: Solda Yunus, sağda Sané, Batrakov, Barış Alper. Hı hı.
1: Yani böyle bir düzen görebiliriz. Hani Leao'yu şimdi bilmiyorum, benim gözlemim. Ben risk yapmazdım yine ilk 11'de bir Gerçi Sporting'de onun

0: eski takımı, çıktığı takım Portekiz, bildiği bir yer. Onun tecrübesinden de faydalanmak isteyecektir Okan Buruk.
1: Yani böyle maçlarda öne geçmek, ilk golü atmak, onun özgüveni daha önemli. O yüzden sanki böyle Leao'lu bir daha tehditkar bir Galatasaray bence daha iyi olabilir. Leao ile ben mesela başlamak isterdim. Leao gidebildiği kadar gitsin. Ondan sonra düşüneyim diye planımı yapmaya çalışırdım ben. Çünkü o senin dediğin gibi yani özellikle birebir kaldığında topu aldığında akabiliyor. Direkt olarak oyuncu. Sporting maçında da ona ihtiyacın olacak. Yani Sporting'in bir tehdit görmesi lazım. Şimdi Yunus o şekilde yok. Yani dribling yapamaz yani. O şekilde gidemez. O yüzden Leao'nun bir tarafta olması, Sané'nin bir tarafta olması bayağı rahatsız edebilir Sporting savunmasını. Bakalım ben de merak ediyorum nasıl bir tercihte bulunacak. Hatta bir ara o maç için mi okudum? Leao santrafor yoksa başka maç için mi yazıyorlardı? Leao'nun santrafor pozisyonunda olması
0: Olabilir o
1: bu
0: maç.
1: karşılaşmada olabilir mi diye.
0: Yalnız Galatasaray'ın da şimdi Fenerbahçe'de Guendouzi söyledik. Lemina olmayacak. Singo olmayacak. Osimhen olmayacak. Üç oyuncu da sakat şu anda. Orta saha
1: Lemina'nın
0: direnci de
1: yerine direkt Sara.
0: Sara
1: Değil mi?
0: başlar. Aynen Batrakov, Torreira üçlüsü. Zayıf kalır mı? Bir de Leao'yu kullanırsan savunma performansı soru işareti olur mu? Gerçi Sané'yi kullansan Yunus'u
1: Bu
0: olmaz
1: hafta
0: mı?
1: maçlar zor ya.
0: Zor.
1: İki takım için de zor.
0: Zor. Galatasaray'ınki deplasman olduğu için de zor. Fenerbahçe'de Roma'nın performansı çok yüksek olduğu için zor gözüküyor. Evet 9.55 saatlerimiz Pazartesi günü programı bitirdik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu sona erdi.
3: Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Radyo Spor.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
11: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
10: Akakçe.
12: Hemen bakıyorum hayatım.
10: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe.
13: Serkan!
14: Efendim abi?
13: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
15: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
14: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
13: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
16: Empara. Empara, bankanın
3: güzeli. Reklam.
17: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
18: Radyo Spor.
17: Saran Holding kuruluşudur.
3: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
19: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
1: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek.

0: Çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri, 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise onda dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Radyo Spor.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
4: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek, saatlerimiz şu anda 10.00'ı gösteriyor. Tabii ki saat 10.40'a kadar dinleyici alalım bugün. Hafta sonu oynanan maçları değerlendirelim. Tabii güzel bir hafta. Güzel bir hafta sonu geçirdik. Derbi, ben çok keyif aldım derbiden. Beşiktaş'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. Deplasman'da kazandı. Galatasaray kazandı. Trabzonspor Hüseyin Hoca'yla dün şov yaptı ama bence günün en güzel kısmı, haftanın en güzel kısmı, Avrupa şampiyonu olduk. 2026 Sever Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Atatürk'ün kızlarını bir kez daha kutluyoruz. Biliyorsunuz onlar ne 500 bin ne 900 bin euroyu aldılar, ne villa aldılar. Hatta prim denildiği zaman da biz bu millet için oynuyoruz, prime ihtiyacımız yok dediler. Filenin sultanları, Atatürk'ün kızları ikinci kez Avrupa şampiyonu oldular ve İtalya'yı da inanılmaz bir mücadele, başa baş bir mücadele. Son set 3-2, tebrik ediyoruz bir kez daha onları. Evet, 0-212-363-0434, 0-212-363-0434 numaralı telefonumuz şu an itibariyle açıldı. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0-538-052-1487, 0-538-052-1487 WhatsApp hattımız. Günaydın. Alo, günaydın.
5: Günaydın abi, kolay gelsin.
4: Teşekkürler, kimle görüşüyoruz?
5: Ben Raşit abi, Ankara Sincan'dan arıyorum.
4: Raşit, hoş geldin kardeşim.
5: Hoş bulduk abi. Fenerbahçeliyim.
4: Hı hı.
5: Abi bu dirseklerden falan bahsediliyor. Hani Vlahovic'e yapılan dirsekler, verilmeyen kırmızı kartlar falan, iki tane falan. Hı hı hı hı. Ama bunun yanında Vlahovic'in Şükrünyar'a yaptığı, vurduğu dirseği söylemiyorlar mesela. Bu Radyo Spor'da da vardı, sizden önceki yayıncılarda, yorumcularda. Onu hiç söylemiyorlar. Veya Ake ile Ederson çarpışıyor. Hakem oyun devam ettiriyor. Vlahovic gol atıyor. Sonrasında iptal ediyor falan. Yani skandal hakem hataları var. Fenerbahçe'nin geçen seneki Beşiktaş maçını hatırlıyorsun değil mi abi? Bu penaltı oldu bir.
4: Evet.
5: İşte gündem oldu. Aylarca lig bitene kadar konuşuldu yani. Ama dün Fenerbahçe, hafta sonu Fenerbahçe yenildi. Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltıları var. Hiç kimse konuşmuyor ama sahada oyun yoktu. Bilmem ne yoktu. Hak ettin mi? Ya kardeşim, hak etmedi diye bir penaltı verilmeyecek diye bir durum mu var ya? Sen benim her kazandığım maçta ve en az iki tane penaltımı vermiyorsun ya. Dört haftadır kaç tane penaltımız verilmedi ya? Fenerbahçe olunca mevzu bahis. Fenerbahçe derbilerde galip gelince, en ufak bir şey olunca gündem oluyor. Lig bitene kadar konuşuluyor. Fenerbahçe lehine verilmesi gereken bir pozisyonda Fenerbahçe yenildiyse eğer rakibine, hiç oralı bile olmuyorlar ya. Gündem oluşturulmuyor abi. Ben buna kafayı yiyeceğim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir adaletsizlik olabilir mi? Ondan sonra Fenerbahçeliler sinir hastası oluyor. Ya bir şey diyoruz, iyi mi oynadın? Ya bir şey oluyor Fenerbahçe aleyhine, hak ettin mi? Sahada oyun mu var? Ya bıktık kardeşim biz bunlardan ya. Galatasaray 34 atan 34'ünde çok mu iyi oynuyor? Beşiktaş çok mu iyi oynuyor? Real Madrid çok mu iyi oynuyor kardeşim ya?

0: böyle bir şey olabilir mi ya? Aynen. Yemin ederim sinir hastası ettiler bizi ya. Adaletsiz, haksız yorumlardan. Bazen düşünüyorum abi, acaba bilerek mi yapıyorlar tahrik etmek için? İnsanlar yorumların altına küfürlü konuşsunlar, paralarını alalım mı diyorlar. Yemin ederim var ya, bak maddi durumum olsun, A'dan Z'ye TC kadar ne kadar küfür varsa yazacağım ya. Yemin ederim kendimi zor tutuyorum
1: abi,
0: ya.
1: Abi küfür tasvip etmediğimiz bir şey. Peki ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Raş son olarak?
0: Teşekkür ediyorum abi. Daha adaletli yorumlar yapsınlar. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Peki. İnsan gibi yorum yapsınlar. Peki. Sağ ol abi.
1: Görüşmek üzere. Aygün abi günaydın. İstanbul Üsküdar'dan Cevdet Kıvrak. Cumartesi akşam maçta bütün stadyum Fırat Aydınus'a çok iğrenç... Fırat Aydınus'a mı? Çok iğrenç şekilde küfür etti. Asla onaylamıyorum. Yaşıyorsa annesi ya da kardeşi o seni doğurdu. Sana ne kötülük yaptı da 90 dakika küfür ettirdin, adaletli olmadın diye sormuşlar mıdır demiş. Fırat Aydınus ne alaka ya? Ya hakem ismini yanlış yazdın? Tahmin ediyorum. Ferhat Gündoğdu olabilir belki. Hani Fırat Aydınus ne alaka? Bunu bir düzeltmen lazım. Cevdet, tam anlayamadım yani. Hakem de Fırat değildi yani. Değil mi? Mehmet Halil Umut Meler'di hakem. Aygün abi merhaba. Fenerbahçe ikinci haftada ligden şampiyonlukta havlattı diyebilir miyiz? Yoğun kaos var. İzmit Ali Cevi. Şimdi dinleyici mi aldın? Peki ondan sonra konuşalım. Günaydın.
2: Günaydın Aygün Bey.
1: Kimle görüşüyoruz?
2: Hayırlı yayınlar. Ben Ankara'dan Murat.
1: Murat Bey hoş geldiniz. Teşekkürler.
2: Hoş bulduk Aygün Bey. Her zamanki gibi Beşiktaşlıyım.
1: Evet, tebrik ediyoruz sizi.
2: Eyvallah Aygün Bey. Çok güzel oldu.
1: Güzel de maç oldu.
2: Hı-hı. Aynen, hem oyundan hem de son yıllardaki en zevkli derbiydi bence. Bu hakem hataları Aygün Bey zaten sürekli var. O hakem hatalarından en çok yanan zaten takım da Beşiktaş. O ayrı bir konu. Hı-hı. Bir de Aygün Bey, bu şimdi Fenerli arkadaşlar diyor ya işte penaltı. Ben hakem yorumcularının çoğunu dinledim. %90'ı penaltı değil. Faul olsa bile de dışarıda mevzu şey değil yani, penaltı olacak bir pozisyon değil. Bir daha şey Aygün Bey, oynayacaksın. Oynayacaksın. Yeri gelecek hakemi de yeneceksin. Ama şimdi Fenerbahçe'nin son ikinci yarıda son 30 dakika 55-60'tan sonra bir oyunu yok. Bizim kaleci 90 dakika boyunca yere yatmadı. Ya bunu eğer oynayıp oynayacaksın ki karşındaki hakem de olsa onu da yeneceksin ya. Yani doğru, bunu doğru. Arkadaşların, Fenerli arkadaşların bir şapkasını önüne koyup düşünmeleri lazım. Teknik direktörünüzün yaptığı oyuncu değişiklikleri yanlış. Sen bakıyorsun bir oyun planın yok. O 110 kiloluk Lukaku'yu gol umudu olarak şey alıyorsun sen. Oyunu alıyorsun. Yine Vedat Muriç top saklıyordu, bir şeyler yapıyordu. Yani bir aksiyonu vardı. Ama sen tutuyorsun oyun planını bozuyorsun. Oyun oynamıyorsun. Çıkıyorsun diyorsun ki yok hakem beni katletti. Yok hakem beni doğradı. Oynayacaksın ya. Oynayacaksın, yeneceksin kardeşim. Bu böyle ya.
1: Doğru.
2: Peki. Zaten hakemlerle de zaten sizle sürekli bağlandığımızda da konuşuyoruz. Bu hakemlerle zaten bir yol olmaz. Bu takımlar boşuna o kadar para harcıyor. Biz yendik, bak Beşiktaş yendi. Ben yendiğimiz halde diyorum ki bu hakemlerle olmaz. Bu hakemler böyle. Yani Fenerli arkadaşlar da boşuna hakeme sallamasınlar yani. Bu hakemlerin zaten her zamanki halleri bu şekilde. Bu şekilde gidiyor. Onun için Beşiktaş'ımı da tebrik ederim. Çatır çatır oynadılar. Çatır çatır da yendiler. Helal olsun. Size de iyi günler Aygün Bey.
1: Sağ olun. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Eyvallah. Teşekkürler. Şimdi Trabzon maçı öncesi Sayın Ertuğrul'dan bir açıklama yaptı. Dur dinleyici alma. Aldın mı? Araya gideceğiz zaten. Trabzonspor maçı öncesi Sayın Ertuğrul'dan açıklama yaptı. İçinde bir tane Ferhat kelimesi yok. Ferhat Gündoğdu kelimesi yok. Sayın Başkan Aziz Yıldırım maçtan sonra açıklama yaptı. Bir tane Ferhat Gündoğdu istifa şeyi yok. Yani o yüzden bana kusura bakmayın arkadaşlar. Hakemler kötü, hakemler şöyle. Abi niye yapamıyorsunuz? Niye istifa ettiremiyorsunuz? Hadi bana cevabını verin abi. İki açıklama, son iki açıklama üzerinden bakıyorum, söylüyorum. Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul'dan açıklamasında bir tane Ferhat cümlesi yok ya. Bak, bir tane Ferhat yok. Sayın Aziz Yıldırım'da da yok. Hakemler kötü, o kötü, şu kötü, böyle olmaz. Dört maç, dört penaltı verilmedi. O oldu, bu oldu. Sarı kart verilmedi. Orada kırmızı. İstifaya davet etmiyorsunuz, istifaya. Kısa bir ara.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
7: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Bir yandan da WhatsApp. Günaydın Aygün. Fenerbahçe'nin 30 üstü 14 oyuncusu var. Şampiyonlar Ligi ve ligi götürebilir mi? Beşiktaş'ın 3 tane var. Serkan Akyiğit. Dinleyici mi var? Pardon. Günaydın. Alo.
8: Günaydın abi. İyi yayınlar.
7: Teşekkürler. Kime görüşüyoruz?
8: İzmir'den Ömer ben abi. Nasılsın?
7: İyi Ömer. Sen nasılsın? Hoş geldin.
8: Çok teşekkür ederim. Haftada bir defa bağlananlardanım abi.
7: Evet Ömer'im. Ne yapıyorsun? Söyle kardeşim.
8: Abi çok şükür iyiyiz. Şimdi ben ufak bir şey anlatmak istiyorum.
7: Anlat
8: bakalım. Önce Beşiktaşlı bir arkadaşımız bağlandı. Hakemi de yeneceksiniz dedi.
7: Hakemi yenmeye gerek var mı aslında ama neyse.
8: Yani ondan sonra kalktı dedi ki en çok hakemlerden canı yanan dedi Beşiktaşlı. O zaman niye yenemedin? Adama sorarlar. Ondan sonra kalktı dedi ki %90'ı penaltı değil dedi. Abi geçen hafta Samsun maçında Vedat Boyacı pozisyonla yorumcular şunu söyledi, birkaç yorumcu. Dedi ki burada dedi adam da ayağını nereye koysun? Kayacak tabii, çarpacak dedi.
7: Hı hı hı.
8: Bu haftaki Yunus Akgün o 3. golden önceki foul pozisyonu da ya dedi %100 dedi foul'du, görmüyor musunuz? Adam da ayağını dedi uzatmış dedi. Şimdi o adam ayağını bir yere koyabiliyorsa öbürü de koysun. Yani hakemlerle ilgili konuşmak istemiyoruz ama nedense bu hakemler de hep Beşiktaş tarafından, hep Fenerbahçe tarafından, hep Trabzon tarafından hata yapıyor. Geçen gün bir istatistik açıkladılar. Ne kadar doğru, ne kadar yalan bilmiyorum. Bilenler bana açıklasın. Galatasaray Spor Kulübü 19 veya 20 maç olacak. Geri düştüğü veyahut da berabere olduğu her maçta ya karşı takımdan bir kişi kırmızı kart görüyor veyahut da Galatasaray lehine penaltı veriliyor. Bu doğru mu yalan mı bilmiyorum ama sağlam bir kaynaktan, istatistik kaynağından bunu açıkladılar. Hatta hakemlerden biriydi bunu açıklayan da. Her neyse ben konuma döneyim abi, kızlarımızı tebrik ediyorum. Bu saatten sonra kızlarımız artık maçlara falan çıkmasınlar abi.
7: Nereye çıksınlar? Artık Moğollar oynamasınlar gibi. Yeter diyorsun ha.
8: Abi Moğollar gibi elçi olasınlar, yesinler ki teslim olun. Uğraştırmayın bizi.
7: Peki.
8: Yani peki. Zamanında bilirsin Moğollar teslim oldu ya elçi olarak. Yani uğraştırmayın bizi. Yani helal olsun kızlarımıza abi, ne diyelim, iyi yayınlar diyorum.
7: Teşekkürler. İyi yayınlar. Kendine çok iyi bak, görüşmek üzere. Evet, dinleyici almaya devam edeceğiz. Ankara Taşıyıcılar Ali Aygün abi, bize bir tavsiyen var mı? Her yıl aynı senaryo. Fenerbahçe konuşuyor, ne yapacağım bilemiyorum. Çok canım yanıyor. Tavsiye çok. Ben tavsiyemi söyledim. Yani sosyal medya hesabımda da yazdım. Dedim ki Fatih Tekke'nin yapmış olduğunu sayın dedim. İsmail Kartal'dan bekliyorum dedim. Ve Oğuz Çetin'den bekliyorum dedim. Kimse kusura bakmayacak. 4 hafta, 2 mağlubiyet. Hiç kimse kusura bakmayacak. Ortada bir başarısızlık varsa, bu başarısızlığın tek sorumlusu Sayın İsmail Kartal'dır. Doğru mu? Ve Oğuz Çetin'dir. Hala çıkıyorlar, farklı farklı şeyler konuşuyor. 4 hafta, 4... Hala İsmail Hoca'da 99 puanlı dönemi kaldı ya. Hala orada ya. Çıkıyor... Ya önümüzdeki hafta tek tek bana, beni eleştiren gazetecileri açıklayacağım, meydana vereceğim onu. İşte abi gördün. 4 hafta 2 mağlubiyet. Biz de şimdi seni de istifende sana diyorum ki İsmail Kartal, hocam kusura bakma ama

0: Olmadı hocam. Olmadı. Olmuyor. Bir yerde çok seslilik olmaz. Talişka'yı gönderiyorsunuz ya. Lukaku'yu tutuyorsunuz. Semedo'yu tutuyorsunuz. En skorer oyuncunu gönderiyorsun. Kimse kusura bakmayacak. Seni Şampiyonlar Ligi'ne götüren golleri kim attı? Ben mi attım? Talişka attı. Talişka'yı gönderdiniz. Ceza sahasına giremiyor Fenerbahçe. Dinleyicim var. Günaydın.
1: Günaydın Aygün Bey.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: Koray ben. İstanbul Çatalcak.
0: Olay buyurun geldi. Koray Bey, hoş geldiniz.
1: İyi haftalar diliyorum.
0: Teşekkürler cümlemiz hepimize. Buyurun
1: geçmiş
0: efendim.
1: Geçmiş olsun öncelikle.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun efendim.
1: Çok beklersin abi.
0: Neyi beklerim?
1: çok beklersin. İsmail Hoca'nın istifasını çok beklersiniz siz. İlk önce böyle bir giriş yapayım. Az önce konuyu güzelce dinledim sizden ama çok zor o ihtimal.
0: Çok zor.
1: Çünkü kendi söylemi var biliyorsun. Beni ne zaman göndersen giderim, ne zaman çağırsalar gelirim. Göndermeden gitmez abi o. İmkansız yani.
0: Doğru. Doğru.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Çok kısaca şöyle bir yorum yapayım. Ben başkanın Fenerbahçe'de Beşiktaşlıyım. Memnunum takımımdan şu anda. Mutluyuz da. Bir oyun vardı, kazandık. Oğuzma kırmızı vermediler, bize vermediler, bize penaltı çalmadılar, size çalmadılar falan filan derken oyunu okursak iyi olan Beşiktaşlı, iyi olan kazandı. Evet. Ben böyle özetliyorum oyunu. Doğru. Ama şöyle bakmak istiyorum biraz. Aziz Başkan'a çok şaşırıyorum. Yani son zamanlardaki transfer hatalarını bu kadar iyi olmasına rağmen Aziz Başkan'ın nasıl yaptığına şu anda aklım ermiyor. Bu birincisi. İkincisi abi almışsın Formula 1 yarışına gireceksin. Arabayı modifiye etmişsin. Süper. Abi şoför. Şoför kim abi? Sınır altı taksi durağından en iyi şoförü almış. Abi ne yapıyorsun ya? Olur mu öyle bir şey yani? Şimdi bakın. Düşünün ki Serdar Adalı bugün Vlahovic'i sattı. Gönderdi. Talişka ile aynı durumda değil mi abi Vlahovic?
0: Aynı durumda.
1: Aynı durumda. Şimdi yani Serdar Adalı'nın Vlahovic'i göndermesi mümkün, size mümkün mü?
0: Mümkün değil.
1: İmkansız ya. Yıkarlar başına o kulübü. Yani aynı şeyi Fenerbahçe yaptı. İnanamıyorum. Kamp zamanı geçirmiş. Adam 5 gol atmış daha. 4. hafta gelmeden. 5. hafta gelmiş. Şaka gibi. Yani herif. Ya çıkar Vedat Muriç'i. Tek santrafor Talişka'ya çık derbiye. Bence Talişka atardı yani. Ya penaltı alırdı ya atardı ya başka bir şey yapardı. Yani ben inanamıyorum da başka bir sebep var galiba altında. Enteresan geliyor bana. Benim derbi yorumum böyle.
0: Çok teşekkürler.
1: Herkese iyi haftalar diyorum. Size iyi haftalar diyorum.
0: Sağ ol.
1: Ama abi çok beklersin. İnşallah dileğin gerçek olur.
0: Bu bir dilek değil. Öngörü yani tabii ki. Benim bence olması gereken... Zaten gömlek baştan yanlış iliklendi arkadaşlar.
1: Evet doğru.
0: Kusura bakmayın. Doğru. Peki çok teşekkürler.
1: Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Yani madem... Hadi gene o konuyu açalım. Hadi açalım konuyu. Aykut Kocaman'la anlaşıldı. Doğru mu? Aykut Kocaman'la anlaşıldı. Adam Bodrum'da açıklanacağını bekliyor. Fakat o gece Jesus'u niye arıyorsunuz? Bak, Aykut Kocaman'la anlaştınız. Takım ona teslim ediyorsunuz. Ona göre filan yapılanma yapıyorsun. Aykut Kocaman yardımcılarını bile belirliyor. İngiltere'den işte ne bileyim taç atan bilmem neye getiriyor. İşte ne bileyim frikikçi bilmem neleri getiriyor. Onu getiriyor, burnu getiriyor, duran top çalışma antrenörleri getiriyor. Hepsini ayarlamış adam. Her şeyi ayarlamış. Sonra bir anda Aykut Kocaman'dan vazgeçiyorsunuz. O gece Jesus arıyorsunuz. Jesus'a diyorsunuz ki, hocam şampiyonluk garantisi verir misiniz diyorsunuz. O diyor ki ben şampiyonluk garantisi veremem ama şampiyon yapmak için elimden geleni mi yapalım diyor. Garanti vermeyince Jesus'tan vazgeçiyorsun, İsmail Kartal'ı getiriyorsun. 24 saatte olan olay bu. Aykut Kocaman, Jesus, İsmail Kartal. Ben söylüyorum. Sayın Aziz Yıldırım'ın ilk tercihi değil İsmail Kartal. Ne söylüyorum? Ankaralı yöneticiler diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Günaydın. Alo.
2: Günaydın.
0: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
2: Aygün abi, Aziz ben. Aziz Balta, İstanbul'da taşıyayım.
0: Hoş geldin Aziz kardeşim.
2: Arıyordum. Nasılsınız?
0: Sağ ol, sen nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Aygün abi, önce Fenerbahçe ile alakalı bir tane yorum yapmak
0: tabii
2: istiyorum.
0: Tabii ki, buyurun.
2: Kanserde erken teşhis hayat kurtarır.
0: Doğru.
2: Gerekli aksiyonların alınmasını düşünüyorum.
0: Sağlıkta da erken
2: teşhis
0: hayat kurtarır.
2: Evet, ama burada kendimle de çelişiyorum. Çünkü bizim başkanımız dedi ki, hoca da benim dedi, teknik heyet de benim dedi.
0: Her şey benim dedi.
2: Her şey benim dedi. Bilmiyorum biz bu işin içinden nasıl çıkacağız.

0: biz her maç hakemi yenmek zorunda değiliz. Hakemler bizim rakibimiz değil. Hakemler adil ortamı sağlaması gereken kişiler.
1: Doğru.
0: Hakim, kökü hakimdir. Hakim olması gerekir. Ben bu işin artık yabancı hakemlerle ya da yabancı varlarla çözülebileceğine de asla inanmıyorum. Yabancı federasyon ve yabancı MHK gerekiyor bize. Bu işe FIFA'nın el atıp radikal kararlar alınması lazım. Yaptırımlar uygulanması lazım. Bir tiyatro var ve o tiyatroyu izlemeye mecbur bırakılmış taraftar kitleleri var. Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı için söylüyorum. Bir tiyatro var ortada. Sonucu belli olan bir ligi bize en başından bize izlettirmeye dayatıyorlar. Ondan sonra yayın gelirleri niye düştü? Ya yayın gelirleri niye düşmesin? İzleyen adam demiyor mu? Zaten gidişat belli. Gidişat zaten belli. Hakemler her pozisyonda standart uygulamaktansa her pozisyona farklı kararlar vermeye devam ettiği sürece bizim aklımızdaki bu düşünceler de daha çok sağlamlaşır.
1: Doğru.
0: Kızlarımızla alakalı da bir şey söyleyeceğim. Allah onlardan razı olsun. Ne diyeyim yani, bu ortamda, şu ekonomik düzeyde ülkemize yaşattıkları bu sevinç için hepsine çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler. Kendine çok iyi bak.
0: Abi bir şey daha söyleyeceğim. Söyle. Transfer sezonunda çok makaranı yaptık. Sen tweet atınca dedik. Ulan yattı transfer falan. Hakkını helal et o yüzden.
1: Ya ben onlara takılmam arkadaşlar. Hiç takılmam tamam. Ben onlara. Hiç takılmam tamam. Ben size. Ben güler geçerim. Hakaret küfür olmadığı sürece. Söyleyeyim.
0: Yok yok asla. Asla.
1: Hayır, abi, ben güler diyorum. Geçerim. Hiç sıkıntı yok. Onlara kafanızı takmayın, tamam mı?
0: Tamamdır abi.
1: Hadi kolay gelsin, eyvallah. Tamam. Şimdi gelelim İbrahim Hacı Osmanoğlu'na. Türkiye Futbol. Tamam. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanımız farklı. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, tarihin en kötü milli takımına 900'er bin dolar prim. Bodrum'da villa verdin. Hadi bakalım. 4000 villa yapıyorsun. Ver bakalım kızlarımıza da oradan hediye. Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olarak ver oradan kızlarımıza birer villa. Hak ediyor onlar. Bak kaçıncı kez şampiyonluklar geldi. Müzede yer kalmadı. Yeni bina yapıyorlar neredeyse. Türkiye Voleybol Federasyonu binasında yer kalmadı. Hadi bakalım. Verin abi. Hak edene verin. Hak etmeyene değil, hak edene vereceksiniz. Konuş Voleybol Federasyonu Başkanı'yla. Cüzi bir miktar belirle veya ne bileyim bir şey belirle. Madem bedava vermem diyorsan de federasyonda bir şeyler yapsın. Veya Sayın Cumhurbaşkanımız devreye girsin. Bu kızlar hak ediyor. Bu kızlar her şeyin en iyisini hak ediyor. Onlar Atatürk'ün kızları. Kadınların neler başarabileceğini bir kez daha gösterdi Atatürk'ün kızları. Onları bir kez de alınlarından öpüyoruz. Helal olsun onların hepsine diyoruz. Günaydın.
2: Günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz? Teşekkürler.
2: Mustafa, Ankara'dan arıyorum. Eğitim yılı hayırlı olsun öğrencilere.
1: Eyvallah Mustafa Bey.
2: Filenin sultanlarını da artık bizi yani böyle kupa kazanmaktan şeye boğdular, sevince boğdular. Öyle diyeyim.
1: Doğru söylüyorsun.
2: Yani o federasyon başkanını futbol federasyonunun başına mı getirmek lazım acaba?
1: Aman adamı getirmeyelim oraya Allah aşkına. Bir başarılı olduğumuz bir yer var. Orayı da kaybetmeyelim bari.
2: Ya ben şey için aradım. Fenerbahçe taraftarıyım. Beşiktaş maçı için.
1: Tabii
2: hani
1: ki.
2: Şimdi buyurun. Herkes Beşiktaş'ın futbolunu övüyor. Tamam amenna. Ama bir adil oyun yönetme var mıydı? Onu kimse konuşmuyor. Yani şimdi Beşiktaş geçen hafta tokat yedik dediler. Hani Alanya maçında biz de tokat yedik yani.
1: Ama Alanya maçındaki ben şöyle söyleyeyim sana. Alanya maçındaki de tokat
2: tamam. Diye. İşte ben bir şey demiyorum şey da o da saçını çekti. Ben onu konuşmuştum hatta.
1: O da saçı çekme olayı da var. Doğru.
2: Hiç konuşmuyor yöneticiler. Yöneticiler hep kendilerinin aleyhine bir hata olduğunda konuşuyorlar. Bu maçta Vlahovic'in yaptığı hareketi kim konuştu yöneticilerden? Bir tane konuşan var mı? Ne spor antrenör?
1: Sevk oluyormuş galiba. O sevk dosyası hazırlanmış filan.
2: Yok sevk için değil. Kendi içinde bir kimse konuştu mu eleştirdi mi? Hani böyle duymadım. Yapmasaydı iyi olurdu. Hafif bir şey yani. Böyle ceza versinler falan demiyoruz. Hani hoş olmadı orada diye. Ve o pozisyonda Şikriniyer'le hiçbir ters bir ondan önceki pozisyonlarda sert müdahalesi olmuştur belki. Hani gösteriyorlar dirseğinin içiyle vurdu gibi bilmem ne. Hani Vlahovic o pozisyonda tartıştığı pozisyonda bir tane sert bir şey yok topu aldı diye sinirlendi gitti üstüne yürüdü adamın. Ya onu da bırak ben bir daha Beşiktaş futbolcularla maça çıkarken derbiye Fenerbahçe forması hediye etsinler. Emirhan Vedat Buric'inkini alıyor sündürüyor çıkartamadı üstünden. Öbürü Lukaku'nun son dakikada çıkarmaya çalışıyor. Orta sahada Kerem'in formasını çekiştiriyorlar sonra gol oluyor. Hani hiç mi konuşmuyor Beşiktaşlar bunları acaba? Hani tamam orta sahanız iyi, gol attınız, yendiniz de. Hiçbir hakemin yani resmen biz

0: devam edeceğimiz oyunda Halil Umut Meler. Benim için o Trabzon'la Adana Spor maçında hakemliği yumruktan önce bitmişti zaten de adaletsiz yönetiminden ötürü. Ama hala ligde elit hakem diyorlar. Neresi elit acaba? Yani bir elit bir hareketini gösterin maçta bana. Faulle başlattı Vedat Muriç Kireyan pozisyonu ya. İki adam birbirine girdi. Faul Beşiktaş'ın lehine verdi. Yani orada ne vardı faullük o ilk pozisyonda topu kaptığı pozisyonda? Hani kafa attı, şey boğazını sıktı diye mi faul verdiler? İleride top ataktayken biz.
1: Birazdan hani zaten Serdar Akçar bize bağlanacak, bütün pozisyonları konuşacağımız söyleyeyim.
0: Serdar Akçar da şey diyecek, ilk Agbadu pozisyonda top kola gitmedi de, kol topa gitmedi de, yani yok Nizamiye'ne. Ya resmen koluyla alıyor topu götürüyor adam Agbadu. Öbür pozisyonda Kerem'i içeride dışarıda diye tartışıyorlar. Topa müdahale yok adamı, yani son adam indirmeye çalışıyor. Biz burada ondan sonra Beşiktaş çok güzel top oynadı. Bravo, oynamaya devam etsinler. O hareketi yapan Vilhovic'le de gurur duysunlar. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ ol, görüşmek üzere. Evet, of çok mesaj var arkadaşlar ya. Valla ellerinize kollarınıza sağlık. 10.01 mesajlarını okumaya başladım da 10.25. Hemen bakalım şöyle neymiş bu, bir resim atmış. Şampiyonluk kutlaması Filenin Sultanları. Ha, o da şeyden bir görüntü tahmin ediyorum. Stat'tan bir görüntü. Filenin Sultanları'nı kutlarlarken bir görüntü atmış. Dinleyicimiz sonu 27 ile biten isimliymiş. Ümit kardeşimize teşekkürlerimizi iletelim. Aygün abi günaydın, kolay gelsin. İlk başta voleybol milli takımımız, tebrik ediyorum. Tabii ki Beşiktaş'ta bizi yendikleri için. İsmail Hoca maalesef sınıfta kaldı. Niye ilk yarı başa baş giden takım bozuyor? Sırf Kerem'e şirin gözükmek için oyunu alıyor. Kerem hangi maçta iyi oynadı ki oyunu alıyorsun? Bence böyle devam ederse 2-3 maç sonra gider İsmail Hoca demiş. Almay Oberhausen'den Güngör Gülmez'e de sevgilerimizi iletelim. Devam edelim. Dinleyicim var. Peki günaydın.
2: Günaydın Aygün abi, kolay gelsin.
1: Teşekkürler, kimle görüşüyoruz?
2: İstanbul'dan Gökçen ben abi.
1: Gökçen 60, hoş geldin.
2: 68 defa falan aradım abi, zor da olsa düşürdüm.
1: Sağ ol kardeşim benim, söyle.
2: Abi hemen hızlıca önce kızlarımıza bir teşekkür ediyorum senin huzurunda. Allah razı olsun ediyorsun hepsinden.
1: Helal olsun onlara, evet.
2: Beşiktaş'ı, ben Fenerbahçeliyim. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum galibiyetinden ötürü, Beşiktaş'ı ve taraftarını. Daha sonrasında... hakem Halil Umut Meler'in asla bu maçı kaldıramadığını bütün Türkiye gördü. İnşallah Avrupa'da görmüştür. Ben mağlubiyeti hakeme bağlamıyorum. Burada bir yanlış olmasın. Ama oyunun her kırılma noktasında Halil Umut Meler sınıfta kaldı. İki oyuncuyu aynı anda atabilseydi belki başka şeyler olurdu. Vlahovic'in ben bir Galatasaray maçında bunları yapıp da sahada kalabileceğini asla düşünmüyorum. Son olarak şöyle söyleyeyim abi. Üç takımında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın, buna Trabzon'u da dahil edebiliriz, 11'lerini ne kadar sahada tutabilirlerse yarışı götürecekler. Çünkü sakatlıkta ve cezada bu takımlar sıradan takıma dönüşüyor. Bizim İrfan, ondan sonra oyuna sonradan girdi Kerem, ondan sonra oyun boyunca Oğuz. Yani ayakta kalamıyoruz abi. Türk oyuncularımız bizim yerden kalkmıyorlar. Biz önce bunu düzeltmemiz lazım. Tamam, hakem çok etkili oldu. Ben o konulara hiç girmek istemiyorum ama biz sahada ne yaptık? Hiçbir şey yapamadık abi. Çünkü oyuncularımız ayakta kalamadılar. Kerem'in pozisyonu diyeceksin, penaltı mı? Çizgi üstü diyen var, dışı diyen var. Abi her pozisyonda kendini yere attığın zaman veya işte düştüğün zaman fizik olarak, işte hakem de burada takdir hakkını kullanmıyor. Ben teşekkür ediyorum. Çok da vaktini almayacağım.
1: Rica ederim, kendine çok
2: iyi bak. İsmail Hoca'nın da bence artık son çıkışa yaklaştığını düşünüyorum. Kolay gelsin.
1: Köprüden önce son çıkış diyorsun yani.
2: Evet abi.
1: Vardır evet. Öyle. Peki çok teşekkürler.
2: Sağ ol abi.
1: Oo, bu çok uzun. Günaydın, iyi yayınlar Aygün Bey. Ben İzmir'den Bayram. Fenerbahçe futbolunun çoğunun yüzü gülmüyor. Birbirleriyle diyalogları yok. Fenerbahçe yediği ilk iki golde de bakın Şikrinyar gibi oyuncu ofsaytı bozuyor. Fenerbahçe yardımlaşma yok. Boş ne demiş? Basma yok. Hücum zenginliği, pres yok. Yok yok demiş. Çok uzun mesaj. Diğer mesajlara dönmem lazım ama genel anlamda Allah yardımcımız olsun demiş. Şampiyonluk bu senede hayal kırıklığı demiş. Günaydın. Alo.
3: Alo.
1: Günaydın.
3: Günaydın Aygün Bey, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
3: Teşekkür ederim. Nebi ben, İstanbul'dan.
1: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Uzun süredir futbolculuğunuzdan beri takip ediyorum ama ilk defa arama kısmet oldu. Tanıştığımızda çok memnun
1: ben
3: oldum.
1: Ben teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın tekrar. Buyurun efendim.
3: Teşekkür ederim. Aygün Bey, ben birazcık Galatasaray'la alakalı konuşmak istiyorum.
1: Tabii ki efendim, buyurun.
3: Ben Fenerbahçe taraftarıyım. İyi de bir taraftarım. Öyle fanatik manatik de değilim. Normal.

0: de insanlar kendi takımlarının maçını seyrederken strese girerler. Ama ben Galatasaray maçını seyrettiğim zaman strese giriyorum ne hikmetse. Galatasaray maçında ben geçen cumartesi günü cuma günü Galatasaray maçını seyrediyorum. Kadir Sağlam'ı dikkatli takip ediyorum böyle. Başakşehir'in ikinci golünde Kadir Sağlam santra düdüğünü çalmaya bile tenezzül etmiyor. Öyle bir şok oldu ki adam santra düdüğü dahi çalmadı. Ya böyle bir fanatiklik, böyle bir sempatizanlık nasıl olabilir ben onu çözemiyorum gerçekten.
1: Valla hatırlayamadım o pozisyonu. Birazdan sorarız yani.
0: İkinci golünü takip edin. Beraberlik golünü attı Başakşehir. Düdüğü bile çalmak istemiyor böyle. O kadar bir
1: isteksiz de diyorsun yani.
0: Evet, böyle bir sempatizanlık olabilir mi? Ya hakemsin sen. Adil olman lazım. Bunun bir de öbür tarafı var. Onun hesabını vereceksin. İnsanların haklarını neden gasp ediyorsunuz? Neden insanları strese sokuyorsunuz? Gerçekten çok üzücü bir durum. Yani illa çok kötü bir olayların mı olması gerekiyor bu hakemlerin düzelebilmesi için? Ki oldu da zaten. Adamı sille tokat dövdüler sahada. Çok enzem verici bir durum. Çok üzücü bir durum. Ama yani insan korkuyor bunun daha da ileriye gitmesinden. Ki umarım öyle bir şeyler olmaz.
1: Tabii
0: çünkü
1: ki
0: İnsanlar çok gerginler.
1: Doğru.
0: Çok stresler. Adam bir dünya para vermiş. Maça gidiyor. Ya sen penaltıyı vermiyorsun. Arkanı dönüyorsun, kaçıyorsun. Ya gördüğünü çal kardeşim. Kim kazanıyorsa kazansın. Kimse ilgilendirmez bu. Hele seni hiç ilgilendirmez. Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Sağ olun. Aygün abi kolay gelsin. Mersin'den Kadir. Kuzenim Mehmet Aktaş'a selamlar diyorum. Onlara diyorum ki seneye inşallah demiş sevgili Kadir kardeşimiz. Merhaba abi. Çok mutluyuz Beşiktaşlar olarak. Herkese saygılar sevgiler. Bir de Vlahovic Kante pozisyonda hiçbir şey yoktu. Buz gibi golümüz gitti demiş. Evet o golü niye saymadı ben de anlamış değilim ya. Ama ondan önce galiba düdük çaldı ya arkadaşlar. Ben öyle gördüm düdüğü. Bir düdük çalma var orada. Zaten sevgili Serdar Akçay'la birazdan konuşacağız. Bir 10 dakika daha dinleyeceğiz de sonra sevgili Serdar Akçay'la bağlanacağız. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Şansa kalmaz işiniz,
5: Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Alo, günaydın. Günaydın.
6: Günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz?
6: İstanbul Yenibosna'dan Soner Aygün abi.
1: Soner hoş geldin. Diyorum. Teşekkürler, sağ ol.
6: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Sağ ol, sen nasılsın? İyi misin sevgili Soner?
6: Çok şükür abi, çalışıyoruz. İş güç.
1: Evet Soner.
6: Aygün abi, iki konu hakkında konuşalım.
1: Tabii ki Soner.
6: Birincisi biraz önceki arkadaş Kadir Sağlam'la ilgili konuştu da yani herhalde yanlış maç izledi. Yani Kadir Sağlam'ın nasıl bir maç yönettiğini tüm Türkiye gördü. Yani verdiği penaltıyı gördü, vermediği faulleri, kartları tüm Türkiye gördü. Yani Kadir Sağlam'ın bir önceki Villarreal maçında nasıl bir penaltı verdi, hazırlık maçında Okan Buruk nasıl kırmızı kart attığını falan tüm Türkiye gördü. Yani Kadir Sağlam Galatasaray düşmanı gibi bir hal tavırlar sergiliyor yani açık ve net. İkinci konuda bu Fenerbahçe Beşiktaş maçında olaylar oldu. Hakem kötü yönetti açıkçası. Çok düdük çaldı, aşırı faulde. Faul olmayan pozisyonlara faul verdi, faul olanlara faul vermedi. Standart bir Halil Umutseler performansıydı. Yani bu Skriniar'a kırmızı kartı verecek hakemi ben tebrik edeceğim. Yani Türkiye'de 70 küsür, 80 küsür maç yapmış ve hiçbir maçta bu oyuncu atılmamış. Yani normalde bu Skriniar'ın 80 maçta en aşağı 10 sefer kırmızı kart falan görmesi gerekiyordu. Ne zaman görecek merak ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler, kendine iyi bak. Günaydın Aygün Bey. Ankara'dan Cengiz Çetin. Aygün Bey, Fenerbahçe derbiyi kaybetti. Olabilir. Geçen sene ise çoğunu kazanmış ama gözle görülür şekilde kondisyonsuzluk, oyundan düşme oldu. Daha şimdiden Fenerbahçe'nin 60 dakikadan sonra oyundan düşmesi ilerisi için umut vermedi. Çünkü daha yıpratıcı Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor demiş. Kura anlamına baktığı zaman da Fenerbahçe'nin kurada da çok iyi olduğunu ben sana söyleyeyim. Çok şanslı bir kura çekti Fenerbahçe. Abi yayınlar, hani diyordunuz ya bize dayak tavsiye etmiyoruz. Demiş İstanbul'dan Kenan. Doğru söylüyorsun Kenan. Dayak tasvip edecek bir şey değil. Onu tekrar söyleyeyim. Günaydın. Alo.
7: Günaydın abi, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
7: Abi ben İstanbul'dan Türker, Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Hoş geldin Türker.
7: Hoş bulduk abi, sağ olasın. Şimdi ilk başta şeyle başlamak istiyorum.
1: Neyle başlamak istiyorsun?
7: Deminki dinleyiciye hani Kadir Sağlam'ın Galatasaray düşmanı olduğu gibi söyledi. Ben bir yanlış anladım yoksa. Biz herhalde Cuma günü başka maç seyrettik galiba. Yani Kadir Sağlam o maçta yaptıklarını bütün Türkiye gördü. En basitini söyleyeyim. Bugün siz yıllardır bu sektörün içerisindesiniz. Yıllardır canlı olarak da sahanın ortasında bulundunuz. Bir futbolcu hakemle koşarken hakemin omuzundan çekmesi nedir?
1: Çekemez.
7: Kart gerektirir mi?
1: Gerektirir tabii ki.
7: Osman aynı hareketi yaptı. Direkt sarı kart dahi göstermedi. Hiç hakem oralı bile olmadı. Biz devam ettik. Gitti yoluna. Nuri Şahin'i ne yaptı?
1: Nuri Şahin adam, ne yaptı hakikaten ya? Ben de merak
7: ediyorum
1: onu.
7: Adam ne yaptı? Adam teknik direktör. Yani televizyondan da biz izliyoruz tabii, yanında değiliz. Televizyondan adam gayet kibar bir şekilde, hani sinirlenmeden sakin bir şekilde pozisyon anlatıyor. Kırmızı kartı gördüğü anda Nuri Şahin dikkat ederseniz kafayı havaya kaldırıp taşındı.
1: Doğru söylüyorsun.
7: Ama sen omuzundan seni çeken adama kart gösteremiyorsun. Ama Kadir Sağlam Galatasaray düşmanı bir hakem oluyor. Enteresan yani, bilmiyorum. Biz herhalde başka bir maç seyrettik. İkinci bir konu Fenerbahçe-Beşiktaş maçı. Yani şu Halil Umut Meler'e nasıl maçı verdiler abi? Yani sen o Oğuz'un pozisyonunda hocamızla birazdan bağlanacak. O penaltıyı nasıl vermezsin? Hadi bana göre senin pozisyonu, Selim'in pozisyonu olur da olur. Ama öbürü çok net. Öbürü çok net. Bir de şeyi çok merak ediyorum. Bu hafta disiplinler sevk edilecek.
1: Evet.
7: Bakalım o Beşiktaş futbolcu yani Medrese yaptıklarını yapabilecekler mi? Ha, Medrese'nin artısı vardı. Hakeme düşürdüktü. 11 maç olmuştu. Sonra 4'e düşürdüler. Bakalım tekrar yapılacak mı? Ama şuna da eminim ki Efendi Beşiktaş bunun altında kalmaz.
1: Peki.
7: Efendi Beşiktaş bunun altında kalmaz. Size de bir soru sorayım ama çok tamim bir cevap istiyorum.
1: Sor.
7: Alo.
1: Dinliyorum seni.
7: Bu ülkede futbolun gerçekliği var mı? Yani sahadaki galibiyetlerin gerçekliği var mı sizce?
1: Yani tabii hakemlerin yapmış olduğu hatalar insanların kafalarındaki soru işaretlerini arttırıyor. Yani inanılmaz hatalar yapılıyor. O anlamda yani,
7: abim,
1: ben demek istediğimi anlamışsındır zaten.
7: Tamam. Çok iyi anladım. İyi yayınlar diyorum.
1: Teşekkürler, sağ ol. Yani bunu zaten ben söylemedim ya, Türk futbolunun gerçekliği yok diyen Jose Mourinho da söyledi, Jesus da söyledi. Yani onu söyleyelim. Hakikaten yok. İşte Avrupa'da görüyoruz. Avrupa'da görüyoruz. Durumumuz ortada yani. Türk futbolu düzelsin, hakemler şöyle olsun diye adam getirdiler. Getirdik adam Türk futbolunu bitirdi. Bitirdi, maçları bitirdi. Her şeyi bitirdi adam. Keyif kalmadı ya. Kimse keyif almıyor maçlardan ya. Hakikaten keyif almıyor. İnsanların bir zevki vardı, futboldu. Adam bitirdi futbolu ya. Ve hala utanmadan o koltukta oturmaya devam ediyor. Günaydın.
8: Aygün abicim, günaydın. Yiğit ben.
1: Yiğit, hoş geldin. Hoş geldin Yiğit.
8: Daha iyisin umarım.
1: Sağ olasın.
8: Biraz daha sesin düzelmiş.
1: Biraz daha iyiyim Yiğit. Hafta sonu derbiye de gittim. Maça da gittik. Düzelir dedik sesimiz ama.
8: Evet, gittik abi, benim de düzeliyor yavaş yavaş. Hı. Abi geçen hafta seninle görüştüğümüzde transfer şart demiştik.
1: Doğru.
8: Bunun aynısını yaşadık. İrfan Can çok kötüydü. Onun yerine adam alıyorsun. O da koşmuyor keza. Koşmayan adamlardan bir tane Talisca var diye gönderiyorsun. Hadi bunu yabancı kuralları gereğiyle gönderdi. İstemeden de göndersen de. Ama yine
1: niye
8: de bir...
1: Başka kural olarak... başkasını gönderebilirdin. Niye evet, istemeden başkasını... diyorsun? Başka ismi gönderebilirdin.
8: Başka ismi gönderebilirdi.
1: Tabii ki.
8: Skoran katkı, yani skoran katkı da sağlıyordu en azından.
1: Evet.
8: Ben çok fazla hakem kararlarını konuşmayacağım. Yapılan yanlışlar var. Skoru etki eden hatalar var her iki takım içinde. Raul Meireles abi hatırlar mısın bilmiyorum. Seneler önce Fenerbahçe'de oynarken bir hakeme aynı hareketi yapmıştı. 11 maça yakın bir ceza almıştı o tarzda. Bakalım nasıl bir ceza verecek? Değişen bir şeyler olacak mı unsurlar?
1: Bila 3 üzerinden söylüyorsun. Peki. Çok teşekkürler.
8: Görüşmek üzere.
1: Ekleyeceğim bir şey var mı? Sağ ol, kendine çok iyi bak.
8: Yine sultanlarında da tebrikler
1: diliyorum. Evet, onları bir kez daha tebrik ederim. Doğru söylüyorsun.
8: Gururlandırdıkları için.
1: Sağ olasın, kendine çok iyi bak.
8: Çok sağ olasın.
1: Sağ olasın.
9: Serdar Akçer'le Var Odası.
10: Var Odası.
1: Evet, eski FIFA hakemi etmeni ve eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Akçer'le Var Odası'na hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Alo. Hocam nerede? Alo.
11: Alo.
1: Hocam hoş geldin.
11: Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyi misin?
1: Sağ ol, sen nasılsın? İyi misin hocam?
11: İyiyim hocam. İyi olmaya çalışıyoruz.
1: Direkt hızlı hızlı başlayalım çünkü çok maç var. Derbide de çok pozisyon var. Başakşehir Galatasaray maçından başlamak istiyorum. Müsaade ederseniz maçı Galatasaray deplasmanda 3-2 kazandı. Kadir Sağlam, hakem Manuel Schüttengenbauer var gözüküyor. Hocam oradan direkt başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Dakika 16 bir pozisyon oldu. Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi neler dersiniz hocam?
11: Top çizgiyi geçti, orada bir sıkıntı yok. Yani topu çizgiyi net bir şekilde geçtiğini anlayabiliyoruz. Yani video yardımcı hakem. Artık bu şu gelsin hocam, şey gelsin. Yani gol çizgi teknolojisi mutlaka gelmeli. Bak onu söylüyorum. Çünkü bu gelmediği müddetçe sürekli sorun oluyor. Bu gol çizgisi teknolojisinden biz artık faydalanmalıyız. Vakit kaybından azaltmalıyız. Hakemin saatine gelsin. Hakemin saatinden anında zaten gözükecek. İnşallah devre arasında gelecek diyorlar. İnşallah hızlanır. Hakemler de bunu gördüğümüz zaman zaten teknolojiye güvenmek zorundayız deyip geçeceğiz öyle bir durum.
1: Evet hocam. Dakika hemen söylüyorum. Dakika 28 ve 44. Burada iki tane pozisyon var hocam biliyorsunuz. Ya, bir Osimhen'in işte, tutulması, bir Barış Alper.
11: Bayağı hocam bak bir şey söyleyeyim mi? Bu tip pozisyonlar hakemlere güven kaybı. Şimdi Kadir burada birini çaldı. Sarı kartı gösterdi. Osimhen'in yapılanı. Doğru. Hiçbir sorun yok. Çünkü top için mücadele etmezken ısrarla rakibiniz topa gitmesin diye formadan çekiyorsanız bunun karşılığı oyuna karşı saygısızca davranış. Ama yardımcı hakemin önündeki pozisyonda Barış Alper rakibini çektiğinde de aynısını yaptı. Aynı kararı ver. Sen aynı kararı vermediğin zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi ve o top gitti faul oldu ileride. Ya o zaman şunu diyorum ben. Sen tek tarafa mı bakıyorsun? Niye Başakşehir'de oyuncuyu çektikleri zaman faul çalmıyorsun, sarı kartını göstermiyorsun da Başakşehir'i çalınca, çekince gösteriyorsun hemen? Kaçacak bir pozisyon değil. Yani o kadar net ki formadan gitti. Yardımcı hakemin gözetlerinde bir de. Yani orası öyle bir yerdir ki hocam. Bak dördüncü hakemde, yardımcı hakemde oraya odaklanır. Yakın çizgi çünkü. Hakemden kaçsa bu ikisi görecek. Ama işte bizde ne yazık ki böyle bir sıkıntı var.
1: Peki. Dakika 37 Opari Yunus Hakkı mücadelesinde Yunus yerde kaldı hocam. Bu bir kart gerektirir miydi? Kart doğru mu ne diyorsun?
11: Hocam bu bir paslaşma sorusunda. Eğer oradan Opari'yi kaldır zaten kırmızı kartı konuşuyor olurduk büyük bir ihtimalle. Umut Vazcan Atan'ın engellenmesine sarı kart olan bir durum. Sen hasta mısın bu arada? Sesin biraz böyle...
1: Hocam bir hafif böyle bir gribal enfeksiyon geçiriyorum da hafta sonunda sağ olacağım benim. Biraz griple sıkıntım var ama yavaş yavaş çözüyoruz inşallah. Serumdan merumdan aldık. Falan filan yani öyle bir devam ediyoruz hocam. Arkadaşlar MK Haber TV'deki programımız Prime Time'a geçtik. Bilginiz olsun. Akşam 10'la bu akşam 10'la 11.30 arası yani 22 ile 23.30 arası MK Haber TV'de olacağız. Sevgili Serdar Akçar hocamız ve Haldun Erkal, Tekin Toklucu, Tuğbacı Bayramoğlu ile beraber bu akşam MK Haber TV'de bizi de takip etmeye devam edebilirsiniz diyelim. Devam edelim hocam pozisyonlara. Sesim çok mu kötü geliyor hocam?
11: Biraz daha iyisin. Çatallı geliyor sadece, böyle hani grip oldum belli. Öyle.

0: usul.
1: 45 artı 1 Salahi Opari mücadelesi var hocam, ne diyorsun?
0: Hocam şimdi bu bir tackle. Tackle'da hız var, yoğunluk varsa sarı kart olması lazım. Ama hakem bu pozisyona devam dedi. Özellikle o altta kalan bacakla süpürdüğünüz zaman siz, yani kayarak yaptığınız mücadelede, bak hocam topla oynamış olsa bile bu kural hep bir şehir efsanesi var. Topla oynadı iş bitti. Hayır, topla oynamış olsa bile eğer sizin yaptığınız müdahale, tackle bir yoğunluk, bir hız içeriyorsa ve özellikle de rakibi süpüren bir pozisyondan bahsediyorsak, süpürüp götürüyorsanız bunun karşılığı sarı kart. Bu kadar net.
1: Dakika 63, bir penaltı pozisyonu var. Penaltı verildi. Ne diyorsun hocam? Penaltı.
0: Ya hocam bunu söyleyeyim. Şimdi rakibi buradaki pozisyonda, bunun öncesinde onu söyleyeyim, faul var mıydı yok muydu diye tartışıyorlar ama hani orada atak başlangıç fazı zaten yok, faul diyor. Onu da söyleyeyim. Orada herhangi bir faulden bahsedemeyiz. Şimdi bu bir takdir. Hakem takdiri. Hakem bunu gördü mü gerçekten? Yoksa hissiyatla mı çaldı, pek emin değilim. Çünkü oyuncunun sağ kolu rakibin yüzüne geliyor gibi gözüküyor ama bu mücadele esnasında oyuncu dönerken geliyor. Yani şimdi bizde kontrolsüzlük ya da işte silah olarak kullanma, yani buna ciddi faalli oyun olarak düşündüğümüzde bir pozisyon değil. Bu dikkatsiz olarak değerlendirilebilir. Dikkatsiz olarak değerlendirilebilen pozisyon da hakemin takdirindedir. Saygı duyarım. Bak, hakemin takdirindedir. Saygı duyarım ama şunu söylerim. Ya sezonun başından beri Merkez Hakem Kurulu Başkanı şey demiyor mu? Ceza alanları içinde hafif temaslara faul vermeyeceğiz.
1: Evet.
0: Hafif temaslara faul vermeyeceğiz.
1: Evet. Hafif evet.
0: Penaltı veriyoruz. Bak, saygı duyarım pozisyonda. Hakemi eleştirmem. Niye buna penaltı verdi? Hakeme göre o yaptığı hareket dikkatsizce, kabul, penaltı. Ama o zaman şu söylemde bir sıkıntı var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın hakemlere söylediği söylemle hakemlerin sahadaki eylemleri arasında bir tutarsız. Ya Merkez Hakem Kurulu Başkanı bunu iyi anlatacak, ne beklenti içinde olduklarını, ya da hakemler farklı uygulayacak. İkisinden biri.
1: Dakika 79. Umut Bozak, zaten bunu tartışmaya bile gerek yok hocam ya. Bu net kırmızı kart.
0: Ya bu kırmızı kart. Gergin bacakla geliyorsunuz. Kramponlar, yani çiviler, aynen, ayakkabının çivileri, rakibin kaval kemiğine doğru geliyorsunuz.
1: Bu net kırmızı zaten.
0: Bu kırmızı kart. Yani bu tartışmanın bir
1: dakika daha. Dakika 83. Offset nedeniyle bir gol iptali var hocam.
0: Şimdi bak hocam. Çipli top gelmedikçe, yani bunun adı connected ball, bağlantılı top gelmedikçe bunu sabaha kadar tartışır. Temas etti mi? Etmedi mi? Şimdi burada video yardımcı hakemin VAR'la, yani video yardımcı hakemin hakemin kulağına söyleyerekten bu offside hocam demesi, yani pozisyonun net olduğunu söylemesi demek ki oynadığı olarak algılandı, oynadığını söylüyor. Ama şu var, biz de televizyondaki izleyen herkes de oradaki oyuncu oynadı mı oynamadı mı tatmin olmadı. Ama bu çiftli bağlantılı top olsa kalp atışı grafiği gelecek. Kalp atışı grafiği anında, o temas anında bir yukarıya doğru hareket yapacak. Bir ivme olduğunu gösterecek. Şimdi söyleyeceğim. Bak, bu topla oynamış. Zaten de offside'da bu adam. Otomatik, yarı otomatik offside sistemine göre. Yarı otomatik offside sistemine göre. O topla da oynadığına göre iş bitmiş deriz. Çünkü şu olması gerekirdi, topla oynamadıysa kaleciye olan etkisi var mı yok muyu bu sefer izletmesi gerekirdi. Video yardımcı hakemin tekniği açısından. İzletmedi. Direkt kulağına söyledi ya. Ha, demek ki oynadı. Oynadı ve yarı otomatik offside sistemi de o oyuncuyu offside olarak tanımladı. İş bitti benim için.
1: Anladım. Hocam dakika 89, golden önce bir faul var mı? Yunus Akgün.
0: Hocam bunu söyleyeyim. Şimdi burada yok. Golden önce faul yoktu Yunus'a falan da. Hayır, bacak arasına kalkıyor. Yani Yunus'un bacak aralarına doğru rakip bacağını kaldırmış. Net bir şekilde kayarak geldiğinde bu kesinlikle bir faul. Burada bir sorun yok. Hani bu şey gibi düşün. Muriç'in pozisyonu vardı ya geçen hafta.
1: Evet.
0: Ona çok benziyor bu pozisyona. Şimdi standart zaten bizim ligimizde yok.
1: Muriç'in pozisyonu ne verdi?
0: Vermedi işte. Sorun orada.
1: İşte onu söyleyeyim sana.
0: Standart yok zaten. Bak, onu söylüyor. Bizde standart yok. Onu kabul ettik. Yani onu kabul ettik.
1: Anladım.
0: Bu pozisyonda da faul verdi.
1: Valla ben burada niye kırmızı kart gördü anlamış değilim Nuri Şahin'in. Ne diyorsun onunla ilgili?
0: Bak hocam, şunu söylüyorum. Şimdi hakemi eleştireceğim. Hocam, FIFA hakemisin. Bunu yönetebilir miydin diyeceğim. Bir de Nuri Hoca'yı eleştireceğim. Şimdi önce Nuri Hoca'yı eleştireceğim. Nuri Hocam, ya sarı kart gördün zaten maç içindeyken. Sen maç bittikten sonra hakeme doğru gidip niye niye bir çatışma ortamı yaratıp da hakemden kırmış? Oyun kurallarında şu var. Maç sonunda hakeme oyun alanına girip hakemle çatışma ortamı yaratıyorsan kırmızı kart bunun karşılığı. Oyun kuralları kitabına göre. Şimdi hakeme burada hak veriyorum. Hakemin burada ihraç etmesi. Ben Nur Hoca'ya şunu söylüyorum. Ben iyi niyetle gittim. Sen iyi niyetle gittiğini hakem algılamıyor ki. Daha çünkü 2 dakika önce sarı kart göstermiş sana. Taç pozisyonunda itirazlardan dolayı. Sen niye gidiyorsun hocam üstüne üstüne? Ya maçtan sonra git. Soyunma odasına git. Hakemle illa görüşmek istiyorsan. Orayı boşalt. Hocam ya siz beni yanlış anladınız. Ben orada tacın itirazını yaparken şu anlamda o zaman konuş. Sahanın ortasına gidip konuştuğunda herkesin gözünün önünde hakemin de yanlış anlama ihtimali oluyor. Senin yaptığın, verdiğin imajla belki söylediğin sözler bir değil. Çünkü biz bunu yaşadık, ben de yaşadım. Hoca gelirdi elimizi sıkardı. Öyle bir tebrik ediyor gibi davranırdı, küfreder. Yani bunları yaşadık.
1: Doğru. Hocam istersen kısa bir araya gidelim. Aradan sonra derbiye dönmek istiyorum. Fenerbahçe Beşiktaş derbisini konuşacağız. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Okula dönüş heyecanı.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisini konuşacağız. Beşiktaş deplasmanında Fenerbahçe 2-1 yendi. Maçın hakemi Halil Umut Meler. Vardı da Thomas Kanavanovski. Thomas vardı diyelim hocam. Öyle diyelim. Kanavanovski. Nasıl okunuyor hocam bunlar ya?
2: Vallahi hocam, Polonya soyadlarını okumak gerçekten çok zor.
1: Çok zor hocam ya.
2: Onu söyleyeyim sana. Sana ya, hak veriyorum.
1: Ferhat, bunların öyle bir soyadlar okunacak adamları getir bari ya. Vallahi şu ya, onları da okuyamıyoruz.
2: Yok yok. Abi bir şey söyleyeyim. Dünyanın
1: en iyilerinden biri, biliyorum.
2: En iyi gidiyor yardımcı. Biliyorum, onu biliyorum. Onu söyleyeyim yani.
1: Dakika 5.
2: Galiba yanlış söylemiyorsam.
1: Ne dedin hocam?
2: Kvatnaski olması lazım.
1: Peki öyle olsun. Kvatnaski. Thomas Kvatnaski. Dakika 5. Agbadu elle oynadım hocam. Şimdi burada herkes penaltı dedi.
2: Hocam yani, bak söyleyeyim sana.
1: Demeyen de var. Demeyen de
2: bak
1: var.
2: Bak hocam. Bak hocam. Şimdi dinliyorsanız. Evinizde mutlaka sadece yayıncı kuruluşu haricinde de başka liglere ait de yayınlar izlemişsinizdir. İşte La Liga gibi. Premier Lig gibi. Ya şimdi ben para veriyorum, ediyorum, eğiliyorum, çok güzel de. Ya bana görüntüyü getir ya, yayıncı kuruluş. Götür ya. Getir bana, göster o görüntüyü ya. Kamera açılarını göster bana, ben göreyim ne olduğunu ya. Bana mış gibi gösterme pozisyonları. Bana gerçekten saç telinin ucuna değiyor top. Adam onu gösteriyor Dünya Kupası'nda, hatırla.
1: Evet.
2: Yani La Liga'da öyle bir pozisyon gösteriyor ki kalenin içinden. Dün işte bugün paylaştım ben, benim ilk sayfamda görebilirsiniz, offside'de. Kalenin içinden çekiyor. Bana bunu göster, bana bunları getir. Hocam biz öyle bir yerine değdik ki kale arkasından elle oynama gözüküyor. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ta Akbazu'nun yaptığı hareket bir elle oynama. Elle oynama da sorun şu. Top nereye çarptı? Elin cezalandırılması gereken bölgesine mi? Cezalandırılmaması gereken bölgesine. Biz bunu çözemiyoruz yayından dolayı. Çünkü bir yayın, bir kamera pilot altı gösteriyor ki top sanki omuzdan gidiyor gibi. Bir kamera arka kamera gösteriyor ki kol yanına gösteriyor.

0: Şimdi ben dün bir tane daha paylaşım yaptım. Çizgide bu portatif vücuduna kamera giyerek koşan kameramanlar var biliyorsun.
1: Evet doğru.
0: O açı gelmedi mesela. O açı çok net gösterir. En doğruyu gösterir. Çekemedi mi acaba? Şimdi çekemedi mi? Emin değilim ki. Göremediğimiz bir şeye ne yorum yapacağız? Ha? Eğer tekrar söyleyeyim koltuk altı sınırının ele doğru olan tarafında bir yere değdiyse bu pozisyon penaltı. Ama koltuk altı ile omuz arasındaki bir yere değdiyse bu penaltı değil. Çözemiyoruz. Sayın Aziz Başkan da çıktı. Diyor ki yorumcular bunu söylesin. Yorumcuların söylemesi için önce yorumcuların görmesi gerekiyor Sayın Başkan. O zaman yayıncı kuruluşa deyin ki daha çok kamera koysun. Daha güzel açılar versin. Daha iyi kaliteli kameralarda 4K vesaire neyse işte daha iyi şekilde yapalım. Biz de anlayalım nereye çarptı. Sorun burada. Bu pozisyon üzerinde. Eğer bu pozisyon koltuk altı af sınırından parmak uçlarına doğru olan bölgede bir yere değdiyse zaten pozisyon penaltı. Ama çözemiyorsunuz. Ben çözemiyorsam video yardımcı hakem de çözemiyor. Çünkü başka görüntü de gelmedi. Hani bazen şey yapıyordu yayıncı kuruluş. Kendi programlarına saklıyordu. O zaman orada da gelmedi bir görüntü. Ama tekrar söylüyorum. Dün bir tane taç çizgisinde koşan vücuduna kamera giymiş bir kameraman var. O ya çekemedi pozisyonu gösteremedi.
1: Koşuyor muydu? Koşarken belki hani açmamış olabilir belki yayını koşarken.
0: Hocam onu bilmiyorum. Onlarda jiroskop var. O kamera zıplamıyor. Onu da biliyorum.
1: Hayır açmamış olabilir yayını. Yani şeye girmemiş, kayda girmemiş olabilir.
0: Onu bilmiyorum hocam. Ya o kamera görüntüsü en güzel görüntü o ama gözükmedi. Yani demek ki çekmedi. Yani başka şey söyleyemeyeceğiz.
1: Peki. Burada diyorsun ki ne diyorsun?
0: Ben burada tekrar söylüyorum. Bak hocam bu pozisyonda eğer topun temas ettiği yer cezalandırılması gereken yani koltuk altı alt sınırı ile parmak ucu el parmak ucu arasındaki bir bölgeye çarptıysa o zaman penaltı. Ama koltuk altı alt sınırı ile omuz arasındaki bir yere çarptıysa burası kurallara göre cezalandırılmayan bölge oyun devam eder. Biz bunu çözemiyoruz bu görüntülerle. Yani şunu bana diyemezsin ki hocam ispat et bak burada buraya çarptı. İspat edemiyorum ben sana bunu. Görüntüler izin vermiyor.
1: Anladım. Dakika 8. Gendozi Salih mücadelesi. Burada bir dizsek olayı var. Ne diyorsun?
0: Hocam şimdi Gendozi'nin tekrar söyleyelim. Baştan söyleyelim. Boynuna doğru yapıyor bu hareketi. Ya bu bir kere silah olarak kullanma değil ama bir araç olarak kullanma. Hani bana yaklaşma dergen yapıyor. Sen de rakibin nerede olduğunu biliyorsan bunu yapıyorsan bu bir kontrolsüz hareket. Sarı kart görmesi gerekirdi.
1: Dakika 15. Şikrinyar Vlahović mücadelesi.
0: Ya Şikrinyar'ın da aynı şekilde. Şimdi kafa topuna çıkıyor gibi yapıyor. Ha şu kırmızı kart falan. Hayır bu kırmızı kart olmaz. Bu sarı kart olur. Sarı kart olur. Onu da söyleyeyim. Sarı kart olur. Hakem bir şey vermedi çünkü. Bu sarı kart olur. Bu çünkü resmen bir şekilde illegal ellerin kontrolsüzce kullanımı. Ama hakem burada değerlendirmedi. Çünkü bizde şu vardır hocam. Bak eli araç olarak kullanırsanız bu bir sarı karttır. Eli silah olarak kullanırsanız bu kırmızı karttır. Hani dirsek mirsek vurursanız böyle o zaman silah olarak kullanmış oluyorsunuz. Bu dirsek mirsek vurma değil ama bu net bir şekilde sarı kart ile cezalandırılması gereken bir durum. Hakem bunu yapmadı. Bak en başta söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim. Eğer Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi'ndeki bu haftaki maçı şu maç gibi yönetti düşük puan alır onu söyleyeyim o yapan.
1: Bir daha maç almaz. Belki izlediler bu haftaki maçı.
0: Onu da söyleyeyim yani. Öyle çok kötü bir maç yönetmiş olduk UEFA standartında.
1: İyi günaydın Bursa'dan Burak. Samsun Spor taraftarım. Dün oynadığımız maçtaki misafirperverlikler için Kocaeli Spor taraftarına teşekkür ederim. Yenildik ama iyi oynadık. Önümüz açık demiş. 68 mesaj var şu anda okunmaya bekleyen arkadaşlar. Dakika 49 Kante Vlahović mücadelesi sonrası gol oldu. Hakem faul çaldı. Ne diyorsun?
0: Şimdi hocam bak şunu söyleyeyim. Siz defans oyuncusunuz sırtından bir kere bir çekiyor. Forma aşağı iniyor boynundan. Onu sana söyleyeyim. Ben gözüküyor formundan. Kante de şey bir oyuncu değil. Böyle hani kendini abartarak bırakan vesaire bir oyuncu değil. Kante bir anda duruyor zaten. Böyle etkilenmiş. Ben etkiyi görüyorsunuz Kante'de. Kante'nin durduğunu görüyorsunuz. Ha? Burada hakem eleştireceğim nokta farklı bir nokta. Ben burada faul niye verdin, niye vermedin demiyorum. Burada VAR devreye girer de girmedi demiyorum. Ama ya bizim elit hakemimiz, video yardımcı hakem protokolüne aykırı davranamazsın sen. Normalde burada düdüğü geciktireceksin. Sonucu alacaksın. Gol olacak ya da kaleci kurtaracak fark etmez. Sonucu alacaksın. Faul çalacaksan ondan sonra çalacaksın. Ha ben burada hakem faul çaldı. Niye çaldı? Hayır çalabilir. Öyle dedikleri gibi de burada faul yok işte bu pozisyon şudur. Hayır bu bir hakem takdiri.

0: etmez. Gene faul çalabilir. Ha buna VAR müdahale eder etmez. Orada da değilim. Ki bence etmemesi gereken pozisyon. Hakem takdirinde çünkü. Ama sonuç itibariyle sen protokolü uygulamakla sorumlusun hakem olarak. E bizim hakemlerin olayı şu. Ben düdüğü çalayım, VAR devre dışı kal. Abi ne gerek var buna? Niye böyle şeylere giriyorsun?
1: Peki. Dakika 53. Skriniar Vlahović çatışması diyelim buna. Ne diyorsun?
0: Çatışma. Bunlar da çatışma bizdeki. Şunu söyleyeyim. Şimdi bir kere hocam. Ben hemen hani böyle sonda söyleyeceklerimi başta söylemeyi seviyorum ya. Şimdi oyuncular kendileri futbol oynamak istemiyorlarsa, kendilerini sahada kontrol edemiyorlarsa hakemler sahada tutmak için çaba içinde bulunmayacaklar. Bir kere bu bir. İki, bu pozisyon geçen seneki Galatasaray-Beşiktaş maçındaki Emirhan Topçu-Osimhen mücadelesini çağrıştırıyor. Şimdi orada Yasin sarı kart verdi geçti ikisine. Şimdi bu tip şeyleri siz sarı kartla geçiştirdiğinizde işte bak bunlara doğru gider olaylar. Hı hı. Ya Skriniar adamın gırtlağına yapışmış. Sıktı sıkmadı bana ne, eyleme bakarım. Senin niyetin ne? İtmek değil ki. Gırtlaktan mı itiyorsun bir adam? Yok. Göğüsten itersin itmek niyetinde olsan. Öbürü ne yapıyor? Öbürü hani bir filmde vardı ya. Bu ne çok manalar içeren bir hareket der filmde. Ya öyle bir hareket yapıyor ki. Ya kardeşim. Bunun Türkiye'deki bir yabancı futbolcu kendi oynadığı ülkenin kültürünü bilmek zorundadır. Türkiye'de bunun anlamını belli. O hareketi sen git Taksim Meydanı'nda birini yap, evine çevire döverler seni Türkiye. Bu iki oyuncuyu da hakem ihraç etmeli. Ha şunu anlayabilirim. Video yardımcı hakem Polonya'da. Şimdi Hollanda'dan da gelebilirdi. Normal gelebilirdi o hareketin anlamı. Çünkü orada hakaret sayılmıyor olabilir orası.
1: Evet.
0: O video yardımcı hakemeye de bir done vermek zorundayız. Mesela ben zamanında FIFA'da Brezilya, Japonya çeyrek final müsabakası yönetirken Japonya ile ilgili olarak FIFA bize el işaretleri, bazı el işaretleri okey anlamına geliyor. Ama Avrupa kültüründe farklı anlamlara gelebilir diye bize debriefing vermiş. Bilgilendirme sunumu yapmış. Onlar da bu hakaret değil, haberiniz olsun. Bunları da bilmek zorunda. Bizim menhake de bunları hakemlere vermek zorunda. Gelen hakemlere. Çünkü biz Müslüman bir ülkeyiz. Bizim kültürümüz belli. Bizim bir örfümüz var, anneannemiz var. Gelen futbolcu da, yabancı gelen var da bunu bilmek ve sahada uygulamak zorunda. Bu iki pozisyondaki, bu oyun pozisyonundaki iki oyuncunun da ihraç edilmesi gerekiyordu. Ha, şimdi soranlar olabilir. Ya bu hareketlerden dolayı ceza alır mı? O el hareketinden dolayı.
1: Disiplin cezası.
0: Disipline gider mi? Bak hocam orası karman çorman. Niye? Hakemin raporu çok önemli. Burada biliyorsun bizim hukuk müşavirliği var federasyonun içinde. Hukuk müşavirliği savcılık makamı gibi. Hukuk müşavirliği burada hakemden hakem raporunu okuyacak. Hakem bununla ilgili bir şey yazdı mı? Şimdi belki hakem ben bunu gördüm sarı kart olarak değerlendirdim.
1: Yazılmış ben duyduğum kadarıyla yazılmış.
0: Yazıldıysam iş bitti zaten orada bir
1: bugün,
0: şey yapamaz.
1: Bugün sevki var yarın ceza belli olacak.
0: Tamam hocam şimdi bak eğer yani hakem tarafından bu hareket raporda ben bunu sahada görmedim dediyse hakem o zaman görüntülerden sevk edebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde kaçmıyor sorun yok sevk edebiliyorsunuz. Eskidendi bu VAR müsabakası olan müsabakalarda. İşte görüntülerden sevk edilmez filan o geçti o değişti o kural disiplin talimatında orayı değiştirdiler. Bu anda sevk edebilir ama burada önemli olan hakemin raporunda ne yazdığı bir iki hukuk müşavirliğinin konuya nasıl bakacağı nasıl yaklaşacağı.
1: Evet bugün sevk olur yarın ceza belli olur. Dakika 75 Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı hakem devam dedi ne diyorsun bu pozisyonla ilgili?
0: Hocam,
1: ama bir dakika hocam arabam var şu anda? Ha yokmuş tamam buyurun hocam buyurun.
0: Tamam. Şunu söyleyeyim. Pozisyon faul mü? Evet. Kerem'in dizine doğru yapılmış bir eylem var mı? Var. Kerem'in topu sağa çekiyor. Topla hiç alakası olmayan oyuncunun sol dizine doğru yapılıyor. Müdahale. Bu pozisyon faul. Orada değilim. Ya sonuçta bir faul. Sorun şu. Gene bana yayıncı kuruluş şunu gösteremedi ya. Koskocaman yayıncı kuruluş derbi müsabakası yayınlıyor. Bu müdahale ceza alanı çizgisi üstünde mi? Ceza alanı çizgisinin dışında mı? Bunu bana gösteremedi.
1: Evet,
0: çünkü çizgi üzerindeyse

0: çizgiler sınırladıkları alana dahildirler. Yani ceza alanı için sayılır orası. Penaltı vereceğiz. Dışındaysa da serbest vuruş vereceğiz. Tehlikeli bir yerden. Sonuçta bir şey verilmesi gerekiyor. Devam etmemesi gerekiyor pozisyon. Onu da söyleyeyim. Ama ne yazık ki bizde ne yayıncı kuruluştan algılayabildik ne de hakemin sahadaki kararı doğru karar.
1: Dakika 83, Lukaku-Trossard mücadelesi var hocam. Ne diyorsun pozisyonla ilgili Lukaku-Trossard?
0: O kadar yoğunlukla hızlı gelişinin kara karşılığı kontrolsüz hareket, kontrolsüz tackle'dan sarı kart. Ha, kırmızı kart diyenler şunu kaçırıyorlar. Bir limitli bir temas var. Oyuncu dizlerini son anda büküyor. Topuk son anda yere değiyor. Sadece krampon bölgesinin, yani ayağın altındaki kramponların üst tarafı rakibe geliyor. Bundan dolayı bu bir hafifliği oyun, oradaki şiddet hafifliyor. Yani Lukaku'nun yaptığı hareket 9-10 şiddetindeyse rakibine transfer edilen şiddet 7'lere düşüyor, 6'lara düşüyor diyelim. Ondan dolayı da bu karar tamamen sarı kart olarak değerlendirilmesi gerekirdi. Bunu da değerlendiremedi. Sana diyorum ya hocam, bak tekrar söylüyorum. Halil Umut Meler eğer Şampiyonlar Ligi maçını bu şekilde yönetsin sıkıntı yaşar.
1: Bak Polonya'dan Murat Bey diyor ki okunuşunu yazayım diyor. Tomasz Kwiatkowski. Tomasz Kwiatkowski. Kwiatkowski. Teşekkürler sevgili Murat kardeşimize, selamlarımızı iletelim. O da Polonya'da yaşıyor şu anda.
0: Bunu söyleyelim. Bu Marşinyan ekibinin video yardımcı hakem. Onu söyleyelim. Yani çok kaliteli, çok başarılı bir video yardımcı hakem. Dünyadaki şu andaki elit 5 yardımcı hakemden bir tanesi.
1: Evet.
0: Yardımcı hakemden biri.
1: Evet hocam, yavaş yavaş maç bitti. Müsaade ederseniz diğer maça geçmek istiyorum. Ara durumumuzda ara verelim istersen. 4 dakika ama verelim şimdi, araya girmeyelim. Çünkü Trabzon maçını geniş konuşmak istiyorum. Kısa bir aradan sonra Serdar Akçay'la sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo
3: Spor. Reklam.
4: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam.
2: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Tuncay Toraman Hollanda'dan diyor ki Ajax PSV maçını izlediniz mi diyor. Hocam bakabildiniz mi maçı hiç? Görmeyeyim
0: hocam bakamadım.
1: Yani. Ha, ben de bakam. Dün bir de çünkü hem Trabzon maçı hem finalin kız sultanlar var.
0: Aynen.
1: Yani yoğundu, onu da söyleyelim. Orada bir pozisyon olmuştu, onu söylüyor. Kırmızı kart falan filan, sarı kart.
0: Hocam şey yapabilirler. Bir gönderebilirler. Yanlış bilmiyorsam bu omuz

0: da çarpma mı olayım onu anlatmaya çalıştı oysa.
1: Tuncay, o Serdar Akçor hocamı Twitter'dan takip ediyorsan, etmiyorsan da takip et istersen Serdar Akçor hocamı. Oradan da sen pozisyona gönderirsen hocam yorum yapar. Ya bize şey sana söyleyeceğim, bak o da şimdi geldi. Hocam ya Ali Kaymaz diyor ki Bursa maçta taştan gelen topa offside verdi hakem diyor ya. Hocam.
0: Evet, o geçen hafta içinin sorunu.
1: Sorunuydu işte, gel gene atmış yani. Hakemlerimiz bak, bilmiyor hocam, diyoruz bak, ya bak hakemlerimiz bilmiyoruz diyoruz ya.
0: O şimdi anlamda. Hocam bak, hakemlerimizdeki en büyük sorunlardan biri şu. Bir kere bu kötüye gidiş devam edecek. Bunu sakın zannetmeyin ki sihirli bir el değecek, hakemler mükemmel olacak. Hayır. Eninde sonunda bir gün daha büyük sorunlarla karşılaşacağız. Çünkü kafalarda hakemler rahat değiller. Normalde eskiden şöyleydi hocam. Bizim yardımcı hakemliğimizde diğer taraftaki tacın kullanıldığı yardımcı hakem veya dördüncü hakem kulaklıktan ne derdi biliyor musun? Taştan geliyor derdi. Ki ben anlayayım diye. Yani yanlışlıkla kaldırmayayım bayrağı diye. Bu bir yardımlaşmaydı. Bu ekip ruhuydu. Bunlar öldü. Bu merkez hakem kurulu sayesinde bunlar bitti.
1: Doğru, doğru. Evet, Trabzonspor evinde Gençlerbirliği 5-0 yendi. Dakika 4, Trabzonspor gol öncesi Traore yerde kaldı hocam. Ne diyorsun?
0: Ya gol öncesi de Traore yerde kaldı. Evet, bir faul var ama bu bir atak başlangıç fazı değil. Çünkü daha sonra topla Trabzonspor topu çevirdi. Defansın yerleşecek, yer alabilecek kadar zamanı oldu. Hatta Trabzon topu bir ara kendi yarı sahasına doğru bir gönderdi. Top oradan geldi. Bundan dolayı bir atak başlangıç fazı değil. Ama öncesinde faul var mı diyorsan, evet öncesinde faul var. Ama atak başlangıç fazı içinde olmadığı için video yardımcı hakemin herhangi bir müdahalesi olmadı.
1: Archie Brown'la ilgili çok fazla mesaj geliyor hocam. Hakemin suratına bir küfür.
0: Vallahi hocam ben dudak okuyamıyorum. Siz okuyabiliyorsanız o zaman söyleyin, ben de ona göre yorumlayayım. Yani
1: ama dudak okuma zaten kalktı biliyorsun şeyden.
0: Yani dudak okuyaraktan ne hakem ne de video yardımcı hakem. Yani duymadığınız zaman bir karar veremiyorsunuz.
1: Şikrinyer'in dirseğini sordum arkadaşlar. Gürsel Bey söylemiş de Şikrinyer'in dirseğini de sorduk hocam.
0: Anlattık hocam. Sarı
1: onu anlattı. Sarı kart dedi zaten. Söyledik onu, sorduk arkadaşlar. Dakika 11, VAR müdahalesiyle gelen bir penaltı. Ne diyorsun?
0: Hocam şimdi bak, pozisyon penaltı mı? Pozisyon penaltı. Çünkü niye? Trabzonsporlu oyuncu topa daha önce vuruyor. O karşı rakibin topa doğru savurduğu ayakta Trabzonsporlu oyuncuya dikkatsizce geliyor. Faul mü? Faul. Bak burada sorun yok. Dikkatsiz harekete VAR müdahalesi olmaz. Hayır, olur. Kanıtınız varsa olur. Orada da sorun yok. Sorun şu. Standart nerede? Şimdi bu penaltıyla geçen haftaki Vedat Muriç'i karşılaştı. Standart nerede? Bırak bu maçın içinde verilmeyen bir penaltı var. Onunla karşılaştı. Ya şimdi buna VAR müdahalesi oluyorsa dakika 77'de mi ne? Metandı galiba yapılan hareket. Ona yapılan daha net. Geçen haftaki Vedat Muriç daha net. Yani ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Bizim standardımız ne? Hocam bak, yurt dışından yabancı var getiriyorsun. Ama bu gelen yabancı varların bir türlü standardı yok. Biri standardı arşa çıkartıyor, biri aşağıya çekiyor.
1: Doğru.
0: Sonuç yok ortada. Biz hangisine inanacağız? Aynı maçta bak, aynı maçta ya. Maçın işte bu kaçıncı dakikasıydı?
1: 11. dakika.
0: Öbürü de galiba 70 küsürlerde, 76 mi 77'de mi ne olacak? Onda da VAR müdahale etmiyor. Doğru. Aynı maç içinde farklı iki VAR uygulaması.
1: Doğru. Dakika 45+2. Trabzonspor hücuma çıkarken Traore Aral mücadelesi var hocam. Ne diyorsun? Burada bir kart gerekir mi?
0: Hocam ya bu formayı bu kadar çekmiş. Tamam, indirmiş. Artık forma üstünden çıkacak. Ya bu kadar ısrarlı, abartılı çekmeler oyuna karşı saygısız davranıştır. Bu bir sarı kart. Bu kadar net. Ama bizim hakemler sağ olsunlar yok.
1: Dakika 57, bir Nivo'nun mücadelesi var hocam. Grove'ye.
0: Ya hocam bak, tekrar söylüyorum. Geçen hafta İrfan Can'ın
1: Samsun Fenerbahçe
0: maçında golü iptal etti. Hatırla.
1: Evet.
0: Koltuk altından yapılan müdahaleydi. Ki saygı duyulur, kabul edilir, faul olarak gözükür. O zaman bu da penaltı. Koltuk altından itiyor. Standart gene yok.
1: Gene yok. Dakika 76, Metehan Mimaroğlu'na yapılan bir penaltı mı? Yapılan
0: hocam,
1: hareket bir penaltı
0: mı? Şöyle söyleyeyim. Şimdi öncelikle oyuncu topla bir kere bir oynuyor mu? Oynuyor. Kim oynuyor? Ya takım arkadaşı oynuyor. Gençlerbirliği oyuncu oynuyor. Ama Gençlerbirliği oyuncunun yanındaki

0: kendi takım arkadaşı Talisson Metehan Mimaroğlu'nun ayağının üzerine basacak şekilde geliyor ve top ceza alanının içinde ve top oyundayken yapıyor. Bunun karşılığı penaltı artı sarı kart oldu. Bu şekilde böyle kontrolsüzce siz rakibinizin ayağının üzerine basar indirirseniz aşağıya. Şimdi ben çok merak ediyorum. Video yardımcı hakem neyin farkında? Şimdi bizdeki bu İngiliz mantığı var işte, bu ne yazık ki. Top oradan uzaklaştıktan sonra impact diyorlar, etki yok diyorlar ama kusura bakmasınlar. O zaman ilki niye var? İlkinde niye var devreye gidiyor? Standart olmak zorunda. Bak aynı maç içinde kendi standartları yok. Bırak başka maçlarla kıyaslama. Aynı video yardımcı hakem dakika 11'de daha yumuşak olan bir pozisyonda VAR müdahale çıtasını aşağı çekip müdahale ediyor. Dakika 77-76'ya geliyoruz. VAR çok daha net, çok daha ispat edilebilir. Çünkü sarı kart verilmesi gereken bir pozisyonda ise VAR müdahalesini bir anda yukarıya çıkartıyor. Hangisi doğru? O zaman görmedi, VAR da görmedi bunu. Fark etmedi o zaman bu. Ne oldu? Arada kaynadı gitti pozisyon.
1: Hocam federasyon başkanının bir açıklaması vardı. Şey MHK başkanı özür dilerim. Hani dedi ya işte o olay hala o psikolojisini atlatamadı o olaydan beri dedi. Halil Umut Mener'le ilgili. Hatırlıyorsun değil mi o cümleyi?
0: Evet.
1: Şimdi diyor ki Yener Aygün abi geçmiş olsun Serdar hocamıza bir sorum olacak. Halil Umut Mener neden hala hakemlik yapıyor? Darp edilince kafada bitirdi hakemliği demiş. Kocaeli Ermendere'den sevgiler Esat Yılmaz. Ne diyorsun?
0: Hocam tekrar söylüyorum bakın. Öncelikle memleketlime teşekkür ederim.
1: Değirmendere evet. Hocam bizim orada.
0: Sen... Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir kere Sayın Aziz Başkan da aynı lafı söyledi. Hakemin başına gelmiş bir olaydan dolayı hakemin travma yaşadığını bildiriyor. Bu travmanın dünya çapında hatta Doha'daki FIFA Summit'te Collina o anın video anını dondurup tüm salona o anı gösterdiğini de biliyoruz. Bu kolay bir travma değil. Ama bu travmanın üzerinden de çok zaman geçti. Şimdi Halil Umut Meler kendisi devam edeceğine inanıyorsa, edebiliyorsa, bunun başındaki Merkez Hakem Kurulu Başkanı da onun performansını yeterli görüyorsa, bak tekrar söylüyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki maçını şu Fenerbahçe Beşiktaş maçı gibi yönetsin, sıkıntı yaşar. Zaten bizim hakemlikte tutarlılık yok. Bak sana ne diyorum, hakemliğin en baş noktası tutarlılıktır. Bizde bırak maçtan maçayı kendi maç içinde tutarlılık yok. Şimdi Halil Umut Meder'in bir psikolojik travma yaşamış olması evet çok sıkıntılı bir süreç, kabul edilmeyen bir süreç, kabul ama üzerinden bayağı bir zaman geçti. Şimdi onu da en iyi anlayacak kişi Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı bu hakemin performansını yeterli görmüş ki bu maçı atamış. Ha, benim mantığımı biliyorsun. Ben Türk hakemlerinin bu Merkez Hakem Kurulu'yla daha fazlası olmayacağını inanan biriyim. Çünkü sorunun kaynağı Merkez Hakem Kurulu. Bak Aziz Başkan açıklama yaptı maçtan sonra. Dün de maçtan 2 saat önce de Ertuğrul Başkan
1: Ertuğrul da. Ama hiç içinde şey yok, isim yok biliyorsun değil mi? Anladın mı demek istediğimi?
0: Merkez Hakem Kurulu'na bir şey söylemiyor.
1: Ferhat Gündoğdu ismi geçmiyor.
0: Geçmiyor. Yani demek ki Merkez Hakem Kurulu hatta Merkez Hakem Kurulu çözüm bulsun. Futbol Federasyonu çözüm bulsun. Ya 3 senedir bulamadı. 3. sezondayız. 3 sezondur bulamamışlar. 5 defa hakem klasmanı yapmışlar. 2 defa FIFA listesi göndermişler. Daha hala oradan bir ümit ediyorlarsa o ümidi onlara kim itiyorsa bak tekrar söylüyorum. Bundan sonraki gelecek hiçbir Merkez Hakem Kurulu başkanı için konuşamazlar. Hiçbir Merkez Hakem Kurulu, ipotop koyuyorlar geleceklerini.
1: Aynen.
0: Bu Merkez Hakem Kurulu'na karşı sessiz kalan kişiler bu kadar kötü yönetime, çünkü hakemlik kötü yönetiliyor. Hakemler kötü mü? Evet. Ama hakemliği sebebinden dolayı kötüler. Eğitimlenenleri kötü. Ya geçen hafta senin burada işte yayınında ne dedik biz? Ahmet Spor Trabzon maçında biz ne dediysek geldi yabancı eğitimci aynısını söyledi. Türkiye'de sen de biliyorsun ki benim gibi anlatan tek bir kişi var. Sadece bendim. O kuralı.
1: Evet o kuralı sadece. Evet doğru. Doğru.
0: Şimdi biz şunu yaşıyoruz hocam. Eğitimde de sıkıntılıyız. Yani Merkez Hakem Kurulu olaydan farkında değil.

0: zaten. Kuralla ilgili bilgisi yok o konuda. Sormuşlar gene yabancı eğitimcilere. Yabancı eğitimciler de İFAB'a. Sistem öyle geliyor. Tamam, bilmeyebilirsiniz, kaçırmış olabilirsiniz. Kuralın detayını kaçırmış da olabilirsiniz. Ama şunu söyleyelim ya, bu merkez hakem kurulu olmayacak. Hakemler düzelmeyecek, değişmeyecek. Çünkü başta bir sorun var. Sorun merkez hakem kurulu başkanının kendisinde. Siz çünkü bu merkez hakem kurulu başkanına kelle aldırttırdınız. Arda'yı aldırttırdınız. Diğer işte neydi, Sivas maçındaki video yardımcı hakemin kellesini aldırttırdınız. Gelir gelmez 10-12 tane hakemin kellesini aldırttırdınız. Siz onu o şekilde kullandınız. Sonra ne oldu? Şimdi de vazgeçemiyorsunuz. Konuşamıyorsunuz bile. Ben de şunu söylüyorum. O zaman bunun çözümü net. Geleceğinizi ipotek altına aldınız. Bundan sonra kim gelirse gelsin. Başkan hala işte şunu söylesinler, bunu söylesinler. Ya siz önce bir konuşun. Sizin gücünüz yetmiyor. Kulüpler olarak, malın sahibi olarak merkez hakem kurulu başkanını göndermeye gücünüz yetmiyor. Ya bunu kabul edin artık. Şikayet. Boşuna etmeyin o zaman ya. Deyin ki kardeşim, sistemi biz değiştiremedik. Merkez hakem kurulu başkanı büyüktür kulüplerde. Büyüktür Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Biz de buna eyvallah ettik. Bundan sonra böyle. Böyle yönetilecek. Biz de bunu kabul ettik değil. O zaman da çıkıp terzenişte bulunmayın.
1: Günaydın demiş. Kasımpaşa şey mi? Ahmet maçına bakabilirim. Ben sabah gördüm hocam. Kasımpaşa Ahmet maçta bir penaltı pozisyonu var.
0: Pozisyon penaltı olsun.
1: Ben niye onu iptal etti?
0: İptal etmedi. Orada endirek serbest vuruş
1: verdi. Serbest vuruş verdi. Aldatma yönelik de kart gösterdi.
0: Evet. Aldatmadan pozisyon penaltı, çünkü şu var. Evet, oyuncu sıçrıyor. Ama oyuncu kendini korumak için.
1: Kendini korumak için sıçrıyor orada.
0: Yani bir oyuncu göz göre böyle bana vursun, sakatlasın beni demez hiçbir zaman. Bir oyuncunun havaya sıçramış olması illa aldattığı anlamına gelmez. Kaleci de zaten oyuncunun sağ bacağını geriye doğru götürdüğünü görüyorsunuz alt açıdan. Pilot altında. Çok net. Yer kamerasında.
1: Doğru.
0: Ayağı çekmiş götürmüş. Ya bunda daha neyin penaltısını tartışacağız?
1: Abi çok
0: altın. Bunu kabul ederim hocam. Dese ki ya aldatma vermese. Penaltıyı da çözmese. Çünkü kalecinin topla mopla alakası yok. Topu geçirmiş. Kaleci direkt rakibe gidiyor. Hadi vermese hata yaptı diyecek. Ya sorun şu. Hakemin sahadaki algısıyla ekrandaki görüntü arasında çok büyük fark var. Video yardımcı hakemlik tekniği açısından bu bir şanstır. Hakem demek ki sahadaki görüntüyü doğrulayamamış, algılayamamış. O zaman çağır izlet. O da onu yapmış.
1: VAR devreye girmedi tabii ki.
0: Ali şans alan.
1: Devreye girmedi VAR.
0: Girmedi.
1: Onu söylüyorum, girmedi. Türk hakemlerine yağmurlu havada bir damla su vermem demiş dinleyicimiz. Yağmurlu havada bile su vermem demiş Serkan Sarı.
0: Çok acımasız da neyse.
1: Valla açık söyleyeyim, ben de vermem. Hocam, abi vermem.
0: Ben şunu
1: kimse kusura bakmasın. Yayıncı olsam da vermem yani. Bu hakemlere yani aldıkları parayı hak etmiyorlar.
0: Hocam bak bu şekilde deneyelim de şunu söyleyebilirim. Bu nasıl bir şeydir biliyor musun? Hani Futbol Federasyonu Başkanı dedi ya. Af sahibine göre kitler diye.
1: Evet.
0: Bu durumdur hocam.
1: Doğru.
0: Bu durumdur. O zaman bu durum. O zaman sahibi değiştirecek. Sorun merkez hakem kurulunda, hakemlerde değil. Ya ben mi tuttum bu hakemleri klasmana aldım? Ben mi çıkarttım Oğuzhan Çakır'ı? Ben mi çıkarttım Mehmet Türkmen'i? Yaptım FIFA yaptım. Ben mi arka arkaya Yasin'e derbiler verdim? Ben de Halil Umut Meler travma yaşadığı halde bir şekilde bu olayı çözemedim. Hocam bak, geçmişteki hakemlerin mumla arıyor. Doğru mu?
1: Serdar Akçer'in yorumlarını ağzım açık dinliyorum. Felaket inanılmaz kötü diyor. Ne diyorsun?
0: Raşit. Tamam hocam, fayda duyarım.
1: Eleştiriler de gelecek hocam.
0: Tamam hocam, ama bunu yani soracağım kendisine. Oyun kuralları eğitimi almışsın.
1: Yok, tahmin etmiyorum.
0: O zaman onu kenara ayıracağım ben de.
1: Vlahovic'in pozisyonunu söylemiştin ama hani gol neden iptal edildi dedik ya, hani kante mante muhabbeti.
0: Hocam Kante'nin pozisyonu da
1: tekrarlayabilir mi diyen mesajlar var.
0: Hocam hemen söyleyeyim, tekrar söyleyeyim. Şimdi oradaki pozisyonda bir kere hakemin video yardımcı hakem protokolüne aykırı bir uygulaması var. Çünkü bize video yardımcı hakem protokolü diyor ki hemen gol olabilme ihtimali olan durumlarda faulü tespit ettiyseniz, size göre faulse bu düdüğü geciktirin, sonucu alın. Golse gol olsun, top kornere gidecekse kornere gitsin, avuta gidecekse avuta gitsin ki video yardımcı

0: kontrol edebilme ihtimali olsun. Şimdi Halimut Meler burada kendisi bir faul tespit ediyor. Kendine göre faul. Buradaki pozisyona da saygı duyuyorum diyorum. Çünkü sonuçta enseden bir tutup bırakma var. Hakeme göre faulsa faul. Tamam. Çünkü faul standartını belirleyen o saha içinde. Ama öyle bir hızlı züp çalıyor ki video yardımcı hakemin pozisyonu inceleme şansı kalmıyor. Kesip atıyor pozisyonu orada. Video hakemlik tekniği açısından sıkıntı, protokol açısından sıkıntılı tarafı bu. Ha, faul vardı, yoktu. Ya şu Kante bir duraksama yapıyor. Etkiyi de bize gösteriyor. Ama hani bu yeterli miydi? Sana göre yeterliydi, bana göre yetersizdi. Öbürüne göre yeterliydi, öbürüne göre yetersizdi. Sonuç itibariyle gri bir alan. Hakemin sahadaki verdiği karara saygı duyulur gri aranlar. Destek verilir hakemin kararına. Çünkü sahanın içinde oyuncuyu yaşayan, pozisyonu, aksiyonunu hisseden, koklayan, okuyan, oyunu okuyan hakem. Oradaki mantığını algılayan hakem. Ben eminim zaten Beşiktaşlı oyuncunun vücut diline bak. Beşiktaşlı oyuncu ne yaptığını farkında. Onu da söyleyeyim sana.
1: Anladım.
0: Bana göre.
1: Anladım. Hocam son olarak ekleyeceğim bir şey var mı?
0: Hocam akşam görüşmek dileğiyle.
1: Evet, akşam 22 ile 23.30 arası MK Haber TV'deyiz arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Dijitürk'ten de, D-Smart'tan da takip edebilirsiniz. Uydu'dan da takip edebilirsiniz. Kız, bugünlük de... Hocam çok teşekkürler tekrar Sevdar Aktör.
0: Ben teşekkür ederim hocam. Kendinize iyi bakınız. İyi yayınlar diliyorum size.
1: Hattımızda FIFA eski hakem etmeni ve eski Süper Lig hakemi sevgili Sevdar Aktör hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bugünlük ve bugünlük ters köşenin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
5: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyo Spor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
6: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
8: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
8: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor! En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını

0: bizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
2: Merhabalar abi.
1: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında. Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
9: Şampiyonla son düzlükte.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
12: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
13: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
14: Efendim herkese günaydınlar. 7 Eylül sabahından pazartesi günden son düzün sunmuş olduğu Foto Finish başladı ve bugün Bursa ve sevgili dinleyenler Elazığ yarışlarını sizler için yorumlayacağız. Bursa'da 8 koşulu bir yarış programı var. Bursa Osman Gazi Podromu'nda saatler 14.30'u gösterdiğinde günün ilk mücadelesi Maiden koşuyla başlayacak. Sonrasında Elazığ'a gideceğiz. Elazığ'da da Yurtbaşı Podromu'nda saatler 17.45'i gösterdiğinde ilk koşu başlayacak. Evet, Bursa'da sevgili Metin Abacı var hattımızda. Günaydın sevgili Metin Abacı.
15: Günaydın, iyi yayınlar olsun, iyi haftalar olsun.
14: Nasılsın, iyi misin?
15: Teşekkür ederim, gayet iyiyim, seni sormalı.
14: Teşekkürler, ben de iyiyim. Baktığımız zaman bugün 8 koşulu bir yarış programı var. Kum pist bildiğin üzere Bursa'da bakımda olduğu için de bütün yarışlar çim pistte yapılacak. Ve günün ilk koşusu Maiden mücadele. Toplamda 15 isim izleyeceğiz bu koşuda. Neler söylersin, ilk koşudan başlayalım.
15: İlk koşta ben öncelik olarak Lavekar'la başlayacağım. Bu safkanın ben bugün kazanmasını bekliyorum. Son sabahda yarışını ölçü almıyorum ki orada da son düzlüğe kadar bayağı bir iyi gelmişti. Sonrasında baktı, tabii çok güçlü rakipler olunca geçemeyeceğini anlayınca biraz da enseye bastı ama ilk binlerde falan grubun içindeydi. Ben ondan önceki yarışını ölçü alıyorum. 1.19'luk yarışı ikinciliği. Son 50'lere kadar neredeyse başa baş öndeydi, hatta son anda geçildi. Bugün iyi bir yarış bekliyorum bu safkandan. Bodrum Rüzgarı bende ilk rakip olacak. İlk yarışında ikinciliği çok tatminkardı. Ama biraz mesafe uzaması nedeniyle erkekler olduğu için Lavikar'ı daha öncelikli tutuyorum. 11'den sonra 9 numaralı Yalnız Aşık, 1 numaralı Halkuluş Bey ve 100 numaralı Sezginar da bende sürpriz yapabilecek isimler olarak ön plana çıktı.
14: Evet, o zaman şöyle mi diyoruz? 4 numaralı Lavekar öncelikli, 11 ve 9 sonra değerlendirsin. Daha geniş kurga 1 ve 7, doğru mudur?
15: Doğrudur.
14: Evet, birinci koşuda tekrar ediyorum. 4 numaralı Lavekar, 11 numaralı Bodrum Rüzgarı ve 9 numaralı Yalnız Aşık öncelikli. Sonrasında daha geniş kurgular 1 numaralı Alkuluş Bey ile 7 numaralı Sezgin Ağa'yı yazabilirler. Geldik günün ikinci koşusuna. Şartlı 4 mücadele, 2 yaşlı İngilizler. 1300 metre çim pist. Burada da 6 isim var. Neler söylersin?
15: Evet, burada da bir alternatif banko adayım var ki o da 2 numaralı Antonio olacak. Safkan'ın son koştuğu yarışı

0: hiç ölçü değil, grup bir yarış koştu. Ondan önceki yarışlarında ikilden düşmedi. Çok da başarılı yarışlar yaptı. İkinci. Bugün grubunu buldu. Jockey değişikliği ve bir takı değişikliği var. Dilba takısı da aldı bu kez. Bugün kazanmasını bekliyorum. Küçük oyunlar, orta ölçekli oyunlar tek yazabilirler. Tabii ki 3 numara I Love Speed ve 1 numara King Baldwin'de rakipleri olacaktır. Rakip yazmak isteyenler için bu iki haftanı önerebilirim.
1: Evet sevgili dinleyenler, yine keyifli bir koşu. Bu koşuda sevgili Metin Abacı 2 numaralı ismi ön planda tuttuğunu söyledi. Kim o? 2 numaralı Antigonia, sonrasında 1 numaralı King Baldwin ve 3 numaralı I Love Speed yazarak rahat bir yarış izleyebiliriz dedi. 2-1-3 günün ikinci koşusunda sıralama. Evet, üçüncü koşuya geldik. Aynı zamanda ikinci altılı ganyanında başlangıç ayağını oluşturuyor mücadele. Burada da 15 isim var bölünen Maiden'ın bir diğer ayağı. Zor da bir koşu, neler söylersin?
0: Evet, gerçekten zor bir koşu olacak. Ben 4 numaralı Akrep Yürek'le başlayacağım. 2 numaralı Toplu Ser, 1 numaralı Gönül Sarayı. Tecrübeli isimler, tabelası bol isimler. Bu üçlü dışında 3 numaralı Akçivi, 10 numaralı Kazangiril, 14 numaralı Saraytay ve 6 numaralı Davrantay benim kupamda yer alacak isimler. 4-2-1 biraz daha önde olsa da 3-10-14 ve 6 da imkan nispetinde kuponlara işaretlenmeli.
1: Evet, günün üçüncü koşusu zor bir koşu demiştik ki ikinci altılı ganyanında başlangıç ayağını oluşturuyordu. 4 numaralı Akrep Yürek, 2 numaralı Toplu Ser, 1 numaralı Gönül Sarayı öncelikli isimler. Ama daha geniş oynuyorsanız 3 numaralı Akçivi, 10 numaralı Kazangiril, 14 numaralı Saraytay ve 6 numaralı Davrantay'da yazarak bu koşuyu geçebilir. Sıralama 4-2-1, 3. koşuda öncelikli, sonrasında 3-10, 14 ve 6 şeklinde. Geldik günün 4. koşusuna, şartlı 3 mücadele, 3 yaşlı İngilizler, 1400 metre.
0: Evet, burada da bankomuz var. Bir numaralı Dragon Hero. Uzun bir aradan sonra, yaklaşık 5 aylık bir aradan sonra geldi. Mustafa Çek'le kazandı. Ardından bir kısa vade yarış koştu. Bence orada da çok iyiydi. İkinci olsa da yine de yakınlara güzel bir ikincilik elde etmişti. Bugün rakipler çok daha uygun. Beyaz bayrak aynı yarışı bekliyorum. Bu safkandan günün bankosu olarak öneriyorum.
1: Evet, günün dördüncü koşusunda bir banko geldi. O da an itibariyle zaten %70'lik bir oynanma oranına sahip. Sevgili dinleyenler, yarış severlerinde teveccühünü almış bu minvalde. Bir numaralı Dragon Hero banko dedi. Günün dördüncü koşusunda bir numaralı Dragon Hero banko. Geldik günün 5. koşusuna. Handikap 16 mücadele, 4 yukarı Araplar, 2000 metre çim pist. Burada da 8 numaralı Sancar Efesi ile 10 numaralı Ermerhan koşuya ekürü olarak katılıyorlar. Koşunun favorisi Cevat Han, neler söylersin?
0: Evet, Cevat Han çok iyi form tuttu. Son 3 yarışında 2 birincilik bir ikincilik elde etti. Tabii ki ön planı çıkıyor ama ben burada Yakup abiyle başlayacağım. Neredeyse kilo kiloya koştukları o yarışta, son yarışta ikinci oldu Cevat Han'ın arkasında ama bir boy arkasındaydı. Bu kez 50 kilo sikletiyle Berkay birbiriyle start alacak. Bu safkan da üzerine koyarak geliyor. Bugün ben Cevat Han'ı geçebileceğini düşünüyorum. İlk sırada Yakup abi diyorum. Hemen arkasından tabii ki Cevat Han olacaktır. Yukarıdaki isimlerden 2 numaralı Soğuk Dağ, 4 numaralı Birge Dağ, 3 numaralı Al Sakip. Bu safkanlarda arda arda iyi yarışlar koşuyorlar. Çok formdalar. Ya bunlardan biri gelirse de şaşırmamak lazım. 9 altının dışında 2-4-3'te yine kuponlara yazılabilecek isimler.
1: Evet sevgili dinleyenler, günün 5. koşusunda 9 numaralı Yakup abi, 6 numaralı Cevat Han, 2 numaralı Soğuk Dağ, 4 numaralı Birge Dağ ve 3 numaralı Al Sakip. 5 isim önerdi sevgili Metin Abacı sıralama 5. koşuda. 9, 6, 2, 4 ve 3. Geldik günün 6. koşusuna. Saatler 17.00 gösterdiğinde 16 handikap mücadele, 3 yukarı İngilizler, 1400 metre çim pistte sahne alacak. Neler aktarırsın bu koşuda?
0: Evet, burada son 2200 yarışında da bir onun içinde koşan Big Honey'den bugün çok etkili bir yarış bekliyorum. Ama Vadron yine son yarışları çok çok başarılı. Aynı dereceler, yaklaşık dereceler var. Koşunun 3 yaşlı ismi, bir diğer 3 yaşlı isim 5 numara Red Smoke. Yine son yarışları etkili isim. Burada 4-2-5 ayımsız yazılmalı.
1: Evet, günün 5. koşusunda da, özür dilerim, 6. koşusunda da sıralama şu şekilde: 4 numaralı Big Honey, 2 numaralı Vadron ve 5 numaralı Red Smoke. Toplamda 3 isim var. 6. koşuda tekrar ediyorum rakamsal sıralama 4

0: 2 ve 5 şeklinde der ve 7. koşuya geçiyorum. 7. koşuda da bölünen meydanın sonuncusu. Bu koşuda koşulacak 3 yaşlı Arap atları yine 15 isim. Bir arada neler söylersin bu koşuda?
1: Bu koşu da çok zorlu bir koşu. Baktığımda yaklaşık neredeyse 10 tane safkan kazanabildi görülüyordu bende. Ama burayı azaltmak adına biraz daha ön plana çıkan 3 safkanı ben sizlere önereceğim. Ki bunlar 5 numaralı Domaniç Bey'i, 7 numaralı Prensia ve 12 numaralı Günlarlı olacaktır. Son yarışlarında tabela içinde kazanırda olan isimlerdi. Bunun dışında 1-2 at daha yazmak kalksam en azından 6-7 at daha yazmam gerekecek. O nedenle 3 safkanla buraya geçeceğim. 5-7-12.
0: Evet, günün 7. koşusunda 3 isim önerdi. Onlar da 5 numaralı Domaniç Bey, 7 numaralı Krensia ve 12 numaralı Gülnarlı. 5-7-12 bu koşuda değerlendirilmesi gereken isimler. Günün 7. koşusunda sıralama 5-7-12. Geldik 8. koşuya. Satış bir mücadelede 1700 metre ve toplamda 19 isim var. Denk güçlü isimler, neler söylersin?
1: Evet, son yarışını 1.53 ile 1.700 şimdi kazanan Çukura ve Efes için bugün de grup çok çok uygun. İlk sıradan yazmalı. Altınla var Esen Yıl. Yine son yarışını kazanan bir isim. Daha iyi gruplarla start alan bir isim. Bu grup onun için de çok uygun. Yine 11 numaralı Mürdün kız Muhammed Mirbilgi yine start alacak. Dilbağ takısı aldı bu safkan yine. Bir önceki yarışına baktığımızda 1800'de 2.00 ile dördüncülüğü, 1200'de 1.17'lik iyi dereceyle handikap 16'da beşinciliği. Bugün Muhammed Mirbilgin ile mutlaka bir yerlere gelecektir. Ben 1.6-11 mutlaka yazılmalı diyorum. İki safkana da sürpriz değer vereceğim ki 7 numaralı Hünalı Kız ve 16 numaralı Şansı Bol Bey.
0: Evet, günün 8. koşusunda 1 numaralı Çukurova Efes'i, 6 numaralı Esen Yıl ve 11 numaralı Mürdün Kız 3 isim ön planda. Sonrasında 7 numaralı Hümalı Kız ve 16 numaralı Şansı Bol Bey yazabiliriz. Sıralama günün kapanış ayağında Bursa'da 1-6-11 öncelikli, sonrasında 7 ve 16 şeklinde. Metin Abacın yorumu bu şekilde sevgili dinleyenler. Teşekkür ederiz sevgili Metin Abacın.
1: Ben teşekkür ederim. Bol şans diliyorum. Bizi takip eden tüm dostlara iyi günler olsun, iyi haftalar olsun.
0: Evet, sevgili dinleyenler, Metin Abacı hattımızdaydı. Kendisi Bursa'yı yorumladı. Eğer radyonuzu yeni açtıysanız, tahminleri kaçırdıysanız yapmanız gereken işlem çok basit. Aplikasyondan ya da sondüzlük.com adresine girip oradan tekrarını, yani koşunun, tahminlerin, uzman yorumların ve hazır kuponların tekrarını Son Düzlük uygulamasından kontrol edebilirsiniz ve müşterek bahislerinizi buradan, yani Son Düzlük'ten yapabileceksiniz sevgili dinleyenler ve çeşitli kampanyalardan yararlanıyor olacaksınız. Yeni üyeye, yani bugün yeni üye olacaksanız eğer 5000 TL'ye varan hediye fırsatından yararlanıyor da olacaksınız. Aynı zamanda altılı ganyanınız 1000 TL'ye varan ekstra kazanç sizlerin olacak. Yine altılı ganyanda 1000 TL'ye varan ekstra kazanç kampanyası, 250 bin TL'ye varan oynadıkça kazan kampanyası ve altınız eğer 5'te kalırsa bile 1000 TL'ye varan iade fırsatı da sizlere iade olacak Son Düzlük'te. Evet, Serkan Çömez attığımızda Elazığ'ı onunla yorumlayacağız. Günaydın sevgili Serkan.
2: Günaydın sevgili Ufuk. Sesimizin ulaştığı tüm noktaya saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Elazığ'da çok cazip, çok değişik bir program var. Uzun zamandır böyle kalabalık ve denk güçlerin zorlu mücadelesiyle karşı karşıya kalmamıştık. Bakalım elimizden geleni yapacağız. Her iki altılı ganyandan ortak bir bankosu olacak. Şans yanımızda olsun.
0: Evet, baktığımız zaman günün ilk koşusu saatler 17.45'i gösterdiğinde şartlı 4 mücadeleyle başlayacak. 3 yaş Araplar 1600 metre kum pistte koşacak. Nalın Sesi, 6 numaralı Nalın Sesi ile 7 numaralı Adalar da koşuya ekür olarak katılıyor. Başlayalım dilersen, günün ilk koşusunda bizlere neler aktarırsın?
2: Baktığımız zaman bir alternatif bankom var. Aslında diğer bankoma gitmesem, 4. koşudaki bankoma gitmesem net şekilde Nalın Sesi'ni yalnız başına bırakırdım. Yarışın gidişatına baktığımız zaman bugün stili tek rakibi var. O da ikürüsü Adalar. Diğer taraftan rakiplerini tek tek incelediğimiz zaman onun kadar seri yapıya sahip, bir anda ön tarafa gelip istediği avansı alabilecek bir isim yok. Ben bugün startla birlikte ön tarafta sert tempo yapmasını beklediğim yarışta 6 numaranın Nalın Sesi'ni kazanmaya yakın görüyorum ve alternatif bank olarak önlerim.

0: Yok. Rakip hanesinde iki isim öneriyorum. Birisi 5 numara Kavuçukçu ki Kavuçukçu son yarışında benim banko önermiş olduğum bir isimdi. Mesafeye çıkıyordu. Özellikle sonlarda yapmış olduğu ataklarıyla kazanmayı başardı. Ama şöyle bir detay vereyim. Kavuçukçu bu 14 gün içerisinde 3. yarışını çıkacak. Bu ağır geleceği düşündüğüm için nalın sesini yalnız başına bıraktım. Yoksa Kavuçukçu da nalın sesi kadar çok etkili bir isim olduğunu düşünüyorum. Onu ikinci sıraya yazdım. Üçüncü sıradan da Tifa'nın oğlu Önler derken yerini alması halinde sonlarda nalın sesini zorlu anlar yaşatabilir diyeceğim. Ama dediğim gibi 6 numara nalın sesi Alternatif Banko, 5 numara Kavuçukçu ve 4 numara Tifa'nın oğlu diyerek burayı 3 isimle geçeceğim.
1: Evet, günün birinci koşusu 6 numaralı Nalın Sesi Alternatif Banko, ama rakip yazacaksak 5 numaralı Kavçukçu ve 4 numaralı Hifa'nın oğlunu da yazabiliriz dedi günün birinci koşusunda sevgili Serkan. 6 Alternatif Banko, rakip 5 ve 4 Elazığ'da. Geldik ikinci koşuya. Günün ikinci koşusu da yine maiden mücadele, dişilere ait, 2 yaşlı İngilizler, 1500 metre kumpist.
0: Buraya 5 isim yazacağım. Özellikle burayı kalabalık tuttum. Çünkü burası çok sıkıntılı bir yarış. Maiden hem de mesafeye çıkıyor. Burada birçok ismin bu mesafeye çıkıyor olması sıkıntı yaratabilir. Bir numara Aras'ın kızı anne kanatından kum pistte uzun mesafeyi yapacak bir isim. Yani orta mesafeyi yapacak bir isim. İlk sıraya onu yazdım. İkinci sıra seri yapısıyla Gift of Angel'ı aldım. Onu ikinci sıraya yazdım. Baktığımız zaman 7 numara Sam Queen son yarışındaki genel performansı sonlarda yapmış olduğu ataklarıyla ikinciliği gayet tatminkardı bugün. Özellikle uygun rakipleri yanında onun üçüncü sıraya yazdım. Meryem Can ve 3 numaralı Grand Neva'da bu ayağın sigortası olacaktır. 1-2-7-6-3 bu meydan biraz zorlu geldi bana. Ben kalabalık tuttum.
1: Evet, günün ikinci koşusunda sevgili dinleyenler, Serkan Çömez der ki 1 numaralı Aras'ın kızı, 2 numaralı Gift of Angel, 7 numaralı Sand Queen, 6 numaralı Meryem Can ve 3 numaralı Grand Neva şeklinde yorumladı. Zor bir koşu olduğunu söyledi. Sürpriz şansı olan isimlerden bahsetti. Sıralaması günün ikinci koşusunda Elazığ'da 1, 2, 7, 6 ve 3 şeklinde. Evet, geldik günün üçüncü koşusuna. Saatler 19 çift sıfırı gösterdiğinde 13 isim ikinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağında mücadele edecek. Neler söylersin Serkan bu koşuda?
0: Yarışın gidişatına baktığımız zaman çok süratli isimler var. Oğuz Başkan gibi, Bella Fina gibi, Atlantic Black gibi, Seher'in yeli bunlardan birisi, Cafer Bey var. Böyle süratli bir yarışta tabii ki gördüğü yarışlar sonrasında özellikle son ikinciliğini çok beğendiğim ki bu pistte de kazanma başarısı gösteren Trabzon ilk sıraya yazdım. Rakiphanesinde 11 numara Garanor'la devam edeceğim. Son yarışları evet uzun mesafelerde ama Garanor'un ideal mesafesine çıkıyor. Bugün gözlük koruyucu ilavesiyle yarışa katılacak. Özellikle böyle süratli giden yarışlarda kendini unutturmuş bir Garanor bugün bize önemli bir sürpriz yaparak hatırlatabilir. İkinci sırada olacak. Üçüncü sırada çok inanılmaz pedigriye sahip olduğunu gördüğümüz Hep Beraber ve Shorty gibi çok potansiyelli ki Hep Beraber Gazi şampiyonuydu. Beyaz Saray'ı görüyoruz. Beyaz Saray uzun zaman sonra ilk kez bu kadar düzenli idmanlarla buraya geliyor. Binini 6, binini 4 uzun işler yapmış. Mehmet Taşkaya hazırlamış Beyaz Saray'ı. Bugün idman pistinde birlikte çalıştığı jokey ile ki böyle kaba kumda ayaklarındaki sorunlar çok fazla hissedilmediği için bunun da önemli bir sürprize imza atmasını bekliyorum. 2 numaralı Bella Fina ön tarafta rakiplerine göre daha iyi başlayacağı yarışta bir beyaz bayrak aynı yarış yapabilir. Yine sonlarda etkili gelecek My Sixth Sense de her kuponda olsun derim. 7, 11, 12, 2, 3 küçük kurgular için yeterli. Çok geniş kurgularda belki uzundan kısaya gelecek olması sıkıntı yaratabilir ama Asalt'ın la 6 numaralı Atlantic bile gönder derken konumlanacak olması sebebiyle yazmak istedim. 7, 11, 12, 2, 3, 1, 6.
1: Evet, günün 3. koşusunda 7 numaralı Trabzon, 11 numaralı Garanor, 12 numaralı Beyaz Saray, 2 numaralı Bella Fina, 3 numaralı My Six Sense. Bu 5 isim öncelikli ama daha geniş oynuyorsanız 1 numaralı As Altın ve 6 numaralı Atlantic Black'te yazabiliriz. 7, 11, 12, 2, 3 1 çarpı 1 ve 6 günün 3. koşusunda sıralama Elazığ'da. 4. koşuya geçtik. Serkan Handikap 15 mücadele dişilere ait 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kum pistte start alacak.

0: neler söylersin?
1: Bankom bu ayakta olacak. Burada da yarış çok süratlere biniyor. Baktığım zaman ön tarafta Kadıköy Güzeli gibi Ünlü Ekin, Manuela, Cash Out, Goodbye, Valley of the Hunter gibi çok seri isimler var. Özellikle 3 numara Deniz Lara'nın orta mesafeye yatkın pedigriye sahip. Son yarışındaki üçüncülüğü ve 1600 metredeki ikincilikleri Yeleli Kız'ın arkasındaki o gün bugün start alan Ünlü Ekin, Dream Chaser, Kadıköy Güzeli gibi burada start alan birçok ismi geride bırakmıştı. Eğer Necmi Altın çok gerilerde takip etmeyip Düzlü'ye ön grubun hemen arkasında çıkması halinde ben Deniz Lara'nın bu rakiplerini kolay bir şekilde sonlarda kart edip kazanmasını bekliyorum. Deniz Lara bende net bank olacak.
0: Evet sevgili dinleyenler, günün dördüncü koşusunda cazip de bir isim aslında. 3 numaralı Deniz Lara. Şu an için %10'luk oynanma oranı var. Birinci altılıda 3 numaralı Deniz Lara'yı banko olarak önerdi sevgili Serkan. Bugün için kazanmasını bekliyorum dedi. Gidişat lehine dedi Deniz Lara'yı kazanır gözüyle bakıp banko olarak önerdi. Siz değerli dinleyicilerimize günün dördüncü koşusu 3 Deniz Lara banko. Beşinci koşuya geldik. Handicap 15 mücadele 3 yukarı İngilizler 1600 metre kumpis Serkan.
1: Bu pistte yarış gördü ve inanılmaz ayağına çabuk bir isim. 6 numara Eurofighter bugün mutlu sona ulaşabilir ki son yarışında özellikle yine stili rakipleri vardı. Ön tarafta istediği tempoları buldu ama ben bu pistin acemiliğini yaşadığını düşündüğüm Eurofighter'ın bugün onu yaşamayacağını ve iyi jockey ile bu sonuca gideceğini düşünüyorum. İlk sıraya onu yazdım. Rakip hanesinde yine ön grubu yakın takip edecek bir kulvar avantajıyla hemen İlk virajda önde giden Eurofighter yakın takip edecek Baycura eğer düzlükte Eurofighter'ın düşen temposunu sonlarda değerlendirebilir. Yine son yarışını kesinlikle kulvar dezavantajı yaşadığı için ölçü almadığım 2 numara El Leon yine önlere yakın gidecek, sonlarda çok etkili gelecek ve jockey ile kazanmış olan 800 numara Aymond ve ilk kez bu pistte koşacak olsa da idman pistindeki sonlardaki görüntüsünü çok beğendiğim 13 numara Katana Boy deyip burayı 6 öncelikli isim olacak 3-2-8-13 5 isimle geçeceğim.
0: Evet 5. koşuda sıralama 6-3-2-8 öncelikli sonrasında 13. 5. koşuda sıralama 6-3-2-8 sonrasında 13. 6. koşu handikap 14 mücadele 4 yukarı Araplar 1200 metre.
1: Özellikle çok cazip bir isimden bahsedeceğim burada. O da 15 numara Küreylan Bakura. Zaten az önce sistem üzerinden sabit ihtimalli bahis deneyeyim dedim. Sistem belli bir miktara kadar almadı. Ben çok cazip konumda çıkacağı bu yarışta özellikle gördüğü iki yarışta nefesli gelecek olan bugün stili rakiplerinin kulvar dezavantajını yaşayacağını düşünüyorum ki birisi 16 kulvardan diğeri de 14 kulvardan çıkıyor. Bugün Baran Çakmak ön tarafta sert bir tempo yaparsa Q-Elan Bakır'a inanılmaz sürpriz çıktığı bu yarışında önemli bir elimizi rahatlatabilir. 15 numara Q-Elan Bakır'a'yı ilk sıraya yazdım. Rakip hanesinde son yarışımızın geldiğini düşündüğüm ve jockey ile tek katıldığı yarışı kazanan 4 numaralı Deniz'in Gülü. Yine 13 numaralı hayallerin son yarışlarında kendini yavaş yavaş gösterdi. Azrak Demir'le onun da şansı var. 12 numara Kirazlı kapalı gözlük değil bu ailevi. Bugün önde tempo belli noktalarda yükseklere çıkarsa sonunda etkili gelebilir. Ve son olarak da hızlı daratım diyeceğim. Diyarbakır'daki son yarışını çok beğendim. Bugün öndeki tempodan sonlarda erken önde yerini alırsa o da sürpriz şansı olacak. Ben bu ayağın çok önemli sürprize imza atacağını düşünüyorum. Burada çift taneli bir ganyan gelecek ama hangisi olacak bilmiyorum. 15, 4, 13, 12, 14 benim buradaki sıralamam.
0: Evet 6. koşuda 15, 4, 13, 12 ve 14 sıralamasını öngördü sevgili Serkan. Süremiz çok daraldı. 7. koşuya geçtik. Hızlı bir şekilde senden alalım 7. koşuyu.
1: 4 numaralı Gülümse kızım hayatın ilk yarışı çok iyiydi. Önü kapanmasına rağmen sonlarda etkili geldi. Jockey'nin tercihi devam ediyor. Bugün uzayan mesafeye çıkıyor. Love Stick Girl. İkinci sıraya yazdım. 6 numara Lady Topçu bugün önlerde numara almasını bekliyorum. Daha sonra 1 numara Empress Girl. 7 numaralı Monica Sultan ve 3 numaralı Bakülü kız. Startta kalmazsa onun da şansı var. 4-2-6-1-7-3 benim buradaki sıralamam.
0: Evet 7. koşuda Elazığ'da 4-2-6-1-7-3 4-2-6-1-7-3 günün 7. koşusunda Serkan'ın sıralaması. Geldik kapanış ayağına Serkan. Şartlı 3 mücadele 3 yaş İngilizler 1500 metre.
1: bir kul var, çıkacak bitirebilir, bunu yapacak güce sahip ki son yeri ilk kez çıktı bu pistiği de aynı şekilde kazanmış.

0: 18 numarası Kai Türk bugün yine bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmasını bekliyorum. Rakip hanesinde bu pistte kazandıktan sonra Diyarbakır'da iki yarışı da çok iyiydi. Mustafa Işık çalıştırıyor Diyarbakır'da. Wang Yuanchen bugün ihmale gelmez, mutlaka iç ciddi rakip olacaktır. Daha sonra yarışlar gören ve son ikinciliği gayet tatminkar olan Tanof Ozan diyeceğim. 18-17-2 ama yeri olan çok geniş kurgular Narkink'e de bir çarpatsın derim.
1: Evet sevgili dinleyenler, günün kapanış ayağında sevgili Serkan der ki 18 numaralı SkyTurk, 17 numaralı Wang Yuchen ve son olarak 2 numaralı Tanof Ozan dedi ama bir yer olanlar 6 numaralı Night King'i de yazabilirler. 18-17-2 daha geniş kurgular 6. Evet Serkan, çok teşekkür ederiz değerli vaktiniz.
0: Ben teşekkür ederim sevgili Ufuk. Bir not söyleyeyim, 15 numara Köylan Bakır'a 0.53 RGF 8 kanyem var. Sabit ihtimalle çok düşük.
1: Bugün yani, sen bayağı inandığın sürpriz şansına sahip olduğu
0: çok,
1: bir isim.
0: Çok inanıyorum bugün. Bugün yeter ki 2 boy öne çık.
1: Evet. Bugün Köylen Bakü ile de sevgili dinleyenlerimiz sabit ihtimalli ilk 3, ilk 4, ilk 2 neyse kendi tahminlerini ona göre değerlendirebilirler dedi ki son derece cazip. Teşekkür ederiz Serkan.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Evet sevgili dinleyenler, Serkan Çömez de hattımızdaydı. Kendisi de Elazığ yorumladı ve bugünlük bizlere ayrılan sürenin de sonuna geldi ki yarın yine aynı saatte 11.30'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Radyo Spor.
7: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
8: Şampiyonla son düzlükte.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo Spor.
3: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
12: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.
13: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
14: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
13: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
14: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
13: Radyo Spor, sporun tek adresi.
11: Tek adresi.
13: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Çok daha kolay.
11: Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. Açıldı.
13: 0538-052-1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
6: Radyo Spor.
13: 0538

0: Başladı programımıza hoş geldiniz. Yaklaşık 2 hafta yıllık izindeydim. Radyo Spor'daki programlarda olamadım. Yerime programı devralan ve başarıyla sürdüren Burak Alaca'ya da teşekkür ediyorum. Yayınımız başladı. Anadolu Ateşi ile tekrardan geri dönüş yaptık. Bilindiği üzere transfer dönemi tamamlandı. Cuma günü transfer dönemi ülkemizde bitti. Sevgili dinleyenler, geçtiğimiz Cuma günü transfer dönemi noktalandı. Hem Süper Lig hem de 1. Lig'de heyecan devam ediyordu. Bu hafta 2. Lig ve 3. Lig'de de maçlar başladı. Tüm takımlarla ilgili değerlendirmeleri yapacağız. Önemli telefon bağlantılarımız olacak. İlk bölümde hattımızda konuğumuz Antalya Spor'u yakından takip eden Koray Geçker olacak. Antalya Spor Ligi istediği gibi başlayamadı. Dün kendi sahasında Sivas Spor'a da 2-1 mağlup oldu sevgili dinleyenler. Kendi sahasında Sivas Spor'u konuk etti. Mücadeleyi 2-1'lik skorla Sivas Spor takımı kazandı. Herhangi bir değişim var mı? Teknik direktör noktasında değişim var mı? Antalya Spor'daki tüm durumu birazdan Ajans Spor'dan arkadaşımız Koray Geçker'le konuşacağız sevgili dinleyenler. Ardından Ertuğrul Aslan bizlerle birlikte olacak. Bandırma Spor hafta sonunda oynadığı maçta Bolu Spor'u sahasında 6-0'lık skorla geçmesini bildi. Birazdan peş peşe bağlantılarımız olacak demiştim. Koray Geçkel ilk konuğumuz, Antalya Spor gündemini konuşacağız. Alanya Spor'u da bu bölümde değerlendireceğiz sevgili dinleyenler. Koray abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Teşekkür ederim, iyi yayınlar Salim, sağ ol, sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Antalya Spor lige istediği gibi başlayamadı. Bu hafta sonunda oynadığı maçta da dinleyenlerimizle paylaşalım. Sivas Spor'a sahasında mağlup oldu. Kötü gidişatın sebepleri nelerdir? Neler söylersin? Herhangi bir değişim bekliyor musun teknik direktör konusunda, başkanlık makamı konusunda?
1: Şimdi evet, Antalyaspor beklediği gibi bir başlangıç yapamadı sezonu. Aslında ilk karşılaşmada Keçiören Gücü'nü mağlup etse de aslında o maçta özellikle ikinci yarıda ortaya koyulan oyun gelecek anlamda biraz endişe yaratmıştı. Sonrasında zaten üst üste gelen mağlubiyetler ve en son işte 6. haftada alınan 4. yenilgi Antalya Spor için gerçekten kara bulutların böyle biriktiği bir kulüp haline gelmesine sebep oldu. Bu geri kalan 4 haftaya baktığımızda evet, Antalya Spor'un kadro planlamasında özellikle ciddi sorunlar olduğunu söyleyebiliriz. İşte Santrafor'un daha henüz 3 gün önce imza atması, işte Nuno da Costa ilk maçına Sivas maçına çıkıp onlara bir penaltı atışından yararlanamadı. Gerçi belki o golü atsaydı çok daha farklı şeyler de konuşuyor olabilirdik ama işte yeni gelen bir santrafor. En önce yani geçtiğimiz sezonda Antalyaspor'un aslında küme düşmesinin temel sebeplerinden bir tanesi santrafor sorunuydu. Geçen sene, bu senenin başlangıcı hep bu sorun çözülemeden ilerlendi ve bana göre ciddi anlamda kayıpların sebeplerinden bir tanesi de bu. Diğer taraftan baktığımızda işte gitmesi gereken oyuncular gönderilemedi, gelmesi gereken oyuncular geç getirildi veya getirilemedi. Mesela en son transfer sezonunun son gününde kanat transferi için, hem her iki kanata da transfer için çok fazla mücadele edildi. O da olmadı. Şu an baktığımızda Antalyaspor'un orijinal kanat olarak sadece bir oyuncu bulunuyor. Mevlüt Şimşek, altyapıdan gelen Doğukan Sinik var ama onun da altyapı kariyeri ve kariyerinin ilk dönemlerinde 8 numara oynadığını zaten biliyoruz. Hani orijinal bir kanat değil. Bu anlamda mesela bu planlama çok iyi yapılamadı. Diğer taraftan baktığında bir değişiklik bekliyor musunuz? Zaten yönetimde bir değişiklik olacak. 18'inde genel kurul kararı alındı zaten. Şu anki başkan görevi büyük olasılıkla Levent Ördek'e devredecek. Eski yöneticilerden Levent Ördek'e devredecek. Teknik adam değişikliği konusuna geldiğinizde ise evet, 6 haftada alınan 4 mağlubiyetten sonra içeride de bir çalkantı oldu diyebiliriz. Bugünden yarına bir değişiklik beklemiyorum. Onu net yani böyle bir karar alınmadı, onu söyleyebilirim. Ama hafta sonu oynanacak Ümraniye Spor maçından sonra alınacak sonuca göre her şeye açık diyebilirim.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, Ajans Spor'dan Koray Geçkel, Antalya Spor'u konuşuyoruz. Koray abi, transfer tahtasının geç açılması sence etkiledi mi süreci? Ve yapılan transferlerle ilgili yorumun nedir? Transfer politikasını beğendin mi Antalya Spor Kulübü'nün?
1: İşte az önce biraz aslında ondan bahsettim. Yani kadro planlamasının ben çok iyi yapıldığını düşünmüyorum. Mesela yayından hemen önce zaten baktım şeye. Antalyaspor'un şu anda gençler dahil, yani A

0: takımda 8 tane orta saha oyuncusu var. Bunlara yine 10 numara oynayabilen işte Ömer Faruk, Safuri ve Van de Schaik dahil değil. 8 tane orta saha oyuncusu var ama orijinal bir tane kanat var mesela. 4 tane sol bek oynayabilen oyuncu var şu an Antalyaspor'un kadrosunda. 2 tane 3 tane santraforu var da bir tanesini özür dilerim 4 tane var. 2 tanesi yabancı olduğu için onlar yabancı kontenjana takılacak, listeye yazılamayacak. Hani bazı bölgelerde ciddi birikme var. Bazı bölgelerde çok eksikler var. Ama şeye katılıyorum sana, bu transfer engelinin geç açılması ciddi sorun oldu. Çünkü gelecek oyuncunun kafasında hep soru işareti oldu. Onları biliyoruz. Maddi konularda ciddi sorunlar oldu. Yani örnek vereyim ben. Bugün Iğdır'da olan Tanke Antalyaspor'un kapısından döndü. Zaten haberini de sen yapmıştın yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Antalyaspor'la anlaştık. Evet anlaşmıştı, her şey bitmişti ama önüne bir peşinat koymanız gerekiyordu. Sonrasında Iğdır devreye girdi ve transferi bitirdi. Böyle birkaç tane daha isim var böyle. Hemen en son mesela Kramer. Yani kapıdan döndü. Kramer orada bitiremedi Antalyaspor. Nuno da Costa da çok değerli bir oyuncu. Tabii ligi bilen bir oyuncu, Türkiye'yi bilen bir oyuncu. O anlamda hani kıyaslamak anlamında söylemiyorum ama sonuçta ilk tercihlerinizi hiç demeyeyim ama birçoğunda ilk tercihinizi alamamışsınız. Tabii bu da ciddi bir sorun yaşatıyor. Şimdi Bülent Korkmaz'ı eleştiriyoruz, çok fazla eleştiriyoruz ama Bülent Korkmaz'ı tam kadro kaç kez antrenmana çıkabilmiş? Yani transfer sezonunun son günü herhalde tam kadro. Yani tam o oluşan kadroyla sahaya çıkıyor. Yani forvetsiz Ahmet Saat'la oynadı iki maçta mesela. Tabii Ahmet Saat da bu ligin değerli oyuncularından bir tanesidir ama Antalyaspor'un kafasındaki santrafor değildi. Hani 6. haftaya kadar Antalyaspor istediği santraforla maça çıkamadı. Bir işte en son Nuno da Costa çıktı. O da zaten 2-3 antrenmanla sahaya çıktı. Hani ne kadar verimli olabilir? Bundan sonra tabii daha iyi olacağını tahmin edebiliyorum ama motivasyon olarak o geriye dönüş sağlanabilir mi? Ondan çok emin değilim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Koray Geçkal. Sohbetimiz devam ediyor. Koray abi, yani fikstüre de baktığımızda Antalyaspor'un dün Sivasspor'la oynadı Antalyaspor. Mağlup evet. oldu. Yani inişli çıkışlı bir grafik var. Bence kötü bir tablo. Süper Lig'den inen takımlar 1. Lig'e sıkıntılar yaşıyor. Bazıları da reaksiyon gösteriyor. Direkt kaldığı yerden devam ediyor.
0: Kayseri Spor mesela kaldığı yerden devam etti. Antalyaspor
1: kaldığı yerden devam ediyor.
0: Mücadele ediyor. Evet.
1: Fatih Karagümrük aynı şekilde. İnişli çıkışlı grafik var ama kadrosunun kaliteli olduğunu söyleyebiliriz. Antalyaspor 6 maçlık serüvende 4 mağlubiyet 2 beraberlik aldı. 2 galibiyet aldı. 6 evet. puanı var. Yani evet. puan ortalaması 1. Hafta sonunda deplasmanda rakip Ümraniye Spor, sonrasında iç sahada Van Spor. Evet. Ardından deplasman Bolu Spor, iç sahada Kayseri Spor. Birbirinden zorlu 4 maç. Kağıt üzerinde ilk 3 maç kolay gibi gözüküyor ama Van Spor da artık reaksiyon gösteriyor. Ümraniye evet. Spor aynı şekilde. Bolu Spor maçı. Bolu Spor'un ben lige veda edeceğini düşünüyorum. Gidişatı çok kötü.
0: Gidişat oyunda, evet.
1: Ama bu tarz takımlarda da şöyle bir durum söz konusu. Bu tarz takımlar küme düşerken de yanında birkaç takımı yakabiliyorlar.
0: Evet, evet, evet. İşte Antalyaspor'un aslında fikstür olarak kötü bir başlangıcı yoktu ligde. Yani baktığımızda gerçekten 4'te 4 ile rakipleri tabii ki ciddiye almadığım için söylemiyorum ama Süper Lig'den gelen bir takım olduğu için ilk 4 maçta özellikle, hatta 5 maçta Bandırma'yı da sayarsak 5 maçta 5 galibiyet alabilecek potansiyeli olan bir takımdı Antalyaspor ama işte senin dediğin gibi bazen işte Süper Lig'den gelen takımlar motivasyon anlamında sıkıntılar yaşayabiliyor. Antalyaspor onlardan birini yaşadı ve dediğim gibi kadroda da o planlamayı düzgün yapılması. Mesela sezon başlamadan önce Antalyaspor Başkanı Mustafa Ergün'ün bir açıklaması vardı. Biz takımımızın genel omurgasını koruduk dedi ama bu bir başarıymış gibi ifade edildi. Bence bu bir doğru bir strateji değildi. Çünkü birincilikle Süper Lig arasında çok büyük farklar var. Kalite anlamında söylemiyorum. Oyun mantalitesi anlamında. Birincilikle daha çok güce dayalı bir mücadele olduğu için Antalyaspor'un birinci lige uygun oyuncularla aslında başlaması, ona göre planlamasını yapması daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Kadroyu koruma yoluna gitti. Şimdi baktığımızda artık transfer sezonu kapandı. İşte şu an kadroda 12 tane yabancı var toplamda. 6 artı 2 yapacaksınız. Mesela o Süper Lig'de oynattığınız işte 4-5 tane oyuncuyu da mesela dışarıda bırakacaksınız. Şimdi omurgayı korudunuz ama baktınız ki birinci ligde

0: olmayacak bu. Orada bir değişikliğe gidiyorsunuz. Yani bu anlamda biraz planlamada Antalyaspor'un sorunlar yaşadığını ve bunun da sonuçlarını gördüğümüzü düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda bu bölümde konumuz, sizlerle de paylaşalım. Koray Geçgel sohbetimiz sürüyor. Koray abi, Antalya'da yaşıyorsun. Alanyaspor'a da istersen ayrı bir parantez açalım. Alanyaspor'u da takip ediyorsun.
0: Evet.
1: Alanyaspor'la alakalı neler söylersin?
0: Alanyaspor'da
1: bugün Süper Lig'de Rizespor deplasmanında.
0: Evet. Alanyaspor'un hani deyim yerine sağ solu belli olmaz denir ya, Alanyaspor gerçekten öyle. İşte bir önceki hafta Beşiktaş'ı mağlup ettikten sonra, Beşiktaş bir derbide Fenerbahçe karşısında çok iyi bir ezici bir futbol oynamış. Alanyaspor olarak işte Beşiktaş'ı mağlup ediyorsunuz, sonrasında Eyüp'e kaybediyorsunuz. Gerçekten Alanyaspor'un sağ solu belli olmuyor. Onlar da transferde en son tabii savunma bölgesinden Ümit Akdağ Beşiktaş'a gönderdi. Orada 2 senedir Ümit Akdağ vazgeçilmez bir isimdi ve Alanyaspor'un önemli bir parçasıydı. Bunu nasıl tolere edecekler? Orasını tam tabii Rize maçında biraz daha göreceğiz. Çünkü o oradaki üçlü işte Nuno Lima, Aliti ve Ümit Akdağ geçtiğimiz sezon başından bu yana hiç vaz, yani mecbur kalınmadığı sürece kesinlikle bozulmayan bir üçlüydü. Bakalım akşam João Pereira nasıl bir oraya bir çözüm bulacak, onu göreceğiz. Alanyaspor, hani şöyle söyleyeyim, Rizespor işte bugün şu anda uyudum, maçtan sonra uyandım, Rizespor kazandı deseler şaşırmam, Alanyaspor kazandı deseler de şaşırmam. Yani öyle bir Alanyaspor'un dediğim gibi sağ solu belli olmaz bir performans var ama ayağı yere basan, çok fazla maddi olarak da kendisini zora sokmayacak bir transfer politikasıyla transfer dönemini kapattılar. Yine Alanyaspor düşme korkusu yaşamadan üst sıraları da çok fazla zorlayabileceğini düşünmüyorum. Ama rahat bir sezon geçireceğini tahmin ediyorum Alanyaspor.
1: Çok teşekkür ederim Koray abi, değerli yorumların için. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Koray Geçgel'di. Şimdi kısa bir ara.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuğumuz Ertuğrul Arslan olacak. Ertuğrul Arslan'la birlikte Bandırma Spor'u konuşacağız. Sevgili dinleyenler, birazdan Ertuğrul Hoca ile birlikte Bandırma Spor'u değerlendireceğiz. Bandırma Spor ligin son haftasında Bolu Spor'u farklı bir skorla mağlup etti. Sevgili dinleyenler, Bandırma Spor'da şu anda

kontrol ettim de 9 puanla ligde 8. sırada. Lider Batman Petrol Spor. Sizlerden gelen mesajlar da var. Bu mesajları da cevaplayacağım. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538-052-1487. 0538-052-1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Müsait olursa Ertuğrul Arslan bizlerle birlikte olacak. Ligin son haftasında 6-0'lık skorla Bandırma Spor, Bolu Spor'u mağlup etti. Bu hafta rakibi Bandırma Spor'un deplasmanında Sarıyer, ardındansa iç sahada Ümraniye Spor'la oynayacaklar sevgili dinleyenler. Sarıyer'de Radyo Spor ve Saran Grup Holding'i Sarıyer'de bulunuyor. Semtimizin takımı Sarıyer'de sezona iyi başladı. Ligin son haftasında Ankara Keçiören Gücü'ne deplasmanda 3-0 mağlup oldular. Ancak 6 haftalık süreçte toplamda 10 puan kazanan bir Sarıyer takımı var sevgili dinleyenler. Bunun da altını çizmiş olalım. Sarıyer şu anda ligde 10 puanla 5. sırada. Batman Petrol Spor'la ilgili mesaj gelmişti az önce Turgut Bey'den. Normal şartlarda bugün Zeynel Bey yayınımızda Batman Petrol Spor Başkanı konuğumuz olacaktı. Ancak yoğun programından dolayı ilerleyen günlerde konuğumuz olacak. Batman Petrol Spor'da konuşacağız. Batman Petrol Spor lige Pendik Spor beraberliğiyle başlamıştı. Ardından 5 maçta 5 galibiyet aldı. Bunu da söyleyelim. 5 maçta 5 galibiyet aldı. İlk 6 haftada 16 puan toplayan bir Batman Petrol Spor takımı var. Ligin son haftasında 6. haftada oynadığı maçta Batman Petrol Spor Fatih Karagümrük'ü 4-3'lük skorla mağlup etti. Zorlu bir fikstürden çıktılar aslında. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Pendik Spor'la ilk maç beraberlikle sonuçlandı deplasmanda. İç sahada Bolu Spor 2-0. Deplasmanda Sarıyer 2-1. İç sahada Sivas Spor'u 2-1. Deplasmanda Van Spor'u 2-0. 6. haftada Fatih Karagümrük'ü 4-3'lük skorla mağlup ettiler. Kaliteli bir kadroları olduklarını düşünüyorum Turgut Bey. Batman Petrol Spor'un kadrosu gerçekten kaliteli bir kadro. Geçtiğimiz yıl çok ciddi yatırım yaptılar. İkincilikte bilindiği üzere yakın dönemde playoff oynamışlardı Serdar Hoca ile birlikte. Ardından Serdar Hoca ile yola devam kararı alındı. Direkt şampiyon oldular ikincilikte ve sezon başında da teknik direktörlük görevi için Ümit Milli Takım'da yardımcı antrenör olarak A Milli Takım'da yardımcı antrenör olarak görev yapan ve son olarak ligde Eyüp Spor'u çalıştıran Selçuk Şahin'le anlaştılar. Bence gidişatları iyi, kadro kaliteli. Batman Petrol Spor özellikle de Batman şehrinde bir futbol kültürü oluştu. Başarılı olacaklarını düşünüyorum. Ve çok da iyi bir kadroları var. Yani bu ligde daha önce oynayan tecrübeli oyuncular var. Mesela Pedrinho bence ligimizi bilen bir oyuncu. Konya Spor'dan geldi. Önemli bir transfer. Konya Spor'daki performansını beğenmiştim. Yine Konya Spor'dan Ho transfer edildi. Ho da bence iyi, önemli oyunculardan birisi. Fenerbahçe'de de görev almıştı bir dönem. Süper Lig'de forma şansı bulmakta zorlanan oyuncular geldi. Bunun yanı sıra bu ligi bilen Metehan var, Ömürcan var. Metehan geçtiğimiz yıl Sarıyer'deydi. Ömürcan Artan Bolu Spor'daydı. Bence iyi bir performans ortaya koymuşlardı. Stoper hattında Dorya var. Futbol severler Dorya'yı Malatya Spor'dan hatırlayacaktır. Yeni Malatya Spor'da oynamıştı. Marsilya'dan Yeni Malatya Spor'a transfer olmuştu Dorya. Ardından Malatya Spor'a bonservis kazandırıp gitmişti Santos takımına. Santos Laguna'ya gitmişti. Atlas'ta oynadı. Tekrardan Sao Paulo'da oynadı. Oyuncu sezon başında Batman'a transfer oldu. 6 maçta ilk 11 oynadı. Biri de gol attı. Dorya'yı direkt futbol severler Yeni Malatya Spor döneminden hatırlayacaktır. Daha önce ülkemizde oynamıştı. Sissoko var. Sissoko da bence ligimizi bilen bir isim. Manisa FK'da 3-4 sezon oynadı. Karma bir kadro var. Geçtiğimiz yıldan devam eden Polat Yaldır var. Polat Yaldır da Samsun Spor'dan

Geçtiğimiz sezon devre arasında Batman'a transfer olmuştu. Batman Petrolspor'un şampiyonluğunda ciddi bir emek sarf etmişti. Polat'la tekrardan yola devam ettiler. Bence kadro kalitesi güçlü Batman Petrolspor'un. Ligde çok önemli takımlar var. Birinci ligin bu sezon daha zor olacağını geçtiğimiz yıl oranla söyleyebilirim. Geçtiğimiz sezon birinci ligde Adana Demirspor ve Hatay Spor lige erken havlu atmıştı. Bu sezon ben Bolu Spor'dan aynı durumu bekliyorum. Bolu Spor'un da lige erken veda edeceğini düşünüyorum. Esenler Erokspor beklentilerin altında kaldı. 6 maçta düzeltiyorum. Bugün maçları var. Bugün Esenler Erokspor sahasında Kayseri Spor'u konuk ediyor. 5 maçta 4 puan kazandılar. 4 beraberlik, 1 mağlubiyet. Mağlup oldukları takım Iğdır FK. Bugünkü maç bence çok çok önemli. Esenler Erokspor reaksiyon gösterirse farklı olabilir. Kayseri Spor'un hedefi mutlak kazanmak, puanını 13'e yükseltmek. Bursa Spor'un bugün maçı var. Bursa Spor'da deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak. Bursa Spor'un da gidişatını beğeniyorum. 5 maç, 4 galibiyet, 1 mağlubiyet. Mağlup oldukları takım Fatih Karagümrük. Bu sezon birincilik çok çok farklı olacak. Keçiören Gücü lige Antalya Spor mağlubiyetiyle başladı. Ancak arkasından oynadıkları 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ettiler. Birincilikin bence keyfi burada. Birincilik her takımı yenebildiği bir lig. Sürpriz sonuçların olduğu bir lig. Bugünkü programa da göz atalım. Bugünkü program Süper Lig'de saat 20'de Çaykur Rizespor Alanya Spor'u konuk ediyor. Yine aynı saatte Göztepe'nin iç sahada rakibi Gaziantep FK. Gaziantep FK'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Gaziantep FK'da yeni teknik direktör Orhan Ak oldu. İlk kez ülkemizde bu haberi Ajans Spor'dan takip etmiştiniz. Ajans Spor'dan okumuştunuz. Göztepe sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Süper Lig'de teknik direktör değişimleri de 2 tane oldu. 2 teknik direktör değişikliği var. Trabzonspor'da Fatih Hoca ile yolları ayrıldı. Geçici antrenör olarak göreve Hüseyin Cimşir geldi. Hüseyin Hoca geldi. Hüseyin Hoca ile çıktıkları ilk maçta Trabzonspor sahasında 5-0'lık skorla Gençler Birliği'ni mağlup etti. Teknik direktör değişimi olan takımlarda takımlar reaksiyon gösterebiliyor. Futbolcular reaksiyon gösterebiliyor. Bugünkü maçı da izleyeceğiz. Bugünkü maçla da maç özelinde de bir reaksiyon bekliyorum. Birincilikte bugün 4 maç var toplamda. Saat 17'de 2 maç var. Esenler Erokspor Kayseri Spor'u ağırlıyor. İstanbul Spor'un rakibi sahada Iğdır FK sevgili dinleyenler. Saat 20'de ise Manisa FK Bursa Spor'u konuk ediyor. Yine aynı saatte Mardin 1969 Spor'un iç sahada konuğu Bodrum FK. Mardin Spor da fena değil aslında. Mardin Spor Ahmet Cingöz yönetiminde 5 maçta 9 puan aldılar. Bunu da söylemiş olalım. 5 maçta 9 puan aldılar. Mardin Spor takımı sevgili dinleyenler. 2 galibiyet, 3 beraberlikleri var. Ligde mağlup olmadılar. Son hafta Sivas Spor'la deplasmanda berabere kaldılar. Kontrol ettiğimde karşılaşmayı 2-0 öne geçmişti. Mardin Spor takımı. Sivas Spor reaksiyon gösterdi. Sivas Spor son 2 haftadır reaksiyon gösteriyor. Mardin Spor'la berabere kaldılar 2-0 geriye düştükleri maçta. Ardından bu hafta deplasmanda Antalya Spor'u 2-1 mağlup ettiler. İsmet Taşdemir yönetiminde transfer sürecinin bitmesine kısa bir süre kala yapılan takviyeler var. Bunun da altını çizmiş olalım sevgili dinleyenler. Sivas Spor takımında gelecek oyuncular var. Ali Şaşal Vural'ın geri dönmesi bekleniyor. Kağıt üzerinde kötü bir takım değil. Mesela ben Kamil Fidan'ı çok beğeniyorum. Atletiklerden gelen bir isimdi Kamil Fidan'da.

Sivasspor'a transfer olmuştu geçtiğimiz yıl. Somaspor'dan gelmişti. Kamil Fidan da Sivasspor'da devam ediyor. Birçok takımın transfer gündemindeydi. 6 maçın 6'sına da ilk 11 başladı. 1 gol attı. Geç keşfedildiğini düşünüyorum Kamil Fidan'ın. 23 yaşında oyuncu. Geçtiğimiz sezon başında transfer olmuştu. Kamil Fidan, sevgili dinleyenler, Sivasspor takımına. Kontrol ettiğimde bugün güzel maçlar var. Bugünkü maçlar izlemeye değer. Tek sıkıntı birincilik ve Süper Lig maçlarının, birincilikte 2 maç, Süper Lig'de de yine aynı saatte 20'de 2 maç var. Toplamda 4 maç var. Burada da seçici olmak gerekiyor ya da dönüşümlü bir şekilde her maçı takip etmek gerekiyor. Gelen sorular var. Bu soruları da cevaplayacağım. Hemen kontrol edelim. Salim Bey merhaba, iyi yayınlar. Ali Habeşoğlu'nun durumu ne oldu acaba? Trabzonspor'a transfer oldu Ali Habeşoğlu. Selam, ben Orhan 52, Ordu Spor uçarak geliyor. Yorum yaparsanız sevinirim. Evet. Yani Ordu takımları ile ilgili yorumum şu. Çok ciddi futbola yatırımlar yapıldı Ordu kentinde. Özellikle de efsane Ordu Spor'un kapanmasından sonra, profesyonel lige ve profesyonel liglere veda etmesinden sonra ciddi derecede yatırımlar yapıldı. 52 Ordu Spor geçtiğimiz yıl ikinci lige yükseldi. Çok ciddi yatırımlar yaptı. Bu hafta da Fethiye Spor'u deplasmanda ligin ilk haftasında 3-0'lık skorla geçti. 52 Ordu'dan da bağlantı yapabiliriz. İyi yayınlar Salim. Esenler'in bu kadar kötü başlamasının sebebi nedir sizce? Teşekkür ediyorum demiş dinleyenimiz. İsmini de okuyalım. Hakan Bey yazmış. Aslında Esenler Erokspor kadro olarak kötü bir kadroya sahip değil. Yani net bir şekilde söyleyeyim. Kadrosu kaliteli bir kadro. Kağıt üzerinde baktığımızda isim isim kaliteli bir kadro. Bence Esenler Erokspor'un buradaki handikapı şu. Esenler Erokspor geçtiğimiz yıl ilk 2'de yer alan bir takımdı. Ligin son haftasında 3. sıraya geriledi. Playoff'ta final oynadı. Final maçında Çorum FK'ya kaybetti. Finalde kaybetmenin, özellikle de ilk 2'de yer alıp 3. sıraya düştükten sonra her ne kadar final oynasanız da bu sizi mental açıdan etkileyebiliyor. Gelecek sezona da başladığınızda aradan 3 aylık 4 aylık bir süre geçmesine rağmen mental anlamda bunun çöküntüsü olabiliyor. Yani kadroya baktığımızda iyi bir kadro. Eyüp Spor'dan Claro geldi. Bahadır geldi Antalya Spor'dan. Hayrullah Bilazer uzun zamandır oynuyor bu takımda. Erkan geldi Çorum FK'da şampiyon olan kadroda. Kanga, Mikail, Janvier var. Alanya Spor'dan hatırlayacaksınız. Yusuf Erdoğan Çorum FK'da şampiyon olan kadroda yer almıştı. Zekiri önemli bir isim. Çaykur Rizespor'da oynadı. Forvet hattında Samu diyor. Antalya Spor ve Rize Spor performansını hatırlayacaksınız. Yani burada Esenler Erokspor'un kağıt üzerinde iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Kadroya baktığımızda yani önemli bir kadro. Yani bu kadronun daha iyi işler yapması gerekiyor. Kanga İyi bir isim bence. Geçen yıl da oynadı bu takımda. Kızıl Yıldız'dan geldi, Sırbistan Ligi'nden. Yani kağıt üzerinde iyi bir kadro. Beklentilerim bence de altında kaldı. Hakan Bey'e katılıyorum. Serkan Bey yazmış. Salim'im hoş geldin. Yaptın tatili geldin diyor. Teşekkür ederim. Dinleyenimiz yazmış. Harun Bey. Neredesin sen demiş. İzindeydim. Geri döndüm. Salim abi iyi yayınlar, hoş geldin. Batman Petrolspor'un liderliğini değerlendirir misin demiş Turgut Bey. Bu soruyu cevaplamıştım. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar Salim abim. İstanbul'a hoş gelmişsin. Tüm konuklarına, radyo spor çalışanlarına, dinleyenlerine, Batıkan kardeşime bol bol selamlar. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Rabbim bizleri her zaman
Sizin gibi iyi insanlarla karşılaştırsın. İyi ki varsın Salim abi demiş. Teşekkür ediyorum Hüseyin.

0: güzel dileklerin için de ayrıca teşekkür ediyorum. Dinleyenimiz yazmış. İsmini de paylaşalım. Bursa Spor'la ilgili bir sorusu var. Bursa Spor bugün maçını oynayacak. Bugün birincilikte 4 maç var. Saat 20 kuşağında Bursa Spor'un maçı Manisa FK ile. Manisa FK çok ters bir takım. Yani Bursa Spor iç sahada oynasa net bir şekilde favori diyebilirim ama Manisa FK ters bir takım. Her an ne yapacağı belli olmayan bir takım. Direkt Bursa Spor kazanır diyemiyorum. Kontrol ediyorum gelen soruları. İki tane mesaj var ama benim yayınıma gelmemiş o mesajlar. Radyo Spor WhatsApp hattını hatırlatalım. 0538 052 1487. Şimdi saatlerimiz 12.31. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.
3: Kazancım Net

0: paketim var.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Radyo Spor. Reklam.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan bağlantısı alınırsa konuğumuz Taner Karaman olacak. Kendisiyle birlikte Süper Lig'i konuşacağız. Mesajlarınızı da bekliyorum sevgili dinleyenler. Süper Lig gündemini değerlendireceğiz. Süper Lig'de bugün oynanacak olan iki maç var demiştim sevgili dinleyenler. İkisi de saat 20'de başlıyor. Program şu şekilde, tekrardan hatırlatalım. Çaykur Rizespor, Alanya Spor, Göztepe, Gaziantep, FK maçları. Gaziantep FK'da yeni teknik direktör Orhan Ak ilk maçına Göztepe deplasmanında çıkıyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Göztepe'yi de tatilde İzmir'de izleme imkanı bulmuştum. Gençler Birliği maçında izlemiştim. Ardından televizyondan da Galatasaray maçında takip ettim. Göztepe'de ilk 3 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Beraberlik aldığı takım Samsun Spor ligin ilk haftasında. Göztepe'de de şunu söyleyebilirim. Stylov beğendiğim bir teknik direktör. Göztepe kadrosu beğendiğim kadro. Fakat şöyle bir durum söz konusu Göztepe ile alakalı. Geçtiğimiz yılı aratır. Yani Göztepe geçtiğimiz sezonu aratır. Düşüncem bu. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Taner Karaman. Taner abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Aynen, çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Türkiye'ye selamlar, sevgiler, saygılar.
0: Teşekkür ederim Taner abi. Kırmadın, yayınımıza bağlandın. Taner abi, istersen bugün oynanacak olan iki maç var. Yorumun nedir maçlarla ilgili? Öngörülerin nelerdir?
1: Şöyle, Göztepe, Gaziantep, Rize, Alanya. Az önce senin de bahsettiğin gibi Göztepe'nin geçtiğimiz yılki oyununun gerisinde kaldı bir gerçek. Ama daha 3 maç. Toparlanma ihtimalleri çok yüksek. Bir kez daha ben Konyaspor'un da bu şekilde devam edeceğini düşünmüyorum. 4-4 yenilgiyle gidiyorlar. Onda da mutlaka bir toparlanma olacaktır. Ama Gaziantep cephesinden bakacaksak biraz daha savunma güvenliğini iyi tutabilen, biraz daha dengeli bir Gaziantep var ama bu karşılaşma Göztepe'nin çıkış maçı olabilir sevgili Salim. Oynadıkları oyunu belki bu galibiyetle birlikte taçlandırıp biraz daha yukarılara doğru umut vaat etme ihtimalleri var. Rize Spor Alanya Spor maçı için de tabii Rize için bence güzel bir senaryo var. Hem az yiyorlar, her ne kadar azaltsalar bile iki galibiyetle yollarına devam ediyorlar. Ve ligdeki sıralamalarını da muhtemelen daha yukarıya taşıyabilecekler. Çünkü oynadıkları oyun da bunu vaat ediyor. Alanya için de benzer bir durum var. Çünkü Alanya ile Rize'yi yan yana getirdiğiniz zaman evet Rize belki bir galibiyet daha fazla almış gibi gözükebilir ama 3 attılar, 3 yediler. İki takımın da savunma güvenliğini önceliklendirmesi de bu maçı biraz daha böyle beraberliğe doğru itiyor gibi gözüküyor sevgili Sarp.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Taner Karaman. Taner abi, derbinin oynandığı hafta geride kaldı. Önemli maçlar vardı. Fenerbahçe derbide kaybetti. Kazanan Beşiktaş oldu. Süper Lig'de oynanan maçları yorumlayacak olursan düşüncelerin nelerdir? Erzurumspor Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Farklı bir lig oluyor. Trabzonspor'da hoca değişimi yaşandı. Hüseyin Hoca ile birlikte Trabzonspor takımı ilk maçında 5-0'lık skorla kazandı.
1: Biraz daha gollü bir sezon görüyoruz sevgili Salih. Yani Trabzon'un 5 gol atması, Başakşehir Galatasaray maçına yine 5 gol çıktı. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a bakıyoruz, 6 gollü bir galibiyet. Yani biraz daha gollü maçlar görüyoruz. Bunun da en büyük sebebi biliyorsun ki artık oyunun oynanma süresi hem arttı, hızı daha çok arttı ve kapasite anlamında biraz daha görece kapasitesini yukarıya taşıyamamış takımlar zorlanıyorlar ve maçların özellikle ikinci yarılarında çok fazla kalelerinde gol gördüklerini görüyoruz. Ve burada tabii Trabzonspor'un Hüseyin Hoca ile çıktığı maçta 5 gol atmış olması özellikle böyle bir teknik direktör değişimi süreci için çok kıymetli. Ve burada Gençler Birliği'ne bu golleri atıyor olmaları da bence önemli. Çünkü geride kalan maçlarında 3 maçta sadece 2 gol görmüş olan bir Gençler Birliği 5 golle sahadan ayrıldı. Bence çok önemli bir işti ve derbide oynanan futbola göre tabii görece Trabzon Gençler Birliği maçı biraz daha ön plandaydı. Fenerbahçe Beşiktaş maçından da bahsedeyim. Bir kere yani İtalyano'nun Beşiktaş'a bir şeyler katma niyetinin zaten özellikle hücum bölgesine dönüp olduğunu biliyorduk. Böylesine bir deplasmanda oynamaya çalıştığı oyunu bence oynayan bir Beşiktaş da var. Yani ben Fenerbahçe deplasmana çıkıyorum. Daha böyle geride bekleyeyim. Rakibi karşılayayım değil. Benim oyunum budur futbolunu ortaya koydular. Ve tabii ki 26. dakikada Skriniar'ın attığı golle beraber biraz daha cesaretle oynamayı tercih ettiler. Daha önde oynamayı tercih ettiler ve bu da tabii işe yaradı. Belki de 26'da Fenerbahçe'nin golü gelmemiş olsaydı Beşiktaş biraz daha rakibi izleyen, biraz daha dengeli bir oyunu tercih edebilirdi ama işin finalinde Fenerbahçe deplasmanından iyi bir oyunla ve gerçekten de hem hücumu etki altına alan hem de kendi savunması açısından da Fenerbahçe'nin sadece bir tane büyük şans yakaladığı bir karşılaşma gördük. Yani burada Fenerbahçe'nin evinde oynadığı bir derbiden 0.59'luk bir gol beklentisiyle maçı tamamlamış olması bile Beşiktaş'ın nasıl iyi bir tercihte bulunduğunu, nasıl iyi bir oyun oynadığını bize gösteriyor zaten. Ama Fenerbahçe'nin açısından da konuyu şöyle değerlendirmek lazım. Çok fazla olumsuz değerlendirme gördüğümüz yorumlar var. Oyun olarak Sayın Aziz Yıldırım'ın da ifadeleri var zaten. Yani burada evet, oyun daha iyi yerlere gitmesi lazım ve gidecektir de. Şimdi Fenerbahçe'nin bundan önceki maçlarına baktığımız zaman şimdi gruplara kalmış olan, şampiyonlar gruplarında olan bir Fenerbahçe var. Ve buraya gelirken de tesadüflerle gelmediler. İyi oyun vardı ve biz bunu hep dile getirdik. İsmail Hoca'nın bundan önceki dönemlerine benzer, hatta üstüne konularak gelinen iyi bir oyun vardı. Ama elbette ki tökezlemeler olacak. Elbette ki kayıplar olacak ama bu kayıplardan sonra burada çıkartılacak kamuoyu baskıları da Fenerbahçe'nin aleyhine olur. Ve burada ben Fenerbahçe'nin gidişatını olumsuz bulmuyorum. Fenerbahçe evinde bu maçı kaybetmiş olabilir ama Avrupa'da elde edeceği bir galibiyet, biliyorsun maçlar geliyor, bambaşka bir Fenerbahçe rüyasını da ortaya çıkartabilir. Yani çok da karalar bağlamamak gerekiyor sevgili sadece.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Taner Karaman sohbetimiz sürüyor. Taner abi, Trabzonspor'a istersen ayrı bir parantez açalım. 5-0'lık net galibiyet. Onarçu'nun durumunun Hüseyin Hoca sıkıntılı bir süreç olmadığını paylaştı. Bu reaksiyonla ilgili yorumun nedir? Çok ciddi bir reaksiyon gösterdi takım.
1: Yani şöyle, ben bu arada şunu da söyleyeyim. Fatih Tekke döneminde de Trabzonspor'un kötü futbolları oynadığını düşünmüyorum. Yani belki de Fatih Hoca'nın da

0: biraz daha mental anlamda daha ayakta kalabilen bir tarzı olsaydı, o zaman daha farklı bir şey de görebilirdik. Ama finalinde evinizde oynuyorsunuz. Bu arada topa sahip olma konusu %49 gibi bir yüzdeyle maçı tamamladı Trabzonspor. Bunu belirtelim. Ve kaleye bulan 8 şutundan 5 gol çıkarttılar. Burada Salah'ın skor üretici olması, Onaçu'nun yine 2 tane skor çıkartması, Muçi'nin keza aynı şekilde skora katkı yapmış olması önemlidir. Bir diğer taraftan da sevgili Salim, Trabzonspor'un 23 tane şutunun atıldığı bölgeleri inceliyorum. Bu şutların sadece 6 tanesi ceza sahası dışında. Yani rakip ceza sahasını domine etmeyi başarmış olan, rakip ceza sahasından girmeyi başarmış olan bir Trabzonspor var. Ve diğer tarafa dönüyorum. Gençler Birliği cephesinin ise bulduğu sadece bir tane tehlike ve atak var. Yani ben hem savunma anlamında hem de hücum anlamında Trabzonspor'un iyi işler yaptığını düşünüyorum. Pas performansı noktasında Gençler Birliği'de denk bir pas performansı sergilemesine rağmen 405 tane pas atıp buradan 23 tane şut çıkartabilmiş olmak bence başlı başına oyunu hücum bölgesinde iyi çevirdiğinizi gösterir. Çünkü her 17 pasta bir, her 17 pasta bir Trabzonspor Gençler Birliği kalesine bir şut atmayı başardı. Bu zaten oyunu ne kadar domine ettiğinizde gösteriyor. Ve beklenen gol katkısı da 5.33 gibi. Yani isabetli şut, beklenen gol katkısı, şut katkısı da 5.33 gibi çok yüksek. Ve bu oyun eğer devam ederse Trabzonspor kendisine çok hızlı bir şekilde ilk iki içerisine yazdırır. Zaten şu anda da 4. sırada bulunuyorlar.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Taner Karaman, sohbetimiz sürüyor. Taner abi, ifade ettiğin gibi yani Trabzonspor çok ciddi bir reaksiyon gösterdi. 5-0'lık skorla kazandı. Normalde geçtiğimiz yıllara baktığımızda Süper Lig'deki şampiyonluğu Anadolu kulüplerine karşı oynanan maçlarda kazanılan ve kaybedilen puanlar belirlerdi. Şu anda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yapmış olduğu transferlere göz attığımızda derbiler belirleyici olacak diyebilir miyiz?
0: Ben yine de derbilerden ziyade Anadolu belirler diye düşünüyorum sevgili Sergi Şampiyon. Yani Ahmet'e karşı kim üstünlük sağlayacak? Örnek veriyorum. Samsun'a karşı kim üstünlük sağlayacak? Erzurum burada kalma. Bu arada çok güçlü takımlar var bakın. Ahmet çok güçlü bir performans gösteriyor. Kocaeli Spor. Bakın geçtiğimiz yıl Galatasaray biliyorsun Kocaeli'de puan kaybetti. Gitti, yenildi vesaire. Şimdi Kocaeli belirler şampiyonu. Ahmet belirler şampiyonu. Geliyorum Samsun. Göztepe burada kalmaz. Yani burada evet Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe kendi içinde oynayacağı maçlar önemli ama her sezon şampiyonları Anadolu'da kaybedilen puanlar belirlemiştir. O yüzden bu takımlara karşı kim daha ayakta kalacak, kim daha güçlü kalacak? Bence bu belirler. O yüzden de Fenerbahçe'ye geri döneyim. Beşiktaş karşısında kaybedilen puan üstünden şampiyonlukla eğer şampiyonluk konusunda şimdiden elbette ki umutlar bitti diyen yok ama karalar bağlamamak lazım. Tekrar söylüyorum, şampiyonu Anadolu takımları belirler. Yani sen İstanbul dışına çıktığında ya da evinde oynadığın bir Anadolu maçında sürpriz puan kayıpları yaşamıyorsan ve orayı domine ediyorsan zaten şampiyon oluyorsun sevgili Salim bu ligde. O yüzden derbiler değil, Anadolu maçları burada çok daha önemli.
1: Gelen bir mesaj var. İzmir'den İbrahim Bey yazmış. Salim Bey merhabalar, iyi yayınlar, iyi çalışmalar. Kayseri Spor'da forvet eksikliği var mı? Kayseri Spor'da Taner abi sizin için ayrı bir noktada. Memleketinizin takımı. Maçları takip edebildiniz mi?
0: Ya şöyle sevgili Selim. Kayseri Spor nezdinde tabii her şey nasıl gideceği göreceğiz ama şu anda ligde 4. sırada takım. 5 evet. Maç 7 tane de gol attılar. Ama çok güçlü rakipleri var. Yani Batman, Bursa Spor. 2 tane doğrudan çıkma adayı takım var. O yüzden burada sürpriz puan kayıplarına çok değer yok. Onu söyleyelim. Ve oynanan maçlarda Bursa Spor'a karşı ikili avaraj için de önemli olabilecek. Sezon sonu geldiğinde ikili avarajda çok önem arz edebilecek bir Bursa Spor maçını evinde Kayseri Spor'un yenilgiyle kapatmaması lazım. Bunu bir ifade etmek lazım. Karagümrük maçıyla alakalı son dakikada yenilen gol tabii bu çok fazla bir hayal kırıklığı yaptı ama burada önemli olan şey şu, Kayseri Spor'un kadrosunun tabii transfer yasakları vesaireler bu dönemi etkilemiştir ama işin finalinde kadronun kalitesi lige çıkma konusunda iddialı bir kadro. Üzerine de transfer gerekiyor ama bakalım ne olacak süreç. Bu transfer yasağı süreçleri vesaire ne getirecek ne götürecek ama kış transfer döneminde mutlaka üzerine kombas lazım. Çünkü Şu anda Kayseri Spor

son 5 maçta attığı 7 gole karşılık. Keçiören 6 maçta 15 gol attı. Bursaspor 5 maçta 10 gol attı. Batman da 6 maçta 14 gol attı. Yani baktığınızda Kayserispor'un doğrudan rakibi olarak gözüken takımların hücum etkinliklerinin Kayserispor'a göre çok daha fazla olduğunu görüyoruz. O yüzden de mutlaka bir toparlanma yapması lazım ki burada Sarıyer'in de Bülent Bölükbaşı ile birlikte ben önemli işler yapacağını düşünüyorum. Yani Kayserispor rakipleri 2-3 değil. Bakın buradan Sarıyer muhtemelen bir atak yapacak tekrardan. Iğdır bu sene o senemin diye bize gösterebilir. Iğdır'ı görürüz. Karagümrük kötü başladı ama böyle gitmez. Muhtemelen Karagümrük de kendini toparlamaya çalışacak. O yüzden bilmiyorum tabii Eroğuz'dan benden belki

0: tane beraberlikleri var. Gol atamıyorlar onlar da. Evet. Yani burada yeni rakipler çıkacak lige çıkma konusunda Kayseri Spor'a. O yüzden yeni rakipler çıkmadan da sürpriz puan kayıpları yaşamadan puanları toplaması lazım.
1: Yine dinleyenimiz devam etmiş. Voleybol kadın milli takımımızı tebrik ediyorum. Bizler de tebrik ediyoruz. Önemli bir zafer. İki kez üst üste Avrupa şampiyonu olduk. Taktik ve takım oyununun ne kadar önemli olduğunu gösterdiği için de Beşiktaş'a ve Vincenzo Italiano'ya teşekkür ediyorum demiş İbrahim Bey.
0: Bence sadece Italiano'ya ve Beşiktaş'a değil, Önder Özen'e de, Serdar Adalı'ya da ayrıca bir değinmek lazım. Çünkü evet, nihayetinde bu projeyi yazanlar onlar. Uygulayanlar Italiano, evet, ama bu projenin yazımında da çok büyük bir kıymet var. Doğru adımlar atılmış ve bu doğru adımların sonrasında da şu an mailler toplanıyor sevgili Salim.
1: Yine bir mesaj. Salim Bey, Taner Karaman'a sevgiler, selamlar demiş. Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler, selamlar, sevgiler.
1: Hemen kontrol ediyorum. İyi yayınlar kardeşim. Kayseri'den Fatih. Kayseri Spor'u sorar mısın demiş. Zaten az önce konuştuk. Hemen kontrol ediyorum gelen mesajları. Bize bir soru var. Adem Yeşilyurt yeni bir yıldız olacak mı? Yoksa yitip giden gençlerden birisi mi olacak demiş. Kütahya Spor'a kiralandı.
0: Evet, Kütahya Spor'da. Yani sevgili Salih, tabii Adem 19 yaşında. Evet. Ve 19 yaşındaki Adem'in daha önce tercih edildiği 19 milli takım var. 19 milli takımda gösterdiği yine skor performansları var. Özbekistan'a karşı mesela. Karşıyaka'da gösterdiği oyun var. Belli olmaz. Yani şu anda Adem'in bence Kütahya'ya kiralanması kıymetlidir. Kiralanma anlaşmasında oynama şartı gibi şartlar varsa da mutlaka alacağı sürelerle birlikte kendisini daha da geliştirecektir. Ve Fenerbahçe'nin de buradaki o gelişimi iyi takip edip oyuncuyu kadrosunda görme konusunda da mutlaka adımlar atacağını düşünüyorum.
1: Rafet Bey yazmış. Trabzonspor için teknik direktör nasıl olmalı? Taner Hocam'ın yorumu nedir diyor.
0: Ya ben biraz daha yerliden taraftayım orada sevgili Salih. Sebebi de şu. Sezon başladı. Nasıl bak Hüseyin Cebişir nasıl hemen bir 5 gollü ve gerçekten bir reaksiyon futbolu ortaya koydurdu. Hocanın etkisi vardır yoktur ayrıca tartışırız ama bugün Eylül ayının 7'si lig başlamış ve bu serüvenin içerisinde adaptasyon sorunu yaşamayacak teknik direktör kimse onun gelmesi lazım. Bu ismi de şu anda zikretmiyorum ya da isim önerilerimi. Çok etik olmayabilir ama finalinde yabancı bir teknik direktörle uyum problemi yaşamayacağını düşünüyorsa Trabzonspor, evet, yabancı da olabilir ama buradaki uyum problemi olasılığı tabii ki de yabancı teknik direktörde daha fazla yerliye göre.
1: Evet, yerli olarak da şu an Şenol Hoca ve Fatih Hoca. Ben iki teknik direktörü çok farklı bir yerde görüyorum. Şöyle ki, her iki ismin artık yöneticilik yapması gerektiğini düşünüyorum ülke futbol adına. Bilgilerini, birikimlerini bu alanda değerlendirebilirler. Sonrasındaysa yerli adaylar arasında ön plana çıkan isimlerden birisi Abdullah Hoca oluyor. Abdullah Abici Hoca oluyor. Abdullah Hoca dışında bendeki bilgi Steven Gerrard'da menajerler aracılığıyla önerildi ama ifade ettiğin gibi yerli ihtimali yüksek bir ihtimal.
0: Doğru. Ama tabii yönetim bir yabancı teknik direktörü eğilim içerikte şu anda. Onu da söyleyelim. Evet.
1: Orhan Bey şunu sormuş. Yorumunu yapmış. Görüşümüzü merak ediyor. Selam, ben Orhan. Bence Beşiktaş Anadolu takımlarına çok puan kaybeder. Görüşünüz nedir diyor. Katılır mısın Taner abi?
0: Yani şu an öyle bir izlenim almıyorum sadece. Yani tam aksine Beşiktaş bu rüzgarı iyi bir şekilde arkasından estirirse kolay kolay yenilmez diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim.
1: Bir de oynat.
0: Yani bana oynanan oyun 2003'teki 100. yıl futboluna benziyor bana. Benziyor. Yani o oyunu izliyorum şu anda sanki. Evet. Yol kazaları olacaktır ama bu yol kazaları yaşanırken de ben kötü futbollarla da yaşanacağını düşünmüyorum. Ama şu anki Beşiktaş'ın oynadığı oyun özellikle ilk sahada namağlup bir Beşiktaş ortaya çıkartabilir. Kalan haftalar.
1: Sivas Spor'la ilgili yorumunu merak etmiş dinleyenimiz. Ne dersin?
0: Valla Sivas'la alakalı şunu söyleyeyim. Beklediğimden daha kötü başladılar. Yani bir an önce toparlarlar diye düşünüyordum Sivas Spor'u. Ama benim için bir hayal kırıklığı. Türk futbolunun böylesine büyük bir şehrin, büyük bir takımına ihtiyacı var. Umarım eski günlerine geri dönerler. Çünkü Sivas'ın şekil olarak

0: Bolalar ilgisini biliyoruz ama şimdi 13. sıradalar sevgili Salim. 6 maçta 6 puan topladı ama biliyorsun TSV 1. Lig'in gelir düzeyi çok düşük. Evet, Sivasspor'un da finansal anlamda toparlanma ihtiyacı var. Ve bu toparlanmayı yapması için lige çıkması lazım. Lige çıkmadan, yani üst lige çıkmadan TSV 1. Lig'de kaldığı her sene zarar yapacak belki bu kadroya.
1: Evet.
0: Bu yüzden de yani bu seviyelerde birkaç yıl daha geçirmesi Sivasspor için belki de daha kötü senaryoları doğurabilir. Bu yüzden bir an önce rekabetin içinde kalıp yukarıya çıkması gerekiyor.
1: Yine bir soru var. Bununla da bitirelim Taner abi. Salim Bey merhabalar, iyi yayınlar. Çağlar ve Cengiz Arca Çorum'a katkı sağlar mı? Taner Bey'in yorumunu bekliyorum. Ayrıca Taner Bey'e selamlar. Onu çok başarılı buluyorum. Türk spor yorumcularının yüz akı, teknik ve zeki, akışkan konuşuyor demiş dinleyenimiz Cavit Bey.
0: Çok teşekkür ederim Cavit Bey. Çok sağ olsun. Sevgili Salim, tabii Çorum'un hedefine bağlı. Şu anki Cengiz'le Çağlar'ın performansı bir şampiyonluk kovalayan takım için yeterli değil. Bunu görüyoruz. Ama eğer hedefin sezonu ilk 8'de tamamlamaksa, ilk 6'da tamamlamaksa, evet, Çağlar'la Cengiz sizi burada sürükleyici bir oyun oynatabilir. Oraya yetebilir gibi gözüküyor. Ama elbette bir teknik direktörde dokunuşuyla küllerinden doğup bambaşka işler de yapma ihtimalleri olabilir. Ama bizim kendilerinin daha önceki performanslarını, son birkaç yıllık performanslarına baktığımız zaman şampiyonluk hedefinde olan takımlar için yeterli değil. Ama Çorum'un hedeflediği ilk 6, ilk 8 hedefinde de bence etki yapabilirler diye düşünüyorum.
1: Taner abi çok teşekkür ederim. Eklemek istediklerim var mı?
0: Ben teşekkür ederim sevgili Salih. Kolaylıklar diliyorum. Herkese
1: görüşmek üzere. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Bağlandığın için de çok teşekkür ederim ayrıca. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz bu bölümde Taner Karaman'dı. Ertuğrul Hoca tekrardan geri dönüş yaptı. İkinci bölümde Ertuğrul Hoca ile başlayacağız. Bunu da paylaşmış olalım. İkinci bölümde planladığımız bağlantılar Ertuğrul Arslan, Trabzonspor bölümünde Salih Tekeloğlu, son bölümde ise Ertan Zeybek bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek hem Demirspor taraftarının oluşturmuş olduğu kampanyadan hem de dünkü Isparta Spor galibiyetinden bahsedecek. Adana Demirspor ligde çıktığı ilk maçta deplasmanda Isparta Spor'u 2-1 mağlup etti. Eksi 48 puan silme cezası vardı takımın. Bu puanla birlikte eksi 45'e düştü Adana Demirspor'un puanı sevgili dinleyenler. Normal şartlarda ceza durumu söz konusu olmasaydı Adana Demirspor artı 3 puanla lige başlamış olacaktı sevgili dinleyenler. Saatlerimiz 12.55. Şimdi reklam ve şarkı aramız olacak. Ardından saat başı ve at yarışı bandımız var. İkinci bölümde az önce paylaştığım konuklarla Ertuğrul Aslan, Salih Tekeloğlu ve Ertan Zeybek ile yayınımızı sürdüreceğiz. Araya gidelim. Ardından saat başından sonra biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bank

0: Bankart.com.tr'de.
1: Bankart. Seni düşünür o.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: yarışları heyecanı Radyospor'da.
1: Mutlu haftalar değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden pazartesi, gündüz Bursa'da, gece ise Elazığ programlarını analiz edeceğiz. Bursa'da 8 koşulu program var. Yine gece Elazığ'da 8 koşulu programlar mevcut. 3. koşuyla birlikte 2. altılı gayan saat 15.30'da bir maiden mücadeleyle başlayacak. Zorlu maiden mücadele. Benim bu zorlu koşuda 3 numaralı Akçivi, 4 numaralı Akrep Yürek, 13 numaralı İcilal Hanım her ne kadar ön planda olsa da 3, 4, 13, 2, 10, 14 şeklinde değerlendirmenizi tavsiye ederim. İkinci ayakta keyifli mücadele bizleri bekliyor. Bir numara Dragon Hero ekip arkadaşlarım Musafkan'a çok güveniyorlar. Biz de aslında kalabalık tutmayı düşündüğüm bir ayaktı. Özellikle 12 numaralı Utah olsun, 5 numaralı Pancho, 6 numaralı

0: Benim burada takip ettiğim isimler var. Özellikle 5 numaralı Domaniç Bey'i. Bu safkana dikkat çekmek istiyorum. Bu Domaniç Bey'inin yüzünden sizlere 12 numaralı Gülnarlı'yı banko olarak önermedim. Bununla birlikte 10 numaralı Bangu. Adım adım kademe kademe Çin piste yükselişini izleyeceğiz. 7 numaralı Krensia. 6 numaralı Dost Başar tercih edilebilir. 12 öncelikli olsa da daha sonra 5, 9, 10, 6 ve 7. Son ayakta 7 numaralı Hümalı kızım, ben Ali Yıldız'la geçen hafta da sizlere banko olarak önermiştim. Kazanmasını bekliyor. Günün bankosu olarak öneriyorum. Bu şekilde de Bursa programındaki analizlerini tamamlamış olduk ki ekip arkadaşlarımın desteğinden ötürü teşekkür ediyorum. Son dakika gelişme ve bilgilerini sizlere aktardık. İlerleyen vakitte Elazığ programında görüşünceye dek hoşça kalın.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümde birazdan ilk konuğumuz Ertuğrul Arslan olacak. Bandırma Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Hafta sonunda ilk bölümde de bahsetmiştim. Bandırma Spor Bolu Spor'u 6-0'lık skorla mağlup etmesini başardı. Mücadeleyi 6-0'lık skorla, net bir skorla yendi. Bolu Spor'da da kötü gidişat devam ediyor. Geçtiğimiz yıl bilindiği üzere Ertuğrul Arslan Bolu Spor'da görev almış. Bolu Spor'da da başarılı sonuçlara imza atmıştı. Daha önce kendisi Nuri Şahin'in Antalya Spor'da ve Borussia Dortmund'da ekibinde görev almıştı. Bunun da altını çizmiş olalım. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız Ertuğrul Hocam?
1: Teşekkür ederim Salim Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Hocam yanlışım varsa lütfen düzeltin. Borussia Dortmund'da Nuri Hoca görev alırken, Nuri Şahin Hoca görev alırken ekibinde götürdüğü tek yerli teknik direktör sizdiniz değil mi?
1: Evet, antrenör ekibinde antrenör olarak ben vardım. Bir de analizci arkadaşımız vardı Hüseyin beraber. Ama antrenör olarak tek ben vardım. Doğrudur.
0: Hocam sonrasında Bolu Spor'da göreve başladınız. Teknik direktörlük kariyerinize adım attınız. Ardından Bolu Spor sürecinden sonra sezon başı Bandırma Spor'la anlaştınız. Bu süreç sizin adınıza nasıl geçiyor hocam?
1: Dediğiniz gibi Bolu Spor'da güzel bir periyot geçirdim. 10 haftalık orada güzel işlere imza attığımı düşünüyorum. Sonra sezon başında Bandırma Spor beni aradığında, yönetimimizle beraber konuştuğumuzda ortak bir noktada buluştuk. Benim için çok doğru bir yer olduğunu düşündüğüm için burada göreve başladım. Yani şu ana kadar süreçte de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Enerjim çok yüksek. Daha henüz ligin başındayız. Daha çok yolumuz var ama burada olmaktan dolayı çok mutluyum.
0: Hocam, Bolu Spor'da ligin son haftasında dinleyenlerimizle de paylaşalım, 6-0'lık skorla mağlup ettiniz. Galibiyetle ilgili neler söylersiniz hocam?
1: Öncelikle ben 6 haftalık süreçte şöyle değerlendireyim. Biz oyun olarak aslında istediğimiz oyunu sahaya yansıttık ama maçlarda böyle özellikle istediğimiz puanları alamamıştık. Zorlu mesela Muğla'da 90+5'te penaltıyı atsak oradan 3 puanla dönebilir. Ardından burada Keçiören'le yine oyunu domine ettiğimiz bir maçta 82. dakikada talihsiz bir penaltıyla burada rakibe pozisyon vermeden 1-1'lik sonuç. Sonra işte deplasmanda yine gittiğimiz Pendik'te ilk yarı istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ama ikinci yarı yine oyunun kontrolü bizdeydi. Oradan da bir puanla döndük. Yani, bir haftada Salim'cim 3 maç periyodunda burada benim tek üzüldüğüm maç Antalya maçı oldu. Antalya maçında da aslında oyunun hakimi bizdik. Maçın başında

0: Yediğimiz talihsiz bir gol, sonra Antalya'nın katı bir defans anlayışı vardı maçın 90 dakikası boyunca korumaya gittiler. Tabii ki böyle takımları açmak kolay olmuyor. Özellikle 52. dakikada da 10 kişi kaldıktan sonra işimiz daha da zorlaştı. Ama Boluspor maçına gelecek olursak, yani istediğimiz oyunun bir patlaması gibi oldu. Yani bu 6 haftalık bir oyunun çok pozisyona girip bunları değerlendirememe, ama bu bitiricilik konusunda sıkıntılarımız vardı. Oyuncularım, bu anlamda ön oyuncularımın hepsinin ikişer gol birer asistle oynaması beni tabii son derece mutlu etti. O yüzden oynanan oyundan bu dolayı bize bu çok büyük bir moral olacak. Bundan sonraki süreçlerde oynadığımız oyunun hem böyle skor anlamında hem de oyun anlamında daha net sonuçlar alacağımızı düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Bandırma Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan. Ertuğrul Hocam, transfer dönemi geride kaldı. Transfer dönemini nasıl geçirdiniz? Ayrılan oyuncular da vardı.
0: Yani öncelikle buraya gelirken biz bir yapılanma içerisine girdik. Yani kulüplerin ekonomik durumları ortada Türkiye'de. Ekonomik yani bütçe konusunda kulüpler bayağı bir sıkıntılı süreçten geçiriyorlar. Dolayısıyla biz de bir yapılanma içine girdik. Yüksek kontratlardan çıkıp hem benim oyun planıma uygun hem de takımımızı oynatmak istediğim oyuna uygun, yaş konusunda biraz yaşlı bir takımdık. Tamamen biraz gençleştirme yoluna gittik takımımızı, hem de ucuz maliyetli az kontratlı oyunculara gidip böyle bir yapılanma içine girdik. Bence çok da doğru yaptığımızı düşünüyorum. En azından bu yıl bizim için bir geçiş yılı. Kulübümüz için bir geçiş yılı. İnşallah, ama bu tabii ki de bizim için bir asla bir bahane değil. Bir bahane üretmeyeceğiz. Bu kadroyu kurarken benim hayalim her maçı kazanmak için oynayan, kazansa da kaybetse de sahadan dik bir şekilde taraftarını mutlu eden bir takım görmek istiyordum ben. Şu ana kadar da bunu başardığımızı düşünüyorum. Transfer zor bir süreç. Dediğim gibi yani biraz sıkıntılı başladık. İşte Douglas Tanke forvetimizdi. Onunla bayağı bir bitecek mi kalacak mı bizi bayağı bir uğraştırdı. Yani Bruno ligin başlamasına bir hafta kala geldi. Bazı istediğimiz transferlerin, işte tam istediğimiz transferlerin geç gelmesi bölgelerde biraz tabii bizim adımıza sıkıntı oldu, ama baktığınız zaman asla da şöyle demiyorum ben, bazı işte kontrattan çıkamadık, Cedric vardı o elimizde sakat, oynatamıyoruz ama kontratını düzeltmek istemedi, orada bir sıkıntımız oldu biliyorsun, 6 artı 2'miz var şu anda, bu kontenjan sınırına girmeyen 5 tane oyuncu yazabiliyoruz, dolayısıyla bir tane oyuncuyu transfer edememiş olduk, ama dediğim gibi elimde genç, kaliteli, istekli, arzulu bir kadro var. Ben de aynı şekilde genç, istekli, arzuluyum. Yolun başında daha Çiçeğiburnu'nda bir, kendimi öyle görüyorum. Çiçeğiburnu'nda bir teknik direktörüm. Başarmak istediğimiz şeyleri inşallah doğru organizasyonla, doğru oyunla gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Salim.
1: Hocam, Bahçe ile ilgili transferin son günleri gelişmeler yaşandı. Takımda kaldı Bahçe. Var mıydı hocam gelen teklifler?
0: Evet, Bacı Fransa'dan iki tane takımın ilgisi oldu. Ama kulübümüz yeterli görmedi gelen teklifleri. Dolayısıyla Bacı'nin bizde, ben de çok yetenekli bir oyuncu. Potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Şu ana kadarki performansıyla bizim zaten en belirgin oyuncularımızdan biri oldu. Ben bu sene daha, geçen sene devre arası gelmişti. Bu sene daha da çok ön plana çıkacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bizim bu süreçte onun performansını, onu daha çok geliştirip daha yüksek bonservis kulübümüze inşallah kazandıracak bir oyuncu. Önü çok açık. Yani hem geçiş oyununda, hem set oyununda, hem hızlı da, hem bitiricilikte şu ana kadarki performansından dolayı çok memnunum. Dediğim gibi kek bizler geldi ama biz kulübümüz yeterli gördük.

0: vermedi o bonservis ödemi.
1: Hocam Belçika takımları yazıldı. Anderlecht ve Lorient. Doğru mu hocam?
0: Lorient'i biliyorum, Lorient'in doğru olduğunu, ama Belçika takımını duymadım. Bir tane Belçika'dan bir takım olduklarını söylediler ama isim tam bilmiyorum. Orada yanlış bir şey söylemek istemiyorum.
1: Peki hocam, oyuncunun gelişimiyle ilgili neler söylersiniz?
0: Ya şöyle, bizim dediğim gibi hani genç oyuncular süre aldıkça hem oyun yapısıyla da alakalı, süre aldıkça kendilerini bu süreleri gelişiyorlar. Maç oynadıkça futbolcu gelişiyor. Dolayısıyla zaten iyi oyuncu, ben hep öyle söylüyorum. Hani genç oyuncularda genç oyuncu oynatmak için de bizim öyle bir, benim yani teknik direktör olarak öyle bir şeyim yok. İlla genç oyuncu. Genç oyuncu iyiyse onu sahada koymak lazım. Bakı de çok yetenekli. Dediğim gibi eksikleri var. Bitiricilik konusunda, bazen işte set oyununda karar verme konusunda. Yani bunlar da bizim işimiz. Onu geliştireceğiz. Onu hazırlayacağız. İnşallah hem bize hem de kulübümüze değer katar. Hem de iyi kulüplerde oynarsa biz de kendi adımıza mutlu oluruz.
1: Hocam, ifade ettiğiniz gibi bir haftaya sıkıştırılan 3 maç vardı. Bunlar zaman zaman etkiliyor takımları birincilikte. Siz bu haftayı geride bıraktınız. Gelecek haftada Bandırma Spor'un rakibi, dinleyenlerimizle de paylaşalım, deplasmanda Sarıyer, ardından İssa, Ümraniye Spor, sonrasında zaten milli ara var. İki maç özelinde hocam öngörüleriniz nelerdir?
0: Salim, dediğim gibi hani siz de söylediniz. Ben asla hiç olmayan oyuncular üzerinden takımıma veya dışarıya mesaj vermedim ama bu üç maçlık süreçte işte Balci'nin Antalya maçında olmayışı, Emirhan Aya'nın sakatlığı, tabii ki de ön alanda iki tane oynayan oyuncumdan, dört gole katkı vermiş oyuncumdan eksik oynamam, tabii ki de bizi etkilemedi desek yalan olur ama hiçbir zaman dediğim gibi ben olmayan oyuncular üzerinden skorlara bahane üreten bir teknik adam olmayacağım. O sonuçta 11-11 evet. Oynadık. Zorluyor. Bu süreç zorladı mı bizi? Zorladı. Ama dediğim gibi hiçbir yenilginin bahanesi yok bana göre. Bu iki maçlık süreçte de bir seri yakalamak istiyoruz biz. Yani dediğim gibi oyun anlamında oyunları aldık ama skorları alamamıştık. Hem bitiricilik konusunda oyuncularım da muhteşem bir 36 dakikada hiç de kolay olmayan 5 tane birbirinden güzel hazırlanış olarak çalıştığımız gollerin gelmesi beni ayrıca mutlu ediyor. İki maçta dediğim gibi önce Sarıyer, maç gidiyoruz biz. Kazanmak için sahada olacağız. Bizim hedefimiz her maçı kazanmak. Çok zor bir ligde oynuyoruz. Çok maç var, görüyorsun. Hani biz daha cuma günü oynadık. Bugün yine ligde maçlar var.
1: Evet.
0: O yüzden çok zor, bu sene çok zor lig. O yüzden her maç kendi içinde farklı bir hikaye barındırıyor. Tamam, Sarıyer maçına odaklanıp oradan 3 puan parolasıyla sahada olacağız.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim Salimciğim.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın hocam. Yayınımıza bağlandınız, kırmadınız. Başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ertuğrul Arslan'dı. Şimdi kısa bir ara diyeceğiz. Aranın ardından hattımızda konuğumuz Sadi Tekeloğlu olacak.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Sadi Tekerioğlu. Sadi Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyiz. İnşallah sizler de, izleyenlerimiz de, tanışanlarımız da iyidir. İyi haftalar diliyorum herkese.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Hocam, isterseniz Trabzonspor'la başlayalım. Teknik direktör değişikliği yaşandı. Hüseyin Hoca ile birlikte çıkılan ilk maçta Trabzonspor sahasında Gençler Birliği'ni 5-0'lık skorla mağlup etti. Reaksiyonun sebebi neydi hocam? Fatih Hoca ile ilgili oyuncular arasında bir problem olmadığını biliyoruz. Ancak çok ciddi bir reaksiyon da vardı.
1: Ya, bu tür şeyler yıllardır siz spor yazarlığı yapıyorsunuz, program yapıyorsunuz. Hoca değişikliklerinde her zaman, özellikle ilk haftada, çok istisna durumları hariç, ilk haftada oyuncular bir tepki verir. Toplum bir tepki verir. O maç, genelde ihtiyacı olan takım o maçları hep kazanmıştır. İçeride dışarıda olsun. Bir oyuncuların bir tepki vermesi değil. Bence Gençler Birliği takımı dirençli bir takım değil. Kırılgan bir takım. Zaten 5. 6. dakikada gol yedi. Ondan sonra da dağıldı gittiler. Yani dolayısıyla bu işin Fatih'in gitmesi, Hüseyin geldi. Hüseyin iyi oldu. Yani teknik, taktik, kondisyon, 2 günde, 3 günde bunları becermek mümkün değil. Bunları beceren antrenörü de böyle aman aman gökleri mökleri çıkarmanın bir anlamı yok. Toplamıştır. Motivasyon konuşması yapmıştır. Hoca gitmiştir. Hoca işte yeniden hoca gelecektir. Oyuncular da artık mazeretimiz kalmadı. Hoca gitti. İşler bize döner. Kendi sahamızda oynuyoruz. Tepkiler bize döner. Aleyhimize döner. Düşüncesiyle var olan yine söylüyorum. Kapasiteyi öne çıkardılar. Bir de işte Pina'yı oynattı gerçek mevkinde. Başka da bir şey olmadı. Trabzonspor iyi mücadele etti. İyi oynamasa da rakibi yetecek bir skoru elde etti. Ama bu futbol büyük başka maçlara yeter mi? Yeteceğini zannetmiyorum.
0: Hocam, teknik direktör konusunda Hüseyin Hoca ile devam edilir mi? Yoksa gelecek isim kim olur?
1: Zannetmem. Çünkü doğru bir karar olmaz. Yönetim inanılmaz bir yanlış yapar. Bir gün sonu olur. 7 maç kalır, 6 maç kalır. Orada kaybedecek bir şey olmaz. Dersin ki buyur devam et. Yani Hüseyin'in yeterli olup olmadığıyla alakası yok. Hüseyin'in yapar ederiyle daha önce Trabzonspor'a teknik direktörlük yapmış. Asla yeteneğini tartışmayız. Yani Hüseyin'in kapasitesi bunun altından kalkar mı kalkmaz mı? Ona ben yorum yapmam zaten. Bir Trabzonlu olarak Trabzonlu hoca olmasını, ama geçmişte bunları yaptık. Hamide bu yanlışı yaptık. Fatih'te bu. Yani acele etmenin bir anlamı yok. Bunların önünde en az kendileri için 20 yıllık bir gelecek var. Böyle zaten ilk şeyinden sonra Hüseyin ayrıldı, gitti 4-5 sene. Çalışmadı. Tekrar Trabzon'a. Bir Erzurum'a şey vardı. Tekrar döndü. Dolayısıyla Trabzonspor büyük ihtimalle yabancı antrenör alacak.
0: Peki hocam, bu isim kim olacak? Var mı istihbaratınız?
1: Yok, yani sayılan isimlerin bir kere Türk olarak, yani Şanur Güneş'le, Fatih Terim'le filan, Abdullah Avcı'yla, bunları başka çıkardı. Yerel basında da takip ediyorum ben. O da dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Bu işin yabancı antrenöre dönük olduğu,

0: Victor Pereira, Victor Pereira herhalde bir Pereira doğru diyorum değil
1: Pereira
0: mi?
1: Pereira hocam. Pereira. Victor Pereira. Yani, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü.
0: Eski onda bir Türkiye'yi tanıması açısından oyuncularla ilişkilerin son derece iyi olduğu söyleniyor. Yani bu sadece çalıştığı takımlarda değil, o takımlara yakın oyuncular sohbetlerinde filan şefkatli bir adam olduğunu, ki hoşgörüsü olduğunu, egosu olmayan bir teknik adam olduğu söyleniyor. Trabzonspor'un da şu aşamada böyle bir teknik adama ihtiyacı var. Muhakkak bilgisi, becerisi vardır. İyi bir yabancı antrenörle belki Hüseyin devam eder. Trabzonspor iyi bir ekip kuruyorsa, futbolcu olarak iyi bir ekip var ortada, alternatif bir ekip var. Geçmiş kadrolara kıyaslanmayacak kadar kaliteli oyuncuların olduğu bir grup var. Trabzonspor bu şansı kötü kullanmaz. Teknik adam yönünden de futbolcu yönünden de güçlü olmak ister.
1: Hocam Vitor Pereira güçlü bir aday size göre o zaman.
0: Evet.
1: Ben Steven Gerrard ismini duymuştum hocam. Menajerler önermiş. Ne dersiniz? Var mı bir bilgi bununla alakalı?
0: Yok. Ben yani olsa yerel basından en azından. Burak Küçükçer İstanbul'da da haberi gizleyemezsiniz. Burada da herkes İstanbul'da büyük olduğu için gizleyemezsiniz. Burada da herkesin konusu Trabzonspor. Evden çıkıyorsun. Hocam ne olur? Yolda yakalıyorlar bizi. Arabada yakalıyorlar. Sohbet ederken, yürürken. Kim alacaklar? Onun için burada da gizli kalmaz. Olsaydı böyle bir isim ama çok özellikle gizlemiş olabilirlerse onu bilemem. 2-3 kişi biliyorsa ama konuşulan yaygın konu Victor Pereira.
1: Victor Pereira ülkemizde iki farklı dönemde Fenerbahçe'de görev almıştı hocam. Bunu da söyleyelim.
0: Evet.
1: Premier Lig'de de aktif olarak çalıştı. Premier Lig'de Wolverhampton performansı gayet iyiydi hocam.
0: Başarılıydı. Yabancı dili var. İngilizce ortak dünyada ortak dil. Oyuncularla da iletişimi iyi kurur. Ben başarılı olacağına inanıyorum. Ya ben hoca şeyinden ziyade idare edebilecek bir hocayla bu kadro çok kaliteli bir kadro olur.
1: Yani hocam son olarak da Nottingham Forest'te görev aldı. Bunun da altını çizmiş olalım. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra çalıştığı takımlar Corinthians, Flamengo, El Shabab, Wolves, Nottingham Forest.
0: Adam boş kalmıyor zaten. Baktığın zaman bir takımlar yani bir iki takım Corinthians dediğin takımlar da Brezilya'nın önemli takımları yani Avrupa takımları İngiltere Premier Lig isterse 18. sıradaki takımı çalıştırıyor. Ne olursa olsun bunlar az takım değil.
1: Peki hocam Salah'ın performansı, Onarçu'nun performansını dün nasıl buldunuz? Onarçu'nun bir sakatlık durumu var ama Hüseyin Hoca net bir şekilde korkulacak bir şeyin olmadığını ifade etti.
0: Evet ben de aynı görüşteyim. Çünkü arkadaşlarla siz programa bağlanacağım. Şimdi hani bilgi verme açısından bilgi aldım. İki idman sonra istirahatle beraber kanama dedi yırtık falan yok. Kanama dedim işte buz tedavisi şu bu. Bir güne kadar idmana döner diye düşünüyoruz.
1: Onlar için antrenmanlarda yer alır hocam o zaman.
0: Tabii dönebilir. Salla zaten işin güzel tarafı. Ona şu penaltı atarken aldı topu öptü Salla verdi. Onlar güzel hareketler. Yani takımın önemli oyuncuların dayanışması çok iyi göründü. Onarçu'nun performansı bakma yani çok şanssız goller de kaçırdı ama gerisi gelir. Onarçu iyi bir oyuncu. Attığı gol de güzeldi. Tabi orada son maçta Aral Şimşir'i çok beğendik. Herkes de beğendi. Çok da güzel artık asist dediğimiz o aldı, kesti. Kafaya adresi teslim. Ki asist yaptı. Maçın en iyi oyuncularından biri Pina, biri de Aral Şimşir'di. Siz sormadınız ama hani Onarçu'yla Sallığa sordunuz. Ben öne çıkan performans Onarçu'yla Sallığa bir tarafa koyarak Aral Şimşir'de Pina'yı gördüm.
1: Hocam Pina da şans buldu bunu söyleyelim. Gelen mesajlar var hocam Trabzonspor taraftarından. Merhaba Salim Bey ben Rafe Şahin. Sadi Tekeloğlu hocama sorar mısınız? Şenol Güneş'ten sonra Fatih Tekke'den yönetecek teknik direktör kalmadı gibi Fatih Tekke'ye kulübün sabretmesi gerekmez miydi diyor.
0: Yıllar önce, aylar önce bu ifadeyi kullandık. Son işte Hüseyin şimdi çıktı diyor. Son Trabzonspor kadrosunda top oynayıp gelen öz oyuncular, öz kendi bünyesinden çıkan oyunculardan biriydi. gönül ister ki tabii bize geçmişte de böyle oldu. Ahmet Suat Hoca bırakırdı, Özkan Sümer, Özkan Sümer Hoca bırakırdı. Ahmet Suat isterdik Fatih uzun yıllar devam etsin. Ama bu bir kopuş değil, dönüşü muhakkak olacaktır. İnşallah Hüseyin Hoca da gelen yardımcı antrenörün yanında, yardımcı gelen teknik direktörünü yapar. O da bir alternatif olur. Alternatifsiz kalmayız. Kalır isek sıkıntı bence Trabzonspor'un kurumsal manada sıkıntısı ondan sonra başlar. Biz İstanbul takımı, İstanbul deneyimine bir şey. İstanbul takımları gibi değiliz. Onların yaptığını asla tenkit etmiyorum. Yani bunu söylerken Fener, Beşiktaş, Galatasaray yanlış yapıyor. Yabancı antrenörler getiriyor demiyorum. O konjonktür onu gerektirir ama Trabzon'da bizim kendi öz evlatlarımızla geçmişte başarılı olduğumuz için inşallah Fatih de tekrar döner.
1: Hocam yani Trabzonspor bünyesinden çıkan önemli teknik direktörler vardı. Dinleyenimizin dediğine de katılıyorum ben. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Yani bu süreçler zarar veriyor teknik direktörlerin. Kariyer açısından da zarar verebiliyor. Az önce Hüseyin Hoca örneğinden bahsettiniz. Trabzonspor'u çalıştırdıktan sonra Erzurumspor'da görev aldı. Onun dışında Şenol Hoca'nın ekibinde yer almıştım.
0: Evet. Beş, zaten orayı Erzurumspor'da son derece kötü bir tablo çizdi ama o ölçü değildir. O kafa yapısıyla morali bozuk, buradan gitmiş, motivasyonu bozuk. Gitmemesi lazım, beklemesi lazımdı. Ben bu süreç içerisinde en üzüldüğüm, en fazla üzüldük. Çünkü hocalığını 10 yaşında aldım, 18 yaşına kadar hocalığını yaptığım Hami Mandıralı ya ben çok üzüldüm. Bu futbolculuğunda efsane olduğu bu kulüpte teknik adam olarak da efsane olma şansı varken bir kötü zamanlarda geldi, yardımcı olarak geldi, takım kötü olduğu zaman geldi ve kendi kendi önünü kapattı. Yoksa sabretmiş olsa yani Trabzonspor'un gerçek efsane kim derse ki başta gelebilecek oyunculardan biriydi. O da böyle şanssız tercihlerle önünü kapattı. Ama Hami onlar biraz daha Fatih onlar biraz daha genç. Hami 68 doğumlu, Fatih 77 doğumlu. Yani aralarında 10 yaş var. Fatih'in tekrar bu süreç içerisinde dönme şansı, Hüseyin'in belki dönme şansı filan olabilir. Dolayısıyla biz kendi adamlarımıza, kendi memleketimizin teknik adamla futbolcuların çok daha fazla değer vermeliyiz.
1: Salim Bey, Sadi Tekeloğlu hocama selamlar. Dünya Kupası'ndan sonra bir sürü ülke hocasıyla yollarını ayırdı. Bunlardan bir tanesi gelebilir mi Trabzonspor'a?
0: Vallahi biz çok kısa bir yazı da olsa Mısır Milli Takım hocası hani Dallas'la beraber inşallah yazdı filan. Yakıştırma budur. İnşallah öyledir. Yoksa yani sallığı aldık Mısır'dan da antrenör aldım. Mısır'dan birkaç daha. Bunlar yanlış. Ya hele böyle kendine yakın hocam bunlar kuruma çok büyük zarar verir. Geçmişte biz bunları yaşadık. Trabzonspor'un ben milli takım hocalarının kulüplere dönüp başarılı olma şansını çok fazla bulmuyorum. Milli takımda sezon başı kampı yok, sezon başı devre arası çalışması yok, transfer yok. Mevcut oyunculardan kurulan bir takımı kontrolünüz altına aldım. Sek ve idareniz iyi oldum, başarılı. Milli takım senede 8 maç oynuyor. 2 tane de hazırlık maçı koyuyorsun. 10 maç bir ay ara veriyor. İşte kamptır, dayanışmadır, takım ruhudur. Bunların hiç yok. Zaten milli mesele olunca her ülkenin milli meselesi kendisi için kutsaldır. Onun için ben kulüp takımı çalıştırmış. Bu yarışın içinde olmuş. Senede 40 maçı, 45 maçı yöneten, sezon başı devre arası hazırlıklarını yöneten, gidecek kalacak olan oyunculara iyi doğru karar verebilecek teknik adama ihtiyaç var. Milli takım hocaları hiçbir tanesi ancak kadroya girip girmeyecek konusunda karar veriyor. Transfer konusunda şu giderse bu giderse şunu alırsak iyi oluruz gibi şansları çalışmadan dolayı öyle bir şansları olmadığı için asla milli takım hocası olmamalı, kulüp hocası olmalı.
1: Hocam hemen gelen sorulara bakıyorum. Sevkler açıklandı mı diyor. PFLK sevkleriyle ilgili. Henüz açıklanmadı diye biliyorum. Kontrol edeceğim. Hocam yine gelen sorulara bakıyorum. Derfin Mustane size ve bana selamlarını göndermiş. Filenin sultanlarını takip etmiş. Tebrik etmiş Filenin sultanlarını. Kadın voleybol takımımızda iki kez üst üste Avrupa şampiyonu oldu. Bunu da paylaşmış olalım. Hocam

0: az önce ifade ettiniz, yabancı teknik direktör olmasını bekliyorsunuz. Size göre en güçlü aday Vitor Pereira.
1: Evet.
0: Pereira olmazsa alternatif kim hocam? Var mı gelen bilgi?
1: Şu anda öyle çok fazla isim etmiyor ama az önce söyledim. 4-5 antrenör, o çoğun üstü çizildi. Yani üstü çizildi derken bu biraz ağır ifade olursa onun olmayacağını, işte Fatih Terim yakıştırması oldu. Şenol Hoca, Abdullah, bunlar olmayacağına göre bir iki yabancı antrenörün ismi geçti. Portekiz, İspanyol. Ama ağırlık noktası artık basında herhalde, yerel basında, taraftarlarda Victor Pereira diye düşünüyor. Onun için de başka bir isim herhalde konuşup spekülasyon yapmak istemiyor.
0: Hocam, Arda Turan ismi de anıldı.
1: Benim gönlümden geçen adaylardan biriydi. Ama çok iyi bir duruş sergiledi, etik bir duruş sergiledi. Arda'yı belki bu spor futbol kamuoyu yani ufak tefek olaylarla belki Arda çok tanımasam da ortak takım arkadaşları olanlar var. Bana yakın çalıştığım oyunculardan onunla olanlar var. Herkes olumlu görüş belirtiyor. Çok kimsenin kolay kolay yapmayacağı bir şeydi. Geçmişte bunlar hep çok oldu. Çalışırken kulüp arayanlar, çalışırken pas atanlar, çalışırken ben zaten aslında Trabzonluydum da bakma sen, veya ben aslında Fenerliydim de babam beni Galatasaray'a getirdi filan diyenler çok olduğu bir yerde Arda Turan'ı bu duruşundan dolayı Türk futbolu adına tebrik etmek lazım. Çok doğru bir karar verdi. Takım çalıştırırken isterse başarılı olsun veya başarısız, önemli olan o yapının arkasında durmak. Arda büyük ihtimalle bu o gönüle girmişse Trabzonspor grubuna da girer.
0: Hocam, bir dinleyenimiz yazmış, Ekrem Bey. Vitor Pereira olacağına Hüseyin Hoca ile devam etmek iyidir diyor. Serkan Bey de Salim, Vitor Pereira geçen seneki projeye çok uygun bir hoca ama Trabzonspor o projeyi bıraktı. Ne der Sadi Hoca? Geriye dönüş olur mu? Projeye dönüş olur mu?
1: Valla Trabzonspor'un şu anda baktığı zaman arkadaşa katılıyorum. Şöyle, Trabzonspor'un bütün 17 milyon euro, 10 milyon euro, 7 milyon euro bu projenin tek bir karşılığı var. Şampiyon olmak. Yani Trabzonspor'un tek bir projesi var. Bu yıl için söylüyorum, şampiyon olmak. Onun için o uyar, bu uyumaz diyemeyiz ama projenin geçmişte işte alt yapıdan oyuncu oynatırsın. 2 sene sonra, 3 sene sonra Türkiye'de Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon asla bunu hiçbir zaman düşünmez, hayata da geçiremez. Çünkü onlar her sene görüyorsun. Beşiktaş'ın 2 senede Sergen'in olduğu dönem, sonraki dönemde ki yaptığı sirkülasyon Trabzon'dan az değil yani. 20'ye yakın oyuncu gelmiş gitmiş. Onun için bizim Türk takımlarında böyle uzun vadeli projeler filan olacağını zannetmiyorum. O da konusunda bir herkesin görüşüne saygım var. Hüseyin devam eder de 5-6 maç kötü giderse o zaman ya Fatih'ten sonra Hüseyin mi gelmeliydi diyecekler. İyi giderse onun da bir garantisi yok ama yine de o yönetimin bilecek olduğu iş. Ama sıkıntı olumsuz giderse çok sıkıntı yaratır. Bu sefer iş yönetime döner.
0: Hocam, birçok gelen mesaj var. Salim Bey, iyi yayınlar. Yamaç ben. Bugün yarın Şenol Güneş açıklanır diye düşünüyorum. Dün akşamki futboldan sonra başka hocanın gelme ihtimali kalmadı. Yabancı hoca demek bu sezonu kaybetmek demek. Serkan Bey'e katılır mısınız hocam?
1: Ben yani görüşlere saygım var ama katılmam mümkün değil. Şenol Güneş ya dün akşam oynanan futboldan sonra neyi kastettiğini ben anlayamadım. Yani yabancı gelmez mi? Yabancı, en kral yabancı gelir. Mourinho'nun Fener'e geldiğini dünya çapında beğen. Bunlar hep geçmişte büyük antrenörler her zaman gelmiştir Türkiye'ye. Türkiye'yi kimse reddetmez. Trabzon'u da kimse reddetmez. Sallağın geldiği yere herkes de gelir. Antrenör gelmez
0: diye. Hocam, zaman kaybı olur açısından bakıyor yabancı oyuncunun gelmesi.
1: Yabancı hocanın mesela Türkiye'de başka türlü mü oynanıyor futbol? Yabancıda başka türlü. Niye mesela Beşiktaş'ın görüntüsüne baktığı zaman %100 geçen seneden bu tarafa %100 demiyorum. Matematiği de açtık artık. %300 şampiyon olur olmaz, başarılı olur olmaz demiyorum. Koşmayan, mücadele etmeyen, kırılgan bir Beşiktaş'tan inanılmaz mücadele eden, öne geçtiği zaman da skorun üstüne giden, 2-1'den sonra da net pozisyonuna

0: Ulan bir de stresiz dedik. Antrenöre geleli 2 ay oldu. Hadi olsun 3 ay İtalyano izliyorum. Nasıl oluyor da yani hoca değişti, takım değişti, hoca değişti. En fazla sirkülasyonu uğrayan takım Beşiktaş oldu. Şu ana kadar da ligi zevk veren takımlarından biri Beşiktaş. Onun için orada futbol başka, burada başka. O antrenör gitti, bu antrenör geldi. Onlara katılmam. Futbol evrenseldir. Kimin nerede nasıl oynayacağı bellidir. Trabzonspor'un oyuncu kadrosuyla neler yapabileceğini, hangi oyun şekliyle oynayacağını amatör antrenörde baktığı zaman bırak tribündeki seyirci de artık onun farkında. Ben o işlere katılmam. Yok bir sezonu da kayıp sayarız. Ki bunlar doğru düşünceler değil.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum size değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Kırmadınız.
0: Estağfurullah. Her zaman Radyo Spor bütün izleyenlere, çalışanlarına, personeline sizlere iyi günler dilerim.
1: Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Sade Tekelioğlu'ydu. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından hattımızda konuğumuz Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek olacak.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır. Kazancımet
4: sigortam.net. Radyo Spor. Umran
5: Oto Ekspertiz. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Murat Bey, peynirin delisiyim. Vurguya doyasım var.
9: Murat Bey, peynirin dayanılmaz cazibesi.
8: Her öğün yesim var.
3: Radyo Spor. Reklam.
10: Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Birazdan Ertan Zeybek olacak. Bizlerden telefon bekliyor, arayabiliriz. Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Adana Demirspor dün ligin ilk maçında Isparta Spor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. İsmi Rejo olarak kayıtlı. Muhtemelen Rejo Aybek. Abi iyi günler. Hanover'den Rejo. Beşiktaş taraftarıyım. Başakşehir maçında Nuri Hoca, ki bence ligin en terbiyeli, düzgün hocası, nasıl oluyor da kırmızı kartı bu kadar rahat görebiliyor? Şunu söyleyeyim. Merkez Hakem Kurulu'nun sezon başı seminerlerinde de ifade edildi. Hakeme en ufak itirazda, en ufak sözlü diyalogda kırmızı kart veriliyor. Bunun sebebi de Merkez Hakem Kurulu'nun almış olduğu bir karar. Futbolun ve hakemlerin itibarını yükseltmek. Hattımızda konuğumuz Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek. Ertan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim.
1: Neredeysiniz?
0: Bizlerdeyiz. Teşekkür ederim. Dün Adana Demirspor deplasmanda 2-1'lik skorla Isparta Spor'u mağlup etti. Yaş ortalaması Türkiye'nin en genç takımlarından birisi. 19.4 yaş ortalamanız var. Önemli bir galibiyetti. Puan silme cezası da geldi. Buna rağmen sahada mücadele eden, saha dışında mücadele eden bir Adana Demirspor takımı var. Yorumunuz nedir Sayın Başkan?
1: Öncelikle buradan bütün camiamıza teşekkür etmek istiyorum. Altyapımız, çalışan personelimiz, güvenliğimiz, aşçımız, teknik hocamız, futbolcularımız, yöneticilerimiz, herkesi tebrik ediyorum. Çünkü büyük bir özveri gösterdi herkes. Adana Demirspor'un durumu malum ortada. Transfer yasağı var, FIFA dosyaları var. Çok zor bir durumda. Tarihinin belki en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Ama buna rağmen büyük bir cami olduğunu her zaman ispatlıyor. Bunu taraftarıyla ispatlıyor, camiasıyla ispatlıyor, futbolcusuyla, hocasıyla. Hani 1940'tan beri var olan bir kulübü küllerinden yeniden doğdurmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah bu gençlerimiz bizim geleceğimiz olacak. Yaşlarının çok üstünde futbol oynuyorlar. Bu bizi çok umutlandırıyor. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum buradan. Çok büyük bir özveriyle dünkü maçı aldık. Büyük bir mücadele örneği gösterdiler. En önemlisi o aslında, bizi umutlandıran 3 puandan ziyade gösterdikleri mücadele, sahada oynadıkları, sergiledikleri futbol bizi gelecek adına çok umutlandırdı. Özellikle teknik ekibimize ve hocalarımıza ve futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu başlangıç iyi bir başlangıç olup bütün sezon devam eder. Benim temennim bu. Demirspor'un geleceği bu çocuklarımızın elinde.
0: Peki Sayın Başkan, şehirden destek var mı taraftar dışında?
1: Maalesef şehrin şu an bir desteği yok. Taraftar elinden geleni yapıyor. Hem FIFA dosyalarına dokunmaya çalışıyor, hem takımı ayakta tutmaya çalışıyor, hem takımın yarışmacı ruhunu kaybettirmemeye çalışıyor. Ama maalesef şehirden şu ana kadar bir destek yok. Bundan sonra inşallah bu çocukların özverisini görürler, destek olurlar, hep beraber birlikte bütünleşirsek bu Demirspor'u tekrar eski günlerine döndürürüz. Bu da bana göre, her zaman söylüyorum, çok büyük böyle işin içinden çıkamayacak durumlar değil. El birliğiyle çözülecekler. Buradan da bütün Adana iş adamlarına, belediye başkanlarına, oda başkanlarına bu çağrımız olsun. Desteklerinizi bekliyoruz. Adana Demirspor, Adana'nın en büyük değeridir, en büyük markasıdır. Bu markaya sahip çıkalım hep beraber.
0: Peki Sayın Başkan, en çok merak edilen durumlardan birisi de FIFA'da kapatmış olduğunuz dosyalar. Ciddi bir mücadele örneği sergilediniz. Ya son tabii, durum nedir? Hatta bir paylaşım yaptınız. Tüm dillerde paylaşım yapıldı. Simon Deli buna kayıtsız kalmadı. Avukatımla görüşün ifadesini kullandı. Forma aslında, kampanyanız devam ediyor.
1: Evet, devam ediyor. Kulüpten yaptığımız açıklama aslında geç kalmış bir açıklama. Çünkü insanlarda şöyle bir algı var. Adana Demirspor işte yeni güçlü bir yönetimi var. Bütün borçları ödüyor. Siz de biliyorsunuz, bizleri yakından tanıyan kişiler olarak. Asla öyle bir durum yok. Bu işi taraftar gönüllü olarak devam ettiriyor. Taraftarın da yapabileceği şeyler ortada ve bunu da bence fazlasıyla yapıyorlar. Hani buradan tekrar belirtmek istiyorum. Kulübün güçlü bir yönetim yapısı yok mali açıdan. Ama özveriyle çalışan bir yönetimi var şu an. Alacaklılarımız şunu göz ardı etmesinler. Bize yaptırım uyguladıkça hem kendi alacaklarının alma olasılığı azalıyor, hem Adana'nın sporun önü kesilmiş oluyor. Tam tersini bekliyoruz. Özveri ve fedakarlık bekliyoruz. Biz de anlaştığımız tüm, yani protokol imzaladığımız herkesin ödemesini yapmak için uğraşıyoruz. Bu da çok önemli. Yani önceki dönemlerde anlaşılmış ama ödenmemiş. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. Biz anlaştığımız, imza attığımız dosyaları çok şükür ödemeye gayret gösteriyoruz. Bu da FIFA nezdinde de önemli bir adım olarak görüyoruz. Çünkü kulüplerin, bu tür köklü kulüplerin yaşaması gerekiyor. Bunun yaşaması için de eksi puanlar, küme düşürmeler yaşatmaz, öldürür. Hem alacaklı alacağını alamaz, hem kulüp ölür. Kimse bir fayda sağlamaz bu durumdan. O yüzden bu yaptırımların bir durması gerekiyor. Adana Demirspor'un tekrar bir toparlanması gerekiyor. Bu borçları açıklamamızda da belirttiğimiz gibi biz ödemeyelim, ödemek istemiyoruz demiyoruz. Biz anlaşalım, bizi oranlarda anlaştığımız dosyalar var, bunların örnekleri var. Bu arkadaşlarımızın, bu futbolcularımızın yaptığı fedakarlığı onlardan da bekliyoruz. Bu şekilde ancak ilerleyelim.

0: ilerleriz. Öbür türlü bu kulüp küme düşürülürse, daha çok eksi puanlar alırsa, alacaklar da alacağını alamaz. Bu da hiç kimseye bir kazanç sağlamaz.
1: Eski futbolculardan da forma bağış kampanyasına destek geldi. Bunu da paylaşmış olalım. Ne dersiniz bu konuyla ilgili?
0: Bu çok önemli bir gelişme. Orada hem maneviyat olarak, yani maddiyattan ziyade biraz maneviyat da çok önemli. Orada birlik beraberlik göstergesi. Bu bütün camiayı yeniden toparlar. Bu çok önemli. Siz basın mensupları olarak da bu sesimizi duyurursanız, bizim sesimiz kulağımız olursanız sizlere de çok teşekkür ederiz. Hani bu iş kitlesel bir iş, bireysel bir iş değil. Bunu ne kadar çok Demirspor'u sevenlerine ulaştırırsak bu olayı, daha çok katkı sağlar. Kulübün o toplanan kampanya paraları, daha önceki demeçlerimizde hep söyledik, kulübün FIFA'daki dosyalarına gidiyor. Başka herhangi bir ödeme için harcanmıyor. Bu çok önemli aslında. Buradan bütün Demirspor taraftarlarına, Demirspor sevenlerine bu kampanyamıza tekrar destek vermeleri. Çok güzel bir forma, çok tasarımı da, kalitesi de güzel bir koleksiyon formamız var. Uzun yıllar hatıra olarak saklayabileceğiniz bir formaya, hem öyle bir forma elde edilmiş olur, hem de kulübümüze güzel bir destek olmuş olur. İnşallah bu forma kampanyamızı daha da devam ettireceğiz.
1: Gelen mesajlar var. Salim abi merhabalar, iyi yayınlar. Dosyalar tek tek kapatıldığı zaman puan silme cezası kalkacak mı? Çok merak edilen bir durum.
0: Tabii ki dosyalar kapandığı anda puan cezası da kalkar, transfer yasağı da kalkar. Adalyaspor'un önü açılır.
1: Böyle bir hedef de var ama burada ifade ettiğiniz gibi şehrin bir bütün olması gerekiyor.
0: Tabii ki bu taraftarla olacak, taraftarın mali gücüyle yapılacak bir şey değil. Bütün Adana'nın, Adana Demirspor'ların bir araya gelip iş adamlarıyla beraber, yönetenleriyle beraber bir araya gelip bu işi yayarak, 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi değil ama atıyorum 1000 kişi, 1500 kişi, 2000 kişi üzerinde yayarsak çok daha kolay aşarız diye düşünüyorum.
1: Peki yani şunu da sormak istiyorum size. Ömer Bey ile bir görüşmeniz olacak mı?
0: Ömer Bakanımızla randevu talebimiz var, hala devam ediyor. 6 aydır Ömer Bakanımızdan randevu vermesini bekliyoruz. İnşallah buradan da sesimiz olur. Ömer Bakanımız bizi duyar. Bir randevu verir. Biz ona yapmak istediklerimizi, yapacaklarımızı, onun bize manevi, maddiyattan ziyade manevi desteğinin çok önemli olduğunu, bu tür durumların konuşulacağı bir randevu talep ettik. İnşallah geri dönüş olur. Biz de kendimizi ifade edebiliriz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek. Gelen mesajlar var Ertan Bey, bunları da paylaşmak istiyorum. Dosya durumu soruluyor, mevcut dosyalarla ilgili. Ne kadar ödeme yaparsak, ne kadar ödeme yapılırsa puan silme cezası kalkar demiş dinleyenimiz Mehmet Bey.
0: Ya şöyle Mehmet Bey'e şunu söyleyebiliriz. Atıyorum bizim resmi FIFA borçlarımız 18-19 milyon euro civarında. Ama az önce söylediğim gibi biz alacaklı futbolcu kardeşlerimizden şunu rica ediyoruz. Pazarlıklar yapıyoruz. O pazarlıklar nezdinde ödemeler yapıyoruz. İlk geldiğimizde Pape Sisse örneği gibi sağ olsun bize çok büyük fedakarlık yaptı. 2 milyon 600 bin euroyu biz hatırlarsınız 100 bin 200 bin euroya kapattık. Bu tür oranlarda anlaşabilirsek oradaki 18-19 milyon euroyu benim tahminim bir 7-8 milyon euroya kapatabiliriz gibi duruyor. Bu da Adana Demirspor'un önünü açacak. Ya ben buna inanıyorum. O FIFA dosyalarını biz ödeyip eksi puan ve transfer yasağını kaldırırsak eski günlerimize daha kısa zamanda döneriz.
1: Yani burada ifade ettiğiniz gibi dinleyenlerimizle de paylaşalım. Önemli olan o pazarlık süreci, pazarlık süreciyle birlikte de karşınızdaki direkt davadaki kişinin sizin iyi niyetinizi benimsemesi. Zaten bunu da net bir şekilde gösteriyorsunuz.
0: Tabii, bu çok önemli, aynen.
1: Peki Simon Deli dışında davasını öteleyen oldu mu?
0: şu an avukatlarımız o açıklamadan sonra geri dönüşler oluyor. Onlarla dönüşüyorlar. Pazarlık halindeler. İnşallah biz burada hepsiyle anlaşıp taksitli bir şekilde planlama yaparak bu transfer yasağı ve eksileri önlersek harika olur. Şu an avukat arkadaşlarımız bununla ilgili yoğun bir çalışma içerisindeler.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Ertan Zeybek, Adana Demirspor'u konuşuyoruz. Ertan Bey, dün de Adana Demirspor taraftarı deplasmanda takımını yalnız bırakmadı. Sparta Spor maçında yalnız bırakmadı. Belediyeye de gidilmişti bu süreçte. Zeydan Bey ile bir görüşmeniz olacak mı?
0: Zeydan Başkan'la da, Güngör Başkan'la da şu an onlarla da yeni geçen hafta içerisinde randevu talep ettik. İnşallah onlardan geri dönüş bekliyoruz. Randevu verirlerse onlarla da tekrar oturup konuşuruz. Bizim kişisel hiç kimseyle hiçbir problemimiz yok. Bizim davamız Adana Demirspor. Adana Demirspor'a maddi şu an destek olunması gerekiyor. Bunu da uygun dille başkanlarımıza anlatırız. Onlar bir planlama yaparlar. Bu da bizi mutlu eder.
1: İkinci maç Elazığ Spor'la oynanacak. Maçlar nerede oynanacak peki? Şu anda profesyonel liglerde 4 takım var. Adana Demirspor, Adana Spor, Adalet Gücü, Adana FK.
0: Bizim maçlarımız yeni stadımızda oynanacak. Cumartesi saat 7'de maçımız. Bütün Adana Demirspor taraftarlarına bu gencecik çocukların onurlu mücadelesine destek olmaya davet ediyorum. Bu çok önemli. Artık yeni bir dönem, yeni bir sayfa açıldı. Kulübün eski dinlerine dönmesi gerekiyor. Bu çocuklar da o özverili mücadeleyi gösteriyor. Biz de taraftar olarak üzerimize düşeni yapıp o statta onlara destek vermemiz gerekiyor. Küskünlükler, dalgınlıklar bir kenara bırakılıp bu çocukların özverili mücadelesine destek olunması gerekiyor. Demirspor taraftarı da gerekeni yapar. Ben buna inanıyorum. O stada gelir, o çocuklara da desteğini verir. İnşallah bu çocuklar bizim geleceğimiz. Yaşları küçük olabilir ama oynadıkları futbol çok büyük. İnşallah büyüyerek de devam edecek. Hem kendileri için hem Adana Demirspor için hayırlı olacak diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Vakit ayırdınız, bağlandınız. Başarılar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Emeklerinizden dolayı da kutluyorum. Görüşmek üzere Ertan Bey. Hoşçakalın.
0: İyi yayınlar. Herkese selamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek'ti. Yayınımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bugün konuklarımız sevgili dinleyenler, Bandırma Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan'dı. Taner Karaman bizlerle birlikte oldu A Spor'dan. Trabzonspor eski teknik direktörü Sari Tekeroğlu bizlerle birlikte oldu. Son olarak da Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek yayınımızda konuğumuzdu. Konuklarımızın yapmış olduğu açıklamaları gün içerisinde Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz. Bunun da altını çizmiş olalım. Gelen sorulara göz atıyorum. Selam Salim abi, Abdullah ben, kırmızı kartlarla ilgili hangi ligde uygulanıyor öyle bir uygulama varsa? Okan Buruk hiçbir maça çıkamaz. Ben taraflı kartlar olduğunu düşünüyorum demiş. Az önce Nuri Şahin'in mesajından dolayı Emre Bey'in sorusunu kaçırdım. Ertan Zeybek'e soru yöneltmiş bu sezonki hedeflerle ilgili. Zaten kendisi yapmış olduğu açıklamada net bir şekilde hedeflerinin dosyaları kapatmak olduğunu, şehrin bütünleşmesi gerektiğini ifade etmişti. Saatlerimiz 12.13.55. Radyo Spor'da yayınımız bugün. Yaklaşık 2 saatti. 2 saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya gayret gösterdim. Anadolu Ateşi programıyla geri döndük. Transfer dönemlerinde biliyorsunuz Transfer Ateşi formatında yayınlarımız sürüyor. Yıllık izinde olduğum için 2 hafta aranızda yoktum. Bu süreçte yayınlarımızı gerçekleştiren sevgili Burak Alaca kardeşime teşekkür ediyorum. Yayın masasında Batıkan vardı. Bugün Batıkan'a teşekkür ediyorum. Mert Elam'ı gördüm. Mert Elam da giriş yaptı. Birazdan Hattrick programı var. Hattrick programında bugün pazartesi Mert Elam ve Genco Boran sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.

0: Reklam.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
2: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
3: Merhaba.
2: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
3: Merhabalar abi. Merhaba abi.
2: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
2: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
4: Radyo Spor!
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo Spor,
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Bir maçımız da var. Hamili kadın basketbol takımımız Dünya Kupası'nda C grubundaki 3. maçını oynuyor şu anda ve 4. periyot ve maç haliyle bitmek üzere. Bitime 2 dakika 30 saniye kaldı. Şu anda Porto Rico'nun 67-65'lik üstünlüğü bulunuyor. Kupanın formatı gereği grup liderleri direkt olarak çeyrek finale çıkarken 2 ve 3. sıradakiler playoff oynayıp çeyrek final görecekler ve biz 2'de 0'la bu maça geldik. Rakibimiz Porto Rico 2'de 0'la geldi. Kazanan takım 3. olacak ve turnuvaya devam edecek şimdilik. Kaybedense turnuvaya veda edecek. O açıdan kritik bir karşılaşma oynanıyor ve 2,5 dakika kala hala maçın içinde sayılırız 2 farklık mağlubiyette.
1: Bu arada 67-60'tı. İki tane hücumdan Porto Rico boş döndü. Önce bir üçlük, bir de fast break'le, turnikeyle farkı 2'ye indirip bir anda maça ortak olduk.
0: Grupta ilk maçımızı biz Belçika'ya karşı oynadık. Berlin'de bu arada turnuva düzenleniyor, Almanya'da. İlk maçı 89-75 kaybettik. İkinci maç turnuvanın favorilerinden Avustralya önündeydi. 87-71 kaybettik ve bu maçta hedef maç olarak gözüküyor ve şimdilik hani iki sayılık farkla birlikte gerideyiz ama basketbolda hani klasik bir tabir 2,5 dakika çok uzun, çok şeyler değişebilir. Umarız da iyi bir seriyle buradan galibiyetle çıkarız. Çok da yoğun bir baskısı var potanın, perilerinin, fakat Porto Rico'da topu yarı sahaya o zaman dilimi içerisinde geçirebildi ve şimdi onlar da fark arttırmak için mücadele ediyorlar.
1: Güzel.
0: Ve bir top kaybı oldu Porto Rico'dan. Hücum bize geçti. Bitime de 2 dakika 8 saniye kaldı. Dünya Kupası olduğunu tekrar hatırlatayım. C grubunda 4 takım var. Toplamda 16 takım katılıyor Dünya Kupası'na. Bizim 3. katılımımız. İlk olarak 2014'te katıldık. En iyi derecemizi aldık. 4.'lük. Şimdi de çok yüksek bir derece beklenmiyor anladığım kadarıyla ama gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Umarız da bugünü galibiyetle geçip en azından playoff turuna kalabiliriz. Ve şimdi bize bir faul yaptılar biz hücumdayken.
1: Ama faul hakları daha çok var.
0: 14 saniye var hücumun. Evet, 14 saniye tamamlandı. Bu heyecanı da canlı canlı yaşıyoruz. Dün Fenin Sultanları tabii bizi heyecanlandırdı ve gururlandırdı. Finalde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek. Şimdi de bakalım potanın perileri buradan bir galibiyet çıkarabilecek mi? Ama bile o yedik. Bitime de hücumun 0.4 saniye kaldı. Top bizde. Ama buradan sayı çıkarmak da pek kolay değil. Üf, bayağı sağlam bir blok.
1: Monster blok.
0: Evet, aynen. Voleybolda gibi. Monster blok oldu. Resmen bizim adımıza kötü oldu ama etkileyici bir sekans. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum, hoş buldum. Yenici abi hoş geldin.
1: Dün nasıldı voleybolu? Ben voleybol izlerken hepsi aklıma geliyorsun artık. Evet.
0: Vallahi keyifliydi, çok keyifliydi. Sona doğru tabii çok keyifliydi. Baştan biraz endişe vericiydi. Ben hani 3-0'a gidecek bir maç gibi görüyordum o ilk seti ve ikinci setin başlangıcını. Görünce 12-6'da geri düştük ikinci sette. Ama kazanmayı başardı bizim takım.
1: Ben doğruyu söyleyeyim. Şimdi 5 saat yayını yaptım. 6.30'daki maçı izlemeye başlamıştım. Arsenal-Chelsea. Onu izledim ve inanılmaz bir maçtı. Yani olağanüstü bir maçtı.
0: Ben de birazına baktım. O golü de gördüm Arsenal'ın.
1: Sonra eve gittim. Bir baktım benim futbol hafızam dolmuş. Yani Arsenal maçını izleyemedim. Sonra aklıma voleybol maçı geldi. Ya voleybol maçı vardı dedim. TRT'yi bir açtım. Şiir gibi. 2-2 5. set başlıyor. Yani şiir gibi. Valla tabii ilk setlerle ilgili bir şey diyemem.

0: 4-4'ten 8-4 sanki bize o aldı götürdü gibi evet. gördüm ben.
1: E tabii onun servis turu, ondan önce Elif Şahin'in servis turu bizi götürdü. Melisa dediğin gibi onun etkisiyle seti rahat götürdük. 15-10 bitti karar seti ve üst üste ikinci şampiyonluğumuzu kazanmayı başardık. Bu arada mükemmel bir organizasyon yaptık ama...
0: Hücum faul çaldı galiba.
1: Faul çalındı bizim aleyhimize. Zaten hücumu da bu arada çok kötü bitirdik. Set çok güzel olsa da...
0: Set güzeldi ama. Yalnız bu nasıl hücum faul?
1: Bize herhalde faul çıktı. Anlayabilen. Biz mi faul yapmışız burada?
0: Biz faul yapmışız orada. Ben yani. Hiç anlayamadım.
2: Faul hakkımız da doldu.
0: Evet.
1: Allah Allah. Başka bir pozisyona mı çaldılar faul'ü? Orada bize faul yapıldı normalde
2: tersi
1: ama.
2: Tersi gözüküyordu. Bu arada ilk 3 periyotu biz önde geçmişiz. 3 periyotta da biz önde tamamlamışız.
1: Son periyot
2: son
1: bayağı.
2: Son periyotta
0: ay,
1: 69-65 Porto Rico bitime 1 dakika 23 saniye var şu anda hücum.
0: Bu çok kritik bizde, bir hücum.
1: Evet kritik bir hücum olacak. Potanın perileri diyoruz artık.
0: Zorlama bir hücum olacak anladığımız evet. kadarıyla. Hadi.
1: Attık bas. Mı? Atamadık.
0: İnanmıyorum. Aa, içinden çıktı
1: boş
0: top.
1: Bir turnikeyi kaçırdık. İçinden çıktı gerçekten.
2: Şu pivot o kadar yüksek ki oyuncular
1: korkuyorlar değil mi?
0: Evet. Az önceki bloğun da etkisi var.
2: Baksana aynen. O kaç boyu?
1: Onun boyu
0: 2 vardır.
1: 2.06 falan.
0: Yok. 2.06 değildir ya. Şimdi erkek basketbolu olsa öyle bir uzunluk görsen tamam ama kadınların zaten uzunluğu böyle 1.70-1.80 arası olduğu için.
1: Zehra kaç biliyor musun?
0: Zehra 2.02 mi?
1: 1.98 olması lazım.
2: Bakalım ya önümüzde internet var.
1: İşte ben de bakacağım şimdi oyuncu. Bunu ben şeyi gördüm. Numarasını bulmam lazım.
0: Şeyi gördüm inanamadım.
1: 34.
0: Çinli basketçi gördünüz mü?
1: Gördüm ben onu.
0: 2.23. Onu Yao Ming çalıştırıyormuş yıllardır.
1: Bu dediğimiz oyuncu 2.0 bilmiş.
0: Öyle mi?
1: Porto Rico'daki. Ben 2.06 dedim de.
0: Ve geçmiş olsun.
1: Evet sayı yedik. 71-65 bitime 30 saniye kaldı. Porto Rico'nun 6 sayılık üstünlüğü var. Karşılaşmada bir üçlük. Denedik attık. 24 saniye var. 71-68.
0: Foul yapmalıyız.
1: Ve evet. Olcay Çakır Turgut üçlüğü atan.
2: Hayır faul yapmayacaksın canım.
1: Sporcumuz.
0: O zaman 24 saniye dolar.
1: Ne yapacaksın abi?
0: Bitti.
2: Hayır. 24 saniye kullanmazlar zaten hepsini komple.
1: Yok kullanırlar. Işte, top kullanmazlar. 2
0: salise kaldı çünkü. 2 salise kalıyor. Foul yapacağız.
1: 24 saniye hücum sayısı. Bitime 24.4 saniye kaldı.
0: Çare yok. Kesin foul yapacağız.
1: Direkt erken bir faul. Ya bir süre topu kazanmaya çalışırız. Aynen. Baktık olmuyor. Hani. Ama faulsüz de hücum yapmalarını bırakırsak zaten maçı kazanıyor.
2: O kadar.
1: Sen niye faul yapılmaz dedin?
0: Belki biraz daha fazla ben vakit var diye düşündü.
1: 3 sayı fark. Biraz topu kapmaya çalışırız. Hani belki 5-6 saniye sonra kesin faul yaparız. Başka türlüsü mümkün değil.
2: Hala içindeyiz.
1: Şu anda ama işimizi zora soktuk.
2: 2,5 dakikayı yani sen işte maçı anlatmaya başladığından beri 2,5 dakikayı kötü oynadık.
0: Evet.
1: Evet Porto Rico'nun 71-68'lik üstünlüğü var. Bitime 24.4 saniye kaldı. Hücum Porto Rico'da onlar bir mola aldılar.
2: Bu arada top oyna sokarken. Demin de o saçma faulle yani bize yapılan gibi faulle faul hakkımız doldu. Yani evet. Aslında dolmayabilirdi.
1: Aynen. Olmayabilirdi ama oyuncumu da boşa harcamıştık bu arada.
2: Evet.
1: Hani bize faul çalındı ama oyuncumu da organizasyonun iyi olmasına rağmen kötü bitirdik. Zaten sayı alamıyorduk. Şimdi de Porto Rico topu oyuna sokacak.
2: Ya da hiç topu kapmakla uğraşmayıp hemen bir faul.
0: Bence öyle.
1: Bence zaten. Benim genelde gördüğüm biraz topu kapmaya çalışıp 5-6 saniye baktın olmuyor faul.
0: Şimdi bak en iyi şutörü kimse ona topu aldırmayarak.
1: Evet top kapmaya çalıştık. Şu an faul yapmıyoruz. Hala kapmaya
0: çok
1: çalışıyoruz.
0: İlginç.
1: Hala devam ediyor.
0: Ya yapın
1: ediyor.
0: Şuna en uzun boyları. Aa inanmıyorum 2 metrelik. Yapsanıza şuna faul.
1: Ve yaptık.
0: Ama yani bu kadar
1: 12
0: da
1: saniyeyi harcadılar.
0: En az 5 saniye önce yapabilirlerdi şu 2 metrelik kadına faul yapmak için.
1: Peki bu kadının tabii mantıken kötüdür serbest atışı.
0: Tabii ya mantıken.
1: Şeyi acaba gerçekte nasıl? Bu maçta bir şeyi var mı ona bir hızlıca bakayım.
0: Bence bakma bize sürpriz olsun.
1: 34 numara mıydı? Bu maçta 3'te 2 atmış şu ana kadar. 4'te 3 oldu.
0: Bayağı yani hiç oralı bile değil.
1: 72-68 oldu. Bu arada 14 sayı 15 ribandı var bu arkadaşın. Haliyle tabii ribandların yarısını taşımaya
0: bayağı rahat attı.
2: Bileği de gayet düzgün.
0: Hiç yani
1: 73-68 son saniyeler artık bizim mucize ihtiyacımız var bu saatten sonra. Bir üçlük denemesi.
0: Foul aldık.

0: faul mü?
1: Faul aldık. Üçlük.
0: Üçlük atarken faul yaptı rakip. Porto Rico şimdi 3 atış ama...
1: Üçünü de atabilecek miyiz?
0: Evet.
1: Üçünü bayağı net faul.
0: Bizde de Tilbe Şenyür'e faul yapıldı. O da bizim uzunlarımızdan galiba. Onun da faul yüzdesi şu an daha kullanmamış.
2: Güzel demiş.
0: 73-69 oldu. Bitime 5.3.
2: Yalnız 3'te 3 atarsak şansımız var.
1: Var bayağı. Nasıl hadi var? Güzel 2, yani. 2'de 2.
0: Faul yapacağız hemen.
1: Hemen faul yapacağız.
2: Hemen faul
0: onlar bir kaçıracak. Bir
2: kaçırmasını bekleyeceğiz.
0: Sonra biz bir de üçlük atacağız, uzatacağız falan. Şans var ama çok çok azaldı.
2: Evet, 3'lüğe ihtiyacımız var.
0: 73.
1: Kaçırmak istedi, kaçıramadı.
0: Evet.
1: Shackleford olayı. Shackleford'un hayaleti geldi.
0: 73-71. Şu anda ya hızlı bir faul ya hemen bir, top kapma denemesi. Mümkünse tabii topu kapıp bir hücum çıkarmaya çalışacak milliler ama çok kolay değil.
1: Uzuna faul yapmayalım. Belli oldu o. hemen.
0: Yaptık. Faul hadi.
2: İyi. Bir saniyede yaptık.
1: Güzel.
2: Ama 12 saniyeyi kötü harcadık.
1: Çok
2: ya.
1: Kötü harcadık.
0: Çok bekledik değil mi?
2: Çok bekledik gerçekten.
0: Hani ben 5-6 saniye dedim. İdeali tahminimce tabii bunun bir matematiği yok ama böyle 5-6 saniye denersin sonra yaparsın çok geç olmadan. Bizim oyuncular beklemeyi tercih etti. Herhalde hocadan öyle bir
2: 24 saniyeydi. Geldi. 12 saniye kala faal yapabildik.
0: 5 faalli bir oyuncumuz
2: evet,
0: şu anda.
2: 73-71 4.1 saniye var.
0: Gökşen
2: bir tanesini kaçırdığında bir şansımız var.
0: Var.
1: Hiç bence ilkini kaçırdı.
0: Attı.
1: Atıyor ya.
0: 74-71. Porto Rico bunu da attığı anda artık maçı kaybettik diyebiliriz. Kaçırdığı senaryoda da bu arada bize faul yapabilirler biz üçlük denemeden. Yerde bir faul yapabilirler. Attı
1: geçmiş attı, olsun. Bitti.
2: 5'te 5 attılar ya.
0: 71. Aynen. Biz bir üçlük denedik ama havada zaten süre bitti. Kaçırdık 75-71. Porto Rico bizim iyi takımımızı yendi. Gruptaki onlar da ilk galibiyetlerini aldılar. Biz 3 maç sonunda galibiyet alamadan Dünya Kupası'na bu şekilde veda etmiş olduk. Önce Belçika mağlubiyeti, dün Avustralya mağlubiyeti, bugün de Porto Rico önünde mağlubiyet geldi. Tabii ki beklenti daha yüksek olabilir. Sonuçta hani bir galibiyet beklentisi olacaktır milli takımdan ama benim baktığım kadarıyla hepsi sıralamada bizden yukarıda olan takımlar. Dünya sıralamasında güç dengesinde. Bu tabii her şey demek değil. Porto Rico'yu yenebilirdik işte 3 periyot önde götürmüşüz. Son periyot Porto Rico geri dönmüş. Umarız bir sonrakinde daha iyi sonuç alırız.
1: Bizim Avustralya ve Belçika maçlarında rakiplerimizin iddiada galibiyetine oran açılmamıştı. Burada da biz uzak ara favoriydik ama ben hem bizim aldığımız mağlubiyetlere baktım hem de Porto Rico'nun aldığı mağlubiyetlere baktım. Averajlar birbirine çok yakın. Biz -28 onlar -30 ya da tam tersi. Biz -30 onlar -28'di. Olay şu. Onlar az sayı atıyor ve az sayı yiyor. Mesela bizim 89 dediğimiz takımdan onlar 70 yemişler. Bizim 84 dediğimiz takımdan gene 70 küsür yemişler. Ama bizim 70'er attığımız o iki takımı onlar 60'er atmış. Burada sanki ikinci yarıda onların o meşhur savunması biraz galiba ön plana çıkmış. Çünkü biz ilk yarı 40 sayı atmışız bence gayet güzel. 40 sayı kadın basketbolunda. Ama ikinci de işte 28'di. Kaç bitti bilmiyorum. Olsun 30 olsun işte. 75-71 mi ne öyle bir şey. Yenildik zaten. Yani aslında katıldıkları için teşekkür etmeliyiz. Yani sonuçta Dünya Kupası'na katılan kadın basketbol. Ben hiç Dünya Kupası'na katılmış kadın basketbol takımı başarısı hatırlamıyorum. Yani varsa da son 10 yılda 15 yılda.
0: Zaten az önce söyledim 2014'te ilk kez katılmışız.
1: Heh, al işte.
0: 2000 bir tanesini boş geçip diğerine katılmışız. Bu üçüncü tarihimizde.
1: İşte. Yani
0: son 12 yıl içinde üçüncü kez.
1: Şimdi şey yazılıyor. Böyle işte filenin sultanları falan konuşuyoruz ediyoruz. Vay efendim basketçiler o zaman niye işte aynı şeyde kategoride kadınlar işte başarısız, yani illa her şampiyonaya katıldığımızda Yani şampiyonluk mu ya? Bu kadar da çıtayı yükseltmeyelim yani. Hani bir şey yapalım. Nefes alalım. Burada basamakları tek tek çıkacağız. Keşke Puerto Rico yenseydik tabii. O ayrı ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Canları sağ olsun.
0: Evet. Şu anda Dünya Kupası bizim için bitti ama hayatta orada devam ediyor. Grup aşamasında son maçlar bizim grupla birlikte başladı. Diğer gruplarda da maçlar bittikten sonra playoff maçları önce olacak. İkilerle üçler karşı karşıya gelecek ve sonrasında da çeyrek final heyecanıyla turnuva devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri buradaki en büyük favori. Onlar da 2'de 2 ile turnuvaya başlangıç yaptılar. Çin'i 94-61 yenerken İtalya önünde zorlanmışlar. 55-52 bitmiş sadece. Galibiyeti 3 sayı farkla, çok da az bir skorla alabilmiş ABD ki eleme maçlarına falan bakınca tabii çok düşük kalmış skorları. İtalyanlar zorlamış ama son maç Çekya, onda inip yollarına devam edecekler. Fransa'nın iki maçını söylüyorum gruptaki. Macaristan'ı 99-53, Güney Kore'yi de 95-69 yenmişler. İki maçta 72 avaraj. Artı 72 avaraj. B grubunda Fransa yakalamış.
1: Bugün maçları varsa izleyeyim ya, merak ettim.
0: Evet, Fransa'nın maçı bugün 15.30'da gözüküyor.
2: Erkeklerde bir sonraki büyük turnuva ne biliyor musunuz? Sırada ne var?
1: 2027 erkeklerde diye biliyorum ben.
0: 2027 Dünya Kupası elemelerini oynuyoruz biz ya. Kazandık ya.
2: Gelecek sene Dünya Kupası var.
1: Evet.
0: Biz ona katar.
1: Hatta
0: ona
1: Katar diye biliyorum ben. 2027
0: tabii Katar.
2: Katar mı?
0: Evet, evet. Katar'da. Biz işte son grup aşamasında iki galibiyet aldık ya. İzlanda'yı deplasmandaydık. Litvanya'yı içeride yendik.
1: Biz zaten 8'de 8 yaptık.
0: Aynen. İlk aşamada da 6'da 6'ydı. 2'de 2, 8'de 8'de ilk katılmayı garantileyen takımlardan biri olduk. Avrupa'da galiba ilk olduk. Dünya Kupası'nda. Orada boy göstereceğiz.
1: Çok uzun zaman sonra da ilk kez, hani bizim hep sıkıntımız nedir 2000'lerde? Çok iyi basketbolcularımız vardı. Çok iyi bir takımımız vardı ama Mehmet Okur NBA'deydi. Hidayet NBA'deydi. Ondan sonra işte Ömer Aşık gitti geldi. Ersan İlyasova işte gidiyor geliyor falan. Cedi Osman. Hani hepsi belki aynı anda değil ama o 2000'lerin başında şimdi NBA'de oynayan oyuncular da elemelere gelemiyor. O zaman çekirdek ekibinin de şampiyonalara katılabilecek kadar kuvvetli olması lazım ki katıldığında, babalar geldiğinde hakikaten o zaman şampiyonanın keyfini yaşıyorsun. Mesela Almanya, atıyorum Detlef Schrempf olmadan, Dirk Nowitzki olmadan, ondan sonra İspanya Gasol olmadan, Fransa Tony Parker olmadan falan, bunlar hep bu şampiyonlara katılabiliyordu. Biz beceremiyorduk. Ve diyorduk ya, keşke şu NBA'ciler gelse de bize yardım etse, şampiyonlara katılsak diyorduk. Şimdi ilk kez NBA'cilerimiz olmadan, ki önemli isimlerimiz var başta Alperen olmak üzere, yani bu kadar domine ederek bir Dünya Kupası'na katılmak benim çok hoşuma gitti.
0: Aynen. İlk 27
2: Ağustos 12 Eylül'de olacakmış. Yani gelecek yıl bu zamanlar artık turnuvanın son günleri oynanacak. 32 takım katılacakmış. 4 ayrı şehirde. Oradan da tabii 2028 Olimpiyat oyunlarına haklar da çıkacak.
0: 14-20 ilk aramıza gidelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
4: Reklam. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Radyo Spor.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: 14.23 saatlerimiz amili kadın basketbol takımımız. Namı diğer Potanın Perileri, Batuhan Ergüven'de takılmış bu isimlere. Ben de söylerken bana da garip gelmiyor değil, ne yalan söyleyeyim, ama betimlemek için iyi oluyor. Bir editör olarak haber yazarken de sonuçta sürekli kadın milli takımı, kadın milli takımı demek bir yerden sonra sıkıyor. Farklı şeyler kullanmak güzel oluyor. İşte milliler diyoruz. Amili kadın basketbol
1: milliler
0: takımı,
1: Potanın Perileri.
0: Ben diyorum.
1: Ben şeye çıldırıyorum ya, bizim çocuklara çok takık durumdayım ben.
0: İşte filenin efeleri.
1: Hiç alışamadım, hiç sevmiyorum bizim çocuklara. Hani futbolla hiçbir alakası yok. Hani filenin sultanları, Potanın Perileri. Bizim çocuklar ne ya? Yani.
0: Evet, bu arada ben de mesela bizim çocuklar kullanmıyorum.
1: Hiç yani.
0: Burada hani Potanın Perilerini kullandığım gibi hiçbir şekilde bizim çocuklar demiyoruz.
1: Ya böyle bir milli takım reklam direktörü falan olsam, bir hakkım olsa, yani herkese gidip ilk hocam ne olur şunu değiştirelim derim ya. Ya bu nedir derim ya. Bizim çocuklar ne yani?
2: Haklısınız ama zaten en çok tutan iki tanesi de en çok başarılı olan milli takım olmadı mı?
0: 12 dev adam.
1: Ha, 12 dev adam da nefisti.
0: Filenin sultanları, evet.
2: Hani onun dışında böyle diğerleri başarılı mı alakalı bilmiyorum ama mesela Filenin sultanları dediğin zaman kimse pek garipsemiyor.
0: Başarılı alakalı bence.
2: Ha, oturdu. 12 dev adam çok oturmuştu ama o takım da çok başarılıydı.
1: Ama şimdi
2: mesela Filenin efeleri dediğin zaman bana garip geliyor şu an.
0: İşte başarı yok orada. Belki onunla alakalı.
2: Onunla mı alakalı? Bilemiyorum. Yani öyle, bizim öyle çocuklar yani. Bizim çocuklar sanki o milli takım imaj olarak çok geriye gittiği noktada biraz daha insanlarla milli takım arasını düzeltmek için sanki bulunan bir şey gibi. Yani bizim çocuklar, bizim çocuklar biraz onun gibi. Çünkü milli takım bir ara biliyorsunuz çok antipatikti. Bayağı uzaklaşmıştı insanlardan. O ara çıktı bizim çocuklar işi.
1: Tabii canım, bir şampiyonanın son maçında bütün takım yuvalanmıştı maçta.
2: Evet. Ondan sonra böyle biraz daha sempatik gelsin diye yapıldı ama ben de katılıyorum genelde size. Hani bizim çocuklar ne alaka diyebilirsiniz çok rahat bir şekilde.
0: Yani 12 dev adam da aslında bizim çocuklara benzer bir betimleme oluyor. Hani Filenin efeleri, Potanın perileri, ne bileyim Filenin sultanları.
1: Ama dev
0: 12
1: adam,
0: dev adam.
1: Ama dev adam hani basketçi ya. Basketçiler hep
2: evet,
1: 2
2: evet
1: metredir, 2 ondur falan ya yani.
2: Aynen.
1: Yani o yüzden dev adam oluyor.
0: Onu da kullanıyorum galiba yine cümle içinde. Bizim çocukları hiç kullanmadım.
2: Bir de onun hani müziği de vardı.
1: Reklam jingle'ı da çok güzeldi.
2: Aynen,
1: onun.
2: Müziği de vardı.
1: Çok
2: o da onunla uyuyordu.
1: O a dev adam.
2: Aynen. Onun da onunla bir paralelliği vardı. Bir de işte başarıyla beraber biraz daha sempatik yapıyordu.
1: Biz senle yaşımız tutuyor. Ali amca. Dünya üçüncüsü olduğumuzda bir lakabımız yok muydu bizim ya?
2: Şenol'un prensleri.
1: Şenol'un prensleri.
2: Yoktu.
0: Benim de tutuyor eşim genç abi lütfen. 14 yaşındaydı.
1: Yoktu değil mi bir şey? Mesela yoktu, o anda bir şey bulmadık. Halbuki 12 dev adam. O zaman 2001'de. Sadece, 2001-2003'te 12 dev adam.
2: O zaman şarkımız vardı işte.
1: Arar Tarkan buluruz izini falan.
0: Evet. Oradan bir lakap devşirmedik herhalde.
1: Zır deliyiz biz.
0: Zır deliler.
1: Zır deliler.
0: 11 zır deli gibi bir şey olmaz tabii işte. Yoktu. Bizim çocuklar var. Her milli takımda da neredeyse var yani şu an. Tabii kadın futbol takımımızı bilmiyorum, milli takımı. Onların bir lakabı var mı ama kadın voleybol, kadın basketbol var. Erkek voleybol, erkek basketbol var. Erkek futbol var. Bir tek dediğim gibi kadın milli takımımız futbolda bir lakabı var mı? Onu bilmiyorum açıkçası.
1: Bizim yok kadınlar.
0: yani. Şöyle bir mesaj gelmiş. Dünya Kupası zamanı. Çılgın Türkler deniyormuş.
1: Aa, Çılgın Türkler'di, doğru.
0: Çılgın Türkler.
1: Ama Çılgın Türkler galiba şeyde geldi. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda. Sürekli geriden geliyorduk ya. İsviçre'yi geriden geldik yendik, Çekleri geriden geldik yendik, Hırvatları geriden geldik yendik. O yüzden Çılgın Türkler olduk. Bak evet, ama o 2008'di. 8
0: diyorsun.
2: 2002'de yoktu.
1: Evet.
0: Şenol'un Güneşleri. Siz az önce başka bir şey dediniz değil mi?
1: Şenol'un Prensleri.
0: Prensleri Güneşleri diye bir dinleyiciden yorum gelmiş. Evet, hani girişte basketbol milli takımımızdan bahsettik. Kadın voleybol milli takımımız da dün İtalya karşısında gerçekten olağanüstü bir mücadele ortaya koydu. Ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Dile kolay. İki üst üste Avrupa şampiyonu bir takım sporunda Türkiye'de Hani bundan 20 değil hadi 30 sene önce düşünemeyecek bir şeyken bizim adımıza gerçek oldu ve bundan sonrası için de yine çok büyük hayallerimiz var. Olimpiyatlar var sırada, daha önce hiç madalyamızın olmadığı bir organizasyon. Ama hani Milletler Ligi'nde şampiyon olan milli takım olimpiyatlarda da benzer başarıyı gösterebilir. O çekirdek kadroya sahibiz. Bir tek belki Eda Erdem olmayacak. 2028'de artık herhalde bırakır diye düşünüyorum o yaşa kadar. Ama onun haricinde bu kadro form grafiğinde bir düşüklük olmazsa, sakatlık olmazsa 2028'de de Los Angeles'ta bizi başarıyla temsil edecek. Kesin temsil edecek. Dün şampiyonlukla birlikte olimpiyat kotasını aldık. Avrupa'dan alan ilk takım olduk.
1: Ali hay Allah, ben demek ki yine Amerika'ya gidiyorum.
0: 2028.
2: Mecbur. 2028'de.
1: San Francisco'ya da yakın.
2: Evet.
1: Oldu bu iş.
2: Mecbur gitmek zorunda Genco.
0: Sen de gidersin Ali bence bu sefer.
2: Genco bir de olimpiyatları da yerinde takip eder şimdi. Sadece voleybol değil.
0: Tabii. Yüzme, atletizm.
2: Tabii, yüzme, atletizm hepsini. Oradaki şey.
1: Atletizm mi bu arada, merak ediyorum ya. Yani mesela geçmişte gitmek istediğim bir organizasyon neydi derseniz şeyi çok isterdim. Yani o 100 metre Gatling'di, Usain Bolt'tu. O böyle bir herhalde en çok biletlerin fiyatlarının tavan yaptığı ve izlenen müsabakadır diye tahmin ediyorum.
0: Tabii.
1: Ya ben bayağı 20'li 30'lu yaşlarımda Frankie Fredericks'i falan bile hatırlıyorum ben, yani hani o jenerasyondan. Carl Lewis, Ben Johnson'ı da hatta hatırlıyorum. Ya bayağı televizyonda oturup o final geldi mi ya Ali, ne kadar komik ya. Yani 10 saniyelik olay. Hatta rekorla 9'a falan indi. Yani o 9 saniye için nasıl böyle hazırlıklar yapılırdı. TRT'de denirdi ki işte beklenen an geldi falan öyle, diye anons öyleydi, yapılırdı
2: her zaman
1: yani.
2: İçin öyleydi 100 metre finalleri. Ama zaten şimdi bakıyorum ben de, bizim çocukluğumuzda başka bir şey yokmuş. Yani her şeyi izliyormuşuz.
1: Evet.
2: O yüzden zaten.
1: Çok izleme şansımız yoktu çünkü.
2: Belki böyle olduk yani. Yani artistik buz patinajını da izliyorduk yani. Hı-hı. Hatırla. Kış Hı-hı. olimpiyatlarını da izliyorduk. Hepsini izliyorduk yani.
1: Halter müthişti bizim için tabii. Halter,
2: Wimbledon. Bütün her şeyi izliyorduk yani. Ama dediği gibi 100 metre olayı her zaman büyük olaydı. Gidersin, merak etme ya.
1: Evet evet.
2: Şöyle küçük şeyde, bir... Atletizmde Golden League de var. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde. Oraya da gidersin. Hiç şey yapma ya.
1: O olmayabilir.
2: İznine baktım. Eksi 20 gün gözüküyor.
1: Evet gördüm. Ben de gördüm.
0: Ciddi mi bu şaka mı?
2: Evet. Yo, iki kişi var. Radyospor'da bakiyesi eksi olan. Bir tanesi Genco.
0: Eksi 20. Aynen. O zaman ben de eksiye düşebilirim ya. Kullanayım bol bol.
2: Sen yani mucizevi bir şekilde şu an en çok izni olan 3. kişisin.
0: Evet. 2 sen.
2: Evet. İki benim. Biri de Özgür, teknik arkadaşımız. Evet. O da hiç izin yazmadığı için öyle bir şeye sahip olmuş. Ne derler? Özelliğe sahip olmuş. Ama sende var bir şey yani. Mert Elam Saran demek lazım sana herhalde.
0: Bu kadar tatile çıkıp hala artık bu kadar izin
2: sisteme
0: olan.
2: Mi girebiliyorsun?
1: Evet,
2: ne yapıyorsun?
1: Evet, ben sadece 20 gün gittim. Senin tek tek baktığımızda 20'yi 100 kere geçmişsindir.
2: Yani... Ben de kesinlikle senin gibi düşünüyorum. Ama İK bu konuda sessiz. İK sessizliğini koruyor. Anladın mı? Bana böyle kaş göz yapıyorlar. Anlamıyor musun hala kardeşim der gibi.
0: Konuyu istiyorsanız tahkime götürün, kasa götürün. Ama
2: bu kadar da rahat görüyor musun?
0: İstinafa taşıyın. Aynen, şey yok yani. Hani bir şey değişeceğini zannetmiyorum.
2: Ben söyle bilelim yani. Anladın mı? Hani uzaktan kuzen misin? Yeğen misin? O bilelim, rahatlayalım.
0: Yani burada dönüp benim yaptığım algı abartıymış. Aslında Mert de o kadar tatile gitmiyormuş ya. Bak adamın en çok izni olan 3. kişi demeni beklerken sen
2: yok,
0: de...
2: tam tersi. Tam tersi.
0: Nasıl ya?
2: Ben bu matematiğin tutmaması inanılmaz.
0: Ama izinlerimi sen onlar diyorsun mesela Barış evet. abiden sonra. Hiç sektirdiğim oldu mu mesela?
1: İşte
0: Mert izne
1: İK düşürmüyor demek ki. Ali onaylıyor ama İK düşürmüyor.
2: Abi İK düşürmüyor.
1: Ben
2: İK
1: bir kere gittim eksi 20. Ben de gördüm onu.
2: Yani düşürmek bir yere abi, arttırıyorlar yani. Hani bak radyoda kaç kişiyiz? 3. sırada ya.
0: Ya.
2: Yani en çok tatile çıkan insanın 3. sırada olma ihtimali var mı? Milletin izinde görsen 7 gün, 12 gün. Arkadaşın ki 40 günün üzerinde hala.
0: Peki bir şey soracağım. Bir kere yaptım galiba da. Yaptım mı acaba? Yaptım ya, tamam sormayacağım o zaman.
2: Ne o?
0: Salim 2 hafta üst üste izne çıktı da ben de bir kere çıkmıştım.
2: Ha çık, istediğin kadar çık da.
0: Onu yaptım
2: izin
0: mı diyecektim.
2: Çıktıktan sonra düşüyor mesela. Salim 2 düşüyor. Onu görüyorum, gözlerimle görüyorum. Anlayamadım, seninki niye düşmüyor? Hani ya IT dehasısın. Hani sisteme girip orada hackliyorsun. Ya var bir Saatin böyle bir şey. Yakınlık.
1: Ben hafta sonları çalışıyorum. Hafta işleri gelmiyorum ya, çarşamba, perşembe. Acaba kapı girişime bakıp her çarşamba perşembeye düşüyorlar mı benden bu gene gelmedi diye?
2: Düşseler bile öyle olmuyor. Hiçbir yerden matematik tutmuyor ya.
0: Seninki evet -20 ama kötüymüş ya. Peki 14.33 reklama gidelim. Reklamdan dönüşte de çok sert bir geçiş olacak ama derbiyle devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
2: ...14.35 saatlerimiz, herkes neredeyse derbiyi konuşmamızı bekliyor galiba. Öyle bir şey var, hezeyan var dinleyicilerimizde.
3: Ben sabah insanları yeteri kadar kızdırdım. Şimdi sizi dinlemeyi tercih edeceğim.
2: Evet.
3: Derbiyle alakalı olarak.
2: Ama kızdırmanın sebebi hakem kararlarıyla ilgili kendi kişisel görüşlerin. Yoksa maç yorumuyla ilgili kızdıracak bir şey söylemedim. Maçı
3: yok.
2: Fenerbahçeliler de zaten çok iyi oynamadıklarının farkındalar. Az Yıldırım da başkanları da söyledi. Ama tartışmalı tabii kararlar oldu. Neyse oraya sonra girelim. Genco abi gerçi önce girmeyi de tercih edebiliyor.
4: Yok
2: zaman
4: fark etmez.
2: Zaman.
4: Yani benim maçla ilgili Cuma günü Ali ile konuşmuştuk. Benim maç başlamadan önce iki tane senaryo üzerinde durmuştum. Bir, Beşiktaş'ın ilk kez bir takım tarafından çok zorlanmasını beklediğimi söylemiştim ve Beşiktaş'ın bu kadar üzerine gelindiği zaman o defans anlamındaki reaksiyonu gösteremezse Beşiktaş için çok kötü bir maç olabilir dedim. Bir bakış açım buydu. Bir de Beşiktaş o kadar iyi o hücum presini yapıyor ki Fenerbahçe karşısında o hücum presini yaparsa ve başarılı olursa Fenerbahçe top çıkaramazsa o zaman beklenmediği kadar kolay bir galibiyet alabilir dedim. İkincisi biraz daha ağırlıklı oldu. Yani Beşiktaş'ın orta sahası daha kuvvetli olduğunu hissettirdi sahada. Tabii bence Fenerbahçe'de 10 numara eksikliği çok hissedildi. Yani Beşiktaş'ın rakibin üzerine gidip pres yaptığı dönemlerde Fenerbahçe'nin özellikle Greenwood'la ve İrfan Can'la ileriye çıktığı çok net kontratak olabilecek, çok net pozisyon bulabileceği 2'ye 3'ler, 3'e 3'ler, işte 4'e 3'ler varken değil doğru pası son pas olarak vermek, pas veremediler birçoğunda. Yani öyle 2-3 tane çok net pozisyon harcadı Fenerbahçe. Tabii Fenerbahçe taraftarı da neye odaklandı? Şöyle bir maç öncesi Asensio'da sakatken Talişka'yı nasıl gönderirsiniz? İşte İrfan Can'dan 10 numara yaparsanız olacağı bu. Bu eleştirildi. Bir de bence maçın Fenerbahçe adına kırılma noktası Genduzi'nin çıktığı andı. Yani tamamen orta sahayı Beşiktaş'a bıraktı Fenerbahçe. Hakemle ilgili aklımda benim 3 tane pozisyon var. Bir Kerem'in pozisyonu, işte içeride mi dışarıda mı, faul mü değil mi? Yani bana hakemin vereceği karar neyse o devam ettirilebilir. Grimsi geldi. Yani VAR'ın karışmaması gereken pozisyon gibi geldi. Başka bir pozisyon.
2: Vlahovic de Skriniar'ın o tartıştığı
4: pozisyon. Ya o kim kırmızı bekleyen var mıydı? Ben ikisi de sarı kart yani normal işte bayağı
2: sen
4: bir.
2: Sen şey hareketini kaçırdın herhalde Vlahovic'in.
4: Evet hareketi. Gördüm o hareketi gördüm.
2: O işte kırmızı.
4: Kırmızı mıymış o?
2: Tabii. Evet.
4: Hayır ben hiç şey yapmadım. Ya, hakem hocalarını görmedim. Yani.
2: Hatta şimdi ekstra bir sevk olabilir deniyor. TFF kurullarına.
4: Benim aklımda kalan bilmiyorum siz ne düşündünüz ama Vlahovic'in Kante'den kaptığı topa foul çalınması bana inanılmaz basit bir foul geldi. Ben orada hiçbir şey görmedim şahsen. Yani hiçbir şey görmedim ama hani bir şey görmeyi bırak hiçbir şey görmedim. Acaba el pozisyonu maçın hemen başında Agbadu'nun o acaba işte penaltı için yeterli bir temas mı? İşte
2: orada tam temas işte test edilememiş. Evet. O yüzden hani varlık bir durum yok dedi genel olarak hakem hocaları da.
4: Nasıl yani tam olarak temas? Yani topun yönü değişiyor ama çok çok az değişiyor.
2: Ele kola mı çarptığı için, göğsüne mi çarptığı için tam net bir kanıt olmadığı söylendi. O yüzden hani akan oyundaki karar neyse o devam.
4: Şimdi dendi. Bak Fenerbahçe Başkanı Sayın Az Yıldırım da maç sonrası dedi ki doğruya doğru iyi oynamadık. Ama bu hakemin kötü kararlar vermesini gerekçe değil ya da kötü yönetimi üzerine gitmeyeceğiz ve takımımızın hakkını savunmayacağız değil. Fenerbahçe kötü oynadı. Yani bunu herhalde herkes kabul ediyordur. Bunu Fenerbahçeliler bile kabul ediyor. Hakem konusuna gelecek olursak da toptan ya ben tabi biraz abartı bir reaksiyon ama hani bir sene ligleri oynamayalım, hakem yetiştirelim. Ya tabi bir sene ligleri oynamamak diye bir şey söz konusu değil ama ya hakem olayına gerçekten bizim radikal bir yapılanmaya gitmemiz lazım. Yani gerekirse hakikaten liglerimizi 3 sene yabancılar yönetsin ve işte VAR'da maçı izleyen, o sırada bütün oynanan önemli maçlarda hakemlerin maçları aynı anda izleyebileceği hakem hocalarıyla, yabancı hocalarla bak bu pozisyon neden böyle verildi falan arşivlenip hafta içleri de o pozisyonların çalışıldığı böyle bir sene falan hakemlerin eğitim aldığı bir döneme geçişe uygun olduğunu düşünüyorum ben hakikaten. Yani çok kötü ya. Ha, çok kötü hakemlerimiz. Veya bu böyle hakikaten 1-2 dakikalık bir şeyle düzelmez. Yani harbi ya eğitim olmadan olmaz ya. Ya eğitim olmadan olmaz. Hakemliğinde eğitimini vereceksin. Hakemliğinde eğitimini alacaksın yani.
3: E alıyorlar eğitimleri.
2: İşte ama, onu diyeceğim ben de. Almıyorlar mı genç abi?
4: O zaman daha sık alacaksın. Daha çok alacaksın. Yani senin Ankara Gücü Başkanı ile yaşadığın husumetten önceki bir numaralı hakem Türkiye'de Halil Umut Meler değil miydi? En çok ön plana çıkan Avrupa'da maç yöneten hakem Halil Umut Meler değil miydi? Tamam bir olay yaşadı. Ben mesela Fenerbahçe Başkanı'nın bir daha psikolojisini toparlayamaz demesini bilmiyorum. Yani.
2: Yok toparlar.
4: Bence de toparlar. Olur. Yani ben bilmiyorum orada ne kadar doğru ne kadar yanlış bir bakış açısı olduğunu bir şey diyemem ama yani şu bir gerçek, hakemlerimize ya acayip bir eğitim verilmeli ya yani hani.
2: Benim çözüm yok hakemler konusunda da şu aklıma geldi. Dediğin gibi 3 yıl belki yabancılara verilse bu iş, yabancıların da en az bizimkiler kadar kötü olduğunu görünce futbol kamuoyu, sonra görev alacak yerlerin işi bir nebze kolaylaşabilir. Biz çünkü o şeyi görmeden ikna olmuyoruz. Şu an herkesin kafasında bir yabancı var gelsin, yabancı hakem yönetsin. Sanki onlar çok iyilermiş gibi. E geldi işte yabancı var vardı derbide. Memnun mu Fenerbahçe veya Beşiktaş vardı?
4: Ama bak.
2: Bunun sayısı bak, artacak maçlar arttıkça.
4: Şimdi bak bunu hep söylüyorum. Türkiye'deki VAR hakemliğinin kurallarıyla İngiltere, İtalya, İspanya çok aynı değil. Bizde VAR öyle bir başladı ki Avrupa'nın tam aksine bizde VAR öyle bir başladı ki Avrupa'da, İngiltere'de okuyorum, VAR en minimal şekilde karışacak. Mesela bir pozisyonda çelme var. Hakem bunu gördü ve vermedi. VAR'da herkes gördü, bir çelme var. Fakat buna VAR müdahale etmeyecek. Çünkü o çelmeyi aslında orta hakem de gördü. Ve bu çelmenin penaltı için yeterli olmadığını varsayıp devam ettirdi. Ha, çelme değil de tekme mi var? Ayakları yerden mi kesildi, devam ettirdi? Bu siyahla beyaz kadar arasındaki bir fark olduğu için VAR o zaman buna karışacak deniyordu Avrupa'da. Fakat bizde sanki bir şey icat edilmiş gibi VAR da en ufak bir müdahalede her şey çalınmaya başlandı. Ama her şey. Ve biz burada Mert, Ali program yaparken Avrupa'da buna karışılmaz falan dendiğinde yemediğimiz laf kalmıyordu. Ama bizim Avrupa'dan, İngiltere'den, İtalya'dan, Almanya'dan gördüğümüz örneklerde buna çalınmaz, çalınmamalıydı diyoruz. Hemen renktaş oluyoruz. Şimdi İngiliz hakem gelmiş, ondan önce de yabancı vardı. Yani bizde de yavaş yavaş VAR kültürü uygulaması değişti. Her gördüğü artık çalınmıyor. O bizim dediğimiz gri pozisyonlara VAR'ın karışmaması başladığından beri vay efendim VAR'dakiler gördüğü halde çalmıyor demeye başladı. Halbuki doğrusu buydu, fakat biz bu uygulamaya yanlış başladık. Yanlış başladığımız için doğrusuna geldiğimizde şimdiki yanlış gibi gözüküyor ve kıyamet kopuyor.
2: O zaman şu an bizim hakemler fena değil mi? Yoksa yabancı VAR'lar için mi söylüyorsunuz?
4: VAR'lar için söylüyorum. Şu anda VAR'lar için söylüyorum. Maç yöneten hakemlerimizin hiçbir şeyini savunamam. Hı hı. Hiçbir şeyini savunamam. Ama VAR'daki durum bu şu anda. VAR herkes isyan ediyor, yabancı gelsin gelmesin falan diyor ya. Yabancı VAR'daki durumu biz ilk başta öyle bir kullandık ki ortaya çıkma sebebinin çok aykırı bir şekilde kullandık. Her görüldüğüne eline temas ediyor, dokundu, topun yönü değişiyor falan. Ya orada bir müdahale var. Avrupa diyor ki hayır ya, müdahale var ama bunu orta hakem gördü. Onun otoritesini sarsmayacağız. Karışmayacaksın. Teması sen de gördün. Hakem buna penaltı için yeterli değil dedi, geçti. Kimse buna müdahale etmiyor, kimse buna yazmıyor, çizmiyor. Ama Avrupa ne diyor? Ya tekme attı diyor, bak müdahale değil, tekme attı ve hakem devam etti. O zaman karış de ki hocam sen bir gel bak, sen bu müdahaleyi yetersiz gördün ama burada adam alenen tekme yiyor, bir istersen gel bak diyor. Ama biz de yani en ufak bir temasa, yanından üflemesine bile VAR'a çağırdığımız için şu an korkunç bir VAR kaosu yaşıyoruz.
2: Az önceki Vlahovic Şikriyar pozisyonuyla ilgili sosyal medyada da çok gördüm. Vlahovic'in o hareketinden önce Şikriyar işte orta parmağını gösteriyor diye bir görüntü paylaşılıyor. Gördünüz mü? Ne gördünüz peki orada? Gerçekten orta parmak mı yoksa işaret parmağı mı?
3: Bir şey görmedim ben. Anlayamadım yani.
2: Bana daha çok işaret parmağı gibi geldi. Açık söylemek gerekirse ben izlerken. Yani bununla ilgili tabii daha detaylı belki inceleme yapılır. Eğer Vlahovic'i sevk edecekse Şikriyar da bakılır. Öyle bir şey yaptıysa orta parmak dendiği gibi belki o da sevk edilir. Ama benim gördüğüm işaret parmağıyla öyle bir hareket yaptı.
4: Ya peki bir kural var mı böyle kötü harekete şuna buna? Bakın var. Ben size şimdi bir şey anlatacağım.
2: Sportmenliğe aykırı hareket.
4: Ya siz hatırlar mısınız? Pandemi zamanında Inter Milan maçında seyirci olmadığından dolayı Zlatan İbrahimovic'le, bakın Google'a, Zlatan İbrahimovic'le Lukaku'nun bir kavgası vardı. Sarı kart çıkmadı. Ben ömrü hayatımda böyle İngilizce küfür duymadım. Ve tribünlerde seyirci olmadığından dolayı hepsini duyuyoruz. Yani öyle böyle değil duyuyoruz. Yani Zlatan İbrahimovic Lukaku'nun annesine bile yani net duyuluyor. Zaten Lukaku çıldırdı. Çıldırdı. Tutamıyorlar Lukaku'yu. Hakemin de yanında oldu. Kart göstermedi. O zaman da VAR vardı. Bunun kuralını ben hakikaten merak ediyorum.
2: Burada ama bir el hareketi daha hani o da tabii tespit edilebilecek bir şey ama sesi VAR tespit edemez zaten. Orada hakemin duyup anlık bir karar vermesi gerekiyordu kart konusunda. Burada bir el hareketi var ve VAR'ın da karışabileceği söyleniyor. Sonuçta VAR tespit ediyor. Ve sportmenliğe i̇şte aykırı bir hareket.
4: Ettim. Kural olarak merak ettim yani.
2: Sportmenliğe aykırı hareket değil mi? O şeyde değerlendirmez mi yani? Sportmenlik ruhuna
4: şöyle,
2: aykırı bak, bir hareket değil mi?
4: Futbol maçı içerisinde edilen mesela İngiltere'de yine örnek veriyorum bayağı küfürler ediliyor değil mi? Duyuyoruz. Ve maç içerisinde bunun çok normal olduğu söyleniyor. Şimdi bunun harekete dökülmüş halinin de bilmiyorum yani hani o zaman haksızlık olur birinin duyulması duyulmaması.
2: İşte Vlahovic de onu sesle yapacak o zaman elle değil.
4: Ha işte yani eğer kuralda kitapta varsa harekete ceza verilmeli diye bir kural varsa ben bir şey demem tabii ki demem öyle. Ama ben bunu bilmiyorum.
2: Öbür türlü dediğin gibi yani Vlahovic sesi de zaten bir sürü şey söylediler birbirlerine.
4: Evet canım kesin bu arada yani orada. Bu arada evet.
2: İkili, yani. Kesin yani onun olmaması mümkün değil. Ama hakem duymadığı müddetçe onu söylüyorsun. Onun tespitini de yapmak mümkün değil. Televizyon ekranından ya da VAR'dan. VAR bu arada zaten sessiz izliyor.
4: Sessiz izliyor evet.
2: Bir ses duymuyor. Onlar hani sesle ilgili herhangi bir şeyleri yok. Zaman zaman hani şey konuşuluyor ya bu futbolcular da yapıyor. Gürültüyü yükseltin böyle baskı altına ama o hakemi herhalde. Oradaki hakem baskı altına almak için ama VAR'ı etkileyen herhangi bir durum yok. Sağdaki ses onlara gitmiyor.
4: Yani sözün özü demek istediğim şey saha içerisinde hele ki bu kadar gergin maçlarda küfür, kıyamet, el hareketleri bana doğal geliyor açıkçası.
2: Peki kapanışa doğru Beşiktaş'ın oyununu özellikle ikinci yarıdaki baskısını neye bağlıyorsun? İlk yarı biraz daha dengeye yakın yine Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçen ama ikinci yarıda birlikte adeta tek taraflı oynanan bir oyun. Burada İrfan Can'ın çıkıp Kerem'in girmesi üzerinden genelde insanlar okudu. Merkez daha da boşaldı. Oyun kurucu karakterli bir oyuncu kalmadı. Kerem de o bağlantıyı kuramadı dendi. Sen nasıl yorumladın?
4: Vallahi bence ilk yarıda Beşiktaş daha iyiydi. Yani Fenerbahçe yoktan bir gol attı. Fenerbahçe o golü atana kadar Beşiktaş daha gol atacağını hissettiriyordu. Hatta ben bir arkadaşımla maçı izliyordum. Maç 1-0 olduğunda ben Beşiktaş'ın dönüşünü oynarım dedim ve baktım 5.80 veriyordu. Oynamadım o ayrı ama hani o kadar hissediyordum ki bunu.
2: Dönüşü derken galibiyeti.
4: Tabii galibiyeti. 5.80 veriyordu. Hatta arkadaşım ben oynasam mı oynamasam mı falan filan derken bir tek golden sonra bir 5 dakika Fenerbahçe orta sahada Beşiktaş'la eşit bir şekilde topa sahip oldu. Beşiktaş'ın üzerine gelmesini falan engelledi. O esnada da Trossard'ın o muhteşem pası, Rıdvan'ın vuruşu ve bence Fenerbahçe attığı golden sonraki bir 5-10 dakika haricinde hiç oyunda yoktu. Yani ister buna İrfan Can çıkışı de, ister Guendouzi'deki, Guendouzi çıktı da hakikaten olay bitti. O ayrı da ben oyunun hiçbir alanında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la oyun anlamında başa baş geldiğini hiç düşünmüyorum. Hı hı. Hiç düşünmüyorum. Ve dediğim gibi ortadaki üçlü Beşiktaş'ın çok özel bir üçlü. Acayip birbirini tamamlayan ve gerçekten o İtalyano'nun hani ilk Önder Hoca'nın basın toplantısında size garanti ediyorum rakip yarı sahada en çok pres yapıp topu en az oynatacak takım istatistiğinde birinci olacağız. Bunu şimdiden bugün söylüyorum dediği takımın üçlüsü gerçekten böyle bir üçlü. Tam onun istediği üçlü olmuş, yırtıcı. Kanatlar da çok iyi. Ya ben tamam Beşiktaş'ın Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında üstün olduğunu gördük çok defa. Mesela Galatasaray Fenerbahçe karşısında 15 sene kazanamadı falan. Böyle olmadı Beşiktaş ama ben Beşiktaş'ın da Kadıköy'de baştan sona bu kadar domine ettiği, domine etti ya. Daha fazla domine edemez. Kadıköy'de daha fazla domine edemezsin eğer bir Paris Saint-Germain, ne bileyim Pep Guardiola'nın Manchester City'si değilsen edemezsin yani. Bence etti Beşiktaş. Hı hı. Benim düşüncem bu.
2: Evet. Olay tanda
4: ve bunu çok özür dilerim. Fenerbahçe'nin 10 numarasının eksikliğine de bağlarım. Beşiktaş'ı hı hı. övmekle birlikte Fenerbahçe'nin 10 numara eksikliğini çok ciddi bir şekilde hissettiğini düşünüyorum ben.
2: Beşiktaş'ın da 10 numarası Olay Tan gibi ya da Orkun'la ikisi gözüküyor. O da golde, diğer pozisyonlarda o son öldürücü pası da gerçekten çok iyi veriyor. Bu sezon daha da dikkat çekiyor bu Olay Tan'ın savunma arasına attığı paslar.
3: Vilevic'in pozisyonda pası veren oydu.
2: Evet, ilk karşı karşıya da. Golde yine ilk pası Orkun'a veren Olay Tan acayip yapıyor o işleri de. Top taşıyor, pres yapıyor.
3: İlhan'ın karşı karşıyasında pozisyonda o pası kim verdi?
2: Onu hatırlamıyorum.
4: Ya biz bu arada çok övdük Fenerbahçe'nin tandemini ama bence Akeş Skriniar'ın en birbiriyle uyumsuz oynadığı maçtı bu maç. O iki saydığınız Vlahovic pozisyonunda ve yine Vlahovic Orkun'un pas verdiği pozisyonda Ake yerini kaybetmişti. Evet. Skriniar tek evet. başınaydı. Aynen.
2: Normalde tam tersi oluyordu. Skriniar yerini boşaltıp evet. Ake süpürüyordu. Bu sefer süpüren Skriniar olunca o da pek iyi yapamadı. Beşiktaşlı oyuncular da ekstra koşularla bayağı yıprattılar. Yani o pres zamanlaması pek
4: iyi değildi.
2: Başarılı değildi Fenerbahçe'nin. Bu da yani hem Fenerbahçe üzerinden hem Beşiktaş üzerinden okunabilecek bir şey.
4: Ama işte burada Beşiktaş'ın hem Salih hem Olay Tan hem Orkun'un hücum oyuncusuyla birlikte ileriye çıkarken rakibi ne kadar zorladığını ve hepsinin hücuma yönelik oyuncular olduğunu. Yani mesela Galatasaray'da Torreira ileri çıkarken Galatasaraylı herhangi bir oyuncunun ilk pas opsiyonu Torreira olmaz. Ya da Lemine olmaz. Önce Saray'a bakar. İşte Barış Alper'e bakar, Yunus'a bakar falan mesela. Ama kabiliyet ve beceri bitiricilik anlamında. Beşiktaş'ta Vlahovic'le birlikte bu saydığım 3 oyuncu da topu aldığında önünü boş bırakmamalısın, kendisini de boş bırakmamalısın. Hepsinin ceza kesme, hem kaleye vurma hem de boştaki oyuncuyu görme, alan boşaltma özelliği var. Bu acayip can yakar. Rakip takımın acayip canını yakar. Fenerbahçe'nin de yaktı. Hı hı.
2: Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Programın sonuna geldik. Sabah bahsetmediğin Ali abi hakkında olan.
3: Şimdi Fenerbahçe maçı için Roma maçı çok kritik hale geldi. Ve pek de istemeyeceğin bir rakip şu aralar. Kimle karşılaşmak istemiyorum desen.
2: Barcelona'yı söylersin şu anda.
3: Hani İtalya Serie A'da Roma dersin.
4: Tabii 3'te 3 yaptılar.
3: Dün mesela ben Juventus Milan maçının ikinci 45 dakikasını izledim. Merak ettim. Açtım izledim full 45 dakikayı. Açtığımda Doruk şey diyordu. Zaman durdu diyordu ilk yarıda. İkinci yarıda kötü maç olmadı bu arada. Hani ikinci yarısı kötü değildi ama ilk yarısı öyle geçmiş mesela. Ama Roma farklı bir seviyede. Şimdi çünkü hemen işte başlıyor yani, öyle bir garip bir futbol iklimi ki tutamıyorsun yani. İnsanlar hemen her şeyi söylüyorlar. Hemen Talişka'ya bağlandı mesela konu. Direkt olarak hani paket yapıldı. Talişka gönderildi, böyle oldu. Aslında öyle değil. Sadece Talişka gitti, Fenerbahçe böyle oldu diye okursan zaten teşhiste doğru koyamıyorsun takımlara. Bunu neden söylüyorum? Şimdi bir Roma maçı istemeyeceğim bir rakip. Olası bir mağlubiyet. Ondan sonrasını düşünün gene. Yani bu hafta Fenerbahçe için çok kritik hale geldi bir anda. Yani Roma mücadelesi iyi oynanıp en azından mağlup olmadan atlatılması gereken bir karşılaşma şu an Fenerbahçe'nin önünde. Ve en zorlu sınav Fenerbahçe için. Beşiktaş bu haftayı rahat geçirecek. Çünkü bir Avrupa karşılaşması yok. Biraz daha dinlenecek diyelim. Aktif dinlenecek diyelim Beşiktaş için. Hafta sonunda da Erzurum Spor'la oynayacak. Galatasaray açısından da Osimhen'in sakatlığıyla beraber Sporting deplasmanında tabii önce skora bakılacak ama oyun da merak edilecek Galatasaray'da. Çünkü Galatasaray'da da hep ne konuşuluyor? Osimhen, siz Galatasaray ne yapar? Yapabilir mi? İşte şimdi Galatasaray'ın istemeyeceği bir test oldu. Galatasaray da bunu istemezdi. Hı hı. O bakımdan ben de merak ediyorum hani Galatasaray'ın Sporting deplasmanındaki oyununu. Ama ben Galatasaray gene skor ütecek diye bekliyorum.
2: Karşılıklı o zaman. Evet. Yiyeceğini de

0: düşünüyorsundur. 14.56 programın sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
2: Reklam.
3: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
10: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
11: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
12: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
13: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
14: Radyo Spor!
15: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
14: Radyo Spor.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
0: Herkese mutlu günler, iyi haftalar. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini konuşacağız. Ercan abi hoş geldiniz.
16: Hoş bulduk herkese, iyi haftalar.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
16: İyi, sen nasılsın, iyisin?
0: Gayet iyiyim. Yine keyifli bir hafta sonu geçirdim. Şimdi baktığımızda Beşiktaşlıların çok mutlu olduğu ve ilerisi için umut dolu olduğu, Galatasaraylıların sakatlıklardan dolayı, özellikle Osimhen sakatlığından dolayı biraz buruk bir sevinç olduğu.
16: Maalesef evet, sakatlıklar her takım için üzüntü verici.
0: Trabzonsporların bir rahatlamaya, bir deşarj olmaya ihtiyaçları vardı. Onu sağladıkları, Fenerbahçelilerin ise umutsuzluğa düştüğü ve kahroldukları bir hafta sonunu geride bıraktık. Ama hepsinden önce yine Türk sporunun yüz akı olan kadın voleybol milli takımımızla açılış yapmak istiyorum. Kadın voleybol milli takımımız yine ikinci kez, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Çok zorlu bir rakip İtalya'ya karşı bu zaferi yine kazandı. Amili kadın voleybol takımımızı bir kez daha tebrik ediyorum ve gurur duyduk yine onlarla. Sözü de size bırakıyorum Ercan abi.
16: Çok güzel bir giriş bu. Kesinlikle haklısın. Dünyada konuşulan bir başarı bu. Sadece ülkemizde değil. Ve 2000'li yılların ortasından itibaren

0: Muhtemelen Türk voleybolunda kadınlardaki büyük atılım en sonunda o ödülleri veriyor bize. Birçok takımdan önce olimpiyat kotası almak, olimpiyatlara katılmayı garantilemek, olimpiyatların iddialı takımıyız mesajını vermek çok önemli.
1: 2028 Los Angeles.
0: Los Angeles olimpiyatları. Orada madalya eksiğimiz var. İlk dördün içindeydik son olimpiyatlarda ama madalya eksiğimiz var. Ve bu takımın daha da gelişerek orada da istenilen sonuçları alacağı kanaatindeyim.

0: Ama sonucunda bakıyorsun sadece bir galibiyet. Burada gerçek olan şu, bir kupa var. Hem de üst üste iki kupa var. İki Avrupa şampiyonluğu var. Ya böyle başarıları, işte Türkiye'de futbol çok seviliyor, konuşuluyor deniyor da böyle başarıları biz futbolda almayalı 20 yılı geçti. 30 yıla yaklaşıyoruz. Seviliyor da ben de seviyorum, sen de seviyorsun. Ama bir de işin gerçeği ben voleybolu da çok seviyorum.
1: 2000 en sonda. Kulüp olarak kupa Avrupa evet. Kupası aldığımız sezon 2000 futbol
0: i̇şte
1: anlamında.
0: 2027'ye geliyoruz sevgili Ahmet. 2026 bitecek, 2027 gelecek. Hala ufak tefek galibiyetlerle mutlu oluyoruz. Dünya Kupası'na katıldık diye yıllar sonra havalara uçtuk. Hepimiz dahiliz buna. Biz Dünya Kupası'na katıldık, şöyle yaparız, böyle yaparız. İşte buyurun sonucu. Dünya Kupası'nda da gruptan çıkamadan eve döndük. Ama voleybolda bize şunu gösterdiler. Kızlar, Voleybol Federasyonu. Çok güzel çalışma. Takım içinde oyuncuları bulma. Bunu yıllara yayma. Çok iyi koçlar getirme. Altyapıya önem verme. Sadece Avrupa şampiyonluğu değil. Sessiz sedasız. Bu takım gitti. Akdeniz oyunlarında gençleri bu takımın altın madalya aldı. Akdeniz oyunları şampiyonluğunu yakaladı. Bu organizasyonla oyuncuları bulup yetenekli hale, zaten yetenekli olan oyuncuları o yeteneklerini kullanmasına imkan veren Türkiye Voleybol Federasyonu'nun çalışanlarına. Hı hı. Bunlar çok önemli. Ve bu konuda nasıl çalışılır? Nasıl plan yapılır? Nasıl program yapılır? Oyuncuları nasıl daha üst seviyeye çıkarırız diye düşünen teknik ekibe ve tabii ki takım kaptanı Eda'ya ve diğer oyunculara ait büyük bir başarı. Hiç de küçümsenmeyecek bir başarı.
1: A'dan Z'ye Ercan abi.
0: Onu söyleyelim. Ben şunu söylüyorum, ayakta alkışlıyorum tekrar. Bir spor dalında böyle başarıya imza atabiliyorsanız bunun planla programla olduğunun en büyük örneğidir. Türk Kadın Voleybol Milli Takımı. Bunu söyleyeyim. Aynı federasyon erkeklerde de yine bence büyük bir başarıya imza attı. Dünyada ilk 9 arasına erkek milli takımı da girdi.
1: Daha onlara var biraz.
0: Onlara önemli. Şöyle bir gerçek var. Dünya sıralamasında ilk 9'un içinde yer almak ve üst sıralara gideceğinin mesajını vermek. O takım da öyle. Gençlerden oluşturuldu, çalıştı, etti. O takım da bir başarıya imza atacak. Onun mesajını veriyor. Türkiye'de madem konuyu açtık, en başarılı federasyon. En başarılı federasyon. Ya Voleybol Federasyonu'nun artık bir dediğinin iki edilmemesi lazım. Avrupa şampiyonlukları, çalışma, imkan, tesis, bunların hepsi daha da geliştirilerek gençlere sunulmalı. Hı hı. Bunu başarmalıyız. Başarıyoruz çünkü. Bu yeteneğimiz de var takım olarak, oyuncular olarak.
1: Dünyanın bir numarası İtalya bu arada. İtalya'yı yenerek biz geldik. Bir numara olarak onlar bu turnuvaya katılmışlardı. Ve biz onları yendik. Yine kupayı aldık. İkinci sırada Brezilya var. Üçüncü sırada biz varız ama o değişiyor. Yani aldığınız galibiyetlerle değişiyor o durum. Genelde ikinci, üçüncü ve birinci sırada yer değiştiren bir milli takımımız var. Biz kadın voleybol milli takım ülkesiyiz. Kadın voleybol ülkesiyiz. Bunu da söylememiz lazım. O yüzden erkeklere daha var dedim. Onlar da artık ilk 3 içerisine, ilk 4 içerisine girdikleri zaman da artık onları da söyleyeceğiz. Ha, biz voleybol ülkesiyiz. Yani bunu artık kabul ediyoruz ve bunu söylememiz lazım. Dile getirmemiz lazım. Evet, futbol hala dünyada da öyle. Ratingleri en yüksek spor dalı. Kabul ediyorum bunu. Ama şunu da bir baktığımızda, başarı dediğimizde başarı nereden geliyor? Voleyboldan geliyor. Mesela şimdi kadın basketbol takımımız da bugün maalesef yine yenildi ve turnuvaya veda ettiler. Dünya Kupası'na veda ettiler.
0: Olur böyle şeyler deyip daha önemlisi Dünya Kupası'nda yer almak kadın basketbol milli takımı için. Bundan sonraki hatalar neydi? Bu takımı nasıl geliştiririz? Bak, bu işin sırrı bu. Nerelere yatırım yapmalıyız? Bunu oturup değerlendirdiğin zaman bir bakmışsın basketbolda, kadınlarda da bir yere gelebiliriz. Neden gelmeyelim?

0: Bunu da başarabiliriz. Ya bu turnuvaya katılmak önemliydi. Hı hı.
1: Yani kadın basketbol ve kadın düzeltiyorum erkek basketbolda da bir ara dünyanın ikincisiydik. Onu da geliştirmemiz gerekiyor. Artık tekrardan orada da bir atılım var. Bayağı bir geriye düşmüştük çünkü. Bu tarz sporlar, takım sporlarında çok daha iyi yerlere gelmek dileğiyle Ercan abi. Çünkü hepimizin amacı bu, spor sever olarak, bu ülkenin vatandaşı olarak gurur duymak istiyoruz. O başarıyı alkışlamak istiyoruz. Göğsümüz kabara kabara bir şekilde dolaşmak istiyoruz. Hepimizin arkadaşları var yurt dışından. Başka ülke vatandaşı arkadaşlarımız var. Onlara karşı böyle gururlu bir şekilde biz kazandık deyip tebrikleri kabul etmek istiyoruz. Evet. Ya bunları yaşamak istiyoruz. Futbolda bunları yaşayamıyoruz. Yaşamamız için de çok ciddi atılım yapmamız gerekiyor. Açık ve net yani bunu hep söylüyoruz. Hep de söylemeye devam edeceğiz. Bunu artık makas öyle açılmaya başladı ki yetişmemiz de çok zor gibi gözüküyor. Ama diğer spor dallarında, bireysel sporlarda çok iyi gittiğimiz noktalar var. Mesela jimnastikte çok uzun süredir iyi değildik ama son artık onlarda bile iyi olmaya başladık. Bireysel sporlardan bahsediyorum. Olimpik sporlardan bahsediyorum. Artık bu konuda atılım yapmamız gerekiyor.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Çünkü tesis var. İnsan var. İnsan kaynağımız çok. 90 milyona yakın bir ülkeden bahsediyoruz. Bunların hepsi var. Yatırım var. Var. Bunlar olduğu sürece artık sonuçları elde etmemiz gerekiyor.
0: Ya şimdi bu işte en önemli husus liyakat. Liyakatın yanına insanların, ben açıkça bunu yıllar öncesinde de değerlendirdim. İlkokuldan itibaren olimpiyat ruhunu o minik çocuklara aşılamak. Olimpizm, sporculuk. O çocukların sporu sevmesiyle ilgili. Çok ayrı bir felsefeden bahsediyorum şu anda. Olimpizm. Bunu ilkokuldan itibaren yavaş yavaş çocuklara aşılamak, öğretmek. Ya beden eğitimi dersiydi eski adı. Şimdi var mı yok mu, yoksa onun yerine başka ders mi var bilmiyorum da. Bunun hatta dersin adını bile olimpizm dersi olarak değiştirip o spor sevgisini çocuklara çok iyi öğretmemiz gerekiyor. O çocuklar sporu sevdi mi? Basketbolcu da çıkar, tenisçi de çıkar. Zaten voleybolda ne yaptığımız ortada. Yüzücümüz zaman zaman yüzmede ki potansiyelimiz var bence. O potansiyeli sağlayacak biraz daha iyi koç, yüzme antrenörü ve tesis. Ve insanları yüzmede de başarılı olabileceğine, atletizm, bunları da yapabileceğimize İnsanları inandırmak gerekiyor.
1: Çünkü biz hep geçmişte güreş, atıcılık son dönemde daha iyiyiz atıcılıkta. Ondan evvel çok da iyi değildik. Halter hep bizim için çok önemli spor dalları bunlardı. Ama şimdi o skalayı daha da geliştirmiş durumdayız.
0: Doğru. Güreşte de atı sporumuz diyoruz. Ya tamam, kabul ediyorum atı sporumuz. Fakat birçok ülkenin, özellikle ikiye ayrılalım güreşi, serbest ve grekoromen olarak. Serbestte mesela çok iyi olmamız lazım. Bütün madalyaları toplamamız lazım diye düşünürken birçok ülke bizden iyi. Şimdi bunu aşmamız gerekiyor. Çok iyi aşmamız gerekiyor. Ya işte Salih Bolalar, Hamza Yerlikaya, o tarz güreşçiler, Tahakkül. O tarz güreşçiler 1-2-3 diye saymayacağız. 8 isim birden saymamız gerekiyor. 9 isim saymamız gerekiyor. Öyle ekipler bulmamız lazım.
1: Bütün madalyaları toplamamız gerekiyor.
0: Ya en azından madalya, altın demeyelim ama gümüşüyle, bronzuyla bizim atasporumuzda başarılarımız var. Ama hedef zirve olmalı. Çok daha büyük başarılar olmalı.
1: Boksta da bizim bayağı bir başarılı olmamız gerekiyor ama son dönem boks biraz sıkıntılı. Yani şöyle, dünyada da sıkıntılı. Başka durumlar var işte. Başka bir sürü federasyon ortaya çıktı biliyorsunuz.
0: O profesyonel tarafı.
1: Profesyonel tarafında ama işte olimpiyatlara oyuncu gönderme konusunda bazı sıkıntılar var. İşte kadın boksta çok iyi durumdaydık. Kadın boksta biraz gerileme var ama onun da sebebi maalesef işte kafa yapısı olarak farklı. İşte nasıl anlatayım? Erkek vücuduna sahip kadınları.
0: O kaldırıldı. İşte
1: olimpiyata sokmak, yani böyle saçma sapan durumlar oldu.
0: Devre dışı bırakıldı. Artık öyle bir şey olmayacak. Ya olimpiyatlar, Dünya Olimpiyat Komitesi de bu konuda karar aldı. hep beraber şimdi çalışmaya başlamamız lazım. Yani şunu demek istiyorum. Voleybolda olimpiyat kotasını daha 2026 yılındayız. 2 yıl önceden almak müthiş bir olay.
1: Çok müthiş olay. Avrupa şampiyonu olmak üst üste 2 sene. Dünyanın bir numarası İtalya'yı yenmek ki bütün otoriteler İtalya'nın bu kupayı kazanacağını düşünüyordu. Zaten 3. sette hepimiz bir moral çöküntüsü yaşadık. Oyuncularımız da, evet, kadınlarımız da yaşadı bunu. Ama öyle bir geri dönüş sahneye koydular ki gerçekten ne kadar gurur duysak da az diyorum. Ne kadar tebrik etsek de az diyorum. Bir kez daha kadın voleybol takımımızı tebrik ediyoruz. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldular. Kısa bir ara, ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.

0: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümü giriş ve aynı zamanda kadın voleybol takımımızın üstün başarısıyla alakalı geçirdik ve artık futbola da geri dönelim. Futbolda tabii yapacağımız çok iş var. Kulüp bazında ligde değişik bir hafta sonu oldu. Derbi vardı. Derbiyi Beşiktaş üstün futboluyla tertemiz bir galibiyetle kazandı ve yoluna emin adımlarla devam ediyor. İtalyano evet. Çok güzel bir oyun anlayışıyla derbiyi oynattı takımına ve kazandı Beşiktaş. Galatasaray kazandı. Son dakika frikikle kazandı ama buruk bir sevinç oldu Galatasaray'da. Çünkü Osimhen en önemli gol ayağı Galatasaray'ın sakatlandı.
3: Lemina
2: sakatlandı. Singo yine sakatlandı. Ki Singo'dan istenilen verimi bir türlü Galatasaray
3: Singo'nun
2: alamadı.
3: Singo olayında çok şüpheliyim. Artık iş kroniğe bindi galiba.
2: Yani bir ay daha olmayacağı söyleniyor. Ve dün akşam Trabzonspor'un artık teknik direktör Fatih Tekke sonrası bir patlama gerçekleştirmesi gerekiyordu. Çünkü genelde böyle olur. Teknik direktör bıraktıktan sonra oyuncular biz ne yapıyoruz? Biz neredeyiz? Biz düzeltmemiz lazım düşüncesine sahip olup bir anda o maçta yani teknik direktör ayrıldıktan sonraki maçta o patlamayı gösterirler. Gençler Birliği'ne karşı 5-0'lık net bir skorla galip geldi Trabzonspor. İsterseniz dünle başlayalım. 5-0'la başlayalım.
3: Şimdi şöyle bakalım. Yani senin fikrin de tabii önemli de ben şöyle bak. Madem böyle oynanıyor bu oyun. Trabzonsporlu oyuncular açısından söylüyorum. 18 aydır bu takımın başında olan Fatih Tekke zamanında daha da kendinizi geliştireceğinize sezona niye böyle başladınız? Ben oyuncu grubuna soruyorum. Başka kimseye değil. Emek vermiş 18 ay yardımcılarıyla beraber. Bir teknik direktör var. Dün siz başladınız 10 dakikada 2-0 oldu falan. Bu oyunu, bu isteği niye gösteremediniz daha önceki maçlarda? Bu büyük bir tehlikedir Ahmet. Neden tehlikedir? Bunu daha önce Beşiktaş yaşadı. Kaç tane teknik direktör gitti geldi. Hepimiz şahidiz buna. Siz demek ki bu oyunu oynuyorsunuz. Ne oldu? Teknik direktör bir şey mi yaptı size? Dün işte çıkıyorsunuz 5 tane atıyorsunuz. Ya bu 18 ayın emeğine yazık değil mi? Bence yazık. Bence çok yazık.

0: Futbolcular enteresan Ercan abi, biliyorsunuz yani birlikte, yani tek başına baktığınızda, bireysel olarak ayrı ayrı ele aldığınızda farklıdır ama takım olarak bir ele aldığınızda farklıdır. Biraz böyle durumlarda farklı kendilerini yansıtabiliyorlar. Yani bazen teknik direktörü beğenmiyor olabilirler, bazen teknik direktörün istedikleriyle kendi düşünceleri arasında fark olabilir. Beklentiler ve karşılığında gelen durum istenilen seviyede değildir. Onda da bir iletişim problemi yaşayabilirler. Evet. Hep bunlar vardır. Futbolun içerisinde hep vardır bunlar.
1: Yine başka bir pencereden ama bakayım.
0: Ya Fatih Tekke bir Trabzonlu, Trabzonsporlu. Bu arada Trabzonspor efsanesi. Yani dediğinize ben katılıyorum. Yani madem bu tarz oynayabiliyordunuz, neden daha önce oynamadınız? Yani bir noktada öyle.
1: Sezona niye öyle girmediniz?
0: Sezona niye öyle girmediniz? Artı Konferans Ligi'ne düştünüz. Avrupa Ligi'nde oynamak varken.
1: Şimdi onları bir kenara bırakalım. Bir de Fatih Tekke penceresi açısından bakayım. Belki zor bir karardır ama ben şöyle düşünüyorum. Yani 1983'ten beri bu işin içindeyim. Hı hı. Çok genç yaştan itibaren 18. Bizde teknik direktörlerin şöyle bir zamanlaması eksik. Ne biliyor musun? Sen kupayı aldın mı? Aldın. Sezonu iyi bir yerde kapattın mı? Kapattın. Şunu hissediyorsan, ya yeni sezonda ben başlarsam bu takımda bu iş olmayacak galiba. Öyle bir hisse sahipsen bana göre yazın bırakacaksın. Diyeceksin ki ben dinlenmek istiyorum. Ben yaylaya çıkacağım. Bizim orada işte yıllardır olan ev var. Orada ben biraz kafamı dinlemek istiyorum. Ve yeni sezonda da yeni teknik direktörle yönetime diyeceksin, size başarılar diliyorum, çok yıprandım ve yoruldum diyeceksin. Ne kadar ısrar ederlerse etsinler de görevi kabul etmeyeceksin. Türkiye'de bu eksik. O zaman işte yeni teknik direktör gelir, bu takımla başlar. Artık ne yaparsa yapar. Başka çaresi yok.
0: Bir sezonda 3 teknik direktör, 4 teknik direktör değiştiren takımlar var Ercan abi.
1: Evet.
0: Yani ligimizde biliyorsunuz teknik direktör kıyımı diyeyim, teknik direktör erozyonu diyeyim. Yani bir sürü kelime kullanabiliriz bunun için.
1: Bunu önümüzdeki hafta artabilir teknik direktör ayrılması. Çünkü milli maçlar oynandıktan sonra milli araya gideceğiz Ahmet. Kulüpler onu bekliyor. Şimdi milli ara olduktan sonra bir bakmışsın, bir sürü takımda teknik direktör değişimi için düğmeye basılır. Umarım bu sefer olmaz da.
0: Ben genelde böyle. Yine de olacak. Yani skorları gördükten sonra.
1: Sadece Süper Lig değil. Birincilik, Süper Lig.
0: Tabii hepsi. Yani skorlar, maçların sonuçlarını gördükten sonra bir de sonuçta sonuçlardan yola çıkarak yorumlandığı için futbol ülkemizde oyun anlamında değil ama tabii sonuç anlamında yorumlandığı için bu da ciddi manada sıkıntı yaratıyor. Evet, teknik direktör takıma dokunur. Teknik direktör çok önemli futbolda. Çok önemli.
1: En önemlisi.
0: En önemli noktalardan.
1: Bunu nihayet anladık değil mi? En önemli teknik direktörün en önemli takımda kaptan olduğunda, baş kaptan. Hı-hı. Takımın tek sorumlusu teknik direktör. Şimdi Trabzonspor'da şu konuşuluyor. Hüseyin Cimşir. Ya hoca kalsın diye bakıyorum. Bayağı konuşuluyor. Kalsın fena değil işte, düzeltir. İki maç sonra işler kötüye gitsin. Hani yeni teknik direktör alacaktınız, ne oldu diye. Bu sefer bu olaydan memnun olmayanlar sesini çıkarmaya başlayacaklar. Çünkü bu işin sonu yok. Bu işin sonu yok.
0: Bir de Ercan abi şimdi böyle oynadı. Yani Gençler Birliği bir de yani oynadığı rakip Gençler Birliği ilk haftaların önemli takımıydı. Ama ben de bir düşüşe geçeceğini biliyordum. Yani bir maçta tamamen farklı olacağını düşünüyordum Gençler Birliği'nin. Çünkü hep bir laf vardır, çekirge bir sıçlar, iki sıçlar, üçüncüsünde düşer diye. Yani böyle bir durumdu Gençler Birliği'nin. Süper bir giriş yaptı sezona ama doğru. Sonrasında ya yani geçen sezon son hafta kurtaran, ligde kalmayı kurtaran bir ekipten bahsediyoruz. Metin Hoca, Metin Diyad'in çok önemli işlere imza atıyor. İyi bir kadroları var. Onları ayrı tutuyorum ama sonuçta oynayacakları nokta belli Gençler Birliği'nin.
1: Ya şimdi savunma anlayışı, iyi kadro var da savunma da zayıf. Böyle iyi forvetler olduğu zaman Gençler Birliği böyle golleri arka arkaya yer. Ben sana söyleyeyim.
0: Yani sonuçta bir de güçlü bir takımla Trabzonspor'u da görmek lazım. Evet, Hüseyin mesela, Hüseyin Hoca kalsın deniyor ama Hüseyin Hoca'yı ben mesela bir Beşiktaş'a karşı görmek isterim. Eğer öyleyse, ya da bir Galatasaray'a karşı görmek isterim. Fenerbahçe'ye karşı görmek isterim. Ya da

0: Konferans liginde gelebilecek zor bir rakibe karşı görmek isterim. Madem
1: tabii
0: öyle
1: şimdi
0: kalmasını istiyor, isteniyorsa ya bir de zor maçlarda nasıl bir teknik direktörlük yapacak ki Hüseyin Hoca daha önce de geldi bildiğim kadarıyla. Yardımcı antrenördü zaten, evet. Trabzonspor'un. Daha önce de yine birkaç maçta
1: geldi.
0: Trabzonspor'un başındaydı.
1: O zaman bu kadronun derinliği var mı diye soruyorum. Avrupa kupaları için yok bence. Yani Konferans Ligi ile Süper Lig arasında gidip gelme arasında durumunda puan kayıplarının biraz fazla olacağı kanaatindeyim. Görünen köy kılavuz istemez. Bunu net olarak söyleyeyim. Ya yani bu takım iki kulvarda, hatta üç kulvarda bayağı zorlanır bence. Genç bir takım değil çünkü. Gençlerin sayısı geçen sene Salah genç mi? Onaçu genç mi? Fabinho genç mi?
0: Hazır yeri gelmişken Onuachu ile de alakalı bir parantez açmak istiyorum. Bence Trabzonspor'un oyununu Onuachu'ya göre hazırlaması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani Muhammed Salah tabii ki çok büyük bir süperstar, çok büyük bir yıldız. Zaten o yıldızlığın karşısını geldiğinden beri veriyor. O ayrı bir konu, ayrı bir parantez diyeyim. Ama asıl Trabzonspor'un takım anlamında Onuachu'ya bir beslemesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Zaten öyleydi geçen sene. Ya bu sene olmadı.
0: Onuachu golleri attıktan sonra Trabzonspor bence oyun anlamında da rahatlayacak. Aynı zamanda skor anlamında da rahatlayacak. Galibiyetler gelecek. Yani bence orada kilit nokta Onuachu.
1: Mesela orta sahada Trabzonspor'da. Orta sahada bu takımı oynatacak oyuncu sayısı fazla değil. Onu söyleyeyim. Hucuma yakın orta sahalarda Muçi hucumda iyi olabilir. Ama ikili mücadelede yok. Sadece Fabinho ile de olmaz. Bazı işte Folcarelli sakat. Olay satıldı. Onların yeri dolmadı. Ya Trabzonspor'un eksik yönleri var. Sonra Cabral takım henüz oturamadı. Öyle de gördüm. Nerede? Çünkü Pina ile Cabral'ın ben bayağı iş yapabileceği kanaatindeydim.
0: Ben de aynı düşüncedeydim Ercan abi.
1: Ama Cabral yok. Mustafa oynuyor enteresan bir şekilde. Ki iyi bir Cabral'ı oynatırlar herhalde diye düşünüyorum. Neden böyle oluyor biraz çözemedim. Onu söyleyeyim. Hep beraber göreceğiz şimdi.
0: Hep beraber bir göreceğiz, bir bakacağız. Trabzonspor 5-0'lık bir galibiyet kendi evinde aldı ve bir nebze olsun rahatlamış durumda, evet. Taraftarıyla beraber. Hüseyin Hoca geldi. Hüseyin Hoca bakalım kimi getirecek teknik direktör olarak. Ben başka görüşmeler de yapıldığını biliyorum. Duyduk işte yabancı teknik direktörlerle görüşülüyor. Tabii ki milli maç arasına kadar neler olacak, neler bitecek ona da bir bakmak lazım. Birazdan da Hüseyin Hoca'nın sonrası basın toplantısında neler söylediğini de birlikte dinleriz. Ama Trabzonspor bir bu deşarj olmaya ihtiyacı vardı. Oyuncuların deşarj olmaya ihtiyacı vardı. Taraftarın deşarj olmaya ihtiyacı vardı. Böyle bir maça çıktı Trabzonspor ve 5-0'lık bir galibiyet aldı ki biraz daha rahatlama söz konusu onlar için. Ciddi manada teknik direktör sonrası Fatih Tekke, evet, sonrası bir bunalım hali devam eder mi etmez mi konuşuluyordu. O bunalımı ben önce 5-0'la rahatlıkla geçtiler. Ama tabii ki bir kez daha altını çizerek söylememiz lazım. Daha zor bir rakiple neler yapabilir bu kadro?
1: Ya bir onu de şu var. Bu kadro süreklilikte ne yapacak? Uzun vadede. İstikrarda ne olacak? Esas bunları değerlendirmek gerekecek. Erken.
0: İsterseniz Hüseyin Hoca, Hüseyin Çimşir'in basın toplantısında konuştuklarını bir dinleyelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Öncelikle kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncu grubuna ciddi anlamda teşekkür ediyorum. Çok iyi bir reaksiyon verdiler. Çünkü bu kısa sürede bizim çok yapmış olduğum bir şey yoktu. Ama enerjileri, istekleri, arzuları son derece iyiydi. Kazandığımız için mutluyuz. Böyle bir kadro kurduğu için aslında hem Trabzon, yani Ertuğrul Başkan'a teşekkür etmek lazım. Hem Trabzon şehri için hem Türk futbolu için ciddi anlamda bence emek verilerek kurulmuş bir kadro olduğunu düşünüyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ciddi anlamda onlar da destek verdiler. Enerjileri yüksekti. Bence iyi bir maç oldu. Bölüm bölüm, parça parça eksiklerimiz var ama bunlar çalışılarak giderilecek problemler olarak görüyorum. Tekrar oyuncularımı kutluyorum. Pratikte çok bir şey çalışamadık. Bir tane antrenman yaptık çünkü izinli oyuncular vardı. Onların gelmesi de bir tek cuma günü sahada taktiksel bir şeyler çalıştık. Ama o süreçte 4-5 günlük süreçte daha çok oyunculara dokunarak oyuncuların enerjisini yukarıya çıkartmaya odaklandık. Kusura bakmayın sesim biraz kısıldı gibi. bağırmaktan nasıl olduysa. Dediğim gibi oyunculara konuşarak daha çok teoride gösterdik, teoride anlattık. Antrenmanlardaki o enerjileri, coşkuları bir şeyleri bize geri bildirim olarak vermişti. Tabii bu istediğimiz oyunu oynamak kolay bir oyun değil. Ön alan baskısıyla başlayacağımızı söylemiştik. Bir 10 dakika, 15 dakika istediğimiz gibi oldu. Skoru bulduktan sonra biraz daha geçiş yediğimiz zamanlar var. Ama tekrar söylüyorum, oyuncu grubunun isteğinden, arzusundan son derece memnunum. Yavaş yavaş, adım adım yukarıya doğru gideceğiz. Tekrar söylüyorum, ben 3 günde elimde sihirli değnek yok. Benim yapmış olduğum bir şey değil. Biz sadece oyunculara bu kısa dönemde yardım etmeye çalıştık. Bu işi yapan oyuncular, yani ciddi anlamda kaliteli bir kadromuz var. Önce de şeyde de söylemiştim, flash'ta. Kaybedilmiş bir şey yok. Uzun bir lig maratonu. Bu şehir, bu takımla beraber bence hayal kurulacak bir yola gidecek. Trabzonspor her oynadığı müsabakayı bence 3 kulvarda da bu sezon için söylüyorum. Zirveyi hedefleyecek. Bunu hayal olarak satmıyorum kimseye ama bu takıma güvendiğim için hep beraber bu hayali kurduracaklar diye düşünüyorum. Olur olmaz o tarafı bilmiyorum ama şuna eminim, bu oyuncular, bu takım 3 kulvarda da zirve yarışını vereceklerdir. Kolay bir şey değil. Yani belki bugün çıkartabilirdik, onun kartı da vardı ama orta sahadaki rotasyonlarımızla alakalı, sakatlıkla alakalı tam değişemedik onu. Süreç kolay bir iş değil. Bu ikinci maçı Ahmet maçı oynadı, bu maç oynadı. Belki çok fazla da süre verdim. Daha erken alabilirdim ama maalesef gidişata göre bu değişikliği yapamadım. O da oynamak istedi. Bir süreç alacaktır ama tecrübesiyle, kalitesiyle bu süreçte hem biz ona, o bize yardım edecek. Beraber bu süreci atlatırız. Yani tahminim bir 3-4 hafta, özellikle milli maç arasından sonra daha fit bir şekilde hazır olur diye düşünüyorum.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Reklam.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara, bankanın güzeli.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
11: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
12: Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Reklam.
13: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
14: Start alacak 15 numaralı Uçan Turbocu. Box gerisinde şu anda Akçivi'nin hazırlığı var. Geri planda 15 numaralı Uçan Turbocu bekliyor. Şimdi Akçivi kulvarına oldukça yakın. İkinci altıda Ganyan az sonra koşuyla birlikte başlayacak. Akçivi de starttaki yerini alıyor. Box gerisinde 15 numaralı Uçan Turbucu var. O da şimdi kulvarına yaklaştırıldı ve o da starttaki yerini aldı. Taylar 3. koşu için hazır. Start verildi. geçti ve Bursa'da ikinci altılı Ganyan başladı. 1.5 boy gecikti. 9 numaralı Mertüm Kriz. İç kulvardan gelen 1 numaralı Gönül Sarayı koşudaki liderliği aldı. Hemen dışında 10 numaralı Kazan Grill ve 6 numaralı Davrantay var. Bu safkanların 1 boy gerisinde. 11 numaralı Dik Kaldırım ilerliyor. O 4. sırada. Onun yarım boy kadar gerisinde iç kulvara doğru şimdi 12 numaralı Altun Didem atak yaptı. Hemen dışına İclal Hanım sokuldu. Bu safkanların 1 boy kadar gerisinde 3 numaralı Akçivi yer alıyor. Yarım boy kadar geride orta kulvarda 4 numaralı Akrep Yürek vardı. Yanına toplu ser geldi.

0: 1,5 boy kadar geride dış kulvarda. 14 numaralı Sara Aytay sırasıyla Daylarsson 800 metreye girmek üzere. 10 numaralı Kazan Grill yarıştaki liderliği alıp farkı bir boya kadar çıkardı. Dış kulvardan doldurdu geldi 14 numaralı, düzeltiyorum, 7 numaralı Hırçın Dadaş. Onun bir boy gerisinde 2 numaralı Toplu Ser var. Yarım boy kadar geride iç kulvara yakın koşuyor 6 numaralı Davranta. 2,5 boy geride 13 numaralı İclal Hanım bariyer dibinde. 1 numaralı Gönül Sarayı dış kulvarda 11 numaralı Dik Kaldırım ilerliyor. Onun hemen önüne geçti şimdi 3 numaralı Akçivi. Bir boy kadar geride 12 numaralı Hatun Didem. Bariyer dibinde ise 14 numaralı Saraytay sırasıyla Taylar Düzlüğü'ye çıkıyor. 10 numaralı Kazan Grill yarış lideri. Fark yaklaşık 2,5-3 boy kadar. İç kulvarda ikincilikte 6 numaralı Davrantay var. Arayı azaltmaya çalışıyor. Onun 2 boy kadar gerisinden İclal Hanım'ın 3 boy kadar geriden. 14 numaralı Saraytay'ın en dış kulvardan 3 numaralı Akçivi'nin çabaları var. Kazan Grill pistin ortasında lider ama farklar erimeye başlıyor. İç kulvardan bir anda 14 numaralı Saraytay, dışarıdan da 3 numaralı Akçivi tempolarını yükselttiler geldiler. 14 numaralı Saraytay şimdi öne geçiyor. Farkı da 2 boya kadar çıkaran Saraytay kazanıyor. 3 numaralı Akçivi ikinci oldu. 10 numaralı Kazan Grill üçüncü. 13 numaralı İcral Hanım dördüncü. 8 numaralı Ilgarcan da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 14 numaralı Saraytay Mahmut Turan'la 3. koşuyu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
2: Radyo Spor! Sporun tek adresi.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde kadınlarımız A Milli kadın voleybol takımımızı konuştuk. Sonrasında Trabzonspor'un 5-0'lık Gençler Birliği galibiyetini konuştuk. Hüseyin Hoca'nın, Hüseyin Çimşir'in maç sonrası basın toplantısını birlikte dinledik ve artık derbiyi de konuşmaya başlayalım. Beşiktaş oyun anlamında özellikle ikinci yarı çok büyük fark attı. Italiano hep bu programda söylüyorum, söyledim daha önce de. Bir teknik direktör takımı nasıl olmalı, nasıl oluyor? Beşiktaş bir teknik direktör takımına dönüyor. Italiano'nun takımı olma yolunda devam ediyor dedim. Bu programı dinleyenler daha öncesinde ne dediğimi takip etmişlerdir. Gerçekten de öyle oldu. Italiano'nun takımı Beşiktaş artık. Bir İtalyan teknik direktörün takımı. Savunmada da öyle, hücumda da öyle. İyi ayakları olduğu sürece de Beşiktaş oyun anlamında gerçekten güven veriyor ve aynı zamanda skoru da alıyor ve gol yeme konusunda da az gol yiyen bir takım hüviyetinde Beşiktaş, İtalyan takımları gibi. Tam tersine Fenerbahçe'ye baktığımızda ise umutsuzluk zerk etmiş durumda Fenerbahçe taraftarını, oyun anlamında söylüyorum bunu. Önünde Roma, Perşembe günü Roma ile Şampiyonlar Ligi karşılaşması var ama çoğu kimle konuşsam, Fenerbahçeli ile konuşsam çok umutsuzlar bu karşılaşma için. Hatta hangi futbol severle de konuşsam biraz umutsuzlar bu karşılaşma için. Derbideki oyunu gördükten sonra özellikle ikinci yarı tamamen orta sahayı Beşiktaş'a veren bir Fenerbahçe'de gördük. İsterseniz Beşiktaş kısmıyla başlayalım. Sonra da Fenerbahçe kısmıyla da devam ederiz Ercan abi.
6: Beşiktaş adına belki maç 2-2 biterdi. Ama oyunda kesin galip Beşiktaş. Bunu kabul edelim.
5: İkinci yarı özellikle.
6: Maçın iki. İlk yarıdaki dedim ki ben de hatta teknik direktörler ilk yarıda iyi bir futbol ortaya koydular. Zaman zaman ilk yarıda da Beşiktaş golden sonra biraz Fenerbahçe'ye orta alanı verdi. O kadar. 5 dakika. Yalnız şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe'nin net gol pozisyonu kaç tane?
5: 2 tane kaleyi bulan şutu var Ercan abi.
6: Ceza sahası içinde istatistikler neyi söylüyor?
5: 0.69 ceza sahasının işte gol girişimi, gol olma girişimi.
6: Bu Italiano'nun, ben buraya geleceğim, bir hafta önce de söylemiştim bunu. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Fenerbahçe nasıl oynar bilmiyorum ama biz Kadıköy'e geleceğiz. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Bu oyunda başarılı olup olmayacağımızı da göreceğiz. Çünkü ben ilk defa bir derbi maçına çıkıyorum Türkiye'de. Ama bunu ya bir hafta önce esasında dedi ki İsmail Kartal'a, ben buyum. Benim oyun tarzım bu. Ben kendi oyunumu oynayacağım. Bunu açık açık basın toplantısında söyledi. Buna karşı bir önlem var alındı mı? Mutlaka almak istediler ama.

0: Yetmedi. Beşiktaş takımı...
1: Ben çok önlem alındığını düşünmüyorum Beşiktaş'a karşı Ercan abi. Orada biraz farklı düşünüyoruz.
0: Olabilir. Neden?
1: Çünkü ben çok Beşiktaş'a da çalışıldığını da düşünmüyorum.
0: Ya yani belki çalışıldı oyun, da iyi çalışılmamış.
1: Gördüğüm oyun biraz onu anlatıyor bana.
0: Şimdi orta alan üstünlüğü tartışmasız Beşiktaş'ın. Tartışmasız. Milli takımın iki oyuncusu Beşiktaş takımının orta sahasında oynuyor. Her geçen gün kendini geliştiren ve üstüne koyan olayıtan gerçeği var Beşiktaş orta sahasında.
1: Çok beğendim. Bu arada derbide çok
0: pas,
1: beğendim.
0: Derbide zaten bu oyuncular kendini derbide göstermeli. Böyle büyük maçlarda daha fazla göstermeli. Attığı pas Orkun'a mükemmel. 10 numara. Rıdvan geçen sene şu konuşuluyordu. Ya bu Rıdvan'la hiç olmaz. Hatta gerekirse Rıdvan gitsin deniyordu. Geçen sene. Bayağı konuşuldu. Trossard gibi futbol zekası acayip bir seviyede olan oyuncuyla Rıdvan'ın bile neler yapabileceğini Beşiktaş taraftarı gördü.
1: Maçın en iyisiydi bu arada Trossard. Ercan abi bunu söyleyelim yani ya her ya. Anlamda her iki takım için de en iyisiydi. Hem Beşiktaş için hem Fenerbahçe'yi de ele aldığımızda yedekler de dahil en iyisi Trossard'dı.
0: Daha geçen hafta bu derbi oynanmadan şu konuşuluyordu. Ya Trossard acaba istenileni veriyor mu vermiyor mu diye böyle benim kesinlikle katılmadığım yorumlar yapılıyordu. Ben diyordum ki ya bu Trossard daha ne yapacak? Takımın hücumunu yöneten
1: oyun kurucu.
0: Bir koordinatör.
1: Solda, sol açıkta oyun kurucu Ercan abi. Net olarak da gösterdi.
0: Ya bir koordinatör. Ve bunu çok iyi yeri. O ayağının dışıyla verdiği pasları eskiden Zidane veriyordu.
1: Ki o paslardan bir tanesi de Rıdvan. Rıdvan da gol attı.
0: Gol oldu. Ya ben Tosar'ın çok önemli bir transfer olduğu fikrini daha ilk geldiği günde de programımızda da konuşmuştuk. Türkiye'ye çok önemli bir oyuncu geldi diye. Evet geldi. Daha Poku var. Onu söyleyeyim. Blaovic tamam. Yeri apayrı. Ama şöyle söyleyeceğim. Güney Kore milli takımının santrafor'da Beşiktaş'ta. O da işin gerçeği. Dünya Kupası'nda oynadı. Güney Kore milli takımında santrafor olarak görev yaptı. Ve Güney Kore'ye çağrılan bir oyuncu. Ya Beşiktaş'ta işte Vlahovic yok, ne yapacağız, ne edeceğiz diye konuşma olabilir. Oh var. Sağda daha Poku var. Poku'nun nasıl adam geçtiğini ben biliyorum. Ya da rakip savunmaların nasıl dengesini bozduğunu da gayet net biliyorum. Onun oynadığı maçlarda da nasıl etkili olacağından %100 eminim. Bu şu anlama geliyor. Kadro oluşturmada başarılı bir transfer çalışması. Beşiktaş bunu başarmış. Açık seçik bu ortaya çıktı. Ve bundan sonra da Önder Özen ne demişti? Biz hangi maçta olursa olsun rakipten daha fazla pres yapacağız. Topu rakipten daha fazla almaya çalışacağız. Bu konuda da garanti veriyorum. Ben İtalyano'nun çalışma tarzını biliyorum. Prensiplerini de biliyorum. İyi bir takım ortaya koyacağına inanıyorum demişti. Bütün kalbimle. Bence dediği çıkıyor. Kurdu takım işte. Ki takımı hala ne diyor? Ben böyle teknik direktörleri çok severim. Eksiklerimiz var.
1: Var. Diyor. Öyle konuşuyor. Ki bu bölümün sonunda da dinleriz.
0: Hala diyor.
1: Maçtan sonraki basın toplantısı.
0: Eksiklerimiz var diyor. Bunları da bu eksikleri de geliştirdiğin zaman ortaya kusursuz bir makine çıkar.
1: Ona doğru gidiyor zaten.
0: Ya hiçbir şey yapamaz.
1: Teknik direktör takımı ona doğru gidiyor Ercan abi.
0: İçeride dışarıda 3 atar. Durduramazsın.
1: Durdurmayı denersin ama olmaz.
0: Daha hafif işte bir ağrı hissettiği için kadroda olmayan Miretti var.
1: Daha Miretti'yi görmedik. Görmedik. Juventus'tan
0: tekrar gelen. Söylüyorum. Poku, Miretti.
1: Benim hala bir soru işaretim defans hattına ki Fenerbahçe maçında da bir iki pozisyonu verdiler.
0: Ya şimdi özellikle taştan gol yemeyeceksin.
1: Taştan gol yemeyeceksin. Ya evet, büyük takımlar kornerden taştan gol yememeli.
0: Gol yememesi gerekiyor. Orada bir hata var gerçekten. Bunu da çalışarak diyor aşacağız. Böyle bir problem yaşıyoruz diyor. Hı-hı. Duran toplarda. Ama bunu da çalışarak aşacağız diyor. Demek ki Beşiktaş takımı antrenmanlarda olsun diye antrenman yapmıyor. bütün eksikliklerini gidermek için tekrar üstüne tekrar ve fiziğin üstüne de, fizik kondisyondan bahsediyorum, daha da kuvvetli hale gelmeye çalışıyor. Çünkü şöyle bir gerçek var. Beşiktaş da artık haftada iki maç oynayacak. Ki Fenerbahçe oynayacak, Galatasaray oynayacak, Trabzonspor oynayacak.
1: Bu arada dört büyükler haricindeki diğer takımları da izledik dört haftadır. Dört büyüklere yetişebilecek bir takım görmüyorum Ercan abi ben. Maalesef görmüyorum. Ya maalesef.
0: Haklısın.
1: Ya oyun anlamında da yani evet dört büyükler kendi aralarında oynadıklarında da farklılıklar oluşuyor şu bu ama diğer takımlarla oynadıklarında konsantrasyonu sağladıklarında o farkı görebiliyorsunuz.
0: Samsunspor kötü gidiyor.
1: Çok eksiği var ve kötü Ercan
0: kötü abi.
1: Kötü
0: gidiyor. Şimdi bunu kabul edin. Göztepe kötü gidiyor.
1: Kötüler.
0: Başakşehir şaşırtıcı derecede.
1: Kötü.
0: Bir Başakşehir'in bir oyun tarzı vardır. Rakipleri çıldırtır.
1: İçeride kuvvetli, dışarıda beraberliği oynayan ya, genelde.
0: Savunması az hata yapan.
1: Kompakt bir takımdır Ercan abi.
0: Ya, onun Başakşehir takımının yapısı yıllardır öyledir. Ama Başakşehir'in şu anda takım savunması dökülüyor. Ya, Samsunspor'un oturmuş oyunu tamamıyla bambaşka bir oyuna evrilmiş. İyi oynamaya çalışırken gol yiyen, daha çok gol pozisyonu veren bir takım haline gelmiş. Göztepe orta alanı hiç kullanmadan uzun oynuyor. Uzun toplarla. Şu ana kadar. Futbolda uzun top oynama tamam güzel, iyi, fena değildir de. Orta alan ne işe yarıyor? Orta alanı niye kullanamıyorsun? Oyuncusu yok çünkü.
1: Yani bayağı bir sıkıntı var.
0: 3 takımda, yukarıyı zorlayacak 3 takımda. Şu ana kadar bence hayal kırıklığı.
1: Diğerleri de öyle Ercan abi. Yani diğerleri de kendi aralarında bakalım neler olacak neler bitecek. Tabii ki bir milli maç arasında görelim bu yorumlar için ama ben sezon başında da transferlerle görmüştüm durumu. Bir bakış açısıyla görmüştüm. Makas bayağı açılıyor dört büyükle diğerleri arasında. Ciddi bir açılma var. Geçen sezonlar Fenerbahçe ve Galatasaray diyorduk. Diğerleriyle arayı açıyor diyorduk. Beşiktaş ve Trabzonspor kadro yapılanmasını ona göre yaptılar. Ve ona göre de geliyorlar. Onu da farkını anlayabiliyorsunuz. Yani bu farkı bir şekilde çözebiliyorsunuz. Bakalım neler olacak,
0: ya
1: neler
0: şimdi
1: gidecek.
0: İki takımla bu lig olmaz. Şimdi Beşiktaş takımı da 3-4 sezondur, 4 sezondur.
1: Kötü.
0: Kötü alıyordu sonuçlar. Çünkü oyuncu kalitesi ne dedi Beşiktaş? Ben dedi iyi oyuncular alacağım. Ve bundan sonra da bu işin iyi oyuncularla olacağını zaten biz konuşuruz. Futbol iyi oyuncularla daha iyi hale geliyor.
1: Hep bunu söylüyoruz Ercan abi. İyi futbol, iyi oyuncularla, iyi futbolcularla oynanır.
0: Bundan sonraki transfer dönemlerinde de artık iyi oyuncular alacak.
1: Can Bartun'un lafıymış galiba. Evet. Rahmetli Can Bartun'un lafıymış.
0: Böyle olacak.
1: Bir dinleyicimiz yazmıştı evet. Geçen hafta mı? Ondan önceki hafta mı?
0: Artık transferler böyle olacak. Ya iki takım üzerinden ligi okumayalım. Artık ligde dört takım arasındaki o mücadele daha da artarak devam edecek. Trabzonspor da niye almasın? Alacak tabii. Fabinho da gelecek. İşte Salah da az belki başka bir oyuncu alacaklar. Gelecek niye almasın? Evet. Onlar da şampiyonla oynamak istiyorlar.
1: Francolino,
0: her zaman olduğu gibi.
1: Francolino doğru mu söylüyorum?
0: Doğrudur.
1: Çok iyi transfer bu arada. O da çok iyi. Evet çok ciddi para verdiler ama o da çok iyi transfer.
0: Ama alınmak zorunda. Yani ligde kalite farkının açılmasını istemiyor kulüpleri yönetenler. Ligde zaten iki takım olduğu zaman ligin reytingi de iş yapmaz.
1: Yapmaz. Yapmıyordu zaten.
0: Onu yapmıyor. Söyleyelim. Ya iki takım derken Galatasaray oyuncu alıyor, Fenerbahçe alıyor. Beşiktaş almaya çalışıyordu geçtiğimiz yıllarda. Ki çok inanılmaz yanlış transferler yapıldı. İnanılmaz paralar harcandı. Büyük hatalar yapıldı. Bundan bu sene neden profesyonellere biraz şans veriyorsun? Ahmet. Ben profesyonellerle çalıştığın zaman sen kulübü yönet. Yönetmek ayrı. Kulübün bürokrasisine bakmak, taraftarla mesaj vermek bunlar ayrı. Zaten ana görevler bu. Ama transferlerde, teknik direktör seçiminde bence profesyonellerle çalışmak gerekiyor. Ve Türkiye'yi bilen profesyonellerle.
1: Kesinlikle katılıyorum Ercan abi size. İsterseniz Vincenzo Italiano'nun maç sonrası yaptığı basın toplantısını dinleyelim. Sonrasında kısa bir ara vereceğiz. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Bence aslında bugün en güzel şey çok zor bir deplasmanda geri düşüp kaybetmemekti. oyundan kopmamak.

0: almakta ve 3 puanı almakta ve bu reaksiyondan dolayı gösterdiği oyuncularımın çok çok mutluyum. Bugün topa sahip olduk, topu gereksiz yere kaybetmedik ya da atmadık, gol şansına girdik. Özellikle ikinci yarıda fiziksel kalitemizi gösterdiğimi düşünüyorum çünkü hiç oyundan kopmadık ve yine o şiddetle oynamaya çalıştık. Yine bunu gösterebildiğimizi düşünüyorum. Orta sahada ise Orkun, Salih, Olaytan gerçekten çok iyi performanslar gösteriyorlar ve gelişiyorlar hala. Her geçen gün daha da geliştiklerini, daha da iyileştiklerini düşünüyorum. Çünkü gerçekten orta sahada maçın belirleyici bir bölümü olduğunu söyleyebilirim ve bugün oyuncularım da bu belirleyici faktörü gösterirler orta sahada. Bu takım daha ne yapabilir? İlerleyen zamanlarda neler gösterebilir onu çok bilemiyorum. Çünkü daha 4. haftadayız ve yol çok çok uzun. Lig gerçekten çok çok uzun. Özellikle yakın zamanda artık Avrupa maçları da başlayacak. Maç sayımız artacak. Maçlar çok sıkışık tarihlerde oynanacak. O yüzden herkesin %100 hazır olması gerekiyor. Herkesin hazır olup işin içinde dahil olması gerekiyor. İşte o zaman gerçek Beşiktaş'ı görebiliriz. O zor takvimlerde, o zor zamanlarda nasıl oynadığımızı gösterirsek o zaman gerçek Beşiktaş'ı görebiliriz. Bugün tabii ki de bir maçı asla %100 domine edemezsiniz. Özellikle Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı. Çünkü gerçekten iyi takıma sahip, iyi kaliteli oyunculara sahip. O yüzden tabii ki de çok domine etmek kolay değil. Ama bence bugün karakter göstermemizi düşünüyorum. Bunu nerede anlayabiliriz? Yarattığımız gol şanslarından, girdiğimiz gol pozisyonlarından dolayı, vurduğumuz kornerlerden, kullandığımız kornerlerden dolayı, aynı zamanda topu kazanma süremizden dolayı bence bunları görebiliriz. Özellikle korkmadan oynuyoruz ve idmanda, antrenmanda yaptığımız şeyleri sahada gösterebiliyoruz. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bizim böyle devam etmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten bu takımın önünde büyük bir potansiyel olduğunu ve gelişerek, çalışarak daha da iyi olabileceğimizi düşünüyorum. Aslında maçtan önce tek forvet ve bir 10 numarayla oynayacaklarını düşünüyorduk. Bunu az çok düşünüyorduk ve öyle de oldu aslında. Savunmada da biz arka tarafta sayısal eşitlik kurmaya çalıştık. Oyunun devamında da öyle oldu aslında. Bugün Agbado, Emirhan, Murillo, Rıdvan harika performanslar gösterdiler. Özellikle Rıdvan yani gol attı. Bir bekin gol atması gerçekten ne kadar takımın geliştiğini gösteriyor. Önemli bir şey bence. Trossard da aynı zamanda iyi bir top verdi. Gayet iyiydi aslında. Bugün topları kazanmaya çalıştık hızlı bir şekilde. Bunu da başardık. Hep ayağımızı sokmaya çalıştık. Hep temizlemeye çalıştık aslında. Böyle söyleyebilirim. Ve özellikle Vedat Muriç'e şans vermemeye çalıştık. Böyle de oldu aslında. Önemli olan burada kontra kullanmak çok istemiyorum. Çünkü eğer kontra kullanırsanız sizin daha da gömülü olduğunuz anlamına geliyor. Ben bunu istemiyorum. Kalenizden ne kadar uzak kalırsa rakip sizin için o kadar iyidir, daha tehlikelidir. Ve bunu yapmaya çalıştık. Kazandık bugün. Radyo Spor.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
4: Radyo Spor. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde kadınlarımızı, kadın voleybol milli takımımızın başarısını konuştuk. Sonra Trabzonspor konuştuk, Beşiktaş konuştuk, Fenerbahçe'yi konuşacağız. Aynı zamanda Galatasaray'ı da konuşacağız. Ama hepsinden önce bu saati sonuna kadar da bu saat gönderdiğiniz mesajları da biraz eritmek istiyorum. Çok sayıda dinleyicimiz sağ olsunlar mesajları gönderdiler. 0538 052 1487 WhatsApp mesaj attığımız, yazılı olarak soru görüş önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Gönül koymayın lütfen, mesajları da eritmek istiyorum. Hakemlerle alakalı çok konuşmadık. Çok da konuşmak istemiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Hakemlerle alakalı konuştuk. Hiçbir işe yaramıyor konuşmalarımız. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Bir dinleyicimiz yazmış. Kanserli olmaya devam edeceğiz Fenerbahçeli olarak. Vücudumuz bağışıklık kazandığı için artık kafaya çok takmıyorum. İyi yayınlar dileklerini iletmiş. Çok teşekkürler. Yine Ercan abinin sesiyle alakalı geçmiş olsun dilekleri var dinleyicilerimizin ama alerjik bir durum söz konusu. Onu da belirtelim. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Fenerbahçe-Roma maçı ile ilgili Gasperini 3-5-2 oynatıyor. Roma'yı Serie A'da 3-3 yaptı. Malen ve Dybala çift forvet Fenerbahçe savunması nasıl karşılar? Fenerbahçe bölümümüzde konuşuruz. Roma çok tehlikeli. Özellikle son dakika golüyle İstanbul'a gelecekler. Son dakika golünü atarak 3 puan aldılar son karşılaşmada. 90+1, 90+2'de attılar golü. Öyle 3 puanı aldılar. Konuşuruz Fenerbahçe bölümümüzde, zaten detaylı bir şekilde Roma maçında konuşacağız. Yine bir başka dinleyicimiz programımızı harika buluyormuş. Sağ olsunlar.
4: Teşekkür ederiz.
3: Ataşehir'den Ahmet Mert beyefendi yazmış. Çok teşekkürler. Voleybolcu kardeşlerimi de kutluyorum. Fakat bir gerçek var. Vargas inanın muhteşem. Vargas'ı çıkarın, takımdan başarı gelir miydi? Vargas gibi oyuncu yetiştirmemiz şart, devşirmeyle olmaz benim kanaatim diye söylemiş.
4: Her takımda var bu. İtalya takımına da dikkat edelim.
3: 2-3 tane İtalya'da da hiç alakası olmayan
4: İtalyana
3: benzemeyen oyuncu vardı yani. Yani bizde de Türkiye benzemeyen oyuncular var ya, yok değil, var. Ama
4: bu imkan varsa kullanacaksın.
3: Eğer bu üstleri kovalıyorsanız ve rakipleriniz bunu yapıyorsa siz de yapacaksınız. Böyle bir durum söz konusu. Yani eşitlik böyle oluyor. O yüzden de ben karşı değilim. Futbolda da keşke olsa, keşke devşirme forvet oyuncusu, santrafor bulabilsek. Ben hala bu noktadayım. Dünya Kupası'nın öyle bir oyuncumuz olsa belki fark yaratırdık.
4: Kesinlikle yine... öyle.
3: Fenerbahçe ile alakalı bir dinleyicimiz yazmış. Fenerbahçe Tarışka'yı göndermekle bu Beşiktaş maçını kaybetti bence. Yönetim hatası diye yazmış. Konuşuruz. Yine 10 numara futbolcu şart. Asensio ile bu iş olmaz. Kronik sakat diye de devam etmiş. Fenerbahçe bölümümüzde zaten konuşuruz. Ben de aynı fikirdeyim. Bir hata olduğunu düşünüyorum Tarışka, ki geçen hafta konuştuk. Perşembe günü yayında Tarışka'nın gönderilmesinin hata olduğunu düşünüyorum. Bir başka dinleyicimiz Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi hakem üzerinden okumak, Beşiktaş'ın oynamış olduğu güzel futbola haksızlık yapılmış olmuyor mu diye Halil Bey yazmış. Hakem konuşmuyoruz biz, onu bir kez daha ya bu programda ya bu konuşmamaya gayret gösteriyorum diyeyim. Çünkü konuş nereye kadar, bütün programı hakem pozisyonlarıyla değerlendirmek zorunda kalacağız. Olmayacak. Her mesela derbide her iki takıma da yapılan ciddi hatalar vardı. Benim görüşüm bu yönde. Hasan Bey, dünyanın bir numarası da olacak Altın Kızlar voleybol, anlamam ama çok gurur duydum, tebrikler diye yazmış Hadımköy'den Hasan Bey. Çok teşekkürler mesaj için. Yine bir başka dinleyicimiz Ramazan Bey, Beşiktaş taraftarıdır. Beşiktaş'ın şampiyon olması için Vlahovic'in havaya sokulması gerekiyor. 2 haftadır da Orkun önce penaltıyı Vlahovic'e bıraktı, bu hafta da boş kaleye attırdı. Bunlar küçük şeyler gibi gözükebilir ama sezonun devamı için büyük hamleler demiş. Bence de Ramazan Bey, tabii ki forveti havaya sokmak gerekiyor. Vlahovic de öyle bir oyuncu. Geçen sezon Juventus'ta ciddi sıkıntı

0: olaylar yaşamıştı. Hatta bugün haber başlığı var. İsyan çıkmış Juventus'ta. Nasıl Vlahovic'i gönderdik diye Beşiktaş'a. Öyle bir haber başlığı vardı.
1: Evet.
0: Yani İtalyanlarda bir sıkıntılı durum söz konusu. Vlahovic'in transferi konusunda Juventus'ta böyle bir problem var. Öyle haber başlıkları okudum. Yine Oğulcan Bey yazmış. Olimpik branşlarda Göztepe büyük atılımlar yaptı. Başkanımız Sayın Mehmet Sepil ile beraber 17 branşta milli takımlara sürekli olarak oyuncu yetiştirip bunun meyvelerini madalyalarla almaya başladılar diye. Her takımımızın bunu yapması gerekiyor. Bir de olimpik sporlarda yarışmacı kültürü oluşturmamız gerekiyor. Yani kulüpler yarışmalı, oyuncular yarışmalılar ki başarı elde etmeleri gerekiyor.
1: Tabii ki.
0: Yoksa siz bir iki oyuncuyla ülkemizi temsil ediyoruz derseniz sıkıntı oluyor. Gittiğinizde yarışmacı ülkelerden gelen sporcular maalesef sizi eziyorlar. O yüzden de Göztepe'nin yaptığını diğer takımların da yapması gerekiyor. Fenerbahçe olimpik sporlarda başı çekiyor. Yani bayrak. Son işte müessese takımlarını ayrı tutuyorum. Onlar zaten yatırım yapıyorlar. Son Galatasaray'da bu işe el atmaya başladı. Beşiktaş'ın bazı branşlarda yaptığı durumlar var. Onu da geliştirmesi ki
1: Beşiktaş handbolda ekol.
0: Ekol. Zaten adı jimnastik kulübü Ercan abi, evet. Yani. Böyle bir durum var yani.
1: Basketbolda büyük bir atılım yaptı.
0: Euroleague takımı soktu. Önemli işlere imza atıyor. Bakalım yani kulüplerimizin ciddi manada yatırım yapmaları lazım. Trabzonspor baktığınız zaman boksta Trabzon çok önemli bir şehir. Çok çok önemli bir şehir boksta. Yani bir, mesela bir oturuyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz. Ya ben de işte sporcuyum diyor Trabzon'da. Aa, ne sporu yapıyorsun diyor. İşte boksörüm diyor. Adını bir söylüyor Ercan abi, adını soyadını. Bir bakıyorsunuz Google'dan, bir ara aratıyorsunuz. Avrupa şampiyonu boksör çıkıyor. Evet. Öyle bir durum var. Diyelim, hemen bir yarış aramız var. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: O da çim pistte ilk kez yarışacak. Daha önce sentetik pistte ve kum pistte start almış bir isim. Unseen Power. İlk denemede yerini almadı. Şimdi tekrar box gerisinde bir tur attırıldıktan sonra yönlendiriliyor kullarına. Geri planda bir numarada Dragon Hero beklemede. Şimdi daha yakın kullarına Unseen Power. Beşli Ganyan başlayacak az sonra. 8 koşulu programda günün 4. koşusunu izleyeceğiz az sonra. Şimdi Unseen Power da yerini aldı. Box gerisinde kalan son isim 1 numarada Dragon Hero. Bir numarada Dragon Hero giriş hazırlığına başladı. Gün özelinde yarışseverlerin oldukça güvendiği bir isim. Yüksek bir oynanma oranına ulaşmış. Dragon Hero şimdi kullarına yakın. Ve Dragon Hero da yerini aldı. Taylar hazır. 14 tay. Vaktinde start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. 1 numaralı Dragon Hero ve 4 numaralı Kafkas Ceylan'ı 2-3 boy rakiplerinin gerisinde kaldı. Liderle 12 numaralı Uta aldı. Farkı 1 boya kadar çıkardı. 7 numaralı Kings Power peşinde. 2 boy kadar geride dış kulvarda Bora'ya ilerliyor. Hemen dıştan doldurdu. Geldi 1 numaralı Dragon Hero. Önlere doğru sarktı ve bununla da kalmadı. Liderliği aldı. 12 numaralı Uta'nın önüne geçti. 2 boy geride dış kulvarda da Silver Crown var şimdi. Onun 1 boy kadar gerisinde iç kulvarda 7 numaralı Kings Power. 2 boy kadar geride şimdi 3 boy geride 9 numaralı Queen of Albany ilerliyor. Dışında Boreal var. 3 boy kadar geride 800 numaralı Kuzu Dayı. Onun hemen dışında 13 numaralı Beyond Brave. Yanında Unseen Power. Yarım boy kadar geride dış kulvarda Trojan Queen var. Onun hemen içinde Apollon sırasıyla Safkanlar son 600 metreye giriyor. 1 numaralı Dragon Hero yarış lideri. Fark 2 boy kadar. 14 numaralı Silver Crown ikincilikte. 12 numaralı Uta üçüncülükte. Virajı dördüncü dönense 7 numaralı Kings Power bariyer dibinde. 9 numaralı Queen of Albany sırasıyla son 400 metreye girildi. Bariyer dibinde 5 boy farkla 1 numaralı Dragon Hero lider. İç kulvardan 9 numaralı Queen of Albany'nin. Orta kulvardan 3 numaralı Boreal'ın çabaları var. En dış kulvarda 8 numaralı Kuzu Dayı'nın da atakları var. 1 numaralı Dragon Hero yarış lideri. Fark 3 boy kadar en dış kulvardan. 6 numaralı Apollon koptu geliyor. Dragon Hero'yu aynı önünde yakalıyor. 6 numaralı Apollon mu 1 numaralı Dragon Hero mu kazandı?

0: Yurt dışında nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.org. Radyo Spor.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'yi konuşmaya başlayalım Ercan abi, ama Fenerbahçe'ye geçmeden önce Fenerbahçe stadında maç esnasında hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarına da ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileklerimizi iletelim. Futboldan daha önemli durumlar söz konusu. Maalesef işte sağlık çok önemli. Kalp özellikle çok çok önemli. Lütfen kalp konusunda kontrollerinizi ihmal etmeyin. Hele yaşınız 40 ve üzeri ise mutlaka kontrollerinize gidin. Senede bir, belki 6 ayda bir o kontrolleri yapın. Çok çok önemli. Kalp gerçekten son dönemde ben de yaşadım. Ben de sıkıntı yaşadım. O yüzden de bu konuda çok daha dikkat ediyorum. Dikkatli olmakta fayda var. Sağlık çok daha önemli. Hatta bir dinleyicimiz de, Beşiktaş taraftarı bir dinleyicimiz de Ahmet Bey yazmış. Bir Beşiktaş taraftarı olarak futboldan önemli şeyler var. Saygılar diyerek Fenerbahçe taraftarına başsağlığı dileklerini iletmiş. Fenerbahçe camiasının başı sağ olsun bir kez daha aktarmış olalım. Şimdi Fenerbahçe Perşembe günü yayınımızda ben biraz daha Fenerbahçe konusunda konuşurken derbi ile alakalı baskılı oynar. Kendi seyircisi önünde derbiye baskılı başlar düşüncesine sahiptim. İlk yarıda biraz o baskıyı göstermeye çalıştı ama çok da fazla gösteremedi ve ikinci yarı fiziksel anlamda da çok geriye düştü Beşiktaş'a karşı.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe için bunu söyleyebiliriz. İlk yarı üzerinde Kante'yi ben beğendim Fenerbahçe'de. En iyi oyuncu diyebiliriz Fenerbahçe açısından. İkinci yarıda ise Ederson. Bence Fenerbahçe için en iyi oyuncuydu. Zaten bu iki oyuncunun ismini söylediğimiz anda Fenerbahçe'nin oyununu hiç izlemeyenler için de anlatabiliyoruz Ercan evet. abi. Söyleyebiliyoruz biraz. Yani Fenerbahçe taraftarı umutsuz. Dördüncü haftada ikinci yenilgiyi aldı Fenerbahçe taraftarı. Ki geçen sezon toplam bütün sezonda sadece iki yenilgi almıştı. Ve şu anda Fenerbahçe taraftarı özellikle Roma maçı içinde biraz umutsuz durumda. Roma tehlikeli bir takım. Tabii ki futbol bu. Her an her şey olabilir. Fenerbahçe bambaşka bir havaya bürünüp galip gelebilir ve tekrardan bu kara bulutu, üzerindeki kara bulutu dağıtabilir Roma karşı. Ama Roma 3 haftadır kendi liginde kazanıyor. Son hafta 1-1'di. 90+1'de 90+2'de golü buldular. Son dakika golüyle galip geldiler. Ciddi manada bir moral motivasyona sahipler. Ki Gasperini'den bahsediyoruz. Gasperini Atalanta'da da çok acayip işler yapmıştı. Şu anda Roma'da da aynı durum söz konusu. Fenerbahçe'yi biraz hem Beşiktaş yenilgisini yorumlayalım hem de Roma maçını düşünerek biraz analiz etmek taraftarıyım. Ne dersiniz Ercan abi?
1: Ya şimdi şöyle başlayalım. Derbi öncesinde Talişka'yı gönderdin. Yönetimin, teknik direktörün kararı. Yapacak bir şey yok. Asensio yok. Sakat. Senin maçın içinde gol atma ihtimalini ortaya çıkartacak oyuncu İrfan Can Kahveci değil. Biri sakat, Asensio. Biri de gitti, Talişka. Beşiktaş oynadı. Fakat Talişka oynadığı dönemlerde sezona özellikle Avrupa Kupaları grafiğine baktığımızda en golcü kim? Talişka. Nerede gitti? Böyle bir karar alındı. Dediğim gibi o artık bitti o iş. Ama Asensio da yoksa işte İrfan Can üzerinde bir deneme yaptılar. Onu oynatırız düşüncesi hasıl oldu herhalde. İrfan Can Kahveci golcü bir oyuncu değil.
0: Ben onu anlamakta zorlanıyorum.
1: Ve
0: Ercan
1: kendisi...
0: Abi. Ya İrfan Can'da özellikle son 3 sene önceki İrfan Can'la alakası yok. İrfan Can Kahveci arada, şu anda. Oyun anlamında.
1: Sen zaten konuya girdin. Aradan 3 sene geçmiş. Çıkışta değil.
0: Geçen sezon kadro dışı bırakıldı ve Kasımpaşa'da son anda ligde kaldılar. Düşme hattında
1: da... Ne yaptı
0: da,
1: Kasımpaşa'da?
0: Orada da çok istenilen seviyede değildi.
1: Evet. Ve... 3 senedir büyük bir düşüş yaşayan İrfan Can Kahveci şu anda Fenerbahçe'de o sorumluluğu alacak hem fizik hem de moral kapasitesine sahip değil. Hata yaparsam ben yanarım psikolojisiyle oynamaya devam edecekse ortaya işte etki

0: şeysiz bir oyuncu çıkıyor. Yok, yapacak bir şey yok. Kumaş bu. Bu saatten sonra gelişir mi, mucize olur. Ben pek sanmıyorum. Hadi sağ kanatta oynar, etkili olamaz deniyor. Tamam, orta alanda forvete yakın oynadığı zaman yine etkili olamıyor. Olamıyor. Bu yüzden şimdi bu eksikleri sayıyorsun. Birini göndermişsin, biri sakat, biri formsuz. Kante ile Guendouzi hücuma yardım edecek oyuncular değil. Bir kere bunu kabul etmek lazım. Bunu zaten biliyoruz. Kante de top alır, top verir. Guendouzi de koşar, topu alır, verir. Ama şöyle dikine harika paslar atabilen, çerçeveyi gördüğü anda mükemmel topa vuran çok ihtimal düşük. Bu oyuncularda bu yok. Birebir de oyuncuyu geçen, devre dışı bırakan. Var mı? Yok. Orta sahada ne var Fenerbahçe'de? Oyunu yönlendirecek. Fişek gibi. Bir 8 numara eksikliği var mı? %100 var bence.
1: Ya da sağlıklı bir Asensio'ya ihtiyaç vardı Ercan.
0: Ama o da sağlıklı mı?
1: Sağlıklı değildi işte. Yani Fenerbahçe derbide Asensio'yu ciddi manada aradı. Hatta Asensio'yu da geçtim, Talişka'yı da aradı
0: ya
1: derbide.
0: Ya şimdi Asensio başlıyor. Bu sene bu bayağı arttı. Bir sakatlanıyor, bir ay yok. Şimdi tekrar başlayacak. Futbol severlere iyi şeyler izletecek. Yine sakatlanırsa yine bir ay yok. Buna güvenerek elimizde İrfan Can var. İşte madem öyle, Talişka'yı da gönderelim. Asensio da düzelir, işimize yarar mantığı. Şimdi bir derbiyi kaybettin. Şampiyonlukta iddialıyım diyorsun. İki mağlubiyet var Fenerbahçe olarak, değil mi? Sen Galatasaray'la oynayacaksın Fenerbahçe olarak. İçeride dışarıda. Beşiktaş deplasmanına geleceksin. Hı hı. Trabzonspor'la oynayacaksın.
1: İçeride dışarıda.
0: İçeride dışarıda.
1: Bu arada Şampiyonlar Ligi maçlarını oynayacaksın.
0: Onları hiç söylemiyordum.
1: 4 içeride, 4 dışarıda.
0: Şampiyonlar Ligi'ne katılmak önemliydi. Şimdi en azından mücadele edeceksin. İyisini yapmaya çalışacaksın. Ya Roma maçından umutsuz olabilirler ama önemli olan mücadele. Takım bir şeyler göstersin. Ya karşılığını alır alamaz, bunu bilemem. Ama onu göstersin. Şampiyonlar Ligi orası. Her oyuncu da bunu göstermek ister. Ama onun arkasından tekrar lige döndüğünde o oyuncuların o derinliği, ya kulübeden gelecek oyuncuların desteği nereye kadar götürebilir? Bu bir tartışma konusu. Başkan Aziz Yıldırım da söyledi. Mert Müldür. Bir anda yok. Ya bu oyuncu milli takım oyuncusu. Şimdi oynadığı zaman da eleştirilir. Haklı olarak. Hemen bir oyuncu forma giremez. Form tutamaz. Mert Müldür o yüzden şimdi oynatılacak büyük ihtimalle. Öyle görüyorum ben Roma maçında. İstenileni veremezse alın size Mert Müldür mü diyecekler. Hayır. Daha oyuncu hemen form bulamaz ki. Ama oyuncuyla başlamak lazım. Ya oyuncuya biraz daha fazla şans vermek lazım. Ya bu oyuncu milli takım oyuncusu. Skriniar'la Ake'nin uyumu kayboldu. Onu da söyleyeyim. Çünkü şifre çözüldü. Nasıl çözüldü? İtalyano çözdü şifreyi. Kante ve Guendouzi'ye yakın oynama, oyun kurmalarına izin vermeme, Skriniar'la Ake'nin arkalarına iyi top atma.
1: Yavaşlar çünkü. Ama bunu sezon başında söyledik Ercan abi.
0: Yavaşlar
1: tabii. Yani Ake transferinde
0: uyum
1: de
0: iyi
1: söyledik.
0: Diyorsun.
1: Ake transferinde de Ake eski Ake değil. Eski Ake olsa zaten çok büyük sorunları çözer ama eski Ake olmadığı için zaten Manchester City'den ayrıldı, Fenerbahçe'ye geldi. Artık o eski gücünde değil, eski hızında değil, bunları söyledik. Zaten Milan Skriniar'da yavaş bir oyuncu artık. Yani dönme konusunda, arkaya atılan toplarda yetişme konusunda problemleri var.
0: Yavaşlığı da agresif olmasına yol açıyor. Hı-hı. Her an eksik bırakabilir. Hı-hı. Onu söyleyeyim. İşte yeni Fransa'dan gelen Opeyong. Yavaş yavaş denemeleri lazım. İyi insan olabilir Şkanya. Takım kaptanı da olabilir. Ama fayda sağlamıyor şu anda. Ya sezona iyi başlamadı Ahmet. Skriniar şöyle, Skriniar böyle de arkaya bol bol adam kaçırıyor. Yaptığı fauller. Sonra en büyük meseleye gelelim. Lukaku ne yaptı oyuna girdikten sonra? Kayarak o tehlikeli müdahaleleri var. Rakibine gelse kırmızı kart. Bu bir. İkincisi, nefes nefese görüyorum ekranda. Sen de görüyorsun. Yakın çekimlerde.
1: Hazır değil Ercan abi de.
0: Nefes nefese.
1: Yani şimdi bu risk alındı. Yani bu risk alındı Ercan abi. Ya bu şöyle alındı. Geçen sezon sakatlıktan dolayı Napoli'de hiç doğru düzgün top oynayamadı. Yani bir sezonu neredeyse çöpe attı. Normalde Lukaku çok önemli bir oyuncu.
0: Herhalde.
1: Tuttu mu çok önemli bir oyuncu ki genelde her sezon bir noktadan sonra tutan bir oyuncu. Fakat o risk alındı. Geçen sezon tamamen boşa geçiren sakatlıktan dolayı bir oyuncu. Fenerbahçe o riski aldı. Yani bu transferde aldı.
0: Nasıl bir risk sence? Yanlış mı? Bence yanlış şu anda.
1: Eğer elinde yani çok mesela baktığınızda Talişka'da olsaydı bu denklemde çok güçlü bir şimdi Haziran ayında elinde kim vardı Ercan abi? Forvet işte Sidiki Şerif vardı. Talişka vardı oynatabileceğin. Asensio vardı. Sakatlıktan yeni çıkmış Asensio vardı. Yine işte milli takımdan dönmüş Kerem vardı baktığınızda. Forvet oynatabileceğin. Bir de üzerine Vedat'ı aldın. 5 tane oyuncun vardı. Hadi Asensio'yu çıkardım. 4 tane oyuncum vardı Ercan abi. Şimdi baktığınızda kim var elinde? Talişka yok. Vedat yeni transfer. Sakat, o da sakatlandı. Sakatlıktan döndü. Lukaku var. Kerem var. 3 tane forvet oynatabileceğin oyuncu. Tamamen bir düşüş var. Yani kuvvette düşüş var. Forvet hattının gücünde düşüş var Ercan abi.
0: Şöyle bir gerçek var.
1: Hem sayısal anlamda da düşüş var. Hem de güç anlamında da düşüş var.
0: Greenwood hücumda mükemmel bir oyuncu. Efsane. Hücumda harika. Birebir adam eksiltmedi. Maça 90 dakika olarak bakalım. Maçın içinde kaybolduğu anlar var. O problemi halletmesi lazım İsmail Kartal'ın. Ya yoruluyor ya da tam hazır değil. Şimdi yorulma ihtimali daha yüksek sanki bence. Ha. Neden yoruluyor onu işte teknik direktörün oyuncu da o bölgede yaşanan o problemi oyuncuyu çıkartarak değil de oyunun içinde halletmek gerekiyor.
1: Yani Ercan abi şimdi hazır değil dersek bir sıkıntı o zaman şöyle sıkıntı ortaya çıkar. Yani Haziran 22'den beri antrenman yapan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. O zaman yoruluyor. Yani şimdi tamam sonradan geldi transfer şu geç geldi şu diyebiliriz. Onları da söyleyebiliriz ama nereden bakarsanız bakın 2,5 aydır Fenerbahçe antrenman yapıyor Ercan abi. Yani 2,5 ay 3 aya yakın bir süreden bahsediyoruz. Yani 2,5 aydan bahsediyoruz. Hazır olmaması ben doğru bulmuyorum bunu.
0: Ya şöyle bir gerçek var. Lukaku'ya tekrar döneceğim. Lukaku'da aşırı kilo var. Bak şimdi bu formadan da belli oluyor. Bu milli takım arasında artık ne yapacaklarsa şu anda da belki yapıyorlardır. Ya bir diyetisyen mutlaka kulüplerde var ya diyetisyen. Lukaku'nun üzerine dört gözle eğilmeli.
1: İsterseniz bir ara verelim. Kısa bir ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için onu halledeceğim.
5: Nahit abi sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel

0: Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Fenerbahçe'yi konuşmaya da devam edelim bu bölümün sonuna kadar. Sonra Galatasaray'ı da konuşacağız. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Perşembe günü saat 22'de kendi evinde Roma ile karşılaşacak. Önemli bir karşılaşma, çok önemli bir karşılaşma. Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve bakalım neler olacak, neler bitecek. Kara bulutları dağıtmak için de bu tarz karşılaşmalar oyuncuların motivasyonu anlamında, taraftarın motivasyonu anlamında da çok önemli.
4: Doğru.
3: Ve bakalım nasıl bir karşılaşma olacak. Fakat Fenerbahçe'de özellikle derbideki oyun umutsuzluğa da sevk etti. Fenerbahçe taraftarını kimle konuşsam aynı cümleleri duydum. Gelen mesajların büyük bir kısmı da aynı durumda. İsmail Hoca biraz sanki mesela işte ikinci yarıda İrfan Can'ı çıkartıp İrfan Can'da son dönemde ilk yarının sonlarında homurdanma taraftarda vardı. Yani onu duymaya başlamıştık. İrfan Can çıktı ve Kerem'i oyuna aldı. Fakat bu sefer orta saha tamamen düştü.
4: Ya şimdi
3: Fenerbahçe'de.
4: Kerem'i 10 numara pozisyonu gibi hayal ettiğini söyledi. Öyle bir görevlendirdiğini söyledi. Basın toplantısı öyleydi. Şöyle bir gerçek var. Bu sezonu da Kerem çok kötü başladı. Ya Kerem iyi değil. Bunu sahadaki performansıyla rahatlıkla söyleyebiliriz. Kerem'in de etki alanında fazla iyi olamaması orta sahanın tamamen kaybolmasına yol açtı.
3: Bir düzeltme yapayım. Fenerbahçe maçı 19.45'te 22 demiştim. Galatasaray maçı 22'de çarşamba evet. Günü. Düzeltmemi yapayım. Bir dinleyicimiz de söylemiş. Kusuruma bakmayın. Saatler
4: İki maç
3: karıştı.
4: Olunca böyle oluyor Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'ne yıllar sonra katıldığın zaman işte böyle saatlerde de her şeyde
3: bir karışma oluyor.
4: Olabilir zaman zaman.
3: En son Kerem'i söylüyorduk. Yani Kerem'de de 10 numara oynayabilecek. Yani tamam forvet milli takımda oynadı. Forvet oynadı milli takımda. Hatta gizli 9 diyebileceğimiz pozisyonda oynadı ama 10 numara hiç görmedim ben Kerem'i.
4: Ona yakın oynatmak istedi. Ama o bağlantıyı koparttı. Orta sahada bütün yük Genduzi'ye ve Kante'ye bindi. Oyuncular da dediğim gibi oyunu İki yönlü oynamaya çalışan oyuncular. Ama ofansif anlamda büyük katkıları olur mu? Bu tartışılır. Ki tartışıldı zaten.
3: Ben
4: oynamaya çalışıyorlar. Tartışılır. Sonra buradaki yabancı oyuncular da hemen şunu öğreniyorlar. Bütün oyuncuları kastediyorum. Hemen hakeme dönme, el kol hareketleri. Hiçbir Avrupa Kupası maçında hiçbir hakem el kol hareketine müsaade etmez biliyorsun. Sadece bizim ligde müsaade ediliyor. Hiçbir hakem müsaade etmez.
3: Bizim de...

0: Enteresan konuşmayacağım ama yani maalesef bir standart olmadığı için standart hakemler
1: tabii
0: standart
1: canım.
0: olmalı. Bütün hakemlerin kararlarında standart olmalı ama genelde standart olmuyor maalesef olmuyor. Bir Fenerbahçeli dinleyicimiz yazmış Beşiktaş'ı canı gönülden tebrik ediyorum diye Beşiktaş'ın mükemmel oyundan dolayı Fenerbahçe kendi futbolunu oynayamadı. Bir de çok güzel kadro kurmuş Beşiktaş diye Fatih Bey yazmış. Çok teşekkürler Fatih Bey'in mesajı için. Yine İsmail Hoca'nın değil de bu takımda Tedesco kalmalıydı diyen bir başka dinleyicimiz var.
1: Tedesco da kötü gidiyor İtalya'da.
0: Bir dinleyicimiz evet ilk puanını aldı ama 2-2.
1: Kendi kırmızı, evinde yeremedi Sassuolo'yu.
0: Kırmızı kartla oyundan
1: üç maç,
0: atıldı.
1: 3 maç 1 puan.
0: 3 maç 1 puan. Orada da işler iyi değil.
1: Ya İtalya Ligi'nde alışmak kolay değil Ahmet.
0: Çok zor.
1: İtalya Ligi kendine az sert bir ligdir. Ya orada başarılı olmak için ya sana sabır gösterecekler. Bir süre geçecek. Bazen hiç sabrı da göstermeyip gönderiyorlar biliyorsun.
0: Yine Gölge Adam Rumuzu dinleyicimiz yazmış. İsmail Kartal 2 sene önceki hoca değil. Çok stresli, çok gergin. Kenarda belli ki baskıyı bir türlü üstünden atamıyor ya diye
1: şöyle
0: yazmış.
1: Şöyle bir şey var. Biz mutlaka şampiyon olacağız diye bir sezona başlarsan stresin de heyecanın da kralını yaşarsın. Ama hiçbir zaman hiçbir kağıtta ya da sözleşmede tamam siz şampiyon olacaksınız ben de imzalıyorum diye ya bir yönetimle teknik direktör arasında bir anlaşma olamaz.
0: Ercan abi ama şimdi Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda şöyle bir durum vardı. Ersun Yanal şampiyonluğunda. Ersun Yanal ilk hafta puan kaybedilmişti ya da berabere mi kalındı?
1: Evet.
0: Biz şampiyon olacağız dedi. Biz şampiyon olacağız dedi. Ve her basın toplantısında bunu söyledi ilk yarıda. Biz şampiyon olacağız, biz şampiyon olacağız. Fenerbahçe o sezon geriye düştüğü çoğu maçı çevirmesini bildi Fenerbahçe. Aynı zamanda mesela 90 artılarda çok gol buldu.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe. Defans oyuncuları gol atıyordu, kanatlar gol atıyordu, bekler gol atıyordu, orta sahalar gol atıyordu. Ekstra çok sayıda gol bulunuyordu. Ya yani Fenerbahçe'nin öyle bir durumu vardı. Yani şimdi motivasyon ayrı bir durum. Ya biraz da oyuncuları ve teknik direktörün oyuncuları motive etmesi lazım. Kendini de motive etmesi lazım. Ya biraz ya biraz iyi bayağı formsuz görüyorum. Ya baktığınızda Fenerbahçe'ye bir Sturm Graz maçının içerideki Sturm Graz maçının ilk 70 dakikası şahane bir oyun var. Lyon maçının deplasmanda ilk yarısı şahane bir oyun var. İkinci yarının bir 5-10 dakikası şahane bir oyun var. Onun haricinde ben Samsunspor maçında biraz iyi oyun var. Onun haricinde o 10 küsür maça çıktı Fenerbahçe. Çok da iyi bir oyun görmedik. Ya ben kendi adıma söyleyeyim ben görmedim.
1: Oyun iyi sinyaller vermiyor da şimdi 4 sene şampiyon olmuş bir rakibim var Galatasaray. Ya ben işte şampiyon olacağım olmam lazım diye başlıyorsun. Fakat artı 20 gol sana katkıda bulunan tekrar söylüyorum. Artı 20 gol. Oyuncuyu gönderirken çok iyi düşünecektin. Kimden bahsettiğimi biliyorsun. Artı 20 yazıyordu. Talişka. Gol atmak önemli değil mi? Ya skorboard'a bakılmıyor mu bu oyunda? Asensio sakat. Ya, tabii ki stresli olursun. Bence çok önemli iki oyuncundan yararlanamıyorsun. Biri gitti.
0: Aynı
1: İrfan Can'a çok güveniyorsun.
0: Aynı zamanda ben İsmail Hoca'nın onlu sistem değil de işte biraz önce söylediğiniz dikine giden delici bir sekizli sistemle oynamak istediğini de düşünüyorum. Yani öyle bir oyunda kafasında olabilir sezon başından beri.
1: Kantele olabilir. Olmaz.
0: Yani baktığınızda 99 puanlı kadrodaki Şimanski'yi arıyor diyebiliriz. Yani İsmail Hoca'nın aradığı bir ortası ama işte kadroyu yaptığınızda Asensio'yu da devre dışı bırakamazsınız. Çok önemli oyuncu. Ercan abi ve sakatlık problemi var ama çok önemli oyuncu. Ona göre
1: yerine o zaman
0: ve alternatifleri işte B, C planlarını oluşturması gerekiyor diye düşünüyorum. Diyelim İsmail Hoca'nın basın toplantısını dinleyelim. İsmail Hoca'nın basın toplantısını takip edelim. Sonrasında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Bu akşam beklentilerin altında bir oyun oynadık. Bunun için de üzgünüz. Bu mağlubiyetin tek sorumlusu ben ve ekibim. Bu sorumluluğu biz alıyoruz üstümüze. Üzüldüğümüz konuysa kendi evimize, taraftarlarımıza iyi bir futbol seyrettiremedik. Bununla beraber kaybettik. Bundan hep beraber ders çıkaracağız ve önümüze bakacağız. Söylediğim gibi biz topa sahip olmayı severek ve bu bizim en önemli silahlarımızdan bir tanesi. Bugün çok fazla topa sahip olamadık. Oyun geçiş oyununa döndü. Sürekli uzun oynadık ve kaptırdığımız toplara da rakip üzerimize gelip pozisyonlar üretti. Bence buydu. 4 haftadır ligde mücadele ediyoruz. 4 haftadır hakemlerin bize karşı olan tutumunu, lehimize verilmesi gereken penaltıların verilmediğini, bu akşamkiyle beraber 4. penaltı oldu. Hakemin takdir hakları ile ilgili de sahadaki davranışlarını, verdiği kararları ben sizlere bırakıyorum. Bu konuda bir şey de söylemek istemiyorum. İkinci yarıda orta sahada dediğim gibi maçı kazanmak için biz Kerem'i yani 10 numara gibi ikinci forvet gibi oynattık. Orada da kaptırdığımız toplarla geri dönüşlerde birazcık zayıf kaldık ve maalesef ikinci golü yedik. Onun için dediğim gibi bu mağlubiyetin sorumlusu biziz ve önümüze bakıyoruz. Bu maçlardan maçlara değişebilir. Yani lig ayrı, Avrupa Şampiyonlar Ligi maçları ayrı olabiliyor. Bununla ilgili herhangi bir şeyimiz yok yani. Bizim yani 66. dakikadan sonra da goller gelebilir. Maçın başında da goller gelebilir dediğimiz gibi. Gol attıktan sonra bazen biz istemesek de takım koruma güdüsüyle geri yaslanarak oynayabiliyor. Bunlarla ilgili söylediğim gibi yani herhangi bir şu anda konuşacak veya bunun tartışacak bir tarafını bulamıyorum. Sonuçta tabii ki bunları düşünmemiz gerekiyor. Ama diyeceksiniz ki bu fizik olarak siz hazır mısınız veya değil, biz fizik olarak iyi durumdayız. Ama biz bugün ne fizik olarak ne taktik olarak sahada iyi değildik. Onu söyleyebilirim size. Transferlerle ilgili transfer komitemiz yazın transfer döneminde çalıştılar. Biz de tabii ki kendilerine bu olacak oyuncularla ilgili bizim de fikrimiz alındı. Beraber birlikte yönetimle beraber bu kararları aldık yani şu ana kadar.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Radyo Spor.
5: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitalih sunar.
6: Birge Dağ yerini aldı. Son safkan Sancar Efes'i. Sancar Efes'i de giriş hazırlığına başladı ve o da kulvarındaki yerini aldı. Safkanlar box içinde. Start verildi ve koşu başladı. Yakup abi rakiplerinin 5 boy gerisinde kaldı. İç kulvardan 3 numaralı al sakip geldi. Ortadan 8 numaralı Sancar Efes öne atak yaptı ki Sancar Efes'i koşudaki liderliği alıp farkı 2 boya kadar çıkardı. İkinciliğe de 1 numaralı Sinsin Ateşi sarktı. Hemen yanında 2 numaralı Soğukdağ bariyer dibinde al sakip var. Yanlarında Cevat Han ilerliyor. 1,5 boy geride 7 numaralı İkigay. Onun 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 4 numaralı Birge Dağ var. Onun yarım boy kadar gerisinde 10 numaralı Ermerhan dışına doldurdu. Yakup abi geldi. 2 boy geride grubun son sırasında 5 numaralı Aller Gülü yer alıyor. 1500 metre start yeri bu şekilde geçildi. Liderlik el değiştirdi. 1 numaralı Sinsin Ateşi öne geçti. Farkı da 4-5 boya kadar çıkardı. İkincilikte 8 numaralı Sancar Efes'i var. Onun 5 boy gerisinde 3 numaralı Al Sakip üçüncülükte. 2 boy kadar geride dış kulvarda şimdi 9 numaralı Yakup abi ilerliyor. Bariyer dibini tutuyor. 2 numaralı Soğukdağ. Yanlarında 7 numaralı İkigay var. 1 boy kadar geride 6 numaralı Cevat Han. Onun hemen dışında 5 numaralı Aller Gülü sarktı. Yanlarında Birge Dağ var. Bu kez grubun son sırasında 10 numaralı Ermerhan ilerliyor. Safkanlar bu sırayla son 1000 metreye girmek üzere. Liderlik Sinsin Ateşi'nde, ikincilikte Yakup abi var. 2 boy kadar geride iç kulvarda al sakip ilerlerken hemen dışında Sancar Efes'i var. Onun 1 boy kadar gerisinde 2 numaralı Soğukdağ. Yanına geldi Aller Gülü. 1 boy geride içeride 7 numaralı İkigay. Yarım boy kadar geride 4 numaralı Birge Dağ. 1 boy geride 6 numaralı Cevat Han. 4 boy kadar geride 10 numaralı Ermerhan sırasıyla safkanlar son 600 metreye girmek üzere. 1 numaralı Sinsin Ateşi yarış lideri. Takipte 9 numaralı Yakup abi var. 1,5 boy geride içeride 3 numaralı Al Sakip. Onun yanında 8 numaralı Sancar Efes'i. Yanına geldi 5 numaralı Aller Gülü. Ortada 7 numaralı İkigay bariyer dibinde Cevat Han sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkıyor. Dış kulvardan gelen 9 numaralı Yakup abi şimdi koşudaki liderliği aldı. Farkı 1,5 boya kadar çıkardı ama içeriden 6 numaralı Cevat Han'ın dış kulvardan 3 numaralı Al Sakip'in çabaları var. Şimdi içeriden 6 numaralı Cevat Han geldi. Ortadaki 9 numaralı Yakup abi yakaladı geriden. 3 numaralı Al Sakip'in en dış kulvardan Birge Dağ'ın çabaları var. İçerideki 6 numaralı Cevat Han asfaltlı önde. Şimdi farkı netleştiriyor. 6 numaralı Cevat Han kazanıyor. 3 numaralı Al Sakip, 9 numaralı Yakup abi ve 4 numaralı Birge daha. İkincilik 3.

0: Üçüncülük ve dördüncülük için aynı yakın geçen isimler oldular. Bir numaralı Sinsin Ateşi ve yedi numaralı Ikigay da beşincilik için aynı yakın geçti. Altı numaralı Cevat Han kazandı beşinci koşuyu. Mahmut Turan'la start aldı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam.
11: Radyo Spor.
12: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
13: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Baktığınızda Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi kara bulutları dağıtabilecek bir Roma karşılaşması. Perşembe günü saat 19.45'te diyelim. Galatasaray taraftarları da dinleyicilerimiz de merak ediyorlar. Galatasaray'ı da biraz konuşalım. Galatasaray buruk bir sevinç yaşıyor galibiyet konusunda. Çünkü 3 tane oyuncu sakatlığı ki bir tanesi çok önemli. Osimhen'in sakatlığı 2-3 hafta milli maç arasına kadar da sakat olacağı söyleniyor. Osimhen Galatasaray için özellikle hücum hattında çok önemli bir oyuncu. Onun sakatlığı ciddi manada Galatasaray'ı etkiliyor. Ki maçta da gördük, biraz etkilendi Galatasaray. Yine baktığınızda Lemina'nın sakatlığı önemli. Lemina bence joker olarak kullanıyor Okan Hoca ki öyle transfer edildi bu sezon özelinde. Hem orta sahaya destek anlamında hem stoperlerde sıkıntı olursa stoperlere destek anlamında bir oyuncu olarak joker olarak düşünülüyordu. Onun olmaması Sporting Lisbon deplasmanında ciddi manada sıkıntı yaratabilir Galatasaray'a.
14: Haklısın.
13: Singo konusunda Singo'ya çok da yani çok bir şey diyemiyorum. Niye? Çünkü çok seyredemiyoruz Singo'yu. Seyrettiğimizde de önemli işler yaptı açıkçası. Ben ciddi bir para verdi Galatasaray. Ciddi bir yatırım yaptı. Evet. Öyle diyelim. Yatırımdan dolayı da tam karşılığını alamamış durumda Singo'da. Haliyle Singo konusunda çok bir şey diyemiyorum ama özellikle Victor Osimhen sakatlığı Galatasaray'ın oyun planını biraz değiştirecek gibi gözüküyor. Çarşamba günü saat 22'de deplasmanda oynayacak Galatasaray Sporting Lisbon'la. O maçı da düşünerek Galatasaray'ın Başakşehir maçı hakkında yorumlarınızı merak ediyorum Ercan abi.
14: Şimdi işin şöyle bir gerçeği var. Lemina stoperde Okan Buruk'un beklediği verimi sağlayamadı. Hı hı. Ya o stoper hayallerinde şu anda olmuş değil. Abdülkerim çok formsuz. Formsuz. Olabilir. Her oyuncunun yaşadığı. Çünkü arkaya çok adam kaçırılıyor. Biraz oyun şeklinde savunmanın orta saha çizgisine Galatasaray'da genel anlamda hep yakın olduğunu biliyoruz. Orada da stoperlere büyük iş düşüyor. Orada biraz ağır kaldığında, formsuz olduğunda pozisyon verirsin. Ya Başakşehir'in bile pozisyonları oluştu böyle. Oluştu. Galatasaray'ın hücumda şöyle bir gerçek var. %70'i Osimhen'de bu sezon. Geçen sezon da öyleydi. Bu sezon da öyle. Ve kasık sakatlığı işte 3 haftalık bir süre. 3 hafta 21 gün ediyor. Ya beklenenden bazı kasık sakatlıkları 6 hafta sürüyor.
13: Milli takıma da gitmeyecek büyük ihtimal. Nijerya ile Nijerya milli takımına da milli maç arasında haftalarında gitmeyecek. 20'sinden itibaren
14: nasıl gidecek?
13: 20'sinden itibaren milli maç haftaları başlıyor.
14: Sakat. Oyuncunun o sakatlığı yapacak bir şey yok. Lemina'da ikisi de 3 haftalar önce zor döner. Galatasaray

0: Ayda Batrakov oyunun içinde ben beğendim bu sefer. Ama sonra kayboldu. Biraz daha geride oynamaya başladı ve kayboldu. Ama Batrakov'dan fayda gelir mi? Bence gelir. Ben öyle tahmin ediyorum. Leao zaten süratini biliyoruz. Full el adımlarını, koşularını. Net seyrettiğimiz bir oyuncu. Türkiye'de olması çok önemli. O da ayrı bir yıldız.
1: Hücum anlamında zaten gösterdi. Girdiği dakika itibarıyla farkını gösteriyor.
0: Ya çok takımı uğraştırır bizim ligde. Onu söyleyeyim. Karşısındaki beklere kolay gelsin diyelim.
1: Sabır dileyelim Ercan
0: Sabır
1: abi.
0: Sabır dileyelim. Karşısında
1: öyle bir oyuncu.
0: Beklerin hiç hoşlanmadığı o sürate çözüm yok Ahmet. Ancak ikili sıkıştırma deneyeceğim. Bu sefer başka oyuncular boş kalacak. Leao'nun da tabii defansif özellikleri tartışmaya açık bir konu. Bunu biliyoruz. Yani çok sık defansa gelecek, ileri gidecek. O tarz bir oyuncu olmadığını, sevmediğini de biliyoruz. Ama hücumda inanılmaz bir kalite. Müthiş bir kalite. Yani Leao'yla tamamdır Leao. Ben çok beğenirdim zaten Leao'yu. Onu da söyleyeyim.
1: Hücumda çok önemli. Yok,
0: çok ekstra
1: önemli.
0: Bir oyuncu.
1: Ama savunma zaafı var Ercan abi. Yani bu
0: Milan'da
1: da öyleydi.
0: Kapatacaklar. Ya o teknik direktöre kalmış bir şey. Onu kapatacaksın.
1: Onun için de mesela şimdi beklere sabır diledik. Bence Galatasaray'ın orta sahası ve beki, sol beki evet. için sabır dilememiz lazım. Yani Leao'nun düzenli 11'de oynamaya başladıktan sonra hücum atraksiyonları bambaşka ama savunma konusunda ciddi Milan'da sıkıntıların olduğunu gördük. Bakalım nasıl olacak Galatasaray'da belki savunma konusunda da bir farklı olacak olabilir. Ama bugüne kadar hiç görmedik onun öyle savunma konusunda farklı olduğunu.
0: Galatasaray'da da olmaz. Çünkü oyuncu oyun yapısından ben buyum diyor oyuncu zaten.
1: Benim merak ettiğim başka bir oyuncu var Ercan abi Galatasaray'da. Sané. Yani Sané geçen sezon hazır değil dedik.
0: Ya Sané'nin
1: alışma süreci dedik.
0: Sané'nin futbol
1: oynadığı bazı maçlar var. Çok iyi oynadığı maçlar var.
0: Şöyle bir gerçek var. Sané'nin futbol kalitesi büyük takımlar için şöyle ama büyük. Avrupa'da da büyük başarılara imza atmış. Bayern Münih, Manchester City gibi takımlarla tartışılmıyordu. Tartışılmama sebebi şuydu. Futbolun içinde topsuz oyun diye bir gerçek var. Ya pası verdiğin anda hareketlenen ve kaliteli hareketlenen bir oyuncudan bahsediyoruz. Sen eden. Sen ona o istediği topları atamazsan o oyuncuyu küstürürsün Ahmet. Küstürürsün. Ya topu atıyor. Al ver yapacak mesela. Al diyor topu. Arkadaşı veremiyor. Bir olur, iki olur, üç olur. Ama bu maçlara yayılmaya başladıkça oyuncuda şöyle bir duygu oluşur. Ya ben niye uğraşıyorum ki? Ben attığım pasların karşılığını alamıyorum ki. Sana şu anda öyle bir duygunun içine girdi. Bunu da yine teknik direktörün halletmesi gerekiyor. Ama bunun çözümü şu değil. Sen yedek kulübesinde otur, büyük bir güç olarak sonradan oyuna girersin. Sana bunu hayatta kabul etmez. Ben sana söyleyeyim.
1: Yaşı da o kadar geç bir yaş değil ya. 30-31 yaşında bildiğim kadarıyla.
0: Tabii tabii daha bayağı futbolda.
1: Ya 30 yaşında ya 31 yaşında.
0: Çünkü bu oyunu seven bir oyuncu o. Ama dediğim gibi bizde geliştirilmesi gereken Türkiye'de o topsuz oyunda yapılan koşullara pas atma yeteneğine sahip orta saha oyuncularını bulmak lazım.
1: Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda kağıt üzerinde korkutucu bir hücum hattı oluyor Galatasaray'ın Ercan abi. Sané ile beraber. İşte solda Leao, Osimhen, sağda Sané. Çok yani çoğu takımda olmayan bir hücum zenginliği vaat ediyor kağıtta. Ama şimdi performanslara baktığınızda tamam Leao yeni geldi onu ayrı tutuyorum. Osimhen her zamanki Osimhen sakatlanması her zamanki Osimhen. Bize ne vaat ettiğini net olarak biliyoruz artık. Gol ve goller vaat ettiğini biliyoruz. Her maçta hemen hemen atıyor. Ki sezon başından beri Galatasaray'ı sırtlayan gol anlamında Victor Osimhen'den bahsediyoruz. Sağ tarafta Sané'nin de forma giydiğini düşündüğünüzde Şampiyonlar Ligi'nde korkulacak bir takım oluyor Galatasaray. Hücum anlamında söylüyorum. Yani böyle bir durum söz konusu. Ama ben Galatasaray'da başka bir tehlikeyi daha önce de söyledim. Yine söylüyorum. Bir gol yemediği karşılaşma Erzurumspor karşılaşması. Onun haricinde hemen hemen her karşılaşmada Galatasaray gol yiyor Ercan
0: 2-2.
1: Abi.
0: yiyor.
1: İki gol de yiyor. Yani Galatasaray'ın özellikle bu sezon defansif anlamda, takım savunması anlamında ve bireysel defansif anlamda bazı sorunları var. Yani gol yiyor Galatasaray. Evet, çeviriyor çünkü çok önemli hücum ayaklarına sahip. Bu konuda hücum anlamında çok artıları olan bir takım ama defansif anlamda ciddi manada bu bir soru işaretine doğru evrilmeye başladı benim gördüğüm.
0: Ya şimdi defansla orta saha arasındaki uyumsuzluğun, bir uyumsuzluk var. Sahaya yansıması, rakip kim olursa olsun, dikine çabuk top attığı zaman gol pozisyonu olmaya başladı Galatasaray kalesinde. Burada sadece defans oyuncularına formsuzluk olabilir, yayının bu konuya girdiğimizde söylediğim gibi Galatasaray bölümüne. Ya Abdülkerim'de olabilir formsuzluk da o uyumsuzluğu nasıl halledeceksin? Galatasaray mesela Torreira bu hafta Galatasaray'ın attığı gol var. Barcelona golü. Hı hı. Ben öyle derim öyle. Çok güzel bir gol.
1: Barcelona demeyin aman, yine 5-5 attılar Ercan abi.
0: Evet, ben de Valencia'da.
1: Avrupa bölümümüzde konuşuruz bol bol ama yani Barcelona bu sezon bambaşka bir Barcelona görüyoruz.
0: Şu anda öyle gözüküyor. Şu anda öyle gözüküyor, doğru. Orta alanda istenilen oyuncular var mı? Batrakov herhalde olacak. Biraz sabretmek gerekiyor. Ben olacak diye düşünüyorum. Onun da tabii fazla böyle yedekten geldi, Batrakov oyuna girdi değil de artık 11'de hep başlayıp takımı ısındırmak gerekiyor. Ya Galatasaray'ın oyununa, havaya, atmosfere, seyirciyle olan ilişkisine mutlaka ısındırmak gerekiyor. Mesela bu hafta Sara fena değildi değil mi? Bence iyiydi. Lemina da oyundan çıktıktan sonra ben Sara'yı beğendim.
1: Frikik golüyle de zaten moral de bulmuştur.
0: Evet, çok güzel bir frikik. Çok iyi yere gitti top.
1: Uzun süredir yine frikik izlemediğimi gördüm. Yani Talişka haricinde ligimizde doğru düzgün frikik izlemediğimi gördüm. O yüzden de frikik golü önemli Ercan abi. Evet. Ben seviyorum frikik gollerini çünkü.
0: Frikik gollerinde usta oyuncular dünyada da biraz azalıyor.
1: Maalesef. Maalesef Ercan abi.
0: Yoksa çok keyiflidir. Frikik golleri.
1: 90'a giden frikikler efsanedir Ercan abi. Tabii. Yani. Onu siz daha çok daha iyi bilirsiniz. Anlatmak da çok keyiflidir. Evet,
0: tabii tabii. Katılmamak mümkün değil bu söylediklerine. Ama Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne bu kadro çok zorlu rakipler karşısında yetmeyecek gibi gelmeye başladı.
1: Biraz evet, yani şimdi mesela ilk karşılaşma Sporting'e bakıyorum. Sporting en son puan kaybını 8 Ağustos'ta yaşamış. Berabere kalmış. Ligde 4 galibiyet, 1 beraberliği var. Porto'nun ardından Porto 5'te 5 yapmış durumda. Porto'nun ardından ikinci sıradalar. 14 tane gol atmışlar Ercan abi ki forvet hattı Fenerbahçe'ye transferi başkan adaylarından Hakan Safi'nin Fenerbahçe'ye.
0: Doğruymuş, açıklama yaptı o da.
1: Evet, o da açıklama, evet ben diyor gidiyordum diyor, yani bunu dürüstçe söylüyorum dedi. Ama dedi gitmedim ve artık tamamen bütün hünerlerimi, bütün gollerimi Sporting için atmaya devam edeceğim dedi. 4 gol bir asistle oynuyor o da. 4 gol mü? Evet. Daha fazla da olabilir. Bilmiyorum yani, öyle bir istatistiği vardı kendisinin. Sporting önemli bir takım. Baktığınızda en son karşılaşması ligde 3-2. Yani pardon 2-0. Onu da aktaralım. Rio Ave'ye 4 tane attılar. Yine Guimarães'le 3-2 beraber 3-2 kazandılar. En son 8 Ağustos'ta berabere kalmışlar. Hazırlık maçlarında Nottingham'a 4 tane attılar. Yani tehlikeli bir takım. Hele evlerinde çok daha tehlikeli bir takım. Galatasaray'ın işi biraz zor. Ya yani benim gördüğüm, hele Osimhen'siz Galatasaray'ın çok zorlanacağını düşünüyorum. Forvet attığında kimi düşünüyorsunuz Sporting maçında?
0: Şimdi Deniz Gül'ü aldı değil mi? Başlatır mı Sporting maçında? Başlatır mı? Bana biraz zor geliyor.
1: Bence Barış Alper'le oynayacak gibi geliyor.
0: Nasıl bir alternatif? Osimhen, Barış. Öyle düşünelim. Farklı bir oyun.
1: Çok farklı bir oyun.
0: Akla başka bir şey gelmiyor. Farklı bir oyun. Yani şimdi Osimhen'in sağladığı faydayı Barış'ın sağlaması çok iyimserlik olur. Ben iyimserimdir. Ama Deniz, sen de öylesin.
1: Deniz Porto'da

0: geldiği için o coğrafyayı biliyor, işte Portekiz'i biliyor, Sporting Lisbon'u biliyor. Lisbon sonuçta Porto da Lisbon takımı. Orada
1: Porto değil, Porto.
0: düzeltiyorum, çok özür dilerim. Ama
1: Sporting Lisbon takım.
0: iki kere karşılaştılar.
1: Evet.
0: Lisbon'u biliyor yani. Bildiği için tecrübe sahibi. O coğrafyayı biliyor her şeyden önce. O yüzden o söyledim. Yani Denizli'de o başlaması daha mantıklı gelmez mi?
1: Umarım öyle olur. Çünkü 10 milyon euro verdin değil mi bonservisine? Osimhen yoksa oyuncuyu hazır tutmak gerekiyor. Biz böyle iyimser bir tabloda bakarak düşünüyoruz. Fakat ben pres yapacağım. İkili mücadelelerde daha mücadeleyi seven Barış'la başlamak istiyorum.
0: Fiziki
1: Solda
0: mücadeleyle.
1: Leao ile oynayacağım. Sağda ben şimdi sana yedek kalırsa şaşırmam. Yunus da öyle koşacak. Yunus da öyle koşacağı için sana yine yedek olursa inan bu sefer şaşırmam.
0: Şampiyonlar Ligi'nde de Sané yedekse işte o zaman Sané biraz zaten mırın kırın ettiği konuşuluyor. Yani söylendi. Haber başlıkları öyleydi. Tabii bunlar dedikodu da
1: Ya şimdi
0: olabilir.
1: Sané ama ben Sané'yi haksız görmem. Sané'yi oynatmak mesele.
0: İsterseniz Okan Hoca'nın basın toplantısını dinleyelim. Sonrasında kısa bir aramız var. Ara sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Önemli bir galibiyet bizim için. Tabii ki buraya lider olarak geldik. Yine lider olarak yolumuza devam ediyoruz. 3-2'lik bir galibiyet. Maça çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Yani ilk yarıyla ikinci yarı arasında tabii ki fark var. Bunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. İkinci yarı verdiğimiz kolay pozisyonlar oldu. Özellikle 60'tan sonra zaman zaman rakibin çok da önde oynadığımız bölümlerde uzun toplarla da girdikleri pozisyonlar oldu. Bazen bireysel hatalar da yaptık. Oyun içerisinde savunma dizilişi anlamında hatalar da yaptık. Ama genel olarak oyun içerisinde hakim olduğumuz, kazanmaya yakın, çok fazla gol pozisyonuna giren, 3 golle de maçı bitiren bir takım olduk. Bu anlamda mutluyuz ama 2 tane bir penaltı tabii ki, diğeri duran top. Yani geçen hafta da 2 tane duran toptan kornerde ve taç atışında yemiştik. Bunlarla ilgili tabii ki çalışacağız ama saha içi dizilişlerimiz de değişti tabii ki. Hem Osimhen hem Lemina'nın çıkması. Duran topta rakibin biraz daha bize göre uzun kalması. Burada zorlandığımız bir yer oldu. Hakem performansından kimse mutlu değil. Kimse hakemi beğenmedi. Hem Başakşehir hem biz hem Nuri Hoca da bunu hem maçtan sonra da bunu hakeme iletti. O da kırmızı kart gördü. Ben sarı kart gördüm. Yani bu kadar kötü performanslar içerisinde sarı kart, kırmızı kart gören bizler oluruz ama bakalım bu kadar kötü performans veren hakemlerle ilgili Merkez Hakem Kurulu neler yapacak onu da görmemiz gerekiyor. Şimdi yani bugün demin onu söyledim. İlk yarı zaten hiç verdiğimiz bir pozisyon yoktu neredeyse hatırlamıyorum. Net bir pozisyon vermedik. Çok rakibi kalemize de çok getirmedik. Ama ikinci yarı zaman zaman dediğiniz gibi yani bu sadece savunma dizilişi değil. Yani bir serseri topla, uzun gelen topla da verdiğimiz pozisyonlar oldu. Yani bunu tabii ki düzeltmemiz gerekiyor. Yani ben iki tane duran top golü yedik dedim ama özellikle dediğim gibi yani belli bir dakikadan sonra iki tane de rakibin girip çıkartamadığı pozisyon oldu. Bunlar net pozisyon olabilirdi. Golü yedikten sonra biraz daha kötü oynadık bence. Yani bir bire gelince belli bölümde biraz daha kötü oynadık oyunu ama daha sonra oyuncu değişiklikleriyle birlikte yani 2-2'den sonraki oyuncu değişiklikleriyle birlikte rakip alanda daha çok vardık. Pozisyonlara girdik. Bir duran top golü de attık. Offside olduğu için sayılmadı. Bir penaltı pozisyonu vardı. O da offside olduğu için verilmedi. Yine üretkenlik pozisyona girdik. Ben de çok da güzel bir gol attık. Yani Torreira'nın golü bence hazırlanış anlamında birçok kişinin dokunduğu tek paslarla birlikte güzel gol de attık. Ama savunmadaki dediğim gibi hem duran topta hem oyun içerisindeki dizilişlerimiz ve savunma hamlelerimizde bence hem savunma hem zamanlama hataları yaptık. Hem de bazen yani şu da var yani bu topu nasıl olsa vururum, bu topu nasıl olsa alırım, bu topu dönüp alırım. Yani futbolda hiçbir zaman bu rahatlığa yer yok. Ne kadar rahat olursanız o kadar çok pozisyon veriyorsunuz. Bu rahatlığı bir kere bitirmemiz gerekiyor. Yani bazen fazla özgüven çok fazla pozisyon verdi.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.

0: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son Galatasaray'ı konuşuyorduk. Yine dolu dolu bir yayın oldu Ercan abi. Devam ediyoruz son bölüme doğru. Son bölümde biraz Avrupa'da konuşmak istiyorum. Biraz şu Real Madrid demek istiyorum. Tabii ki önümüzdeki saat Avrupa bölümünde konuşuruz bunları. Galatasaray'ı da tamamlayalım. Galatasaray Sporting Lisbon'la çarşamba günü saat 22'de oynayacak. Önemli bir karşılaşma Şampiyonlar Ligi için. Barış Alper'i konuşuyorduk en son. Barış Alper forvet attığında Victor Osimhen'in yerine mi oynar? Yoksa yeni transfer Deniz Gül mü oynar diye. Ben Deniz'in oynaması taraftarıyım ama yeni geldiği için takıma adaptasyonu, takıma alışması biraz sıkıntılı olabilir. Biraz zamana ihtiyacı olabilir. Çok da genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Haliyle bu karşılaşma önemli bir karşılaşma. O yüzden de dediğiniz gibi pres gücü yüksek ve tecrübeli bir oyuncuyla maça başlamak isteyebilir Okan Hoca. Barış Alper'le başlayabilir. Gelen birkaç mesajla yine Barış Alper yerine Deniz Gül oynamalı diyen dinleyicilerimiz var. Yine Emrah Bey yazmış. Barış'la başlarsa kanat hatta alternatif oyuncu kalmayacak. Deniz'in orijinalinde forvet oyuncusu, bence o başlaması lazım diye diyor dinleyicimiz.
4: Ya ben de aynı kanaatteyim.
3: Şu an orijinal mevkisinde bile beklenen performansından çok uzak olan Barış Alper'in Osimhen yokluğunda santrafor oynatılmasına karşıyım diyor bir başka dinleyicimiz. Yani böyle bir durum söz konusu. Bakalım yani çarşamba günü göreceğiz kadroda. Ben Barış Alper yerine Deniz'de bir kadro yapılabilir düşüncesindeyim ama bu sefer de Galatasaray'ın o Okan Hoca'nın Okan Bol dedikleri, yani Okan baskılı futbolu pres dedikleri baskılı pres nasıl olacak? Deniz öyle pres yapabilecek ya kapasitede mi?
4: Şampiyonlar Ligi'nde Sporting deplasmanında bunu yapabiliyorsa Ahmet, bu büyük bir başarı. Yapma ihtimali düşük yalnız. Bence öyle. Teknik kapasitesi bayağı iyi olan bir rakiple oynayacak Galatasaray. Birebirde de iyi. Pas ritminde iyi. İsabetli pasta gayet olumlu.
3: Yarın zaten yine yarın beraberiz Ercan abi yayında. Detaylı evet, bir şekilde hem
4: çarşambayı da değerlendiririz.
3: Sporting Lisbon hem de Roma'yı konuşuruz.
4: Evet. İkisini de değerlendiririz. Bakarız maçlarına. Ve buna karşı nasıl önlem alacaksın? Kendi oyununu tabii oynamaya çalışacaksın. Bunu bazı maçlarda başardı Galatasaray. Fakat oyun içi problemi olmayan bir rakiple oynayacak. Sporting Lisbon sezona problemli başlamadı.
3: Çok iyi başladılar maalesef.
4: Yani Juventus gibi başlamadılar. Ya da Arne Slot'un çalıştırdığı sorunlu olan Liverpool gibi başlamadılar. Yani oyun sorunu oyuncularda değil, kendi oyunlarında problem oturmamış daha oyunlar. Ama Sporting Lisbon'un oyunu oturmuş durumda. Galatasaray'ın oturmamış durumda. Defanstaki ve orta alandaki eksilerden bahsettik reklam aramızdan önce. Bunun da iki günde oturacağı kesin değil. Çok ama çok zor bir maç bekliyor Galatasaray'ı. İlk maçlar, bir de açılış maçlarında kendi evinde de oynasan O Sporting takımı diyecek ki ben kendi evimdeyim, açılış maçını oynuyorum. Bayağı bir baskı kurmak isteyecek. Bundan belki bir avantaj olabilir. Çabuk Ataklı. Bunu sağlayabilir misin? Sağlayabilecek imkanın olabilir mi? Bunları tabii ki teknik direktör şimdi analizde değerlendiriyordur.
3: Çabuk çabuk bir gol ya da işte bir iki gol Galatasaray'a çabuk çabuk deplasmanda büyük bir kapı açabilir.
4: Açabilir. Yersen ne olacak?
3: İşte sıkıntı.
4: O kapı kapalı.
3: Sıkıntı. Yani şimdi bir dinleyicimiz biraz eleştirmiş. Galatasaray evet gol yiyor ama atıyor diye. Ama şimdi Osimhen de yok. Yani atacağın oyuncu, gol atacağın oyuncu sayısı da azaldı Galatasaray'da. Evet. Bu da yani yediğinden daha fazla atarsan kazanıyorsun zaten. İşler iyi anlamına gelir kazandığın zaman. Eğer skor anlamında baktığımızda. Ama oyuna baktığımızda sıkıntı. Bazı teknik direktörler bunu da tercih edebilir. Bazı maçlarda bu da tercih edilebilir. Yediğimden daha çok atayım ben de. Ya yiyorum nasıl olsa. Ama daha çoğunu atarsam kazanırım düşüncesi. Yani bir nevi işte bu kumarda diyebiliriz buna yani. Teknik direktör kumarı da diyebiliriz. Ama şimdi
4: riske
3: işte riske de diyebiliriz. Şimdi eğer yediğinizden atamıyorsanız daha fazla bu sefer yeniliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde sıkıntı o zaman. Ya ki Şampiyonlar Ligi'nde yenilmek büyük sıkıntı bu lig aşamasında. Bir de öyle bir durum var Ercan abi. Hiç değilse
4: grup biraz aşaması artık yok.
3: Yok, lig aşaması.
4: Lig ben aşamasında, de seviyorum da lig aşamasını. Oldu gibi sanki.
3: Oldu bence. Lig aşamasında her puan da çok değerli. Çünkü 24 takım üst tura çıkıyor Ercan abi. 24 takımın içerisinde bulunmak zorundasınız. Her puan çok değerli. O yüzden işte yediğimden daha çoğunu atarım. Riskine girmemek gerekiyor burada.
4: Ya gol
3: daha
4: yollarının,
3: kontrollü oyun.
4: Katılıyorum. Gol yollarının %70'lik alternatifi tekti. Osimhen. Takımın ucunda %70'i. Bunu açıkça söyleyelim. Attıkları gol ortada. Oynamadığı zamanda nasıl sıkıntılar yaşandığını geçen sezondan biliyoruz. Geçen sezonda sakatlandı çünkü. Bunu biliyoruz geçen sezonda. Bu tabii Deniz ya da Barış tam olarak alternatifi mi? Evet, Osimhen'in yokluğunda yine goller devam eder mi? Ligde olabilir. Avrupa'da biraz zor.
3: Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Vadrin var. Yarım boy kadar geriye bir ikani geldi. Bir anda dördüncülükte kaldı Angel Quest. Yarım boy kadar geride 3 numaralı Mikea. Onun 3 boy kadar gerisinde 1 numaralı Erduman ilerliyor. 2 boy geride Red Smoke var. Onun da yarım boy kadar gerisinde 8 numaralı Lord of North sırasıyla son 800 metreye giriliyor. Liderlik 7 numaralı Afterburner'da. Takipte 2 isim var. İçeride 2 numaralı Vadrin. Hemen dışında bir ikani. 2 boy geride içeride 6 numaralı Angel Quest. Hemen dışında 3 numaralı Mikea. 2,5 boy kadar geride 1 numaralı Erduman. Daha sonra 5 numaralı Red Smoke grubun son sırasında 800 numaralı Lord of North var. Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Dış kulvardan bir anda Bikani ve Mikea öne atak yaptı. Şimdi ortadan gelen 3 numaralı Mikea koşudaki liderliği aldı. Dışarıdan Angel Quest, ortadan 2 numaralı Vadra'nın dış kulvardansa 1 numaralı Erduman'ın çabaları var. Şimdi dışarıdan 1 numaralı Erduman geldi. Mikea'yı yakaladı. Bu ikili arasında mücadeleyi ortadan da Angel Quest katılmaya çalışıyor. Daha geriden Red Smoke'un da atakları var. Bir numaralı Erduman yarış lideri. Fark 2 boy kadar, bir numaralı Erduman kazanıyor. 3 numaralı Mikea ve 6 numaralı Angel Quest ikincilik için aynı yakın geçti. 5 numaralı Red Smoke koşudan 4. olarak ayrılırken 2 numaralı Vadrin de yarışı 5. olarak tamamladı. 1 numaralı Erduman Kürşat Yılmaz'la kazandı.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
7: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
8: Elazığ programı için bir kez daha birlikteyiz. Elazığ'da bugün 8 koşulu program var. 2. altılı gayen 3. koşuyla birlikte 19'da start alacak 2 numaralı Bella Fina. Her yerde olduğu gibi benim de favorim ama 5 numaralı Bummer Girl, 1 numaralı Asalt'ın ağır külü ama çok iyi koşuyor bu mesafeleri ve Elazığ pistini. 7 numaralı Trabzon'u takip ettiğim bir isim. Yazıp yazmamayı size bırakıyorum. Keza 9 numaralı Seher'in yeli içinde aynı şeyi söylüyorum.

0: yarışını çok fiyakalı kazanan 8 numaralı Eamon'dun da Ahmet Hasan Bayar'la bir kez daha birincilik şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Hatta 10 numaralı Leon Melo'da ekip arkadaşlarımın ısrarı bu şekilde 3-8-10 şeklinde 3. ayağı sizlere öneriyorum. 4. ayakta benim favorim 7 numaralı Barbarosoğlu değerli Radyospor dinleyicileri. Gelin risk edelim, Barbarosoğlu'nu banko yazalım. 5. ayağa dönüp baktığımızda 2 numaralı Love Six Girls dikkat çekiyor. Aslında bu safkan da tercih edilebilir ama 4 numaralı Gülümse Kızım ve 1 numaralı Empress Girl'ün de ikramiyenin ortağı olup Maiden'a veda edebilir. Çünkü dişi Maiden'lar, yani burada start alacak olan tüm 2 yaşlı İngiliz tayları dişi. Dolayısıyla 2 numaralı favori olan safkana ben de güveniyorum. Risk edilebilir ancak sürpriz beklentilerini 4 ve 1 karşılayacaktır düşüncesindeyim. Çünkü son ayakta benim bir bankom var. O da 2 numaralı Son of Ozan. Neden? Ben bu mesafeyi daha iyi koştuğunu düşünüyorum. Ve Ferit yardımcıyla bu yarışta etkili sprintiyle kazanma ihtimali de yüksek görüyorum. Günün bankosu olarak 2 numaralı Son of Ozan diyorum. Değerli Radyospor dinleyicileri son ayakta. Bu şekilde günü tamamladık. Elimde hangi bültenler mevcut? Yarınki Ankara bülteni 9 koşudan söz edeceğiz. Yine Kocaeli programında da 9 koşu olacak. Bu bilgiler nezdinde bir kez daha herkese bol şanslar diliyorum. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık yavaş yavaş dört büyük takımımızı konuştuk. Avrupa'ya da geçeceğiz ama bir soru geldi. Bu soruyu da ben sizle paylaşmak istiyorum. Erkan Bey sordu. Normalde konuşmuyoruz ama bu maçlardan, bizim hakemlerden de bağımsız, yabancı hakemleri de ilgilendiren bir soru Ercan abi. O yüzden sormak istiyorum. Zaman kaybı olmasın diye bir sürü kural getirildi diyor dinleyicimiz Erkan Bey. Hakemin kesin bir pozisyon için bile maçı oynatıp pozisyon kaybolunca düdük çalması asıl zamanı kaybettirmiyor mu diyor. Yani mesela pozisyon offside ama devam ettiriyorlar. Bu da bir zaman kaybı değil mi diyor.
4: Net olan pozisyonlarda bayrak kaldırılması gerekiyor. Net olan offside'lerde hemen bayrağın kaldırılması gerekiyor. Yardımcı hakeme göre biraz ya bununla tartışma olabilir denilen pozisyonlarında devam etmesi gerekiyor. İstenen bu. Hı hı. Uygulama nasıl? Kötü. Dünyada da kötü. Bir türlü oturmadı o.
3: Ya da devam edilen pozisyonda yine cezai bir işlem gerektirecek pozisyon olabilir. Yani, o yüzden mi de devam ettiriyorlar? Ha ben mesela işte o pozisyon bariz offside ama devam ettiriyor. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonu...
4: İşte onu devam ettirmesini istemiyor esasında. Hı hı. Bariz olan offside'larda hemen bayrağı kaldır diyor. Burada esas tartışılması gereken çok basit bir şey var. Benim ayakkabı numaram 44. Hı hı. Bir böyle yarım adımla otomatik barda offside'da gözüküyorum. Oyuncunun ayakkabı numarası 41,5.
3: 39 ya da.
4: Ya da 39. Öyle oyuncular var.
3: Var. Messi mesela. Messi, çok. Evet. Küçük ayaklı Messi.
4: O da offside değil.
3: Bu arada o da milli takımı bıraktı geçen hafta.
4: Ama zamanı geldi herhalde.
3: Arjantin için bence çok büyük bir kayıp oldu. Arjantin bayağı onun son dönem onun sayesinde canım, finaller, kupalar. Yani onun sayesinde
4: tartışılmaz.
3: Başarılıydı ama şimdi bakalım ne olacak. Kime forma gidecek çok merak ediyorum.
4: Esas onun kaldırılması lazım. Bu ayaktan adamın günahı ne? 44 numaraysa ayağı. Ne günahı var? Ayağı büyükse offside'de oluyor. Onun kesinlikle kaldırılması lazım. Yani bir yarım ayak önde diye.
3: Ama biliyorsunuz Ercan abi şimdi onu otomatikleştirdiler. Yarı otomatikleştirdiler.
4: İşte yarı otomatik sistemi
3: hemen offside
4: yapan insan değil mi?
3: Hakeme geliyor o pozisyon.
4: Yapan insan değil mi onu? Onu kaldırdığın zaman birçok ya da saçlar. Dünya Kupası'nda biliyorsun saç yüzünden gol olan pozisyonda offside verildi. Neden? Oyuncunun saçı uzundu. Hatırladın mı pozisyonu? Hı hı. Saç. Yani saçlar böyle önde. Aynı gözükmeleri. Saçlar offside verdiler. Esas bunların kaldırılması lazım.
3: O da çok saçmaydı. Saçtan offside.
4: Bunların işte otomatik sistem devreye giriyor.

0: Derin ne günahı var o zaman ya?
1: Tabii.
0: Uzun saçların ne günahı var o zaman ya da yani?
1: Ay, keller yırtıyor o zaman.
0: Keller yırtıyor tabii. Uzun saçların ne günahı var o zaman yani?
1: O saat konusunda bayağı bir çalışmalar yapılıyordu. Hatta bu Dünya Kupası'nda bazılarının kaldırılması. Ya pozisyonda %100 offside'da değilsin. Ayakkabın 44 numara diye mantık olarak söylüyorum. O pozisyon %100 offside değil. %100 offside olan pozisyonda vücudun tamamının rakibin önünde olması gerekiyor. Defans oyuncusunun. Mantık olarak.
0: Ama bizde yine hala ya bizde değil dünyada da bu böyle. Dünyada da böyle. Genel konuşuyoruz zaten.
1: Yani zaten şikayet edilen konu bu.
0: Ya dünyada da devam ettiriliyor o pozisyonlar Ercan
1: i̇şte
0: abi.
1: İşte bunun kaldırılması için de bayağı bir istek var. Dünyada da var bu. Ya şimdi %100 offside ayrı, %5, %10 offside ayrı. Ya da %1 ile veriyor bak offside. Bu kadar inceye gerek var mı? Gol sayısı da artar. Bunu istiyorlar. Ya dünyada bunu isteyen bir kesim var. Buna da karar verecek kural koyucu International Board. Bakalım bu offside konusunda deneyecekler ama bu böyle gitmez gerçekten. Onu söyleyebilirim.
0: Bir dinleyicimiz Kocaeli Spor'un performansını sormuş Ercan abi.
1: Gayet iyi gidiyor.
0: 3. sıradalar. Yaz
1: tribünler niye boş onu anlamadım. Dün maça baktım.
0: 1-0 kazandılar.
1: Evet, Samsunspor karşısında. Fakat tribünlerin öyle tıklım tıklım dolu olmasını bekliyorum. Enteresan bir şekilde boştu tribünler. Ya haftada bir gün İzmit'te maç var. Kocaeli Spor Samsunspor'la oynuyor.
0: Son 3 karşılaşmasında kazandı.
1: Evet.
0: Bir mağlubiyeti var. 3 karşılaşmayı da kazanmış durumda Kocaeli Spor.
1: Ben onu anlamadım. Tribünler niye...
0: Hani diyoruz ya işte Göztepe'yi söyledik, Samsun'u söyledik, Avrupa'yı zorlayacak, dört büyüğü zorlayacak takımlar hangileri diye. Kocaeli Spor belki bu sezon o durumu zorlayabilir eğer böyle devam ederse.
1: Evet, bir konu var bir de açılmışken güncel bir konu. Şu haberler çoğaldı biliyorsun. Beşiktaş Hapoel İsrail takımıyla maçı Gürcistan'da Batum'da oynayacak haberleri var. Şimdi daha şimdiden bu %99 ortaya çıktı. Burada problem UEFA'da.
0: Burada bunu kim istiyor Ercan abi? Şimdi bunu da konuşalım. Bunu Beşiktaş'ın istediğini düşünmüyorum.
1: Hayır, UEFA istiyor.
0: Türkiye Cumhuriyeti güvenliği de sağlayacak.
1: Ama bunu UEFA istiyor.
0: Ülkemiz her türlü güvenliği sağlayacak. Kudrette güçte de her türlü sağlayabiliriz de onu. Tabii ki taraftarın gelmemesi gerekiyor. Gelirse gelmiyor zaten böyle durumlarda. Niye bir Beşiktaş Batum'da oynuyor ki bu karşılaşmayı? Tamam Batum'da bizim niye Gürcistan'da oynuyoruz bu arada?
1: Ya Allah'tan Gürcistan. Geçen sefer Macaristan'da oynadık.
0: Azerbaycan'da oynayalım o zaman. Madem öyle Azerbaycan'da oynayalım bu karşılaşmayı.
1: Bence de ama onu işte... şöyle bir hata var. Yapay zekalarına diyecekler ki Türk takımlarıyla İsrail takımlarını eşleştirme. Yapay zeka yapıyor ya. Ona öyle bir kod yazacaklar ki eşleşmesinler. Bu büyük bir hata.
0: Zaten İsrail yani takımları...
1: Sen ben niye rakibe avantaj veriyorsun?
0: Zaten İsrail takımları neden bu turnuvalarda onu da her zaman soruyorum. Rusya'yı engelliyorsun. Şimdi biliyorsunuz FIBA aldı kararı. Bireysel olarak Rus oyuncular oynayabilirler kararını aldı. Bireysel olarak takım
1: ama
0: olarak
1: değil de. Varlar seneye.
0: Tabii seneye varlar. Bireysel olarak da zaten oynuyorlardı. Avrupa'ya gidebiliyorlar. Daha da artık rahatlıkla gidebilecekler. Ya bu kararları da aldılar. Yakında şimdi dış basını takip ettiğimizde savaşın bitme ihtimali de var orada. Bu sefer tamamen Rus takımlarını alma durumları var.
1: Evet tabii.
0: Ya böyle de bir durum söz konusu ama yani niye ister evet, takımlarını
1: alıyorlar?
0: O savaştan
1: alıyorlar? Dolayı da uzun süre Rus ve Ukrayna takımlarını zaten eşleştirmeyecekler. Aramızdaki gerginlikten dolayı da fazla uğraşma. Türkiye-İsrail takımlarını yapay zekanı kodlayıver bir zahmet. Sana zahmet olacak diyorum UEFA'ya. Eşleştirme.
0: Bu arada UEFA'nın biraz dikkat etmesi gerekiyor Ercan abi.
1: UEFA niye böyle uzaylı gibi davranıyor bilmiyorum.
0: Biraz dikkat etmesi gerekiyor. Şöyle çünkü gelecek sene FIFA'nın seçimi var Ercan abi. Onu da hemen belirteyim. Biliyorsunuz bayrak açtılar ki açmaları da gerekiyordu Infantino'ya. Fakat Infantino tekrardan aday.
1: Mecbur aday olacak. Kuyruğu kolay kolay kaptırmaz.
0: UEFA o kadar açık mektuplar gönderdi. O kadar karşı çıkmasından dolayı firesiz gitmesi gerekiyor. Eğer ülke federasyonlarından fire verirse işler değişir UEFA içinde.
1: Tabii tabii.
0: Karşısına bu arada Kanada Federasyon Başkanı'nı, ki Kanada Federasyon Başkanı aynı zamanda işte Kuzey ve Orta Amerika Futbol Federasyonları Başkanı, onu düşünüyorlarmış. UEFA'da destek verecekmiş. O zaman zaten FIFA'da da önemli görevleri varmış daha önce de. Yani böyle bir durum söz konusu.
1: Kazanma ihtimali yüksek o zaman.
0: Ama işte bu tamamıyla sıkıntı da olabilir, problem de olabilir. Firesiz olması gerekiyor. UEFA'nın bu konuda biraz dikkat etmesi gerekiyor. Türkiye gibi ülkeleri de kaybetmemesi gerekiyor. Ben bu konuda bakıyorum, araştırıyorum. Tehlikeli UEFA için. Diyelim bir reklam aramız var. Reklam sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara, bankanın güzeli.
8: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında $129'dan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
9: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
10: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
9: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
10: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
11: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
14: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık son bölümdeyiz. Konuştuk, dört büyükleri konuştuk. Bu arada Kocaeli Spor'la alakalı Ercan abi seyirci yok demişti. Sebebini dinleyicimiz yazdı. Ahmet maçından 15 bin cezalı vardı. 14 blok cezalıydı. Boşluğun nedeni cezalar, evet, diye yazmış. Onu da hemen paylaşmış olalım. Ve artık biraz Avrupa konuşalım Ercan abi.
1: Konuşalım.
0: Avrupa maçları. Aradayken biraz konuştuk. Ercan abi tabii Avrupa'dan bayağı İngiltere başlayınca da maç izlemiş. İspanya ile başlayalım diyorum. Çünkü Arda'yı konuşmamız lazım. Ben anlamıyorum. Yine kaybetti. Mourinho'nun bu seferki ne denir? İşte İngilizler excuse der. Yine şeyi Arda ile alakalı gerekçesi, oyundan çıkarma gerekçesi, kırmızı kart görecekti o yüzden çıkardım dedi. 66 dakikada takımın en iyisi, maçın en iyisi. Real Betis maçtan sonra işte Türkiye'nin en iyi oyuncusuyla karşılaşma, çek atmışlar, okey demişler, evet, ve onu yenme okey demişler. Öyle bir paylaşım yaptılar. Gerçekten inanılmaz top oynadı. Yani Arda'yı izlerken şaşırdım. Böyle bir oyuncun var ve sen bu oyuncuyu 66. dakikada oyundan çıkartıyorsun. Mourinho ne yapmaya çalışıyor? Real Madrid ne yapmaya çalışıyor? Ben hala anlayabilmiş değilim. Tamam, elinde çok önemli oyuncular olabilir. Bellingham gibi, ki bu sezon bu maça kadar çok iyiydi. Bu maç çok iyi değildi. Ama işte Mbappe var, Vinicius var. Çok çok önemli oyuncular var elinde. Ama ya elinde Arda gibi bir gerçekten elmas var. Arda'nın üzerine takım kurman gerekirken sen geçen maç onu oynatmıyorsun. Sonra alıyorsun ve sana çok acayip iki pozisyon yarattırıyor. Bir tanesi gol attırıyor. Evet. Gol atıyor. Bu maçta da en çok Real Betis'ten bile fazla pozisyona sokturdu senin takımını. Bir sürü asisti yendi. Hem Mbappe tarafından, hem Vini tarafından, hem kornerleri yendi. İşte Bellingham kafa vuruşu, işte Hulsen kafa vuruşu. Ya ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum Ercan abi Real Madrid'in durumunu.
1: Ya onlar da bir Mourinho'nun tabii kendi kafasında bir oyun sistemi var. Kazanma üzerine kurulu. Ben güzel oynamasam da kazanayım diyor. Böyle bir düşüncesi var.
0: Kazanamadı ama.
1: Yok, bu sefer kazanamadı. Penaltıda kaçtı.
0: Bu arada Betis'in kadrosu da çok iyi kadro.
1: İyi kadro, artık o penaltıyı kaçırmayacaksın. Real Madrid takımı penaltı kaçırıyor.
0: Bir de Mbappe kaçırıyor yani.
1: Şimdi Mourinho'nun yeni açıklaması var, onu okudum az önce. Diyor ki bu önümüzdeki maç Şampiyonlar Ligi. Arda 11'de başlamayacak diyor.
0: Çünkü cezalı. Kırmızı kart cezası tabii. Ya
1: pardon, ligde de başlamayacak diyor. Ben Şampiyonlar Ligi'ni demedim. Ligi diyor.
0: Ligi.
1: 11'de başlatmayacağım diyor. Algoritmasını iyi bulmadım diyor.
0: Algoritmasını.
1: Evet. Algoritma olarak diyor. Şimdiden söyleyeyim diyor. 5 tane de çok kaliteli orta saha oyuncum var diyor. Bu oyuncuların arasında diyor seçim yapıyorum. Ve algoritma uzun vadede, ya yani bu lig maçı için Arda ile başlamama yönünde fikir birliğine vardım diyor. Ya bu önümüzdeki hafta 11'de belki de tabii sürpriz yapacak. Bilemem de açıklaması öyle.
0: Fazla burada da ona çok fazla müsamaha gösterdiğimizi düşünmeye başladım Ercan abi ben.
1: Öyle diyor. Yani şu andaki açıklaması o.
0: Yani Arda gibi bir yeteneğe köreltmesi.
1: Şimdiden söyleyeyim demiş onu hatta. Yani şimdiden söyleyeyim demiş. Lig maçında önümüzdeki hafta onunla başlamayacağım demiş. Öyle bir açıklama yapmış.
0: Kaybı herhalde Arda'ya bulmuş.
1: Ya olabilir. Olabilir.
0: Yani gerçekten artık.
1: İhaleyi ona bırakmış değil mi?
0: Fazla yaşlandı Ercan abi. Gerçekten fazla yaşlandı.
1: Ya bazı takıntıları var. O takıntılarıyla onu idare etmek gerekiyor.
0: Umarım Türkiye'de yaşadığı serüvenden dolayı böyle bir saçma sapan bir şeye girmez. Umarım girmez.
1: Umarım
0: ama
1: girmez.
0: Yani gördüğüm kadarıyla yani gerçekten göz var, nizam var. Yani oyunda kimin iyi olduğunu görebiliyorsunuz Ercan abi. Kimin direkt oynadığını, direkt oyuncuları performans soktuğunu görebiliyorsunuz. Evet. Yani mesela neden Vini de hala ısrar ettiğini çok... Niye Vini yedeğe düşmüyor? Hadi Bellingham çok iyiydi diyelim. Sezon boyunca, sezon başlangıcında Vini yok Ercan abi. Yok.
1: Ya yok. Daha da imzalamadı Ahmet Bey.
0: Yok Ercan abi, yok.
1: Yani onun kafasında ne var? Real Madrid tutmak istiyor herhalde. Hı hı. Ama oyuncu kalmak istemiyor galiba. Ya Real Madrid'de kalmak istemeyen bir oyuncunun psikolojik durumunu sorgularım. Banko oynuyorsun. Kötü de oynasan vazgeçilmiyor. Vasat da oynasan senden vazgeçilmiyor. Ama buna rağmen istediklerini bir türlü gerçekleştiremiyor. Ve kötü. Milli takımda da iş yapmadı. Olmadı. Sırtlayamadı milli takımı. Ben anlamadım ya. Ama Real Madrid bırakmak istemiyor.
0: Vallahi bilmiyorum. Arda Bey umarım transferini yapar. Yani bu yazık yani. Gerçekten yazık. Bu kadroda 11 devamlı oynayamıyorsa, ya bu performanslarla da oynayamıyorsa yazık, gitsin gerçekten kendine değer veren takımı onun üzerine kurabilecek, ki o yeteneği de gösteriyor. Her maç girdiğinde de gösteriyor. Sonradan oyuna dahil olduğunda da gösteriyor. Her türlü gösteriyor Ercan abi. O yüzden de normalde ben Real Madrid'de kalması taraftarıydım Arda'nın. Orada zaten yıldız olması taraftarıydım. Zaten yıldız ama oynatılmıyorsa gitmesi lazım. Böyle çok oyuncu oyuncu köreltti maalesef Real Madrid. Gidenler de parladılar. Evet. Odegaard örneği var mesela. Parlayan oyunculardan.

0: Bir tanesi ki isterseniz oraya da geçelim, Arsenal'e de geçelim. Arsenal Chelsea Londra derbisiydi. 2-1 kazandı. Beşiktaşlı Trossard maçta
1: Maçı izledim.
0: izledi, statta izledi.
1: Evet.
0: Oradaydı. Onu da gördük aynı zamanda. Xabi Alonso'lu kadrosuyla Chelsea teknik direktör olarak son haftalarda başarılı bence. Yeni geldiği
1: Fena başlamadı
0: fena
1: ya.
0: başlamamıştı ama karşısında son senenin şampiyonu Arteta'lı Arsenal karşısında 2-1 mağlup oldu. Arsenal'i nasıl buluyorsunuz ki? Arteta'nın Arda ile de alakalı açıklaması var. Transferini istediğimiz oyunculardan bir tanesiydi açıklaması var.
1: Ya şimdi Arsenal makası oyun olarak açmış durumda Premier Lig'de. Yeni bir Xabi Alonso oyunu meydana getirmeye çalışıyor Chelsea. Ve önümüzdeki maçlarda daha iyi olabilir. Bunu gördük. Fakat Arsenal'in oyunu bayağı hücumda gelişmiş durumda. Ya Premier Lig'de 3 maçta 9 puan bence çok iyi bir başarı. Şampiyondan bir gövde gösterisi Arsenal'den. Hücum olsun, orta alanda oyun kurma olsun, defansta rakibe pozisyon vermeme olsun. Bunların örneklerini Arsenal Chelsea maçında Arsenal takımı gösterdi. Ve bu sene de şampiyon olursa ben şaşırmam. Bence şampiyonluğun kuvvetli adaylarından biri.
0: City ile beraber.
1: Evet, City zorlanmasına rağmen, ki zorlanması derken gol yollarını kastediyorum, Coventry'i 1-0 yendi. Manchester United 4 puanda son saniyelerde gol yedi. Everton'dan
0: Everton'dan.
1: 2-1 öndeydi ama gol yedi, 2-2 deplasmanda.
0: Bir işte yorumcu vardı Manchester United'ı yorumlayan. O son dakika golünü gördükten sonra yıkıldı. Bir daha artık dedi Manchester United yorumlamayacağım dedi. Yeter artık, bu nedir dedi.
1: Evet, bu
0: Hak
1: son
0: veriyorum da, gerçekten hak veriyorum.
1: olmadı. Galibiyete bayağı yaklaşmıştı United. Bu sefer yine kazanamadı. Şimdi bakıyoruz, Hull City'nin başlangıcı mükemmel.
0: Mükemmel başlangıç. Zaten
1: Premier Lig'de gol yemeyen tek
0: tek
1: takım.
0: takım. Jekirovic'e söylemişler, sezon öncesi 3 maçta 7 puan size vereceğiz. Kabul eder misiniz gol yemeden? Hemen imzalardım diye açıklaması var. Yani hemen onu bu durumu imzalardım. Evet, bunu istiyorum derdim diye. Harika, rüya gibi bir başlangıç Hull City için. Ben derbi öncesi Hull City'nin maçını izledim biraz, yarım saat kadar. Aston
1: Ben de
0: Villa.
1: izledim yarım saat kadar.
0: Bu arada Aston Villa çok güç kaybetmiş. Bizim için iyi, takımlarımız için iyi ama sonuçta İngiliz takımı kanatlardan da delmeye çalıştı Hull City'yi. Aynı zamanda adam eksilterek göbekten de delmeye çalıştı. Bu konuda tehlikeliler ama bitiricilik konusunda sıkıntıları
1: Ya
0: var.
1: Hull City şöyle kazanabilirdi. Bir topu direkten döndü. Üst direkten geri geldi. Ya bu maçı kazansaydı muazzam olacaktı. 3 maç 9 puan. Fakat bu takım Acun Ilıcalı da söylüyor. Bu takım Premier Lig'de kalırsa seneye
0: 5-6 tane yıldız oyuncu alacağım diye söylüyor.
1: evet alacağı oyuncularla bu sefer daha üst sıraları kovalama şansına sahip olur. Ama ben Jakirovic'le beraber Hull City'de umutluyum. Onu söyleyeyim.
0: Ben de bu sezon rüya gibi bir başlangıcı var. Tabii ki performans düşüklüğü olacak, kayıplar olacak,
1: Formsuzluk olacak.
0: formsuzluk olacak, üst üste mağlubiyetler olacak. Orası Premier Lig. Çok dünyanın en önemli ligi, en de tehlikeli liglerinden bir tanesi. O yüzden dikkatli olmakta fayda var diyelim. Yavaş yavaş artık kapatacağız. Gelen bazı mesajlar var. Bozkurt Bey diyor ki Real Madrid'in hocası yanlış. Daha genç, daha dinamik, daha başarıya aç bir teknik direktör tercih edilmeliydi. Mourinho sezon sonunda hatta bitmeden gönderilir diye yazmış. Denediler. Xabi Alonso'yla da denediler ama oyuncular bu sefer biraz orada işte bebek bakıcılığına ihtiyaç duyuldu. Biraz çocuk bakıcılığına ihtiyaç duyuldu. Mourinho o yüzden yaşlı olarak geldi ama Arda'nın bence artık o takımdan da düzenli oynamıyorsa ayrılması gerektiği taraftarıyım. Çünkü artık yıldızın da yıldızı. Yani süperstar dediğimiz durum. Son bir dinleyicimiz mesajı var. Çok sayıda mesaj geldi. Çoğunu okuyamadım. Kusuruma bakmayın. Yarınki programda daha detaylı bu mesajları paylaşırız diyelim. Ömer Bey yazmış. İlhan Doğan ve Onur'la birlikte Göztepe Gaziantep maçını izlemeye gidiyoruz. Dördümüz de işten erken kaçtık. Sizce maç sonucu ne olur diye yazmış.
1: Bilsem. Yani ev sahiplerinin avantajı devam eder mi ligde görürüz. Öyledir ya klasik.
0: Ben beraberlik kokuyor bu karşılaşma diyelim. Bunu da aktarmış olalım. Artık veda vaktimiz geldi. Ercan abi eklemek istediğin son
1: cümle var mı? Herkese iyi haftalar, iyi akşamlar.
0: Ağzınıza sağlık, yine çok keyifli bir yayın oldu. Yarın Mehmet Sevinç yok, onun yerine ben varım. Yine Ercan abiye yarın ben eşlik edeceğim. Perşembe günü benim yerime Mehmet yayında olacak. Batıkan'a da çok teşekkürler bu arada bize destekleri için. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Herkese mutlu akşamlar.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Reklam.
4: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında $129'dan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Start verildi ve 7. koşu başladı. İç kulvardan 1 numaralı Alpli, dış kulvardan 14 numaralı Saros'u, ortadan da 5 numaralı Doman İçbey öne atak yaptı. Doman İçbey asfaklı lider. İkincilikte 1 numaralı Alpli onu takip ediyor. Hemen dışında 14 numaralı Saros'u 3. Bu safkanların bir boy gerisinde 3 numaralı Cihandere var. Yanına Bangu atak yaptı. Onun bir boy gerisinde 4 numaralı Çağım, hemen içinde 9 numaralı Yiğidim Efe var. Bu iki safkanın ortasında 12 numaralı Gülnarlı yer alıyor. 2 boy kadar geride içeride 2 numaralı Barla Bey, hemen dışına Krensiya ve Öz Asyalı geldi. Bu üçlünün 2 boy kadar gerisinde dış kulvarda ilerleyen isim 6 numaralı Dost Başar. Safkanlar bu sırayla son 800 metreye girmek üzere. Liderlik el değiştirdi. 14 numaralı Saroslu öne geçti. İkinciliğe 10 numaralı Bangu geldi. İçeride 5 numaralı Doman İçbey 3. 2 boy kadar geride iç kulvarda 1 numaralı Alpli yer alıyor. Hemen dışında 3 numaralı Cihandere var. 2 boy kadar geride 12 numaralı Gülnarlı. Bariyer dibinde 9 numaralı Yiğidim Efe. Yanına 2 numaralı Barla Bey geldi. Onun dışına ise 8 numaralı Tumbul Haberkan atak yapıyor. Taylar bu sırayla düzlüğe çıktı. 5 numaralı Doman İçbey liderliği yeniden ele geçirdi ve son 400 metreye önde girmeyi başarıyor. İkincilikte takipte 1 numaralı Alpli var. Bariyer dibinden 12 numaralı Gülnarlı'nın dış kulvardan, 14 numaralı Saroslu'nun, onun dışındansa 6 numaralı Dost Başar'ın çabaları var. Taylar bu sırayla son 200 metreye giriyor. İçeriden Gülnarlı geldi, liderliği aldı. Dışarıdan 6 numaralı Dost Başar geliyor. Ortada 1 numaralı Alpli var. 12 numaralı Gülnarlı önde. Dışarıdan Dost Başar geliyor. 6 numaralı Dost Başar ve Gülnarlı fotoyu birlikte geçiyor. 14 numaralı Saroslu yarıştan 3. olarak ayrıldı. 1 numaralı Alpli 4. 7 numaralı Krensiya da yarıştan 5. olarak ayrılan isim oluyor. 12 numaralı Gülnarlı mı, 6 numaralı Dost Başar mı kazandı? Kararı birazdan öğreneceğiz.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Radyo Spor'dan herkese merhaba. Nesine Saatlerinde sizlerle birlikteyiz. Günün öne çıkan karşılaşmalarını, haftanın tabii ilk günündeyiz, oynanacak olan Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Yayın süresi boyunca Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı, tahminlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Ben de sizlerin değerli katkılarıyla programı sürdüreceğim. Yayın süresi boyunca sizlerden gelen mesajları da okumak beni mutlu edecek. Tabii Süper Lig'de önemli karşılaşmalar var bugün. 4. haftanın kapanış mücadelesinde Rize Spor evinde

Alanyaspor'u ağırlayacak. Göztepe'de Gaziantep'i konuk edecek. Tabii bir başka durumda birincilikte oynanacak maçlar. Birincilikte 17 seansı başladı. Esenler Erok evinde Kayserispor'a karşı 1-0 mağlup durumda. Iğdır'da İstanbulspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlıyor gibi şu an gözüken oyun ve skor. La Liga'da maçlar var, Serie A'da maçlar var. Portekiz'e bakacağız, Suudi Arabistan'a bakacağız ve tabii ki Şampiyonlar Ligi konuşacağız. Şampiyonlar Ligi'ni değerlendireceğiz. Temsilcilerimizin maçları ile ilgili de son durumları konuşacağız diyelim. Bu arada Kayserispor Esenler Erokspor karşısında skoru 2-0'a getirdi. İlk yarıda zorlu bir Esenler deplasmanında Kayseri yine galibiyete koşuyor diyebiliriz. İlk yarıda farkı 2'ye çıkardılar. Dün de Batman Petrolspor Karagümrük karşısında 4 gollü bir galibiyet elde etmişti. 4-3'lük bir zafer elde etmişti. Onlar ligdeki liderliklerini sürdürüyor. Hemen arkalarından Kayserispor geliyor ki onlar da bugün Erokspor karşısında farkı 2'ye çıkarmayı başardılar. Dakika 35. Bunu da dinleyicilerimiz için hatırlatmasını yapayım. Tabii ki skorla ilgili gelişmeler oldukça oyunla ilgili yine değerlendirmelerde bulunuruz. Burada ben açıkçası ikinci yarıda Erok golü veya gollerini değerli buluyorum. En azından bir gol gelecektir. Karşılaşmada da yine iki gol daha bekliyorum. 3,5 üstüne gidebilecek bir maç olur diye düşünüyorum. Kayserispor'un da golü Daniel Moreno'dan geldi. Bunun da parantezini açayım. Onun dışında Erok maçı ile ilgili tabii ilk yarısı bitmek üzere ama burada eğer canlıda Erok kornerleri 1-2 fırsat yakalarsanız ilk yarının da bitmesine 10 dakika var ama tabii kornerler açık değilmiş. Fırsat olabilirdi ama maalesef burada çok fazla bunun imkanı yok. İkinci yarı KG var. Bence denenebilir bir tercih. Onu belirteyim. İkinci yarı karşılıklı gol olacaktır. Oyun biraz daha birkaç dakika daha ilerlesin. Belki acaba ilk yarıda sürpriz bir gol daha çıkar mı? Durumuna bakarız. Onu da belirteyim. İstanbulspor onlar da bu sezon birincilikte henüz galibiyetle tanışamadılar. Boluspor'la birlikte bayağı zor durumdalar açıkçası. Iğdır deplasmanda 1-0 üstünlüğünü sürdürüyor şu an. Ki bakıyorum golde genç yetenek Arda Çolak'tan geldi orada. O da bu sezonki ilk golünü attı ki Türk futbolunun da çok fazla şeyler beklediği önemli bir santrafor. Arda 21 yaşında. İstanbulspor bence bugün gol bulacaktır ama Iğdır sıradaki golü bana daha mantıklı, daha sıcak gelen tercihlerden bir tanesi birincilikle ilgili. Tabi orada yine ikinci yarı belki bir İstanbul golü gelebilir mi diye düşünüyorum ama dediğim gibi o maç özelinde Iğdır tarafındayım. Birincilikte de yine Kayserispor Erok maçında ikinci yarı KG var. Benim tercihim olacak. Şimdi yavaş yavaş canlıdaki değil de oynanmamış ve başlamamış maçlara geçelim. Tekrardan hatırlatmasını yapayım. Radyospor WhatsApp hattına tahminlerinizi bekliyorum açıkçası. Dün bir tercih gelmişti bana. Bir arkadaşımız bütün maçlara skor oynamış ve çok iyi bir orandan tercih yapmıştı. Sadece Ado Den Haag Fortuna Start maçı 2-2 yaptığı tercih gelmedi. 3-2 bitti maç. Orada üzücü bir durum yaşamış. Sizin de böyle ekstra varsa tercihlerinizi bekliyorum. Tabii Süper Lig bugün itibariyle rafa kalkacak bizim için. Hafta sonu önemli Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları var temsilcilerimizin. Şampiyonlar Ligi haftası ve bu Şampiyonlar Ligi haftasında da biz
İki maçı da değerlendireceğiz. Rize Spor Alanya Göztepe Antep karşılaşmasıyla da ilgili yorumlarımızı şimdiden yapalım istiyorum. Şampiyonlar Ligi kısmına geçmeden önce

Bir mesaj gelmiş. İyi yayınlar. Şimdi Fenerbahçe için şunu demek istiyorum. Fenerbahçe her maçında aleyhine verilen verilmeyen kararlardan dolayı her maç böyle zarar mı görecek? Gençlerbirliği verilmeyen penaltılar, Beşiktaş maçında verilmeyen el pozisyonları, Vlahovic kırmızı kartı, her sezon bu kararlardan dolayı kaç şampiyonluk kaybedildi? Teşekkür ederim demiş izleyicimiz. Ama Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından bir tanesi bence sadece bütün odaklarının hakem ve benzer problemlere çok fazla odaklanılması. Dün derbi özelinde Fenerbahçe'nin sağ dışında hakemden çok daha büyük problemleri vardı oyun anlamında. Rakip ceza sahasına çok fazla giremeyen, korner kullanamayan, isabetli şut çekemeyen bir Fenerbahçe vardı ki golü de Fenerbahçe attığı gol de bir şuttan atmadı aslında. Uzun süredir Kadıköy'de görmediğimiz bir Fenerbahçe vardı derbilerde. Açıkçası Fenerbahçe için en büyük problem oyun şu anlamda. Hakem değil gibi ama yorumunuz için teşekkür ediyorum. Çaykur Rizespor evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Çaykur Rize maçın kağıt üzerindeki favorisi. Konya deplasmanı ve Antep deplasmanlarında galibiyete ulaştılar. Samsunspor'a karşı iç sahada mağlup oldular. Alanya'da Beşiktaş'ı yendi Süper Lig'de sadece. Onların da net bir orta sıra takımı olduğunu belirtebiliriz ama Rize özellikle Recep Hoca ile birlikte dönem dönem ya sadece orta sıralar değil de belki ilk 8'i zorlar mı? İlk 7'ye girer mi havası veriyor bana açıkçası. Bugün özelinde de net bir favori benim için Rizespor. Recep Uçar özellikle bence teknik direktörlük anlamında Rize'de önemli bir başlangıç yaptı. Bu sezona da iyi girdi. Kadroda uzun süredir hemen hemen benzer oyunculardan kurulu bir takım Rize'de istikrar anlamında. Ve bu da aslında başarıyı getiren durumlardan bir tanesi. Bugün şu an itibariyle Kayserispor karşılaşması oynanıyor. Kayserispor transfer yasağı varken üst üste Süper Lig'de kalmayı başardı. Her oyuncusu hemen hemen 4-5 yıldır aynı takımda mücadele ediyordu. Kayseri'de mücadele ediyordu ama transfer tahtası açıldıktan sonra maalesef fazla oyuncu transferi ve küme düştüler. Başarının benim için en önemli etkenlerinden bir tanesi istikrar ve açıkçası Rize'de istikrar da var kadro rotasyonunda. Bugün de bence favoriler ki Alanya'da da bu kadro istikrarının olduğunu belirtelim. Maç sonucu 1-65 Çaykur Rizespor galibiyeti burada bence ağır basan bir opsiyon. İki takım da goller bulacaktır bence. İki takımın da goller bulacağını ben düşünüyorum. Rizespor tarafında açıkçası Ahmet Kutucu ile ilgili bir skor beklentim de var. Onu da belirteyim. Ahmet'in üçlü savunma oynayan, beşli savunma oynayan Alanya'ya karşı o koridorlarda, half space denilen koridorlarda boşluklar bulabileceğini düşünüyorum. O yüzden de açıkçası bir skor katkısı bekliyorum Ahmet Kutucu'dan. Onu da belirteyim. Onun dışında Rizespor maçında açıkçası 2,5 üstü bir karşılaşma bekliyorum ben. Antep Göztepe maçı çok o tarafta değilim. Biraz daha belki alt kalabilir ama o maç özelinde de tabii Göztepe'nin kağıt üzerinde favori olduğu bir karşılaşma. O maçla da ilgili detaylara geleceğiz. Ben bu maç özelinde karşılıklı gol var tercihi de bulunurum. İlk gol tarafında da Alanyaspor tarafında özür dilerim Rizespor tarafındayım. Rizespor'un ev sahibinin ilk golü de bulacağını düşünüyorum. Çaykur Rizespor Alanyaspor karşılaşması ile ilgili bir izleyicimiz tercihlerini atmış. Fenerbahçe Beşiktaş maç sonucunu bilmiş. Hull City Aston Villa maç sonucunu bilmiş ancak Utrecht kısmında biraz hayal kırıklığı yaşamış Erkan Aktürk. Ona da geçmiş olsun diyelim. Bundan sonrakiler için de başarılar dileyelim. Şimdi bir yorum daha gelmiş. Ama şu an onu kaçırdım galiba. Birazdan tekrar kontrol edeceğim. Göztepe Gaziantep karşılaşması. Gaziantep'te bir teknik direktör değişikliği yaşandı. Orhan Ak takımın başına geldi.
Bu sezon Süper Lig'de kadro kalitesi bayağı düşük takımlar olduğu için Antep'i direkt olarak küme düşme adayı olarak yazmıyorum ben, ama kafamda çok iyi bir takım değiller bence. Yetenek anlamında problemli takımlar, çok önemli eklemeler yapmıyorlar uzun süredir de. Biraz Kozlovski ve Sorescu'nun ayağına bakan bir takım Aleksandr Maksim, artık çok yaşlandı o da. 36 yaşına geldi ki bundan kaç sezon önce geldi Antep'e? Hemen hemen 8. sezonu. 8 yıl önce geldiğinde 27-28 yaşında bambaşka bir oyuncuydu ki üst üste 2 sezon çift haneli goller attı. 16 gol ve 15 gol. Ama tabii artık çok daha farklı bir oyuncu. Mainz'dan geldiğinin çok daha dışında bir oyuncu fiziksel olarak da. Bence problem yaşayabilirler. Göztepe maçı. Göztepe'yi de bu arada bu sezon hiç beğenmediğimi söyleyeyim. Sadece oyun olarak değil, kadro kalitesi olarak da Göztepe problemli bence açıkçası. Bu sezon çok iyi oynamıyorlar onlar da. Ve aslında bakıldığı zaman yani taraftarlarına da büyük hayal kırıklığı yaşatıyorlar. Çünkü gelir elde eden bir Göztepe var. Aldıkları oyuncuları yüksek fiyatlara satabiliyorlar ve takımın maddi olarak da bir problemi yok. Ama şunu belirtelim ki bu sezon önemli yatırımlar yapmadılar. Rotasyonda biraz daha, nasıl söylenir, eksik bölgeleri var net bir şekilde. Burada o yüzden Göztepe tarafında benim soru işaretlerim de var. Bana biraz beraberlik maçı gibi geliyor Göztepe maçı. Benim tercihim bu maçta beraberlik olacak. Hani bir eleştirim de açıkçası Stoylova. Evet, belli bir oyun anlayışı. Evet, 2 yıldır istikrarlı bir şekilde aslında başarı geliyor. Başarısız diyemeyiz. Ama oyun anlamında tamamıyla çağ dışı, tamamıyla vur topu, git peşinden oyunu, hani yani futbol okullarında çocuklara öğretilebilecek temelde bir oyun oynuyor Göztepe. Yani bunun karşılığında skoru alıyorlar mı ve futbol bir skor oyunu mu? Evet, %100 katılıyorum, ama günün sonunda Göztepe önemli bir camia ve büyük bir taraftar kitlesine de sahip aynı zamanda. O yüzden bu tarz takımların bazı noktalarda da oyun anlamında da bir şeyler katması lazım. Kazanırken oyuna önem vermesi lazım. Benim için sadece futbol galibiyetlerden değil, nasıl kazandığınızdan da oluşan bir oyun aslında. Bunun önemi bence çok büyük. Tabii ki yeni kurulan takımlarda pragmatik bir yapıda galibiyetin gelmesi önemli, ama özellikle 2-3 yıldır istikrarlı bir şekilde başarılı olan, para kazanan takımların oyun anlamında biraz daha kendisini geliştirmesi veyahut da geliştirmeyi de geçtim, bunun için çalışması lazım, ama Göztepe çok fazla bunun için mücadele etmiyor. Hala aynı pragmatiklikte devam ediyor ki bunun da en büyük örneğini şuradan vereyim size. Normalde Anadolu takımlarından büyük takımlara gelen oyuncuların çok kez problem yaşadığını görürüz. Oyun anlamında, çünkü Anadolu'da farklı oyun oynanır. Süper Lig'in büyükleri farklı oyun oynar, ama Göztepe hakikaten oyunu o kadar kötü oynuyor ki Göztepe'de gözden çıkarılan olayı tan bu sezon Vincenzo Italiano ile, ki geçen yılda bence Sergen Yalçın'la kötü performans sergilemiyordu. Takımın en önemli yıldızı, yani en önemli yıldızı demeyeyim ama en önemli parçalarından bir tanesi haline gelmiş durumda. Bunu görmeye çok alışkın değiliz. Hani Anadolu'da gözden çıkarılacak bir oyuncunun gelip Süper Lig'in 4 büyük kulübünde bu kadar başarılı ve istikrarlı olmasını. İşte bu biraz da Göztepe'nin aslında oyun yapısını bize özetleyen bir şey. Ben Göztepe maçında bugün çok yüksek skor beklemiyorum iki takım içinde. Benim için beraberlik maçı, onu belirtebilirim. Duran toplar olur bence. İlk yarıda özellikle, şimdi onu kontrol ettim. Bence ilk yarıda 4.5 korner üstü de 1.81 orandan tercih edilebilir bir oran gibi gözüküyor duran toplarla ilgili. Birincilikte Esenler Erok, Kayseri.

0: Spor karşılaşmasının ilk yarısı 2-0 tamamlandı. Kayseri Spor deplasmanda Erok karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Goller Moreno'dan geldi. İki golde Kayseri'nin santraforundan geldi. İstanbul Iğdır Spor karşılaşmasında ilk yarısı 1-0 sona erdi. Iğdır'ın da golü Arda Çolak'tan geldi. Bunu da hatırlatmasını yapayım. Tabii bugün 1. Lig'de 2 karşılaşma daha oynanacak. Manisa FK evinde Bursa Spor'u ağırlıyor. Mardin 1969 Spor'da evinde Bodrum'u konuk edecek. Önemli 2 karşılaşma daha. Biraz sonra değerlendirmelerini yapacağız. La Liga'da Getafe, Celta Vigo, Elche, Real Sociedad ki Getafe kısmında Enes Ünal'ı da değerlendiririz açıkçası. Orada da ondan goller bekleyeceğiz. Yine sezona iyi giriş yaptı. O karşılaşmaları da konuşacağız. Serie A'da Lazio Udinese maçı bence göz kamaştırıcı maçlardan bir tanesi. Yine Suudi Arabistan'da El Hilal Neon bence bugünün güzel maçlarından bir tanesi ve Danimarka'da Midtjylland Nordsjælland karşılaşması, Malmö AEK Mjölby Göteborg karşılaşmalarını değerlendireceğiz, konuşacağız biraz sonra. Tekrar hatırlatmayı yapayım. Mesajlarınızı, yorumlarınızı, tahminlerinizi bekliyorum. Bir reklam arasına gideyim, sonrasında devam edeceğiz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
3: Nesine Saatleri devam ediyor. Bol Spor, Manisa Spor, Bursa Spor karşılaşmasını konuşacağız sizlerle birlikte. Manisa sezona iyi başlamıştı aslında. 2'de 2. Daha sonrasındaki 3 maçta galibiyet alamadılar. Ben 2'de 2 başladığında da Manisa'nın bu yorumu yapmıştım. Bu çok fazla hayal kurdurmasın Manisalılara diye. Çünkü aslında çok iyi bir Manisa yoktu ki. Gelen 2 galibiyet de şu an en kötü durumda olan Bolu Spor ve ligin yine kötü takımlarından, problemli takımlarından Van Spor'a karşı gelmişti aslında. O yüzden hani Manisa'nın iyiliğinden değil de

Biraz da rakiplerinin kötülüğünden gelen skorlardı bunlar ve bugün itibariyle de aslında Manisa farklı bir durum yaşamıyor. Bursaspor kısmındaysa sadece Fatih Karagümrük karşısında mağlubiyet yaşadılar ve sezonun diğer 4 maçını kazandılar ve rakipleri de kazanmaya devam ediyor. Yani Batman Petrol kazanıyor bugün itibariyle, Kayserispor kazanıyor, Keçiören Gücü alttan geliyor ve Bursaspor'un hani şu an itibariyle görünen Batman, Kayseri, Bursa yarışında geride kalmaması gerekiyor. Bugün de kağıt üzerinde zorlu olsa da Bursaspor adına çok problemli bir deplasman olmayabilir. Ben Bursaspor'da özellikle bugün galibiyet bekliyorum, onu belirteyim. Hatta yani handikap Bursaspor'da beni şaşırtmaz ve Bursaspor'un yine ilk yarı galibiyeti de açıkçası beni şaşırtmaz. Ben Bursaspor'un bugün hemen hemen birçok tercihine olumlu yaklaşırım. Bursaspor bugün Manisa Spor karşısında çok zorlanmadan kazanacaktır. Galibiyet gelecektir, bunu belirteyim. Benim Bursa maçı ile ilgili temel düşüncem bu. Yani karşılıklı gol yok tercihinde bile bulunabilirim bu arada. Manisa'da akın akın gelen bir takım değil. Bursa'da özellikle 3 maçında, yani 4 maçın 3 maçında gol yemedi. Acaba bu maçta da karşılıklı gol olmaz mı düşüncesi var bende, ama çok yüksek bir oran olmadığı için bunu tercih etmenizi çok önermiyorum. Ama ben yine Bursaspor tarafında işte handikapımı güçlendirecek bir done olsun diye de söylemiş olayım. Bursaspor galibiyeti handikapı ve 1.5 üstü, 1.5 üstü Bursaspor galibiyeti bence önemli noktada. Burada bir izleyicimiz tercihlerini atmış. Maç sonucu 2-2. Maç sonucu 2 tercihi var. O gelmiş, maçı göremedim hangisi olduğunu, ama İstanbul Iğdır maçında deplasmandan bir gol bekliyor ki ben de ilk yarısı oynanırken söylemiştim, bir gol daha Iğdır tarafında gelebilir diye. Göztepe Gaziantep ilk yarı beraberlik demiş ki benim de maç sonu beraberlik düşüncem vardı. Yine katılıyorum izleyicimize. Bursaspor deplasman 1.5 üstü tercihi yapmış. Yine benimle aynı noktada buluşmuş. 1.46 oranı var. Mardin Bodrum ev sahibinin 1.5 üstüne gitmiş. Burada benim, yani ben bu tercihi yapar mıydım? Emin değilim açıkçası ki. Şunu belirteyim, Mardin'de henüz daha maç kaybetmedi. O da enteresan noktalardan bir tanesi ve Rize Alanya yine aynı noktada buluşmuşuz. Maç sonucu bir tercihinde hemen hemen birçok noktada Gökhan Bey'le yanlış görmediysem aynı noktadayız diyebilirim. Başarılar dileyim ve buradan da Mardin Bodrum maçına geçelim. Yani Mardin maç kaybetmiyor, Bodrum maç kazanamıyor gibi bir durumdayız, ama Bodrum maç kazanamıyorken şöyle maç kazanamıyor Bodrum. Son 3 maçı 0-0. Son 4 maçı da beraberlik. Yani son 3 maçta hiç gol çıkmamış. Son 4 maçın hepsinde berabere kalmış ve sadece ilk hafta Bursaspor karşısında bir mağlubiyetleri var bakıldığında. Esenler Erok, Muğla derbisi, İstanbul deplasmanı, hiçbirisinde kaybetmemeyi de başarmışlar hepsinde. Yani kötü bir takım mı? Değil Bursaspor. Özür dilerim, Bodrumspor, ama biraz daha gelişmesi gereken noktalar tabii var. Vincent Pata Bakar transferi, o da çok çok önemli bir transfer, ama Nefci'deki son durumunu bilmiyorum. O konuda ekstra bir şey söyleyemeyeceğim, ama yani Türk futbolunda izlediğimiz hakikaten en özel santraforlardan bir tanesiydi yetenek anlamında Abu Bakar. Bodrum'a muhakkak birçok şey katacaktır oyun anlamında da. Bugün özelinde benim buradan tercihim, yani en makul, en mantıklı tercih açıkçası sanki bana gelen karşılıklı gol var tercihi. Yani ben hani Mardin kazanır gönül rahatlığıyla söyleyemem size. Evet, Mardin maç kaybetmemiş ama Bodrum da aynı noktada kaybetmiyor kazanamaması ile birlikte.
riskse bunu mesela Real Madrid maçında söylemiştim, belki cuma günü programdan hatırlarsınız. Bu arada her dediğimizde onun dışındakiler

0: Tabii ki gelmedi, olmayabiliyor ama çok fazla maç özelinde de konuşuyoruz. Real Betis maçı bence kaybetmez, kazanır demiştim. Bugün özelinde de şunu söyleyeyim. Bence Bodrum maçı kaybetmez, hatta hani kazanırsa da ben yine şaşırmayacağım Bodrum'un. Çünkü yani bence bu sezon yine playoff'lara doğru da oynayacaklar. Mardin'in kadro kalitesi daha iyi, daha önemli oyuncuları var kısmında. Sizlerle aynı fikirdeyim ama ben yine de Bodrum kaybetmez tarafında olacağım. Bu maç özelinde tercihim Bodrum kaybetmez ve birincilikte diğer maç Bursaspor'la ilgili olumlu olan hepsi. Yani Bursaspor'la ilgili olumlu olan bütün tercihlerde varım açıkçası. İspanya'da Getafe evinde Celta Vigo'yu ağırlıyor. Yani İspanya orta sıra takımlarının ilk yarı beraberliğidir makul tercih. Maç sonucu bence Getafe kazanır ama kısır bir maç olmasını bekliyorum. Enes Ünal sahne alırsa mutlu oluruz. Tabii orada da sezona da formda girdiğini belirtelim. Ama kısır bir maç olacaktır. İlk yarı beraberliği benim için daha mantıklı bir tercih. Real Sociedad Elche maçı, daha doğrusu Elche Real Sociedad maçı. Ya Elche bu sezon galibiyetle tanışamadı onlarda ama Sociedad'ın da çok da iyi bir grafiği yok. 1.90'lık Real Sociedad galibiyeti açıkçası benim çok içime sinen bir tercih değil, onu belirteyim. Orada hani yani kağıt üzerinde kadro kalitesi olarak Real Sociedad daha farklı gibi gözükse de açıkçası ben bu maçı kazanır tarafında değilim. Bu maçla ilgili de yine 2.5 alt benim, hani zoraki bir tercih yapacak olsam 2.5 alt tercih ederim. Çok fazla riskine gireceğim bir maç değil, onu belirteyim. Suudi Arabistan'da El Hilal Neom karşılaşması var. Yüksek skorlu bir maç bekliyorum ben. Neom sezona 2'de 2 ile girdi. Sonrasında 2 mağlubiyet aldı ama devamında El Kaleci 3 golle geçtiler. El Hilal karşısında galibiyetleri çok zor. El Hilal komple galibiyet serisini sürdürüyor. 5'te 5 ile başladılar ve sadece 3 gol yediler. Sadece 2 maçta gol yediler. Suudi Arabistan'da. Açıkçası burada benim en önemli tercihim karşılıklı gol var tercihi. İki takımın da golleri bulacağını düşünüyorum. 1.81 orandan onu da belirteyim. Şimdi burada tabii başka tercih alabilir miyim Suudi Arabistan kısmında? Ona da bakıyorum ama çok da başka alacak bir şey bulamadım. Diğer maçları konuşmaya devam edeceğiz. At yarışına gidelim.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Duvarları yan yanaydı. 6 numaralı kulvar İmser'in. Sarp'dan kulvarı ise 7 idi. Şu anda Görkem Özçelik İmser'le tekrar buluştu. Tam Onur Süren yerini alacakken, yerine yaklaşmışken Sarp daha box içinde bir sıkıntı yaşayınca kulvarından geriye doğru çıktı Sarp da. Ekiplerde Robin Boran Dündar'ın yanında. Şu anda Sarp da İyimser

0: siyah bayraktı. Ekrana geldi. Sarp da start almayacaksın yarışseverler. 3 numaralı Sarp da koşmayacak. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Son safkan Onur Süren okulvarına yaklaştırılıyor. 3 numaralı Sarp da start almayacak. Favori 1 numaralı Çukurova Efes'i. Ve şimdi Onur Süren de kulvarındaki yerini aldı. 18 safkan son koşu için hazır. Start verildi ve Bursa'da günün son mücadelesi başladı. Rakiplerinin bir boy gerisinde kaldı 5 numaralı Elifli. Dış kulvardan Berivan Can öne atak yaptı. Liderliği almaya çalışıyor. Hemen içinde 2 numaralı Kaya Şavnu takibe başladı. 2 boy kadar geride 18 numaralı Hanen Kız ilerliyor. Onun yarım boy kadar gerisinde 9 numaralı Linam. Sarısının 19 numaralı Azuş'un kızı var. Bunların 1,5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Elifli doldurdu geldi. Hemen içinde 1 numaralı Çukurova Efes'i. Yarım boy kadar geride 16 numaralı Şansı Bol Bey. Onun yanında Süt Liman ilerliyor. 1 boy kadar geride Tekbord ACL var. Onun yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda 12 numaralı Emsaller yanına geldi. 14 numaralı Onur Süren. Onun yarım boy kadar gerisinde 4 numaralı Daha Öncesi var. 2 boy kadar geride iç kulvarda Mürdün Kız ilerliyor. Yanına geldi İyimser ve Forever Derya. Onların 1,5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Esen Yıl ve 7 numaralı Hümalı Kız sırasıyla safkanlar son 800 metreye girmek üzere. 17 numaralı Berivan Can lider. Fark 2 boy kadar. İkincilikte içeride 2 numaralı Kaya Şah var. Dışta 5 numaralı Elifli ilerliyor. Onun yanına Süt Liman geldi. Ortada 19 numaralı Azuş'un kızı var. Onun hemen içinde 1 numaralı Çukurova Efes'i var. 2 boy kadar geride orta kulvarda 9 numaralı Linam içeride. Emsaller 1 boy geride bariyer dibinde. 4 numaralı Daha Öncesi onların da 2 boy kadar gerisinde. 14 numaralı Onur Süren sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkıyor. Lider 2 numaralı Kaya Şah bariyer dibinde. 1 numaralı Çukurova Efes'i var. Dış kulvardan Süt Limanın ortadan emsalliyerin bariyer dibindense Daha Yoncası'nın çabaları var. Safkanlar bu sırayla son 300 metreye girmek üzere. Ortadan Süt Liman geldi. Hemen içinde bir numarada Çukurova Efes'i. Bariyer dibinde ise Daha Yoncası var. Safkanlar son 200 metreye giriyor. 10 numaralı Süt Liman ve 1 numaralı Çukurova Efes'i mücadelesi devam ediyor. Bu ikiliye Daha Yoncası da eşlik etmeye çalışıyor. Üst safkanlar arasında mücadele var. Çukurova Efes'i geliyor. Süt Liman da tazeliyor. İkili beraber geçiyor fotoyu. 4 numaralı Daha Öncesi 3. oldu. 12 numaralı Emsaller 4. olurken 7 numaralı Yumalı Kız da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 10 numaralı Süt Liman mı, 1 numaralı Çukurova Efes'i mi kazandı? Karar varış hakemlerinin.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İspanya'da La Liga'da tercihlerimizi söylemiştik. Sizlerin de yorumları geldikçe onları seslendireceğim. İtalya'da Cagliari evinde Lecce karşısında bence bugün özelinde galibiyete ulaşır. Onlar da Inter karşısında mağlubiyetle ikinci haftayı kapatmışlardı ama yine içeride oynuyorlar. Burada 1.86 Cagliari galibiyeti bence güzel bir tercih gibi duruyor açıkçası. Udinese Lazio karşılaşması. Lazio'da Gattuso dönemi 2'de 2 ile başladı. Gol yemiyorlar. Benim çok fazla beğendiğim bir teknik direktör değil açıkçası Gattuso. Udinese'de henüz maç kaybetmedi. İki takımın da gollerinin geleceğini açıkçası. Ve 2.5 üstüne karşılaşmanın gideceğini düşünüyorum. Bir tarafta kalamıyorum maalesef ama karşılıklı gol var tercihi. Burada bence en iyi tercih gibi ön plana çıkıyor. Portekiz'de Estoril Aruca karşılaşması var ama benim bültenin içinde olan maçlar arasında kendi içimde çok fazla değerlendirme yapmadığım bir maç olduğunu belirteyim. El Hilal Neom'u zaten konuşmuştuk. Tabii bir de işin kuzey tarafı var. Michelin-Norşelin maçı bence gecenin önemli karşılaşmalarından bir tanesi. O da saat 8'de başlayacak. Kağıt üzerinde tabii Franquilino'yu satan, Aral'ı satan, Osario'yu satan ve bir değişim içerisinde olan Michelin var. Norşelin'de bu sefer

0: 112 mağlubiyetini Kopenhag karşısında geçtiğimiz hafta deplasmanda almıştı. 2-0'lık bir mağlubiyet. Bugün özelinde de bence Midtjylland galibiyeti ve 2.5 üstü ön plana çıkan tahminlerim arasında yüksek skorlu bir maç olmasını bekliyorum. İki takımın da önemli oyuncuları var ki Victor Nelson'da geçtiğimiz transfer döneminde Midtjylland kadrosuna katılmıştı. Burada açıkçası ben biraz daha Midtjylland tarafında kalacağım. Bu sezonda Beşiktaş'la olan karşılaşmalarını izledik. Orada da Beşiktaş'a problem çıkaran bir takım hüviyetindeydi açıkçası ki sonrasında Konferans Ligi'nde yoluna devam ettiler. Bohemians'ı geçtiler, Rijeka'yı geçtiler ve bu sezon Konferans Ligi'nde mücadele edecekler. Ben açıkçası bu maç özelinde de Midtjylland tarafında kalacağım. Malmö Ajax karşısında, yani Ajax benim uzun süredir hani takip ettiğim bu kuzeyde çok böyle ön plana çıkardığım bir takım değil. Eski günlerinden de uzaklar. Eskiden hakikaten ülkenin daha önemli takımlarından bir tanesiydi. Benim için Malmö bu maçın favorisi. Malmö'nün de galibiyeti 1.51'den tercih edilebilir durumda. Tabii Göteborg deplasmanda, Mjällby bir deplasmanda iki takım da aslında düşmeme mücadelesi veriyor. Ama bu maç özelinde de yine ev sahibi tarafında kalırım ama daha da iyi tercih tabii ki goller 3.5 üstü bir karşılaşma. Ben açıkçası 2.56'dan tercih ederim bu maçlar özelinde. Rusya'da Rubin Kazan evinde Akmat'la karşılaşacak. Orada Rubin Kazan galibiyeti yine hani tercihlerim arasında olur ama bakayım. Oranında bence bir hayli iyi Rubin Kazan galibiyetinin. Onun dışında bugün özelinde diğer karşılaşmalarda kontrol ediyorum. İtalya Serie C'de, Portekiz 2. Ligi'nde, Hollanda 2. Ligi'nde karşılaşmalar var. Sizler de eğer isterseniz buralardan tabii tercihlerde bulunabilirsiniz ama benim çok fazla açıkçası gideceğim maçlar yok o tarafta. Onu belirteyim yine Serie B, Fransa Ligue 2. Fransa Ligue 2'de belki Nantes tarafında kalabilirsiniz. Fransa Ligue 2 tarafında açıkçası Nantes galibiyeti yapılabilir diye, tercih edilebilir diye düşünüyorum. Onu da belirteyim ve yavaş yavaş işin futbolun en önemli turnuvalarından bir tanesine geçelim. Şampiyonlar Ligi. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde ilk karşılaşmalarına çıkacaklar. Temsilcimiz Galatasaray çarşamba günü oynuyor. Fenerbahçe de perşembe günü oynuyor. Bunu da belirteyim. Galatasaray'ın maçı çarşamba saat 22'de. Fenerbahçe'nin maçı perşembe saat 19.45'te oynanacak. Peki Şampiyonlar Ligi hangi maçlarla başlıyor yarın? Saat 19.45'te Ajax LASK maçı ve Kulüp Brugge Aston Villa maçlarıyla başlıyor. Tabii burada biraz daha önemli maçlardan bir tanesi bence Kulüp Brugge ve Aston Villa. Bizim için neden? Çünkü Ajax ve LASK maçları aslında kağıt üzerinde iki takımın da Şampiyonlar Ligi puan durumunu çok zorlamasını beklemeyiz. Ama Kulüp Brugge da Aston Villa da doğal olarak bizim puan cetvelindeki rakiplerimiz. O yüzden iki takımın da bu maç özelinde bir beraberliği bizim için daha iyi bir opsiyon olur. Bir reklam arasına gidiyoruz. Sonrasında devam ediyoruz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
3: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
4: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Devam ediyoruz Nesine Saatlerinde. Kaldığımız yerden Şampiyonlar Ligi'ni konuşuyorduk. Şampiyonlar Ligi'ni değerlendiriyorduk. Kulüp Brugge Aston Villa maçı. İki takım içinde tabii kağıt üzerinde. Ya bizim buradan puanlar almamız gereken maç yorumu. Bu arada bölüyorum ancak Esenler Erok maçında bir VAR kontrolü var. Kırmızı kartlık bir pozisyon ki hakem de gitti şimdi, muhtemelen bir kırmızı kart çıkacaktır. Kayseri Spor'da kaleci yerde kalmıştı. Esenler Erok tarafında bir kırmızı kart geldi. Orada Mbaye 11 numaralı formasıyla kırmızı kart gördü. Bunun da bilgisini verelim Erok tarafından bekleyenleri olanlar için. Kulüp Brugge Aston Villa maçı. Aston Villa sezona iyi giremedi. Premier Lig'de galibiyetleri yok henüz. Kulüp Brugge'da 5-4 ile kendi liginde ilerliyor. Ki baktığımız zaman geçen sezonda aslında liglerinde yine Sanceloa ile birlikte yarıştalardı ki geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde ligi 19. sırada tamamladılar onlar da ve aslında yavaş yavaş bu ligde tecrübeli olan takımlardan bir tanesi oluyor ama benim için yarın favori Aston Villa. Aston Villa galibiyeti yarın benim tercihlerim arasında yer alacak ki 2.20'lik güzel bir oranı var. Ajax maçı, LASK benim çok beğendiğim bir takım değil ki. Ajax da bence Marko Nikolić ile birlikte farklı bir oyun oynuyor. Yani farklı bir yapıda oynuyorlar. Tehditkarlar ki ben özellikle Galatasaray'ın gideceği Yunanistan deplasmanında çantada keklik görmediğimi belirteyim. LASK karşısında da ben Ajax'in favori olduğunu söyleyebilirim. Yarın Borussia Dortmund Villarreal karşısında bence galibiyete ulaşır. Lille Real Betis maçı biraz daha karşılıklı gollerin olacağı bir maç gibi geliyor bana. Favorisi yok. Porto Manchester City. Manchester City Porto karşısında güler ama zorlanabilir dönem dönem ki Enzo Maresca ile birlikte yeni bir dönem başlamıştı ki bu yeni dönemler futbolda her zaman sancılı olur. Real Madrid Inter maçı. Yani yine riskli bir söylem ama ben Inter'in de kaybedeceğini düşünmüyorum. Tabii Mbappe, Vinicius, Bellingham gibi oyuncuları olan takımların yani her ne kadar kötü gününde dahi olsa galibiyete ulaşmaları bazen çok zor olmayabiliyor ama Real Madrid özelinde yine yarın biraz acaba mı soru işaretim var. Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Galatasaray maçı. Tabi Osimhen yok çarşamba günü ki milli takım arasına kadar da olmama ihtimali konuşuluyor Osimhen'in. Yani ben açıkçası favorinin Sporting olduğunu düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi ilk maçında Portekiz deplasmanında zorlu bir deplasman. Burada muhtemelen bana Sporting biraz daha favori gibi geliyor açıkçası. Barcelona Feyenoord'u rahat geçecektir ki lige de aslında çok görkemli bir giriş yaptı Barcelona. Hansi Flick'le birlikte zaten oyun anlamında çok üst seviyelere doğru ilerliyorlar ki ligde oynadıkları 4 karşılaşmanın 3'ünde 5 gol attılar. İnanılmaz bir performans bu da. Rafinha, Gordon, Lamine Yamal'la hücum attı. Bayağı bir sancı çektiriyor aslında rakiplere. Tabii orada Gabriel Jesus da katıldı. O da santrafor olarak bence önemli katkılar sağlayacaktır. Daha ilk maçına çıktı Valencia karşısında. Ama yani Barcelona'nın handikap yaptığı bir karşılaşma. İzleyeceğiz gibi yine Feyenoord karşısında duruyor. Onu da belirteyim. Stuttgart Viking maçı var. Stuttgart galibiyeti tabii ki burada ağır basan taraf. Liverpool Atletico Madrid'de ben Atletico Madrid galibiyeti bekliyorum açıkçası. Napoli Arsenal maçında kısır bir maç, yani 2.5-6 bir maç olur düşüncesindeyim. Paris Saint Germain Bratislava. Bratislava adına tabii kötü bir denk geliş olduğunu belirtelim. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası artı sonrasında Şampiyonlar Ligi'nin gidiş maçı olması bence Bratislava adına şanssızlık verici diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi bir sonraki güne bakacağım açıkçası. Perşembe günü Fenerbahçe-Roma maçı. Benim için yine burada maalesef favori Roma. Fenerbahçe derbide skor olarak, oyun olarak ağır bir yara aldığını belirtelim. Yani skor çok büyük bir hezimet vesaire değil asla. Ki Beşiktaş da Fenerbahçe'yi lig tarihinde en çok yenen takım konumunda. Aslında bakıldığında burada herhangi bir problem yok ama Süper Lig girişi 4 maç 2 mağlubiyet biraz tabii kafalarda soru işareti bırakabiliyor Fenerbahçeliler için. Ve Roma inanılmaz iyi girdi Serie A'da sezona. Gasperini ile birlikte oyun anlamında da ürkütücü bir oyun oynuyorlar. Yani bu bir gerçek ki Atalanta karşısında da rekorlar kırarak, oyun anlamında ceza sahasında topla buluşma şut rekorlar kırarak son dakikada kazanmayı başardılar. Kenar ortalarını çok sık deniyorlar. Mancini ile ve Cristante çok fazla o yanlardan gelen ortalara sürpriz koşularla ceza sahasına giriyor ve tehlike oluşturuyor aslında. Ve Fenerbahçe'yi bence tabi Genduzzi'nin yokluğunda, Asensio'nun yokluğunda zorlu bir maç beklediğini söyleyelim. Kante İsmail orta sahası olacaktır ama Roma'nın ister oyunu kontrol ettiği dönemlerde isterse bekleyip geçişi sağladığı dönemlerde iki oyunda da başarılı olduğunu, Gasperini'nin iki oyun içinde bir hayli tehditkar bir teknik direktörü olduğunu belirtelim. Bence maçın favorisi Roma. Ben Roma tarafında kalacağım. PSV Shakhtar maçı. PSV tabii bu sezona yine çok çok iyi girdik. Ajax deplasmanında da yine galibiyetle çıktılar ki son özellikle 3 maçında bakıyorum 14 gol atan bir PSV var. Utrecht'i, Groningen'i ve Ajax'ı geçmeyi başardılar ligde. Bugün de Perşembe günü de açıkçası Shakhtar için büyük tehditler ama ben bu biraz belki şey olabilir. Yine riskli bir tercih olabilir. Ben şansımı denerim. Shakhtar kaybetmez derim açıkçası bu maçla ilgili. Yani bu maç özelinde Shakhtar kaybetmez tercihinde bulunabilirim. Bir sürpriz beklentisi olarak. Koma Leipzig maçı tempolu maç olur. Gollü bir maç olur. İki takımın da ben açıkçası skorlar bulacağını düşünüyorum. Manchester United sabah maçı. Yani sabah adına tabii önemli olan burada mücadele etmek olacak. Direnebildikleri kadar direnecekler ama özel tercihler gelirse, işte ilk 10 dakika 15 dakika gol olur gibi tercihler gelirse ben açıkçası o tercihlerde de bulunurum. Maçında tabii handikaplı favorim Manchester United olduğunu belirteyim. Slavia Prag Lens maçı var. Orada da yine zorlu bir maç. İki takımın da kendi içinde puan almak için ideal maçları bakıldığında ama karşılıklı gol var tercihi benim için en mantıklı tercihlerden bir tanesi olduğunu belirtmek isterim. Şampiyonlar Ligi'nde genel bir Şampiyonlar Ligi derlemesi yaptık aslında. Tabii Nesine saatleri hafta içi 5 gün boyunca 17.30 18.30 Radyo Spor'da sizlerle birlikte oluyor. İşte Özer'de yarın yine Şampiyonlar Ligi ile ilgili değerlendirmelerini yapacaktır ama ben haftanın başında genel bir açıkçası röntgen çizmek istedim. Tabii sizler de tercihlerinizi bugün yarın hem benim değerlendirmelerime göre hem Özer'in değerlendirmelerine göre ekstra kendi tabii ki düşüncelerinizle harmanlayıp yapabilirsiniz. Süper Lig'de maçlar saat 8'de başlıyor bugün. Tekrar hatırlatmasını yapayım. Rize Spor evinde Alanya Spor'u ağırlayacak. Göztepe Gaziantep Spor'la karşılaşacak. Birincilikte devam eden maçlar var. Dakika 66 Esenler Erok 0 Kayseri Spor 2-2. Esenler Erok'ta Mame Faye'nin de kırmızı kart gördüğünü söyleyelim. O da geçen yılın iyi isimlerinden bir tanesiydi. Şanssız bir pozisyonda kaleciyle çarpıştı ayağı. Biraz fazla kalkınca tehlikeli oldu Faye'nin ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bunu belirteyim. 10 kişi sürdürüyor Esenler Erok Spor karşılaşmayı. Kayseri Spor'sa Atilla Yere'nin yönetiminde 4. galibiyetine çok yakın Bursa Spor'a kaybedip Karagümrük'le berabere kaldıktan sonra bu maç galibiyet Atilla Yere'nin ve Kayseri Spor için önemliydi ve kazanırlarsa da puanlarını hemen kontrol edeyim yanlış bilmiyorsam 13'e çıkarmış olacaklar. 6 maçta 4. galibiyete ulaşmaya artık çok yakın Kayseri Spor. İstanbul Iğdır maçında da dakika 67 orada da Iğdır'ın üstünlüğü sürüyor. Ben açıkçası gol bekliyordum orada ama henüz o gol sesi çıkmadı. Iğdır tarafındayım. Iğdır'ın bir gol daha gelir mi düşüncesine sahiptim. Ama şu an karşılaşma 1-0 devam ediyor. Onu da belirteyim. Bu arada Kayseri Spor 3. gole çok yakın. İyi sıyrıldılar karşı karşıya. Top ağlara gidiyor. Kayseri Spor Esenler Erok deplasmanında 3. golü yakaladı. Dakika 68 Kayseri Spor Esenler Erok karşısında 3-0 öne geçti. Artık programın da sonlarına girilirken Kayseri Spor'un da farkı 3'e çıkardığını belirtelim. Bütün Radyo Spor dinleyicilerine, Nesine Saatleri severlerine teşekkür ediyoruz. Sona geldik. Yine görüşünceye dek hoşça kalın. Görüşmek üzere.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Radyo Spor.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
8: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Derin Pas başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar, iyi haftalar. Bugün 7 Eylül Pazartesi, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Hiç kuşku yok ki geride bıraktığımız hafta sonunda spora dair bizi en mutlu eden gelişme dün A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenip şampiyon olmasıydı. Hakikaten çok çekişmeli, keyifli, zorlu bir mücadeleydi. Üçüncü seti farklı kaybettik. 2-1 geriye düştük ama oradan muazzam bir geri dönüşe imza attık. Kadın voleybol takımımızı ve tüm emeği geçen, bu zaferde, bu başarıda emeği geçen herkesi kutlayarak programa başlamak isterim. Hani şöyle Türk sporunda, yani son 30 yılı hatırlıyorum, bir milli takımın katıldığı her turnuvada madalya alma durumunun oluştuğu, yani doğal favori olarak çıktığı başka bir alan yok bizde. Son 10 yıldır neredeyse kadın voleybol milli takımı bunu başardı. Katıldığı her turnuvada madalya alabilir, şampiyon olabilir hissiyatını bize çok net bir şekilde yaşatıyor. Bu gerçekten çok değerli Türk sporu adına. Yine dün genç kızlara, özellikle kız çocuklarına da büyük bir örnek oldu kadın voleybol milli takımı. Ülkede sık sık paylaşıyoruz bunu. Son 5-10 yılda çocukların voleybola ciddi bir ilgisi var. Hatta birçok aile çocukları yazdıracak yer bulamıyor neredeyse voleybola. Bunda da sporcularımızın emeği büyük. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum ve bugün de program içerisinde 19 ile 19.30 arasında Esport Plus Radyo Spor ortak yayınında Demir Lady programını dinleyebilirsiniz. Ben orada bir yarım saat ara vereceğim. Dün akşamki zaferi, bu işin mimarları tabii kadın voleybolcularımız ama yine eski sporcularımız da sonuçta voleybolun buraya gelmesinde çok büyük pay sahibiler. O işi yakından takip edenler dün akşamki başarıyı yarım saat boyunca sizler için değerlendirecek. Esport Plus Radyo Spor ortak yayınında bunu sizlerle paylaşacağız 19 ile 19.30 arasında. Süper Lig'e dönecek olursak iki maç dışında dördüncü hafta tamamlandı. Haftanın programını, alınan sonuçları bir kez daha hatırlatmak isterim. İstanbul Başakşehir 2, Galatasaray 3, Erzurum Futbol Kulübü 1, Tümosan Konya 0. Erzurum Futbol Kulübü de Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı. Derbiden Beşiktaş galip çıktı. Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa Ahmet Sportif faaliyetler mücadelesi 2-2 sona erdi. Ayrıca Çorum Futbol Kulübü de Eyüp Spor'u 3-0'la geçti. Çorum'un da ilk Süper Lig'deki galibiyetiydi. Yanlış, evet, ilk galibiyeti sezonun içerisinde. Hatta tarihindeki ilk Süper Lig galibiyeti. Trabzonspor'un ne yapacağı merak ediliyordu. Bordo Maviller yeni teknik direktörü Hüseyin Cimşir yönetiminde çıktığı mücadelede Gençler Birliği'ni 5-0 gibi farklı yendi. Gençler Birliği de 3 maçta 7 puanla iyi bir başlangıç yapmıştı. Zor bir fikstürden Trabzonspor maçıyla çıkmış oldular ve 5-0'lık mağlubiyet var. Trabzonspor Hüseyin Hoca ile devam edecek mi? Diğer hocalar, daha doğrusu hoca adaylarıyla yapılan görüşmeler ne aşamada? Önemli bilgiler var, onu da program içerisinde sizlerle paylaşacağım. Kocaeli Spor'da Samsun Spor'u 1-0 mağlup etti. Kocaeli Spor'da 9 puana ulaştı. Şu an 3. sırada. Sezona Başakşehir mağlubiyetiyle başlamışlardı ama sonrasında çıktıkları 3 maçı da kazandılar. Önümüzdeki haftada pazar akşamı Galatasaray deplasmanında olacak. Kocaeli Spor Başkanı Recep Bey ile de yarın akşam bir bağlantı yapacağız program içerisinde, bir aksilik olmazsa değerli dinleyenler. Bu akşam saat 20'de 2 maç var. İlk yarım saatlik dilim program içerisinde denk geliyor ve programda bu maçları da konuşuruz. Çaykur Rizespor, Korendon, Alanyaspor'u, Göztepe'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Göztepe sezona kötü başlayan takımlardan biri. İlk galibiyetini almaya çalışacak. Gaziantep Futbol Kulübü'nde de hafta içinde bir teknik direktör değişikliği olmuştu. Hatırlayacaksınız, Rumen Hoca'nın yerine Orhan Hak göreve başlamıştı. Tabii derbinin yansıması devam ediyor. Trabzonspor'un dünkü galibiyeti, Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'le oynanacak maça çevrilmiş durumda. Hafta içerisinde de Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşayacağız hep birlikte. Birinci hafta maçları yarın başlayacak. Salı, çarşamba ve perşembe gününe yayılmış durumda. Bu hafta Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçı yok. Onu da paylaşayım. Birçok dinleyicimiz de soruyor. Avrupa Ligi önümüzdeki hafta başlayacak perşembe günü. Dolayısıyla Beşiktaş da ilk maçında Marsilya ile önümüzdeki hafta karşılaşmış olacak. UEFA Konferans Ligi'nde 6 maçlık periyot olduğu için, hani Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi 8 maçlık periyotlarla sona eriyor. 8 haftayı kapsıyor. Konferans Ligi 6 haftayı kapsadığı için Ekim'in 15'inde başlıyor Trabzonspor'da. Önümüzdeki bir aylık süreçte, hatta 5 hafta var, toparlanma imkanı bulacaktır. Bakalım hoca değişecek mi, Hüseyin Hoca devam edecek mi? Şenol Güneş, Hüseyin Cimşir iddiaları var. Hepsini konuşacağız ve Galatasaray'da da tabii Şampiyonlar Ligi'nde Victor Osimhen, Singo ve Lemina'nın yokluğunda nasıl bir 11 bekleniyor? Program içerisinde değerlendireceğiz değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Avrupa'dan, dünya futbolundan da haberlerimiz olacak. Derbiyle başlamak isterim bugün programa. Cumartesi günü ben de maça gittim, yerinde izledim. Tabii Kadıköy'e biraz erken indiğim için coşkulu bir ortam vardı. Taraftarlar keyifliydi, mutluydu. İki takımın son 3 aylık periyoduna bakacak olursak, yani Haziran'ın ilk haftasına gidelim, 4 Haziran'a gidelim. Şöyle, Fenerbahçe'de hoca yok, bir seçim var, işte başkan belli değil. Takım içerisinde birçok oyuncunun ayrılması gündemde. Yabancı oyuncu sayısında ciddi bir yığılma var. Yani birçok belirsizliğin olduğu bir süreçten geçiyordu Haziran'ın ilk haftası Fenerbahçe. Beşiktaş'a baktığımızda Beşiktaş'ta durum farklı değildi aslında. Siyah beyazlarda da Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Ardından sportif direktörle yollar ayrıldı. Takımda işte ilk 11'e sadece 5 tane transfer yapması gereken bir Beşiktaş. İlk 11'i güçsüz bir Beşiktaş. Yabancı oyuncu da aynı Fenerbahçe'nin yaşadığı yığılma keza Beşiktaş'ta da vardı. Hoca belli değildi. Sportif direktör belli değildi. Aslında o 3 ayla kıyasladığımızda, yani Temmuz, Ağustos, Eylül 3 aylık periyodu iki takımın da hiç fena geçirmediğini söyleyebilirim derbiye kadarki süreçte. Neden bunu söylüyorum? Beşiktaş kısa sürede iyi bir futbol yapılanmasına gitti. Sportif direktörü belirledi, ardından hocayı belirledi. Sonuçta o iki aklın planlamasıyla yapılacak transferleri belirledi. Yeni sistemde oynanacak oyunu her gün geliştiren bir Vincenzo Italiano vardı ama tek sıkıntı, tek endişe daha doğrusu, bir büyük maçta Beşiktaş nasıl oynayacak? Ben de bunu çok merak ediyordum açıkça. Çünkü Vincenzo Italiano böyle İtalya'da orta ölçekli takımlarda görev yapmış. Şampiyonla pek oynamamış. Serie A'dan bahsediyorum. Ve büyük maçı nasıl, büyük maça nasıl hazırlanacak şampiyonla oynayan bir takımda ve nasıl bir performans koyacak takım ortaya, bunu merak ediyordum. Fenerbahçe'de de 3 aylık periyotta Haziran'ından bugüne geldiğimiz noktada hoca konusunda tabii bir soru işareti oldu sonuçta orada. İşte İsmail Kartal'dan önce Aykut Kocaman bekleniyordu. Son anda İsmail Kartal tercih ama İsmail Hoca da kısa sürede takımı 18-19 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşıması. Ligde de derbi öncesi 3 maçta 2 galibiyet. Genç derbiliği karşısındaki yenilgi biraz eleştirilmişti. Oyunun yavaş yavaş geliştiğini hem Lyon deplasmanında hem de Samsun deplasmanında görme şansımız, imkanımız oldu. Böyle bir ortamda hani iki takım taraftarı da keyifliydi, mutluydu ve bu maçtan özellikle Fenerbahçe taraftarı iyi oyunla, güzel bir galibiyetle şampiyonluk yarışının içerisinde de güçlü bir şekilde olacağını göstermek istiyordu. Birçok insanla konuştuğumda beklenti bu şekildeydi. Tabii maçın başında beklentimiz pek karşılanmadı. İlk 5-6 dakikalık süreçte iki takımın sağlıklı 3 pas yapamadığını gördük tribünde. Yine İlk yarıda özellikle Halil Umut Meler'in bazı pozisyonlarda hani çok acemice kararlar verdi Halil Hoca. Sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir hakem. Hala Türk futbolunun en kariyerli aktif hakemleri içerisinde. Faul'de bir standart tutturamadı ve o da biraz oyuncuları gerdi. Yani hani şu nasıl oluyor? Şöyle oluyor. İşte Batıkan yayında, şu an Batıkan'dan örnek vereyim. Bir pozisyonda Batıkan'a ben biraz sert bir giriş yapıyorum. Hakem onu faul vermiyor. Yani devam ettiriyor. Sonra Batıkan bana hafif bir temasta bulunuyor. Ona faul çalıyor. Bu sefer Batıkan kızıyor. Diğer takım arkadaşları da kızıyor. Bunu birçok pozisyonda gördük. Yani ilk yarıda oyuncular pek böyle oyuna da kanalize olamadılar. Belli bir periyotta, 15-20 dakikalık süreçti. Sonrasında tabii Fenerbahçe iyi de oynamadı aslında. Böyle dengeli bir maçtı ama hücumda da çok böyle üretemediği bir maçtı Fenerbahçe'nin. Tam bu noktada taçtan savunmanın da biraz hatasıyla Skriniar'la golü buldu. Hani momentumda Fenerbahçe'ye geçeceğini tahmin ediyordum o süreçte. Çünkü o ana kadar Beşiktaş'ın da böyle hani çok ciddi bir hakimiyet kuramadığını gördük derbide. Beşiktaş tabii ilk yarıda da maçın genel yani 60'a kadarki süreçte sağ bek Murillo'yu pek kullanmadı. O dikkatimi çekti. Aslında ben Beşiktaş'ın sağ tarafı nasıl kullanacağını merak ediyordum. Daha çok soldan gitmeyi tercih ettiler. Soldan gittikleri ikinci pozisyonda da birinci de Trossard orta yapsa sanki daha iyi olacaktı. Orada ortaya çevirseydi etraf belki o daha tehlikeli bir atak olabilirdi. Dersun'un ayağıyla çıkardığı pozisyonu paylaşıyorum. Sonrasında tabii dönüşte bir sonraki seferde çok iyi bir pas attı Rıdvan'a ve hani Rıdvan'ı offside'e düşürmeden gönderdiği pas. Rıdvan'dan da hani ne yalan söyleyeyim öyle bir vuruş beklemezdim. Çok iyi yere gönderdi topu. Çok şu yüzden beklemezdim. Ciddi yani açı itibariyle zor bir açıydı. Ve o golle de skora eşitlik geldi. Tabii İsmail Hoca taraftar önünde Parola şampiyonluk, Aziz Yıldırım ve ekibi tüm planları bu sezon onun üzerine yapmışlar. İkinci yarıda da ilk yarıda pek varlık gösteremeyen İrfan Can Kahveci'yi oyundan çıkardı. Orada acaba dedim hani işte Kerem sola geçecek, Oğuz Aydın sağa geçecek, Mason Greenwood 10 numara pozisyona mı geçecek derken biz farklı bir diziliş gördük sahada. Fenerbahçe 4-4-2 oynar gibiydi. Forveti Kerem, Vedat Muriç'i ikiliyordu Fenerbahçe hücuma çıktığında. Top Beşiktaş'tayken de Beşiktaş hücum yaparken de orta sahada ilk yarıya göre biraz daha direnç eksildi. Çünkü zaten Guendouzi ile Kante'ye ciddi bir yük binmişti. 60'tan sonra onların biraz daha böyle yorulduğu, işte Beşiktaş'ı karşılamada geç kaldığı, alan boşalttığını hep beraber gördük. Beşiktaş da ya geri adım atmadı, ya bu maçı ben kazanabilirim hissiyatına. O hocanın planı artık muhtemelen bu yöndeydi. Değişikliklere bir şekilde karşılık verdi. Kuattara, işte Rıdvan değişikliği biraz zorunluluktan oldu ama sonrasında da genelde mesela Serni'nin yerine İlhan Fakıldı'yı alması muhtemelen şuydu diye, sonuçta iş saha maçı olsa, işte örnek veriyorum Erzurum ya da Çorum gibi bir takımla karşılaşsa orada muhtemelen Poku'yu görürdük ama İlhan Fakıl'a takımla daha fazla antrenman yaptı. Plana daha çok sadık kalabilir düşüncesiyle aldığını düşünüyorum İlhan Fakıl'ı orada oyuna. Nitekim de oyuna girdiği, oyunda kaldığı süre zarfında çok etkiliydi. Ve Beşiktaş, Fenerbahçe'nin o orta sahada işte pozisyonu sonra tekrar tekrar izledim. Trossard, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın ikinci golünde ortaya geliyor topla. Semedo onu takip ediyor. Guendouzi arada, yani iki arada bir derede kalmak deriz ya, öyle yani nereye gideceğini şaşırıyor. Tam orada Salih'in bir kişiyi geçip topu çevirmesi ve Olaytan'ın da zaman kaybetmeden topu Orkun'a atması orada 3-4 saniye kazandırdı, yani Beşiktaş'ın hücumunun hızlanmasını sağladı ve İşte Nelson Semedo yerinde yok. Guendouzi artık pozisyonda ritmi kaybetmiş. Nathan Ake çok geride kaldı Vlahovic'i takip etme konusunda. Tam o noktada da Orkun Kökçü çok zekice vurmak yerine daha müsait durumdaki Vlahovic'e çıkardı. Milan Škriniar'ın yani orada pek hatası olduğunu düşünmüyorum. Yani orada en doğru hamleyi yapan tek Milan Škriniar vardı Fenerbahçe'de Beşiktaş'ın attığı golde. Ne oldu? 2-1'e geçti. 2-1'den sonra da tabii Fenerbahçe daha fazla risk aldığı için Beşiktaş'ın etkili atakları ve sonrasında değerlendirilemeyen hücumlar Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maç. Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonunu çok soran dinleyicilerimiz var. Birçok hakem yorumcusu penaltı olduğunu söylemiş. Ben ilk yani ekranda, monitörde, basın tribününde baktığımda pozisyon dışarıda gibi gelmişti bana. Tabii ki orada Fenerbahçe'nin de haklılık payı var. O pozisyon verilse, penaltı tabii verilse, penaltı olduğu üzerinden devam edeceğim. Skor 2-2 olacak. Belki momentum Fenerbahçe'nin lehine dönecek. Başka bir senaryoyu konuşabilirdik ama VAR'ın tabii uyarmaması yine dikkat çekici. Maçında VAR hakemi yabancıydı. Fenerbahçe'ye dair şunu da eklemek isterim. Romelu Lukaku maalesef hazır değil. Yani ikinci yarı oyuna girdi. Tribünden daha net görülüyor ki çok savruk, güçsüz, çabuk yorulan, temposu düşük. Belli ki biraz daha süreye ihtiyacı var. Hatta bugün Milliyet gazetesinde bir haber okudum. İşte teknik direktör İsmail Kartal'ın 4 oyuncuya kesik yapacağı ve onların yerine farklı isimler oynatacağına dair. O isimlerden biri de Vedat Muriç'in yerine Lukaku yazıyordu. Ben buna çok ihtimal vermiyorum Roma maçında. Yani Roma maçına Fenerbahçe'nin mutlaka Romelu Lukaku'yu değil de Vedat Muriç'le çıkması lazım. Nelson Semedo konusunda hakikaten Fenerbahçe'nin yanlış yaptığını düşünüyorum. Yani bilmiyorum, maaşının yüksek olmasından dolayı gönderemedi. Muhtemelen orada o payı da bırakmak lazım. Ama İsmail Hoca'nın da şunu bir gözden geçirmesi lazım. Mert Müldür'le orada Mimović hala duruyor. Ya bu Mimović'i Fenerbahçe niye aldı, niye kullanmıyor? Hakikaten çok merak ediyorum. Yani İsmail Hoca'ya da soracaktım maçtan sonra ama Fenerbahçe'nin medya sorumlusu izin vermedi, soru izni. Ya çok bana vermedi daha doğrusu. İsmail Hoca da maçtan sonra basın toplantısında kabul etti mağlubiyeti. Yani hatasının, kendilerinin hatalı olduğunu, hiçbir şekilde planımız sahada uygulanmadı oyuncular tarafından dedi ve burada sorumluluk bizde diye sorumluluğu üzerine aldı. Aziz Bey tabii haklı olarak o penaltı pozisyona takılmıştı. Maçtan sonra yaptığı açıklama dikkat çekiciydi. İrfan Can Kahveci konusunda da, yani İrfan Can Kahveci şu ana kadar önemli işler yaptı Türk futbolunda, gerek Başakşehir, Fenerbahçe de zaman zaman milli takımda ama şu an İrfan Can Kahveci bir büyük takımın, şampiyonluğa oynayan bir büyük takımın direkt güvenebileceği oyuncu konumunda değil. Yani hani işte İrfan Can Kahveci'den ben 15 maç verim alabilirim diyebiliyor mu Fenerbahçe taraftarı? Bana dedirtmiyor yani, sırf böyle İrfan Can'ı eleştirmek için de demiyorum ama şu anki görüntüsü Fenerbahçe'ye, işte sezonu 55 maç üzerinden saysak 15 maçta İrfan Can Kahveci bizim lehimize skoru değiştirir, işte bize katkı sunar. Bana dedirtmedi yani, şu anki performansı dedirtmiyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin sezonun kalan kısmında Ocak ayına kadar en çok sıkıntı yaşayacağı bölge hiç kuşku yok ki orta saha. Cuma akşamı da burada biraz değinmiştim. Bazı dinleyicilerimiz bana hak vermişti, bazıları katılmamıştı. Asensio'nun yokluğunda orada çözüm üretebilecek bir oyuncu yok. Şampiyonlar Ligi'nde bunun sıkıntısını daha çok yaşayacaktır Fenerbahçe. Bugün çok Roma analizine girmeyeceğim. Roma'yı da bu sene keyifle takip ediyorum. Hafta sonu maçına da baktım. Atalanta'yı geriden gelip 2-1 mağlup ettiler. 3-3 de şu an İtalya Serie A'da zirvedeler. Çok iyi bir dönemde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yarın akşamdan sonra tabii Roma'yı daha detaylı konuşuruz. Yine bizim Sport Plus'ta arkadaşlarımız da Roma'nın maçlarını anlatıyor. Onlarla da değerlendiririz. Fenerbahçe için tabii kötü bir başlangıç oldu. Bugün bir istatistik okudum. Fenerbahçe Süper Lig'de ilk 4 haftada 2 kez mağlup olduğu, mağlubiyet yaşadığı sezonların hiçbirinden şampiyonluk çıkaramamış. Tabii bu sene çıkaramayacağı anlamına gelmiyor ama böyle bir istatistik vardı, dikkatimi çekti. Yine Fenerbahçe'de özellikle sezon başında bazı oyuncuların adı geçmişti. Bu da dikkatimi çekti, onu da hemen paylaşayım. Sergi Cirasi Fenerbahçe'nin forvet adaylarından biriydi. 2 gol 1 asist yapmış 3 maçta. Luis Suarez Sporting'in Kolombiyalı oyuncusu 5 maçta 4 gol 1 asist yapmış. O da Fenerbahçe'den teklif aldığını, Hakan Safi ile anlaştığını ama sonrasında transferin gerçekleşmediğini paylaştı. Ve Pavlidis muazzam bir sezon başlangıcı yaptı. 9 maçta 11 gol 3 asist yapmış. Bunu da şu yüzden paylaşma gereği hissettim. Hani Fenerbahçe'de bu sezon tabii forvet oyuncularının da hani işte Tarişka çok iyi başlamıştı, artık yok. Her maç neredeyse bir golü vardı. Vedat Muriç iyi gitmiyor. Yani aslında iyi gidiyordu pardon. Son 3 maç üst üste gol atarak çıkmıştı derbiye ama bu derbide de Fenerbahçe'nin ne orta sahası ne kanatları Vedat Muriç'i besleyemedi. Yani bu maçta Vedat Muriç performansını oyuncunun kendisine bağlamak pek mümkün değil gibi. Oyunda kaldığı süre zarfında da çok yoruldu, çok yıprandı, çok iyi mücadele etti. Sahada daha iyi görülüyor basın tribününden. Bence derbinin Fenerbahçe adına iyilerindendi ama etrafından o desteği alamadı. Vincenzo Italiano'ya maç sonu özellikle orta sahanın bu derbiyi kazandığına dair yani bir soru yöneltmiştim. O da şunu söyledi, ikinci yarı Fenerbahçe'nin kadrosundaki oyuncu değişikliği ve planlaması biraz daha orta sahayı bize bıraktı ve Orkun, Olaytan, Salih üçlüsü de burada çok iyi organize oldu dedi. Hakikaten şu an güzel bir uyum var bu üçlü arasında. Çok pardon, Miretti ile Endidi de hamle oyuncusu olacak gibi duruyor. Yani şu performansıyla Olaytan'ı da herhangi birinin kesmesi pek mümkün durmuyor. Tabii Miretti'yi bir görmemiz lazım. Onu da bir pay bırakalım. Miretti'nin sonuçta nasıl bir performans koyacağını henüz bilmiyoruz. Belki o da çok ekstra bir işler yapacak sahada ve Vincenzo Italiano'nun aklını çelecek kadro planlamasında. Leandro Trossard oyun kurulumunda yine top rakipteyken baskıda hakikaten nasıl değerli bir takım oyuncusu olduğunu ve oyun aklı olarak ne kadar üst seviyede olduğunu gösterdi. İşte hep yıllardır Beşiktaş'ta skorer kanat oyuncusunun sıkıntısı yaşanıyordu. Leandro Trossard bu minvalde Beşiktaş'a büyük katkılar vereceğini büyük maçta gösterdi. Beşiktaş açısından son derece değerli bir galibiyetti. Zaten takımına, hocasına ve sportif direktörüne güveni tam olan bir taraftar topluluğu vardı. İşte derbi öncesi orta saha transferinin yapılmaması moralleri bozmuştu Beşiktaş'ta ama şu an geldiğimiz durumda da Beşiktaş tekrar artık o orta saha transferinin yapılmamasını, takımın oynadığı futbol, teknik direktör, sportif direktörü unutturmuş durumda. Dolayısıyla Beşiktaş'ta şampiyonluk yarışının içinde çok ciddi bir şekilde olacağını gösterdi. Bir rüştünü ispat maçıydı. Hem hoca açısından hem Beşiktaş açısından. Nihayetinde de Beşiktaş bunu kanıtlamış oldu değerli dinleyenler. Fenerbahçe içinde tabii bugün yine birçok medya kuruluşu gazete manşetlerine baktığımda İsmail Kartal için devam ya da tamam maçı olarak nitelendirilmiş Roma maçı. Bu düşünce yapısına da karşıyım. İsmail Hoca hatasını görmüş, kabul etmiş. Eminim o da hem Roma maçında hem bundan sonraki maçlarda derbideki mağlubiyete dair büyük dersler çıkarmıştır. Böyle her hafta hocanın tamam ya da devam maçı olarak bakılması hocayı da yıpratacaktır. Bu yüzden Fenerbahçe'nin de bu zihniyetten bir an önce çıkması gerektiği kanaatindeyim. Araya gidelim. Sonrasında Demirleydi programı 19.30'da ben yeniden burada olacağım.
1: Derin pas devam edecek.
0: Reklam.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T veya 17T Pro akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 9.7 128 GB tablet hediye.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. Empara, bankanın güzeli.
11: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
12: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
11: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
13: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
14: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
13: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
14: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
13: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
11: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
12: Radyo Spor.
11: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
13: Demir Lady başlıyor.
15: Jason İnşaat'ın sunduğu Demir Lady'ye hoş geldiniz. Bugün Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunu ve turnuvadaki genel tabloyu Neslihan Demir'le birlikte değerlendireceğiz. Neslihan hoş geldin.
16: Hoş bulduk.
15: Viyana şampiyonu ve son Avrupa şampiyonu olarak geldiğimiz 2026 Avrupa şampiyonasında finalde de İtalya'yı 3-2 mağlup ederek unvanımızı koruduk. Ve 2028 Los Angeles olimpiyatlarına gitme hakkı kazandık. Gerçekten sahadaki mücadele voleybolun zirvesindeki iki ülkenin karşılaşmasını ve seviyelerini çok iyi yansıttı. Ve bizim takım terinin son damlasına kadar savaşan, her top için mücadele eden bir görüntü ortaya koydu ve hepimizi çok gururlandırdı. Maç biterken sanırım herkes gözyaşları içerisindeydi.
16: Evet, ya ben bile neredeyse.
15: Sadece oyuncular değil. Ama sana şunu soracağım. Yani çok da iyi oynamadık aslında, değil mi? Biz ne yaşadık dün?
16: Ya ben gerçekten biz ne yaşadık hala sorguluyorum. En iyi oyunumuzu oynamadık. Ama işte bir taraftan da şeyi düşünüyorum. Hani biz neyi beğenmiyoruz acaba? Kazandık işte, kazanmayı bilen, dediğin gibi oynaması gerektiği yerde oynuyorlar ya. Hani ve o 5. seti, hani ben düşünüyorum, ben öyle bir maç oynamışım. 5. seti ben öyle oynayamam ama işte bu başka bir mantalite, mental bir güç ve o maçı biz hani 15-10 yani yanaştırmadık bile yani. Umut bile besleyemediler yani. Çok enteresan bir maçtı. İtalya gibi çok güçlü bir rakibi hani böyle bu kadar dalgalı, inişli çıkışlı bir oyunla kazanmak, hani biz başka bir seviyeyiz o zaman diye düşünüyorum açıkçası.
15: Ben de sana katılıyorum. İtalya açısından bir de şöyle bir durum vardı. Eğer onlar kazansaydı, Sovyetler Birliği'nden sonra ilk kez son Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu apoletini takacaklardı. Ben onların hırsını...
16: Aa, kısmet değilmiş.
15: Kısmet değilmiş o yüzden. Çok çok iyi anlıyorum. Maç sonu demeçlerinde de özellikle dinledim onları. Antropova, Türkiye bazı setleri düşük puanlarla kapatsa bile maçın içinde kalma konusunda çok başarılıydı. İşe yarayan birçok oyuncu değişikliği yaptılar, evet, dedi. Sila, mağlubiyeti bugün Türkiye bizden daha iyiydi ve belki de sonuca gitmekte daha soğukkanlıydı diye, evet, anlattı. Şimdi ben bütün bu iki demeci bir istatistikle destekleyeceğim. İtalya toplamda 103 sayı aldı. Biz 93 sayı aldık.
16: Ama kazanan biziz.
15: Ama kazanan biziz gerçekten. İki takımın da bu arada hücum yüzdeleri %38'lerde kaldı, evet, maç genelinde. Esasında senin demin dediğin gibi doğru anları, doğru oynama becerisi geliştirmişiz biz.
16: Yani ben işte onu hani bir sürü voleybolda ekol var. Biz de artık ekolüz bana göre. Hani biz buralarda ekolüz. Hani Türkiye bitti demeden bitmez. Yani hani burada biz ekolüz bence. Türkiye, Türk milli kadın voleybol takımı bitti demeden bitmez. Hani öyle ben 2-0 öndeyim, 3. set 15-5 öndeyim falan. Yok, oradan biz bir geliyoruz. O yani çok enteresan. Hani 2. seti baz alırsak 12-6'dan geldik ya. 12-6'dan. Ve hani gerçekten tutuk bir oyunumuz vardı ve hani tabii ki de İtalya'da bunun üzerine gitti. 12-6'dan öyle bir dönüşüm. Dedik ki tamam, hani artık 3. set alırız falan. 3. set hiç oyuna giremedik. Eyvah 4. set ne oldu? 4. sete bir başladık fırtına gibi. 5. sette her yani

0: Bundan işte 5 sene sonra, 6 sene sonra belki bu maçın skorunu bile hatırlamayacaklar. Kaç kaç yenmiştik ya biz? Veya işte kaç 5. set nasıldı falan diye. Bize işte sporcular aslında bu maçlar, madalyalar değil de oradaki o hisler miras kalıyor. O hissi hiçbir zaman unutmuyorsun. Ama işte maçı kimle oynadın, yanımda kim vardı, kimler kimlerdik falan diye onları çok zor hatırlıyorsun ama o his hiç kaybolmuyor.
1: Ben maç başlarken şimdi hani salon kararıyor,
0: Evet.
1: seyirciler ayakta, teker teker geliyor. Bazen hayal ediyorum insan o anda bile aslında eli
0: Evet.
1: ayağına dolaşır yani. Bütün gözler
0: Ya
1: senin üstünde.
0: gladyatör gibi hissediyorsun kendini. Yani bir arenaya çıkıyorsun ve ölüm kalım savaşı gibi bir şey yani. O aslında böyle elin ayağına dolaşmıyor da o aslında sende olan sabırsızlığı böyle tetikliyor. Daha fazla oynamak istiyorsun.
1: Beni en etkileyen şeylerden biri, başka sorularım da var ama bunları da araya sana seni hazır bulmuşken sormak istiyorum. Hatalar da yaptık.
0: Evet.
1: Hele ilk sette servis hataları, ikinci sette ona rağmen oralardan dönmek şapka
0: Ya
1: çıkartılacak bir.
0: gerçekten diyorum ya bu hani bizim bu oynadığımız inişli dalgalı bir performansımız vardı. Bunu asla hani kimse de diyemez ki çok iyi oynadık kazandık. Yani kızlar da kendileri de biliyorlardır. Hani İtalya gibi çok iyi bir takımı biz bu dalgalı performansla yendik. Yani hani başka bir seviye demek ki bizim seviyemiz.
1: Biz İtalya ile geçen sene de Dünya Şampiyonası finalinde
0: Evet.
1: oynamıştık. Sanki bu maçın tam tersi gibi bir maç olmuştu. Çekişmeli setleri onlar kazanmıştı. Biz kazandığımız setleri çok rahat almıştık.
0: Evet.
1: Ama o zaman tiebreak'te İtalya
0: Evet.
1: gülen tarafı olmuştu. Biz çok üzülmüştük. Şimdi tamamen rövanşı aldık ve ilk altılara baktığımızda da aslında sadece Cansu, Ebrar ve Nervin farklı. O
0: Şöyle oradaki aslında baktığımızda o zaman Antropova pasör çaprazıydı. Şimdi 15 sayılık kısa bir set oynadığımız için şimdi Egon'u başlıyor 4 numarada. İşte 3 2 arkaya gittiği anda Antropova'yı sokuyor, ikili değişiklik yapıyor. Yani o kısa sette tüm set boyunca onlar üçlü hücumda ve Antropova da yani pasör çapraz olarak çok etkili bir oyuncu. Biz orada onu şey yapamadık, kotaramadık. Şimdi Antropova 4'e çekilince yerine gelen pasör çaprazı Antropova kadar etkili değil. O yüzden o tarafı 3-2 öyle kazanabildik yani.
1: Bizden ziyade onlardaki bir değişikliğin
0: Evet,
1: etkisi
0: çünkü
1: olarak
0: hani onlar
1: görüyorsun.
0: 15 sayılık seti yani en az 10 sayısını, 10-12 sayısını belki de üçlü hücumla oynuyorlar yani. Onlar hep üçlü hücumla oynadılar.
1: Sen aslında İtalya'dan korkmadığını defalarca
0: Evet.
1: söyledin. Her yerde söyledin, gazeteye yazdın, Demirleydi'de de
0: Evet.
1: neredeyse her bölümde söyledin. Ve şampiyon olmak için herkesi yenmek zorundasın
0: Evet.
1: diye de altını çizdin. O ilk sette yani aslında biz bayağı bir şüpheye düştük ama o reaksiyon gerçekten çok iyiydi. Senin hiç gidiyor dediğin bir an oldu mu yoksa hep yeneceğiz biz bunları inancını
0: Yani
1: korudun mu?
0: şöyle dışarı totem yaptım. Tamam ya bitti 3-0 kaybettik işte ne yapalım olsun yapacak bir şey. Totem yaptım ama benim hep inancım vardı. Hatta Emre yayın partnerim böyle yaptı. Yargılanacaksın. Hani korkmuyordun İtalya'dan korkmuyorum dedin. Kazanırız dedin. Ne oldu falan diye benimle dalga kamuoyuna hesap vereceksin falan diyor. Dur bakalım dedim daha bitmedi falan. Ondan sonra biraz da onunla yetiştik. Ne oldu dedim ya ne oldu yani dedim. Biraz biat et dedim ya.
1: Yok bence senin bu programı izleyenler bile çoktan biasta geçmişlerdi diyorum. Her tahminin tuttu Neslihan. Gerçekten seni çok tebrik ederim. Ben bir başka bir faktörü şimdi devreye almak istiyorum. Bizim 25-12 kaybettiğimiz ve maçı da 2-1'e getiren o sette Vargas
0: Evet.
1: bayağı düştü.
0: Evet.
1: Bayağı düştü. Morali bayağı bozuldu. Sonrasında da aslında takım arkadaşları onu öyle bir sarıp sarmaladılar ki, öyle bir desteklediler ki resmen gözümüzün önünde oyuna geri döndü.
0: Küllerinden doğdu.
1: Küllerinden doğdu ve şahane bir performans maçın geri
0: Evet.
1: kalanında gerçekten. Çünkü o ilk 2-1'e gelene kadar sanki Vargas'ın her hareketini analiz etmişler ve

0: her şeyin karşılığını bulmuşlar gibi.
1: Tabii ezberlemişler evet, gibiydi
0: bir durum
1: yani.
0: Vardı ama.
1: Hani genel olarak hani pas dengesizliği, o bu hepsi bir araya gelince o üçüncü sette Vargas hakikaten çok fazla bir varlık gösteremedi ve çok sıkışmış hissetti belli ki. Çünkü hani belki uzun zamandır ilk defa böyle bir şey yaşıyor. Yani Vargas'ı şu ana kadar öyle hissettiren herhangi bir takım olmadı. Ama senin de dediğin gibi takım arkadaşlarının onu parça parça oyuna sokması, suratı düştü, çok üzgün, herkes biraz gidip çok da üzerine gitme, hadi, o muhtemelen molalarda. Santarelli tekrardan onu, o da çok tabii ki de mental olarak güçlü bir oyuncu, o da kendini hemen toparladı ve hani 5. sette o attığı servislerle hani bize neredeyse maçı kazandırdı.
0: Katılıyorum. Ben şimdi de Zehra'ya bir parantez evet. açmak istiyorum. 12 sayısının 6'sı bloktan geldi. Evet. Takımın toplam 11 bloğunun yarısından fazlası Zehra'ya ait. Özellikle de İtalya'nın inanılmaz bir fiziksel evet. gücü vardı. Zehra orada böyle son Mohikan gibi onlarla savaştı. Sence unsurlardan biri midir?
1: Tabii ki de yani Zehra, ben zaten hani en başından beri söylüyorum. Zehra ve Vargas bu turnuvada yani çok iyi hazırlanmışlar belli. Hani Zehra da bir lider gibi oynadı yeri geldiği zaman. Hiç durmadı. Morali bozuldu, düştü, kalktı. Bazen top öldüremedi, bazen blokta ellerinin arasından geçti. Ama asla disiplinden kopmadı. Ne gerekiyorsa elinden gelenin en iyisini yaptı. Ve zaten birazcık da sabredince, hani bir taktik var. Bazen taktik verir antrenör ama senin hissiyatın başkadır. O hissiyata çok fazla kapılmamak lazım. Çünkü senin hissiyatın arkadaki defansı bozuyor işte. Pasörün bilmem nesini bozuyor. Ona kapılmadan sabırlı bir şekilde durdu ve sonunda zaten hani gerçekten blok antrenmanı oldu Zehra'ya.
0: Bir de maç içinde hepimizi de bir korkuttu, bir sakatlandı.
1: Evet, kötü oldu ama evet. Yani böyle kafası geri, Allah korusun ya, bir de ay durduk yere şimdi. Diyordum ki tam neyse Carmen dışında çok büyük sakatlık yaşamadık bu sene falan derken dilimi ısırayım yani.
0: Aynen. Santarelli'ye de bir parantez açmak istiyorum tabii ki. Çünkü dünkü programda biz Santarelli-Velasco rekabetinden bahsetmiştik. Hı hı. Orada bir usta çırak gibi evet. bir durum var ve 8 maçta da usta çırağı gelmişti. 8'de 8 gidiyordu. Sen dün dedin ki Santarelli bazen hani biraz panikleyebiliyor. Ama bu defa panikleyen Velasco oldu evet. ve Santarelli tamamen özellikle tiebreak setinde senin de söylediğin evet. gibi herkesi en yüksek performans gösteren oyuncuları bile kitlemeyi başardı ve onu da çok tebrik ediyoruz.
1: Ya tabii ki de o kadar yerinde ve güzel oyuncu değişiklikleri yaptı ki yani işte Derya, Yaprak, onların defansları bir ara baktım Derya 5'te can hıraş defans yapıyor. Orada hani düşmeyen toplar gerçekten çok savaştık. Yani bu Santarelli'nin eseri, Santarelli ve ekibinin eseridir. Yani nasıl ikna ettiniz ya onları böyle şey yapma. Ya bu gerçekten beceridir. Çünkü orada 14 tane farklı karakter var. Hepsini bir şeye ikna ediyorsun yani. Bu çok zor bir şey. Hani şu an biz burada 4-5 kişi otursak anlaşamıyoruz. Herkesin bir fikri var. Adam her 14 kişiyi de bir şeye ikna etti. Yani inandırdı ve sonunda da tabii ki de 6 demek ki doğru şeye ikna etmiş. Altın madalyayı aldı.
0: Yani kenarda bekleyen dediğin gibi evet. küsmedi, kırılmadı. Oyuna evet. giren kaldığı yerden daha iyisiyle katkısını aynen. verdi. Herkes doğru yerde girdi. Şimdi tabii ki seyirci demeden de bu kısmı kapatmam mümkün değil. Avrupa Şampiyonası'nda aslında genelde birkaç edisyondur ev sahipleri şampiyon olamıyordu. Evet. Biz bu laneti de kırdık. 17.299 kişi takip etmiş. Televizyondan da yansıyor. Bir İstiklal Marşı okundu zaten.
1: Evet.
0: Evde hazır ola geçtik.
1: Aynen öyle, hazır ola geçtik yani. Bir de normalde tabii televizyondan izlediğim için yayına çok yüksek ses gelmiyor ama gerçekten çok yüksek. Benim şey dikkatimi çekti, ona çok güldüm. Cüneyt Kıran sevgili maçı anlatan. Şimdi bizim aylardır işte Vargas Türk değil, işte Jack bilmem ne değil falan filan diye. Cüneyt Bey de işte Sara Far, annesi babası Alman ama kendisi İtalyan olmayı seçti. İşte Paolo Egonu, bilmem ne Afrika kökenli, işte bilmem ne. Bayıldım ya, evet. Yani gerçekten bayıldım. Yani evet, yani evet hakikaten çok hani bayıldım o şeyine. Ben de olsam ben de yapardım yani aynı o şeyi.
0: Bir de insanlar şeyi unutuyor, aslında Vargas Türkiye'ye geldiğinde neredeyse sakat ve hani kariyerine evet. devam edemeyecek bir noktada geldi. Biz evet. Vargas'ı alıp tekrardan Vargas yapan ülkeyiz bir bakıma. O yüzden ben hiç katılamıyorum ve çok da iyi yaptı.
1: Bence de çok güzel oldu.
0: Şimdi biz tabii evde de sizde de var bir İtalyan, bizde de var bir İtalyan. İtalyanca bildikleri için bunlar evet. baktı maç sonrası acaba İtalyan basında ne var diye. Çok bozuklar. Tabii ki ve artık demediklerini bırakmıyorlar. Bize söylediklerini hiç kale bile almıyorum. O artık hayal kırıklığı ama La Gazzetta dello Sport Velasco'ya tepkiliydi. Ve maç elindeyken o iki değişiklikle maçı verdi dedi. Yani ikinci sette 19-17 öndeyken Oro ile Egonu yerine Kambi ile Adigwe'yi oyuna evet. alarak yaptığı değişiklikten bahsediyor.
1: Ve de geri almadı değişikliği.
0: Evet.
1: O da
0: katılır mısın?
1: Evet, olabilir yani. Sonuçta o gün iyi oynayan, daha az hata yapan bir Egonu var. Oro zaten Oro yani. Gerçekten iyi bir pasör. Ben de orada biraz şaşırdım. Almadı. Sonuna kadar direndi yani.
0: İlk altısı çok iyi. Yedekleri bizim kadar
1: evet,
0: değil
1: bir,
0: mi?
1: Yani ben onu hep söylüyorum. Bizim kadro derinliğimiz yani işte bizim ilk altımızı koy. İkinci altımızı da bir işte bir Türkiye Cumhuriyet olarak koy. O bizim ikinci altımız da madalya oynar. Yani bizim kadromuzun kalitesi tüm turnuvadaki kadrolardan daha kaliteli bence. Çok daha renkli ve biz hep kahraman çıkartabiliyoruz kenardan. İşte dün Derya girdi. 2-3 tane smaç vurdu, bir ortalığı karıştırdı. Hani baktığında görece hangi takımdan birisi gelip de maçın kaderini değiştirebiliyor. Bizde çok var.
0: Kesinlikle Derya'ya da ayrı parantez açmak lazım. Eda'ya da ayrı parantez evet. açmak lazım. Bir ara verelim, bu parantezlerle tamam. devam edelim.
2: Demir Lady devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır. Kazancım net, sigortamnet.
3: Radyo Spor.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris.
3: Reklam.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Demir Lady devam ediyor.
2: Jason İnşaat'ın sunduğu Demir Lady'ye devam ediyoruz. Eda'ya da parantez açmak istiyorum demiştim. Bizim çok kritik dönüm noktalarımız var maç içinde. Eda'nın ikinci setteki 5 sayılık servis turu ilk akla gelenlerden. Oyuna sonradan giren Derya'nın senin de dediğin gibi 4. set sonlarındaki bir uzun rallide yaptığı bir arka alan savunması var ki gerçekten şeye geçer, yani literatüre geçer. Tiebreak'te 4-4'te getirdiklerinden sonra bizim bir oynadığımız yine bir uzun ralliler var. Senin için böyle akılda en kalan kırılma anı hangisi?
3: Vallahi yani o kadar hala şu an ben zafer sarhoşuyum ve hani ya galiba o 12-6 gerideyken Eda servis attı, bir de girdi bir defans yaptı. Bayağı Antropova vurdu galiba. Bayağı set tık diye aldı falan. Oradan topu döndürdük, öldü. Bir can geldi yani takıma. Çünkü hani tabiri caizse ölü toprağa serilmiş gibiydi üzerimize. Ondan sonra bir evet yapabiliyoruz ya, hatırladık mı? Hani bunun için buradaydık diye bir anda daldık ve oradan böyle adım adım adım adım ilerledik.
2: Eda 2021'deki Güney Kore'ye kaybettiğimizde hepimiz onun için çok üzülmüştük. Evet. Çünkü hep düşündük ki kaptanın son olimpiyatıydı. Ama kaptanın son olimpiyatı değildi. 2024'te de sahadaydı. Geçen seneki dünya şampiyonası sonrası dedik ki
3: son dünya
2: şampiyonası, yok o da değil. Bu Avrupa şampiyonası. Şimdi sence kaptanı 2028 olimpiyatlarındaki, dün ona da hak kazandık, görür müyüz? Bu arada 41 yaşında olacak, tam 41 kere maşallah.
3: Bence görürüz. Niye görmeyelim yani? 20'liklere taş çıkartır vallahi. Hem fiziği, hem profesyonelliği, hem tekniği, hem hızı, hem gücü. Hani Allah sakatlık vermesin. Eğer bir sakatlığı yoksa bence devam etsin. Ben Eda'yla da hani konuşmuştum ya, dedim ne bırakıyorsun, ne bırakacaksın ya dedim, boş ver oyna. Oyun, biz bıraktık da ne oldu, 100 kilo olduk dedim, sakın o bırakma dedim, oynayabildiğin kadar oyna.
2: Yok, ekran öyle gösteriyor. Hiç öyle bir durumun yok. Bu arada hani Sırbistan Maya da 42 yaşında, evet. Yani onu da hatırlatmış olalım. Aynen. Bir örnek olarak da koyalım. Pasörlerin ileri yaşlarda da oynaması sanki orta oyunculara göre daha mı mümkün?
3: Tabii yani orta oyuncuların yükü çok ağır. Şöyle söyleyeyim, antrenman şiddeti normalde orta oyuncularına göre ayarlanır. Yani orta oyuncuların bir sıçrama şeyi vardır. Şimdi hepsinin hani kolunda İşte bu şeyler var ya, orada gözüküyor zaten. Yani attığın her adım sahada, ne kadar nereye koştuğun belli oluyor. Biz normalde antrenörler işte o antrenman şiddetini bugün hafif yapacağım diyorsa orta oyuncular az sıçrayacak demektir. Yoksa bir antrenmanda ortalama bir orta oyuncu 200 defa sıçrıyor. Yani Eda'nın o yüzden çok etkileyici. Yani 39 yaşındasın ve hani 25 yıldır falan günde 200 defa, en az 200 defa sıçrıyorsun ve sürekli üst kalitedesin. Yani hep A kalite oyuncusun, hep A plus'sın. O yüzden çok etkileyici.
2: Eda'nın maç sonu açıklaması da
3: evet,
2: hani
3: güzeldi.
2: Tam ağlamamız durmuştu.
3: Evet. Ay hakikaten ya. Evet, tam ağlamamız durdu. Gene böyle tüylerimiz diken diken
2: oldu. Çok güzeldi ve o anda insanın biliyorsun belli bir efor sonrası beynine pek oksijen gitmiyor. Bu açıklamalar iyice etkileyici oluyor yani o halde.
3: Kesin uzaylı.
2: Avatar'a da benziyor zaten. Ya
3: uzaylı var. O saçıyla bağlanıyor ağacına kesin geceleri. Bizi kandırıyor.
2: Ben tabii olimpiyatlardan bahsetmişken olimpiyat parantezini birazcık daha açmak istiyorum. 2012, 2020 ve 2024'ten sonra 4. olimpiyatımız olacak, evet. Ve üst üste 3. kez olimpiyatlara gidiyoruz. Konuşmak için çok erken. Hı-hı. 2012'de siz giderken ve sen bayrağı taşırken, evet. O bizim ilk olimpiyatımızdı. Evet. 2 seneye de çok şey değişebilir ama hazır böyle sıcağı sıcağına mutluluk sarhoşuyken ben yine de sana bir şampiyonluk senaryosu hayal etmeni rica edeceğim.

0: Olimpiyatlar için istediğin gibi tasarlayabilirsin. Belki 2 sene sonra.
1: Yani şöyle hani grup aşamasını geçtik. Gruptan birinci çıktık. Çaprazda kim gelsin bize? Almanya gelsin. Onu atlayalım. Çeyrekte Brezilya gelsin. Yarıda Rusya gelsin. Finalde yine İtalya.
0: Mükemmel. İnşallah olimpiyat sonrası...
1: Ay dur, bunlar kayıtlı değil mi? Kız 2 sene sonra izleriz.
0: İzleriz inşallah ve sen demiştin olur. Şimdi geleneksel olarak seyircilerden gelen sorularımız var. Onları alacağım. Sonra turnuva ödüllerinden bahsedeceğiz. Ve tamam. Demir Lady'nin sonuna geleceğiz. Şimdi seyircilerimiz diyor ki uluslararası arenada son 4 büyük turnuvada da Türkiye'nin imzası var. Kulüp sezonunda da Galatasaray, Vakıfbank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, şimdi VNL ve Avrupa şampiyonlukları. Voleybolda hedef kaldı mı? Bundan sonraki hedef ne olmalı?
1: Yani işte gerçekten bu da böyle bir şey. Şu an hani kazanıyorsun. Bunu sürdürebilmek evet, ama hani sürdürebilmek mümkün değil. Yani böyle bir şey yok. Hani sürdürelim. İllaki bir düşüş olacak ama bunu böyle dramatik değil de hani şöyle bir new diye küçük bir kaydıraktan şey gibi sıçramak olarak kullanacağız o düşüşü diye düşünüyorum. Yani kazanacak çünkü gerçekten işte Şampiyonlar Ligi'ni Vakıfbank kazandı. İşte Sevkapı Galatasaray kazandı. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde sürekli Türk takımlarıyla şeyiz, işte milli takımlarda almadık kupa, yani bir olimpiyat kaldı, madalyasız bir olimpiyatımız kaldı, her şeyde hepsinde madalyamız var. Vallahi hani VNL'de bana göre bir dünya şampiyonası, zaten her sene yapılan bir dünya şampiyonası, sadece ismi Milletler Ligi. Hani o yüzden dünyada da bence altın madalyamız var. Vallahi zor, yani kızların işi zor, çıtayı koyuyorlar buraya. Sonra bir set verince biz niye mızmızlanıyoruz? Mızmızlanırız tabii.
0: Alıştırdılar
1: bir kere. Bizi.
0: Peki mesela olimpiyatlar bana sorarsan Avrupa şampiyonasının yanında aslında hani seviye olarak bütün dünyadan gelen takımlar olduğu için sanki Avrupa şampiyonası en zor turnuva gibi geliyor bana.
1: Yani biraz öyle. Hani şu an dünyadaki takımların da durumuna baktığımız, hani Brezilya, hani o eski Brezilya değil, Amerika hala öyle değil, Çin öyle değil, ama işte Avrupa takımları hala çok iyiler yani. Avrupa biraz, bu da tabii işte Türkiye Ligi'nin bu kadar kaliteli olması, İtalya'da bir ligin hali hazırda iyi bir ligin olması, oyuncuların burada hem kulüp sezonunda hem de milli takım sezonunda çok üst düzey maçlar oynamaları etken bence.
0: Kesinlikle. İkinci soruya geçiyorum. Bu soru seninle ilgili. Aslında o yarı finalde sağ kenarındaydın, evet. Ya Viral'e dönen bir pozun var. Beraber böyle manşet aldın. Ve onunla alakalı bir soru. Sahada ben olsaydım diye düşündüğün bir maç oldu mu? Kenarda mı olmak daha zor, sahanın içinde mi?
1: Ya kenarda olma. Ya bir an şöyle şey oldum hani. Benim oturduğum yerde Jetsil var. Çok tatlı bir kız, bir prenses. Lan işler kötü giderse dalayım mı acaba bezi alıp yeri silmeye falan diye. Öyle bir düşündüm. Oynamak için değil. Hani oyunu durdururum, soğuturum falan diye. Beni güvenlikle atarlar. Ama hani en kolayı sahanın içinde olmak ya. Yani o en kolayı. İzlemek çok zor.
0: Gerçekten.
1: Evet, saç baş yoluyorsun yani. Ben evde, hani evde tabii insan biraz daha rahat oluyor. Çığlık kıyamet izliyorum. Hani gene toplum içinde biraz daha böyle hani kendimi kontrol etmeye çalışıyorum, ama o bile çok zor yani.
0: Peki ödüllere geçiyorum şimdi. Turnuvanın bireysel ödül listesi ve rüya takımı. MVP zaten hepimizin beklediği, evet, gibi Melissa Vargas oldu. Best Setter Oro ve Silla. Derya, hı hı. Zehra, Hena, yani ağırlıklı olarak bizden. Tabii ki Melisa ikinci ödül de aldı MVP ile birlikte ve Gizem Libero'da aldı ve Santarelli aldı.
1: Evet.
0: Senin keşke şu da olsaydı, buna eksik verdiler dediğin bir durum var mı?
1: Yani açıkçası ben adil buldum. Ha, şey olabilir miydi? Şimdi tabii üçüncü olan takımda da birine ödül verme durumu olduğu için hani kurta gici verdiler. Hani İtalya'dan olabilir miydi? Yani çünkü sadece İtalya'dan Orro ve Silla vardı. Yani bu sonuçta final oynandı. Yani Far veya Danesi'ye belki verebilirlerdi ama ben aslında adil buldum ödül şeyini.
0: O zaman senin ödüllerine geçiyorum. Senin MVP'in kim?
1: Vargas.
0: Peki en iyi genç oyuncu ödülün?
1: Derya.
0: Peki en iyi servis kim attı?
1: Şimdi orada son maça gidiyorum, geliyorum. Eda diyeceğim ya. O bize o servisleri atmasaydı döndüremez ki Eda.
0: En iyi orta oyuncu?
1: Eda.
0: Eda.
1: Zehra. Zehra.
0: Peki Eda, blokçu? Yine Zehra.
1: Zehra.
0: En iyi savunmacımız?
1: Vallahi kızların hepsi yani. Orada çoklu seçebiliyor muyum?
0: Seçebilirsin.
1: Örge, Hande, Derya.
0: Evet, Örge savunma bakanı gibi bir şey zaten. Aynen. Yani gerçekten. En iyi koç herhalde Santarelli. Peki en iyi maç turnuva boyunca? En iyi performansı gösterdiğimiz finali seçmeyecek.
1: Sırbistan.
0: Sırbistan maçı efsaneydi ya gerçekten.
1: Yani böyle yani makina gibi oynadık.
0: Peki sürpriz?
1: Sürpriz? Benim manşete girmem çok sürpriz oldu bence camiaya.
0: Gerçekten onu görmeyenler varsa hemen sosyal medyaya gidip böyle...
1: Mesleki deformasyon. Ben topu hiçbir zaman böyle tutmadığım için direkt kolumu bağlamışım. Hani top geliyor tutmuyorum. Kolumu şey yapıyorum.
0: Hayal kırıklığın var mı?
1: Yok ya. Yani bunda da artık kör gelinmez. Neye hayalimiz kırılacak? Hayallerimizi yaşıyoruz vallahi. Hakikaten ikinci defa altın madalya. Daha ne isteriz?
0: Belki Carmen'in sakatlığı.
1: Tabii yani o Viyenel özelinde tabii ki de. Evet. Viyenel özelinde tabii kimsenin sakatlanmasını istemeyiz canım. Hani o hayal kırıklığı olabilir, doğru.
0: Peki böyle geriye baktığında, bütün maçları düşündüğünde ilk akla gelen an, en unutamadığın an?
1: En unutamadığım an. O kadar çok var ki. Yani şu şey çok... Yani hem komikti hem güzel bir yani ilk gözümün önüne o geliyor. Bu terzi için hakeme itiraz edip tribünler çığlık kıyamet ıslıklar, bir de Elif'e laf söylüyor. Elif de yapıyor ya, onu hiç unutamıyorum ya. Harika bir kız yani Elif.
0: Elif
1: ya, tamam yapıyor artık terzi için.
0: Elif gerçekten mükemmel. Benim de dün sosyal medyada karşıma çıktı. Böyle Melisa inanılmaz bir top çıkarmış. Böyle kenara doğru neredeyse düşmek üzere geliyor. Zehra'nın bir anı var. Hadi hadi. Hadi geri.
1: Ay evet, gördüm. Ay, onu da gördüm. Evet.
0: Ama o yüz ifadesi.
1: Tamam hadi oyna.
0: Aynen, çok iyi canlandırdın. Sence turnuva boyunca en renkli oyuncu kimdi?
1: Turnuva boyunca en renkli oyuncu. Kimdi ya? Allah Allah. Kim olabilir acaba? Renkli.
0: Hani hep böyle neşe. Aslında bizim takım hep öyle değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, bizim hep mesela dünkü maçta da dikkatimi çeken yani gerginlik vardı İtalya'da ama bizim her şeye rağmen yüzümüz gülüyordu yani. Biz hani takım olarak renkli bir takımız diyebilirim yani.
0: Bence de çok sempatik de bir takımız evet. Yani. Otobüsten inişimizden sahada el ele yani birbirimize cesaret verişimizden yani aldığın sayı da kaybettiğin sayı da
1: evet, beraber,
0: beraber yapıyorsun. Yapıyorsun yani. Evet. Öyle. Peki en aklında kalan tribün şarkısı, tezahüratı diyerek son sorumu.
1: Ace. Ace bir de şey, arar buluruz izini. Bundan daha bence iyi bir tribün şarkısı çıkmadı.
0: Çıkmadı kesinlikle. Gerçekten, futbolda da, voleybolda da her yani. Yere uyuyor gerçekten.
1: Evet.
0: Tarkan efsane bir şarkı yapmış evet. diyorum ve Demir Lady'nin sonuna geliyoruz. Neslihan sana çok teşekkür
1: ben
0: ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sponsorumuz Jason İnşaat'a çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz onlara.
0: Bakarsın sezonda da sürprizlerimiz olabilir.
1: Belki inşallah.
0: Görüşmek üzere.
2: Demir Lady sona erdi.
3: Reklam. Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma.

0: artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
2: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Derin Pas devam ediyor.
2: Radyo Spor'da saatleri 19.36 yaptık. Neslihan Demir'le Banu Yelkava'nın keyifli voleybol sohbetini sizlerle paylaştık. Dün akşamki Avrupa Şampiyonluğunu, A-Milli Kadın Voleybol takımımızın tarihinde ikinci kez elde ettiği Avrupa Şampiyonluğunu, zaferi sizlerle paylaştık değerli dinleyenler. Bir kez daha Ay Yıldızları, Filenin Sultanları'nı kutlayalım. Tekrar dönelim gündeme. WhatsApp hattımızı da hatırlatayım, 0538 052 1487, soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Hatta programın ilk bölümünde derbiyi konuşurken derbiye dair çok fazla mesaj gelmişti. Onları da hemen paylaşacağım bu bölümde. Eğer Asensio dönmeyecekse Fenerbahçe'nin işi çok zor olacağı kadar liderle puan farkını korursa Ocak'taki transferlerle ilgili bir ihtimal başarıya ulaşabilir demiş dinleyicimiz. Yine Fenerbahçe Galatasaray'a nispeten çok daha zor bir Şampiyonlar Ligi kurası çekti. Çoğu kişi Paris Saint Germain Galatasaray'a çıktı diye tersini söylüyor ama hiç öyle değil demiş. İkinci, üçüncü ve dördüncü torbalardan en güçlü takımlar Fenerbahçe'ye geldi diyor ama ben katılmıyorum. Yani Galatasaray'ın kurası Fenerbahçe'ye göre daha zor bence. İstanbul'dan Emrah Bey'in mesajı var. Futbolun matematiği ve doğrularına göre Fenerbahçe'nin bu sene başarılı olma şansı çok az. Önümüzdeki süreçte öncelikle İsmail Kartal'ın görevine son verilmesi lazım. Sonra maksimum Ocak ayı gibi Fenerbahçe hem Avrupa'ya hem de Avrupa'ya hem lige veda eder. Havlu atar demiş dinleyicimiz. Şimdi 10 numara problemini konuşuyoruz Fenerbahçe'de Asensio'nun sakatlığından dolayı ama uzun vadede sanki bir orta saha sorunu da olacak gibi. İsmail Yüksek oyuna girdikten sonra çok etkili olamadı. Şu anki performansı da pek iç açıcı değil. Orada Bartu var. Zaten Mert Hakan nasıl dönecek? Mert Hakan yandaştan çok fazla bir şey beklemiyorum ben. Bilmiyorum Fenerbahçe taraftarı bir şey bekliyor mu? Orada da bir sıkıntı olacak gibi. Yani 8 numara, yaratıcı bir 8 numara eksiği de var Fenerbahçe'de. Çünkü çok fazla kanatlara yük biniyor Asensio olmayınca da. Beşiktaş'ta maçın ilk yarısında, maçın genelinde neredeyse Oğuz Aydın oyunda kaldığı süre zarfında sağ bek Murillo aslında ofansif özellikleriyle dikkat çeken bir bektir. O tarafta hiçbir şekilde Oğuz Aydın'a boş alan bırakmadı. Ne orta imkanı verdi. Oğuz Aydın ilk ortayı 30'da falan yaptı ya. 30-35 sonuçta Vedat Muriç gibi bir forvetiniz varsa, ki zaten derbi maçta böyle çok sık pozisyona giremiyorsunuz. Kanat ortaları önemlidir. Oğuz Aydın'a orta daha yaptırmadı Beşiktaş'ın savunması orada. Tabii Salih sürekli desteğe gitti. Murillo pek ileri çıkmayınca orada çok fazla boşluk vermedi Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş. Yani yayının girişinde bahsettiğim gibi daha çok böyle sol tarafı tercih etti ve oradan da etkili ataklar yaptı. Orada da İşte Semedo'nun defolarını çok iyi kullandı Beşiktaş maç boyunca. İki golde de aslında şöyle bir canlandırırsanız gözünüzde maçı izleyenler, izlemeyenler özetlerde eminim golleri görmüştür. Semedo'nun gollerde ciddi hatası var.

Fenerbahçe için çok karamsar olmaya gerek yok bence. Yani bazı dinleyicilerimiz çok karamsar mesajlar atmışlar. Yani kısa bu şekilde devam ederse Fenerbahçe'nin Kasım'da da şampiyonluk şansının kalmayacağını söylüyorlar. İrfan Can'ın Fenerbahçe'de tutulmasını anlamlandıramayan bir dinleyicimiz var. Niye onu plan yap yani onun üzerine plan yaptı Fenerbahçe, ona güvenerek devam etti diye soran bir dinleyicimiz var. İşte biraz da burada tabii yabancı kontenjanı da kulüplerin elini kolunu bağladı. Genelde de zaten hep bu şekilde savunuyorlar, gerek teknik direktörler gerek yöneticiler. Ama yani sağ bek için şunu söyleyebilirim. Yani Mimović'i tanımıyorum, hiçbir bağlantım yok. Niye bu oyuncuyu sürekli övüyorsun diye diyen dinleyicilerimiz olabilir. Fenerbahçe sağ bekte Mimović'e bir şans vermesi lazım. Yani oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde Zagreb'deyken işte geçmiş kariyerini bildiğim için Zagreb diyorum, Sırp takımındaydı. Ciddi bir potansiyeli vardı. Scout raporları çok olumluydu. Yani bir oyuncu buraya gelince mi unuttu futbolu? Oynatmazsanız körelir çocuk tabii ki. 2-3 maç üst üste oynasın Fenerbahçe'de Semedo'nun şu anki performansından daha iyi olacağına eminim. Elde de imkan varken Fenerbahçe'nin farklı şeyler denemesi lazım diye düşünüyorum. Tabii ki bu işi İsmail Kartal'dan iyi bilmiyorum ama elde de hani bazı mevkilerde oyuncular var. Onların ziyan olmaması lazım. Metin Bey'in mesajı, Beşiktaş 2-0 bir deplasmanda kazanmasına rağmen diyor, Fenerbahçe'nin eksikleri 2-1 deplasmanda kazanmasına rağmen Fenerbahçe'nin eksikleri, yanlışları, hataları, kadrosu, hakemin sadece Fenerbahçe'ye hata yapmış gibi davranışları neredeyse bütün hafta sonunu etkiledi demiş. Biraz böyle cümlede düşüklük de var. İkinci yarıdaki İsmail Kartal'ın kadro tercihlerinin de Beşiktaş'ın ekmeğine yağ sürdüğünü söylüyor Yasin Bey. Bakıyorum başka mesajlara. Ertan Bey'in mesajı, teknik direktörlerin sorumluluğu üzerine alması neyi değiştiriyor? Sorumluluğu üzerime aldım deyip buradan kurtuluyorum demiş. Ya da sorumluluğu üzerime alıp deyip aldım deyip sorumluluk bana ait değil, takımına 3 puan mı veriliyor diyor. Ya tabii burada tepkileri dindirmek için de önemlidir. Bazen böyle takımlarda hocalar işler kötü gittiğinde hep saha dışında bir sebep ararlar. Mesela dün Metin Hoca, Metin Diyadin'e hiç yakıştıramadım. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir isim. Zaten uzun süredir Türk futbolunda var. Trabzonspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği bu camialarda sevilen de bir isimdir. Dün tabii çok erken golleri gördü Trabzonspor karşısında kalesinde. Çağdaş Altay'ı eleştirdi maç sonu basın toplantısında. Yani dün Gençlerbirliği'nin planı çok kötüydü. Hoca 5-0'lık mağlubiyetin sorumlusunu Çağdaş Altay hakeme yüklemiş oldu. Mesela dün hiç böyle bir açıklama beklemiyordum Metin Hoca'dan. Şaşırdım da maçın sonunda. Hani İsmail Hoca da çıkıp şey diyebilirdi ya, işte orada penaltımız verilmedi, hakem bizi katletti. Bu tip söylemlerin de Türk futbolunda karşılığı var. Taraftarlar çabuk galeyana gelip kötü oyunu pek sorgulayamayabiliyorlar. Yani işte hoca böyle dediyse tamam, bizim penaltımız verilmemiştir, hakemler bize düşman, zaten federasyon bize karşı. Buralara sığınmaması İsmail Hoca'nın bence değerli. Maç sonunda işte çıkıp bizim planımız şöyleydi ama bunu hiçbir şekilde uygulayamadık dedi. Bu önemlidir. Ona da saygı duymak lazım. Bence bu hani buraya negatif bir bakış açısı göstermedim ben. İsmail Hoca'nın tavrını doğru bulduğumu söylemeliyim. İtalyano hocanın en büyük avantajı gelip galip geldiği zaman bile takımın eksiklerini üzerine çalışması diyor. Zaten hoca evet bunu çok sık paylaşıyor. Bunun diyor sürekli olması lazım. Yine maç içerisinde mücadeleyi övdü ama bazı işte pozisyon kayıplarından dolayı verilen pozisyonları hatırlattı. Eminim yine Italiano'nun ve ekibi Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde oyuncuların eksiklerine yani hatalarına dair de böyle bir video analizi yapıp bu hafta içi takıma izletir. İtalyan hoca bu konuda hakikaten çok
net bir tavır sergiliyor. Ya şunu da söylemek istiyorum. Hani burada yerli düşmanlığı yapmıyorum. Yani bazen böyle algılanıyor biliyor ama işte yabancı övücülüğü de yapmıyorum. Ya İtalyano gibi hocalar gerçekten gelsin Türkiye'ye. İşte bazen böyle adını pek duymadığımız isimler geliyor. 2-3 maç kalıp gidiyor. Şimdi Yakirovic gerçeği var. Kayseri'de bir tat bıraktı. Takımı Süper Lig'de tuttu. O sezonda çok iyi futbol oynattı. Kabul edelim. Acun Ilıcalı tabii Fenerbahçe yöneticisiydi burada. Hocayı gördü performansını. Şu an İngiltere Premier Lig'de 3 maç sonunda gol yemeyen tek takım Hull City ve hocası Yakirovic. Geçen sezonda Championship'te şampiyon yapmıştı. Ya bu tip hocalar hakikaten bulunmayacak gibi değil. İşte Kayserispor burada aslında hocanın kariyerinde önemli bir rol oynadı Yakirovic'in kariyerinde. Vincenzo Italiano da yani Beşiktaş'tan daha böyle üst seviye diyebileceğimiz takımlara gidebilir. İşte İtalya'da Milan, Juventus seviyesinde olur. İngiltere'de belki yine üst seviyede bir takım işte Tottenham seviyesinde. Hani belki Liverpool, Manchester City değil ama Manchester United'da biraz artık hoca kalibresi düştü diyebilirim. Yani Manchester United Tottenham seviyesinde bir takıma gidebilir. Bunu da abartı olarak söylemiyorum. Yani burada işte Avrupa Ligi'nde Beşiktaş bir çeyrek final, yarı final yapabilirse, Süper Lig'de şampiyon olabilirse, bu Avrupa'da artık herkes birbirini takip ediyor. Kim ne yapmış, kim nasıl bir etki bırakmış. Vincenzo Italiano için burası ciddi bir sıçrama noktası olabilir. İsmail Hoca'ya tabii eleştirileri anlıyorum. Hani sonuçta Fenerbahçe taraftarının geçmişten hani giderken üzüldüğü hocalardan biriydi. O 99 puanlı sezonda gitmemesi gerektiğini söyleyen çok fazla dinleyicimiz vardı. Hani geldiğinde de böyle bir parçalanma olsa da düşünce anlamında söylüyorum bunu fikir ayrılıkları açısından. Kısa sürede hocanın Şampiyonlar Ligi'nde takımı taşıması tekrar o desteği arkasına almasına sebebiyet vermişti ama Fenerbahçe'de de şu anki tablo öyle sabırsız ki işte bir maç kötü oynandığında hemen fatura illaki bir fatura kesip birilerini yollama, birilerini böyle oradan uzaklaştırma düşüncesine kapılabiliyor. Bu ruh halinden de çıkması gerekiyor bence Fenerbahçe'nin. Yani tabii anlayabiliyorum aslında o psikolojiyi çünkü artık kimsenin hata yapmasına tahammül kalmamış. O başarı özleminden dolayı, şampiyonluk özleminden dolayı bunu hissettiriyor Fenerbahçe taraftarı ama şu anda da kaybedilmiş bir şey yok. 4 puanlık bir fark var Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Bu maçtan da İsmail Hoca gerekli dersleri aldı mı, almadı mı ona bakacağız ilerleyen haftalarda. Sayın Başkan Aziz Yıldırım da maçtan sonra teknik ekiple bir toplantı yapmış İsmail Hoca'ya. Anlattıkları var. Bakalım bunun yansıması Roma maçında nasıl olacak Fenerbahçe'de. Birkaç mesaj daha okuyalım reklama kadar. Ardından Galatasaray ve Trabzonspor'la ilgili gelişmeleri de paylaşacağım. Antalya'dan bir dinleyicimizin mesajı, Hasan Bey'in mesajı. İsmail Hoca'nın efendiliğine kesinlikle bir sözümüz yok. Yargılamak da değil ama diyor işte Fenerbahçe'nin bu sene de işinin daha zor olabileceğini söylemiş. Hocalığını eleştiriyoruz diyor dinleyicimiz. Fenerbahçeliyim demiş. Beşiktaş'ı Canı Gönül'den tebrik ederim. Fenerbahçe Beşiktaş'ın mükemmel oyunundan dolayı kendi futbolunu oynayamadı. Çok da güzel bir kadro kurmuş Beşiktaş demiş dinleyicimiz. Maçtan sonra da böyle hani Kadıköy'den ayrılmadan tabii taraftarı da görme şansımız oluyor. Birçok taraftar da böyle düşünüyordu. Hani üzülüyorlar tabii kaybetmişler ama Beşiktaş ikinci yarı hak etti diyen çok böyle Fenerbahçe taraftarını gördüm çıkışta stadyumda. Yani o sıcağı sıcağına o mağlubiyete rağmen hayal kırıklığına rağmen bunu söylemesini değerli buluyorum insanların. Maçtan bir gün sonra bu söylenebilir. Oradaki işte o gergin ambiyanstan çıkıp hayal kırıklığıyla eve doğru giderken bunu söyletti Beşiktaş'ın oyunu, ikinci yarıdaki oyunu özellikle.
Dediğim gibi çok da böyle karamsar olmayalım ya, hani her

0: takım taraftarı için şu an Trabzonspor'un puanı 7. Yanlış değilim, evet 7 puanı var Trabzonspor'un. Liderden 3 puan uzakta yani. Hani 19'unda Galatasaray-Trabzon maçı var. Trabzonspor kazanırsa puanlar eşit olacak. Tabi bu hafta ikisi de kayıpsız geçerse. Burada tabi gidişat biraz taraftarı endişelendiriyor doğal olarak. Yani hani eksikleri görüyor taraftar. İşte orada farklı bir alternatif de olmadığından biz buradaki sorunu nasıl çözeceğiz diye. Bizim Süper Lig'deki hocalarda da böyle işte sorun çözme yeteneği pek yok. Yani bir oyuncu çok önemli üst seviyede bir iki oyuncu olmadığında onun yerine hani takım içerisinden bir dengeleme yapamıyorlar. Bunun da sonuçta da yansıması sonrasında eleştirilmelerine sebebiyet veriyor bu durum. Çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Derin Pas devam edecek.
2: Reklam.
3: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Radyo
4: Spor. Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.53 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Demir Lady programından dolayı bugün Elazığ'daki 3. koşu ve 4. koşuyu yayınlayamadık. Birazdan 20'de 5. koşu var. Onu sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. 19'daki 3. koşunun kazananı My Week Sense, 19.30'daki Elazığ'daki 4. koşunun kazananı ise 9 numaralı Andromeda Star. Andromeda Star. Atların isimleri de muazzam gerçekten. Tekrar söylüyorum. 19'daki 3. koşunun kazananı My Wixed Sense. 19.30'daki 4. koşunun kazananı 9 numara Andromeda Star'mış. Yarış severlere de bunu paylaşmış olalım. Geçelim Trabzonspor'a. Trabzonspor'da da tabii dün Gençler Birliği maçında nasıl bir sonuç alınacak bu merak ediliyordu. Ve Gençler Birliği de sezona iyi başlamıştı. 3 maçta 7 puan. Fenerbahçe'yi, Göztepe'yi yenmeyi başardılar. Hafta içi biraz gergin geçti Trabzonspor'da. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan birçok hocayla temas kurdu. Takımı da Hüseyin Cimşir'e geçici olarak emanet edilmişti. Dün Hüseyin Hoca çok böyle kadroda oynamadı. Ne yaptı? Wagner Pina geçen sezonun en iyi oyuncularından biriydi. Onun yerine koydu. Solda yine geçen senenin oyuncusu Mustafa Eskellaç. Ortada performansını beğenmememe rağmen Savic tercihinde bulundu Nivo'nun yanında. Geçen senenin dörtlüsüydü aslında. Yani bu ikinci yarıda Çibuke'nin gelişiyle kalede Onana. Orta alandaki Ozan yine geçen seneden Fabinho.

Mourinho'yla beraber. Ernest Muçi 10 numara, Aral solda, Muhammed Salah sağda, Paulo Nacho da ileride başladı mücadeleye. Şunu hemen söylemek istiyorum. Tabii Saviolo da iyi oyuncu. Metehan da keza öyle ama Trabzonspor'da Muhammed Salah'tan sonra eğer sakat cezalı değilse tabii Avrupa Kupası maçlarında belki rakibe göre değişebilir ama ilk oynaması gereken oyuncu Aral Şimşir. Hem yetenek olarak, oyun bilgisi olarak, kalite olarak Noah Saviolo'nun da Metehan'ın da önünde bir oyuncu Aral. Nihayetinde de dün Trabzonspor birçok atağı o taraftan geliştirdi. Soldan çok iyi ataklar geliştirdi. Ben sezon içerisinde Paul Onacu'nun çok, yani sezon içerisinde derken kalan maçlarda böyle çok iyi ortalamadığına vurgu yapmıştım. Muhammed Salah dahi birçok pozisyonda ortayı bel hizasına gönderiyor. Halbuki içeride Onacu gibi bir oyuncunuz var. Ortayı ona göre yapmanız lazım. Nihayetinde de o tip ortalar geldiğinde bu oyuncu atıyor golleri. Trabzonspor tabii çok hızlı bir maç başı yaptı. Üst üste golleri buldu ve rahatladıktan sonra da işte Aral, Ernest Muçi, Muhammed Salah o geçiş oyununda etkili oyuncular. Boş alanı daha fazla buldular ve daha fazla fırsat yakaladılar. Dün Trabzonspor maçı 8-0'da kazansa herhalde kimse şaşırmazdı. Çünkü o kadar pozisyon verdi Gençler Birliği. Ve o maçın başındaki gerginlik çok erken kayboldu stadyumda. Hem taraftardaki gerginlik yok oldu hem oyuncular üzerinde rahatlama olduktan sonra Trabzonspor'un oyununda da artık oyuncular kendi kalitesini sahaya daha iyi yansıttığını gördük. Boş alanlar buldukça önemli fırsatlar yakaladılar. Goller üst üste gelince Gençler Birliği karşısında çok rahat bir galibiyet aldı Trabzonspor ve en azından o kriz haftasını 3 puanla rahatlayarak kapattı. Şimdi tabii hoca konusu çok merak ediliyor Trabzonspor'da. Bugün Ulaş abinin soy ismini unuttum. Trabzonspor'da yakından takip ediyor, yorumluyor. Onun bir haberini gördüm, paylaşımını. Diyor ki Ulaş abi, Sergio Conceição ile görüşmüş Ertuğrul Doğan. Sergio Conceição 7-8 milyon euro yıllık ücret istemiş. 40-50 milyon euroluk transfer bütçesi istemiş Ocak ayında. Yani dolayısıyla onun olma ihtimali kalmadı. Steven Gerrard'ı zaten Sayın Başkan düşünmüyordu. Vitor Pereira konusunda bir soru işareti var. Fenerbahçe'de görev aldığı sürede zaman zaman akılda kalan dönemleri olmuştu ama yine de tam böyle şeyin Ertuğrul Bey'in istediği bir hoca profili yok Vitor Pereira'da. Geriye kaldı çıkan isimlerden Marcelinho. Marcelinho da bugün yarın Trabzonspor yönetimine bir bilgi verecekti. Bir dönüş yapacaktı. Ona dair bir bilgim yok. İspanyol teknik adamdan bahsediyorum. Son olarak Villarreal'i çalıştırmıştı. Tabii bugünden sonra Trabzonspor'un gündemine farklı isimler de gelebilir. Hani çünkü yavaş yavaş bu isimler de eleniyor. Görüşmeler yapılıyor. Karşılıklı bir anlaşma sağlanamıyor. Marcelinho şu an biraz daha yine ön planda gibi. Bu hafta bir bakacağız, göreceğiz. Tabii dünkü 5-0'lık galibiyetten sonra Hüseyin Hoca devam etsin diyenler de var. Böyle bugün Trabzonspor'un eski yöneticilerinden bazı isimlerle konuştuğumda onlar da diyor ki bu sezonu Şenol Güneş ve Hüseyin Hoca beraber tamamlayabilirler diye. Hüseyin Hoca Şenol Güneş'in yardımcılığını kabul eder mi? Zannetmiyorum sorun çıkaracağını, teknik direktörlük yapsa da kabul edebilir. Şenol Güneş ne düşünüyor onu bilmiyorum. Böyle bir formül üzerinde de artık bu formülde konuşulmaya başlandı. Diğer tarafta Trabzonspor Konya'ya gidecek önümüzdeki cumartesi günü. İşte önce Konyaspor maçını, sonrasında da 19'undaki Galatasaray maçını iç sahada kazanırsa Hüseyin Hoca ile devam edilebilir. Sonuçta bu şehri, bu takımı yakından takip ediyor. Şehrin dinamitlerini biliyor. Geçmişte iyi oynattığı, hani tat bıraktığı dönemler var Trabzonspor'da hocalık anlamında da. Bir kafa karışıklığı var gibi Trabzonspor'da. Tabii burada sonuçta kararı verecek olan Trabzonspor yönetimi ve Başkan Sayın Ertuğrul Doğan. Ama hoca konusunda da bir belirsizlik var. Sanki 20 Eylül'deki milli maç arasına, yani biz evet bakıyorum tekrar 20 Eylül'de araya gideceğiz. Yani milli maç haftası.
Orada da uzun bir ara var. Yani 3 hafta Süper Lig maçı olmayacak 20 gün. Trabzonspor sanki Konyaspor ve Galatasaray maçına da Hüseyin Hoca ile çıkacak gibi hissediyorum. Bu bilgi değildi ama şu anki oluşan tablodan çıkardığım sonuç bu. Belki de yanılacağız. Bu hafta içerisinde Trabzonspor yönetimi bir hoca açıklayacak. Ama sanki benim dediğim olacak gibi hissediyorum bu arada. Gidişat oraya doğru ilerliyor. Sakat oyuncular dönüyor Trabzonspor'da yavaş yavaş. O önemli. Ekim'deki o milli ara dönüşü işte Folcorelli takıma dönmüş olacak. Batagov takımla çalışmalara başlamış olacak ki Batagov çok değerli bir oyuncu Trabzonspor için. Yani ne Savic ne de o mevkide oynayan başka oyuncular o katkıyı veremediler. Umarım o da sağlıklı bir şekilde döner. Ve şunu da söylemek istiyorum ki Wagner Pina sakat ya da cezalı olmadığı sürece bence geri oynanmaması gereken bir oyuncu. Fatih Tekke'nin sezon başında böyle tabii bazı oyuncuları daha fazla görmek için bazı oyuncuların yerleriyle oynadı. Onları bir görmek istedi ama bu sonuçta hazırlık maçı değil. Ve bu biraz Fatih Hoca'nın gidişini de hazırladı. Hatta yine Fatih Hoca'dan bir haber paylaşacaktım. Notlarım arasında vardı. Hoca Ahmet Spor maçından sonra Trabzonspor yönetimine şey demiş. Bu haberi de Ulaş abiden öğrendim. Takım üzerinde, oyuncular üzerindeki etkiyi kaybettim demiş. Yani o yüzden devam etmek istememiş. İyi giden bir şeyi de bozmaması lazımdı hoca. Yani Wagner Pina dün gördük işte sağ bekte çok iyi bir performans koydu ortaya. Trabzonspor'un da sakat ya da cezalı değilse hani arada rotasyonda dinlendirirsiniz ama yerinin pek oynanmayacağı oyunculardan biri. Geçen sene en iyi işleyen taraf zaten Pina Zubkov ikilisinin organizasyonlarıydı Trabzonspor'da. Hücum anlamında söylüyorum bunu. Şu an bir nefes aldı. Bordo Maviller puanını 7 yaptı. Avrupa'da 2015'ine kadar maç yok. Artık daha fazla antrenman, daha fazla tekrarla daha iyi takım olmaya ihtiyacı var Trabzonspor'un. Ve şimdilik de Hüseyin Hoca takımın başında yer alacak gibi. Birkaç mesaj daha okuyalım yarışa kadar. Fenerbahçeli yorumcular Fenerbahçe'nin hatalarını görmeyip halının altına süpürmesi Fenerbahçe'ye zarar verir demiş. Dinleyicimiz. Semedo'nun önünde ona yardımcı olması gereken kim var? Greenwood o ne yapıyor demiş. Ben nereye geldim gibi bir görüntüsü var diyor. O maçta şey çok yeri oynadı yani Mason Greenwood. Ve bazı pozisyonlarda Greenwood'u da anlamlandıramadım. Yani bir iki yerde iki pozisyonda ortaya çevirmesi gerekirken şut verdi. Fazla zorladı. Fazla zorlayınca yoruldu. Yorulduğu zaman performansı düşüyor. Şut kalitesi düşüyor. İşte bazen kolay olanı yapmanız daha iyi takım için. Yani orada etrafınızdaki oyuncuların da gardını düşürüyorsunuz. Sonuçta Fenerbahçe hücuma çıkmış. Greenwood sağdan topu taşırken arkasından da 3-4 oyuncu ceza sahasında koşu yapıyor. O topu ortaya çevirmediğinizde 30-40 metre depar atan oyuncunun da gardı düşer yani. Sonuçta ona opsiyon yaratmak için oraya koşuyu yapıyorsunuz. İki pozisyonda maç derbide Greenwood'un kötü tercihleri vardı. İkinci yarıda da daha fazla şey yapmak isterken daha fazla yoruldu ve işte asıl etkili olması gereken hücum bölgesinde etkili olamadı. Fenerbahçe'deki kötü maçlarından biriydi ama kötü bir oyuncu değil tabii ki. Trabzonspor'un biraz sakinleşip bu kadrodan iyi bir takım çıkarmaya ihtiyacı var demiş Hüseyin Bey. Bakalım işte az önce ben de onu anlatmaya çalıştım. Trabzonspor artık kargaşa yaratmaması lazım. Yani netliğe ihtiyacı var. İyi oyuncuları var Bordo Mavi takımın. İyi bir kadrosu var. Şehri bilen oranın sosyolojisini yaşamış, sahada oyuncu olarak kulübede bulunmuş Hüseyin Hoca var. Şimdi diyeceksiniz Fatih Tekke de bunları yaşamıştı ama sanki Hüseyin Hoca biraz daha sakin kalabilen bir yapıya sahip. Hani Fatih Tekke'yi asla eleştirmek için söylemiyorum ama Fatih Tekke bu süreçte sakin kalamadı. Çok konuştuğumuzda da hata yapabiliyorsunuz. Bazen
söylememeniz gereken şeyleri söylüyorsunuz. Kötü niyetle söylemiyorsunuz.

0: Yarın boy kadar hemen gerisinde bariyer dibirine yakın 2 numarada Leon var. 5-6 boy kadar geride. İçeride 15 numaralı The Snake Pit var. Hemen dışında değerli yarış severler 7 numaralı Karoz Bey'i görüyorum. 1,5-2 boy kadar geride. Bariyer dibinde 10 numaralı Leo Melo hemen dışında. 1 numaralı Green Göle var. Green Göle'den 3-4 boy kadar geride 12 numaralı Dobra Kız. Daha sonra 4 numaralı Line Roberto sırasıyla safkanlar son 600 metreye doğru gidiyor. 6 numaralı Eurofighter son 600 direğine yaklaşılınca da lider. Fark 7-8 boy kadar 2 numaralı. 50-10 ikincilikte 3-4 boy kadar geride 3 numaralı Baycura var. Bu şekilde safkanlar viraja doğru gidiyor. 6 numaralı Eurofighter virajı yaklaşık 7-8 boy kadar önde döndü. 2 numaralı 50-10 ikincilikte. Gerilerden 3 numaralı Baycura'nın atakları da var. Ve daha sonra 15 numaralı Snake Pit'in de gayretleri var. Bu şekilde safkanlar son 300'e girdi. 6 numaralı Eurofighter son 200'e yaklaşılırken de liderliğini koruyor. Gerilerden ortadan en dıştan 15 numaralı Snake Pit'in atakları var. 6 numaralı Eurofighter önde, dışarıdan 15 numaralı Snake Pit geliyor. 15 numaralı The Snake Pit çok güçlü geliyor. 15 numaralı The Snake Pit koşuyu kazanan isim oluyor değerli yarışseverler. 6 numaralı Eurofighter koşunun ikincisi. 12 numaralı Dobra Kız üçüncü oldu değerli yarışseverler. 3 numaralı Baycura dördüncü. 2 numaralı Ellon ve 4 numaralı Line Roberto da tabelanın sonu için ayna yakın geçti. Koşuyu kazanan 15 numaralı The Snake Pit Muhammed Baran Çakmak'la start almıştı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
9: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Derin pas devam ediyor.
10: Radyo Spor'da saatleri 20.10 yaptık değerli dinleyenler.

WhatsApp hattımız 0538 052 1487 soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Bu bölümde biraz Galatasaray'ı konuşacağız ve bu arada Süper Lig'de haftanın kapanış maçları saat 20'de başladı. Çaykur Rizespor'la Alanya Spor karşılaşıyor. 11 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Göztepe Alanya Spor maçında, pardon, Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü maçında ilginç bir skor var. 11. dakikada Gaziantep Futbol Kulübü İzmir deplasmanında 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Orhan Ak yönetiminde ilk maçına çıkmıştı bugün Göztepe karşısında Gaziantep Futbol Kulübü ve Göztepe'de sezona iyi başlayamayan takımlardan biriydi. 5. dakikada Halil Dervişoğlu atmıştı. İkinci golü kim attığını henüz göremedim. Birazdan onu da paylaşacağım sizlerle. Bu arada Trendyol 1. Lig'de de bugün 6. hafta tamamlanacak. Kayseri Spor, Esenler Örek Spor'u 3-0'la geçti. Iğdır Futbol Kulübü İstanbul Spor'u 2-1 yendi. Şu sıralarda Manisa Futbol Kulübü Bursa Spor'la Mardin 1969 Bodrum Futbol Kulübü ile karşılaşıyor. İki maçta da 12 dakika sonunda gol sesi çıkmadı. 0-0'lık eşitlik var. Gaziantep Futbol Kulübü'nün Göztepe karşısında 2-0'lık üstünlüğü vardı. 5. dakikada Halil Dervişoğlu, 10. dakikada Abena attı golleri ve bakalım buradan dönüş yapabilecek mi? Bir hatırlatma daha yapayım. Şu sıralarda Getafe ile Celta Vigo karşılaşıyor İspanya La Liga'da ve milli futbolcumuz Enes Ünal da Getafe'de ilk 11 başladı. La Liga'da geride kalan 4 maçta 3 kez fileleri havalandırmıştı. Bugün de Getafe'nin Celta Vigo ile oynadığı maça ilk 11 başladı. Bunu da hatırlatmış olalım değerli dinleyenler. Tabii Galatasaray rakiplerine göre hafta sonuna erken giriş yaptı. Cuma akşamı zorlandığı bir maçta da olsa Başakşehir mağlup edip haftayı 3 puanla kapattı erkenden ve derbinin ile Trabzonspor maçının sonucunu beklemeye başlamıştı. Tabii bir yandan da Şampiyonlar Ligi'ne gözler çevrilmiş durumda. Başakşehir maçında hem Osimhen'in sakatlanarak çıkması hem Lemina'nın devam edememesi taraftarı da aslında biraz endişeye sevk etmedi değil. Herkes pazar günü kulübün yapacağı açıklamayı bekliyordu. Osimhen Trabzonspor maçına yetişecek gibi ve şu anda da hedeflenen maç o maç. Kocaeli Spor ve Sporting maçlarında kesin olarak yok. Zaten Trabzonspor maçından sonra da milli ara var. Aradan sonra da dönecektir Victor Osimhen. Lemina'nın biraz daha uzun süreceği işte 3-4 hafta o da muhtemelen milli aradan sonra dönecek. Yani Trabzonspor maçında Lemina'nın pek oynama ihtimali yok. Durum böyle olunca tabii herkes şunu merak ediyor. Sporting maçında forvette kim oynayacak? Bugün Nevzat Dindar'ın haberiydi yanlış hatırlamıyorsam. Nevzat Dindar Barış Alper'in oynayacağını, Deniz Gül'ün şu an Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynayacak durumda olmadığını yazmıştı haberinde. Tabii Barış'ın forvette oynadığı senaryoda kanatlar nasıl olur diye böyle taraftarlar da sormuş. Nasıl bir 11 bekliyorsun Ayhan abi diye Can'ın mesajı var. Ona da şöyle yanıt vereyim. Kalede Uğurcan, savunmada Şalaik. Zaten onun da alternatifi yok artık, Zingo yok. Zingo da bir ay yaklaşık olmayacak. Yine Ekim'deki milli ara dönüşü sahalara takıma katılmış olacak. Ben orada Davinson Sanchez'in yanında Abdülkerim'de değil de Bitşabi ile başlardım. Bunu da söyleyeyim. Çünkü Abdülkerim Bardakçı Başakşehir maçında oyuna girdikten sonra tabii sadece Osimhen'in takımdan ayrı kalması yani oyundan çıkması etkili olduğunu düşünmüyorum. Orada Abdülkerim Bardakçı'nın da ne kadar formsuz olduğunu söylememiz lazım. Tamam şu ana kadar çok önemli katkılar verdi. Bunun altına bir kez daha çizelim ama bu dönem onun için iyi geçmiyor. Ve şöyle bir dönemde Abdülkerim Bardakçı'yı Sporting deplasmanında başlatmak hakikaten hani Sporting'in ekmeğine yağ sürmek gibi bir şey olur. Okan Hoca da eminim bunu planlıyordur. Tabii Bitşabi'nin de durumunu bilmiyorum. Hani takımda sonuçta sürekli vakit geçiren Okan Buruk. Burada oyuncunun da işte Galatasaraylı yetkililer hazır geldiğini, işte Leipzig'in sezon başı kampına katıldığını bu yüzden yani yakın sürede takıma dahil olacağını

söylemişlerdi. Tabi bekleyip göreceğiz. Abdülkerim ile başlarsa Jakobs solda olacak. İşte Jakobs sol stoper başlayıp Eren sol bek oynarsa, Villarreal maçında gördük, o pek işlemedi. Yani Sporting'de ön tarafı da Villarreal ön tarafı kadar kaliteli, yine sorun yaşayabilir. Sonuçta sol stoper bitiş abi, yani sol stoper olarak alındı. O mevkinin oyuncusu, eğer bir sakatlığı yoksa ve işte takım burada 3-4 antrenmana çıkmış olacak, en mantıklısı o gibi duruyor benim nezdimde, ama tabii kararı Okan Hoca ve teknik heyet verecek. Bitişabi oynarsa, Bitişabi sol stoper, solda da Jakobs'a başlayacağı düşüncesindeyim. Okan Hoca sanki orta alanda Torreira, Gabriel Sara, Batrakov üçlüsünü bozmayacak gibi. Kanatlarda Yunus'la Sané, ileride ise Barış Alper Yılmaz da başlayacak gibi. Deniz Gül ve yine Leslie Gökçukwu ile Rafael Leao da hamle oyuncusu olarak karşımıza çıkacak. Abdülkerim Bardakçı da keza öyle. Böyle bir 11 bekliyorum Sporting karşısında. Yarın Galatasaray Lizbon'a gidiyor. Artık yarın da son antrenmanı yapacak. Bugün bir antrenman vardı sarı kırmızılı takımda. Okan Hoca ile bir oyuncu basın toplantısı düzenleyecek. Onu takip edeceğiz. Ve yarın da muhtemelen kadroya dair Okan Hoca'ya sorular sorulacaktır. Artık ondan da net cevaplar alırız. Şimdi bir dinleyicimiz şeyi hatırlatmış, geçen seneki Frankfurt maçını. Frankfurt maçında oradaki en büyük hata, Uğurcan takıma yeni gelmiş. 3-4 antrenmanla çıktı o maça yanlış hatırlamıyorsam. Singo takıma yeni gelmiş. 3-4 antrenmanla çıktı. Ve Singo sol stoper değil. Abdülkerim, o maçta Abdülkerim ve Singo sürekli yer değişiyorlardı. Stoper hattında ikisi başlamıştı ve ilk yarının son bölümü faciaydı. Yani bir futbol maçı için bunu söylemek çok doğru olmayabilir ama daha iyi bir tanım bulamadım. Ve üst üste hatalarla Galatasaray soyunma odasına 3-1 geride gitmişti. 1-0 öne geçtiği maçta. Ama bugün işte Uğurcan Çakır artık bir yıldır bu takımda. Roland Şalay'ı 3. sezonu, Davinson Sanchez'in 4. sezonu, Jakobs'un 3. sezonu. Sadece o denkleme Bitşabi eklenecek ve Bitşabi de asıl yeri sol stoper. Yani çok fazla bir şeyle oynamamış oluyorsunuz. O 5'liden 4'ü uzun süredir bu takımda beraber antrenman yapmış. Artık birbirlerini tanıyorlar. O denkleme koyacağınız oyuncu da oranın oyuncusu. Yani oyuncunun yeriyle oynamıyorsunuz. Şuna da eminim. Lemina sakatlanmamış olsaydı ben deplasmandaki, yani Sporting maçına, Başakşehir maçındaki dörtlüyle başlayacağını düşünüyordum Okan Hoca'nın. Davinson Sanchez'in yanında şey olurdu. Lemina oynardı. Burada tabii şunu tekrar edeyim. Bazen böyle sürekli oyuncuyu bir hedef almış gibi insanlar anlayabiliyor. Abdülkerim Bardakçı'nın şu anki performansı yeterli değil. Bir ay sonra bambaşka olabilir. Sporting de aslında bu sene çok fazla satış yaptı. Yani Trincao'yu sattı. Çok önemli bir oyuncu. Ön alanda takip ediyorsunuz. Zaten 40 milyon euroya sattılar. Hulman'da sattılar Atletico Madrid'e. Osman Diomande'yi sattılar Nottingham'a. Şu an Portekiz Ligi'nde de 5 maç sonunda 4 galibiyet 1 beraberlikte 2. sırada 13 puan toplamışlar. Estrella maçı 2-2 bitti. Goymarej'i 3-2 yendiler. Alverca'yı 3-1 mağlup ettiler. Son 2 maçta gol yemediler. Rio Ave'yi 4-0, Nacional'i de 2-0 ile geçtiler. Nacional maçında şu 11 ile çıktı. Kalede Silva, savunmada Fresneda, Zebast, Inacio, Araujo. Bu savunma oyuncuları uzun, yani 2-3 yıldır aynı takımdalar, beraber oynuyorlar. Altimir'e Real Betis'ten katılmıştı. Dumbia ikilisi oynuyor orta alanda. Salazar'ı bu sene transfer ettiler. Gonçalves zaten genç bir oyuncu. Katamo da keza öyle. Kanatta iki tane genç oyuncusu var Sporting'in. Salazar bu sene katıldı takıma. Şu ana kadar da pek uyum sağlayamamış görünüyor 10 numara mevkisinde. İleride de Luis Suarez'le çıkıyorlar. Yedek kulübesini de hemen paylaşayım. De La Cruz, Obando, Junior, Ladidi, Nava, Jalo, Dongumo ve Davison yer alıyor. Şu an

0: pardon, yanlış yedek kulübesi saydım. Onu tekrar düzelteyim. Sporting yedek kulübesinde Anderson, Ioannidis, Nel, Vagianidis, İran Kunda. İran Kunda'yı hatırlayacaksınız. Avustralya milli takımıyla bize gol atmıştı bu Dünya Kupası'nda. Lima, Deri, Gülerme, Diaz, Quaresma ve Felissimo yer almakta yedek kulübesinde. İran Kunda'yı genelde ikinci yarı oyun alıyor. Bu yaz takıma katıldı. Sporting'de kanatlarda kullanıyor hoca. Rui Borges de Ruben Amorim'in Manchester'a gitmesinin ardından takımın başına geçmişti. Yanlış hatırlamıyorsam Ocak'ta 2 yıl olacak takımın başına geleli. Sporting'in hoca konusunda ciddi bir istikrarı var. Son 8 yılda sadece 2 hoca ile çalıştılar. Ve kadro konusunda da planlamaları gerçekten çok iyi. Yani satacakları oyuncunun yerine kim alacaklarını hemen belirleyip o oyuncuları takıma entegre etmeye çalışıyorlar. Tabii Trincao, Hulmat ve Diamonde gibi 3 önemli oyuncuyu da sattılar. Diamonde önemli bir oyuncuydu. Uzun süredir takımın stoper mevkisindeki değişilmez oyuncularından biriydi. Trincao hücum hattında çok fazla maç çözen, skor üreten değerli bir oyuncuydu. Artık o da takımda yok. Kanatlarda işte İran Kunda geldi bu sene. O da yavaş yavaş artık takıma adapte olmaya çalışılıyor. Kanat oyuncularından geçen seneye göre çok da böyle hani kalite anlamında bir gerileme olduğunu söylemek mümkün. Tabii takım oyunu olduğu için illaki orada tehlike yaratacaklardır ama bireysel oyuncu kalitesinde bir düşüklük var geçen seneye göre. Geçen sene de Bodo Glimt'i 3-0'ın rövanşında 5-0 yenerek elemişlerdi. Finalist Arsenal'a karşı 1-1 beraberlik ve rövanşı 1-0 kaybederek elenmişlerdi. Bireysel oyuncu kalitesi Galatasaray kadar iyi olmasa da takım olarak hareket etmede Galatasaray'ın önünde. Yani takım bütünlüğü anlamında. Zor bir deplasman. Yani Galatasaray'ın orada alacağı bir puan da hiç fena olmaz gibi geliyor bana. Bakalım çarşamba akşamı nasıl bir Galatasaray göreceğiz. Dediğim gibi yarın hem Okan Hoca'nın hem oyuncunun katılacağı basın toplantısını sizlerle paylaşacağız. Yarın daha da detaylı konuşuruz. Stoper'de geçen sene Abdülkerim için aynı yorumlar yapıldı. Singo-Davinson tandemiyle Frankfurt'tan 5 gol yedik demiş dinleyicimiz. Abdülkerim'in ölüsü bile tandem bozmaktan daha sağlıklıdır. Onun açıklamasını az önce yaptım. Yani orada Singo sol stoperde denenmişti ve orada pek başarılı olamamıştı ama şimdi Bitşabi için aynı şeyi söyleyemeyiz. Bitşabi sol stoper oyuncusu zaten. O mevkinin oyuncusu. Ve geçen senenin en büyük handikapı o 5'li kaleci de eklersek 3'ü takıma yeni katılmıştı ve o uyumsuzluk zaten kalecinin de uyumsuzluğu vardı stoperlere. Dikkat ederseniz o Frankfurt maçında. Bu sene Abdülkerim'in yerine Bitşabi'nin oynaması o kadar bir dağınıklık yaratmayacağı kanaatindeyim. Onu da bir kez daha açıklamış olayım. Bir mesaj daha okuyacağım ardından bir iki paylaşımla programı da yavaş yavaş kapatacağım. Esenyurt'tan Doğan Bey, pardon Uğur Bey yazmış. Uğur Bey'in mesajı: Türk futbolunda ilerleyememenin asıl sebeplerinden bir tanesi kurulan kadro kaliteleri ile teknik direktör kalitesinin aynı oranda olmaması Fenerbahçe'deki durumun göstergesi demiş dinleyicimiz. Bu arada Radyo Spor'u rahmetli İlker Ateş zamanından beri ilgiyle takip ediyorum. Ya evet, ben de hatta geçen demeyeyim, üzerinden bayağı da zaman geçti. Bir gün 15 kuşağını yapmıştım. Spor kazanıydı programın. İlker Ateş'in programı da spor kazanıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ben de 98'den beri dinliyorum aslında Radyo Spor'u. 2023'te de burada çalışmak nasip oldu. Yok, 2024'ün Haziran'da başladım. Benim de 2 yıl bitmiş Radyo Spor'da. 98'den beri ben de dinliyorum Radyo Spor'u. Çok eski bir kurum. 28 yıl öncesinden bahsediyorum. Dinleyicimize teşekkür ederim. Daha önce dinlediğimiz yerde çalışmak nasip oldu. Keyifli bu. Evet, yavaş yavaş da programı noktalayacağız. Avrupa'da bugün dikkatimi çeken birkaç haber vardı. Hollanda kulübü Feyenoord'un yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin istediği Ueda için bir itiraf gelmiş. Onu paylaşacağım. Sportif direktör Javi Rigo diyor ki 28 yaşındaki oyuncumuzu Fenerbahçe istedi. 25 milyon euro da teklif etti ama biz daha yüksek bir rakama satabileceğimizi düşündük. Sonrasında 15 milyon euroya Lille sattılar. Orada bir hata yaptıklarını söylüyor. Ueda'yı istemiş Fenerbahçe. Hafta sonu Milan Juventus maçı vardı ve yine Juventus'ta forvetler eleştiriliyor. Kolo Muani çok etkisiz bir maç ortaya çıkardı ama Juventus'taki oyuncular da çok fazla böyle şut denediler. Pek hücum organizasyonu açısından işte Kenan olmayınca onun eksikliği çok net hissediliyor. Kenan orada karıştırıyordu oraları, ortaya top çıkartıyordu. Forvetle top alışverişi yapıyordu. Çok fazla şut denediler dün Milan maçında Juventuslu oyuncular. Tabii forvetleri de etkisiz gösteriyor. Voltomadi de ikinci yarı girdi. Pek etkili olamadı ve beraberlik golü bir stoper olan Gatti'den geldi. Gatti'yi de ileri göndermişti hoca Spalletti. Tabii Dusan Vlahovic'in de şu an Beşiktaş'taki performansı İtalyanların dikkatini çekmiş. Hem Kolo Muani'den hem de Nick Voltomadi'den şu ana kadar iyi bir performans alamadıkları için acaba Vlahovic'i göndermese miydik, onunla sözleşme mi uzatsaydık diye konuşulmaya başlanmış. Bakalım Juventus da sezonun kalan kısmında toparlayabilecek mi? Yayın ihalesi konusunda Hürriyet Gazetesi'nin spor müdürü Mehmet Arslan'ın bir paylaşımı var. Yeni dönemde kulüplerin beklentisi 500 milyon dolar diyor yıllık ve bir GSM operatörü ihaleyi almaya hazırlanıyor denilmiş. Hatta hafta sonu da başkanlar Ankara'da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüşlerdi. Bunun için bir hazırlık var. Yarın bu konuyu daha detaylı konuşuruz. Belki bir telefon bağlantısı da yaparız. Yarının gündemi biraz daha sakin gibi. Tabii Türkiye burası. 24 saatte neler olur, neler yaşanır bilemiyoruz ama yarın akşam bu konuyu biraz daha detaylı bir şekilde ele almayı düşünüyorum. Son olarak Süper Lig'de şu sıralarda oynanan maçların skorlarını bir kez daha hatırlatayım. Çaykur Rizespor 0, Alanyaspor 0, Göztepe 0, Gaziantep Futbol Kulübü 2 maçlarda 28. dakikalar oynanıyor. Haftanın ilk gününde derin pası noktalıyoruz. Herkese güzel bir akşam, güzel bir hafta diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Derin pas sona erdi. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Radyo Spor. Reklam. Radyo. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
5: Radyo Spor.
6: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
7: Bahse gireriz başlıyor.

Altın Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Birazdan at yarışı arasına gideceğiz ama şöyle bir baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 atın dışarıda olduğunu görüyorum. Elazığ'da 6. koşuyu merak içerisinde bekleyen dinleyicilerimize bunun hatırlatmasını yapayım. Birazdan 1-2 dakika içerisinde Elazığ'a bağlantı gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi canlı karşılaşmalarımız var demiştik. Süper Lig'de özellikle güzel karşılaşmalarımız var. Canlı oynanan 32. dakikaları geride kalan Göztepe mücadelesi yine benim dikkatimi çekiyor. Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşıyor İzmir ekibi ve karşılaşmada konuk ekip Göztepe karşısında Gaziantep Futbol Kulübü 2-0 önde olan taraf. Zaman zaman Göztepe tribünlerinden tepkilerin de geldiğini söyleyebilirim. Birçok oyuncusunu sattı biliyorsunuz Göztepe takımı ve onların yerine o kalitede oyuncuların gelmediğini düşünüyor. Benim konuştuğum yine birçok Göztepeli arkadaşımın söylediği yorumları size aktarıyorum ki benim gördüğüm de bu. Göztepe oyuncuları gönderdi, sattı. Birçok önemli ismini gönderdi. Ama onların yerine gelen isimlere baktığımızda tam katkıyı alamadılar. Aynı seviyede oyuncuların olmadığını düşünüyor birçok futbol sever. Jenderson bir türlü patlamayı gerçekleştiremedi. Yine Juan 9 numara pozisyonunda görev alan bir oyuncu. Juan o da beklenen performansı veremeyince tabii genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Brezilyalı 24 yaşındaki hücum oyuncusu Göztepe'nin. O da beklentileri karşılayamadı. Şu ana kadar 4 mücadelede sadece 1 gol atma başarısı gösterdi. Göztepe'de şu an oyun anlamında ben sınıfta kaldığını söylemek isterim. Bir de 32. dakikada Miroşi ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Ev sahibi Göztepe takımı diyelim ve bir diğer karşılaşmamıza şöyle bakalım. Golsüz geçen bir mücadele. Çaykur Rizespor 0, Alanya Spor 0. Burada da 33. dakikadan çıktık. 34. dakikaya girdik. TFF 1. Ligi'nde tamamlanan ikinci karşılaşmamız. Kayseri Spor Esenler Erok Spor'u deplasmanda 3-0'la geçti. Rahat bir galibiyete imza attı Kayseri Spor takımı. İstanbul Spor kaybetmeye devam ediyor. Ligin son basamağına doğru adım adım gidiyor Bolu Spor'la birlikte. İstanbul Spor henüz sahadan galibiyet alamadı şu anki bölüme kadar. Iğdır deplasmanda İstanbul Spor'u 2-1'le mağlup etti. Şu an oynanan iki mücadelemiz var. Manisa Futbol Kulübü 1, Bursa Spor 1, Mardin Spor 0, yine Bodrum Futbol Kulübü 0 şeklinde devam eden bir diğer mücadelemiz. Bu arada Gaziantep'in 3. golü geldi. İzmir'de büyük bir şok yaşanıyor diyebilirim. Göztepe mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı karşılaşmada henüz dakikalar 35'i gösterirken farkı 3'e çıkarttı konuk ekip Gaziantep Futbol Kulübü. Yani Stolyov'un burada belki de son karşılaşması olabilir. Çünkü tribünlerden ciddi manada tepkiler yükseliyor. Zaman zaman mücadeleyi sesli bir şekilde de takip ediyorum. Yayına çıkmadan önce de takip etme fırsatı yakaladım. Ciddi anlamda teknik direktöre Göztepe'li taraftarların bir tepkisi vardı. Yönetime bir tepkisi vardı. Tek bir gerçek var şu an mücadelede. Gaziantep Futbol Kulübü İzmir deplasmanında Göztepe karşısında 3-0'lık avantajı yakaladı. Peki kısa bir at yarışı arasına gideceğim ama öncesinde hatırlatayım. Sizler de

0: Yorumlarınızı tabii WhatsApp hattına bana gönderebilirsiniz. Radyospor WhatsApp hattına şu an kimler bana kulak veriyor? Mesajlarını göndermeye devam etsinler. İsimlerini ve bulundukları şehirleri yazmaları yeterli olacak dinleyicilerimizin. Biz de Elazığ'a gidelim. 6. koşu sonrasında tekrar karşınızda olacağım.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Yarı severler 10 numaralı Power of Red kendini gösterdi ve bu şekilde safkanlar virajı dönmek üzere 15 numaralı Küheylan Bakura virajı yaklaşık 3-4 boy kadar önde döndü. 6 numaralı Gümbürsoy dışarıdan en dıştan 10 numaralı Power of Red'in atakları var. Bu şekilde safkanlar son 300'e de girdi. 15 numaralı Küheylan Bakura önde, ortadan 6 numaralı Gümbürsoy, gerilerden değerli yarı severler 7 numaralı Barbarosoğlu'nun atakları da var. Bu şekilde safkanlar son 200'e de girdi. Küheylan Bakura şimdi rakiplerine yakalandı. 6 numaralı Gümbürsoy liderliği aldı dışından. 7 numaralı Barbarosoğlu da geliyor. 6 numaralı Gümbürsoy önde, dışarıdan 7 numaralı Barbarosoğlu geliyor. 6 numaralı Gümbürsoy koşuyu kazandı değerli yarışseverler. 7 numaralı Barbarosoğlu koşunun ikincisi oldu. 12 numaralı Kirazlı üçüncü olurken değerli yarışseverler 10 numaralı Power of Red ve 15 numaralı Küheylan Bakura'da tabelanın son iki basamağı için ayna yakın geçen isimler oldu.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
1: Bahse gireriz devam ediyor.
0: Birliklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan önemli bir gelişmeyi aktaracağım. Samsunspor'la alakalı bir bilgi paylaşacağım ki merak edilen konulardan biriydi. Ben birinci ağızdan yayın öncesi telefon görüşmesi gerçekleştirdim ve bunu da sizlere aktarmış olacağım. Samsunlu futbol severlerin belki de en çok merak ettiği konulardan biriydi. İzmir'den Engin ben, selamlar diyor. Peki İzmir'e de selamlarımızı iletelim. Merhabalar Antalya'dan Hasan, iyi yayınlar diliyorum demiş. Yine bir başka dinleyicimiz, Antalya'ya da selamlarımızı gönderelim. Bugün İzmir, Antalya, Ankara bakalım gidiyoruz ama henüz İstanbul'dan yazıyorum diyen bir dinleyicimize denk gelmedim. Umarım arka arkaya şöyle bir İstanbul'daki dinleyicilerimizi de ben görmek istiyorum açıkçası. İstanbul'da şu an bana kulak veren futbol severlerin de mesajlarını bekliyorum. Haberlere dönecek olursak da günün öne çıkan bazı gelişmeleri vardı. Ciku'nun Batrakov hakkında söylediği sözler gündeme düştü. Aslında bazı futbol severlerin tepki gösterdiği, ki niye tepki gösteriyor onu da anlamadım. Tepkinin dışında fair play ruhuna uygun açıklamalar olduğunu da belirten yine birçok futbol sever vardı. Bugün sosyal medyada özellikle çalkalanan haberlerden biriydi. En çok konuşulanlardan biriydi. Rus basınına açıklamalarda bulundu Ciku, Ganalı futbolcu. Diğer oyuncuları değerlendirmek pek hoşuma gitmiyor dedi. Ancak Batrakov mükemmel bir futbolcu, pek çok da iyi özelliği var şeklinde konuştu. Deneyimli stoperin açıklamasına biraz daha devam edecek olursak da Türk Ligi'ne oynamayı bence sonuna kadar hak eden ve orada da başarılı olabilecek kapasitede olan bir oyuncu, çok da iyi bir takımda süre almaya başladı demiş Ciku. Yani bu açıklamaya neden tepki gösterdi bazı futbol severler bilmiyorum. Ha ben Ciku ile aynı görüşe sahip miyim? Batrakov evet, Lokomotiv Moskova takımında önemli işlere imza attı. Ben o tartışmaya kapalı. Ama şimdi Rusya Ligi ile Süper Lig, Şampiyonlar Ligi seviyesi aynı değil. Hani oynadığı süre içerisinde sonunu getiremediğini düşünüyorum ben Batrakov'un. Yani belli oyunun bölümlerinde istikrar yakalıyor ve 30-35 dakika çok iyi mücadele ediyor. Ama daha sonrasında oyun temposunu tamamen kaybediyor. Galatasaray'ın aradığı 10 numara Schneider, Hacı tarzında bir 10 numara olduğu için Daha önce bu oyuncuları gördüğü için Galatasaraylı taraftarlar ya bekler mi bilmiyorum. Yani bir sene, bir buçuk sene daha iyi seviyeye gelebilmesi için Batrakov'a destek olur mu? Ha ben olurum diyorsanız da yazın. Tabii burada en iyi cevabı yine Galatasaraylı dinleyicilerim verecektir. Onu da söyleyeyim. Bence ülkemizde en büyük yaşadığımız sorunlardan biri. Genç oyunculara yeteri kadar destek olmuyoruz. Bunu hepimiz yapıyoruz maalesef. Tüm futbol severler yapıyor. Futbol yayıncıları, spor yayıncıları yapıyor. Maalesef. 21-22 yaşında mı? Yok, beğenmiyoruz. Ama 27-28 yaşında olduğunda bir oyuncu ya da kariyerinde çok önemli bir takımda süre almış olan bir oyuncu istediği kadar kötü oynayabilir. Leroy Sané mesela. Hiç Galatasaraylı futbol severler kusura bakmasın. Leroy Sané'nin dokunulmazlığı var diye düşünüyorum Galatasaray'da. Ya kaptırdığı top sonrasında da hiç pres yapmayan bir oyuncu. Şimdi Leroy Sané daha önce çok önemli takımlarda süre aldığı için mi, Almanya milli takımının kaptanı olduğu için mi Galatasaray'da eleştirilmiyor? Ya ben eleştiren bir Galatasaraylı arkadaşıma denk gelmedim. Ha, oyunu o kadar kötü mü? Değil. Ama bazı maçlarda oyun ritmini tamamen kaybeden bir oyuncudan bahsediyoruz. Peki şöyle devam edelim haberlerimize. Yine Fenerbahçe sonrası bir çöküş yaşadı biliyorsunuz. Domenico Tedesco İtalya'da istediğini bulamadı. Bologna ile sezona 1 puanla başlayabildi. Tedesco yeni takımında istikrar adına şu ana kadar istenilen seviyeye gelemedi. 40 yaşındaki İtalyan teknik adam Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü de yapan yine Italiano'nun eski takımı Bologna'ya geçmişti. Biliyorsunuz başına geçmişti ama orada kötü bir başlangıca imza attı. Bologna takımıyla sahaya çıktı. 3 maçta sadece 1 puan alabildi. Lazio'ya mağlup oldu. Yine 2. haftada Atalanta'ya mağlup oldu ve Tedesco'nun öğrencileri ligin 3. haftasında konuk ettiği Sassuolo'yla da 2-2 berabere kaldı. Böylece ilk puanını almış oldu. İyi bir futbol oynuyor mu diye soracak olursanız Bologna takımı daha iyisi olabilirdi. Daha iyisi olabilirdi. Yani Fenerbahçe'den gönderildi. Böyle bir hoca niye gönderildi tepkileri vardı geçen sezon. Yani eminim şu an İsmail Kartal tartışılıyor ya Fenerbahçe takımında. Tedesco kalsaydı da buna benzer bir tablo yaşanacaktı. Onu ifade edeyim. Yani Tedesco'yu biz çok büyüttük. Bazı kesim çok büyüttü. Ya geçmişinde de öyle büyük başarıları olan bir antrenörden bahsetmiyoruz ki. Belçika'nın çok iyi bir kadrosu vardı. Buna rağmen istediği sonuçları alamadı grup aşamasında. Hatırlayın. Ya Tedesco bu seviyelerde henüz kendisini ispatlamamış bir hocaydı. Ama bazı Fenerbahçeli taraftarlar Tedesco gitti diye o dönem yönetime tepki göstermişti. Bunu da ben anlayamamıştım. Yani Tedesco çok üst seviye bir antrenör değil. Ha başarılı olur mu o tartışılır. Belki de olur, daha yaşı genç. Ya yani 40 yaşındaki bir antrenörden bahsediyoruz. 45-50 yaşına, 55 yaşına geldiğinde belki Manchester City'nin başında sahaya çıkacak. Bayern Münih'in hocası olacak belki. O ayrı. Ama şu an tecrübe anlamında o seviyede değil. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Peki geçelim şimdi Trabzonspor'un yine Muhammed Salah haberine. Kulüp tarihine geçti Muhammed Salah biliyorsunuz ki 4. haftada Gençler Birliği'ni farklı mağlup etti Trabzonspor takımı. Yıldız oyuncusu Muhammed Salah da karşılaşmada yine skor katkısı verdi. Bir gol attı, bir de asist yapmayı başardı. Mısırlı süperstar attığı bu golle birlikte de Trabzonspor tarihine geçmeyi başardı. Peki nasıl bir tarihe geçti onu da söyleyeyim. Bu sezon Süper Lig'de 4. kez gol sevinci yaşadı ve 26 yıl sonra da bir ilke imza atmış oldu. Muhammed Salah önderliğinde Trabzonspor takımı ilk 11 çıktı. İlk 3 maçta 4 gole ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu Muhammed Salah. Hani yaşlı ülkemize tatil için geliyor diyen futbol severler bilmiyorum acaba utanır mı? Ya Muhammed Salah çok yetenekli bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu. Bunu zaten gösteriyor. Öyle tatil için ülkemize geldiği falan yok. İyi mücadele ediyor. Pres yapıyor. Ya, ilerleyen yaşına rağmen pres yapıyor. 3-0 önde Trabzonspor hala bir baskı kurmaya çalışıyor. Gençler Birliği kalesine gidiyor. Gençler Birliği dün akşam savunmadan çıkmaya çalışırken gidiyor Muhammed Salah. Rakip alanda bir baskı uyguluyor. Yani Muhammed Salah'ın performansından tüm Trabzonsporlular mutlu oluyordur diye ben düşünüyorum. Bir futbol sever olarak beni de mutlu ediyor. Muhammed Salah Trabzonspor tarihine geçti. Bu haberi de aktarmış olayım. Trabzonspor formasıyla ilk 11 çıktığı ilk 3 karşılaşma sonunda 4 gole ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu. Diyelim ve Leroy Sané için yine olay sözler vardı. Dünya Kupası'nda geçirdiği başarısız sürecin ardından Galatasaray'da da performansı beklentilerin çok altında kaldı. Leroy Sané için yine ülkesi Almanya'da çok çarpıcı ifadeler kullanıldı ki enteresan açıklamalarda yok değil. Yani şöyle bir bakalım, Peter'ın çok çarpıcı açıklamaları vardı. Alman teknik direktör Peter Muhammed Salah hakkında neler söylemiş, tek bir cümleyle aslında özetliyor. Maalesef zamanı doldu Muhammed, düzeltelim, Muhammed Salah diyorum, Sané'nin zamanı doldu. 27-28 yaşında bence futbolculuk döneminde yaşadığı en top seviyeydi. Onun sonrasındaki performansı artık tamamen futboldan uzaklaştığını gösteriyor demiş 71 yaşındaki teknik adam. Sport 1'e yaptığı açıklamada, Alman kanalına yaptığı açıklamada, Alman milli takımın kadrosuna geri dönmesinin de artık pek olası olmadığını düşündüğünü belirtmiş. Yani Almanya milli takımı bir sonraki turnuvada katılır mı Sané? Zor. Evet, şu anki performansıyla zor gibi gözüküyor. Bir de yurt dışından bir haberi paylaşayım. Hull City tarih yazmaya devam ediyor. Championship'ten İngiltere Premier Ligi'ne yükselme başarısı gösteren Hull City Premier Lig'de rüya gibi bir başlangıç yaptı. İlk 3 hafta sonunda 7 puanla 3. sırada yer alıyor takım. Ya mağlup olmadı bir kere, öyle söyleyeyim. 3 hafta sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Yani yendiği takımlara baktığımızda da çok üst seviye takımları mağlup etti. Hatırlayın, Manchester United gibi önemli bir takımı 2-0'la geçti ligin ilk haftası. İkinci haftasında yine deplasmanda Coventry takımını tek golle geçmeyi başardı. Aston Villa ile 3. haftada golsüz berabere kaldı. Yani şu an için işler oldukça yolunda gidiyor. Hull City için bunu söyleyebilirim. Devamını getirebilecek mi? Ha tabii, bir de işin böyle bir boyutu var. Zaman zaman bazı takımlar lige çok iyi bir başlangıç yapar, sürpriz bir atak gerçekleştirirler ama devamını getiremezler. Ülkemizde de oluyor. Bazı Anadolu kulüpleri ilk 4. 5. hafta 5 galibiyet alabiliyor ya da 4 galibiyet 1 beraberlik alabiliyor. Ama sonrasında performansları düşüyor. Arka arkaya mağlubiyetler alıyorlar. Hull City ise bakalım böyle bir başarıya imza atabilecek mi? Üst basamaklarda yer almaya devam edecek mi? Benim en çok merak ettiğim konulardan biri buydu. Diyelim ve skorlarımıza tekrardan şöyle bir göz atalım. Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında Gaziantep'in 4. golü geldi. Yani enteresan bir tablo var şu an karşımızda. Göztepe mutlak kazanmak parolasıyla çıktı sahaya. İlk yarıda kalesinde 4 gol gördü. Yani işin ilginç tarafı, Gaziantep'in 4 tane isabetli şutu var şu ana kadar. Ve bunların tamamı golle sonuçlandı. Yani kalecinin de aslında burada savunma ve kalecinin de ciddi hataları olduğunu düşünüyorum. Taha altı kardeş özellikle. Yine kimi söyleyebilirim? İlk yarıda şöyle bir notlarıma bakayım. Radney oldukça hata yapan bir savunma oyuncusuydu. Yani Kozlovski neredeyse hat-trick yapacak. 2 golü atan oyuncu. Aleksandru Maxim 2 asist yaptı. Halil Dervişoğlu'nun 1 golü vardı. Yine 10. dakikada Abena 2. golü kaydetti Göztepe takımında. Miroşi de 31. dakikada ev sahibi takımda penaltı vuruşundan yararlanamadı. Yani zor bir ikinci yarı bekliyor Göztepe'yi. Enteresan bir şekilde hücum performansı sınıfta kaldı İlk yarı tamamlandığında ve kalesine gelen her ciddi atakta golle sonuçlandı. Önlem alınması gerekiyor ikinci yarı. Öyle düşünüyorum ben en azından. Şöyle bakalım, Çaykur Rizespor 0, Alanya Spor 0, golsüz geçen bir ilk yarı. TFF 1. Ligi'nde yine tamamlanan 2 karşılaşmamız var demiştim. İstanbulspor Iğdır mücadelesinde Iğdır deplasmanda 2-1 kazandı. Esenler Erokspor 0, Kayserispor 3. Onun dışında şu an oynanan 2 mücadelede ilk yarılar yine tamamlandı. Manisa 1, Bursaspor 1, Mardinspor 0, Bodrum Futbol Kulübü 0. İspanya La Liga'da Getafe 1, Celta Vigo 0. İlk yarısı tamamlanan bir diğer mücadelemiz. İtalya Ligi, Fransa Ligi, Portekiz Ligi, İtalya Serie B, Suudi Arabistan Pro Ligi. İlerleyen dakikalarda bu liglerde önemli karşılaşmalarımız olacak. Yine o karşılaşmalarla alakalı da sizlere bir iki ipucunu vermiş olacağım. Ama şimdi Samsun Sporlu dinleyicilerimiz özellikle sesi biraz açsınlar. Yayına çıkmadan önce 5 dakikasına kadar, saatler 20-25'i gösterene kadar Samsun Spor Kulübü Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Ya bu bilgiyi ilk defa benden duyuyorsunuz. Radyo Spor'dan alıyorsunuz. Şimdi deneyimli Alman çalıştırıcı Fink'le yollar ayrılacak mı, ayrılmayacak mı? Hep bu tartışılıyordu. Sosyal medyada, haberlerde özellikle ben bugün gazeteyi açtığımda, gazeteleri karıştırdığımda Fink gönderilecek, başkan Fink'le anlaşamıyor, Fink'le yollar ayrılıyor gibi manşetleri gördüm. Öncelikle şunu söyleyeyim, Sayın Yüksel Yıldırım, Samsun Spor Kulübü Başkanı Fink'le yolları ayırmıyor. Birebir ağzından aldığım bir bilgi, yayında da paylaşabilirsin dedi. Ve paylaşıyorum onun izniyle birlikte. Ve şöyle de bir bilgi paylaştı yine. Ben milli aranın ardından Samsun Spor'un seri galibiyetler yakalayacağını düşünüyorum dedi. Dün aldıkları mağlubiyetle alakalı da yine Sayın Yüksel Yıldırım, çocuklar elinden geleni yaptı. Forvet sıkıntımız olduğu için, 8 tane sakatımız olduğu için tek eksiğimiz goldü. Onun dışında çok iyi mücadele ettiler, hepsiyle gurur duyuyorum dedi. Birebir ağzından duyduğum kelimeler ve yayında da söyleyebilirsin Görkemciğim dediği için sizlerle paylaşıyorum. Yani sosyal medyada gördüğünüz o haber gerçek değil. Fink'le yollar ayrılmıyor. Fink, Samsun Spor'un antrenörü olarak yoluna devam ediyor. Bu son dakika bilgisini de aktarmış olayım. Gelişmeler oldukça yine ben kendisiyle iletişime geçeceğim. İstediğin zaman arayabilirsin beni diyor. Peki teşekkür ediyorum ben buradan Samsun Spor Kulübü Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım'a. Samsunlu dinleyicilerimiz de bugün gün içerisinde bana çok yazdı Instagram üzerinden. Görkem Fink gitti mi? Yok Fink giderse şu takıma gelse çok iyi olur gibi mesajlar almıştım. Bunu da açıklığa bir kavuşturmak istedim. Diyelim ve şöyle mesajlara geçeceğim. Sonrasında kısa bir reklam aramız olacak. Merhabalar Görkem Bey demiş. Ben Damatoğlu. İstanbul'dan yazıyorum. Nasılsınız? Yani iyiyim. Herhalde bilmiyorum. İyi olduğumu düşünüyorum. Sağlığımın yerinde olduğunu düşünüyorum. Siz nasılsınız? Uzun zamandır nasılsın diye soran bir kişi olmayınca hayatımda çevremdeki insanlara da bir göndermede bulunayım hadi. Hiç kimse nasılsın diye sormuyor ya. Herkes bir şey soruyor ama hiç kimse nasılsın diye sormuyor. Peki teşekkür ederim buradan. Sevgili Burak Damatoğlu. İyi geceler Görkem Tezel. Tezel değil, Tezer olacak. Dinleyicimize onu söyleyeyim. Mardinli İstanbul Zeytinburnu'ndan demiş dinleyicimiz. Anlayamadım. Hem Mardinli hem İstanbul Zeytinburnu. Ben bilmiyorum. Ortaya bir karışık cümle kurmuş dinleyicimiz de. Mardin'e de İstanbul'a da selamlarımı göndereyim. Seedle der ki diyor. Birileri hemen genç oyuncu dedin. Bizim çocuklar genç değil mi? Oynar, oynatılmıyor. Biz yabancıyı mı yetiştireceğiz diyecektir. Bak ben demedim diyor. Yani şöyle bir şey var, benim en çok tepki gösterdiğim konulardan biri. Ya biz kendi oyuncularımızı yetiştirmiyoruz. Yetiştirmiyoruz, altyapıdan oyuncu çıkarmıyoruz. Çok nadir oyuncular çıkartıyoruz. Baktığımızda U23 adı altında da birçok yabancı genç futbolcuyu yetiştirmek zorunda kalıyoruz. Yani biz neden yetiştiriyoruz bu oyuncuları? Neden böyle bir görevimiz var? Yani yetiştirmek zorunda olan takımlarımız Avrupa Kupalarında, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Konferans Ligi'nde, yine Beşiktaş Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Ya bu takımların daha farklı transfer politikalarını engelleyen bir unsur bence bu. Yani çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bugün her şeyi eleştiriyorum. Bugün eleştiri günü. Dünya eleştiri günü, öyle söyleyeyim. Eleştireceğim bugün ya, eleştireceğim. Ha, beni de gaza getirmeyin ama öyle dilimin kemiği pek olmuyor. Aman diyelim, aman diyelim. Reklam arası mı? Peki. Arkadaşlarım uyarıyor beni. Kısa bir reklam arasına gidiyorum. Sonrasında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizler de mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Göztepe-Gaziantep mücadelesinde Gaziantep 4-0 önde tamamladı ilk yarıyı. Diğer karşılaşmada Çaykur Rizespor-Alanya Spor mücadelesi ise ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
1: Bahse gireriz devam edecek.
4: Reklam.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
7: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
8: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
8: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
6: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
8: Şimdi tekrar kontrol edin.
6: Yine 399 lira oldu.
8: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
6: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
9: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
8: Cezada indirim olur mu acaba ya?
9: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
12: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
13: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Radyo Spor'da birlikteliğimize devam ediyoruz. Bir yandan mesajlara bakıyorum. İlginç mesajlar da gelmiyor değil. Peki güzel. Tüm mesajlar için teşekkür ederim. Az önce bir sitemde bulundum ya. Ya çevremde de kimse nasılsın diye sormuyor dedim. Şimdi birçok dinleyicimiz de nasılsın yazıyor. Peki güzel. Sağlığınız, sıhhatiniz nasıl? Sizi seviyoruz demiş bir dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Umarım sizler de iyisinizdir. Görkem Bey küçük bir kupon versene. Yayın bitene kadar beraber takip edelim, oynayalım demiş. Saatler 22.30'u gösterdiğinde vermeye başlarım kuponlarımı. Vermeye başlarım. Hiç merak etmeyin. Şu an biraz gündemden gitmek istiyorum. Sizlerin görüşlerini merak ediyorum. Hani dinleyicilerimiz ne düşünüyor? Tamam, ben gün içerisindeki haberlere şöyle bir göz atıyorum, takip ediyorum. Diğer yayıncı arkadaşlarımız diğer mecralarda neler söylüyor, onlara da bakıyorum, takip ediyorum. Sizlerin de bu konu üzerinde yorumlarınızı merak ediyorum. Laf lafa açıyor. Şöyle bakalım ne demiş dinleyicimiz. Ankara'dan selamlar Ahmet Bileloğlu. Biz bu ülkede neler gördük neler. Fink Bey de gider demiş. Ben gideceğini düşünüyorum demiş yine dinleyicimiz. Ya şunu hatırlatayım. Sevgili Ahmet Bileloğlu değil mi? Doğru. Evet, sevgili Ahmet Bileloğlu. Başkentimize de selamımı ileteyim. Ya ben kendisiyle yaklaşık bir 15 dakika önce telefon görüşmesi yaptım Sayın Yüksel Yıldırım'la. Ve açık açık da sorduğum, net olarak sorduğum, o da sağ olsun uzun uzun bana yanıtını verdi. Ya biz anlaşamıyoruz, haberleri dolaşıyor, bunlar yanlış. Sadece transfer konusunda anlaşamadık. Yoksa hocamızın performansından memnunum ve sezonun geri kalan bölümünde de gerekli çıkışı yapacağımızı düşünüyorum dedi. Şanssız goller yiyoruz, pozisyonları değerlendiremiyoruz. Yoksa oyun olarak kötü bir Samsunspor yok dedi. Ki haklı mı? Haklı. Fenerbahçe maçını saymazsak, dün akşam mağlup oldukları maça bakalım. Kaleyi bulan kaç tane şut var? Kaç tane şut girişimi var? Gol beklentisi nedir? Maçın 15. dakikasında 7 tane şutu vardı ya Samsunspor'un. İyi oynadı, iyi mücadele etti. Şimdi milli araya gidilecek biliyorsunuz, az bir süre kaldı. Milli aranın sonrasında da sakatlarımız iyileşecek dedi Sayın Yüksel Yıldırım ve onun sonrasında yine ritmimizi yukarılara taşıyacağız. Takımımızı üst basamaklara, Avrupa sınırına tekrardan çekmiş olacağız dedi. Yani ilk 5 hedefi var Samsunspor'un. Şu anki alınan kötü sonuçlar Samsunlu dostlarımızı moralmen düşürmesin. Benim aldığım birebir kendi ağzından duyduğum cümleler bu şekildeydi. Onu da ifade edeyim. Şöyle bir bakalım gelen mesajlara. Samsunspor'un kadrosu çok kötü diyen bir başka dinleyicimiz Ersin Bey. Ya çok sakatı var Samsunspor'un. Galatasaray şampiyonluk yolunda bu sene bence daha bir puan alamadı mı? Çok mu kötü durumda şu an Fenerbahçe ya da Beşiktaş? Çok iyi kadrosu var. Daha önceki dönemlerde o arka arkaya puan kayıpları yaşadığı sezonlarda kadro kalitesinde sıkıntı vardı. Bu sene Beşiktaş takımının çok iyi bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin de çok iyi bir kadrosu var ama yanlış planlama da söz konusu mu? Bunun yorumunu da sizlere bırakıyorum. Hani Talişka'nın gönderilmesi doğru mu hata mı? Bence kalması gerekiyordu. Orta alanda 10 numara pozisyonunda Fenerbahçe'nin bir sorun yaşayacağını ben düşünüyorum. Yine hücum hattındaki oyuncuların da yaşına baktığımızda Vedat Muriç olsun, Lukaku olsun yani ne kadar bu şekilde devam edecekler onu da merak ediyorum. Peki at yarışı başlıyormuş. Kısa bir at yarışı, sonrasında yine devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Ya ondan iki bu kadar geride. 2 numaralı Lovesey Girls var. Daha sonra 8 numaralı Secret Girl'ü görüyorum. 2 bu kadar gerisinde. 7 numaralı Monica Sultan. Daha sonra 1 numaralı Empress Girl. Ondan da 2,5 bu kadar geride. 3 numaralı Bakülü Kızın Ataklarıyla. Taylar 7. koşuda viraja dönmek üzere. 6 numaralı neydi? Topçu virajı 4-5 boy kadar önde döndü. Dışarıda 4 numaralı Gülümse Kızım. Bariyer dibine yakın 2 numaralı Lovesey Girls var bu şekilde. Taylar son 200'e yaklaşıyor. 6 numaralı neydi? Topçu önde. Ortadan 8 numaralı Secret Girl şimdi. Kendini ikinciliğe attı. Koşunun son 100 metresinde de 6 numaralı neydi? Topçu önde geliyor. Fark 6-7 boy kadar. 8 numaralı Secret Girl ikincilikte koşuyor. 6 numaralı neydi? Topçu Mehmet Doğan da kazanıyor. 8 numaralı Secret Girl ikinci. 2 numaralı Lovesey Girl. üçüncü oldu. Dört numaralı Gülümse Kızım dördüncü olurken bir numaralı İmpres Gölde koşuyu beşinci olarak tamamlıyor. Elazığ'daki yedinci koşuyu altı numaralı Deydi Topçu Mehmet Doğan'la kazanıp meydandan çıktı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Bahse gireriz devam ediyor.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir yandan Manisa Bursa Spor karşılaşmasının ikinci yarısı an itibariyle başladı. Bursa Spor bakalım bu karşılaşmadan istediği 3 puanı alabilecek mi? Kadro kalitesi olarak Manisa'nın biraz daha önünde yer aldıklarını düşünüyorum. 1-0 geriye düştüler ama şu an birbirlik eşitlikle mücadeleye devam eden bir Bursa Spor takımı var. Peki mesajlara dönelim. Şöyle neler gelmiş? Bir dinleyicimiz ne yazmış? Galatasaray'ı az önce eleştiren o dinleyiciniz bence futboldan anlamıyor demiş. Galatasaray'ı eleştirmediler ya. Galatasaray daha rahat şampiyon olur dedi az önceki bir dinleyicim. Fenerbahçe şu saatten sonra toparlanamaz. Beşiktaş zaten hep böyle başlayıp onun sonrasında sürpriz puan kayıpları yaşıyor. Galatasaray bir şekilde şampiyon oluyor demeye getirdi az önceki dinleyicim.

Abi iyi yayınlar, sadece selam söylemek istedim demiş bir dinleyicimiz. Peki teşekkür ederim sevgili Samet Bey. Göztepe küme düşecek böyle oynamaya devam ederse. Yani küme düşer mi bilmiyorum ama çok kötü oynuyor. Göztepe takımı 47. dakika 4-0 geride. Ya ben uzun zamandır kendi sahasında böyle bir sonuç aldığını hatırlamıyorum. Ya bırakın ilk yarıdaki skoru. 90 dakika tamamlandığında ben 4 gol yediği maçları hatırlamıyorum Göztepe'nin. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanlarında bile bu kadar kötü bir oyun görmedim. Bu seneye kadar. Bu sene kötü tabii, işler yolunda gitmiyor. Hani Göztepe'de bir antrenör değişikliği gelir diye tahmin ediyorum yakın bir zaman dilimi içerisinde. Bu karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldığı takdirde 17. sıraya kadar geriliyor Göztepe. Bir puanı var. Yani her şeyi özetleyen aslında konu bu. 4 maçta sadece 1 puan, 1 beraberlik, 3'te mağlubiyet, henüz galibiyeti olmayan bir takımdan bahsediyoruz. Ha böyle oynamaya devam ederse kalesinde 5'i 6'yı da görür. Yani birbirinden çok bağımsız mücadele ediyor oyuncular. Benim sahada zaman zaman takip ettiğim kadarıyla. Diyelim şöyle bir bakalım neler var. Yine okuyamadığım mesajlar geliyor. Abi bu sene şampiyonluğu, bu seneki şampiyonluğu kadro derinlikleri belirleyecek bence. Zaten kadro derinliği çok önemli. Şimdi bizim kadromuz çok iyi diyor ya bazı arkadaşlarımız. Yani ben bunun tartışmasını da yaptım. Yayınlarda da yaptım. Daha önceki bağlantılarımda. Şimdi diyor Galatasaray'ın kadrosu çok iyi. Galatasaray'ın kadrosu Fenerbahçe'den çok daha iyi diyordu. O dönem kimi konuk almıştım yayınımı hatırlamıyorum. Ya tartışmıştık. Galatasaray'ın ilk 11'i Fenerbahçe'nin ilk 11'inden daha iyi. O dönem, geçen sezondan söz ediyorum. İlk 11'i daha iyiydi. Galatasaray'ın yedek kulübesini, Fenerbahçe'nin yedek kulübesini de oyuna dahil ettiğimizde Fenerbahçe'nin kadrosu daha iyiydi. Çünkü Galatasaray'da oyuncu yoktu yedek kulübesinde, hatırlayın. Altyapıdan çağrılan 2 tane 3 tane genç oyuncuyla bir dönem maçlara çıktı Galatasaray. Oyuncu değişikliği yapamadı Okan Buruk. İyi bir kadro demek zaten sezon öncesi bunları hesaplayarak oluşturulan bir kadro. Sezon sonu uzun bir maraton. Türkiye Kupası var, Süper Lig var, Avrupa Kupası var, sakatlıklar, sarı kart cezası vesaire vesaire birçok detayı var. Ya bunları göz önünde alarak kadro oluşturuluyor. Ve en iyi kadro bende diyebilmen için de yedek kadronun da çok iyi olması gerekir. Oyuna girecek oyuncunun direkt katkı sağlaması, skora bir katkı sağlaması da çok önemli. Galatasaray'da o yoktu mesela, onun tartışmasını yaşamıştım. Bu sene en iyi derinlik kime ait derseniz de bak bu konuda Galatasaray geçen seneye kıyasla iyi işler yaptı. Yedek kulübesi daha zengin şu an Galatasaray'ın. Fenerbahçe'nin de yine yedek kulübesinde sahaya girip skoru değiştirebilecek oyuncuları var. Yani sanki Beşiktaş rotasyon konusunda bir sorun yaşayabilir bu sene özelinde. Yoksa ilk 11 çok iyi. Takır takır oynuyor Beşiktaş oyununu. Muhteşem bir oyun var derbide. Muhteşemdi, ben çok keyif aldım. Ama yedek kulübesine gelecek olursak, ilk 11'den 1-2 oyuncunun sakatlandığını varsayarsak ki Allah korusun, ya da sarı kart cezası, kırmızı kart cezası olduğunda yedeklerden oyuna girip aynı katkıyı verebilecek oyuncu sayısı çok az. Beşiktaş bu konuda sıkıntı yaşayabilir. Bu konuda sıkıntı yaşayabilir. Bakalım neler olacak. Tabii sakatlık olmasın. Biz bunları afaki söylüyoruz burada dinleyicimizin yorumuyla birlikte. Birazdan bir araya gideceğim ama şöyle bir uzun mesaj vardı. Şöyle bir bakayım ne demiş. Takım ilk yarıda topa daha fazla sahip olmasına rağmen neden pozisyon üretmekte zorlandı o zaman? Bir Fenerbahçeli olarak ben bunu anlayamadım. Sen yorumlayabilir misin demiş. Takım ilk yarıda topa daha fazla sahip olmasına rağmen neden pozisyon üretme konusunda sorun yaşadı? Yani Fenerbahçe topa sahip olsa da rakip savunmanın arkasına bence o karşılaşmada yeterince koşu yapamadı. Araya top atamadı. Vedat Muriç o koşuları gerçekleştiremedi.

0: Kanatların yine etkisiz kalması hücum organizasyonlarını da yavaşlattı. Ya kim vardı öne çıkan oyuncu olarak kanat bölgesinde? Ya Greenwood benim aklıma ilk gelen. Ya Greenwood da çok bireysel oynuyor. Çok bireysel oynadı, en azından öyle söyleyeyim. O akşam çok bireyseldi. Hani zar zor pozisyon buluyor zaten, değil mi? Zar zor pozisyon buluyor Fenerbahçe. Beşiktaş öyle bir alan daralttı ki, 3. bölgeyi öyle bir kapattı ki o akşam. Fenerbahçe kanatlar dışında hücum gerçekleştiremeyecekti zaten. Ha, Talisca olsaydı tabii uzaklardan en az 3 tane şutu vardı. Bunlardan minimum bir tanesi isabetli olurdu. Tehlikeli pozisyonu farklı olurdu Fenerbahçe'nin. Asensio'nun olmayışı yine büyük bir etkendi diye düşünüyorum. İrfan Can ilk yarı beklentilerin çok uzağında kaldı. İsmail Hoca da onu aldı, değiştirdi zaten. İkinci yarıda hemen oyundan aldı. Bu Greenwood'un bireysel çabası, Oğuz'un tam oyuna girememesi, ikinci yarıda Kerem çok kötü de oynasa, iyi de oynasa, onun yorumunu siz yapın, ama bir hareketlilik getirdi. Yani her zaman söylediğim bir konu. Kerem Aktürkoğlu son vuruşlarda kötü. Topu alıp adam geçme yeteneği çok iyi seviyede değil. Topu kaybedebilen bir oyuncu. Ama çok iyi mücadele eden bir isim. Ya bir hareketlilik getiriyor o bölgeye. Greenwood'dan daha fazla atak organizasyonu şekillenmeye başladı Fenerbahçe'de ikinci yarıda özellikle. Yani aldığı topla ileriye gitmen, top Beşiktaş'ta oyunculara geldiğinde yine 3. bölgede bir baskı oluşturman Beşiktaş'ta oyuncuların rahat oyun kurmasını engelledi. Semedo'nun hatası, kademe hatasından gelen de Beşiktaş'ın bir golü. Ha, şu anlama gelmiyor. Bir oyuncu hata yaptı, Beşiktaş öyle gol buldu. Hayır, alakası yok. Beşiktaş farkı kaçırdı. Şimdi doğruya doğru. Hakem, o, bu, şu. Bunları konuşuyoruz, konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Yıllar yıllar. Bunlar bitmez bizim ülkemizde. Bu hakem tartışmaları bitmeyecek. Ben onu anlıyorum. VAR geldikten sonra bile hala yanlış kararlar veriliyorsa, biz spor yayınlarında, her televizyonu açtığımda bir hafta boyunca derbi karşılaşmasındaki hakem konuşuluyorsa, sosyal medyada sürekli karşıma hakemle alakalı görüntüler çıkıyorsa futbolun dışında kalıyoruz. Futbolu konuşmuyoruz. Ben saha içerisine girmeyi seviyorum. Saha içerisinde kalmayı seviyorum. Bu nedenle Beşiktaş, hakemi bir kenara bırakıyorum, hak ettiği bir galibiyeti aldı Fenerbahçe deplasmanında. Daha fazla istedi, daha fazla ön alanda baskı oluşturdu. Hiç deplasmanda oynuyormuş izlenimini vermedi. Italiano dersine çok iyi çalışmış. Fenerbahçe'nin oyun kuramamasındaki temel sebeplerinden biri kanatları çalışmadı. Kanatları çalışmadı. Topa sahip olup topu kanat bölgesine yönlendiren oyuncu eksikliğinden de kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani temel sebebi bu. Greenwood çok bireysel oynamaya çalıştı. Yani akıl alır gibi değildi. Sağ çaprazdan pas verse İrfan Can'a, penaltı noktası üzerinden ya %95 oranında gol olacak. %95 oranında gol olacak pozisyonda. Yani çok zor bir açıdan, dar açıdan şut çekti Greenwood. Bomboştu mesela. Uzaklardan bir iki tane öyle şut çekmişliği var. Daha yakınında müsait arkadaşı varken. Ha, adam geçme, adam eksiltme konusunda, oyun yönlendirme anlamında tabii Greenwood tartışılmaz bir oyuncu. O da ayrı bir konu diyelim. Şöyle bir mesajlara tekrardan döneceğim. Mesajlar geliyor. Sizler de görüşlerinizi Radyospor WhatsApp hattına iletmeye devam edin. Kısa bir reklam arası, sonra yine karşınızdayım.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor. Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
1: Bahse gireriz devam ediyor.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlara döneceğim ama bir gol haberi var. Göztepe farkı 3'e indirmeyi başardı. Kendi sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor Göztepe. Ve ilk yarıyı 4-0 gibi aslında ağır da bir skorla geride kapattı. İkinci yarıya golle başladı İzmir ekibi. Tabii bu saatten sonra, bu dakikadan sonra da bir geri dönüşe imza atabilmek yani çok zor. 4-0'dan 4-4'e getirebilmek futbol mucizesi anlamını taşıyor. En azından bir gol daha atsın Göztepe. Neden diye sormayın. En azından bir gol daha atsın. Benim beklentim o yönde. Peki skor 4-1 59. dakika. Çaykur Rizespor Alanya Spor mücadelesi 0-0 devam ediyor. 61. dakikadan da çıktık yine o karşılaşmada. Manisa Futbol Kulübü 1, Bursa Spor 1. 58. dakikası oynanıyor orada da. Mardin Bodrum 1-0 Mardin'in üstünlüğüyle geçildi 55 dakika. İspanya La Liga'ya şöyle bir bakalım. 52. dakikası geride kalan bir mücadele Getafe Celta Vigo önünde 1-0'lık avantajı yakaladı. Cagliari Lecce karşısında yine maçın son dakikalarına 1-0 önde girdi. Cagliari de galibiyete adım adım ilerliyor diyebiliriz. El Hilal Riyad 0, Neom 1, Suudi Arabistan Pro Ligi karşılaşması erken dakikada gelen bir golle Neom 1-0'lık avantajı yakaladı. Diyelim şimdi sizlerden neler geliyor? Yoğun da bir katılım söz konusu dinleyicilerime. Teşekkür ediyorum bu konuda. Yani içini dökesi varmış dinleyicilerimizin. Dediğim gibi düşüncelerinizi aktarın. Şu ana kadarki oynanılan karşılaşmalar özelinde yorumlarınızı bana iletin. Hiç sorun değil. Eleştirin, bir takımı eleştirin ama argo kelimeler olmasın lütfen. Tek ricam budur sizlerden. Galatasaray bu sezon şampiyonluğun en büyük favorisi bana göre demiş dinleyicimiz. Sana göre kadro kalitesi şampiyonluk için tek başına yeterli olur mu? Yani Galatasaray'ın kadro derinliği şampiyonluk yarışında tabii ki önemli bir avantaj anlamını taşıyor gibi gözükse de yani uzun bir sezon. Az önce de bahsettik. Sezon uzun. Fikstür yoğunluğu var. Deplasman performansları da burada belirleyici oluyor. Yani asıl önemli olan kadro derinliğinden ziyade o kadro derinliğini sezon boyunca istikrarla birleştirebilmek. Şimdi Osimhen çok iyi diyoruz. Osimhen şöyle, Osimhen böyle. Yani Osimhen böyle pozisyon içerisinde bile olmadan sakatlık yaşarsa ya Galatasaray'ın vay haline. Vay haline. Çünkü temponun daha çok artmadığı haftalardayız. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçına gidip, deplasmana gidip ondan sonra Süper Lig'de 3 gün sonra bir maça çıkmaya başlayacak Galatasaray. Yani bu dönemde Osimhen 2-3 hafta takımı yalnız bırakıyorsa, ki bırakırsa, yani Galatasaray'ın işi ciddi anlamda zorlaşır. Bir oyuncunun olmayışı Galatasaray'ı etkiler mi? Etkilememesi gerekiyor ama o oyuncu da Osimhen olunca etkiler. Yani ne yalan söyleyeyim. Şöyle bakalım. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın en büyük rakiplerinden biri olarak gözüküyor. Ya bugün gelen mesajlarda şunu görüyorum. Fenerbahçe Galatasaray rekabeti var. Yani atladığınız bir konu. Onu da söyleyelim. Beşiktaş ve Trabzonspor'u unutmayalım bu sezon. Lütfen. Beşiktaş gümbür gümbür geliyor. Çok da iyi bir kadrosu var. Çok da iyi bir futbol oynuyor. Bence ligin en iyi futbol oynayan takımı Beşiktaş. Şimdi tarafsızlığımı bozdum mu acaba? Merak ediyorum. Abi sen fanatik Beşiktaşlıymışsın. Değilim. Ben hiçbir takımın fanatiği değilim. Ben mantıklı bir futbol severim. Beşiktaş şu an sezonun en iyi futbol oynayan takımı. 2-2 daha 4. Ya bunu kabul etmiyorsanız kesinlikle farklı bir takımın fanatik taraftarısınız. Eminim. Beşiktaş istatistiklere de baktığımızda diğer takımlarla kıyasladığımızda en iyi istatistiğe sahip takım olarak dikkatimi çekiyor. Alanya Spor maçında bile çok iyi mücadele etti Beşiktaş takımı. Kaybettiği karşılaşmada dahi İtalyano faktörü çok önemli. Ben İtalyano'nun gelişinden sonra zaten böyle bir Beşiktaş'ı izleyebileceğimizi söylemiştim. Ben İtalya'da

0: takımına bakıyorum. O dönemki takımını gözümün önüne getiriyorum. Ofansif futbolu benimseyen bir antrenör. Ve Beşiktaş gibi bir takımda ofansif futbolu oynatacak çok da iyi bir kadro kemiği iskeleti oluşturdu. Çok iyi bir iskeleti var Beşiktaş'ın. Nokta atışı transferlere imza attı. Ya ben Beşiktaş'ın da en büyük şampiyonluk adaylarından biri olduğunu düşünüyorum. Yani dinleyicimizin bu görüşüne katılmıyorum. Ki devamını getirmedim mesajın. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın en büyük rakiplerinden biri olacak. Yani Galatasaray tek başına şampiyonluğun favorisi falan değil. Değil. Hele şu an oynadığı futbolla bana hiç güven vermiyor. Galatasaray arka arkaya seri mağlubiyetler de alabilir. Ha, alır demiyorum. Alabilir bu oyunla, bu stoper tandemiyle, savunmasıyla, orta sahasıyla bana güven vermiyor. Beşiktaş göze hoş gelen bir futbol oynuyor. Galatasaray'dan daha şanslı olduğunu düşünüyorum en azından şu anki bölüme kadar. Diyelim ve şimdi dinleyicimizin yorumuna biraz cevap vermek isterim. Fenerbahçe'nin özellikle kritik maçlarda puan kayıplarını azaltması gerekiyor. Öncelikli olarak onu söyleyeyim. En kritik maçlarda Fenerbahçe puan kaybı yaşıyor. Çok basit puan kayıpları yaşıyor. Aman bundan bir şey olmaz mesela Gençler Birliği. Yani ne dedi Fenerbahçeli taraftarlar, İsmail Kartal oyuncular? Hatırlıyorsunuz. Bu maçı telafi ederiz. Bazı taraftarlar da ya daha birinci hafta lig uzun maraton. Tamam lig uzun maraton da sen ilk haftada yakaladığın fırsatı değerlendirmiyorsun. Sen Gençler Birliği'ni mağlup etsen Galatasaray o dönem kaos içerisindeydi hatırlayın. Yönetim istifa diye bağırıyor tribünler. İlk karşılaşması Çorum maçı. Zar zor bir puan aldı Galatasaray. Zar zor aldı kusura bakmasınlar şimdi. Zar zor. Son dakikada Osimhen'in kafa vuruşuyla geldi o beraberlik golü. Çorum üçüncü golü de bulabilirdi. Çok ciddi atakları harcadı Çorum Futbol Kulübü. Ve öyle bir ortamda Fenerbahçe 3-0, 4-0 Gençler Birliği'ni yense Galatasaray daha da bir kaos haline gelecekti. Ortam daha da gerginleşecekti. Ama her zaman olduğu gibi Galatasaray ne zaman zora düşse Fenerbahçe böyle Galatasaraylı taraftarları sakinleştirecek puan kayıpları yapıyor. Daha önceki senelerde de böyle oldu. Ondan sonra Galatasaray 1-2 seri galibiyet alıyor ve ardından da liderlik koltuğuna oturup yoluna devam ediyor. Her sene aynı senaryo. Fenerbahçe Gençler Birliği maçı önemliydi. Olimpik Lyon maçından bile belki daha önemliydi. Şimdi bazı arkadaşlarımız kızacak bana. Eminim kızacak. Ya ne saçmalıyorsun Görkem? Şampiyonlar Ligi daha önemli. Şampiyonlar Ligi önemli ama Süper Lig şampiyonluğu Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek finalden daha kritik bir halde şu an Fenerbahçe için. Diğer takımlar için belki değil. Uzun bir aranın ardından şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe için Gençler Birliği maçı Olimpik Lyon maçından daha kıymetliydi. Sezon sonunda 1 puan 2 puanla şampiyonluğu kaybederse Fenerbahçe ne demek istediğimi anlayacaksınız. Önemli miymiş değil miymiş? Şampiyonlar Ligi'nde bir yere kadar gideceğiz maalesef. Galatasaray için de geçerli bu. Bir yere kadar gidecek takımlarımız. Yani çeyrek final taş çatlasın. O da iyi bir kura şansıyla gerçekleşir. Çok iyi bir kura şansı olması lazım. Ya yani yarı final falan bunlar hayal. Onları geçelim. Şimdi orada çeyrek finale kaldın. Ya da son 16 turuna kaldın geçen sezon Galatasaray gibi. Güzel. Avrupa'da PR'ını yaptın. Ama geliyorsun Süper Lig'de şampiyonluğu kaybediyorsun. Taraftarın tepkisi olur. Olur. İsmail Kartal'la yollar ayrılır. Şampiyonlar Ligi'nde beni üst basamaklara çıkardı diye taraftarlar alkışlamaz. Fenerbahçe yönetiminin de taraftarının da önceliği şu an şampiyonluk. Zaten Sayın Aziz Yıldırım da bununla alakalı açıklamalarda bulunmuştu hatırlayın. Hatırlayın. Süper Lig şampiyonluğu bizim için çok daha önemli demişti. Şimdi Gençler Birliği maçına yedek kadroyla birçok as oyuncusunu oynatmadan çıkan, oynatmayan Sayın İsmail Kartal sorumluluğunda Fenerbahçe o 3 puanı kaybetti. Gelelim Beşiktaş mücadelesine. Kaybedilen bir 3 puan daha. Bu 3 puanı da yine kadro planlaması yüzünden kaybettiğini düşünüyorum. Yani çok önemli bir derbi ve Talisca 1,5 sene içerisinde takımın en golcü oyuncusu, altını çiziyorum, takımı sırtlayan bir oyuncu ki Şampiyonlar Ligi'ne kaldıysa Fenerbahçe, Talisca sayesinde kaldı, onun attığı goller sayesinde kaldı, unutmayın. Tabii diğer oyuncuların da katkısı var. Hani onu göz ardı etmeden böyle haksızlık etmiyorum da. Genelde gollerin çoğunluğunu Talisca kaydetti. En kritik anlarda Talisca sahneye çıktı. Hatırlayın. Şimdi Talisca'yı gönderip Asensio'nun da sakatlığının olması orta sahada İrfan Can'ın oynaması anlamına geliyor. İrfan Can'la ya 90 dakikada önemli bir takım karşısında istenilen performansı gösteremez zaten. İkinci maçta da bir yönetimsel hatanın gerçekleştiğini ben düşünüyorum. Fenerbahçe cephesi için yanlış planlama. Şöyle bir bakalım. Galatasaray'ı uyandıran Fenerbahçe'nin bu sürpriz puan kayıpları aynı zamanda. Hani öyle de bir özet geçeyim. Galatasaray tam arka arkaya puan kaybedecek. Olağanüstü seçime gidecek belki Galatasaray. Arka arkaya mağlubiyetler alacak. Tam böyle taraftar, yönetim, futbolcular arası ipler kopuyor, tepkiler geliyor, ıslıklamalar başlıyor derken Fenerbahçe olmayacak yerde puan kaybediyor, mağlup oluyor. Galatasaray bir sonraki maçta taraftarlar tezahüratlarda bulunuyor. O maçı kazanıyor. Her şey normale dönüyor. Bu geçtiğimiz sezonlarda da böyleydi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Galatasaray'ı Ramspark'ta mağlup etseydi Galatasaray oradan şampiyonluğu verirdi diyemiyorum ama işi zora sokardı. İşi zora sokardı. Peki devam ediyorum. Benim görüşlerim bu şekilde. Galatasaray'da Osimhen yoksa şampiyonluk zor demiş yine bir dinleyicimiz. Yani zor, Osimhen olduğunda da zor. Öyle kolay bir şampiyonluğa bu sene kimse ulaşmaz. Yani onun altını çizeyim. Fenerbahçe de rahat olamaz. Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray. Yani kafa kafaya giden bir sezon sonuna doğru gideriz diye tahmin ediyorum. Öyle kolay olmaz bu sene. Takımlarımız çok iyi transferler yaptı. Kimse konuşmuyor ama Vlahovic'in de buz gibi golünü vermediler. Kimse bunu dile getirmiyor diyen bir başka dinleyicimiz. İyi yayınlar. Vlahovic'in sayılmayan golüyle ilgili bir fikriniz var mı demiş. Yani MHK değilim, hakem gözlemcisi değilim. Bir yorumda bulunmak istemiyorum. Yani zaten yorumcular bu konu hakkında yorumlarını yaptı. Şimdi ben hakem konuşmuyorum. Uzun uzun konuşurum yoksa. Bakın saat yetmez. Hakemlerle alakalı, kararlarla alakalı bir yayın yapmıyorum. Hani buna gayret gösteriyorum diyeyim en azından. Yani tartışma çıkar. Bazı taraftarlar diyecek. Şimdi Fenerbahçeli taraftarlar yazacak. Hayır şöyleydi. Beşiktaşlı arkadaşlarımız böyleydi diyecek. Bir kesim diyecek sen fanatik bir takımlısın. Bir diğeri diyecek sen Beşiktaşlısın. Yani durduk yere tansiyonum yükselmesin. Ben hakemleri konuşmuyorum. Kararlar zaten verilmiş. Kararlar verilmiş. Yanlış olduğunu düşünüyorsanız da yani neden bu kadar yanlışlık yapılıyor? Ben onu tüm taraftarlara söylüyorum. Tüm futbol severlere soruyorum. Bu kadar hata yapılıyorsa neden bunun önüne geçilmiyor? Her sene aynı durumlar yaşanıyor. Her sene MHK istifaya davet ediliyor. Her sene bir takım kollanıyor deniyor. Her sene olmayan penaltılar verildi. Hakkımız yendi açıklamaları geliyor ama her takımdan geliyor. Neredeyse ya. Galatasaray istifaya davet ediyor. Beşiktaş ağır eleştiriyor. Fenerbahçe aynı şekilde yönetimi ciddi olarak eleştiriyor. Trabzonspor eleştiriyor. O zaman niye devam ediyor? Niye devam ediyor TFF ya da MHK? Neden hiç kimse istifa etmiyor? Bence bunun tartışılması gerekiyor. Ya bırakın sayıldı ya da sayılmadı, goldü, gol değildi. Bunlar anlık tartışmalar. Bunların yaşanmaması adına, kimsenin canı yanmaması adına bunun önüne geçilmesi gerektiğini savunuyorum. Ve bunun tartışmaya açık bir konu olduğunu düşünüyorum. Yoksa YouTube'da yayın yapan arkadaşlarımız gibi bir hafta boyunca aynı pozisyonu değerlendirip oradan reyting yapmak istemiyorum. Şimdi derim verilmedi Vlahovic'in golü. Ben derim ya da Vlahovic'in golü gol değildi. Neresi gol onun? Böyle bir tartışma çıkartırım ama kendime yakıştırmıyorum. O yüzden futbolun sahada kaldığında ben güzel olduğuna inanıyorum. Spor müsabakası. Ama hakem konularını tartışalım. Hakem hataları niye oluyor? Bunu tartışalım. Pozisyon gitmektense ilerisi adına daha kıymetli olacaktır diyelim. Yine bir at yarışı aramız varmış. Bu arada dışarıda 4 tane at var. Birazdan gidelim peki. 4-5 tane hatta. 5 at dışarıda Elazığ'da 8. koşu şartlı 3.500 metre kum pistinde birazdan başlayacak. Biz de Elazığ'a gitmiş oluruz başladığı an itibariyle diyelim. Şimdi skorlarıma tekrardan dönüyorum. Sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. 71. dakika Göztepe 1, Gaziantep Futbol Kulübü 4. 4-1'lik bir üstünlüğü var. Gaziantep rahat galibiyete doğru gidiyor. Çaykur Rizespor 0, Alanyaspor 1 oldu. Maç öncesi favoriydi Çaykur Rizespor ama Alanyaspor ikinci yarıda kaydettiği golle 1-0 öne geçmeyi başardı. Şöyle bakalım, TFF 1. Liginde neler oluyor? Manisa Bursaspor 1-1. 71. dakikası oynanıyor bu karşılaşmanın. Mardin 1969 Spor 1, Bodrum Futbol Kulübü 0. Yine 70. dakikaya girdik. Getafe Celta Vigo maçı da 1-1'e gelmiş. Sevgili futbol severlere bunu da hatırlatayım, bilgisini vereyim. Güzel, iki takımın da gol atmasını bekleyen kişiler varsa da böyle güzel, sizin adınıza mutlu olabileceğimiz haberi de aktarmış olduk. İspanya 2. liginde bir maç başladı. Sabadell Cordoba ile karşılaşıyor. Yine iki takımın gol atabileceği bir maç olduğunu ben düşünüyorum. Hadi böyle bir ipucu vereyim canlı yayında. Aramızda kalacak, aramızda. Sadece senin için söylüyorum bunu. Ama bana mı söylüyorsun Görkem deme, ve sana söylüyorum. Sabadell Cordoba maçı. İspanya 2. ligi dakikalarda 2'yi gösteriyor. İki takımın da golünü bekliyorum. Diyorum sen ne anlama geldiğini anlıyorsun onun. Peki aldın, aldın tüyoyu. Kolay gelsin Görkem Bey. 2,5 yıl önce çok şanssız olup demiş, şans oyunlarına ara vermiş dinleyicimiz. Bugün Esenler Kayseri maçında da iki takımın golünü bekledim diyor. Olmadı. Sanırım yine uzun süre ara vermem gerekecek. Yani bana sorsaydınız sevgili Cesur Bey, bana sorsaydınız şanssızlığınızı kırmış olurdunuz. Yani dediğim gibi bir saat sonra ben gerekli açıklamaları yaparım sevgili Cesur Bey. Şu an reklama girmesin. Sevgili Caner Aydaş'ın yayınındayım şu an. Benim yayınım bir saat sonra başlayacak. O da ikinci kez yapıyorum hayatımda. Geçen hafta da yapmıştım pazartesi günü. Bu yayına veda edip tekrardan başka bir yayın ismiyle yayına gireceğim. Tekrardan hoş geldiniz derim. O da ilginç oluyor. İlginç oluyor. Ama şöyle bakayım. Gol mü bu arada? Rize'nin golü mü geldi? Hayır. Rize beraberlik golüne çok ama çok yaklaştı. Sonuç alamadı bu pozisyondan. Rize'nin etkili geldiği anlardan biriydi. Alanyaspor deplasmanda 1-0'lık üstünlüğüne devam ediyor. Son bölümdeyiz karşılaşmanın da. Şöyle dakikasına bakalım. 77. dakikası. Çaykur Rizespor 0, Alanyaspor 1. Göztepe 10 kişi kaldı. 4-1 geride zaten İzmir ekibi ve şu an 10 kişi mücadelesine devam edecek. Göztepe 1, Gaziantep Futbol Kulübü 4, 75. dakikası oynanıyor. Yine bu karşılaşmanın. Son mesajımı okuyorum, sonrasında at yarışına gideceğim. Selamlar, ben Gültekin diyor dinleyicim. Evet, Fenerbahçe'nin kadrosu isim isim çok iyi fakat hem hoca dezavantajı hem de kadro çok yaşlı. 70'ten sonra bitiyor takım demiş. 70 değil 60'tan sonra da ben yorulduklarını düşünüyorum. Önemli maçlarda, özellikle koşması gereken maçlarda daha kısa süre içerisinde kondisyonu bitebiliyor. Peki beraberlikle ya da yenik girerse çevirmesi zor olur 70. dakikadan sonra demiş dinleyicimiz. Bu ligde 5 mağlubiyet alan takım şampiyon olamaz. Fenerbahçe daha 4. haftada 2 mağlubiyet oldu. Kaldı 3 yenilgi hakkı. Ve 3 derbi deplasmanı olacak. Fenerbahçeli arkadaşlar bu hesabı iyi yapsın bence. Ama bunlar afaki yorum tabii. Gider Galatasaray da mağlup olur belki. Bilemezsin ki bunu. Ya bu görmediğimiz bir sadece ön sezilerimiz. En azından sizin ön seziniz. Yani neyin ne getireceğini bilemiyoruz. Ama 2 mağlubiyet 4 haftada evet fazla. Yani Galatasaray geçtiğimiz sezonlarda çok fazla puan kaybı yaşamıyordu. Onunla kıyasladığımızda evet biraz fazla bir mağlubiyete ulaştı, erkenden ulaştı Fenerbahçe. Ama Galatasaray'ın da Beşiktaş derbisi yok. Yani oynanılan maçlara bakalım. Fenerbahçe şu ana kadar daha zorlu rakiplerle karşılaştı. Samsunspor deplasmanı onlardan biriydi. Peki kısa bir at yarışı arasına gidiyoruz. Elazığ'a şöyle bir gidelim. Sonrasında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
3: Değerli yarış severler, 18 numaralı Sky Türk aldı. 1,5 boyda fark yaptı. 10 numaralı Torunum Devrim ikincilikte. Yaklaşık 4 boy kadar geride 16 numaradaki Kazaru var. O da üçüncülükte ilerliyor. 1,5 boy kadar geride. Dışta 5 numaralı Golden Cougar. Hemen içinde 11 numaralı Süper Eloş var. En dıştan da 1 numaralı Sincero ön gruba doğru hamlesini yaptı. 4-5 boy kadar geride 6 numaralı Night King var. O da önlere doğru gelmeye çalışıyor safkanlar bu şekilde. Son 600 metreye doğru gidiyor. 18 numaralı Sky Türk liderliğini koruyor. 10 numaralı Torun Devrim ikincilikte. 5-6 boy kadar geride. Dışta 5 numaralı Golden Cougar. Hemen içinde 16 numaralı Kika Zaru var. 2,5 boy kadar geride. 11 numaralı Süper Eloş. Daha sonra 1 numaralı Sincheron ataklarıyla. Taylar son koşuda viraja doğru gidiyor. 18 numaralı Sky Türk. Dışındaki 10 numaralı Torun Devrim'e viraj üstünde yakalandı. Ve bu iki tay virajı yakın arayla döndü. Ancak dıştaki 10 numaralı Torunum Devrim son 300'de rakibini atlattı. Farkı bir anda 3-4 boya kadar çıkardı. Gerilerden Süper Eloş'un, en dıştan 3 numaralı Kral Alper'in, aralardan 6 numaralı Night King'in atakları var. Evet, bu şekilde safkanlar son 100'e de girdi. 10 numaralı Torunum Devrim şimdi 6 numaralı Night King'e yakalandı. 6 numaralı Night King liderliği aldı. Koşuna 6 numara Nike gönderdi ve koşuyla kazanan isim o oluyor değerli yarışseverler. Elazığ'daki son koşuyu 6 numaralı Night King kazandı. 11 numaralı Süper Eloş ikinci. 3 numaralı Kral Alper üçüncü oldu. 17 numaralı Wang Yuncheng ve 2 numaralı San of Ozan da ayna yakın geçti. Elazığ'daki son koşuyu 6 numaralı Night King Aziz Akdemir'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Reklam.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında. Herkes duysun.
8: Radyo Spor.
1: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Birlikteliğimize devam ediyoruz. Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında 4-1'lik Gaziantep'in üstünlüğü devam ediyor. 80. dakikaya da girdik. Gaziantep rahat galibiyete ulaşacak gibi gözüküyor. Şöyle bakalım diğer maçımızda, Çaykur Rizespor Alanyaspor mücadelesinde de Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Çaykur Rizespor'un istatistiksel olarak ciddi bir rakip yarı alanda baskı kurduğunu söyleyebilirim. 19 şut girişimi var Çaykur Rizespor'un. Bunlardan 4'ü isabetli. Alanyaspor'un sadece 2 isabetli şutu varken biri de golle sonuçlanmış. İşte futbol şansı da biraz yanında olduğunda Zakaria Aris topu kendi ağlarına gönderdi. Çaykur Rizespor'da böyle bir şanssız gol kalesinde görünce tabii 70. dakikadan sonra da Çaykur Rizespor'da biraz oyun ritminden uzaklaştı. diye düşünüyorum. Manisa Bursa Spor mücadelesinde 82. dakikaya girdik. Manisa Spor ataklarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Bir birlik bir eşitlik son dakikalara girilirken tam bir heyecan tufanı yaşanıyor şu an karşılaşmada. Bursa Spor'un da kazanmak zorunda olduğu maçlardan biri ilerleyen haftalarda bu puan kayıplarını arayabilir yeşil beyazlılar. Hatalar bizi de etkiliyor demiş yine bir başka dinleyicimiz. Şöyle bir bakalım. Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesinde güzel bir fotoğraf göndermiş dinleyicimiz ya. Vay be. Yaklaşık bir 50 dakika sonra bu gönderdiğiniz fotoğrafı uzun uzun değerlendiririz. İki karşılaşmalı bir kupon göndermiş dinleyicimiz. Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi. Şöyle bakalım. 3.5 gol üstü ve Beşiktaş kazanır demiş. Diğer maç Alverke-Braga. İlk yarı Alverke önde bitirir. İkinci yarı Braga maçı çevirir demiş ki o maç birden 2 oldu zaten. 1-0'da ilk yarı. İkinci yarı Braga 2 golle maçı kazanan taraf olmuştu. Beşiktaş mücadelesindeki bu tercih beni de üzdü ya. Çok güzel bir kuponmuş. 245.92'lik bir orandan mahrum kalmış sevgili Mestan Bey. Yani futbol bu tabii neticede yapacak da pek fazla bir şey yok diye düşünüyorum. Manisa'nın bir golü gelecek abi, iyi yayınlar, ismim Ömer demiş. Bakalım göreceğiz ilerleyen dakikalarda. 83. dakikadan da çıktık. Bir birlik bir eşitlik söz konusu Manisa Bursa Spor mücadelesinde. Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu anlayan biri lütfen taraftar olsun ve bana cevap olarak yazsın demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar diye de eklemiş. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı yine nefesleri kesecek gibi gözüküyor. Sizce derbilerden alınacak sonuç şampiyonu doğrudan belirleyebilir mi? Ya kusura bakmayın, ben bu mesaja da yorum yapmak istemiyorum. Yani şampiyonluk yarışında sadece Galatasaray ile Fenerbahçe yok. Ve bu iki takım arasında geçmeyecek şampiyonluk yarışı. Yani Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a büyük haksızlık yapmış oluyorum. Hadi Trabzonspor inişli çıkışlı bir performans gösteriyor. Burada Trabzonspor'u dahil etmeseniz anlam verebilirim. Yani bundan dolayıdır diye tahmin ederim de. Beşiktaş gibi şu an ligin en iyi futbol oynayan takımını şampiyonluk cümlesi içerisinde yazmıyorsanız, yer geçirmiyorsanız, ben sadece Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçeceğini düşünmediğim için yani bu soruyu yorumlamak istemiyorum. Ama derbiler tabii önemli. Hani böyle de bir cevap vereyim. Derbiler önemli. İkili averaj konusunda da ciddi bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında yeniden iddialı olması sana göre neyi anlatıyor abi demiş dinleyicimiz. Beşiktaş'ın zirveye yaklaşması için daha da bir şeyler değiştirmesi gerekiyor mu oyun anlamında? Yani Beşiktaş'ın öncelikle istikrarlı bir galibiyet serisi yakalaması gerekiyor. Özellikle bu derbi galibiyetinin ardından çıkacağı maçlarda, kendi evindeki maçlarda galip sahadan ayrılması gerekiyor. Yine deplasmanda alınacak puanlar büyük önem taşıyor. Yarışın ilerleyen haftalarında üst sıralardaki takımların puan kayıpları da olacak. Yani böyle gitmez. Fenerbahçe, Galatasaray her maçı kazanmaz, Beşiktaş kazanmaz. Arada takıldıkları maçlar olacak. Bu kesin bir şey. Beşiktaş için işte buraları kayıpsız geçmek büyük bir fırsat oluşturabilir. Buraları çok iyi geçmesi önemli Beşiktaş takımının. Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında İstanbul takımlarına karşı şansı yüksek mi abi? Tarık ben demiş dinleyicimiz. Yani Trabzonspor'da şu an neler oluyor anlam veremiyorum. Yani bir hafta çok kötü oynuyor Ahmet maçında. İnanılmaz kötü oynayan bir Trabzonspor var. Şu an bakıyoruz oynadığı çok zor geçmesi beklenen maçta Gençler Birliği'ne 5 gol atıyor. Ve bir o kadar da gol pozisyonundan yararlanamıyor. Yani enteresan bir takım kimyası var. Aral Şimşir üzerinden oyunu servis edince dün akşam rahat bir galibiyet aldı Trabzonspor. Muhammed Salah sadece 90 dakika, sen onun ayağına bakarsan, bireysel yeteneğine bakarsan Trabzonspor için tabii ki daha da zorlayıcı bir süreç oluyor. Ne yalan söyleyeyim. 3 adam onu sıkıştırdığı zaman, önünü kapattığı zaman, 3. bölgeden gelemediği zaman oyun sıkışıyor. Oyunun sıkışması zaten Trabzonspor'un rakiplerinin işine yarayan bir konu. Ve kontra ataklarla da Trabzonspor'un kalesine etkili geldi şu ana kadar diğer takımlar. Ahmet mesela onlardan biriydi. Ha gerçi Ahmet maçı tamamen istisna. Yani bu kadar kötü bir Trabzon'u ben bir daha görmem diye tahmin ediyorum. Ha, görmemiştim. Ligi 12. 13. bitirdiği dönemde bir de bu kadar kötü bir Trabzonspor'u ben izlemedim daha önceki yıllarda. İzlemedim. İzleyen biri varsa da abi nasıl izlemedin şu maçta daha kötüydü diye yazabilir. Yani tamamen kendi yarı alanında Ahmet'i bekledi Trabzonspor. Ve bir hafta sonra müthiş bir oyun, müthiş bir skorla Gençler Birliği'ni, ligin flaş ekiplerinden birini mağlup etti. Şimdi ben haftaya oynayacağım maçla alakalı yorum yapamıyorum. Bir istikrar sorunu var Trabzonspor'da benim anladığım kadarıyla. Ve İstanbul takımlarına karşı şansının yüksek olabilmesi için de böyle basit puan kayıpları yapmaması gerekiyor. Ahmet maçındaki o puan kaybını arayabilir mesela. Arayabilir. Ha yeni antrenör gelecek mi, Hüseyin Hoca ile mi devam edilecek? Ya bunlar da tabii bir an önce cevaplanması gereken sorular. Taraftarlar bana yazıyor. Yani Samsun Spor'la alakalı yazdı birçok kişi. Instagram hesabımda Görkem Tezer. Instagram adresim. Oradan ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Hani oradan birçok mesaj geldi. Fink'le yollar ayrılıyormuş abi. Fink gidiyormuş. Fink Beşiktaş için İtalyana olmasaydı sence nasıl bir hocaydı? Abi İsmail Hoca'yı gönderelim bence Fink'i alalım. Böyle mesajlar geliyor. Hani sanırsınız ben menajerim. Hani takımlardaki hocalar gittikten sonra diğer kulüplere ben öneriyorum. Kendimi öyle hissettim bir an. Menajerlik oyunu içerisinde sandım. Ya bana yazıyor dinleyicilerim, futbol severler. Abi Fink'i alsak nasıl olur? İyi olur. Bilemiyorum. Ama Fink Samsunspor'da kalıyor sezon sonuna kadar. Kulüp başkanıyla görüştüm. Samsunspor kulüp başkanıyla görüştüm. Birebir ağzından aldım. Telefonla konuştum. Yayında da söyleyebilirsin dedi. Fink'le yollarımız ayrılmayacak. Samsunspor iyi oynuyor, iyi yolda. Sadece sakatlarımızın sayısı fazla dedi Sayın Yüksel Yıldırım. Bakın altını çize çize söylüyorum. Fink takımdan ayrılmıyor, Alman çalıştırıcı. Şimdi arka arkaya başarısız sonuçlar alınca böyle spekülasyonlar tabii ortaya atılacak. İnsanlar böyle yorumlarda bulunacak, gayet normal. Gayet normal. Ya bizim çıkıp onların doğru mu yanlış mı olduğunu araştırarak birebir ağızlardan aldığımız bilgilerle sizlere ulaştırma görevimiz var bir kere. Medyanın temel görevlerinden biri bu. Yoksa Twitter kullanmıyorum ama şöyle arkadaşlarımın söylediğine göre Twitter'da yani bugün Fink TT mi diyorlar ona, TT mi olmuş? Yani kullanmıyorum, ben bilmiyorum. Bana arkadaşım sordu. Ben de kulübün başkanına sordum. Açık açık sordum yani Fink'le yola devam edecek misiniz başkanım dedim. Fink'le anlaşamıyor yönündeki iddialar vardı. Ona da açıklık getirdi Sayın Yüksel Yıldırım. Sadece transfer döneminde bir anlaşmazlık oldu. Yani ben savunma oyuncusunun takıma fazla geleceğini düşündüm. Hücum oyuncusu istedim. Sadece o konuda anlaşamadık. Yoksa işini çok iyi yapan, dört dörtlük işine sarılan bir antrenör, tecrübeli bir antrenörle çalışıyoruz. Daha iyisini mi bulacağız şu an dedi. Hani bunu söyledi birebir. Fink'le yollar ayrılmıyor. Hayır, iki hafta sonra ayrılır, bana bir şey söylemeyin. Şu anki durum budur ama yani bugün itibariyle başkanın açıklaması bu yönde. Peki devam edelim. Bu kadar kötü hakem kararları varken köprünün altından çok sular akar. Ayrıca Trabzonsporlu oyuncular hocayı yemek için oynamadılar ki öyle diyorsanız, öyle bir şey varsa, öyle bir şeyin olacağına inanıyorsanız ya bence futbol izlemeyin. Ha haddime değil Ahmet Bey, sizi eleştirmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama böyle bir şeyin olacağına gerçekten inanıyorsanız futbol izlemeyin, keyif alamazsınız. Ya ben hakemlerin kasti hata yaptığını düşünüyorsam mesela ben izlemem. Ya da oyuncu grubu. Hani öyle oyuncu grubu pek karakterli olmaz. Daha da ileriye gitmeyeyim. Ya ben bu hocayı sevmiyorum. Bu hoca gitsin. Gitsin Trabzonspor, bilerek biz mağlup olalım arkadaşlar. Tamam mı? Bugün oynamıyoruz. Niye? Fatih Tekke gitsin. Biz yenilirsek hoca gider. Böyle bir durum yani aklım almıyor. Benim mantığıma çok ters bir yorum. Öyle bir şeye ihtimal de vermiyorum. Yoksa o oyuncu grubundan hiçbir şey olmaz zaten, onu söyleyeyim. Böyle düşünen oyuncu grubu, A takımı B takımında bir oyuncu bile varsa o oyuncu ömür boyu iş hayatından uzak dursun. Sadece futboldan değil, iş hayatından uzak dursun. İş yerinde birini sevmiyorsun. Yani üstlerinden birini sevmiyorsun. Ben kötü yapayım şöyle olsun. Yok ya. Ya ekmek yiyorsun bir kere sen. İş yerinden de ekmek yiyorsun. Trabzonspor formasıyla oynadığın dönemde de ekmek yiyorsun. Yani neyse, şimdi farklı şeyler söylemek istemiyorum da. Yani böyle düşünen oyuncular varsa umarım bir gün ortaya çıkar. Bir gün ortaya çıkar. İş hayatından tamamen uzaklaşsınlar. Yani hiçbir iş ortamına dahi giremesinler. En basit örneğinden söylemiş olayım. Yani birazcık iş ahlakı olacak. İş ahlakı olacak. Pek ahlakla alakası yok çünkü öyle düşünen futbolcular varsa. Trabzonspor'da iniş çıkışlar var. Fenerbahçe'de yok değil mi? Ya Fenerbahçe'de kadro konusunda inişler çıkışlar var. Ya Trabzonspor'un kadrosu değişmiyor. Şimdi Ahmet maçındaki 11'e bakıyoruz. Gençler Birliği maçındaki 11'e bakıyoruz. Hemen hemen aynı 11. Bir değişkenlik yok ama oyun anlamında siyahla beyaz kadar bir fark var. Ama Fenerbahçe Gençler Birliği maçında, hadi sezonun ilk maçı dedim ben mesela izlerken. Hadi olur, ilk karşılaşma. Ha, oynamaması gerekiyor. Böyle kötü oynamaması gerekiyor. Peki eyvallah, kabul ediyorum. Hiçbir büyük takımın bu kadar kötü oynamaması gerekiyor. İlk hafta olsa dahi. Ama gelelim onun sonrasında çıktığı maçlarda gösterdiği performans. Yani arka arkaya seri galibiyetler. Olimpik Lyon maçlarında mağlup olmadı iki karşılaşmada. Böyle bir hava yakalayan Fenerbahçe. Beşiktaş maçında sahaya çıktığı ilk 11'e bakıyoruz. Yani Tarışka yok bir kere. Kadro planlamasıyla alakalı iniş yaşıyor şu an Fenerbahçe. Kesinlikle iyi bir kadro kursa da orta sahanın merkezinde ve ileri uçta 10 numara pozisyonunda ciddi sorun yaşadığını düşünüyorum. Ciddi sorun yaşadığını düşünüyorum. O yüzden ne zaman ne yapacağını kestiremiyorum ben Fenerbahçe'nin. Onu da söyleyeyim. Yoksa tabii ki Trabzonspor'da var, Fenerbahçe'de de inişler çıkışlar var. Ama benim altını çizdiğim konu farklı. Kadroyla alakalı. Şöyle bir bakalım. Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe var. Trabzonspor olmasa da olur. Yok, Trabzonspor her zaman olsun. Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında olmadığı sezonlar kötü geçiyor. Benim her zaman kullandığım bir ifade var. Bak, bunu herkes söylemez. Radyonun sesini aç. İyi dinle beni. Dinleyicime söylüyorum. Sevgili Osman Bey, çok iyi dinleyin. Biz sadece İstanbul takımları 3 büyük üzerinden ligi değerlendirirsek o lig olma özelliğini kaybeder. Ya futbolun seyir zevki aşağılara iner. Bunu her zaman söylüyorum. Futbola Süper Lig'e sadece 3 İstanbul, 3 büyük takım gözünde değerlendirmeyelim. Futbol severlere bunu söylüyorum. Diğer takımlar da var. Keşke çıksa Samsunspor, Trabzonspor, kim olabilir daha? Alt sıralarda şu an mücadele eden Göztepe çıksın. Gaziantep şampiyonluk yolunda ilerlesin, şampiyon olsun. Çok sevinirim. Gerçekten çok sevinirim. Sadece 3 takım üzerinden değerlendirmek zaten olmuyor. Yani benim futbol bakış açıma da uymuyor. Şu 5-6 takımın şampiyonluk potasında yer aldığı bir senaryo istiyorum. Yani ben öyle bir şeyi hayal ediyorum. Anadolu takımların da zirvede ortak olduğu o sezonları özlüyorum. Yoksa Trabzonspor olmasın, Fenerbahçe olsun. Yani ben öyle bir yorum yapmam. Hayatım boyunca yapmam. Yapmadım. Anadolu kulübü çıksın şampiyon olsun. Ben daha fazla isterim şu an. Herhangi bir Anadolu kulübü. Hiç fark etmiyor. Trabzonspor'daki sakatlara bir bakın isterseniz. Mecbur aynı kadro ile çıkacak demiş. İşte sakat kadro, sakat oyuncular, eksik oyuncular vesaire vesaire. Bunların planlamanın yapılması gerekiyordu sezon öncesinde, onu söylüyorum. Şöyle bir bakalım. Abim, yıllarca oynadım sahada. Bunları bilmeyen futbol konuşmasın ve hakemlerin yeterli olduğunu düşünen de aynı şekilde. Bence sen çok iyi niyetlisin. Öyle olmaya çalışıyorum sevgili Ahmetciğim. Öyle olmaya çalışıyorum. Nerede oynadınız ya? Nerede oynadınız? Onu da söyleyin. Öyle düşünen hakemlerde de bir sorun vardır. Ya bunlar ortaya çıksa keşke. O kadar iyi olur ki. Şöyle bakalım. O arkadaşa katılıyorum. Şampiyonluk Galatasaray-Fenerbahçe arasında geçer. Beşiktaş ve Trabzonspor Kasım Aralık'ta havlu atarlar. Benim fikrim bu. Beşiktaş havlu falan atmaz. Onu söyleyeyim. Ha, Trabzonspor. Bilemiyorum. Şimdi ne olacak, ne bitecek? Yeni antrenör gelecek mi? Hüseyin Hoca'yla mı devam edilecek? Yani Beşiktaş konusundaki iddiam Trabzonspor için geçerli değil. Zaten sezon öncesinde de ben ilk 2'de bitirme ihtimalinin çok zayıf olduğunu söylemiştim Trabzonspor'un. Ama Beşiktaş çok nokta transferler yaptı. Her noktaya, her bölgeye çok iyi oyuncuları transfer etti. Yani Fenerbahçe, Galatasaray kadrosunun çok gerisinde değil Beşiktaş. çok gerisinde değil. Hatta şu ana kadar daha iyi oynadı bu iki takımla kıyasladığımızda. Ya Beşiktaş'ın ne öyle hocası var ne öyle oyuncuları var şu an kadroda. Hırslı hepsi. Kesinlikle havlu falan atmaz. Hatta şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri. Bunu da söyleyeyim Beşiktaş için. Sizler de yorumlarınızı göndermeye devam edin. Lütfen kaostan uzak kalalım diyoruz ama kaos içeren mesajlar da geliyor. Tartışmalı mesajlar da geliyor. İçerisinde argo yoksa tabii seve seve yazın, gönderin. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize tekrar hatırlatayım. Şu an bulunduğunuz yeri de yazmayı unutmayın. Yani yoklama gibi düşünün bunu. Yoklama gibi. Ben buradayım, İstanbul'dan, ismim Ömer gibi. Böyle mesajlarınızı da dinleyen dostlarımızın mesajlarını bekliyor olacağım. Kısa bir ara, reklam arası, sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
8: Radyo Spor. Reklam.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
8: Radyo Spor. Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım neler geliyor dinleyicilerimizden. Çok iyi Radyo Spor dinleyicisiyim ama sizi ilk defa dinliyorum. Ben genelde 22-30 saatlerinde sizlerle birlikte oluyorum. Hafta içi her gün, bir de hafta sonu pazar günleri saatler 17'yi gösterdiğinde sizlerle birlikte oluyorum. Bugün sevgili

0: Caner Aydaş'ın yokluğunda yerini doldurmaya çalıştım. Kendisi tabii ki şu an ısıtmalı havuzunda tatilini yapıyor. Benim yaşadığım eve baktığımda alttan ısıtmanın olmadığını fark ediyorum. Yani hayatlar hayatlar diyelim. Umarım onun boşluğunu da dolduruyorumdur, öyle söyleyeyim. Siz ona denk geliyorsunuzdur yüksek ihtimalle. Çok iyi bir Radyospor dinleyicisiyim diyor. Sevgili Radyospor dinleyicisi. İstanbul'dan Samsun'a yolculuk yapıyorum. İyi bir Trabzonspor taraftarıyım. Trabzonspor'un her geçen hafta çok daha iyi olacağına inanıyorum. Fenerbahçe İsmail Kartal ile ligi bitiremez demiş bu dinleyicimiz, adını paylaşmamış. Görkem Bey, takımlarımızın Avrupa Ligi'ndeki rakipler hayli zor. Şansımız ne olur İzmir'den Özhan Bey. Onları tek tek değerlendireceğiz, tek tek yorumlayacağız, hiç merak etmeyin. Tabii ki zor karşılaşmalar var. Yani Şampiyonlar Ligi'nden bahsedecek olursak Fenerbahçe'nin de işi kolay değil. Roma ile karşılaşacak. Galatasaray keza aynı şekilde, Portekiz deplasmanı, Sporting Lisbon çok güçlü bir takım. Kendi evinde çok istikrarlı bir futbol oynayan takımlardan biri, futbol ekolü olan takımlardan biri. Yani işimiz evet zor, umarım istediğimiz sonuçları alırız. Hem Roma karşısında Fenerbahçe hem de Sporting Lisbon karşısında Galatasaray istediği sonuçları alır, galibiyeti alır. Hadi en kötü ihtimalle de beraberliği almış olur diyelim. Maçlar tamamlandı. Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde 4-2 Gaziantep maçı kazanan taraftı. Göztepe'deki düşüş devam ediyor. Ligin 17. basamağına kadar gerileyen bir İzmir ekibini görüyoruz. İşler pek yolunda gitmiyor. Çaykur Rizespor 0, Alanya Spor 1, yine tamamlanan bir diğer Süper Lig karşılaşması. Bursa Spor Manisa'yı son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etmeyi başardı. 90. dakikada Kaleci'den geldi bu gol ve ikinci basamaktaki yerini de korumayı başardı Bursa Spor. Bu sonuçla birlikte puanını 15'e yükseltti. Zirvede ise Batman Petrol takımı yer alıyor. 6 karşılaşmada 5 galibiyet 1 beraberlikle 16 puanı bulunuyor Batman Petrol takımının diyelim. Ve şimdi sevgili İrfan 25 ile biraz konuşalım. Kendisinin görüşlerini de merak ediyorum ki gelen en çok sorulardan biri. Fenerbahçe ile alakalı gelen en çok sorulan sorulardan biri. Fenerbahçe İsmail Kartal'la başarılı olamaz. Kendisine de bir soralım. Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde de görüşlerini almak istiyorum. Sevgili İrfan 25, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Yani taraftarların ciddi tepkisi var. Şu anda ben de sana bir sormak istiyorum. Yani İsmail Kartal'a niye bu kadar büyük tepki var acaba? Bir yorumun var mı bu konuyla alakalı?
1: Yani şimdi ilk 4 hafta 2 mağlubiyet aldı Fenerbahçe.
0: Ama 4. hafta?
1: Evet, yani 4 haftada 2 mağlubiyet aldı ve bugüne kadar oynadığı resmi maçlarda da yani rövanştaki Lyon maçı hariç, hani iki Lyon maçı hariç çok fazla Fenerbahçe istenilen futbolda ortaya koyamadı. Yani Gornik Zalpse elemelerden başlarsak, Gornik Zalpse ile oynadığı rövanş mücadelesinde Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu kaleci Mert Günok'tu. Yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçe bir üst tura taşıdı. Şutun Graz'la oynanan rövanş mücadelesinde Şutun Graz'la çok fazla şut imkanı sağladı Fenerbahçe. Kalesinde 14-15 şut vardı ama kaleyi isabetli bulamadı. Lyon maçında yine Ederson'un yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Şimdi baktığınızda yani Gençler Birliği'ne yenildi Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında aslında hiçbir varlık gösteremedi. Özellikle Beşiktaş karşısında oynanan futbol taraftar ve camiayı da ümitsizliğe sevk etti. Evet. Şimdi bunu sadece transfere bağlayamazsınız. Yani Fenerbahçe'nin kadrosu, güçlü bir kadrosu var. Tecrübeli bir kadrosu var. Yani teknik heyetin görevi de o kadroya uygun oyun sistemini kurgulamaktır, yani oynatmaktır.
0: Eksiği yok mu abi Fenerbahçe'nin? Bence 10 numara pozisyonunda alternatif oyuncu sıkıntısını yaşayacak.
1: Abi şöyle söyleyeyim. Tamam, yani 10 numara. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bakıyorsun Fenerbahçe savunmada yani baktığın zaman yani her mevkide neredeyse alternatif var. Şimdi 10 numarada evet alternatif yok ama şunu söyleyelim, şimdi her takımın yani diğer takımlarda da bazı mevkilerde eksik var. Şimdi Galatasaray'da Osimhen'in alternatif var mı? Osimhen sakatlandığı zaman veya bir Torreira'nın sakatlandığı zaman onun yerine direkt doldurabilecek bir oyuncusu var mı? Yani Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunda aslında oyuncular var. Ama işte İsmail Yüksek görmedi.

0: çok Halil Umut Meler'in skandal kararları vardı. Özellikle formadan, mesela Fenerbahçe futbolunun sürekli formalardan çekilmesi ne devam ettirdi. Bazı foul olmayan pozisyonlarda foul çaldı. Foul olan pozisyonlarda devam ettirdi. Yani çok skandal bir maç yönetti Fenerbahçe'nin.
1: Yani iki taraf için de ben hataların yapıldığını düşünüyorum İrfan abi. Sadece Fenerbahçe cephesi için değil.
0: Tartışmada iki tane penaltı pozisyonu var. Yani birisi 5. dakikada ki pozisyonda topa ele çarpıyor. Ondan sonra diğer tarafta Kerem'in 85. dakikada bir pozisyonu var. Ceza sahası çizgisi üzerinde. Orada var, ceza sahası çizgisi dışında demiş ama onu da mesela incelemesi lazımdı VAR'ın. Çizgi içinde mi değil mi? O pozisyonda birçok hakem yorumcusu foul olduğunu değerlendiriyor. Yani şimdi Halil Umut'un ne kadar...
1: Yani mağlubiyet burada hakemler yüzünden mi geldi diyorsun?
0: Hayır, şimdi ben hakemler yüzünden geldi demiyorum ama hakemlerin de yani kararlarında standart olmadığını dile getiriyorum.
1: Hiçbir zaman olmadı ki.
0: En basit örneğini söyleyeyim. Mesela Ake'de kaleci Ederson çarpışıyor. Ake'nin dizi Ederson'un kafasına geliyor. Halil Umut Meler oyunu devam ettiriyor. Yani bu bir de Halil Umut Meler'in saha içerisinde hakemlik yapmaması gerektiğini net göstergesidir. Oyunu devam ettiriyor. Yani orada Archie Brown'la foul olmuyor, foul vermese, yani oyunu devam etse Beşiktaş belki gol atacak. Yani düşünsene, normalde kafasına bir oyuncunun kafasına darbe geldiği zaman oyunu durdurman gerekir. Yani burada oyunu durdurmuyor. Artı Gendüzi'de bir oyuncu çarpıştı mı, Beşiktaş oyuncu, hakem içeri çağırdı. Yani sonuçta kendi çağırdı ama iki oyuncuyu da dışarıda birer dakika bekletti. Bu da mesela Gendüzi'yi bekletti. Yani kuralı bilmiyor. Sen çağırıyorsun orada. Sen çağırdığın için orada bir dakika dışarıda beklememesi lazım oyuncunun. Halil Umut Meler'in yani mesela bir pozisyon var Vedat Muriç için. Bence kenarda hemen hakemin önünde oyuncu ikili mücadele var. Evet. Özellikle Beşiktaş oyuncu direkt çekmesen ama o da foul veriyor ama pozisyonu devam ettirirse belki penaltıdan daha ciddi bir şey, hemen çizgiden ceza sahasıyla girme ihtimali var Vedat'ın. Ama orada foul veriyor. Şimdi burada hakemin biz kötü performansını düşünüyoruz. Burada Beşiktaş'ı tebrik eden, Beşiktaş iyi futbolu ortaya koydu. Bunu
1: çok iyi oynadı.
0: Göz ardı etmiyorum. Ama tabii burada hakemin de bunların timeları, şeyleri, videoları düşüyor. Yani inanılmaz skandal kararlar verdi. Burada özellikle ikili mücadelelerde işte bazı pozisyonlar var ki formadan çekmeler. Vedat mesela Emirhan 3-4 pozisyonda formadan çekmesine rağmen devam ettirdiğini gördük Ali Umut'un. Diğer taraftan İsmail Kartal açısından bakarsak da bu
1: benim gelmek istediğim yere geliyorsun abi.
0: Çıkardı ilk 11'de. Bence işte özellikle İrfan Can Kahveci orta sahada değerlendirmesi. Yine 45 dakikada denk bir mücadele oynandı ama ikinci yarıda Kerem'i o bölgeye alıp 10 numarada oynatmasıyla orta saha üstünlüğü tamamen Beşiktaş'a geçti. Yani Beşiktaş'ın orta saha üçlüsünde Olaytan, Orkun, Salih üçlüsü ile beraber Beşiktaş orada orta saha üstünlüğü ele geçirdi ve daha fazla atak yapmaya başladı. Teknik heyette buna bir çözüm üretemedi yani oyuna müdahale edemedi. Aslında zaten teknik heyetin eleştirildiği konulardan bir tanesi bu. Daha farklı bir oyun anlayışı sahaya sürebilirdi ve değişikliklerle oyuna müdahale edebilirdi. Burada tribünde bizi izlerken gol geliyorum demişti zaten. Evet, ama teknik heyet burada bu oyuna müdahale edemedi. Zaten taraftarın ve şeyin en fazla eleştirdiği noktalardan bir tanesi de bu.
1: Peki ilerleyen haftalarda sen nasıl bir oyun şablonu bekliyorsun abi Fenerbahçe'de? Roma maçı var önümüzde, çok kritik temsilcimiz adına.
0: Yani Roma maçı da Fenerbahçe'nin şanssızı diyelim. Roma şu anda Fenerbahçe'nin belki de Şampiyonlar Ligi lig aşamasında karşılaşacağı rakipler arasında şu anda en formda ekip.
1: Evet ama Roma sonuç itibaren diğer takımlara bakıyoruz.
0: Roma diyorsa 3 maçta 9 puan yapmış. Son Atalanta maçını izlediysen %71 mi %75 bu topla oynama, %71 topla oynama üstünlüğü. Yani 30'a yakın şut çekmiş kaleye. Yani gol beklenti olan 3.79 oldukça hücum anlamında çok formda bir ekip karşılaşacak Fenerbahçe.
1: Tabii kendi evinde oynaması Fenerbahçe için de bir avantaj. Deplasmanda
0: ama şöyle söyleyeyim. Ama şöyle söyleyeyim, çok ciddi yani çok zorlu bir ekip ve şu anda karşılaşacağı rakipler arasında en formda ekip. Dolayısıyla yani Fenerbahçe'nin bu süreç içerisinde

0: oyun planını çok sağlam savunma, kompakt orta saha merkezi ve hızlı geçiş hücumlarıyla artı sonuç bulmaya çalışacak. Tabi burada Fenerbahçe'nin mümkün olduğunca Roma'nın ceza sahasına girişlerini mümkün olduğunca azaltması gerekir. Kazanan toplarda da geçiş hücumlarıyla sonuca gitmesi gerekiyor. Yani burada top kaybını minimum yapması gerekiyor. Orta saha merkezinde kompakt bir orta saha olması gerekiyor. Yani burada 90 dakika boyunca oyun cisimden kopmaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Çünkü karşısındaki ekip çok ciddi bir ekip. Dolayısıyla burada yapacağınız bir hata veya orada daha ağır sonuçlarla karşılaşabilir Fenerbahçe. Bu yüzden yani futbolcu tabii bunu Şampiyonlar Ligi'nin ligden daha farklı bir süreçten daha farklı motivasyonla çıkacaktır. Orası Devler Ligi arenası. Dolayısıyla orada her futbolcu gösterebileceğinin en iyi performansını göstereceğini düşünüyorum ben. Ama Fenerbahçe açısından gerçekten çok zor bir mücadele olacak. Beraberlik Fenerbahçe için bence çok ama çok iyi bir sonuç olur.
1: Şimdi abi dinleyicilerimizden de gelen mesajlara bakıyorum. Sana da bir soru iletmiş bir dinleyicim. Onu ben aktarayım. Halil Umut Meler dedin ya az önce. Evet. Onun hataları sadece Fenerbahçe'nin aleyhine yapılan olaylar üzerine mi kurulu? Beşiktaşlı futbolcuları yapılan Beşiktaş takımına es geçilen fauller ve oyunun kaderine hükmedecek kararlar yok muydu? Yani iki takım içinde hatalar yapılmadı mı?
0: Abi şöyle söyleyeyim. 5. dakikada bir penaltı pozisyonu var. Tamam, 5. dakikadaki penaltı pozisyonunda mesela devam diyor hakem. O pozisyonda o dizinden eline gidiyor. Dize müdahale etmiyor mesela.
1: Evet.
0: Ondan sonra Fenerbahçe'nin hızlı bir kontra hata var. Trossard elle kesiyor. El yok diyor oyuncu. Yani ya hakem olur Halil Umut el yiyor. Mesela ne olmadı? Sarı kart görmesi lazım. Göstermiyor. Emirhan'da mesela Vedat Muriç'in mücadelelerini mesela izlesinler. Yani ben hani penaltı pozisyonu görür görmez ama hakemin, yan hakemin bir metre önünde Vedat'ın forması neredeyse yırtılacak bir pozisyona gelip pozisyonda Vedat rakibinden sıyrılıp kaleye doğru giderken hakemin orada faulü Beşiktaş lehine vermesi zaten aslında onun göstergesi. Evet, Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de yaptığı fauller var ama şöyle söyleyeyim, yani birçok pozisyon mesela 85. dakikada Kerem'in düşürülmesi, 90. dakikada yine formadan çekilerek formadan çekilerek Lukaku'nun düşürülmesi, hakem devam diyor. Yani gözünün önünde mesela İrfan Can Kahveci'nin belki de taraftarının tepkisinin neden olduğu bir olay vardı. Orada yani yatarak müdahaleyi İrfan Can Kahveci yerde kalmıştı. Hani kalkamadı ama net bir müdahale vardı bir yerine mesela. Hakem onda da devam ettirdi. Yani bu ciddi anlamda kararlarında hiçbir şekilde standart yoktu. Ben her şeyi geçtim. Her şeyi geçtim. Yani gözünün önünde Ake'nin dizinin Ederson'un kafasına gelmesine, görülmesine rağmen orada o pozisyonu devam ettirmesi ve ardından da Archie Brown'un pozisyonu eğer olmasa o pozisyon devam edip belki de gol olacaktı. Halil Umut Meler bunu daha önce Fenerbahçe maçlarında yine yaptı. Livakovic'in Trabzonspor deplasmanında sahaya meşale atıp meşale oyunu devam ettirmesi ve Fenerbahçe'nin ondan sonra gol yemesi, yani kullanılan serbest vuruştu. Ardından Adana Demirspor maçında Adana Demirspor'lu iki futbolcunun Osterwolde'nin boğazına sarılması ve orada kırmızı kart verilmemesi. Yani bunların çok örnekleri var.
1: Abi gittin çok geriye gittin yine. Çok geriye
0: ama
1: gittin.
0: Ama şöyle şu geriye gittin de yani şimdi.
1: Yani hakem hatalarını diyorum, tek tek sayarak elimize bir şey geçmiyor, onu söylüyorum
0: ama
1: abi.
0: Ama abi şöyle söyleyeyim. Bak şimdi Fenerbahçe kötü oynayabilir. Bak Fenerbahçe kötü oynayabilir. Bunu kabul ediyoruz. Fenerbahçe kötü oynadı. Ben Fenerbahçe iyi oynadı dedim mi? Veya hakeme sadece bu yenilgiyi hakeme bağladın mı? Hayır.
1: Hayır, benim ama sorduğum soru İsmail Kartal özelinde bir soruydu.
0: Ama şunu söyleyeyim bak. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe neden mesela her zaman Fenerbahçe üzerinden işte hakemi de yenmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin?
1: Sadece yani Fenerbahçe için olmuyor ki bu abi.
0: Kötü oynarken yani rakiplerine verilen kararlara bak. Fenerbahçe'nin ilk 4 haftada verilen kararlara bak. Yani ilk 4 haftada 4 tane penaltısı verilmemiş Fenerbahçe. Yani şimdi bu konuşulmayacak mı? Şimdi Fenerbahçe'ye biz hep kötü oyundan bahsediyoruz. Belki teknik değişikliği yaşanacak Fenerbahçe'de böyle kötü niyetli. Yani ama Gençler Birliği maçında 2 tane net penaltı vermiyor. Tüm hakem yorumcuları bunlara penaltı dedi. Yani şimdi 5 Gençler Birliği'ni yenmiş olsan 9 puandasın. Belki bu kadar stresle baskı altında kalmayacaksın.
1: Peki MHK'nin istifa etmesi gerektiğini düşünüyorsun o zaman sen?
0: Vallahi ben şu ana kadar niye görevde kaldı onu anlamıyorum. Ama tabii adamların çok ciddi maaş, yüklü maaşları var. Çok ciddi imkanları var. Evet, yani o ballı koltuğu da bırakıp gitmek istemez yani Ferhat Gündoğdu.
1: Ama tüm takımlar ortak bildiri yayınlarsa gider abi.
0: Ama Türk futbolu Ferhat Gündoğdu'nun yönetiminde Türk futbolu artık giderek daha da kötüleşiyor. Ya bak insanlar şunu unutuyorlar. İnsanlar artık tribünlere gitmiyor. İnsanları futboldan soğutuyorlar. Bakın bugün Göztepe maçı var. Göztepe maçında tribünler boş. Kocaeli maçı var. Kocaeli'nin tribünler boş. Fenerbahçe Samsun'a gidiyor. Samsun'da tribünler boş. İnsanlar futboldan uzaklaşıyor. Yani futbolu izlememeye başlıyor artık. Yani bir takım üzerinde sürekli veya diğer takımlar üzerinde sürekli lehine hatalar yapıyorken bir takım üzerinde sürekli lehine hatalar yapılıyorsa insanlar artık bu futboldan soğumaya başlar.
1: Abi hakem yani, konuşulmasından insanlar futboldan soğuyor. Bak vallahi abi, de billahi de ondan soğuyor.
0: Hakemler abi o zaman hakemler düzgün yönetiyor.
1: Abi hakemlere zaten isyan ediyor bütün kulüpler. Ortak bildiri yayınlasın diyorum. Galatasaray istifa diyor. Tribün grubu istifa diyor. Beşiktaş istifa, Trabzonspor istifa diyor. Ya Fenerbahçe de istifa demeye başladı. Ya bu takımlar istemiyorsa MHK orada duramaz zaten.
0: Zaten MHK başkanının Ferhat Gündoğdu'nu ben ömrünün çok hocam düşünmüyorum. İlerleyen dönemde mutlaka istifa edecektir.
1: Ya şöyle söyleyeyim abi.
0: Görevden istifa edeceğini düşünüyorum. Yani şimdi adamlar tabii merak ebansı olsun. Federasyon görevden almaya yetkisi yok ama bu adamın da artık istifa etmesi lazım. Yani şu anda hakem şeyini iyileştireceğiz dedi. Ama çok daha kötü bir hale geldi.
1: Ya hakemler kuralı yani unutuyor.
0: Alt yapıda, liglerde oynanan maçlara bakıyorsun. Enteresan maçlar oynanıyor. Mesela ay U19 maçı oynandı Fenerbahçe Beşiktaş günü. Aynı derbi günü. Hı hı. Abi adam kaleciye geri pas veriyor. Kaleci topu tutuyor. Ondan sonra hakem devam ettiriyor yani. Yani bunu bile sezemeyen alt liglerde bak. Düşün U19 maçında. Yani
1: abi daha basit hakem, bir örnek vereyim mi? Daha
0: hakem
1: basit.
0: Hakem kalmış. Mesela adam bir geçen hangi maçtı yine bir maçta taştan
1: ha, onu söyleyecektim. Ya hani sen anlatıyorsun ya tabii ki anlatacaksın abi o yüzden yayınımıza bağlanıyorsun. Anlatacaksın
0: hakemleri. Abi şöyle çünkü taştan offside verdi.
1: Bursa İstanbul maçı.
0: Yani böyle bir şey olabilir mi ya?
1: Ya hakemlerimiz futbolu bilmiyor mu?
0: Kasımpaşa maçında mesela Kasımpaşa'nın uzatma dakikalarında verilmeyen bir penaltısı var. Yani hakem oyuncuyu aldatma nedeniyle attığını söylüyor. Ya böyle bir şey olamaz yani gerçekten. İnsanlar artık yani teknik yetkiler de isyan noktasına geldi. Sayın Emre Berezoğlu dediği gibi artık taktik böyle konuşmalarına gerek yok. Bu sene de böyle geçecek demişti. Türk futbolunu ne yazık ki işte hakemlerle beraber, el birliğiyle beraber insanlar daha şey hale getirdiler. Şimdi bakıyorsun çok önemli yıldız transferler yapıldı. Trabzonspor önemli yıldızları kadrosuna kattı. Fenerbahçe kattı. Beşiktaş önemli yıldızlar kattı. Galatasaray'ın yine kadrosu önemli yıldızlar var. Ama bakıyorsun yine hakemler daha da kötüye gidiyor. Ve inanılmaz şekilde kötü bir yönetim sergiliyor. Dolayısıyla bunların çözülmesi lazım. Neyse biz Fenerbahçe'ye geçelim. Yani Roma maçı var. Roma maçını konuşalım daha fazla.
1: Yani ben hakem konuşmuyorum. O yüzden doluyor abi. Şimdi sen konuşuyorsun. Tabii ağzına sağlık. İstediğini ifade edecek durumdasın. Özgürsün bu konuda. Rahatsın ama. Yani ben çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bana da yazıyor.
0: Ben gereksiz olduğunu düşünmüyorum. Yani
1: abi bitmiyor çünkü. Yok şundan dolayı bitmiyor. Hakem hataları bitmiyor abi bitmiyor. Yani istediğin kadar konuş. Ya haftaya da olacak. 3 hafta 5 hafta seneye de ondan sonraki senede olmaya devam edecek. Bir türlü çözüm üretilmiyor. Hani takımların artık isyan etmesinden ziyade çözüm üretmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Ne yapacaklar çözüm üretmesini? Ne yapacaksın?
1: Ya Kulüpler Birliği'nde gerekli önlemler alınacak abi. Orada imza atacaksın.
0: Alınacaktır diye düşünüyorum ben yani.
1: Hep birlikte maça çıkmayın abi. Tüm takımlar bir hafta maça çıkmasın o zaman. Bakalım ne oluyor.
0: Bence de öyle olması lazım aslında. Dediğin gibi böyle bir artık bir protesto yapılması lazım. Yani bu gerçekten MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun artık onun olmadığı net bir şekilde ortaya çıktı. Yani Türkiye'nin elitlik, bizim Türkiye'nin elit hakemi kim? Halil Umut Beler değil mi? Halil Umut Beler'in yönettiği maça bakıyorsun. Yani inanılmaz kötü bir maç yönetiyor. Ya bizim elit hakemimiz ya. Bunlara zaten Avrupa'da üst düzey maç vermiyorlar artık yani.
1: Vermiyorlar. Yani abi dedim ya taçtan offside verilen bir maçımız var. Bir hakemimiz var. Yani daha ne söyleyebilirim ki? Ne söyleyeyim? Yani cümlemin bittiği nokta. Ya taçtan offside verildi bu ülkede daha geçen hafta. Ya üzerine yorum yapamıyorum. Yapamıyorum. Bu hakemlerle bu sezon sonu nasıl olacak çok merak ediyorum. Kasti hata yaptıklarını da düşünmüyorum. Gördükleri pozisyonu süzemiyorlar abi. Süzemiyorlar. Pozisyonları süzemiyorlar.
0: Ben şunu söyleyeyim. Ben Halil Unutmeler'in yani kasti kararlar verdiği düşünüyorum. Açıklığına söyleyeyim ya.
1: Bir tarafa mı yapıyor sadece bunu diyorsun?
0: Ha?
1: Bir tarafa mı yapıyor?
0: Yani şöyle söyleyeyim. Bir hakemin Ake ile Ake'nin dizi kaleciye gelip de kaleciyi yerde yatarken oyunu devam ettirmesini bana bir tanesi şeyini anlasın yani. Bir mantığını anlasın. Ya birisi bir mantığını anlasın bana yani. Bunun bir mantığı olabilir mi yani? Ya görüyorsun kaleci yerde, o kaleci başına geldi. Yani çünkü diyelim ki daha ciddi bir darbe almış olsa ne olacak? Sen oyunu devam ettiriyorsun ya. Rezillik olacak yani. Belki foul olmasa Avrupa basını bunu ortaya koyacak. Veya diyelim ki kaleci gerçekten bir beyin sarsıntısı geçirdi Kerem'in olduğu gibi. Düşünsene sen oyunu devam ettiriyorsun ya. Bunun bana hani bunun art niyet olduğunu falan hani art niyetli değil görmedi falan şeyi de ben buna çok pek inanmıyorum. Ben Ali Umar konusunda hani o konuda tavrım net.
1: Ama diğer hakemlerimiz de işte performans konusunda yani onun üzerine çıkamıyor ki abi. Ha, dikkat çeken başka hakemimiz yok performans olarak. Hepsinin çok kötü yönettiği maçlar var. Yani sadece Halil Umut Meler şöyle de diyemiyorum. Yani tamam kötü maç yönetiyor ama yani diğerleri de aynı. Yani maalesef ben geleceği düşünüyorum. Yani ne olacak? Sezonun 33. haftasına geldiğimizde derbiler oynanmaya başladığında neler olacak sezonun ikinci yarısında? Çünkü tüm takımlarımız iyi.
0: Şöyle söyleyeyim. Norveç Ligi var biliyorsun. Yani buralarda lig özellikle kış aylarında yakın zamanlarda bitiyor biliyorsun orada ligler. Yani oradan hakemleri getirsinler abi anlaşsınlar. Federasyon tamamı yabancı hakem olsun ya.
1: Ya oradan gelen VAR'daki hakemler de abi pozisyonları süzemiyor.
0: Abi VAR'da abi bir şey söyleyeceğim. VAR'dan yabancı hakem getiriyorsun. Adam kendi ülkesinde hakemlik yapması neredeyse yasaklanmış hakemleri getiriyoruz.
1: Yani zaten öyle olur. Böyle. Yani VAR'dan yabancı hakem istiyorsan zaten böyle bir şey olur abi. Sana en iyi abi, hakemini göndermez.
0: İşte diyorum işte bu Danimarka'dır işte efendim Norveç'tir. Oralarda Aralık ayında ligler biliyorsun onlar da şey yapıyor.
1: Evet evet erken.
0: Erken bitiyor. Dolayısıyla oralardan hakemlerle anlaşma yapıp getirebilirsin yani oranın iyi hakemlerini getir buraya.
1: Hakemler tatil yapmasın mı abi?
0: Geri Türkiye'de tatil yapar zaten olacak. Bizim Türkiye'de hava sıcak onlar için tatil olur gelir. Ne olacak yani İstanbul'a gelecek sonuçta veya diğer başka yerlere gidecek.
1: Yani Norveçliler pek sıcağı sevmiyor.
0: Abi o zaman Erzurum'a gidersin orası da soğuk. Yani Görkemciğim bizim ülkemizin dört mevsim yaşanıyor her tarafta yani.
1: Evet.
0: Yani Bursa'ya gidersin Doludağ var. Kalpte de var yani.
1: Erzurum'u niye sayalım? Kalan dökeni de sayalım abi. Yani Erzurum'u
0: dostum. Onu diyorum. Erzurum dedik ya işte onu dedim işte. Yani Türkiye'de 4 mevsim yaşayan bir ülkemiz var. Yani o yüzden değerini de bilmemiz lazım ülkemizin. Ülkemizi o yüzden sıkıntı yok. Geldikleri zaman şey yaşamazlar.
1: Oradaki hakemlerin sorunu çözeceğini düşünüyor musun? Sorun hakemlerde mi yoksa MHK'de mi abi? İşte ben o konuda
0: emin değilim. Hem MHK'de hem hakemlerde.
1: Hani hakemler burada yanlış mı eğitim alıyor? Yani bir eleman hata yaptığı zaman yönetici sorunu sorumlu.
0: En azından Fırat Aydınus gibi işte bilmem daha tecrübeli hakemler, hakemliği yeni bırakmış hakemleri. Gelsinler VAR'a getirsinler yani. VAR'da bari onlar tecrübeli hakem olsun. Yani bu şekilde yapabilirler.
1: Ya Fırat Hoca için söylemiyorum da kendisini de seviyorum bu arada. Daha önce biliyorsun birlikte de çalıştık abi sen de vardın. Fırat Hoca'ya da selamımı söyleyeyim de. Şimdi daha önceki hakemler zamanında çok iyi bir maç yönetti. Hepsi de çok basit hatalar yapıyordu.
0: Bunlar en azından bu hakemler kadar hata yapmıyorlardı en azından söyleyeyim.
1: Yani daha ne hatalar vardı abi şimdi beni konuşturma. Ne basit hatalar vardı ya.
0: Ben şimdi sana Fenerbahçe maçlarında yaptığı hataları tekrar sayarım da. O yüzden gerek yok.
1: Bana Fenerbahçe'yi sayma abi. Bana tüm takımlara yapılan hataları say.
0: Ben mesela Semih'e mesela bir sarı kart göstermiştim. Kalede Mondragon vardı herhalde ya da
1: Çok eskilere gidiyorsun abi. Senin tarihine hayranım.
0: Ya abi biliyorsun işte abi. Yıllardır izliyoruz işte başlar. Ne yapalım?
1: Abi ben bu sabah hadi. Televizyonda hangi kanalı izlediğimi hatırlamıyorum. Gerçekten seni takdir ediyorum bu konuda. Çok geriye gidebiliyorsun. 15 yıl öncesine gidiyorsun ya. 20 yıl öncesine. Unutmuyorsun.
0: Ne olacak haberini yapıyoruz sonuçta bir şey yaptığımız yok.
1: Eklemek istediğim bir şey var mı abi? Son dakikalardayım ama şöyle söyleyeyim. Roma maçında sorayım daha doğru ifadeyle. Roma abi maçında bir galibiyet. Bekliyor musun?
0: Valla galibiyet olursa...
1: Tadından yenmez.
0: Tadından yenmez. Bence çok büyük sürpriz olur Fenerbahçe. Hani bir Fenerbahçe'yi takip eden muhabir olarak söylüyorum. Bir Fenerbahçeli olarak söyleyeyim. Yani çok önemli galibiyet olur öyle söyleyeyim yani. Yani Roma gibi bir takım karşısında... Ya çok formdalar. Onu yani çok formdalar. Atalanta maçını izlediysen, hani izlersen
1: orada abi son dakikalarda ki, müthiş geri dönüş imza attılar ya. Son dakika.
0: Bir şey söyleyeyim. Eyvah diyorsun mesela, tamam mı? Yani bu takımla mı karşılaşacağız diye.
1: Tabii.
0: Ama tabii Şampiyonlar Ligi'nin atmosferi farklı olur. Futbolcular orada maksimumunu vermeye çalışacaktır. En iyi performansını ortaya koymak isteyecektir. Taraftarlar da tabii stadı dolduracaklar. Kendi taraftarı önünde Fenerbahçe'nin iyi bir skor almasını umuyorum. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne puanla başlar Fenerbahçe. Fenerbahçe'de Asensio dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
1: Asensio olmayışı da etkiler takımı, ciddi anlamda etkiler.
0: Asensio şöyle söyleyeyim, sağ çalışmalarına başladı. Yarın belki kontrollü olarak takımla birlikte çalışmalara başlar. Ama sakatlıktan yeni çıktığı için oyuncunun yani böyle mücadele dozu yüksek bir mücadelede oynatıp tekrar sakatlanma riskiyle karşı karşıya da kalabilir. Dolayısıyla burada Asensio'nun risk edilmesini ben beklemiyorum. Asensio ligdeki Gaziantep mücadelesinde kadroda olacaktır. Ama tabii Gendozi de cezalı, biliyorsun. Ceza aldı UEFA tarafından. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin orta sahada rotasyonda biraz sıkıntısı olacak. Hem Asensio yok hem Gendozi yok. Şimdi o bölgede Kante ile İsmail oynayacaktır ama üçüncü isim kim olacak?
1: Ki o oyuncular da savunma ağırlıklı isimler. Yani takımı hücuma şekillendiren, atağa kaldıran oyuncular değil. Bunun sıkıntısını yaşıyor.
0: Roma karşısında zaten orta sahada direnci yüksek bir orta sahayla çıkman lazım. Yani ofansif bir kadroyla çıkarsan orada çok, yani ben Roma'ya karşı baskı uygulayayım, ileride pres yapayım, 90 bu zaman Roma seni çok ağır şekilde cezalandırır. Bu yüzden daha çok kendi merkezde kompakt olup, yani orada Roma'ya karşı 90 dakika boyunca oyun disiplinden kopmayıp alanı daraltıp çok fazla alan vermemek lazım Roma'ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin biraz daha ikinci bölgede rakibi karşılayıp hızlı hücumlara sonuca gitmesi gerekiyor. Ama savunmada da, takım savunmasında da çok iyi ama çok iyi oynaması gerekiyor. Hatasız oynaması gerekiyor. Pas hatalarını minimuma indirmesi gerekiyor. Nasıl bir 11 ile çıkar? Kalede Ederson'u bekliyoruz. Tabii Ederson'da son haftalarda yükselen bir performansı var.
1: Ya geçen sene Ağabey gitsin deniyordu ama bu sene bak neler yapıyor.
0: Evet yani orada da Sayın Aziz Yıldırım'ın önemli bir payı var, onu da söyleyeyim. Sağ bekte Semedo, sol bekte Arşi Buran, orta savunmanın merkezinde Ake, Şikrinyar. Orta sahada Kante, İsmail. Ortalanın sağında Oğuz, solunda Kerem, 10 numarada Greenwood, ileride Vedat. Benim beklentim muhtemel 11'im bu. Ama daha farklı çıkar mı? Yani orta sahayı işte Bartu koyup Kante, Bartu, İsmail diye biraz daha dirençli bir orta saha kurar mı? Bunu da yapabilir. Ama beklentim dediğim gibi Greenwood'un 10 numara oynaması, Oğuz'un sağ, Kerem'in sol, ileride Vedat'ın oynayan, yani böyle bir muhtemel 11'i bekliyorum. Tabii burada da hem Ederson'a çok fazla iş düşecek hem de Vedat ve Greenwood'a çok iş düşecek bu maçta. Roma'da şöyle diyorlar ya, atanın ve tutanın iyi olması gerekiyor. Ederson'un ve forvette, hücum hattında hem Greenwood'un hem de Vedat'ın maksimum performans göstermesi ve en iyi gününde olması gerekiyor Fenerbahçe'nin patlayabilmesi için.
1: Ki ben Fenerbahçe'nin forvet sıkıntısı olduğunu da düşünüyorum.
0: Yok, ben forvet sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum efendim. Niye forvet sıkıntısı olsun ki Fenerbahçe?
1: Ya yaş ortalamasına bak abi.
0: Abi yaş ortalaması niye göre? Ya şimdi yaş ortalaması diyorsun da.
1: Ya birbirine şimdi çok benzer profilde iki oyuncu.
0: 37 yaşındaki Mert Günok çıkar. Fenerbahçe'nin yaş ortalaması bir yaş düşüyor. 35 yaşında Kante orta sahada.
1: Ben diğer orta sahaları sormuyorum abi. Onları eleştirmiyorum.
0: Keşke herkes Kante kadar.
1: Tamam, Kante ayrı. Koşa. Ben Kante'yi sormadım abi sana zaten.
0: Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Forvet attığında da 31-32 yaşında değil mi? 31 yaşında Vedat Muriç.
1: Evet, 32 yaşında, doğru.
0: Lukaku da 33 yaşında. Yani şimdi bu oyuncuları, şimdi Fenerbahçe'nin bir tanesi Belçika milli takımının golcüsü, bir tanesi Kosova milli takımının golcüsü. Yani şimdi Fenerbahçe'nin nereden gol, yani hücum hattında sorun var.
1: Abi rakiplerine hani bakıyorum ben Fenerbahçe. Vlahovic Beşiktaş'ta. Yani bu iki oyuncu, saydığın iki oyuncu Vlahovic'den daha iyi diyebilir misin? Diyebilirsin sen gerçi. Bilmiyorum.
0: Abi ben şöyle söyleyeyim. Ben Lukaku'nun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani Lukaku iyi formda bir Lukaku olsun. Ben bu ligde çok şey yapar. Lukaku daha henüz tam performansını ortaya koyamadı. Ama ilerleyen dönemde Lukaku tam hazır olduğu zaman Lukaku'nun neler yaptığını ve geçmişte neler yaptığını biliyoruz. Yani nasıl performans sergilediğini de biliyoruz. Dolayısıyla Vedat'ın da zaten yavaş yavaş performansını bulmaya başladı. Yani La Liga'nın gol kralıydı. Yani La Liga'da Mbappe'den sonra en fazla gol atan oyuncu Vedat Muriç.
1: Boş alan buluyordu çünkü abi.
0: Abi şu anda da son 4 maçta 3 tane golü var. 3 gol bir asisti var adamın yani. Ne yapsın yani şimdi? Yani şimdi iyi performans ortaya koydu. Beşiktaş maçında da oyundan çıkana kadar bence sahnenin ilerinden bir tanesiydi. Yani orada Beşiktaş savunmasını yaka paça formadan çekerek durdurmaya çalıştılar adamı. Hakem birçok pozisyonda devam ettirdi. Zaten sıkıntı orada. Ama yani şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bir hücum hattında bir sıkıntı şeyi yok.
1: Bence var ya, sana göre yok. Bana göre var.
0: Ama niye göre sana var mesela?
1: Rakiplerindeki oyuncular daha kaliteli diyorum abi. Vlahovic, Galatasaray'da Osimhen. Bu oyuncuların geri planında tamam. Kalıyor saydıkların.
0: Tam da Vlahovic tamam. Diyelim ki Vlahovic, Osimhen. Ya Fenerbahçe'de onu söylüyorum. Vedat Bunic'te de şey var.
1: Tamam. Tamam var ama hani bu söylediğin şeye benziyor. Elimizde Vedat Muriç var. Lukaku var. Vlahovic, Osimhen nerede oynayacak? Kim oynayacak? Yani buna benzetiyorum ben bu söylediğini. Daha kaliteli, daha hızlı, daha çevik oyuncular var yani, diyorum. Hantal biraz senin saydığın isimler. Hantal yavaş abi, kalıyor.
0: Şimdi Vedat'ın performansı ben yeterli görüyorum. Daha iyi performansı.
1: Yok iyi bak, bu konu yanlış abi, anlaşılmasın.
0: Lukaku şöyle söyleyeyim. Lukaku'yu şimdi diyorsun ki Vlahovic, Osimhen. Tamam, Osimhen çok iyi performansı. Onu ayrı bir yere koyalım. Ama Lukaku'nun yaptıkları zaten ortada. Adamın kariyerine, şeyine baktığın zaman nasıl performans sergiledi ortada. Fenerbahçe'de daha yeni, Fenerbahçe'ye geç geldi. Sezon başı kampı geçirmedi. Biliyorsunuz bu oyuncu geçen sezon ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Belçika Mitrim'de dünya şampiyonasındaydı. Ama yani Lukaku tam olarak hazır olduğu zaman aslında gerçek performansını o zaman göreceğiz. Yani şimdi insanlar diyor ya, yok işte çok ağır. Ya bu oyuncuyu ben basın toplantısında yakından gördüm. Öyle şey falan değil yani. Oyuncunun kilosu var. Bazıları diyor 100 kilo. Adam zaten uzun boylu zaten.
1: Ben kötü Beşiktaş, oyuncuların olduğunu iddia etmiyorum zaten. O konuda
0: Beşiktaş derbisinde de yani o 90'da uzatma dakikalarındaki pozisyonda da rakip oyuncu oyunu tutmak, işte indirmek için nasıl mücadele ettiğini formasından çekerek yere düşürdüğünü gördük. Ama orada tabii hakem devam etti. Görmemezlikten geldi. Hani o yüzden Lukaku'nun uygun bir oyun anlayışıyla Fenerbahçe sahada yer alırsa Lukaku bu ligde çok can yakar, onu da söyleyeyim.
1: Ya yakar yakmaz, ben işin o kısmında değilim. Sadece benim gözlemim yani Vlahovic tarzı bir santraforu yok Fenerbahçe'de.
0: Abi Vlahovic'i kaç maç izledin? Kaç maçta iyi performans gösterdi? Söyler misin bana?
1: Geçtiğimiz sezon İtalya Ligi'nde takip ettim bir oyuncu ama Lukaku'yu takip edemedim çünkü fazla süre alamadım.
0: Tamam, Lukaku fazla süre alamadı geçen sezon. O yüzden diyorum. Ama bu sezonda mesela Vlahovic geldiğinde hani Çorum maçında bir hat-trick yaptı. Abi neredeyse Fenerbahçe maçında da boş kaleye gol attı. Yani başka bir şey var mı Vlahovic'in?
1: Yok zaten onun dışında şu an için bir şey yok. 3 maçta 4 golü var abi.
0: Tamam da yani bir tanesinde işte diyorum yani Avrupa maçlarında Beşiktaş'ın oynadığı Avrupa maçlarında da forma giydi. Bir varlık gösterebildi mi?
1: Abi ben Beşiktaş'ta değilim. Ben Vlahovic fanı değilim. Sen niye bana soru soruyorsun?
0: Ya o yüzden diyorum.
1: Sen Fenerbahçe muhabirisin. Sen kendi oyuncunu tabii ki...
0: Abi ben kendi oyuncumu diyorum. Ben senin düşüncene katılmadığımı söylüyorum. Yani yetersiz
1: yok,
0: bir
1: katılmayabilirsin diyorum zaten abi. Hani katılacaksın abi, diye bir şey yok. Bir şey kanıtlamıyorum
0: şöyle,
1: ben.
0: Yok şöyle söyleyeyim. Yetersiz forvet attı diyorsun yani.
1: Bence yetersiz.
0: Abi niye göre yetersiz?
1: Ya ben az önce söyledim. Ben şundan dolayı yetersiz olduğunu düşünüyorum dedim abi.
0: Ya ben de tam tersini düşünüyorum.
1: Tamam olabilir.
0: La Liga'nın Mbappe'den sonra en fazla gol atan oyuncusunu almışsın.
1: Tamam, daha iyi oyuncudur zaten. Osimhen'den ya da Vlahovic'den o konuda bir itirazım yok.
0: Osimhen'den iyi oyuncu demiyorum bak. Osimhen'den iyi oyuncu demiyorum ama ben sana diyorum ki yetersiz olduğunu düşünmüyorum. Yetersiz değil Fenerbahçe'nin forvet attı. Yetersiz olmadığını da ileride de görsün. Greenwood'u da forvet hattına koyabilirsin. Yani Greenwood'u da forvet olarak oynatırsın. Greenwood'u forvet arkası oynamış, 10 numara pozisyonlarında oynamış, kanatlarda oynayabilen bir isim. Geçen sezonda baktığın zaman sağ kanatta genel olarak sağ kanatta oynamış ama en az 9-10 maçı da forvet olarak oynamış. Yani Greenwood'u da forvet ekleyebilirsin.
1: Ekleyebilirsin.
0: O yüzden hücum hattının yetersiz söylemi doğru değil diyorum ben. Yani Greenwood'u da forvette kullanabilirsin.
1: Abi bunu uzun uzun konuşmak isterim hani vaktim varsa ama yayını değiştirmem gerekiyor. Farklı bir sponsorlu yayına geçmem gerekiyor şu an. Vakitten yemeyeyim.
0: Seninle anlaşamayacağız Görkemciğim.
1: Yani anlaşamayacağız gibi duruyor, evet. Öyle duruyor abim. Ama Vlahovic diyorsun ya mesela, Vlahovic ne yaptı diyorsun? Mesela Vlahovic'e bakalım, Juventus'ta 168 maçta 68 gol attığını söyleyebilirim sana. Onun dışında tabii iyi oyuncudur, kötü oyuncudur. O konuda bir şey söylemiyorum. Bir şey söylemiyorum.
0: Lukaku'ya bak.
1: Ya Lukaku kötü oyuncu demiyorum abi zaten. Benim söylemeye abi, çalıştığım diyorum. Benim kendi futbol yorumuma göre yapıyorum canım abi.
0: Lukaku mesela geçen sezon...
1: Sene 61 dakika süre aldı abi.
0: Tamam, geçen sezon oynamadı. Bir önceki sezon Napoli şampiyon yaptı mı?
1: Bir önceki sene Napoli şampiyon yaptı mı diyorsun?
0: Evet.
1: Bir önceki sene Napoli şampiyon mu yaptı?
0: Ya bir önceki sene oynadığı zaman daha yani oynadığı takımı şampiyon yaptı adam. Kaç gol atmış? Baktın mı sen istatistiğine? Ben bakmadım da.
1: Ben de bakmadım şu an. Beraber bakalım mı? Ama bir araya gideyim, ondan sonra bakalım.
0: Ben kapatacağım.
1: Tamam, kapat abi. Kendine dikkat et.
0: Yani bak dur bakalım, Lukaku transfer market'a bakalım, dur bir dakika, geçen sezon değil ondan önceki sezon.
1: Bir saniye sen bir 10 saniye baksana. Bir 10 saniye bak abi. Hattan ayrılma lütfen, rica ediyorum.
2: Bahse gireriz sona erdi. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
2: Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor.
2: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

0: Evet, birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir forvet tartışması gidiyor. Bilmiyorum dinleyicilerimiz neler düşünüyor tabii ki. Onlar da mesajlarını göndersinler. İrfan abi hatta mısın? Bekliyor musun bu arada?
1: Evet, şöyle dinliyorum.
0: Ben şunu baştan söyleyeyim bak. Yanlış anlaşılacak ondan sonra. Ben sadece Fenerbahçe forvetinin yetersiz kaldığını söylüyorum. Şundan dolayı diyorum. Rakiplerindeki forvette yer alan oyunculara baktığımda, onlarla kıyasladığımda, yoksa bireysel performanslarını kıyasladığımda, evet tabii Lukaku'nun geçmişte neler yaptığını biliyorum. Yani tek tek istatistiklerini çıkarmamıza gerek yok. Ben şu anki 3 hafta 4 haftadaki performanslarına
1: abi,
0: göre yorumluyorum.
1: 4 haftalık performansına göre niye konuşuyorsun? 4 haftalık performansına göre, yani bunun ilerleyen haftaları var.
0: Ya, o zaman da başka bir şey söylerim zaten. Bambaşka bir senaryo olursa.
1: O zaman şey değil. O zaman şimdiden yetersiz demeyeceksin yani. Onu diyorum ben de sana.
0: Ya şu an ilk 4 hafta için yetersiz olduğunu düşünüyorum.
1: Belçika milli takımının golcüsü var. Bir tarafta da Kosova milli takımının golcüsü var. İki tane milli takım golcüsünü kadroya dahil etmiş.
0: Evet.
1: Yetersiz. Yani bugün Fenerbahçe sadece forvet hattındaki oyuncuların performansı nedeniyle mi puan kaybetti?
0: Hayır.
1: Tamam, o zaman niye yetersiz diyorsun? Mesela forvet hattındaki şimdi Fenerbahçe ceza sahasında Beşiktaş derbisinden de bir organize atak gerçekleştirirse, şey yapsın. Burada forvetlerin yani gol kaçırsa anlarım. Gollerini yani pozisyona girebilse, organize atak gerçekleştirirse, oradaki sıkıntı, Fenerbahçe'nin en önemli sıkıntısı Beşiktaş karşısında takımın organize bir atak gerçekleşmiyor. Takım halinde kötü bir futbol ortaya koymuş.
0: Doğru.
1: Orta sahada rakibin üstünlüğüne karşılık verememesiydi.
0: Hakem de onu çok yavaşlattı.
1: Sarı değerlendirememesiydi yani.
0: Hakem de oyunu çok yavaşlattı bir yandan İrfan abi.
1: Abi işte onu diyorum, işte pozisyonda işte bazı pozisyonlarda foul verdi. Hiç foul olmayan pozisyonlara foul verdi. Foul olması gereken pozisyonlarda devam ettirdi hakem yani. Zaten yardımcı hakemi de daha önce Fenerbahçe maçlarındaki performansları da, yani onun yönettiği maçlardaki kararları da ortada.
0: Bu yüzden hani çok... Ya maalesef ben yani açıyorum mesela Gaziantep maçını izliyorum. Hani 3 büyük, 4 büyüklerin dışında normal bir maçı izliyorum. Yine orada da hakemler çok vasat bir performans gösteriyor. Oyunu yavaşlatma konusunda çok iyiler. VAR'dan gelecek uyarıyı 5-6 dakika bekliyoruz. Yani Avrupa'nın hiçbir ülkesinde yok. Hiçbir ülkede ben böyle bir durumla karşılaşmıyorum. Bütün ligleri
1: abi
0: izliyorum.
1: Abi şöyle söyleyeyim bak. Mesela bunu işin içerisine çok şey gireriz. Yani Fenerbahçe'nin mesela biz pozisyonlarında, mesela Fenerbahçe aleyhine olan pozisyonlar mesela daha sonra, maç bittikten sonra görüyoruz. Penaltı pozisyonu değil mi? Mesela bu kola değil mi değmediğini falan yakın planda görmemiz lazım aslında bizim. Daha farklı detaylarda kamera açılarından görmemiz lazım.
0: Ekranı ikiye bölüp gösterdiler sonra, diye hatırlıyorum
1: sonra,
0: ben ya.
1: Sonra diyorlar ki işte bu açıdan baktığınızda işte gözükmüyor. Kola değip değmediğini gözükmüyor. Ama öyle pozisyonlar oluyor ki Fenerbahçe maçlarında, yani 5 açıdan birden gösteriyorlar bak. Hı hı. Pozisyonu 5 açıdan birden görebiliyoruz. Neden mesela bunların 5 açıdan gösterilen, Fenerbahçe aleyhinde olan bir pozisyonu 5 açıdan gösteriyorsunuz da Fenerbahçe'nin lehinde olan pozisyonlar neden göremiyor mesela Fenerbahçe? Mesela Gençler Birliği mücadelesinde Mert Müdür'e yapılan pozisyon vardı. Mesela penaltı pozisyonu. Mesela bunun tekrarını çok fazla göstermediler. Mesela Talişka'nın şutunda rakibin eline çarpıyor, top yerine döşüyor. Bunu da mesela görmedi. Yani bunların gösterilmesi gerekiyor. Ama Fenerbahçe aleyhine olduğu zaman 3-4 tane ayrı yerlerden pozisyonun tekrarını maç esnasında görebiliyoruz. Yani Fenerbahçe taraftarı zaten isyanı buna. Fenerbahçe camiasının isyanı buna. Kimse kendisine kayrılmasını istemiyor. Haklı, adaletli, adil bir yönetim istiyor. Adaletli ve adil bir yönetim göster.
0: Bunu hepimiz istiyoruz, evet.
1: Ondan sonra adaletli yönetim göster. Ondan sonra kazananı herkes tebrik etsin. Ama göz göze göre de, yani bazı pozisyonlarda çalınan faulleri görünce de insan da isyan ediyor yani. Yani sürekli de hep Fenerbahçe aleyhine olmasın bazı pozisyonlar. Niye Fenerbahçe kötüyken hakemi yenmek zorunda? Mesela Galatasaray kötü oynarken işte hiç mesela hakemi yenmek zorunda diye bir şey görüyor musun? Bir karar olduğu zaman günlerce konuşuluyor mesela. Günlerce konuşuluyor. Ama Fenerbahçe diyelim ki kötü oynuyor. İki tane penaltı verilmemiş. Ama Fenerbahçe konuştuğu zaman ya işte bu buna sığınmaması lazım Fenerbahçe'nin. Hakemi de yenmesi gibi. Neden Fenerbahçe olunca hep hakemi yenmek zorunda kalıyor Fenerbahçe? Mesela Gençler Birliği'nde yenildi Fenerbahçe değil mi Gençler Birliği'ne?
0: İki kez geldi Gençler Birliği.
1: Ligin ilk maçı konuştuğu zaman ya işte bu buna sığınmaması lazım Fenerbahçe'nin.

0: Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo Spor!
0: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz de 23'ü gösteriyor. Son 55 dakikamız. Peki artık sesimi duyuyorsunuz değil mi? Şöyle bir 2-3 dakika herhalde bir kesinti olmuş. Bilemiyorum sizin aracınızla alakalı mı bir sorun oldu? Genel bir sorun mu yaşandı bilmiyorum ama mesaj atanlar var. Sesim geliyor diyen dinleyicilerimiz var. Sesim şu an ulaşıyor değil mi herkese? Burada olan herkesin bir mesajını alabilir miyim sevgili Radyospor dinleyicileri? Mesajlarınızı duyuyorum abi, dinliyorum seni, buradayım diye mesajlarınızı bekliyorum. Radyospor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Birçok mesaj gelmiş. Hepsine yer vereceğim şimdi az önce. Sevgili İrfan 25 ile gerçekleştirdiğimiz bağlantıda bana da yüklenen dinleyicilerimiz var. Yani beni bir takımın düşmanı ilan ediyorlar, olabilir mi? Yani ben hayatım boyunca hiç bir takım aleyhinde yorum yapmamış biriyim ben ya. Şöyle bakalım. Merhaba, Vlahovic'in PFDK'ya sevk edilme durumu var mı? Evet var. İyi yayınlar. İstanbul'dan Sezer var. Bakalım neler olacak o konuyla alakalı. Gelişmeleri aktarırım. İyi yayınlar Antalya'dan Hasan. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. İsmail Kartal oyunu okuyamıyor. Bence hoca iyi değil ama kişiliği 10 numara demiş bir diğer dinleyicimizin mesajı. İrfan abi ne güzel tatlı tatlı anlatıyor diyen bir dinleyicimiz. Şikrinyar ve Osterwolde bu ligde yıllardır sert oynamasına rağmen kırmızı kart görmüyor demiş. Ya bakın şunu anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Şimdi bir takım taraftarı, tabii siz bunu yazacaksınız. Ama ben bir yorum yapınca da taraftar olduğumu iddia ediyor. Öyle düşünüyor dinleyicilerimden bazı kesim. Yani milyonda bir olsa da öyle mesajlar geliyor ama canımı sıkıyor. Gerçekten canımı sıkıyor. Mesela sen bunu söyleyebilirsin. Şikrinyar Osterwolde çok sert oynuyor, kart görmüyor. Galatasaray'da Torreira kendini yere atıyor, kart görmüyor. Hakem Galatasaray'ı tırnak içerisinde kolluyor. Fenerbahçe'yi, bazı oyuncularını kolluyor. Bak tırnak içerisinde söylüyorum. Ya, bu yorumlara ben alışığım. Saygı da duyuyorum. Çünkü taraftar bunları düşünebilir, bunları yazar. Bu konuda bir sorun yok. Ama sadece hata bir takıma yapılmıyor diyorum. Hani benim temel anlaşamadığım konulardan biri bu. Fenerbahçe aleyhine sadece hata yapılmıyor. Ya da sadece Galatasaray aleyhine hata yapılmıyor. Beşiktaş aleyhine hata yapılmıyor bu ülkede. Hakemler çok yetersiz. Yani diyorum ki hakemler nasıl daha iyi performans gösterir? Bu konuda birlik beraberlik olalım. Bunu tartışalım. Ya bırakın bir hafta, 3 gün, 2 gün, 5 gün her neyse oynanan maçta alakalı yorum yapmayı. Yani oynandı bitti. Biz önlem almazsak, bu söylediğimi tartışmazsak, önlemler alınmazsa, yani bu hatalar devam edecek. Beşiktaşlı arkadaşlarımıza göre, dinleyicilerimize göre yazıyorlar mesela. Okuyacağız birazdan onları da. Diyor ki Vlahovic'in golünü vermedi. Geçen seneki Fenerbahçe Beşiktaş maçını hatırlatıyor bazı dinleyicilerim. Şimdi ben taraftar değilim. Ne Beşiktaş ne Fenerbahçe cephesinde yer alıyorum. Ben Avrupa'da sadece bu takımları milli takım gözüyle destekliyorum. Galatasaray, Trabzon buna dahil. Yoksa ben futbola spor müsabakası gözüyle bakan bir futbol severim. Onu baştan söyleyeyim. Abi beni stabil dinleyen dostlarım tabii ki benim düşüncelerime hakim, biliyor onlar beni. Ama ilk defa denk gelen biri o an abi ben Fenerbahçe'nin forvet hattını beğenmiyorum. Galatasaray Beşiktaş'ın forvet hattı, hücum hattı daha iyi dediğimde ben Fenerbahçe'yi sanki kötülüyormuşum anlamını çıkartıyor. Ha bunda kötü bir şey yok zaten. Vedat Muriç'in kalitesini biliyoruz. Lukaku'nun kalitesini biliyoruz ama şu anki ilk 3-4 haftalık performansını ben değerlendiriyorum. Yani bunda da Vlahovic daha iyiydi. Osimhen daha iyi performans gösterdi Lukaku'ya göre. Dememde bir sorun yok. Ve Fenerbahçe'nin savunması da şu an Türkiye'nin en iyi savunması. Takım olarak değerlendirmiyorum zaten. Galatasaray'ın hücum hattı bence ligin en iyi kalitesi. Ama orta saha konusunda Galatasaray diğer rakiplerine göre geride. Savunma hattına bakacak olursak tartışmasız Fenerbahçe bu ligin en iyisi. Savunma tandemi, iki stoper ikilisi, Akele Şikrinyar, tartışmaya kapalı bir konu. Kaleci tartışılabilir. Uğurcan Çakır mı yoksa Mübel mi yoksa Ederson mu? Bak bu tartışılabilir. Hangi cevabı verirsen ver, Onana'yı evet dahil edeyim, doğru, Trabzonspor'dan. Hani hangisini söylersen söyle haklısın derim. Ama forvet ve savunmada bana göre net keskin cevaplar verilmesi gerekiyor. Yoksa Lukaku'nun geçmişi tabii ki tartışmaya kapalı konu canım. Lukaku çok iyi bir oyuncuydu.
Şu anki Süper Lig'de şu ana kadar gösterdiği performans Vlahovic ve Osimhen'in gerisinde kaldı. Yani bu zaten istatistiklere bakıldığında da görülebilecek bir şey. Yok takımlarla alakalı yaptığım bir yorum değil. Merhabalar, hakem eleştirilemez. Her şey denge üzerine. Ortada bir ekosistem var diyor dinleyicim. Böyle oyunculara böyle hakemler. Ne yani? Premier Lig, Collina mı? Pierluigi, Collina mı çıkmasını bekliyoruz Süper Lig'den? Futbolcu iyi değil, hakem de iyi değil. Nokta. Saygılar demiş Fransa'dan sevgili Talip Bey. Şöyle bir bakalım. Beşiktaşlı bir dinleyicim de bir video göndermiş. Yani hakemlerle alakalı. Dediğim gibi ben genelde hakemlerden konuşma tarafında yer almıyorum. Sonra böyle bana alakasız yakıştırmalar yapılıyor. Ve bu benim canımı sıkıyor. Ciddi ciddi canımı sıkıyor. Ben Fenerbahçe düşmanıyım. Ya daha geçen günde fanatik Fenerbahçeliydim. Ya senin söylemine göre ben bir takım taraftarı olmuyorum. 5 dakika burada yaptığım bir yorumla bir takım taraftarı olmuyorum.

mücadeleden çok yapı diye ortalığa atılan bu yapının ne olduğunu hala anlayamadığımız bir süreci taşıyor. Onu okuyamadım. O yüzden söylemiyorum. Futbol için faydalı bulmuyorum bu durumu diyor ama yorumlarına saygı duyuyorum demiş. Sevgili İrfan 25 bu şekilde bir yorumda bulunmuştu. O da büyüğümüz tabii, meslek büyüğümüz canım. Fenerbahçe muhabiri. Yani Fenerbahçe'nin hakkını savunacak tabii ki söylediği birçok şey de haksız değil. Fenerbahçe'ye haksızlıklar yapılıyor. Yani doğruya doğru haksızlıklar yapılıyor. Ama benim anlatmaya çalıştığım herkese bir şeyler yapılıyor. Ve bunun önüne geçirilmiyor. Bunu kimse tartışmıyor. Herkes canı yandığında konuşuyor. Bu hafta bir takımın canı yansın, çıkıyor açıklama yapıyor. Halbuki 2 hafta önce de rakibinin canı yanmıştı. Yani ortak bildiri yayınlanması gerekiyor ve benim bir tavsiyem var. Takımlar bir hafta maça çıkmasın. O zaman hiç kimse ceza veremez. Hiç kimse ceza veremez. Bir tepki, bir protesto yapılması gerekiyor. Fenerbahçe'nin Lukaku'yu bekleyecek vakti mi var demiş sevgili Yavuz Bey. İrfan abiye sorar mısın? Şu an soramıyorum. Kendisiyle bağlantımız az önce sona erdi. Şöyle bakalım. Vlahovic ne yapmış, ne başarısı var? Bana izah eder misin? 3-4 hafta sonra Beşiktaş mağlubiyetler alınca, hoca kovulunca yine görüşürüz demiş. Ya ben Beşiktaş taraftarı değilim. Vlahovic geçen sezon kaç maçta kaç gol atmış? Takımı ligde kaçıncı olmuş? Neye göre Muriç'ten daha iyi? Beşiktaş'ı yenseydi yeterli mi diyecektiniz hücum hattı? Hayır demeyecektim. Bu takım 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmış. Nesi yetersiz? Hücum hattı yetersiz. Taraftarlar da bunu söylüyor. Bence yanlış kelime kullandınız. Hazır değil deseniz daha anlaşılır olur demiş. Hayır, ben şu ana kadar gösterilen performansta söyleyeceğimi söyledim zaten. Ha, zaten Vedat Muriç'e kimse kötü demiyor. Vedat Muriç'e kötü diyen bir yani futbol sever varsa o yani ayıp ediyor. Ayıp ediyor. Taraftar olarak da Vedat Muriç'e biri kötü diyorsa ayıp ediyor, haksızlık ediyor. Sadece sezona diyorum ki Vedat Muriç'ten ya da Lukaku'dan daha iyi başlangıç yaptı Vlahovic en azından. Ha, attığı gollerden öte konuşuyorum. Sahada araya koşular yapması, mücadele etmesi, ben bu kadarını beklemiyordum Vlahovic'ten. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Şöyle bir bakalım. İstanbul Aksaray Fatih demiş dinleyicimiz. Görkem, yazma ihtiyacı hissettim. Kesinlikle katılıyorum. Hadi okumayalım mesajınızı ama kesinlikle katılıyorum. Ankara'dan yazan bir dinleyicimiz. Duyuyorum şu an senin sesini demiş dinleyicimiz. Peki, teşekkür ediyorum. 1-2 dakikalık bazı yerlerde kesilme olmuş. Dinleyicilerimiz öyle söylüyor. Ya Görkem kardeşim, senden başka dinlediğimiz kimse yok zaten demiş. Severek mutlu bir şekilde kardeş gibi aynı evde sohbet eder gibi dinliyoruz seni ya. Seni çok seviyoruz kardeşim benim demiş. Yani teşekkür ederim. Teşekkür ederim ama işte gerçekten canım sıkılıyor bazen. Yani hayatım boyunca en nefret ettiğim bir şey yani bana yakıştırıyor bir dinleyicim ya. Açık açık söylüyor. Bu bence büyük hakarettir ya, hakaret. Bir takımın düşmanısın diyor bana dinleyicim. Ha, şikayet etmek için söylemiyorum da yani ben ne üzülüyorum. Ya gerçekten üzülüyorum. Ha, 3-5 dakika üzülüyorum, sonrasında geçiyor. Ama bir tanımadan böyle yakıştırma yapmak hoş değil, onu söylüyorum. Ha, ben Fenerbahçe düşmanı yani ne diyeyim ya. Galatasaray'ın savunması kötü diyorum. Fenerbahçeli ya da diğer taraf biri diyor ki sen Galatasaray düşmanısın. Yani anlam veremedim. Ha, bu yazılanlara çok fazla takılırsak tabii ki bu işi yapamayız. O da ayrı. Ama ben asla hayatımın hiçbir alanında bir takımı takımın tırnak içerisinde düşmanı olmadığım için, hepsine aynı ölçüde davrandığım için, hep takım bu takımların maçlarına para verip gittiğim için, gençliğim benim Kadıköy'de geçti belki de ya. Bilmiyor ki dinleyicim bunu. O eski adı Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda ben az mı maçı izledim? Belki dinleyicilerimden fazla maça gittim ben Fenerbahçe atkısıyla. Galatasaray'ın eski Ali Sami Yen Stadyumu, Beşiktaş'ın İnönü Stadyumuna gittim. Defalarca gittim cebimden para verip. Benim gençliğim, lise dönemimdeki yaşantım okuldan çıktıktan sonra böyle maçlara gitmekti. Hafta içi Avrupa Kupası, UEFA Kupası maçları oluyordu. Şampiyonlar Ligi maçları, onlara gidiyordum. Peki, hepsine aynı ölçüde yaklaşıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. Adamların ilk devre buz gibi golünü vermedi hakem. Kerem'in dışarıda olan pozisyonuna penaltı verseydi Beşiktaş kalan 5 dakikada 3 golü atardı.
Demiş dinleyicimiz. Peki, yayın geldi diye de yazmış. Teşekkür ediyorum. Sevgili Görkem, iyi yayınlar. İzmir, Urla. Burada yayın az önce gidip geldi demiş. Peki, teşekkür ederim. Şöyle sesler geliyor. Evet, dinliyorum diyen dinleyicilerimizi görüyorum. Fenerbahçe'de tek eksik olan şey hoca. Kendini geliştirmeyen ikinci, üçüncülük hocası. Ya bu da hani

hoş değil. Ha, yazabilirsin tabii ki, saygı duyuyorum dinleyicimize de. Hoş değil bence. Çünkü profesyonel düzeyde ya Fenerbahçe gibi önemli bir takımın teknik adamlığını yapan bir isimden bahsediyoruz. Yani kendini geliştirmeyen, yani biraz hakaretvari oluyor. Yani ikincilik, üçüncülük hocası oluyor. Birebir de tanıyorum ben İsmail Kartal'la, sevgili İsmail Kartal hocayla ben Fenerbahçe basın toplantılarına çok gittim. Ha, ben Fenerbahçe düşmanı olduğumu iddia edenler bana Instagram'dan yazsın, ben atayım fotoğraflarımı. Fenerbahçe fotoğrafları paylaştım ben ya kaç sefer. Ondan sonra tepki geliyor böyle. Bir taraftan tepki geldiği için hepsini arşivledim. Duruyor Instagram'ımda. Hepsini atayım. Galatasaray'dan da, Fenerbahçe'den de, Beşiktaş'tan da atayım yani. Hiç sorun değil. Şöyle bakalım neler geliyor dinleyicilerimizden. Teşekkür ederim. Bir ifade göndermiş. Delfin Yunus Dane düzeldi demiş. Zaten çok kısa bir kesinti olmuş benim anladığım kadarıyla. Çaykur Rizespor bugün beni yaktı diyen dinleyicim, ne oldu acaba? Maç sonu bir mi bekliyordunuz? Galibiyet mi bekliyordunuz? Olmadı. Alanyaspor, Çaykur Rizespor deplasmanından galibiyetle ayrıldı. 1-0'lık skorla. Göztepe bende hayal kırıklığı yarattı, öyle söyleyeyim. Gaziantep deplasmanda Göztepe'yi 4-2'lik mağlubiyet, yani Göztepe için kötü günler yakın diye düşünüyorum. Büyük takım, büyük camialardan biri, taraftarıyla renk katan ekiplerden biri. Umarım bir an önce toparlar Göztepe. Yani bu Süper Lig'in, zaten bu kadar kaosun içerisinde Göztepe'siz bir Süper Lig'de görmeyelim. Seneye Bursa gibi takımlar gelir Süper Lig'e, yine böyle müthiş tribünleri görmeye devam ederiz. Göztepe lazım. Süper Lig'imize lazım. Hani öyle gitmek yok, onu söylemiş olayım.

Kupon kısmına mı geçelim? Peki kupon soran dinleyicilerimiz var. Hani yayına özel bazen kuponları paylaşıyorum. İlerleyen günlerde de yine sponsorumuz sevgili Uğur Böceği şans oyunları bayisi iddia.com'un resmi bayisi sizlere güzel hediyeler vermeye devam edecek. Geçtiğimiz günlerde forma hediyesinde bulunmuştuk. Ben de vermiştim ve yine sevgili Vedat Parlak da hediyesini aktarmıştı. Sizlerle buluşturmuştu. Yapmanız gereken nedir biliyor musunuz? Yani belki de bu forma yarın sizin olacak. Yarın öbür gün diyelim. Şimdi yarın demeyeyim. Kısa bir süre içerisinde sizin olacak. Yapman gereken işlem çok basit. Öyle seni zorlayıcı bir şey yok. İddia oyuncusan, oynamayı seviyorsan, arada şansını deniyorsan iddia.com'a giriyorsun ve sağ üst köşede adının, soyadının, baş harflerinin olduğu yere tıklıyorsun. A, T, M, T, S, T yazıyor. Ben de GT yazıyorum. Oraya tıkla, kayıtlı bayime gel. Kayıtlı bayimi değiştir de ardından da çıkan sayfada büyütece bas. Büyütece bastıktan sonra da oraya boşluğa 30.0.97 yazıyorsun. 30.0.97 birleşik olarak bunu yazıyorsun ve enter'a basıyorsun. Sonrasında da ne yapıyorsun? Artık kayıtlı bayim olarak Uğur Böceği şans oyunları bayisine ekliyorsun. Bu kadar. 20-25 saniyeni alıyor sadece bu işlem. Ardından 0540-300-097 bu numaraya da Instagram üzerinden sorarsanız ben de size söylerim. Görkem Tezer yazdığınızda aktarırım. Oradan genelde özel mesajlara da geri dönüş sağlıyorum. Hani duydum ama tam yazamadım abi falan. Yayından sonra ben yanıtlarım onu. Hiç merak etmeyin. Hay şu an yazabiliyorsanız da 0540-300-097 bu numaraya mesaj gönderin. Kayıt oldum demeniz yeterli. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demeniz yeterlidir sevgili bayi severler. Ha, güzel maçlarımız var ilerleyen dakikalarda. Gelme olasılığını yüksek gördüğüm karşılaşmalar var. Bence kaçırmayın. Bence kaçırmayın, böyle bir hatırlatma yapmış olayım. Şöyle bakalım şimdi mesajları eritelim. Görkem kardeşim, keşke ligdeki 34 takımın 34'ü de farklı ilimizden olsa. Ligdeki 34 takımımız derken anlayamadım. Alıştık sabırsızlığa zaten diyor bir dinleyicim. Hoca gider Göztepe'nin, öyle gözüküyor. Yani öyle gözüküyor. Ülkemizde biraz sabır konusunda ve sorun yaşıyoruz bu futbol anlamında. 2-3 kötü sonucun ardından hocalar istifa ediyor ya da gönderiliyor. Fatih Tekke'de olduğu gibi. Biraz daha şans versek daha faydalı olur kanısına sahibim. Yine de tabii yönetimlerin aldığı kararlar, yani ben bu konuda yanlış yapılıyor.

deme haddine sahip değilim. Hayırlı geceler. Kerem pozisyonu net penaltı. Kerem pozisyonu net penaltı diyor sevgili Onur Aydın. İptal edilen gol de doğru ama Vlahovic yaptığı hareketten atılsa o golü atmayacaktı. Fenerbahçe kötüydü ama hakem çok daha kötüydü. İzmir'den Onur selamlar diyor. Hakem yorumları gelmeye devam ediyor. Herkes kendi penceresinden haklılık payları var. Yani herkes bir hata, şöyle hata böyle hata oldu diyor. Tabii ki herkesin de her taraftarında kesinlikle hakkı olduğunu düşünüyorum. Bu yorumları yapabilirler. Onur Bey'e de İzmir'e de selamlarımı iletmiş olayım. Devam ediyoruz. Galatasaray beklenmedik bir şekilde puan kaybederse, ki Galatasaray'ın beklenmedik bir şekilde puan kaybetmesi diye bir durum söz konusu değil. Şu an Galatasaray kötü oynuyor. Galatasaray güven vermiyor. Galatasaray'ın stoperi hiç ama hiç güven vermiyor. Yani Süper Lig'de öyle kolay galibiyete uzanamaz. Bu hafta sonu pazar günü. Şimdi sen Kocaelispor'u rahat yener Galatasaray diyebiliyor musun? Kocaelispor böyle oynarsa Galatasaray'dan puan alır. Bak demedi demeyin. Ön alanda Galatasaray iyi diyoruz. Peki kabul. Ama savunma kısmına geldiğimizde çok kötü performansı var Galatasaray'ın. Bunu da unutmayalım. Şimdi Fenerbahçe'deki o savunma kurgusuna bakın, bir de Galatasaray'a bakın. Arada çok fark var. Galatasaray savunması ağır kalıyor bir kere. Çok hata yapıyor. Çok ciddi hatalar yapıyor. Başakşehir maçında gördük. Şimdi Kocaelispor daha dikine oynamayı seven bir takım. Ki Galatasaray'a ters gelen bir takım. Geçen sezon mağlup edemedi Galatasaray Kocaelispor'u. Maç berabere bitti. Ha, geçen sezonun da gerisinde bir Galatasaray olduğunu düşünüyorum performans olarak. Osimhen oynar mı oynamaz mı onu bilmiyoruz. Yani tüm bu artıları eksileri üst üste koyduğumuzda Galatasaray beklenmedik bir şekilde puan kaybederse cümlesine katılmıyorum. Galatasaray her maçta şu an puan kaybı yaşayabilir. Bu oyunla, yanlış olmasın, bu oyunla. Peki Fenerbahçe bu fırsatı değerlendirebilir mi demiş dinleyicimiz. Ya Galatasaray ne zaman puan kaybetse Fenerbahçe de puan kaybediyor. Böyle haftalar şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlüğü değiştirebilir mi? Ya, değiştirebilir tabii ki. Ki derbiler erken başlıyor. Ya, değiştirebilir. Kesinlikle Beşiktaş rüzgarı arkasına aldı, onu söyleyeyim. Bir takımın puan kaybettiği haftada rakibinin kazanması, ya, puan farkını geçtim, psikolojik dengeleri etkiliyor. Bu nedenle zirvedeki takımlar için her hafta ayrı bir önem taşıyor düşüncesine sahibim. Yine Eren Bey'e de selamlarımı ileteyim. Ankara'dan yazmış bu mesajı. İsmail Kartal ne yaptı? Onunla devam edilirse bu sezonda hüsran olacak bizim için. Sadece ben değil, konuştuğum herkes öyle söylüyor demiş bir dinleyicim. Fenerbahçe taraftarı. Şöyle bakalım, devam edelim. Aklımda hep bunu sürekli söylüyorum Görkem diyor. Yapıyla alakalı. Galatasaray rakipleri bilhassa Fenerbahçe. Şimdi sözlerimi yazıyorum. Fernando Muslera 2011 Ali Samiyan kompleksi açıldı. 2025-14 senede en az 5 lig şampiyonluğunda katkısı vardır. Biraz da emeğe saygı olsun. Bu diğer 4 büyüklerde de böyle. Sevgiler saygılar demiş Derfin Yunus Dane'nin görüşü. Bu şekilde sevgili Bekir Bey, iyi yayınlar Konya'dan Bekir. Bizim ülkemizde bir algı var. Futbolu çok seviyoruz diye. Ben buna pek katılmıyorum. Biz futbolu değil, galip gelmeyi seviyoruz. Saha içine değil, sahadaki oyunu değil, saha dışında hakem gibi şeyleri konuşuyoruz. Yani bu terimi yanlış buluyorum. Bir futbola aşık biz ülke falan değiliz diyor dinleyicim. Futbolla oyalanıyoruz, galip gelip iyi olup kendimizi deşarj etmeyi seviyoruz demiş sevgili Bekir Ayan. Mesajı gönderen dinleyicim, Konya'ya da selamımı ileteyim. Doğru mu? Yani nispeten evet doğru. Yani genel itibariyle doğru. Ama Fenerbahçe şampiyon oldu olmadı. Şimdi Fenerbahçe taraftarlara bakıyorum. Ya gerçekten hepsinin emeğine sağlık. Hepsinin emeğine sağlık. Neden diye soracak şimdi dinleyicilerim. Az önce yazmıştı biri. Uzun bir zaman şampiyon olmuyor ve hala kombine alıyor, asgari ücretli gidiyor, cebinden para verip forma alıyor. Ya kazanmak istiyor ama kaybettiğinde de bırakmıyor takımı. Ya bu alkışlanabilecek hareket. Ben o yüzden Fenerbahçeli taraftarlara son derece saygı duyuyorum. Çok büyük bir saygım var Fenerbahçeli dostlarımıza. Ama Galatasaray 4 yıl şampiyon oluyor, Okan Buruk'u istifaya davet ediyor taraftarlar. Hani onu da anlamıyorum. Ya 4 yıl şampiyon yapan bir antrenör ne yapmış olabilir ki?
Gidersin Fenerbahçe'den 5 yersin. Bir sonra Beşiktaş'tan 5 yersin. Trabzon'dan 4 yersin. Üçüncü hafta 0 gol, son basamak. Tamam, o zaman istifa dersin de, yani şu an Galatasaray için ne kötü gidiyor? Oyun kötü gidiyor Görkem. Ya Süper Lig kalitesi zaten bu. Bundan daha başkasını bekleme. Bundan daha başkasını bekleme. Süper Lig'de hiçbir zaman bunun üzerine çıkılan bir oyun olmadı. Yani siz Barcelona Real Madrid tarzında oyun bekliyorsunuz benim anladığım. Bazı Galatasaraylı dinleyicilerime cevap veriyorum. Ya ne bekliyorsun? Süper Lig'de oyun yavaş oynanıyor. Tiki taka oynayacak hali yok bu takımların şimdi Süper Lig'de. Süper Lig'de maçlar yavaş, topun sahada kalma süresi az olduğu için de ne oluyor? Avrupa'da çok basit mağlubiyetler yaşanıyor. Çok basit mağlubiyetler yaşanıyor. Süper Lig kalitesini arttırmamız lazım. Ama herkes kendi takımının derdine düşmüş. Ülke futbolunun geldiği sorunlardan biri de budur. Naçizane bir kardeşiniz böyle söylüyor. Ülke futbolu maalesef herkes canı yandığında konuştuğu için, oyun çok yavaş oynandığı için, yıllardır hakemlerin konuşulduğu ama bir türlü ben birlik ve beraberliği görmediğim için inancım da yok. Hakemler düzelmez. Hakem performansları yukarıya çıkmaz. Süper Lig'deki maç kalitesi zaten yukarı çıkmıyor. Hiçbir zaman çıkmadı ki. Bütün maçlar durağan geçiyor. Hele hele 3 büyüklerin, 4 büyüklerin deplasman maçı. Takımdaki savunma oyuncusu topu yürüyerek sürüyor. Bu her takım için geçerli. Şampiyonluk hedefi olan takımlar oyunu çok yavaş başlatıyor. Yani Avrupa'nın neresinde var İngiltere Premier Ligi'nde bir Arsenal, bir Liverpool savunma oyuncusu oyunu kuracak, savunmadan yürüyerek 30 saniye boyunca topla geziyor. Ne ona bir baskı var, ne rahatsız eden bir rakip oyuncu var, ne ben koşayım bir dribbling atayım diyen sağdan soldan bir bek ileriye çıkıyor. Tempo çok yavaş, çok zayıf kalıyor. İzlerken uykun geliyor. Hani ben yayıncı kuruluşa para veriyorum ama karşılığını alıyor muyum tartışılır. Çoğu maçta almıyorum. Hakemlerimizin de bunda etkisi var. Oyun felsefelerinde yine büyük bir etki olduğunu düşünüyorum. Yavaş oynuyorlar. Sonuç odaklı gidiyoruz çünkü taraftarlar bunun olmasını istiyor. Kötü oynayayım ama ben kazanayım. Herkesin düşüncesi bu değil mi? Herkes kazanmak istiyor. Ama sahadaki oyunu kimse eleştirmiyor. Ben görmedim. Kazandık bugün ama çok kötü oynadık ya. Böyle oyun olmaz diyen bir kişi görmedim. Kazandık, olsun olsun. Boş versen sonuca bak. Kazandık Görkem. 2-0, 2-1 kazandık. Zor oldu ama iyi. Önemli bir galibiyetti. Önemli olan 3 puandı. Böyle devam ettiğimiz için Avrupa'da da işte 3 puanlara muhtaç kalıyoruz. Roma iyi bir takım. Eyvallah, Roma iyi bir takım. Ama sevgili İrfan 25 ne diyor? Ben beraberliğin çok iyi bir sonuç olacağını düşünüyorum diyor. Şimdi Roma Fenerbahçe'den çok daha iyi bir takım mı? Galatasaray'dan çok daha iyi bir takım mı? Roma her sene şampiyon olan bir takım mı İtalya'da? Ya da şampiyonluk potasında olan bir takım mı? Değil. Bu sene çok iyi başlangıç yaptı. Evet, kabul ediyorum. İtalya Serie A'da da öyle aman aman bir takım yok. Yani yok. Kendimizi kandırmayalım. Öyle aman aman 5, 6, 7 takımın şampiyonluk yarışı olduğu içerisinde sezon geçmiyor. 1-2 takım çıkıyor. Roma sezona iyi başladı. Doğru. Ama her ligde bir takım çok iyi başlar, sonra düşüş yaşar. Roma sanki her sene şampiyon oluyormuş gibi konuştu mesela İrfan abi. Ama onların oyunu hızlı. Ha, o açıdan değerlendireceksek evet. Roma'nın oyunu çok daha hızlı da. Çünkü İtalya Serie A'da topun sahada kalma süresi daha yüksek. Nasıl düzelir peki sevgili Radyo Spor dinleyicidir? Yani bırakın Fenerbahçelisin, Galatasaraylısın, Beşiktaşlısın, Trabzonsporlusun, anlıyorum. Canın yandığında şöyle bizim penaltımızı vermedi, şunu vermedi, bunu vermedi. Anlıyorum, hepsini anlıyorum, anlayabiliyorum en azından. Anlamaya çalışıyorum. Ama nasıl düzelecek, öneri nedir? Bununla alakalı hiç kimse yorum yapmıyor. Var mı önerisi? Önerisi olan bir dinleyicim lütfen yazsın WhatsApp'tan. Hatta birçok kişi aynı anda katılım sağlarsa daha iyi olur. Çünkü herkes hakem konusunda geldiğimizde yazıyor. Bizim şöyle şeyimiz verilmedi, böyle oldu, şöyle oldu. Ama nasıl düzelecek, ilerisi için ne yapılması gerekiyor dendiğinde kimse ortada yok. Lütfen o konuda da yorumlarınızı gönderin. Ben de yine küçük bir hatırlatma yapacağım.
Radyoyu nehire benzetiyorum çünkü. Akan şelaleye, nehir değil. Nehir değil. Akan şelaleye benzettiğim için sürekli birileri geliyor, dinliyor, sonra gidiyor. Yine o giderken bir başkası geliyor. Bir sirkülasyon var radyo dinleyicileri arasında. Bana ilk kez denk gelenler vardır şu an muhakkak. Mesaj göndermeyen, henüz kendisini tanımadığım kişilere sesleniyorum. İddia severler özellikle radyosunun sesini biraz daha açsın. iddia.com'dan kuponlarınızı oluşturuyorsanız şayet size güzel bir haberim var. Profilim sayfasına geliyorsun, sağ üst köşeden kayıtlı bayimi değiştir diyorsun ve kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra da yapman gereken işlem büyütece basmak. Hani ilçe seç, haritalar, canlı konum, hangi il, orayla bir işiniz yok. O aynı sayfada yer alan büyütece tıklıyorsun. Bir arama çubuğu gelecek ekrana. Arama çubuğu geldikten sonra da oraya 30.0.97 yazıyorsun birleşik olarak. 30.0.97 yazıyorsun, enter'a basıyorsun, kayıtlı bayim olarak Uğur Böceği Şans Oyunları bayisini ekliyorsun. iddia.com'un resmi bayisi. Sonrasında bunu yaptıysan da 0.540.300.97 0.540.300.97 bu numaraya mesaj gönderiyorsun ki bayinin resmi kurumsal WhatsApp numarasıdır. Oraya da kuponları görebilir miyim? Yayından sonra güzel maçlar varmış, kazandıran kuponlar varmış, onları ücretsiz olarak alabilir miyim diyorsunuz. Bir kere mesaj atın, ondan sonra bir daha mesaj atmanıza gerek yok. Her gün düzenli olarak kuponlarım size iletiliyor olacak WhatsApp üzerinden. Sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmıyor ki kuponlarım geliyor. Cımbızla çekiyorum kuponlarımı adeta bültenden. Gelmeyecek denilen maçların geldiğini hatırlıyorum çünkü takip ediyorum. Ciddi bir emek veriyorum. Sizin de bunun karşılığında sadece hani sponsorumuz, yayın sponsorumuz, kayıtlı bayim olarak Uğur Böceği Şans Oyunları bayisini değiştirmeniz gerekiyor. Yani YouTube'da ne diyorlardı? Kanalıma like atın. Yani onun gibi, öyle düşünün. Peki, teşekkür ederim. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra geçelim mesajlara. Çok teşekkür ederim kardeşim, sağ olasın demiş dinleyicim. Ben teşekkür ederim. İlk 3 sene şampiyonluk beklemeden altyapıya önem verilmesi, Arda Güler gibi futbolcular çıkarmamız gerekiyor. Bir de hakemlerimizi İngiltere'ye 1 yıl eğitime göndermek gerekir. Yani nereye gönderirsek gönderelim ama bu hakemlerle alakalı ciddi soru işaretlerim var. Nasıl düzelecek artık, lütfen çıksın biri bir şey yapsın ve düzelsin. Düzelsin. Hakem performansları iyiye gitsin. Yani saha içerisinde akıl almaz düdükler çalıyor hakemler. Bir tarafa değil, her takıma enteresan kararlar veriyor. Ülkemizdeki futbol son 4 yılın şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığından kaynaklanıyor demiş dinleyicimiz. Ya bizim ülke futbolumuzdaki kalite Avrupa'da başarıyı tetiklemiyor maalesef. Avrupa dediğin takımlar kendi liginde öyle bir performans gösteriyor ki senin adını bile söylerken zorlandığın takım onlar. Kadro değerinin 10'da biri, 20'de biri belki rakiplerin. Ama öyle bir kendi yerel liginde bir tempo var ki, öyle bir tempodan geliyorlar ki, öyle bir sistemleri var ki sen zorlanıyorsun. Ya bunlar çok koşuyor, genç oyuncular. Bizdeki genç oyuncular koşmuyor nedense. Bize gelene kadar çok koşuyor, özelliği en çok dribling atması. Bizim takımlarımıza gelince koşmuyorlar, enteresan. Ben de bunu anlamıyorum. Görkem Bey, Merkez Hakem Kurulu ve hakemlik özelleştirilsin. Özel bir spor kuruluşuna verilsin hakemlik işi. Profesyonel bir ekip tarafından yönetilsin. Hakemlerin maaşları iyi olsun, imkanları iyi. Hakemlerin maaşları iyi olsun, imkanları iyi olsun. Bu sistem düzelir demiş. Böyle bir öneride bulunmuş yine bir başka dinleyicimiz. Peki bir sezon futbolun kapanması gerekiyor, hakemlere özel eğitimler verilmesi gerekiyor demiş yine bir başka dinleyicim. Sizlerden öneriler geliyor. Son bölümdeyiz, son 20-25 dakikam kaldı. Görüşlerinizi bana aktarmaya devam edebilirsiniz. Instagram'da da Görkem Tezer yazarak yine beni takip edebilir değerli Radyospor dinleyicilerim. Elche Real Sociedad karşılaşmasına bakalım. Bültende bazı maçlar var canlı da şu an özellikle. Onları aktarayım, dakikalarını ve skorlarını. Elche 0, Real Sociedad 2. İlk yarı tamamlanmış. Getafe Celta Vigo maçı da 1-1 sonuçlandı. İspanya La Liga karşılaşması 1-1 eşitlikle sonuçlanmış. Estoril 0, Aruca 0. Şöyle bakalım, Palermo 3, Sampdoria 1. Serie B'de tamamlanan bir karşılaşma.
Nancy önünde 1-0 önde. İki takımın da ismi birbirine o kadar çok benziyor ki. Peki skoru da aktardık. Başka canlı maç var mı diye bir yandan bakıyorum. Şöyle bakalım. İtalya Serie C'de bazı karşılaşmalar var. Son bölüme girmişiz oralarda. Renate 0, Novara 2, Trento 0, Leggio. Bak Lecce değil, karışmasın. Leggio 0, Praverkelli 1, Folcres Karatese 0, Alcione 1, Treviso 1. İtalya Serie C. Ya kusura bakmayın da bu takımlar Serie A'ya çıkmasın. Adını söylerken çok zorlanıyorum ya. Çıkmasın bu takımlar. Lütfen, rica ediyorum. İtalya Futbol Federasyonu'na sesleniyorum. Bu takımlar İtalya Serie A'ya çıkmasın. Adını söylerken zorlanıyorum.

istek gönderdim diye. Peki yani size bağlı canım, gönderebilirsiniz. Yani gün içerisinde neler yaptığımı görmek istiyorsanız son dakika gelişmeleri, bazen hediyelerimiz oluyor. Sponsorumuz hediye veriyor. Onların paylaşımını, duyurusunu daha doğrusu Instagram'dan hikaye bölümünden gerçekleştiriyorum. Yani o yüzden takip edebilirsiniz ama tek bir şartımız var. Radyo Spor'da takip edin. Yine futbolla alakalı, sporla alakalı tüm gelişmelere en erken ulaşmak istiyorsanız sosyal medyadan tüm Radyo Spor mecralarını takip edin. Bu ülkede hangi sorun çözülmüş ki? Sen futbol sorunlarının çözülmesini bekliyorsun diyor. Dünya Kupası'na katılan milli takım oyuncuları hediyelerle ödüllendiriliyor. İspanya Kupayı kazandı. Bilgin varsa söyle. Hiçbir hediye verildi mi? Avrupa takımları rakibi de izlemek için para ödüyor ve yeri geldiğinde rakibi atakta alkışlıyor. Atak yaparken alkışlıyor. Futbol maçı iki takımla oynanır. Rakibin ne kadar iyi ise o kadar keyif alırsın. Bizimkiler ise rakibinin kötü olmasını istiyor, yok olmasını istiyor. Düzelmez. Yani son yazdığınız cümleye şunu söyleyeyim. İşte ben birlik olunması lazım diyorum ya. Bunu sürekli ifade ediyorum artık. Sakız gibi doladım ağzıma. Yani gerçekten sıkıldım bunu söylemekten de. Şimdi bir Fenerbahçeli Galatasaray'dan bir oyuncu sakatlansın diyor. Ya da Galatasaray'dan bir oyuncu Kerem sakatlandığında seviniyor. Bunlar yaşanıyor. Ha tek tük kişi, bir iki kişi dersiniz. Değil. Değil. Sosyal medyadaki yorumlara bakıyorum. Sayfaların altına yazılan yorumlara bakıyorum. Yani iğreniyorum. Sizler de görüyorsunuzdur. Fenerbahçe'den bir, ya hiçbir oyuncu sakatlanmasın. Ya bir rakibinin oyuncusu sakatlansın diye sevinir mi bir insan? İster mi öyle bir şey? Yani insanlık dışı bir şey bu. Sen olamıyorsan bırak rakibin olsun. Sen şampiyonluğa odaklanıyorsun. Ya şampiyonluk önemli. Bir gün, iki gün, üç gün sürüyor. Mutlu oluyorsun o akşam. Tamam. Ama sabah hayat normale dönüyor. Sen bir rakip taraftarı ya da rakibinde ekmek yiyen, forma terleten bir oyuncu sakatlansın dememen gerekiyor. Dememen gerekiyor. Futbolcuya, futbolcu onun da baktığı bir aile vardır. Gelecek adına belki de para biriktiriyor. Bir de o açıdan düşünelim. Ya bırak şampiyon kim oluyorsa olsun. O anki tadını, keyfini çıkartalım. Hayatın sonu değil. Onu söylemeye çalışıyorum ben de. Ama az önceki dinleyicimizin söylediği gibi. Rakibin ne kadar iyiyse o kadar keyif alırsın diyor sevgili Mustafa Albayrak. Ya bizde ise bu durum evet. Yine dinleyicimizin dediği gibi. Rakibin çok kötü olmasını istiyoruz. Düzelmez bu yüzden demiş. Şöyle bakalım, uzun bir mesaj. Sevgili Meriç Bey. Hocam Okan Buruk'u eleştiriyorlar diyorsun fakat Galatasaray taraftarı bile Okan Buruk'un hoca olmadığına inanıyor. Zaten eleştiriyor derken Galatasaraylı taraftarlar eleştiriyor diyorum. Çünkü diyor dönelim Fatih Terim zamanlarına. Fatih Terim'e böyle kadrolar verilmedi. Ben bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Fatih Terim'e bu imkan verilse durum çok daha farklı olabilirdi. Galatasaray için şu anda insanlar bu insanların o adama verildiğinde neler olabileceğini bildiği için Okan Hoca'ya bir türlü güvenleri oluşmuyor. 8 sene şampiyon olması lazım herhalde üst üste. Yani Fatih Terim döneminde Fatih Hoca'ya öyle kadrolar verilmiyordu ama rakiplerine de böyle oyuncular verilmiyordu. Onu da söyleyelim. Kadrolar yine birbirine denkti. Tamam Galatasaray'da o zaman bu dönemki gibi Osimhen yoktu ama yine atıyorum kim vardı? Hacı vardı Galatasaray'da. Yani birileri vardı. Çıktı Jardel geldi. Schneider geldi. Drogba geldi. Yani o zamanlar da iyiydi kadrosu. Hadi o kadar da değil. Rakiplerinde de bu kadar yıldız oyuncu yoktu. Ülkeye bu kadar yıldız gelmiyordu. Diye düşünüyorum. Devam edeyim mesajınızla. Şöyle bakalım. Okan Hoca'ya bir türlü güvenleri oluşmuyor demişti. Ayrıca hakem konusuna da gelecek olursak bence tamamen yabancı hakeme dönmek gerekiyor. Yabancı hakemlere de güvenmiyorum. Çünkü yabancı federasyonlar en kötü hakemlerini gönderiyor bize. Öyle de bir durum söz konusu. Şunu görüyorum. Bizim

hakemlerimiz hem duygusal hem de korkak davranıyorlar, demiş sevgili Meriç Bey. Yani ben yetenek konusunda sıkıntı yaşadıklarını düşünüyorum. Pozisyonları süzebilme konusunda geç kaldıklarını, reflekslerinin çok geç devreye girdiğini düşünüyorum. Hatta birçok hakemde rahatlık var. Nasıl olsa VAR görür. Bu mantık, bu rahatlık bence hataya teşvik ediyor hakemlerin. VAR'dan sonra daha çok tartışılmaya başladı, hatırlıyor musunuz? VAR yokken bu kadar tartışma yoktu. Vardı ama bu kadar tartışma çıkmıyordu. Şimdi daha da arttı VAR geldikten sonra. Selamlar Görkem Bey, iyi yayınlar. Ben hakem kardeşlerimiz ile ilgili düşüncemi iletmek istiyorum. Avrupa hakemleri VAR sistemini düşünmeden maç yönetiyor. Heh, tamam, benim de az önce söylediğim şey. VAR sistemini düşünmeden maç yönetiyor. Avrupa'daki hakemler, diyor dinleyicim. Bizimkiler VAR'a güvenerek maç yönetiyor ve yorumcu seyirci stresi de eklenince maçın altında kalıyorlar. Sevgiler saygılar, Sunay Coşkun Bursa'dan bu mesajı göndermiş. Peki devam edelim. Mesajlarınızla neler geliyor? Hakemler ne zaman iyiydi ki şimdi iyi olsun diyen bir başka dinleyicim. Yani bunu söylüyorum zaten. Hakemler hiçbir zaman üst seviye değildi. Şampiyonlar Ligi'nde final yönetiyordu eski hakemlerimiz. Süper Lig'de bir derbiye çıkıyordu. Yok. Saçma sapan kararlar. Ama benden şunu beklemeyin. Hiçbir zaman beklemeyin. Hani öyle mesajları da okumuyorum. Abi Fenerbahçe'nin hakkı yendi demiyor. Söyle, çık söyle doğruları abi. Abi ben Fenerbahçe muhabiri değilim. Kusura bakmayın. Ya da ben Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor muhabiri değilim. Ben bir takım özelinde yorumlamam hiçbir şeyi. Yorumlamam. Az önce bir yorum yaptım. Bir 45-50 dakika önce dedim, forvet hattıyla alakalı yorum yaptım. Yani ne yazdı ya bir dinleyicim? O yapmam yani. Ben hiçbir takımın muhabiri değilim. Ben tüm takımların muhabiriyim. Ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçında hata oldu mu? Oldu. En basit hata, hakem oyunu çok durdurdu. Vlahovic'in golü gol müydü değil miydi? 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kaldığı pozisyon penaltı mıydı değil miydi? Abi onu muhabirler yorumlasın. Yorumcular yorumlasın. Bir takımı destekleyen kişiler yorumlasın. Kendi penceresinden bakarak yorumlasınlar. Ben öyle pencereden bakmıyorum çünkü olaya. Diyorum ki hakem çok kötü maç yönetti. Oyunu çok durdurdu. Hakemin hataları vardı. İki takım cephesi içinde yaptığı basit hatalar vardı. Onu söylüyorum. Devam edelim. Abi seni seviyorum. İzmir'den Çorumlu Mustafa. Yani Çorumlu Mustafa az önce neler yazdılar bana. Bu dinleyicim devamlı babama selam söylüyor ya. Hep de unutuyorum, biliyor musun? Babama sürekli selam söylüyor. Babanıza çokça selamlar, ellerinden öpüyorum demiş. Allah Allah, teşekkür ederim. Şöyle bakalım yine mesajlara neler var. Soru işareti yazmış dinleyicim ama bunu okuma diyor. Şimdi kim? Öncelikle okumayacağım mesajınız. Tamam, şöyle yayında okumayacağım. Okuyorum şu anda. Tam anlayamadım. Hani kim mesela? İsim de yazabilir mi dinleyicim? Ya isim de yazsın da anlayayım, ben şu an bilemiyorum ki. Hani kimle alakalı yazdınız bu yorumu? Onu da yazın lütfen, rica ediyorum. İsminiz neydi? Şöyle bir bakalım. Çok mesajımız var sevgili Mustafa Bey. Mustafa Albayrak. Hani kimle alakalı yazıyorsunuz onu? Onu da söyleyin. Okumuyorum.

0: Bizim hakemlerin İngiliz hakem Oliveira'yı bak söyleyemedim bir türlü ya, söyleyemedim. Oliveira'yı örnek alsınlar, çok tecrübeli ve az hata yapan bir hakem. Sizin mesajınızı okuyamadım bugün, dilim dönmedi bir türlü. Cümlenin sonunu da getiremedim. Bizim hakemlerin İngiliz hakem Michael Oliveira'yı örnek alsınlar, çok tecrübeli ve az hata yapan bir hakem. Şimdi oldu. Oh, sonunda söyledim ya, bu mesajı okuyabildim. Alsınlar bakalım, alsınlar. Yani bir yurt dışından hakem ithal etmediğimiz kaldı. Onu da yapalım, yapalım. Ya onlara itiraz nasıl edecek? Oyun içi iletişim nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Bir de yani futbolcularımız da çok kendini yere atıyor şimdi. Bunu kimse söylemiyor. Hakemlere de yardımcı olan yok saha içinde. Sürekli bir hakeme itiraz. Yedek kulübesinden itiraz. Saha içerisinde oyuncuların itiraz. Pozisyon bitiyor hemen 7-8 oyuncu hakemin etrafında. Yani bunlar da tartışılması gereken ve sonlandırılması gereken konular bence. Hani hakem zaten baskı altında diyoruz. Baskı altında olduğunda futbolcular da baskıya teşvik ediyor hakemi. Üçüncü dakika bütün oyuncular elini açıyor gidiyor hakemin etrafında. Ya sen topunu oyna. Ya sen futbolunu oynasana. Hakem verir ya da vermez. Sen niye itiraz ediyorsun? Sen niye itiraz ediyorsun? Ya bunu da mesela kimse değerlendirmiyor. Ben hiç bu konuya giren birini görmedim. Hayatım boyunca bunu konuşan birini görmedim. Bilmiyorum ne zaman oldu öyle bir olay ya. Sevgili dinleyicim, ismini paylaşmak istemeyen dinleyicim Mustafa mıydı? Siz paylaşmıyorsunuz, ben buluyorum adınızı zorla. Ne zaman oldu acaba öyle bir şey ya? Peki gizli bir bilgi aramızda paylaşıyoruz. Bu dinleyicimizle aramızda gizli bir bilgi var şu an. Onu tartışıyoruz. O anladı. Abi sen niye bütün gün oradasın? Bütün gün burada değilim canım. Saat kaç? 20.30'da geldim. Dün cuma hafta sonunuz diyorsanız evet, 19'da 24 arasındaydım. Ben seviyorum mikrofonda olmayı, hiç sorun değil. Ne olacak yani, konuşuyoruz burada karşılıklı. Ha git diyorsanız tamam, hadi bugünlük benden bu kadardı. Yarın tekrardan görüşmek ümidiyle diyeceğim ama bir 10 dakika sonra diyeceğim. Yani 10 dakika daha bana katlanmak zorundasınız. Kaçış yok, yapacak bir şey yok, onu da hatırlatalım. Şimdi iddia konusunda bazı maçlarım var diyorum. Tek tek hazırlıyorum şu an o maçları. Tek tek hazırlıyorum. Öyle karşılaşmalar çıkardım ki. Öyle maçlar seçtim ki. Yani geleceğini düşünüyorum. Hani kimsenin günahına da girmeyeyim burada, haksızlık etmeyeyim. Geleceklerim şimdi dinleyicim, gerçekten kesin gelecek o zaman. Yani böyle bir şey yok. Kesin gelecek diye bir şey yok ama gelme ihtimalini çok yüksek gördüğüm bazı maçlar var. Hani bir bakın derim. Pişman olursanız da çıkın canım, ondan sonra iptal edin yani. Ama pişman olmazsınız. Ya buna eminim. iddia.com'a giriyorsun, kayıtlı bayim bölümüne giriş yaptıktan sonra kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Ve il seçin, ilçe seçin, gerek yok oralarla, aynı sayfada büyüteç var. Büyütece tıklıyorsun. Devamında da arama çubuğuna 30 çift 0 97 birleşik olarak yaz bu rakamı, enter'a bas. Rakamlarla aram yok diyorsan da saygı duyuyorum. Ben sayısalcı değildim diyorsanız peki saygı duyarım. Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsun, enter'a basıyorsun. Karşına iddia.com'un resmi bayisi, Uğur Böceği şans oyunları bayisi çıkacak, kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Bu kadar. 20 saniyeni alıyor ya, maksimum 30 hadi. 30 saniye iki tık yapacaksınız. Devamında da 0540 300 çift 0 97, 0540 300 çift 0 97, bu numaraya mesaj gönderiyorsun ve ben yayından geliyorum, kuponları görebilir miyim, kayıt oldum demen yeterli. Ha bu arada ilerleyen günlerde, haftalarda, günlerde değil haftalarda yine sponsorumuzun hediyeleri sizlerle buluşmaya devam edecek. Onun için de kayıt olmanız gerekiyor. Bence kaçırmayın bu fırsatı, yine siz bilirsiniz. Soru ve görüşünüz varsa yine Instagram'da da Görkem Tezer yazarak bana ulaşabilir dinleyicilerim. Takipçi sayım henüz hala beklentilerimin çok altında. Teessüflerimi iletiyorum buradan tüm dinleyicilerime. Abi adam 2 metreden golü atamıyor, suçlu teknik direktör oluyor demiş. Bir de böyle düşünen kitle var, evet. Ne yapsın ya, antrenör mü çıksın golü atsın? Bir de böyle tepki gösteren bir kitle var. Yani futbolu bu kadar çok iyi biliyor herkes ya. Gerçekten. Voleybolu konuşamıyoruz ki, yine kadınlarımızı tebrik edeyim bak, voleybol demişken. Hani uzun süre unutamayacağım maçlardan biriydi. Normal Avrupa şampiyonluğunun ötesinde. Ya gidersin Belçika'yı, Polonya'yı yenersin, 3-1 yenersin, 3-0 yenersin. Yine sevinirsin ama bu kadar duygu yüklü olmaz benim için. Şundan dolayı. Dünya şampiyonu. Üçüncü set dağılmışsın, dağıldın. Hani maçı izlediniz değil mi? Üçüncü set tamamen dağılmışsın. Yani 10 sayının üzerinde bir fark yemişsin. Dünya şampiyonu. Ve dördüncü sete çıkacaksın, 2-1 geridesin. Rüzgar tamamen İtalya arkasında esiyor. Moral, motivasyon tamamen İtalya tarafında. Ama unuttukları bir şey vardı işte. Bizim dualarımız, tribündeki vatandaşlarımız elinden geleni yaptı. Takıma moral verdi, kızlarımıza moral verdi. Ve sonra ne oldu? Çıktık, aslanlar gibi mücadele ettik ve altın sete taşıdık. Altın sete girdiğimizde zaten genelde o maçı kazanırız biz. Hani rüzgarı arkamıza alınca o maçı kolay kolay vermeyiz. Ve öyle de oldu. 3-2 sahadan galibiyetle ayrıldık. Avrupa şampiyonu olduk. Sev Kupası finalinde İtalya'yı mağlup ederek. Muhteşemdi, muhteşemdi. Voleybol deyince bak yine de duygulandım ya, duygulandım. Son bölümdeyiz artık, son mesajlarınızı alıyorum. Şöyle bakalım saatimize, bir 6-7 dakikam kaldı. Mesaj göndermemiş olan dinleyicilerim şu an, henüz mesaj göndermemiş kişilerin mesajları öncelikli olacaktır. Yazmaya başlayabilirsiniz Radyospor WhatsApp hattına. Kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız da kayıtlı bayinizi iddia.com'da Uğur Böceği Şans Oyunları bayisi olarak güncellemeniz gerekiyor. Onu da hatırlatayım. Peki şöyle gelelim mesajlara, neler var? Şöyle bakalım. Beşiktaş bu sene için zirve yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yaklaşabilir mi? Daha önceki yıllarda çok erken lige havlu atıyorduk. Bunun için Beşiktaş'ın nasıl bir seri yakalaması gerekiyor? İyi yayınlar. Sen fanatik falan da değilsin demiş dinleyicimiz. Yahu benim hangi takımla olduğumu bilmiyor daha kimse. Son bölümde öyle sorayım mı? Size göre ben hangi takımlıyım ya? Bunu şu an dinleyen tüm dinleyicilerimiz katılsın, mesaj göndersin. Bak hep merak ediyordum. Hadi madem son bölümdeyiz, dinleyicilerim yazsın. Sana göre ben hangi takımı destekliyorum? Ha bugün bir kişi fanatik Fenerbahçe düşmanısın dedi. Yok, fanatik Fenerbahçe düşmanısın dedi ha, evet. Beşiktaşlı oldum orada da. Çünkü Beşiktaş'ın Vlahovic'i oyuncusunu övdüm. Osimhen'i de övdüm. Galatasaray'a da Beşiktaşlı oldum. Ama size göre hangi takımlıyım? Ha bunu merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Yani senin için önemli değildir belki bu. Aman diyorsundur da benim için önemli. Ben merak ediyorum şu an. Hani insanlara göre ben hangi takımlıyım? Ha nasıl bir izlenim bırakmışım? Lütfen mesajlarını gönder. Hangi takımlıyım ben sana göre? Onu da yaz. Son 5-6 dakikam kaldı. Şimdi ben mesajlarla devam ediyorum. Dinleyicim sormuştu. Beşiktaş zirve yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yaklaşabilir mi? Daha önceki yıllarda bu yaşanmayan bir tabloydu diyor. Beşiktaş'ın öncelikle üst üste galibiyetler alması gerekiyor. Öyle bir rüzgarı da arkasına aldı zaten. Özellikle rakiplerinin puan kaybettiği haftalarda yine kazanmak zorunda Beşiktaş. Yani Fenerbahçe takıldı, Beşiktaş takıldı, Trabzon takıldı. Gidip Beşiktaş'ın da takılmaması gerekiyor. Böyle bir seri onları yeniden şampiyonluk yarışının içinde sonuna kadar tutar. Ha bana göre Beşiktaş kesinlikle şu an zirvede olmayı hak ediyor. Galatasaraylı ya da Fenerbahçeli, Trabzonsporlu arkadaşlar kusura bakmasın. Beşiktaş bunu hak ediyor. Şu ana kadar oynadığı futbol. Ha 2-3 hafta sonra bambaşka bir durum olur. Yine de yorumumu güncellerim. Şu andan bahsediyorum ben. 4 haftalık süreçten bahsediyorum. Oynanmamış haftaları nasıl baz alarak ben bir yorum yapayım? Ha, böyle bir düşünce olabilir mi? Peki devam edelim. Neler geliyor? Görkem senin hangi takımlı olduğunu bir tek ben biliyorum. Kırklareli Spor'u destekliyorsun demiş. Doğru. Aa, nereden biliyor ya? Hani söylemeyecektik kimseye bunu? Sevgili Murat Bey. Hani aramızda sır olarak kalacaktı bu? Niye paylaştınız bunu? Bak yayında da okudum ya. Kırklareli Spor. İstanbulspor'u da destekliyorum. Öyle de bir durum söz konusu. Şöyle bakalım. Sen Beşiktaş'tasın abi. Bugün belli ettin diyor bir dinleyicim. Devam edeyim. Trabzonsporlu ve ne demiş? Trabzonsporlu ve Galatasaraylı olmadığın kesin. Yine Beşiktaş demek istiyorum. Ya da bilerek mi Fenerbahçe'nin forvetlerini eleştirdin? Taktik mi yapıyorsun demiş. Dur ben şimdi Fenerbahçeliliğim ortaya çıkmasın. Fenerbahçe'yi biraz eleştireyim. Ederson çok kötü bir kaleci. Çok kötü bir kaleci. İsmail Hoca'nın istifa etmesi lazım. Heh, şimdi kimse düşünmez benim Fenerbahçeli olduğumu. Güzel. Böyle düşünmüyorum ya. Ben neysem oyum. Neysem oyum. Hani yorumlarımı adil olarak gerçekleştiriyorum ama yanlış yorumlama ihtimalim de vardır. Senin penaltı dediğin pozisyona ben penaltı diyorsam yanlış bir yorumdur belki o. Ama bir takımı tuttuğum için o takım lehine yorum yapmıyorum. Öyle bir düşüncem yok. Vallahi de billahi de yok ya. Ben Özkan voleybolda milli takımda kızlarımızı kutluyorum. Olimpiyat madalyası kaldı bir tek. Darısı başımıza olsun. Kuponunu Uğur Böceği'nde bekliyorum demiş. Kayıt oldunuz mu acaba? Onu da sorayım. Sevgili Özkan Candan. Mesajı gönderen dinleyicimiz. Sen Fenerbahçelisin abi. Yemezler demiş dinleyicim. Son dakikalarda hangi takımlı olduğumu soruyorum. Bugün merak ettim bunu. Size göre ben hangi takımlıyım ve yanıtlar geliyor. Sizin için pek önemli olmasa da şu an benim için önemli. Fenerbahçelisin yanıtları gelmeye devam ediyor. Pek Galatasaraylısın diyen bir dinleyicim. Kimdi ismi? Mustafa Çoruk. Ha, Çorumlu Mustafa. Peki Galatasaraylısın demiş. Şöyle bakalım. Bence sürpriz bir at çıkacak. Trabzonspor taraftarısın diyen bir dinleyicim. Hiç eleştirmiyorum değil mi Trabzonspor'u? Ya gerçi eleştiriyorum ya. Muhammed Salah üzerinden oyunun kurulmasının yanlış olduğunu söylemiştim. En az eleştirdiğim takım Trabzonspor olabilir. Doğru. Ama buradan Trabzonsporlusun anlamı da çıkmasın. Şöyle devam edeyim. Çok Beşiktaşlısın cevapları geliyor. Bugünden dolayı mı? Vlahovic Vedat Muriç'ten daha iyi dediğim için mi? Şu anki performansı daha iyi. Değil mi ya? Hani değil mi? Vlahovic şu an Lukaku'dan, bak söyleyemedim, Lukaku'dan daha iyi performans göstermedi mi? Ha, Lukaku 3 hafta sonra geçer Vlahovic'i, daha etkili oynar, ona bir şey söylemiyorum. Şu anki 4 haftadaki performansı değerlendiriyorum. Vlahovic daha etkiliydi. Osimhen daha etkiliydi. Vedat Muriç'ten. Ha, Vedat Muriç'in maç eksiği var. Bir sakatlıktan çıktı. El insaf. Hemen öyle alsın 3 gol atsın beklentisi de yok. İyi oyuncu. Geçen sezon neler yaptı Mallorca'da? Takımı küme düştü ama Mallorca'da neler yaptı? Tek başına sırtladı Vedat Muriç. Tabii ki onu atlamayalım. Emeğe haksızlık etmeyelim. Saygı. Yani yine Fenerbahçe'nin diğer yıldız oyuncusu, forvet oyuncusu Lukaku. Belçika milli takımıyla Dünya Kupası'nda önemli başarılara imza attığını düşünüyorum. Gibi gibi. Son mesajları okuyorum demiştim. Şöyle bakalım neler geliyor. Sevgili Özkan Can'dan evet. Uğur Böceği bayisinin WhatsApp grubunun fotoğrafını paylaştı. Benim kuponlarımı paylaştı. Teşekkür ederim. Fenerbahçelisiniz diyen bir dinleyicim. Sevgili İsmail İşbilir. Bilmiyorum acaba Fenerbahçeli miyim? Son mesajları gönderin. Bir dakika sonra veda edeceğim. Size göre ben hangi takımlıyım? Bunu merak ediyorum. Ya yayın dışı soruyorum bunu aslında. Instagram'dan da anketini açacağım bugün. Ha, şu an bana kulak verenler Instagram'dan da profilime baksınlar. Yayın sonrası. Sizce ben hangi takımlıyım? Fenerbahçelisin çünkü daha önce söylemiştin sen diyor. Kesin Fenerbahçe'nin bir Avrupa maçında söylemişimdir onu. Galatasaraylı olduğumu da söyledim. Beşiktaşlı olduğumu da söyledim. Samsunlu olduğumu da söyledim ben. Avrupa maçları benim yayınıma denk geliyorsa orada ben Fenerbahçe maçı varsa Fenerbahçeliyim diyorum. Kanım sarı lacivert akar diyorum hatta. Milli takım gözüyle bakıyorum çünkü. Şöyle bakalım. Vedat abi sen millete ne bakıyorsun? Vedat abi yok. Sevgili Burak. Oho. Vedat abi yok ama ben varım. Görkem benim adım. Yani saatlerdir dinliyorsun sevgili Burak. Yani kimi dinlediğini anlayamadım ya. Vedat Parlak'a benim sesim benzemiyor ki şu an. Benziyor mu acaba? Doğruyu söyleyen her zaman dokuz köyden kovulur. Biz seni seviyoruz. Dinlemeye devam ediyoruz. Objektif görüşlerin için çok sağ olasın. Ben bu mesajınızı sevgili Vedat Parlak'a iletirim. Yani adam oturduğu yerde televizyon karşısında evinde keyif yaparken geldiğine bir dinleyicim onu övdü mesela. Yani ne diyeyim? Peki övülmeyi hak ediyor tabii canım. Sevgili Burak. İyi yayınlar, mutlu ünver selamını söylemiş. Teşekkür ediyorum. Ve artık vedamı gerçekleştireceğim. Gitme vakti geldi benim için. Bakalım maçlarda bir hareketlilik var mı? Yok. Estoril Aruka 0-0, Elche Real Sociedad 2-0, Real Sociedad'ın üstünlüğü var. Şöyle Real Sociedad 10 kişi kalmış. Diğer maçlarda da herhangi bir değişiklik yok. Nancy'yi 2-0'lık skorla mağlup etmiş. İyi yayınlar, %100 sen Galatasaraylısın demiş bir dinleyicim. Trabzonsporlu olabileceğini düşünüyorum, olmazsa da Beşiktaşlı gibi gözüküyorsun demiş. Abi özür dilerim şimdi açtım. Uçaktan indim kusura bakma Görkem abi demiş. Estağfurullah. Vedat abiyi seviyorsan beni sevmiyorsun demek ki. Bugün de alıngan günümdeyim. Peki. Teminden beri dinliyorsun beni uzun zamandır. Vedat abi diyorsun. Vedat abi izinde. İzinde. Televizyon izliyordur o şimdi. Bir film izliyordur. Ha, gidelim mi? Peki, bugünlük benden bu kadardı. Sürçülisan ettiysem hepinizden affımı talep ediyorum. Tek bir tane de ricam var. Futbol için kimseyi kırmayın. Bak, herhangi bir spor müsabakası için fanatiklik yapın. Kendi takımınızı sonuna kadar destekleyin. Ama rakip takım taraftarıyla bir atışmaya girmeyin. Eşinizi, dostunuzun kalbini sakın kırmayın. Ya, futbol bu. Sadece bir spor müsabakası. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Bunu kesinlikle kesinlikle unutmayın. Bak, sizlerden tek ricam budur. Birazdan kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız da yine son kez hatırlatayım. iddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne gir. Sağ üst köşede adının ve soyadının baş harflerinin yer aldığı bölüme gir. Devamında da kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Büyütece basıyorsun ve oraya 30-0-97 yazıyorsun birleşik olarak. Enter'a basıyorsun. Uğur Böceği şans oyunları bayisini kayıtlı bayim olarak ekliyorsun. Bu kadar. Bir de kuponlara ulaşmak için 0540-300-097. 0540-300-097. Bu numaraya mesaj gönderiyorsun. Şimdi WhatsApp hattından yazabilirsin. Bu kadar. Kuponlarım sana ulaşacak. Ha, numarayı kaçırdım, kodu kaçırdım gibi soru ve görüşlerin varsa da, yardımcı olmamı istediğin bir şey varsa da Instagram'da Görkem Tezer yazman yeterli olacaktır bana ulaşabilmen için diyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Yarın akşam saatler 22.30'u gösterdiğinde karşınızda olmayı ümit ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: .30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi. Radyo

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Sabah Sporu başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 7 Eylül 2026 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimiz de 7.04'ü gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz elbette. Amirli kadın voleybol takımımızla başlayacağız. Dün Fener Sultanları Avrupa Şampiyonası final müsabakasında İtalya ile İstanbul'da Sinan Erdem spor salonunda karşı karşıya geldi. İlk seti 25-16 kaybettik. Peki bir başlangıç yapamadık karşılaşma. İkinci sete de keza iyi başlangıç yapamadık. İtalyanlar 12-6 öne geçti. 6 sayılık farkı yakaladılar ama sonrasında iyi bir seri yakaladık. 5-0'la 12-11'i bulduk. 15-15'te beraberliği yakaladık. Ve belki de maçın ve setin kırılma anı oldu. Skor 20-18 iken sayı önce İtalyanlara verildi. 21-18 oldu. İtiraz ettik. 21-20-19 ve oradan sonra da 21-20 öne geçtik. Ve setin devamını da iyi getirdi Fener Sultanları. 25-22 kazandık. Setlerde durumu 1-1'e getirdik. Üçüncü set başlangıcı yine iyi olmadı. Hatta en kötü setimiz oldu bu. Üçüncü set 25-12 kaybettik. Fakat setin sona doğru özellikle Yaprak Erkeğin oyuna girmesiyle birlikte ufaktan da olsa bir hava yakaladık. Ve dördüncü sete de daha iyi başladığımızı söyleyebiliriz genel olarak. Yani iyi başlamadık ama üçüncü sete, dördüncü sete iyi başladık. Sonrasında seti de kazanmayı başardık. Final setine karşılaşmayı taşımayı başardık. Final seti 15 sayıda bitiyor biliyorsunuz. Orada da üstünlüğümüzü baştan sona hissettirdik. 15-10'la karar setini de kazanmayı başardı Fener Sultanları ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmayı başardılar. Gerçekten çok çok büyük bir başarı oldu Fener Sultanları'nı. Bu şampiyonlukta emeği geçen herkesi tebrik etmek gerekiyor. Dün bizlere çok gurur dolu bir akşam yaşattı milli sporcularımız. Zaman zaman böyle kötü oyunda moralimiz bozuldu, reaksiyon verdik, ümitlendik ve sonunu da gerçekten çok güzel getirdik. 2023'ten sonra 2026'da da şampiyonluğu almayı başardı Fener Sultanları ki 2023'te Avrupa şampiyonluğu ile birlikte Milletler Ligi şampiyonluğu da gelmişti. 2026'da da yine aynı seri oldu. Önce Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştık. Ardından da Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk geldi ve rüya gibi bir sene oluyor Fener Sultanları için. İtalyanlarsa tabii turnuvanın onlar da favorilerinden birisi. Dünya bir numarası İtalya. Çok da iyi bir kadrosu var. İlk sette ve ikinci setin başlangıcında da ne kadar iyi olduklarını gösterdiler. Çok iyi servisler attılar. Hücumda çok iyi sayılar aldılar ki orada da çok uzun isimleri var. Fizik olarak bizden çok daha iyi bir takım İtalyanlar ama yeterli olmadı onlar için de. Biz mücadeleyi 3-2 ile kazanmayı başardık. Karşılaşma sonunda kupa töreni yapıldı, ödüller dağıtıldı. Melisa Vargas turnuvanın MVP'si seçildi beklendiği gibi bizim yıldız oyuncumuz. En değerli oyuncu ödülünden başka tabii rüya takım da açıklandı. Orada da 4 oyuncu bir de baş antrenör verdik. Melisa Vargas'la beraber Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş ve Gizem Örge kendilerine rüya takımda yer buldular. Daniele Santarelli de en iyi antrenör seçildi. Geri kalan kadroda ise İtalya'dan iki isim vardı. Orro Pasör ve Miriam Silla Smaçör. Sırbistan'dan da Henan Kurtagić orta oyuncu olarak tercih edildi rüya takımda. Dün çok coşkulu bir taraftar topluluğu vardı Sinan Erdem'de. Okuduğum kadarıyla 16 bini aşkın spor sever, voleybol sever karşılaşmayı tribünlerden takip etmiş. Çok da güzel bir atmosfer vardı valla. Biz tabii gidip izleyemedik ama televizyon başında izlemesi keyifli bir mücadeleydi. Atmosfer çok güzeldi. Maç sonundaki sevinç, oyuncu röportajları, her detaya bakmaya çalışacağız birazdan detaylı olarak. Bununla giriş yaptıktan sonra futbola geçelim. Futbolda da maçlar devam ediyor Süper Lig'de. Dördüncü hafta içerisindeyiz. Dördüncü haftada da şu ana kadar 7 karşılaşma oynandı. Dün akşam seansında Trabzonspor Hüseyin Çimşil'le çıktığı maçta Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etmeyi başardı. Daha ilk dakikadan neredeyse öne geçti Trabzon 5'te Onuachu. 1-0, 14'te penaltıdan Salah 2-0, 22'de Onuachu 3-0 oldu. Trabzonspor erken bir dakikada farkı arttırmayı başardı. Maçın geri kalan bölümünde de

0: karşılaşmasını takip ettiğim için, ama bölüm bölüm tabii bu maça da baktık, onu söyleyelim. Aynı saatte Kocaeli Spor Samsun Spor mücadelesi vardı. Kocaeli Spor evinde Ayen'in 26. dakikada attığı golle 1-0 kazanmayı başardı. 17 seansındaki maçlarda ise Çorum Eyüp Spor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Çorum da 4. Süper Lig maçında ilk galibiyetini almayı başardı. İlk yarıda Kiziridis 6 ve 27'de Borza'nın golleriyle öne geçtiler. Ve 88'de de Mamic'in golüyle skor belirlendi. Günün diğer maçında ise Kasımpaşa ile Ahmet Kasımpaşa'nın stadında karşı karşıya geldiler. 2-2'lik eşitlik vardı. Bu karşılaşmada da Kasımpaşa Güven Yalçın öne geçti. Benedicak'la 52'de farkı 2'ye çıkardı ama sonrasında Gift Orban'ın sahneye çıktığı bir mücadele oynandı. 59'da farkı 1'e indirdi. 83'te de attığı golle Orban takımına 1 puanı kazandırmayı başardı. Ahmet de 4 maç sonunda 7 puana ulaşmış oldu. Ve cumartesi günü derbi günüydü. Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştılar. Tüm Türkiye'nin adeta gözü kulağı bu karşılaşmadaydı ve Beşiktaş deplasmanda kazanmayı başardı. Geri düştü. Taç'tan yediği bir golle, Şikriyar'ın golüyle Beşiktaş, ama pes etmedi. Rıdvan Yılmaz'la 38'de beraberliği buldu. Ve özellikle ikinci yarıda Fenerbahçe karşısında çok büyük bir baskı, çok sayıda pozisyon geldi Beşiktaş'tan ve 73'te de Dušan Blažović de golü buldu. Beşiktaş öne geçmeyi başardı ve Beşiktaş'ı Fenerbahçe'yi de büyük oranda maça sokmadan ikinci yarıda karşılaşmayı kazanmayı başardı. İtalyano için, Beşiktaş'ın gerçekten çok kritik bir galibiyet oldu. Beşiktaş bundan önceki haftalarda Alanya Spor'a kaybetmişti. Eğer bu maçı da kaybetse 4 haftada 2 mağlubiyet olacaktı. Şimdi o duruma Fenerbahçe düştü. Fenerbahçe Gençler Birliği'nden sonra bu sefer kendi evinde Beşiktaş'a da kaybetti. 6 puanda kaldı. Şu anda lider 10 puanlı Galatasaray. Beşiktaş da 9 puana yükseldi. İkinci sırada yer alıyor averajla. Ve üçüncü basamakta da aynı puanla averajla Kocaeli Spor bulunuyor. Derbide geniş çaplı konuşmaya çalışacağız. Cumartesi gününün diğer mücadelesinde de Erzurumspor'la Konyaspor oynadı. Erzurumspor Eren Tozun'un golüyle kazanmayı başardı. Erzurum'da ligde galibiyeti olmayan takımlardan biriydi ama o seriyi kırdılar. Konyaspor ise İlhan Palut yönetiminde 4-0'la sezona başladı ve son basamakta şu anda Konyaspor puansız tek takım konumunda. Onlar için de tabii çok kötü bir dönem oluyor diyebiliriz. Ve haftanın açılışı Cuma günü Başakşehir Galatasaray maçıyla yapıldı. Futbol severler bu karşılaşmada tam 5 gol izledi ve Galatasaray galibiyeti geldi. Osimhen'le Galatasaray 1-0 öne geçti. 66'da Şomurodov'un penaltısıyla Başakşehir dengeyi buldu ama Galatasaray'ın cevabı gecikmedi. 71'de Torreira 2-1, 76'da Davinson'un kendi kalesine attığı gol duran topta 2-2 oldu. Ve sonrasında da Umut Bozok golden 3 dakika sonra direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. 90+1'de Galatasaray kazandığı frikikte Saray'la bir kez daha golü buldu ve mücadeleyi de 3-2 kazanmayı başardı. Bu maçta da Osimhen'den önceki oyun ve Osimhen'den sonraki oyun Galatasaray için bayağı fark etti. Osimhen 33'te sakatlandı ve yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakmıştı. Onu da tabii ki sakatlığı, ki açıklama da geldi Galatasaray'dan, Sporting maçında kesin olarak oynamayacak Victor Osimhen. Tüm detayları yine program içerisinde konuşacağız diyelim. 7.14 saatlerimiz. Şarkı arası vermeyelim Yücel abi, direkt reklam arasına gidelim. Reklamdan dönüşte de Fenin Sultanları'yla başlangıcı yapalım.
1: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.17 saatlerimiz. Bugün Ali abi stüdyoya geldi Cuma gününden sonra. Bu arada sen nasıl oldun? Reklam arasında konuşamadık. Benim sıkıntılardan bahsettik de senin sıkıntıları konuşamadık.
2: Ben iyiyim ama komik bir şey oldu.
0: Ne oldu?
2: Cumartesi günü aynı parmağı gene vurdum.
0: Aa. Oluyor
2: o,
0: böyle.
2: O iyiydi yani.
0: O oluyor. Bir kere vurdun mu böyle

0: daha çok dikkat ederken.
1: Onu hiç beklemiyordum cumartesi günü. Bu kez Allah'tan demire değil plastiğe vurdum. Plastik bir tane sandalyeye geldi. Orada da tabii şey olduğu için, hassası olduğu için canım çok yandı ama biraz komik oldu. Sonra da güldüm kendi kendime. İki günde iki kez aynı parmağı hedefleyerek, başka parmak yokmuş gibi. Şimdi biraz ağrısı var ama en azından bir şey yok yani. Kırığı, çatla falan filan bir şey yok. İşte bir bütün parmak mor gibi. Onun dışında bir şeyimiz
0: Allah.
1: Yok.
0: İyi yani bugün canlı canlı buradasın.
1: Aynen.
0: Beraber stüdyoda.
1: Keyfimiz
0: güzel de bir gün.
1: Yerinde.
0: Aynen güzel de bir gün yani, stüdyoda olmak da iyi. Fenin Sultanları'nı ilk bölümde konuşacağız. Dün final vardı Avrupa Şampiyonası'nda. Hani Türkiye bir voleybol ülkesi midir, futbol ülkesi midir bilemiyoruz ama dün bir voleybol ülkesi gibi herhalde olduk. Final karşılaşmasını birçok futbol sever de bence takip etmiştir. Dünün hani Trabzon maçı da vardı yakın saatte. Ama Trabzon maçına kadar zaten iki set oynandı. 19'da başladı. Trabzon maçı 20'deydi. Sonrasında da iş oraya kadar gelmişken ikinci seti de aldık. Ben ikinci seti alamayız. Hani maç 3-0'a doğru gidiyor gibi herhalde birçok kişi aynı şeyi hissetmiştir.
1: Ya ilk sette,
0: ilk set çok kötüydü
1: ilk
0: bizim
1: sette
0: açımızdan.
1: Gerçekten çok gerildim ben. Hani bir türlü kızlar oyuna giremedi. Çok fazla hata yaptık. İtalya makine gibi başladı. Hani biz Sırbistan'a yarı finalde ne yaptıysak, İtalya sanki ilk sette bize onu yaptı. Ben hiç beklemiyordum. Yani tabii taraftar bir coşkuyla başladı ama onlar da oyunu görünce ortam da sessizleşti salonda. O bakımdan çok enteresan bir maç oldu. Çünkü yani birinci set çok kötüyüz, ikinci set iyiyiz, üçüncü set felaketiz.
0: Bu arada ikinci sette kötü başladık. 12-6 geriye düştük.
1: Evet,
0: bir sıfırdan sonra o da 2-0'a doğru gidiyordu bence.
1: İşte.
0: Sonra bir 5-0'lık seriyle 12-11'e getirdik de oradan sonra kafa kafaya aynen gidip aldık.
1: Üçüncü sete bakıyorsun felaket.
0: Üç zaten evet, ne felaket oldu.
1: İlk setten de kötü. Bir de böyle hani ritmimizi buluyoruz mesela. 1-1 yaptık setleri. Ondan sonra yükselmemiz gerekir. Ondan sonra bir araya gidiliyor. Yeni set başlıyor, bambaşka bir takım geliyor. Hani ilk seti başka bir takım oynuyor sanki. İkinci seti başka bir takım oynuyor. Üçüncü sette ilk setteki takım geri geliyor. Ondan sonra dördüncü set yine iyi. Yine çok iyi bir performans. Ardından beşinci sette eyvah dedim, tekrar o döngüye girmeyelim inşallah. İyi başlamak çok önemliydi final setine.
0: Beş iyi oldu bizim için.
1: Çok iyi başladık ve ondan sonra arkamıza bakmadan gittik. Gerçekten inanılmaz bir maçtı. Senin dediğin gibi yani ben ilk oturduğumda eyvah dedim. Herkes demiştir eyvah. Ama sonra işte öyle bir takım ki oralardan geri dönmeyi başarıyor. Müthiş gurur duyduk. Müthiş güzel bir geceydi. Herkes neticede en az bir yarı final bekliyordu. Final olması çok güzel oldu ki Sırbistan maçını da olağanüstü oynadılar.
0: Evet. En rahat maçlarımızdan
1: evet,
0: biri.
1: Yani Sırbistan maçı herhalde son yıllarda oynadıkları en iyi maçlardan biriydi. Yarı finalde öyle bir performans. Tabii yarı final performansı herkesi final için umutlandırdı. Ama neticede rakibin İtalya ve çok güçlü olduğu da biliniyordu. Yani dün baştan sona müthiş keyifli bir karşılaşmaydı. Bende de iki ekran açıktı. Bir yerde Trabzon, bir yerde kadın voleybol maçı. İkisini beraber takip ettim. Ama neticede bir kez daha bizi, ülkeyi, kendilerini çok gururlandırdılar. Müthiş bir başarı. Sen de az önce bahsettin, müthiş bir sezon. Gene duble yaptık. 2023 yılında olduğu gibi ünvanı koruduk. Hem Milletler Ligi'ni kazandık hem Avrupa şampiyonu olduk. Tarihin herhalde gelmiş geçmiş en başarılı takım sporlarındaki takımı.
0: Hı hı.
1: Hani başka bir takım bu kadar başarılı olamamıştır. Avrupa ve dünya çapında. Müthiş. Müthiş. Çok evet, teşekkür ediyoruz kendilerine.
0: Bir eksik noktamız dün Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da söyledi. Olimpiyat madalyası bu takımın ki dünkü şampiyonlukla birlikte olimpiyat kotasını da almışız. Avrupa'dan da ilk alan ülke biz olmuşuz. Olimpiyatlarda 2028'de Los Angeles'ta olacak. Fenin Sultanları orada da madalya hedefleyeceğiz tabii ki.
1: Ya madalya alırlar almazlar, olimpiyatlar ayrı bir konu. Ama hani bu takımın elinden gelen her şeyi yaptığı, bu takımın oyun istikrarı olarak, oyuncu istikrarı olarak, kalite olarak çok üst seviyede olması müthiş bir duygu. Senle

0: Geçen hafta içerisinde konuştuk. Şimdi turnuva başlıyor. Zaten herkes yarı finali garanti görüyor. Ve bahsettiğimiz konu Avrupa Şampiyonası. Hani o kadar rahatız. Şampiyon olacağımızı söyleyenler var işte Mehmet Sevinç gibi daha yakından takip edip. Ama buraya getirmesi yani çıtayı buraya koyması bu takımın bence olağanüstü bir şey. Düşünsene futbolda Avrupa Şampiyonası olacak ve sen diyeceksin ki ya kesin yarı finaldeyiz zaten ötesine bakarız. Yani bunu ben hayal bile edemiyorum futbol için böyle bir şey konuşsak. Gidiyorsun işte Milletler Ligi'ni alıyorsun. Uluslar Ligi'ni aldığını düşün. Kolay bir şekilde. Hep oralarda olduğunu düşün. Yani dünyanın en iyilerinden bir tanesisin işte. Neticede o yüzden de hani daha 2028'e çok var. Ama 2028'de de iyi bir takımın çok iyi bir mücadele vereceği kesin. Şimdi tabii anı yaşamak lazım. Bu büyük başarıyı kutlamak lazım. Dün A'dan Z'ye tribünler, takım hatta spiker arkadaşımız TRT'deki hepsi çok güzeldi, çok başarılıydı. Müthiş bir gün geçirdik ülke olarak.
1: Evet, 2023'te Sırbistan'ı 3-2 mağlup etmeyi başarıp şampiyon olmuştuk. 2026'da yine 3-2'lik bir final karşılaşmasıyla şampiyonluğa ulaştık. Daha önce tıpkı basketbolda olduğu gibi kendi evimizde iki final maçına çıktık. İkisinde de mağlup olmuşuz. Basketbolda biliyorsun o 2001 Avrupa Şampiyonası'ydı galiba. 2010'daki de Dünya Şampiyonası, finalde kaybetmiştik. Burada da 2003'te İlk olarak o voleybolun daha geniş kitlelere yayılmaya başlandığı o dönemde Polonya 3-0 kaybettik. Ankara'da kaybetmişiz. Sonrasında 2019'daki turnuvada 4 farklı ev sahibi ama final Türkiye'de yine Sırbistan'a 3-2 kaybetmişiz. Üçüncü ev sahipliğimizde bu sefer finalde kazanmayı başardık ki İtalya'da gerçekten canavar gibi bir takım. Normal şartlar altında dünya bir numarası. Ben İtalya'yı öyle yakından takip etmedim bu turnuvada. Ama Antropova ile Egonu'yu aynı anda görünce ilk altıda eyvah dedim. Çünkü normalde benim hatırladığım son dönemde biri diğerinin alternatifi. İkisi de pasör çaprazı. İkisi aynı anda oynamıyordu. Biri diğerinin yerine girip oynuyordu. Fakat bu turnuvada herhalde hep birlikte oynatmışlar. O da bir risk tabii bir taraftan. Hücumda çok büyük bir avantaj ama servis karşılamada, savunmada bir risk barındırıyordu. Ama İtalyanlar onu göze aldı ve ilk setteki oyunu görünce de gerçekten ben bayağı endişelendim. Servisleri de çok iyi. Hatta Antropova öyle bir başladı ki serviste zaten. Onun serisi. Sonra Pastore serisi. Egonu'nun işte formu çok yüksek.
0: Ama Egon'u mesela çok sayı almasına rağmen maçın son bölümüne doğru bizim lehimize çok iyi kritik hatalar da
1: Evet.
0: yaptı.
1: Antropova da düştü fizik olarak,
0: Evet.
1: performans olarak. Onlar işimize geldi kesinlikle. Ama
0: Far
1: çok
0: da çok
1: korkutucu.
0: etkili bir oyuncuymuş.
1: Hepsi çok uzunlar. Danezi diğer orta oyuncu, yani dev gibi bir takım.
0: Evet.
1: Bu takımı geçmek blokta çok kolay bir
0: O
1: şey
0: dediğin
1: değil.
0: gibi Oro bayağı iyi.
1: O pasör Fenerbahçe'deydi en son hatırladığım. Çok yetenekli bir isim. Zaten rüya takıma da o seçildi pasör olarak. Tek tek o da onlar da çok iyi takım ama
0: Ama Derya nasıl oynadı?
1: Derya Cebecioğlu evet bizde
0: Derya
1: fark
0: nasıl oynadı
1: yarattı.
0: ama?
1: Yaprak girdiğinde çok fark yarattı. Onu çok kullanmadı Santarelli. Derya'yı kullandı. İyi de yaptı. Salia'yı denedi. Bayağı deneme yaptı aslında. Smaçörlerde özellikle. Diğer bölgelere çok dokunmadı Santarelli. Derya'yla bir şey buldu ve onun üzerinden devam
0: Derya
1: etti.
0: çok kritik sayılar aldı. Eda gene birkaç tane çok kritik sayı aldı.
1: Mesela Eda Erdem ilk hadi 2,5-3 set bence pek maçın içinde yoktu. Sayısı
0: Zaten
1: bile
0: çok az, çok az
1: olmayabilir.
0: süre aldı. Değil mi?
1: Normal ilk altıydı hiç çıkmadı ama hücumlarda bile çok değerlendirmedi pasörler onu. Çok formda gözükmüyordu ama o da galiba dördüncü setle birlikte kendine geldi. Bizi de en kritik yerde taşıdı kaptan Eda. İşte tek ayak hücumları blok sayılarıyla birlikte. Herkes bir şekilde katkı verdi. Son set Elif Şahin'in servis turu çok
0: Aynen.
1: etkiliydi.
0: Müthiş servisler attı.
1: Vargas'ın servislerine çok iyi çalıştı dedi spiker arkadaşımız. Son set Vargas'ı da durduramadılar serviste. En kritik noktada açıldık. Zehra'nın blokları derken 15-10 son seti de karar setinde almayı başardık. Muazzam bir başarı. Biz evde tabii çok çığlık çığlığa sevinemedik Alp uyuduğu için ama dışarıda bayağı ses geldi. Normalde işte yazın olduğu için camlar açık. Ben futbol maçlarında da Todd'dan izliyorum. Geriden geliyor. Ben golleri önceden anlıyorum. Özellikle büyük takım maçlarında. Mesela derbide ben gollerin geleceğini anladım. Dışarıda bağırış çağırış. Voleybolda

0: da o kadar bağırış çağırış oldu.
1: Olur, normal.
0: Maçın bitimiyle birlikte. Dışarıda kutlayanlar da belki olmuştur. Bilmiyorum, benim orada yoktu. Ama ülke genelinde büyük bir
1: ya, tabii herkesin çok sevdiği bir takım. Öyle olunca insanlar tabii desteği de, herkes dediğin gibi karşılaşmayı izledi. Benim çevremde de maçı izlemeyen yoktu neredeyse. Yani herkes full konsantre maçı izledi. Hı-hı. Birbirimize mesajlar attık. O bakımdan da çok keyifli oluyor. Ve salonda insanları görüyorsun. Onlar da çok heyecanlı, çok tutkulu. Dediğim gibi müthiş bir geceydi, müthiş bir gündü bizler açısından. Takım çok iyi ya. Yani Melisa Vargas'ı da düşünüyorum şimdi konuşurken oyunculardan. Hani yaptığı smaçların ne kadar üst üste olduğunu düşünürsen, nasıl bir fizik güç gerektirdiğini de insan anlıyor yani. Sürekli o hareketleri yapmak, saniyeler içerisinde tekrar o topu o şekilde vurmak gerçekten büyük bir fiziki güç gerektiriyor. Zaten bir noktada biraz da şeyi azaldı, smaçların gücü de azaldı. Dikkat edersen 3-4 tane böyle şeyini çıkarmayı başardılar, istediği gibi gitmedi. Ama düşününce ona kadar normal diye karşılıyorsun. Çok zor ama o da müthiş bir oyuncu. O da sonuna kadar hak etti yani MVP olmayı.
0: O da 3. setin bitiminde galiba çok duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamadı kenarda. Hmm. Takım arkadaşları onu teselli etmeye çalıştı. Sarıldılar, ettiler ve maçın devamını da Melisa Vargas iyi geçirdi. Zaten onsuz kolay değil bizim buralarda olmamız. Yani bizim takımın çok çok önemli bir parçası Melisa Vargas. Ona çok ihtiyacımız vardı. Dün de 28 sayı bulmayı başardı ve bizi ayakta tutan, taşıyan isimlerin başında geldi. Ona gerçekten çok ihtiyacımız oluyor. MVP ödülünü aldı dedik. 2023 yılında da şampiyon olduğumuzda haliyle MVP Melisa Vargas seçilmişti. Rüya takıma girdi. Rüya takımda Derya Cebecioğlu da kendisine yer buldu. Zehra Güneş, orta oyuncumuz ve Gizem Örge, liberomuz. Dört isim rüya takımda yer aldılar.
1: Melisa Vargas da 99'luymuş. Hı hı. Derya 2000'liymiş.
0: Yani daha önünde ya iyi yıllar var.
1: Ne kadar bu isimleri kullanabiliriz diye. O da çok önemli gerçekten.
0: Mesela Egon'u kaç yaşında? Onu ben de merak ettim. Sen öyle söyleyince o da uzun yıllardır. O da 98'iymiş.
1: Bir yaş var aralarında.
0: Egon'un da daha şeyi var. Antropova 2003'lüymüş. Daha İtalyanlar da uzun süre böyle giderler. Bir de daha bunlara galiba Rusya eklenecek artık yakın zamanda. Hmm. Ruslar da biliyorsun yavaş yavaş gevşetiliyor o şeyi.
1: Olimpiyatlarda olma ihtimalleri yüksek.
0: Evet. Ruslar da hani kadın voleybolun önemli ekollerinden birisi. Mesela 2013-2015'te üst üste 2 yıl şampiyonluk yaşamışlar. Sonra gerçi piyasada pek yoklar Avrupa Şampiyonası'nda ama genel olarak Rusya'da bir voleybol ülkesi diyebiliriz. Eski voleybol severle atılacaktır. Gamova diye bir oyuncu vardı, hatırlar mısın? Türkiye'de de oynadı. Çok uzun. Antropova'dan da uzundu herhalde. Ekaterina Gamova olması lazım. Gamova olduğu kesin de olağanüstü bir isimdi. O dönem çok tecrübeli de bir baş antrenörleri vardı. Oyuncuları azarlardı sürekli. Tamam,
1: 2-0-2'ymiş.
0: 2-0-2. Bayağı haksız rekabet gibi bir oyuncuydu Gamova o dönemler. Rusya her zaman böyle iyi sporcular çıkarıyor ki Fenerbahçe'deki Fedoseva da bildiğim kadarıyla Rus. Hmm. O da dünyanın sayılı oyuncularından birisi. Onlar da gelirse tabii rekabet seviyesi bir hayli yükselecek. Şu anda Sırbistan çok iyi. Boşkoviç'te Polonya'yı gördük. Bizi grup aşamasına yendiler. Tek mağlubiyetimizi onlardan aldık. Onlar da İtalya önünde tek set aldılar ama yeterli olmadı. Yarı finalde kaybettiler. Üçüncü maçını da kaybetti Polonya. Bu arada biz Polonya kaybedince İtalya ile final yolumuz açıldı. Kaybetmesek lider olsa yarı finalde İtalya ile oynayacaktık. Polonya'nın oynadığı gibi. Belki orada da yenebilirdik tabii ki. Ama böylesi şampiyonlukla bittiği için bizim adımıza daha hayırlı olmuş gözüküyor. O maçta kafa kafaya gitmişti, hatırlayacaksınız, 3-2 ile Polonya'ya kaybetmiştik. Peki şimdi mesajlara birkaç bakayım. Neler gelmiş diye. Ahmet Balhan ilkin ilk 6'dan çıktı. Bir daha da oyuna girmedi. Final maçına kadar tüm maçlarda uzun süre almıştı. Bana bir daha oyuna girmemesi garip geldi. Sakatlıkla ilgili bir durum mu oldu? Bilginiz var mı demiş. Açıkçası okumadım İlkin'le ilgili bir sakatlık haberi ama demek ki yeterli görmedi Santarelli eğer sakatlıkla ilgili bir şey yoksa. Diğer isimleri denedi ve özellikle Derya Cebecioğlu da gerçekten orada farkı yarattı. Saliha öyle, işte Yaprak girdi. Bizim o rotasyonumuz da bayağı kalabalık. Smaçör rotasyonumuz. O yüzden oradaki isimlerin çok iyi performans göstermesi gerekiyor. Yoksa hemen yerine sokabileceği Santarelli'nin isimler mevcut. Bir başka mesaj Tarkan Bey'den. Fener Sultanları bizi o kadar alıştırdılar ki sadece yarı final ve final maçlarını seyrettim. Kazanabileceği maçları seyretmeye ihtiyaç bile duymadım. Altyapılarda arkadaşımın 14 yaşında 1.82 boyunda kızı var. Kulübü üzerine o kadar titriyor ki gelişimini o kadar yakından takip ediyor ki aldığımız şampiyonlukların tesadüf olmadığını daha iyi anlıyorum demiş. Eminim alttan zaten birçok genç yetenek potansiyel geliyor.
1: İlgi çok büyük.
0: Altyapılar full kapasite gidiyor. Yani şu an altyapılara sen mi anlatıyordun? Yani sokamıyorsunuz artık bir kızınızı ya da işte çocuğunuzu. Mümkün değil. Dolu her yer. O yüzden oradan da illa bir şey çıkacaktır. Eğitim konusunda herhangi bir sıkıntımız gözükmüyor. Voleybolda o yetenekleri işleme konusunda iyi gözüküyoruz şu evet. anda.
1: Tabii bir de kadın voleybol takımı ülkenin bir anlamda kadınların da yüzü oldu. Aydınlık yüzü oldu. O bakımdan da çok önemsiyorlar. Bütün kadınlarda bunu görebiliyorsun. Bu da son derece normal. O bakımdan da gurur verici bir özelliği var. Örnek olması bakımından, bu kadar takdir edilmeleri bakımından. Onu da unutmamak, es geçmemek gerekiyor. Bir örnek model oluşturuyorlar. Cumhuriyet kadını olarak başarılı olabileceklerine dair. O da işte bu ilginin artmasını, bu sevginin artmasını beraberinde getiriyor. Kızlar çok büyük ilgi duyuyorlar bu başarıya. Çünkü hepsi aynı zamanda bir ikon oldu ülkede. Onun da çok büyük etkisi var. Sonuçta spor çok güzel bir şey. Dolayısıyla genç kızlar da hepsi birleşince müthiş bir ilgi gösteriyorlar. Senle hep konuşuyoruz. Bu kadar büyük ülke, bu kadar büyük nüfus, her türlü imkanımız da var. Onu da söylemek gerekiyor. Bir eksiğimiz, gediğimiz yok. Bu kadar ilginin, işte bu kadar imkanın olduğu yerde eğitim seviyesi de belli bir noktaya çıktıktan sonra zaten çok fazla da çekinmemizi gerektirecek bir durum yok. Yani o mutlaka altyapıdan yetenekli, hatta belki ekstra yetenekli oyuncuları da çıkartacağız. Onlar da gelecek. O bakımdan da ben ülkede kadın voleybolunun önünün çok açık olduğunu düşünüyorum.
0: Erkek voleybolda onlara eşlik etmeye başladı.
1: Kesinlikle
0: yani
1: öyle.
0: Kadın voleybolunun şu an gölgesinde kesinlikle. Hani ben de çok yakından takip ettiğimi iddia etmiyorum. Ama onların da başarıları en son Milletler Ligi'nde.
1: Çeyrek final yaptık.
0: Şimdi de Avrupa şampiyonası var değil mi?
1: Aynen.
0: Erkeklerde. Hı-hı. Onları takip edeceğiz. Onlarda tabii madalya ihtimalimiz o kadar güçlü değil. Ama bu iş biraz istikrar işi. Böyle böyle. Üzerine koyu koyu gidersek bir yerde erkeklerde de madalya için oynayacak duruma gelebiliriz. Mustafa Demirkaya iki detaydan bahsetmek istiyorum demiş. Sinecek Kısal'ın gözyaşları içinde milli marşımızı söylemesi ve dün Trabzonspor'un, Kocaelispor'un ve Çorumspor'un maç bittikten sonra organize bir şekilde anons edilmesi çok güzeldi demiş. Trabzon maçında maç esnasında değil mi?
1: Evet maç esnasında. Skorboard'a yansıdı. Hı-hı. Hatta biraz geç yansıdı. Ben hemen verirler diye düşünüyordum. Bir 3-4 dakika geçti ondan sonra yansıdı. Tabii orada da çok büyük bir coşku oldu. Trabzon'da. Diğerlerini görmedim ben.
0: Hı-hı. Ben de diğerlerini bilmiyorum. Bakıyorum dinleyici mesajlarından gideceğim. Beşiktaş'la ilgili bir mesaj gelmiş Hakan Bey'den.
1: Merak edilen konulardan bir tanesi şuydu. Ebrar neden milli takımda yok? Ama o zaten daha önceden duyurulmuştu.
0: Sakatlığı var yani.
1: Evet. Bel ve kalça bölgesindeki ağrıları artıyor Ebrar'ın. Açıklama o şekilde. Kemik iliği ödemi tespit edilmiş. Bir de sağ sakroliyak ekleminde sıvı artışı. Açıklama o şekildeydi. Yani Ebrar sakatlığı sebebiyle bu turnuvada yoktu.
0: Evet, daha hani smaçör rotasyondan bahsettim. Ebrar da o rotasyona eklenecek isimlerden birisi. Sinan Bardak, kadınlarımızla gurur duyuyoruz. İyi yayınlar demiş.
1: Kısa ve net.
0: Aynen kısa. Ben

0: Evet yazmış. Hakan Yılmaz İlkin Van'de bana göre ilk altıyı hak etmiyor diyerek bir eleştiri getirmiş. Tabii olacak bu eleştiriler. Sonuçta kusursuz bir milli takım değiliz. Bizim de oyuncularımızla ilgili eksik görülen noktalar var, artıları var. Bunlar da hani görüyorum ben de. Hande zaten yıllardır çok eleştirilen bir oyuncu. Hande Balad'ın ilk altı olması konusunda. Hani ben de genel olarak çok farklı düşünmüyorum. Ama demek ki hani antrenörlerin onda gördüğü bir şey olması lazım. Hani bazı oyuncular vardır, antrenörler tutar. Dışarıda izleyen belki çok tutmaz. Ama antrenörler tutar. Hande de bu takımın yıllardır değişilmeyen oyuncusu ilk altıda. Hani Guidetti döneminde de hatırladığım kadarıyla farklı değildi. Santelli de hiç farklı değil. Demek ki farklı şeyler görüyor bizim ya da benim en azından ekranda görmediğim. O yüzden başarılı da bir milli takım diyecek bir şey yok. Eleştirebilir. Ben de eleştiriyorum. Aynı şeyi düşünüyorum. Ama tercih bu şekilde.
1: Evet.
0: Burada da yapacak bir
1: Ben o
0: şey yok.
1: kadar bir şey diyemiyorum teknik olarak, hani ne kadar hak eder hak etmez. Çok çok anlamıyorum yani gerçekten izlediğim zaman. O şey falan diyorlar ya, ne diyorlardı, üçlü,
0: Hücum turu.
1: ha, üçlü hücum turu falan.
0: Pasör arkaya gelince üçlü hücum turu oluyor
1: Ondan sonra
0: işte.
1: tekrar bakıyorum falan, üçlü hücum turu neymiş anlamaya çalışıyorum şeyde, dizilimlerde falan çok basmadı kafam.
0: Bak üçlü hücum turunda hani pasör arkada olduğunda üçlü hücum turu oluyor. Pasör öndeyken ikili hücum turu oluyor. Çünkü önden iki hücum opsiyonu oluyor. Pasör çünkü hücum yapamadığı için pasör pası atan diğer iki kişi opsiyon kalıyor. Ama pasör arkaya gittiğinde önde üç smaçör üçlü hücum turu oluyor. O her
1: Peki o neye
0: zaman
1: göre değişiyor?
0: dönüyorlar ya her sayıda oyuncular dönüyor. İşte saat yönünde. Hiç kimse sabit kalmıyor. İşte Vargas arkaya geliyor. Arkadan tek öne geliyor. Döne döne illa pasörün arkada olduğu hücum turları oluyor. O da üçlü hücum turu oluyor. Zaman zaman baş antrenörler şöyle değişiklikler de yapıyor. Mesela pasör önde ikili hücum turu ama üçlüye çevirmek için pasörü çıkartıp pasör çaprazı alıyor öne. Arkadaki pasör çaprazını çıkarıp pasör oluyor. Üçlü hücum turunu devam ettirmek gibi taktikler var ama çok detay bilmiyorum kafan kaldırmayabilir
1: Anladım
0: detay
1: biraz da.
0: olduğu için. Güzel ya voleybol ben de oynadığım için ve şu anda da bir WhatsApp grubunda maç yapılması için davet aldım. İçim içimi de yiyor ama bu hafta katılamayacağım. Geç bir saatte benim için. Ama oynamayı da canım çekmedi değil maçları izlerken. Peki 7.40 saatlerimiz Fil'in Sultanları'nı konuştuk. Bir reklam arasına gidelim. Dönüşte bir mesajlara bakalım. Mesajlardan dikkat çekenler varsa Fil'in Sultanları'na devam ederiz. Yoksa futbola tabii döneceğiz. Trabzon maçıyla sonra da derbiyle.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.44 saatlerimiz şöyle bir mesaj gelmiş Cenk Kral'dan. Melisa Vargas'ın voleybol topuna vuruşunu ayakla futbol topuna yapan bir oyuncumuz olsa Dünya Kupası'nda durumumuz çok farklı olurdu demiş. Ya aslında vardı bizim de futbol topuna öyle vuran oyuncularımız. Bu sene Hakan Çalhanoğlu'nun ilk hafta mıydı o acayip
1: İlk
0: golü?
1: haftaydı.
0: İlk hafta acayip bir gol attı. Arda mesela sezona acayip başladı Real Madrid'de. Etki bıraktı. Kenan şu ana kadar sakat. Ondan bir performans yok. Hani bizde de vardı. O turnuvada olmadı. Burada da olmayabilirdi. Yani dünkü maçın tekrar söylüyorum. İkinci setin gidişatı. İşte 12-6 olması. 20-18'de sayının önce onlara gidip itirazla bize
1: Evet ya,
0: dönmesi.
1: onu bak çok güzel hatırlattın.
0: O bayağı
1: Aynen.
0: kırılma anı oldu.
1: Aynen öyle.
0: Orada herkes ayağa kalktı. Bizim voleybol federasyonu başkanımız da itiraz etti. Çünkü hakem bir ara o itirazı kabul etmeyecek gibiydi. Hande o kadar emin ki servis kullanmaya gitti. İtalyan oyuncunun da elinde top var. İki oyuncu sanki servis kullanacak. Biz itirazımızı etmiş olmamız lazım bu kadar eminken. Bir an kabul etmeyecek mi dedim. Sonra ikna oldu baş hakem. Ve hemen karar bizim lehimize döndü ve oradan sonra da ikinci seti almayı başardık. Hani o seti versek 3-0 olabilecek bir karşılaşma. Bugün bambaşka bir şey konuşuyor olabilirdik. Oradan döndürdük. Bambaşka bir şey konuşuyoruz. Enteresan yani dün karşılaşmanın bayağı gitgeli oldu. Sonu bizim adımıza çok çok güzel bitti. Bir başka mesajda da Fen'in sultanları namı değer Atatürk'ün kızlarını tebrik ederim. Koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray voleybol sitesinin dün akşamki attığı tweet hiç hoşuma gitmedi. Bu bir milli takım oyunu, milli mücadele. Burada bari takımdaşlık yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Gerekli mercilere keşke ulaşabilsem. Bu hoş bir şey değil Bari orayı

0: kirletmeyelim demiş. Dün ben de tabii gördüm sosyal medyada. Galatasaray kulübü, yani voleybol hesabı ayrı, spor kulübü hesabı ayrı Galatasaray'ın. Galatasaray kulübünün tebrik mesajı normal. Bir önceki Milletler Ligi'nde eleştiri almıştı Galatasaray paylaşımıyla. Şu an attığında normaldi. Hani yine ilkin ön planda ama Eda da var, hani Fenerbahçeli diğer sporcularımız da var. Orada bir sıkıntı yok. Fakat dediği gibi voleybol hesabı direkt olarak İlkin Aydın ve masör sanıyorum. Onların fotoğrafıyla tebrik mesajı atmış. Hiç başka bir tebrik mesajı atmadan. O da garip olmuş tabii. Yani olmamış. Bu hani spor kulübü hesabı bu kadar dikkat ederken, bir öncekinden ders çıkarmışken, voleybol hesabının bu sefer böyle bir şeyde bulunması, ki mesela Galatasaray Spor Kulübü'nün açıklamasında RT yapmamış galiba. Ben baktığımda yoktu en azından. Olmamış. O yüzden olmamış yani.
1: Ya sosyal
0: daha
1: medya,
0: dikkatli olması lazım.
1: Sosyal medya kullanımı çok önemli. Artık kulüplerin, kurumların, ülkelerin, kişilerin tam olarak vitrini oluyor. Dolayısıyla orada böyle bir hata yapmanız bütün şimşekleri üzerinize çekebiliyor. Çok dikkatli olmak lazım. Ve bunlar hassas konular yani. Bak hemen insanların dikkatini çekiyor. Önceden de böyle yapmıştı deniyor. Öyle deniyor. Yani böyle günlerde bunlar çok boş tartışmalar oluyor ondan sonra. Yazık oluyor yani o kurumlara da. Bize de yazık oluyor. Bu kadar mutlu ve keyifli olduğumuz bir günde bunların hiç söz konusu bile olmaması lazım.
0: Murat Sevin, o da maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahadaki kalabalık, herkesin orada olması, özellikle takım elbiseli büyüklerimizin olmasını eleştirmiş. Valla benim de çok hoşuma giden bir görüntü değil. Ama bizde böyle, özellikle başarıda böyle oluyor. Buradan hani şunu diyeyim, hadi olsun. Hani ben olmamasını tercih ederim ama hani oldu diye de çok büyük bir yangında çıkarmayacağım. Ama şunu talep ederim, kötü zamanda da yanlarında olmaya devam etsin aynı kişiler. Ben onu talep ederim burada. Sadece başarıda değil, başarısızlıkta da bu takımlarımızın arkasında dursunlar. Orada da hani giriyorlarsa parkeye girsinler, destek versinler, moral versinler. Ben onu söyleyebilirim ancak, yoksa dediğim gibi çok benim de tuttuğum bir davranış şeyi değil. Değişik mesajlar var, onları okumayacağım. Hayırlı sabahlar, minik kartalıma tatile gidiyoruz, hafta sonunda kazandık, bizden iyisi yok demiş dinleyicimiz, fotoğraf göndermiş. Şimdi bir de libero'nun görevini anlatabilir misiniz diye bir mesaj gelmiş ama şimdi konuyu uzatmayayım, libero'nun da görevini anlatmayayım. Evet, mesajlar bunlar. Fenerbahçe Sultanları,
1: evet.
0: Tebrik ediyoruz
1: bir kez daha, Canı Gönül'den tebrik ediyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Bize müthiş bir gurur yaşattılar. Artık bundan sonra da bu şımarıklıkla biz her şeyi isteriz. Kadın voleybolculardan o noktaya getirdiler bizi. Müthiş bir özgüven verdiler herkese. Kadın voleybolunda çok şey hak ediyorlar gerçekten. Bir kez daha çok teşekkür ederiz kendilerine.
0: Evet, 7.50 saatlerimiz. Şimdi reklam arasına gidelim. Çok fazla gecikmeden. Aradan sonra da dünkü Trabzonspor maçıyla önce başlayacağız. Trabzon maçından sonra da cumartesi günkü derbiye geçeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.53 saatlerimiz. Dün Trabzonspor Süper Lig'de 4. hafta maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor'da biliyorsunuz teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Şu anda hoca arayışı devam ediyor Bordo Mavili ekibi ve bu karşılaşma Hüseyin Çimşir ile çıktı Trabzon. Ve Hüseyin Hoca da acaba bir kafa karıştırdı mı 5-0'lık galibiyette, ki karıştırsa dayı tabii ki ben de biliyorum Hüseyin Hoca'yla devam edilmez diye iddialı konuşuyorum ama bilmiyorum edilir mi, ben edileceğini düşünmüyorum. Ben yabancı bir teknik direktörle Trabzonspor'un anlaşacağını düşünenler dedim ama dün Hüseyin Hoca da gerçekten Gençlerbirliği karşısında iyi bir iş yaptı. Erken bir dakikada Trabzonspor golü buldu, golleri buldu, rahatladı ve maçın geri kalan bölümü de açıkçası hani ben dediğim gibi voleybol maçına baktığım için çok konsantre izlemedim ama izlediğim anlarda da çok keyifli bir karşılaşmaydı. Orta sahaların çok çabuk geçildiği, iki takımın da pozisyonlar bulduğu bir mücadeleydi. Trabzon golleri buldu.

Gençler Birliği bulamadı. Onana'yı geçemedi ve 5-0'lık bir galibiyet geldi Trabzonspor'dan. Hani sezona bu kadar kaotik başlamışken Trabzon'un beşlemesi ve bu beşlerken de Onana'nın devreye girmesi de önemli Trabzonspor için. İyi sinyaller geldi bu karşılaşmada ve klasik olarak herhalde şu düşünülmüştür. Acaba sorun Fatih Tekke'de miydi? Hani o gitti.

0: Açma öncesi Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyordum. Çoğu kişi gibi. Özel bir durum yok burada. Aynı zamanda Gençler Birliği'nin de aldığı 7 puana göre oyun olarak o seviyede olmadığını düşünüyordum. Yani daha önce anlattım. Gençler Birliği'nin Göztepe maçını da eklemek lazım. İşte geçen hafta berabere kaldıkları
1: Erzurum.
0: Erzurum maçını da takip ettim. O karşılaşma da dahil. Fenerbahçe mücadelesini zaten detaylı olarak konuşmuştuk burada. 7 puan Gençler Birliği için çok iyiydi ama tam olarak oyunu karşılamıyordu. Yani Gençler Birliği o maçlarda 3 puanda kalsa da çok büyük sürpriz olmayacaktı. Bir tarafta böyle bir Trabzonspor, diğer tarafta böyle bir Gençler Birliği olunca açıkçası benim beklentim bir Trabzonspor galibiyetiydi. Ama tabii bu kadar kolay olmasını bekliyor muydun dersen hayır. Bu kadar kolay olmasını beklemiyordum. Peki neden bu kadar kolay oldu? Çünkü Trabzonspor Onaçu'yu devreye soktu. Onaçu'yu devreye sokunca Trabzonspor'da işler kolay. Yani Aral bu işi yapabilecekken neden daha fazla yapmadı diye insan soruyor. Yani Aral çok yetenekli bir oyuncu. Top ayağına yakışıyor. Ama yaptığı çok anormal bir durum var mı? Yani topu aldı, doğru yerde topu çekti, kafasını kaldırdı ve Onaçu'nun kafasına doğru topu attı. Ondan sonrası zaten basit yani. Bundan sonrası Onaçu için artık kas hafızası, Süper Lig'de de defalarca yaptığı bir şey. Diğer tarafta geçen sene Pina'dan hep bahsettik. Ne kadar fazla sayıda asist yaptığını Onaçu'ya. Trabzonspor'un hem beklerinin hem kanatlarının Onaçu'yu besleyecek nitelikte özelliklere sahip oyuncular olması gerektiğini defalarca söyledik. Yine bu da sürpriz değil. Bu da herkesin gördüğü bir şey. Ama mesela bunu Fatih Tekke takımında bu sene niye göremedik? Gerçekten anlamış değilim. Çünkü yani çok tartışılan Salah da olağanüstü başladı. Yani Salah'ın da Trabzonspor hücumuna katkısını herhalde inkar edecek bir kişi bile yoktur. Evet, bazı defolar yaratıyor olabilir takım dengesinde, ama hücuma kattıkları Salah'ın, yani topu tutması, doğru oyuncuya pas vermeyi düşünmesi, ondan sonra gerektiğinde doğru hareketi yapması, hepsi Salah'ın çok üst seviyede. Ne oldu? Pina'ya bir pas verdi. Pina da Onaçu'yu buldu. Yani dakika 22 idi. İki tane Onaçu golü gelmişti. Bir tane de arada penaltı var. Ondan sonra zaten hani 22. dakikadan sonra Gençler Birliği'nin geri dönmesi mümkün değil. Trabzonspor'un da aynı konsantrasyonla oynaması mümkün değil. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Onaçu sakatlandı, çıktı. Dakika artık 41 miydi, 42 miydi, neydi? Frank Culino ilk yarıda 2 gol atabilirdi. Hani öyle bir maç oynadı Trabzonspor. Frank Culino ilk pozisyonda karşı karşıya kaldı. Adımını hesaplayamadı, doğru yapamadı, vuramadı orada. Ondan sonra bir pozisyon daha harcadı. O arada bir tane Aral'ın direkten dönen topu var. Bir tane kafa üstten alta gitti. Yani Trabzonspor lig tarihinin en farklı ilk yarı skorlarından birini de alabilirdi dün. İkinci yarıda Gençler Birliği'nin pozisyonları var. İşte çizgiden çıkan bir top var. Direkten dönen bir top var. Biraz bana Onana'nın bazı hareketleri gene labali geldi maçın genelinde. Onu da neden yapıyor bilmiyorum, ama daha ilk yarıda bir tane top vardı, ilk şuttu. Hani topu sektirdi. Mesela topu almıyor, bekliyor falan böyle, hani 3-4 saniye bekliyor böyle. Neden yapıyorsa o işleri bilmiyorum ama çok doğru gelmedi bana. Ama neticede 3-0'dan sonra çok da fazla teknik taktik olarak değerlendirmenin mümkün olmadığı, ama Trabzonspor'un Salah önderliğinde Onaçu eşlik ettiğinde aslında hücum gücünün lig standartlarının ne kadar üzerinde olduğunu gördüğümüz, belki Trabzonspor'un da kendini hatırladığı bir karşılaşma oldu. Yani buraya işte Frank Coutinho eklendi ki o da çok dinamik bir oyuncu, çok hareketli bir oyuncu,
1: Hızlı.
0: hızlı bir oyuncu. Trabzonspor'a ciddi katkısı olacak. Aral için bence moral verici bir karşılaşma oldu. Tekrar özgüvenini kazandığı bir mücadele oldu Trabzonspor'da. Fabinho'nun hemen merkezde etki ettiğini görüyoruz. Pina'nın, Mustafa Eskelilaç'ın hücum katkıları bence bir iç saha karşılaşması için yeterliydi. Öyle olunca da skor güle oynaya Trabzonspor adına 5-0 bitti. Ama 8-9 olsa bu karşılaşma yani çok büyük sürpriz olmayacaktı. Bu da Gençler Birliği'nin bence düşünmesi gereken taraf.
1: Metin Diyar maçtan sonra o ilk 12 dakikalık bölüme ve hakemin işte verdiği penaltı kararı ve herhalde diğer karar, ilk golden önce de bir faul
0: Evet.
1: beklentisi vardı. Hani hakemin o dokunuşlarıyla maçın hani çözüldüğünü adeta dile getirdi. Hani şeyi de diyor tabii. Hani Trabzon zaten bizi yenebilir. Çok daha güçlü bir kadro da hani böyle bir şeye gerek yoktu ya getirmiş hakem kararları konusunda. Ama hani öyle
0: Penaltı
1: veya
0: ile alakalı olarak ne demiş hakem hocaları?
1: valla bana
0: Penaltı
1: ucuz
0: pozisyonuyla
1: geldi.
0: alakalı olarak.
1: Sana bize ucuz geliyor genelde de
0: Ya
1: bilmiyorum.
0: işte o yüzden söylemek istemiyorum bir şey şimdi penaltı pozisyonuyla alakalı olarak. Ama işte kural üzerinden de gitmek gerektiği için
1: Tabii.
0: o yüzden sana sordum hani neler söylemişler diye. Trabzonspor'un penaltısıyla alakalı olarak. Neticede Trabzonspor'un penaltısı nasıl geldi? VAR
1: Var,
0: çağırdı.
1: varla.
0: VAR çağırdı. Gitti VAR'a. İzledi. Ondan sonra döndü. Kararını verdi. Trio'da şunu duydum. İşte bana göre sahada verilmesi gereken bir karar olarak söyledi. Oradaki hocalardan bir tanesi. VAR'ın devreye girmesiyle ilgili artı eksi bir şey söyledi bilmiyorum ama bence sahada yakalaması gerekirdi tarzı bir şey söylediğini hatırlıyorum. Onu duydum. Maç sonunda. Ama bilmiyorum Fırat Aydınus ne söylemiş, bir
1: Tweet'i
0: şey
1: yok onunla
0: söylemiş mi?
1: ilgili. Serdar Akçer ve diğer tartışmalı pozisyonlar hesabı direkt penaltı VAR müdahalesi doğru
0: Altı
1: demiştir.
0: var müdahalesi doğru demişler. Yani o zaman da çok fazla söylenecek bir şey yok.
1: İkinci yarıda da Metehan'a yapılan bir pozisyon var mesela ceza
0: Metan
1: sahası
0: daha penaltı.
1: işte.
0: Metaniki güzel söyledin onu.
1: Evet.
0: Metaniki çok daha net bir orada
1: Net bir
0: darbeyi
1: ayağa
0: görüyorsun.
1: basma. Evet.
0: Daha da sert bir pozisyon gibi gözüküyor. Metan iyi söyledin onu. Yani zaten hakemlerle alakalı olarak hani mutlu olan yok. Bence tabii takımlar da biraz durumun farkında. Yöneticiler de durumun farkında. Bir şeylerin iyi gitmediğini görüyorlar. Ama bunun üzerine daha fazla oynuyorlar gibi geliyor bana. Onu da söyleyeyim. Hani MHK'nin artık ömrünün bence sayılı olduğunun biraz bilincindeler. İyice o bakımdan da baskılıyorlar. İstedikleri sonuçlar çıkmayınca, istedikleri kararlar gelmeyince. İlk gol öncesi Metin Diyen'in hocanın söylediği gibi faul var mı? Valla öyle faul verilmemesi lazım ligde. Bunu defalarca konuştuk. Biraz ikili mücadeleye izin vereceksiniz. İkili mücadeleye izin vermediğiniz ligin ben Avrupa'da başarılı olma şansı yok diye düşünüyorum. Avrupa kupalarında takımlarının. Dolayısıyla

0: Eğer o standartı tutturabilirseniz bir problem yok. Yani maç içerisinde söylüyorum bunu. Ama zaten hakemlerin en fazla yaptığı hatalardan bir tanesi şu oluyor. Şimdi biz senle bir mücadeleye giriyoruz. Sen bana belli bir temas yapıyorsun. Ondan sonra ben oynamaya çalışıyorum. O temastan etkilensem de devam ediyorum. Hakem de bakıyor, devam ettiriyor. Gayet güzel, böyle olması lazım zaten. Ama aynı maç 10 dakika sonra iki farklı oyuncu gene benzer mücadeleye giriyor. Bu kez ben hafif böyle bir faali gösteriyorum. Bakayım, o zaman faal veriyor mesela. Aynı ikili mücadele, aynı sertlikte olan bir mücadele. Orası zaten bence en fazla boğuldukları nokta oluyor hakemlerin. Yani 10 dakika önce aynı sertlikte iki ikili mücadeleye faal vermeyip 10 dakika sonra verdiğin zaman, bir de eğer takımları da değiştiriyorsan, yani orada A takımına vermeyip burada bu kez B takımına veriyorsan, o zaman tabii insanlar da, oyuncular da, teknik adamlar da sinirleniyorlar. O standartı hakemlerin bence sağlaması lazım. Çünkü bir de oyunun akışı var, oyunun doğası var. Bazı karşılaşmalarda oyunun gidişatına göre, oyunun elektriğine göre, oyuncuların sertliğine göre müdahale edebilirsiniz önleyici hakemlik olarak. Ama bazı karşılaşmalarda da artık hani belli bir sertlik dozajında kalması gerekiyor. Oralarda zaten herkesin bildiği sorunları yaşıyoruz. Neticede ben Trabzonspor'un galibiyetini tabii Metin Diyed'in açıklayabilmek için bence biraz hakem üzerinden okumuş. Yani ilk 12 dakikada bizim işimizi bitirdi. Ondan sonra biz ne yapalıma getirmiş Metin Diyed'in, ama pek öyle değil. Açıkçası bu karşılaşma, ben öyle görmüyorum. Trabzonspor çok etkili başladı. Çok doğru hücumlar yaptı. Doğru hücumların neticesinde de zaten golleri buldu.
1: Trabzonspor şimdi önümüzdeki hafta Konyaspor deplasmanına gidecek. Konya ligde puan olmayan tek takım. İlhan Hoca'yla şimdilik devam ediyorlar gözüküyor. O maçı kazanıp üzerine de milyar öncesi Galatasaray mücadelesi. Kapanış Galatasaray'la da şu anda puan farkı 3. Yani hiçbir şey kaybedilmiş değil aslında Trabzonspor için. Hocasını kaybetti ama olası bir Galatasaray galibiyetiyle moralleri daha da yukarı çekebilir Trabzonspor. Bakalım.
0: Ya öyle. Fakat işte Trabzonspor'un da belli bir istikrar yakalaması lazım. Şimdi bir deplasman karşılaşması. Konyaspor çok istekli olacaktır. Mesela Erzurum deplasmanında Konyaspor, ben izledim özeti. Yani ikinci yarıda bir direkten dönen top var. Onun dışında çok daha etkili gözüken Erzurumspor mücadelede. Orhan Ovacıklı müthiş oynamış karşılaşmada. Eren yine zor bir golü yapıyor, bacırıyor. Gelen ortaya bir kafa vurdu, uzak köşeye gitti, gol oldu. Yani Eren Tozlu'yla Orhan Ovacıklı Erzurum'u Konya karşısında ayakta tutmuş. Bir takım transferler yaptılar biliyorsun, Galatasaray'ın eski golcüsünü aldılar. Neydi? Mısırlı.
1: Mustafa Muhammed.
0: Evet, aynen o geldi. İşte şeye gitti.
1: Kramer gitti.
0: Kramer gitti. Bir takım değişiklikler yaptılar. Yani bu hafta eğer bir teknik adam değişikliğine gitmezse Konyaspor için Trabzonspor karşılaşması final maçı gibi olacak.
1: Aynen.
0: Neden final maçı gibi olacak? Aslında Konya için değil de İlhan Palut için
1: Hı.
0: öyle bir karşılaşma olacak. Benzer bir deplasman performansına ihtiyacı olacak Trabzonspor'un. Ancak ondan sonra düşünebilir Galatasaray karşılaşması. Yani çok kolay olmayacak. Fakat dün Trabzonspor taraftarı hem Onuachu'nun devreye girmesi, ki Onuachu'nun uzun süre sonra yüzü güldü, hem de Salah'ın bu devam eden performansıyla çok mutlu olabilir. Hatta biraz da Aral'ı da ekleyebiliriz oraya. Hadi biraz da Fabinho'yu ekleyeyim. Yani Trabzonspor'da iyi şeyler gördük dün. Orası kesin.
1: Francolino da bir
0: Doğru,
1: umut
0: Francolino'yu
1: verdi.
0: söylemek
1: O
0: lazım.
1: da hani onun açısından farklı bir profil ama dar alanda da meziyetli. İkinci yarıda o ceza sahasına sağ çekti. Tam önüne alacakken ikinci bir oyuncu yetişti ama o ince işleri de yapabilecek bir oyuncu. Savunma arkasına koşu atabilen bir isim ki onun açısından bu yönde çok ayrıştığı söylenebilir. Farklı profiller ama kapanan takımlara karşı bile etkili olabilir
0: Tabii
1: Frank'la.
0: hareketlilik her zaman
1: Çok hareketli.
0: için o fark yaratıyor. Mutlaka yaratıyor.
1: Evet, farklı bir oyuncu profili. Fabinho'nun maçın sonunda bir dili dışarı çıktı. En son orayı izliyordum. O da çok yoruldu, çok efor harcadı. Ama onun da performansının yükselmesi Trabzonspor için önemli. Dün Ozan'ı tercih etti Hüseyin Hoca. Bek'te de bu sefer Cabral yerine Pina'yı tercih etti. Fatih Tekke'den farklı dokunuşlar yaptı. Onun haricinde Salah da sanki biraz sağa yakın kullandı karşılaşmada. Daha onu açıyor yakın değil. Zaman zaman tabii merkeze geldi ama Salah da sağ tarafa, o klasik bölgesine yakın, Muçi'yi de kendi bölgesinde kullanmayı tercih etti Hüseyin Hoca. Kolay değil bu arada. Yani daha bir de yardımcı antrenör de değil. Böyle dışarıdan biri geldi. Kaç gün çalıştı kim bilir.
0: 3-4 gün. Şu an çok şeyimiz yok dedi.
1: Herkese konuşmuş. Evet. Değil mi? Aynen. Tek tek. Onarçu da dahil olmak üzere. Aynen. Ve maçı hazırlamış. Fatih Tekke'den çok farklı bir düzen yaratmak da kolay değil. Doğru mu o da bilmiyorum. Onun düzeni de zaten çok iş getirmedi ama zor bir iş yani böyle. Bir de kalıcı olmayacağını da belli. Bence. Sen bilmiyorum ne düşünüyorsun. Görev alır mı geçici olarak ama ben zannetmiyorum. Bir yabancı en kötü milli arada gelir diye düşünüyorum. Hani en iyi ihtimal milli araya kadar taşır. Oradan sonra devreder. Çok zor yani bu geçici hocalık işi de.
0: Doğru. Bir de böyle bir kadroyu Hüseyin Hoca'ya emanet ederler mi sorusu geliyor. Normalde işte bazı geçici antrenörler, mesela Michael Carrick geldi United'a. Ondan sonra çok başarılı bir dönem geçirdi. Anahtarı verdiler. Daha önceden de böyle örnekler var. Fakat işte şimdi Trabzonspor hem kadrosunu çok başka bir seviyeye çekti. Ardından bayağı iyi transferler yaptı. Yıldız anlamında söylüyorum bunu. Şimdi işte Hüseyin Hoca'ya bu kadro teslim edilir mi diye sorarlar. Aslında pek öyle değil.
1: Aslında Hüseyin Hoca da Trabzon'un Michael Carey'i. Hani pozisyon itibariyle de aynı. Aynen. Pozisyon oyuncuları.
0: Aslında pek öyle değil. Şeye bakmak gerekir. Onu taktiksel anlamda değerlendirebilecek bir göze ihtiyaç var. Aynı zamanda tabii ki iletişim. Hüseyin Hoca'da çok öyle bir problem yok. Özgüvenli gözüküyor. Onu da söyleyeyim. Sağ kenarında dün aktifti. Ama işte çok kolay değil. Yani o camianın çocuğu olduğun zaman sana o güveni, o şeyi vermeleri çok kolay olmuyor. O yüzden ben de senin gibi düşünüyorum. Yani Galatasaray maçına kadar gidebilir. Biraz daha Trabzonspor yönetimine hoca arayışında zaman kazandıracaktır. Galibiyetler gelirse, ama ondan sonra büyük ihtimalle en kötü milli arada bir teknik adam değişikliği görebiliriz.
1: Mesela seninle yerli adaylar konuşurken hiç hani Hüseyin Hoca'nın kalma ihtimalinin iyisini konuşmadık.
0: Yok.
1: Hiç konuşmadık. Evet. Yani hiç senin de aklında yoktu, benim de yoktu. Başka bir ülkede aklımızda olurdu ama bu ülkede az buçuk bildiğimiz için işlerin nasıl ilerlediğini, normalde benim aklıma gelmesi lazım mesela, demem lazım. En azından hani taraftar kabul etmeyecek olsa bile Hüseyin Hoca'ya devam etmekte bir seçenek demem lazım. Benim bile aklıma gelmedi açıkçası. O da kendime kızıyorum şimdi. Hani olmayacağını bilsem de bir seçenek aslında. Hani çok düşük görsem de ihtimali. Ama biz bile hiç bahsetmekten bile geri kaldık yani.
0: Yani o işte biraz ne olacağını 3 aşağı 5 yukarı kestirmekle alakalı.
1: Mesela doğal hoca, doğal aday hiç aklımıza gelmedi.

0: Hüseyin Hoca Ünal Hoca'dan sonra devam etmişti. Bakasetas'tan golü yemese Başakşehir'in yerine şampiyonla oynayabilirdi demiş. Ahmet Bey, Abdullah Hoca haberleri duyuyorum. Doğru mu? Ben duymadım öyle ya, anlaşma yakın diye bir haber. Şu an kime yakınlar onu da bilmiyorum.
1: Çok öyle bir haber de yok.
0: Yok değil mi? Geçen haftadan bu yana öyle bir isim üzerinde yoğunlaşılmış gibi değil. Daha çok perde arkasında. Basına yansımıyor en azından benim takip edebildiğim kadarıyla. Hep Trabzonspor'u konuşuyorsunuz. Ne zaman açsam Beşiktaş'ı bu radyoda ne zaman konuşacaksınız demiş. Valla size göre yayın yapmıyoruz tabii ki. Bizim de belli bir sıralamamız var. Birazdan da söylediğim gibi derbiye geçiş yapacağız. Trabzon oynadığı futbolu Fenerbahçe'ye benzetiyorum. Bence pek iç açıcı değil demiş.
1: Ya bu tabii oyun ve skor olarak sezonun en iyi maçıydı. Onu kabul etmek gerekiyor. Ama Trabzonspor'da hala bir Fabinho'nun partneri. Bununla beraber hücumda da bir tempo sorunu var. Orası kesin. Ama bunlar dünden bugüne de aşılabilecek problemler değil. Şimdi orada Franculino, az önce bahsettik, onun kullanımıyla beraber Trabzonspor hücumda biraz daha hareketlilik kazanabilir. Ama onu nasıl konumlayacak Trabzonspor, onu hep beraber göreceğiz. Onu açının ciddi bir durumu yok
0: Yok, onun
1: zannedersem.
0: bel ağrısı mı dendi? Bel ağrısı.
1: Çıkarken zaten belini tutuyordu. Hani bir sonraki karşılaşmada olacaktır. Yani Trabzonspor bazı eksikleri olan, o eksikleri takım içerisinde halledebilecek. Ama aynı zamanda eğer onu o ekleme yaparsa bazı oyunculardan da vazgeçmek zorunda olacak bir takım gibi gözüküyor. Öyle bir zorluğu var teknik direktörün. Bakalım bunu Trabzonspor çözebilecek mi, çözemeyecek mi? Fakat ligin de Anadolu takımları özelinde şu an dört büyüklerle çok rekabet edebilecek düzeyde olmadığını unutmayalım. Yani siz belli bir standart yakaladığınız zaman Anadolu takımlarıyla oynadığınız karşılaşmalarda puan ortalamanızı çok yüksek tutabilirsiniz. Ondan sonra da derbiler belirler.
0: Şu an Trabzonspor'un elindeki kadro da tam İtalyan oluk, rotasyona uygun bir kadro gibi değil mi? Yani Avrupa Lig, hani forvet rotasyonu yaparsın, kanatlarda Sabioğlu şu an sakat ama döndüğünde orada opsiyonlarım var. Bek'te iyi 3 opsiyonum var. Stoper'de bile hani Cenk'le aslında Fatih Hoca o rotasyonu yapmıştı Savic'i dinlendirip. Merkezde sayısı olarak çok fazla isim var. Sakatlar da dönecek. Bayağı geniş iki kulvarı da, hatta kupayı sayalım 3 kulvarı da götürebilecek kalitede bir kadrosu var Trabzonspor'un. Bakalım avantajını kullanabilecekler mi? Peki o zaman çok fazla lafı dolandırmadan derbiye geçiş yapalım. Cumartesi akşamı Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya geldiler. İki takım da bu maça birer mağlubiyetle çıkıyordu ve benim Cuma günü vurguladığım nokta, kaybeden için gerçekten büyük bir kayıp olacak. Çünkü dördüncü hafta sonunda ikinci mağlubiyetini yaşanmış olacak o takım. Ve bir derbi kaybetmiş olacaktı. Ve buradan yaralı olarak çıkan Fenerbahçe oldu. Buradan çok büyük bir güç devşiren de Beşiktaş oldu. Deplasman performansı İtalyano'nun sezon başında ufaktan da olsa konuşuyor, deplasmanda alınan işte Alanyaspor mağlubiyeti, Kaunas Zalgiris mücadelesindeki oyun ve mağlubiyet soru işaretleri yapmıştı ama bu maç gerçekten İtalyano'nun imza karşılaşmalarından birisi oldu. Özellikle ikinci yarıdaki oyun gerçekten Beşiktaş için bence olağanüstüydü. Bir derbide deplasmanda hani daha iyi ne kadar oynayabilirsin? Herhalde bu kadar oynayabilirsin. Beşiktaş'ta ikinci yarının başından sonuna kadar üstünlüğünü Fenerbahçe'ye hissettirdi. Hani bir takım galip gelecekse onun Beşiktaş olacağı zaten bağırıyordu. Ve nitekim Vlahovic'in attığı golle birlikte Beşiktaş da ikinci yarıda öne geçti maçta ilk kez ve kazandı. Bu galibiyeti daha değerli kılan noktalardan biri de Beşiktaş'ın deplasmanda geriye düşüp maçı bırak geri dönmesi oldu diyebiliriz. Herhalde kolay değil Kadıköy'de geri düşüp 26'da. Hani çok da şey, kolay bir gol yedi Beşiktaş. Yani bir Agbadu'nun talihsizliği, Sakarlı dikkatsizliği, Skriniar affetmedi. Ama ondan sonra Rıdvan'ın golü, ki senin genel olarak Cuma günü yaptığın

bilen. Ben en son kimi övüyordum böyle kalçasını çok iyi kullanan? Acaba Süper Lig'den biri miydi, yurt dışından biri miydi? Yani Trossard, o hatırlayamadığım isim de belki gelir birazdan. Diğer isim de Trossard. Müthiş yapıyor bu işleri. O çok fark yarattı. Olaytan Orkun Salih üçlüsü, Guendouzi Kante ve işte önce İrfan Can, ki ikinci yarı Kerem'li kadroya çok daha fazla üstünlük kurmayı başardılar.

0: şey atınca Vlahovic de çok kolay bir gol atmayı başardı. Yani takım oyunu olarak hareketlenme, baskı, pres, bek kullanımı, kanat kullanımı, kalecisiyle her şeyle tam bir takım gibi Beşiktaş gördük. Ama Fenerbahçe'den o hissiyatı pek alamadık. Biraz daha sanki bireysel, hani Greenwood'un ayağına bakan bir Fenerbahçe. İkinci yarı İrfan Can'ın çıkışıyla, ki ilk yarı biterken İrfan Can çıksa çok büyük bir şey olmazdı bence. Çünkü ıslıklanmaya başladı İrfan Can. İlk yarının sonuna doğru o veremediği paslarla bir tepki aldı. İsmail Kartal da çıkardı ama
1: Bir tane de ayağından kaçırdı ya.
0: Evet, ayağın
1: Ceza
0: altından
1: sahası
0: mı?
1: içerisinde bir
0: Aynen,
1: tane pas
0: tutamadı.
1: geldi,
0: Aynen.
1: ayağından kaçırdı. O bence son nokta oldu taraftar için.
0: Ama Kerem girdikten sonra takım daha da kötüleşti. Ve ikinci yarıdaki Beşiktaş'ın oyununu İrfan Can, Kerem değişikliği üzerinden okuyanlar da var, ki katılabilirim ona da. Orada da hani İsmail girse acaba daha mı iyiydi, senin düşüncen Fenerbahçe'de? Valla hepsinin artıları eksileri var. İsmail de girse belki böyle olacaktı. Ama Kerem de gerçekten ikinci yarı felaket oldu. Lukaku devreye giremedi. Greenwood ikinci yarıda düştü. Fenerbahçe hiç reaksiyon gösteremedi ikinci yarıdaki oyunda ve hani Şampiyonlar Ligi'ne girip hava yakalamışken Fenerbahçe şimdi tekrar böyle bir tartışma girdabının içine çekilmiş oldu.
1: Kim kaybetse zaten bunun içine girecekti. Derbiden sonra mutlaka herkes sosyal medyaya bakmıştır. Hemen Aziz Yıldırım'ın yaptığı yapmadığı işler, Talişka kararı fazlasıyla konuşuldu. Bu normal. Yani bu mağlubiyet Beşiktaş'a olsaydı, Beşiktaş'ın başına gelseydi bu kez Beşiktaş'ın yaptığı yapmadığı işler konuşulacaktı. Böyle bir futbol iklimimiz var. Bunu zaten geçen hafta söylemiştik. Neticede İşte 4 hafta 2 mağlubiyet olduğunda Galatasaray kazanıyor. Trabzonspor işte kazanıyor. Sen kaybettin, rakibin kazandı. Bunlar son derece normal. Fakat ben sadece ikinci yarı değil, ilk yarıda da Beşiktaş'ın daha iyi olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe karşısında. Yediği gol çok kötü bir gol. Derbide yenmeyecek bir gol. Taçta işte stoperinin ayağına çarpıyor. Rakibin stoperinin önüne düşüyor ve golü yiyorsun. Golü yedikten sonra bir 5-6 dakikalık süre var. Beşiktaş'ın en kötü oynadığı bölüm derbide. Ama onu çıkartırsan ilk yarıda da Beşiktaş'ı ben çok beğendim. Bu kadar kısa sürede bazı şeylerin ciddi anlamda işlemeye başlaması tabii hem doğru transferlerle oldu, profil olarak doğru transferlerle oldu ama aynı zamanda iyi, yüksek bireysel performanslar artı fiziksel kalite. Yani Beşiktaş bunları çok kısa sürede bir araya getirmeyi başardı. Burada tabii ki İtalyano oyuncuların sorumluluk hissetmesi ama aynı zamanda işte bu kadroyu oluşturan, bu kadroyu düşünen bence Önder Özen gibi bir profilin olması, hepsi doğru anda bir araya gelmiş gibi gözüküyor. Çünkü Beşiktaş'ta geçen sene Olaytan ve Orkun vardı. Ama Beşiktaş'ın merkezi bu kadar etkili değildi. Şu an bir Salih takviyesi geldi Beşiktaş'ın merkezine ve bana sorarsan şu an Türkiye'nin en iyi orta sahası. Pek tartışılacak bir durumu da yok. Yani Kante Gendüzi de çok iyi ama Kante Gendüzi artı İrfan Can olduğu zaman pek olmuyor. Asensio'yu pek göremedik. İşte oraya Kerem'i koyduğu zaman ya da işte o bölgedeki oyuncuyu çıkartıp Kerem'i sahaya attığı zaman gene pek olmadı. Belki İsmail Yüksek gelse daha farklı bir şey konuşuruz. Fakat şu an Salih, Olaytan ve Orkun'un üzerine uyum olarak ve performans olarak bir orta saha yok. Olaytan hayatının maçlarından birini oynadı. Olağanüstü oynadı adam. Salih ve Orkun Olaytan'ın arkasında kaldı bu karşılaşmada. Onlar da iyilerdi. Ama Olaytan olağanüstü bir futbol oynadı. Fiziksel anlamda da öyleydi. Uyum anlamında da öyleydi. Bir merkez orta saha oyuncusu, Orkun gibi bir merkez orta saha oyuncusu, Salih gibi bir merkez orta saha oyuncusu, Olaytan gibi çoğu işi yapınca, çoğu işi de doğru yapınca, fiziksel olarak da üst seviyede olunca size çok büyük artı sağlıyor. Maçı lehinize çevirme, oyunun kontrolünü tutma ve savunma güvenliği artı hücum dengesi. Hepsi Beşiktaş'ta çok üst seviyedeydi. Bunun yanında

0: mesela 90 dakika boyunca Nübel sahaya şeye yatmadı, yere yatmadı. İki tane şutu var Fenerbahçe'nin isabetli. Biri gol oldu. Diğeri de ikinci yarıda Vedat Nur için ceza sahası dışından Nübel'in üzerine vurduğu top var. Başka Fenerbahçe'nin kaleyi bulduğu isabetli bir şutu yok. Yani Nübel yere yatmadı karşılaşmada ve deplasmanda oynadığınız bir derbi bu. O şekilde de bence biraz bakmalısı gerekir karşılaşmayı izleyenler. Beşiktaş'ın attığı ikinci gol olağanüstü bir gol. Atağın başından, yani Kerem'in kaybettiği toptan topun Beşiktaş'a geçtikten sonra bir herkesin tekrar izlemesini tavsiye ederim. Ders niteliğinde muhteşem bir gol attı Beşiktaş ve işte bunları çok kısa sürede bu seviyede yapması zaten Beşiktaş'la alakalı olarak umutları da çok yükseltiyor. Orası çok önemli, çok değerli bence. Çok kısa sürede Beşiktaş bazı şeyler hallettiği gibi gözüküyor. Bunun daha da üzerine koyabilir. Havasını kaybetmezse, işte çok büyük sakatlıklar yaşamazsa, ne bileyim takım içerisinde bir problem olmazsa. Ama bir taraftan da bakıyorsun, Orkun Vilaović arasında bir ilişki çok kısa sürede kuruldu. Yani Orkun geçen hafta Vilaović'e topu bırakıyor. Vilaović Orkun'u işaret ediyor. Ondan sonra atılan golde Orkun koşuyor. Vilaović arkasından geliyor, direkt Orkun'a sarılıyor. Yani orada da çok kısa süre içerisinde Beşiktaş bir uyum yakaladı. Mesela derbide gene biraz takımın dışında kalan oyuncu Çenli gibiydi. Çenli pek böyle silindirleri açamadı derbide. Fakat onun dışında çoğu oyuncu beklenen o performansı sahaya yansıtmayı başardı. Öyle olunca da zaten Beşiktaş bazı işleri kolaylamış oldu. Bunda İsmail Kartal'ın da ikinci yarıda, ben katılıyorum çoğu insana. Yani İrfan Can evet aksıyordu, iyi değildi. Fakat İrfan Can yerine direkt Kerem'i oyuna alınca, şimdi ilk yarı kaç kaç bitti? İlk yarı 1-1 bitti. İlk yarı 1-1 bittiğinde bence Beşiktaş daha iyiydi ilk yarıda. Ama ilk yarı bittiğinde takımlar arasında ikinci yarıdaki kadar bir uçurum yoktu. Dolayısıyla İrfan Can kararı hem biraz erken oldu bence değişiklik dakikası olarak, hem de değişiklikle beraber Fenerbahçe'nin geriye gittiğini, Beşiktaş'ın daha da iyi olmaya başladığını gördük. Fenerbahçe merkezde bence maçın başından beri eksikti de, onu hep söylüyorlar işte. İrfan Can çıkınca iki kişi kaldı. Pek öyle değildi yani. İrfan Can'ın ben ilk yarı boyunca da merkeze çok büyük bir etki bıraktığını, merkezde çok önemli işler yaptığını düşünmüyorum ama çıkışını rahatlattığını düşünüyorum Beşiktaş'ı. Biraz daha fazla alan buldu. Aynı zamanda İsmail Kartal şunu da söyledi. Skriniar da söyledi. Şimdi İsmail Kartal top kayıpları dedi. Kerem çünkü gerçekten öyle bir oyuncu. Zorlayan bir oyuncu ama top kaybına da çok müsait bir oyuncu. Şimdi Kerem topu kaybettiği anda Fenerbahçe'nin sağ parselizasyonu hep böyle dengesiz oldu Beşiktaş karşısında. Yani Beşiktaş o kadar rahat topu aldı, doğru yere pası verdi, hücuma çıktı ki çok akışkan bir oyun gözüktü. Ama o akışkan oyun gözükmesinin sebebi aynı zamanda Fenerbahçe'nin birbirinden çok uzaklaşması, oyuncuların pozisyonunu kaybetmesiyle de alakalıydı. Beşiktaş da topu alan, top kayıplarından sonra, şimdi Fenerbahçe Beşiktaş'a yüklendi. Yüklendiği noktada Beşiktaş yarı sahasının ortasında bir top kaybı olduğunu düşün. Alan çok rahat bir şekilde yüzünü kaleye döndü. Zamanı da vardı, alanı da vardı. İsteyen dribling yaptı. Kaymalar değerlendirildi. Onların önüne paslar atıldı. Yani o kadar rahatlattırdı ki Beşiktaş'ın işini o değişiklik. Ondan sonra Beşiktaş her geçen dakika daha iyi olmaya başladı. Orada İsmail Kartal sanki biraz acele etti. O 1-1'de denge çok uzak değilken yaptığı değişiklikle beraber hep dakika boyunca, dakika ilerledikçe Beşiktaş üstünlüğünü aldı. Belki 1-1 diye İsmail Yüksel hiç düşünmedi bile.
1: Çok eleştirildi.
0: Evet.
1: Gole ihtiyacım var.
0: Çünkü sen de söyledin. Hani ben derbi öncesi böyle bir şey yapabilir mi dedim. Sen dedin ki abi Kadıköy'de kendi taraftarı önünde kazanmak isteyeceği bir karşılaşmada öyle çıkmaz dedin. Birbirinden sonra onu yapsaydı yer yerinden oynardı. Belki Fenerbahçe için daha iyi olabilirdi ama evet, yer yerinden oynardı.

0: kısaca Fenerbahçe'nin yaptığı değişikliklerin Fenerbahçe'ye neredeyse hiçbir katkısı olmadığı gibi Beşiktaş'a da biraz daha fazla oyunu çevirdi. O noktadan sonra da ki hani buna şeyi de eklemek lazım. 68'de gelen Nene ve Lukaku değişikliklerini de eklemek lazım. Yani o değişiklikler de Fenerbahçe'ye hiçbir katkı vermedi. Ama Beşiktaş açısından mesela Çerni'nin yerine İlhan girdikten sonra İlhan topu tuttu. Bir kez kaleciyle karşı karşıya kaldı. Faul aldı. Yani İlhan tabii onun da oyuna girdikten sonraki oyunun gidişatındaki durumun onun profiline uygun olması etkiliydi. Ama İlhan da onu değerlendirdi. Yani İlhan da o katkıyı verdi. Onu da unutmayalım. Öyle olunca da Beşiktaş açısından az önce sen de söyledin. Yani o golün geleceği belliydi. Bir şekilde o gol gelecekti. Hatta Trossard'ın vurduğu o direğin dışına çarpıp out'a giden top gol olsa Beşiktaş çok farklı kazanabilirdi.
1: Vlahovic'in karşı karşıyası ikinci yarıda Olayta'nın
0: O galiba ama şeydi
1: 52 sürde.
0: 1-1'di orada maç.
1: Evet.
0: Ben 2-1'den
1: Ha,
0: sonra
1: sonraki
0: diyorum.
1: diyorsun. Ha,
0: 2-1'den yani
1: tamam.
0: 3-1'e gelseydi orada
1: Tamam, pardon.
0: Trossard'ın şutuyla o son bölümler Fenerbahçe için çok acı verici olabilirdi. Yani Beşiktaş bir anda 4'e 5'e gidebilirdi. Orada tabii 2-1 kalınca maç Fenerbahçe de maçın içinde kaldı. O yüzden Beşiktaş biraz daha temkinli davrandı. O da bence kırılma anlarından biriydi karşılaşmada. Neticede Beşiktaş bence beklentinin çok üzerinde fiziksel ve mental olarak çok doğru bir derbi oynadı. Ve son yıllarda hani Kadıköy'de hiç olmadığı kadar iyiydi. Hatta bunu Fenerbahçeli taraftarlar da yazmışlar. Onlara da katılıyorum. Yani Fenerbahçe Beşiktaş'tan Kadıköy'de 4 gol yediği karşılaşmalar oynadı. Ama o karşılaşmalarda mesela Redmond'un yıldızlaştığı maçta Beşiktaş hep böyle gerilla taktiğiyle vurmuştu Fenerbahçe'yi bu kez oyun olarak. Yani maçın başından sonuna kadar çok etkili bir Beşiktaş izledik. O ikisi arasında da fark vardı.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.39 saatlerimiz Fenerbahçe Beşiktaş derbisini konuşuyoruz. Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyeti geldi deplasmanda. Siyah beyazlar 4. haftada 3. galibiyetini aldı. 9 puana yükseldi. Avrupa'da başarılı bir grafik var. Beşiktaş için gerçekten keyifli bir hafta sonu oldu. Yeni transferlerden Poku bu karşılaşma Dedek Kulübesi'ndeydi ama süre almadı. Çerni oyundan çıktığında İtalyanlı İlhan Fakılı'ya şans verdi ki İlhan az önce Ali abi bahsetti. Girdikten sonra etkili bir görüntü ortaya koydu. Çerni'den daha akılda kalıcı işler yaptı herhalde diyebiliriz. Ali abiye ek olarak ben şunu da ekleyeyim. Savunma arkası koşular da attı İlhan. Çerni'nin hızı pek yüksek değil malum. Biraz ağır bir oyuncu. Kanat oyuncusu olarak daha oyun kurucu karakterli ama İlhan öyle değil. Daha hızlı bir oyuncu ve topsuz o koşuları atan ve işte beklere üstünlük kurabilen de bir isim. Onu da göstermeyi başardı. İlhan gerçekten bu genç yaşında önemli kazanımlardan biri oldu Beşiktaş açısından. Diğer bir yeni transfer Miretti. O da maç kadrosunda yoktu. Ufak bir sakatlığı olmuş Miretti'nin. O yüzden kadroda kendisine yer bulamamış. Oyuna orta sahada sadece Endidi dahil oldu. 77'de Olaytan çıktığında Endidi'yi sahaya attı İtalyano ki o bölümden sonra da Beşiktaş kalesinde pek bir problem yaşamadı. Fenerbahçe zaten Ali abin dediği gibi iki isabetli şut gönderebildi koskoca 90 dakikada Beşiktaş kalesine ama etkili olamadı. Fenerbahçe'de ilk yarıda Greenwood'un oyunu özellikle onun merkeze geldiği anlarda Fenerbahçe'nin kurduğu sayısal üstünlük dikkat çekiciydi. Beşiktaş'ta ona pek çare bulamadı gibi. Hani Beşiktaş'ın en zorlandığı anlar topun işte merkezde ya da kanatta Greenwood'da buluştuğu anlar oldu. Fakat Kerem'in girişi de birlikte mi artık yine tam olarak nasıl olacak o bilmiyorum ama Greenwood'un etkinliği de azaldı ilk yarıdaki. Değil mi? Yani İrfan Can'ın çıkışı tam olarak tabii onun mu etkisi, başka dengeler mi giriyor onu ölçmek mümkün değil. Ama ilk yarıdaki Greenwood'dan ikinci yarıda pek eser göremedik. O öne çıkamayınca diğer oyuncular da çıkamadı. Oğuz, ben mesela Murillo'ya karşı daha iyi bir oyun bekliyordum. Daha üstün bir oyun ama yapamadı. Nene onu yapamadı. Lukaku girdikten sonra

0: O da fark yaratamadı ki Lukaku'ya da bayağı sert oynadı Beşiktaş savunması. Özellikle girdikten sonra Jalo bayağı itti çekti. O da hani bu kadar cüsseli oyuncuların sıkıntısı. Shaq da yaşadı bunu basketbolda, NBA'de. Normalde faul çalınacak pozisyonlarda çalınmıyor Lukaku olunca herhalde. Ayakta kalıyor çünkü Lukaku. Yoksa faul çalınabilecek anlar yaşadı. Ama olmadı. Bir de ilk yarıda Emirhan Muriç eşleşmesini biz bayağı bir gördük. İkili bayağı boğuştu. Emirhan bu sefer Osimhen'e kurduğu gibi bence bir üstünü kuramadı Vedat Muriç'e. Bence zorlandı.
1: Ama çok rahatsız etti.
0: İşte rahatsız ediyor ama kartı da gördü Emirhan ilk yarı bitiminde. Hani Muriç'ten bir gol falan çıkmadı tabii ki ama Osimhen kadar domine ettiği bir eşleşme değildi bana kalırsa.
1: Bence çok başarılıydı. Neden çok başarılıydı? Şimdi bütün Vedat Muriç'in merkeze doğru gelip oyunu kurma anlarında Emirhan Vedat Muriç'in üzerindeydi adeta. Öyle olunca ya Vedat Muriç faul yaptı ya Emirhan faul yaptı. Ne demek istiyorum? Yani Vedat Muriç'in merkeze gelip topu sağa sola atıp Fenerbahçe'yi hareketlendireceği hiçbir alana Emirhan izin vermemiş oldu. Yani bir anlamda Fenerbahçe'nin ataklarını başlamadan kesti. Tabii çok zor bir oyun o. Neden çok zor bir oyun? Çok yakın oynuyorsunuz. Vedat Muriç fiziksel olarak çok güçlü, çok kuvvetli. Kendine yaklaştırmamaya çalışıyor. Öyle olunca kilitleniyor, güreşe dönüyor iş. Güreşe döndüğü noktada şimdi öyle kaç faul yapabilirsiniz? Yani orada kart görmemen savunmacı olarak imkansız. Hatta ben şunu düşündüm. İkinci yarının başına çıkartabilir diye düşündüm. Eksik kalma ihtimaliyle beraber. Ama bence oyundan çıkana kadar o işi çok çok iyi yaptı. Yani Vedat Muriç'e gelecek top üzerinden değil, Vedat Muriç'in atacağı top üzerinden bir kurgu yapmış İtalyano, ki bunu senle gene konuşmuştuk. Hani Osimhen'e kurduğu fiziksel üstünlük de Emirhan'ı tercih edebilir cümlesi geçti burada. Ya Perşembe günü ya Cuma günü senle konuşurken. Nitekim hani sanki maçtaki tek görevi Vedat Muriç'in o pas merkezi, pas istasyonu olmasını engellemesiydi Emirhan'ın. Çünkü zaten diğer tarafta Vedat Muriç ceza sahası içerisindeyken zaten Fenerbahçe Vedat Muriç'le de topu buluşturamadı. İlk yarıda eğer yanılmıyorsam Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahası içerisinde topla buluşması 5, Vedat Muriç'in 0.
0: Evet, öyle bir istatistik paylaşıldı. Doğru. Bu ikilinin sağ taç çizgisindeki mücadelesini hatırlıyor musun? Vedat Muriç aslında topu kurtardı Emirhan'dan. Fakat Emirhan yere düştü. Yardımcının uyarısıyla hakem Beşiktaşlı'ya bir faul
1: Vedat
0: kararı
1: Muriç çok
0: verdi.
1: sinirlendiği pozisyon.
0: Evet. Orada da aslında şimdi Trio'daki yorumlara da bakıyorum yazılı olarak da. Tam tersen bir faul varsa onu Emirhan yapıyor. Orada da Emirhan'ın şanslı olduğunu söylemek lazım. Vedat topu kurtardığında dengesi yakalayacaktı Beşiktaş savunması, ama orada da hakem düdüğü Emirhan'ın yanında oldu. Ve hakem kararları tabii çok tartışıldı. Birazdan onlara da geleceğiz. Bu karşılaşmada şöyle bir ihtimal varmış Ali abi. Sen az önce tam detayını vermedin ama okumuşsun diye anladım. Emrah Kayalıoğlu yazmış. Talişka'yı eğer Fenerbahçe satmasa, takımda tutsa, bu maçta oynatıp bugün listelerin, işte bugün veriliyor galiba nihai liste, Asensio'ya çıkarıp mesela Talişka'yı kullanabilme ihtimali varmış Fenerbahçe'nin. Ama onu tercih etmemiş. Tabii ki bu düz bir matematik değil. Yani başka dengeler var büyük ihtimalle. O yüzden Fenerbahçe geç olmadan Talişka'yı göndermeyi tercih etti. Ama hani Asensio da yokken bu maçı Talişka ile oynama ihtimalin de varken bunu tercih etmemek de bir eleştiri konusu olur bence. Hatta tamamen yönetim için. İsmail Kartal olsan zaten o Talişka ile çalışmaktan çok memnundu, kendi ifadesi. Yönetime yazan eksilerden biri. Sen bunu mu okudun mesela?
1: Bunu okumadım. Senden duyuyorum şu an ama bence haksız bir eleştiri. Şimdi Talişka bir kere gitmeyi beklemeyen bir oyuncu. Fenerbahçe mağlup oldu. Adam sosyal medyadan post çıktı. Hemen eski sevgiliye gönderme yaptı Talişka. Şimdi siz bu psikolojideki bir oyuncuyu hadi Asensio sakat sen gel derbide oyna biz seni öyle gönderelim diye ikna edebilir misin? Yani mümkün değil. Bu haksız bir eleştiri. Eğer örnek veriyorum Talişka kendi isteğiyle başka bir takıma transfer olan bir oyuncu olsa o zaman rica edebilirsiniz. O da en fazla şey der. Ya ben yeni takıma transfer olacağım. Sakatlık durumu olabilir, riski var. Bu oynamayayım der ama oynayabilir. Ama bu şartlarda gönderdiğiniz bir oyuncu, adam gitmeyi beklemiyor, gitmeyi istemiyor aynı zamanda. Daha yeni sözleşme yapmış, iyi bir sözleşme yapmış. Burada başarılı olduğunu düşünüyor. Takıma katkı verdiğini düşünüyor. Siz bir karar aldınız, gönderdiniz. Mümkün değil onu, yani derbide oynatayım seni, sen öyle git diye tutmanız. O yüzden doğru bir eleştiri değil bence, haksız bir eleştiri.
0: Evet,
1: Yani
0: bu da
1: Fenerbahçe yönetimini eleştirebilirsiniz de bu vurabileceğiniz bir şey değil bence.
0: peki maçla ilgili saha içinden tartışmalı pozisyonlara gelelim mi?
1: Yani saha içinde birkaç nokta daha var. Trossard'ın bu top tutma özelliğinin Beşiktaş'a zorluk derecesi yüksek karşılaşmalarda çok fayda sağlayabileceğini düşünüyorduk. Bunu da dile getirmiştik. Onun bence bir etkisini gördük bu karşılaşmada. Hep anlatmaya çalışıyorum. Kanat oyuncularınızdan bir tanesi top tutabiliyorsa bu rakibin üzerinizdeki baskıyı sürekli hale getirmesini ciddi anlamda engelliyor. Oyuncuların nefes alıp tekrar bir konsantre olup hangi pozisyondayız, neredeyiz, bir etrafına bakmasını beraberinde getirebiliyor. Size çok büyük avantajları var. Aynı zamanda tabii sadece top tutması değil, Trossard gibi bir de oyunu çok iyi biliyorsa işte o zaman da etkili olabiliyor. Şimdi derbide Beşiktaş'ın en iyisi kimdi? Trossard der birçok kişi. Olaytan da der birçok kişi. Ama bence Trossard'dı. İşte Trossard böylesine top tutabildiğinde yine benzer şeyi söyledik. Onun kanadında kim oynarsa, yani bu Attara da olabilir, Rıdvan da olabilir. O alanı da buluyor oyuncu. O zamanı buluyor çünkü bakıyor, yani top Trossard'da, o çıkışı, o hamleyi yapabilir. Onu da yapıyor. İşte öyle olduğu zaman bu kadar büyük bir etki yaratabiliyor karşılaşmada. Onu bence çok net bir şekilde gördü Beşiktaş. Beşiktaş açısından iyi oldu. Artı mesela Vlahovic maç boyunca Skriniar'la büyük bir ikili mücadeleye girdi. Tabii tam olarak fizik olarak hazır değil. Ama o da işte ne kadar kaliteli bir santrafor olduğunu ikinci golde hem gol vuruşuyla bence hem de işte o yalancı koşusuyla beraber oyunu açmasıyla gösterdi. İşte Beşiktaş şu an kalecisinden, santraforundan ve merkezinden büyük katkı alan bir takım. Zaten bunları tamamladığında, buralardan beklenen katkı geldiğinde bazı şeyleri ligde çok çözmüş oluyorsun. Eğer Beşiktaş bu şekilde devam edebilirse yarışın içinde net şekilde kalır. Ligi bayağı da zorlar. Ama işte önemli olan zaten derbilerde bu performansı göstermek çok iyi, ama yarın öbür gün işler Beşiktaş adına iyi gitmediğinde, hep söylüyorum, o mağlubiyetten sonra ya da puan kaybından sonra Beşiktaş'ın tepki verip serileri devam ettirebilmesi, galibiyet serilerine başlaması onu gösterecek. Yani Beşiktaş'ın kırılganlığı, camianın kırılganlığı bence sezonun gidişatını belirleyecek. Artı Anadolu takımları kendine gelene kadar da ligde derbiler çok belirleyici olacak. Hele deplasmanda kazanılan bir derbi ikinci yarı için Beşiktaş'a da bence ciddi bir avantaj getirdi.
0: Peki 8.51, o zaman yine reklam arasında çok gecikmeden gidelim. Reklamdan dönüşte de bu kararları tartışalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.54 saatlerimiz, derbideki tartışmalı pozisyonlara şimdi göz atacağız. Hani derbiler zaten genelde tartışmalı. Geçer çok sayıda pozisyon olur. Bu da öyle bir maçtı. Haluk Belere ve aslında Vardaki Tomáš Kvatkowski'ye de bayağı iş düşebilecek bir mücadeleydi. İşte şimdi biz de konuşacağız. En çok konuşulan iki pozisyon var. Onlardan başlamak istiyorum. Birincisi Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonu. Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına girerken, işte kimisine göre çizgi üstünde, kimisine göre içeride, bir müdahale sonucu yere düşüyor Salih Özcan'la girdiği mücadelede. Orada da bayağı penaltı bekliyor. Maç sonu açıklama yapıyor hatta. Ama hakem saha içinde bir karar vermedi. Zaten Kerem de söyledi. Önüm kapalı demiş Haluk. Göremedim. Gerçekten de önü kapalıydı o anda. Vardan da herhangi bir uyarı gelmedi siyah beyaz bir hata olarak. Değerlendirmedi. Sen ne düşündün pozisyonu izlediğinde?
1: Penaltı değil diye düşündüm. Bu kadar tartışılmasını da anlamadım. Bu pozisyonun. Büyük ihtimalle Kerem maçtan hemen sonra ben aslında konuşmayacaktım ama diye başlayıp başkanıma söz vermiştim, kendime söz vermiştim ama diye başlayıp ondan sonra 5 dakika pozisyonu konuşunca büyük ihtimalle o yüzden bu kadar fazla konuşuldu. Ama Kerem o pozisyondan önce o Attara ile bir ikili mücadeleye girdi. İkisi de Beşiktaş kalesine doğru koşuyordu. O Attara'nın Kerem'e hafif bir teması var. Kerem mesela orada koşuyu bırakıp kendini yere attı. Faul bekledi. Derken faul vermedi. Yani Kerem'in hakem eleştirisinden önce biraz oyunuyla ilgili eleştiri yapması lazım. Çünkü Kerem ayakta durmayı değil, yere düşmeyi planlayan bir oyuncu gibi gözüküyor. Kusura bakmasın kendi her pozisyonda bir mutlaka faul beklentisi var Kerem'in. Ben hiç şunu anlamam yani iki oyuncu omuz omuza koşarken yani siz 100 metre koşmuyorsunuz. 400 metre koşmuyorsunuz. Birbirinize temasınız olacak. Futbol bu oluyor. Sen oyuncunun temasını gördüğün anda bırakıp hakeme dönüp ellerini açıp faul bekliyorsan o pozisyonda tabii ki penaltı beklersin. Kerem'in pozisyonunda Salih'in müdahalesi var mı? Salih ayağını yere koyuyor. Kerem de düşüyor. Eğer bu penaltıysa diyecek bir şeyim yok benim. Ben öyle görmedim pozisyonu. Kerem'in de biraz maç sonunda tribünler oynadığını düşünüyorum. Bu şeyle beraber, penaltı pozisyonuyla beraber.
0: Benim yorumum şu. İlk izlediğimde ben de herhangi bir müdahale görmedim. O yüzden kolay kendini yere bırakmış diye düşündüm. Fakat anladığım kadarıyla orada bir müdahale var. Salih'in bir teması oluyor ya da Kerem'in sağladığı bir temas da olabilir. Şimdi Trio'da Bülent Yıldırım mesela teması Kerem sağlıyor demiş. Benim için bir ihlal yok derken Seçim Demirel'de Deniz Çoban pozisyon penaltı demiş. Orada Salih'in bir müdahalesi var. Öyle bir koşuda ufacık müdahale bile ayağa yapılan dengeni bozabilir. Basit gözükebilir ama dengeni bozabilir. O yüzden ben daha penaltı tarafındayım ama VAR karışmalı mıydı karışmamalı mıydı onu bilmiyorum. Açıkçası siyah beyaz bir hata mı bu yoksa hakem takdiri mi onu bilemiyorum ama hani penaltı verse daha doğru olurdu tarafındayım ben. Kolay olduğunu hani ilk etapta düşünsem de bir müdahale varken o tarz pozisyonlarda hızlanmışken dengeni bozuyor Ali abi. Hani bu bir çekme gibi değil ayağa yapılan müdahaleler. O yüzden daha farklı değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Ya olabilir. Olabilir. Aynen, zaten penaltı kim demişti başka?
0: Fırat Aydınus çizgide demiş. O da faul demiş bu arada ama ceza sahası dışında ceza sahası dışında gerçekleşiyor görüntülere göre demiş.
1: Galiba Bünyamin Gezer penaltı değil demiş galiba.
0: Öyle mi?
1: Kaç tane şey okumuştum ben de.
0: O zaman şey oluyor zaten siyah beyaz bir hata değil hani varın karışabileceği bir şey değil de çıkabilir.
1: Yani işte ben daha önceden de söylediğim gibi bu kadar böyle müdahalelerde niyet önemli. Yani Kerem'in niyetinin çok masum olduğunu düşünmüyorum ben o pozisyonda. Penaltıyı almak için o şeyi yapıyor, müdahale yapıyor. Konuşması da bence direkt onunla alakalı yani. Çünkü iyi oynamadı karşılaşmada. İyi oynamadığı noktada maçın bitiminde hani direkt böyle işte anlıyorum ama hakemler diye başlayıp 5 dakika hakemleri konuşması biraz bence tribünleri oynadı.
0: Diğer en çok tartışılan pozisyon bu Škriniar'la Vlahović arasındaki gerginlik. Dakika 51. Zaten o ana gelene kadar da iki oyuncu maç içinde çok fazla didişti. Fakat genel eleştiride Haluk Meler'in bunu pek iyi yönetemediği şeklinde maç boyu o ana gelene kadar ve oradan sonrası da genel yine kanı benim okuduğum kadarıyla iki oyuncu da kırmızı kart çıkması gerekiyor. Hem Škriniar'ın yaptığı hareket önce ve devamında yaptıkları Vlahović'in de o diğer yaptığı hareket Škriniar'a. Zaten onun herhangi bir tartışması yok. Mesela VAR'ın orada karışmaması da garip. Yani bu çok net bir hareket ve eğer Sırbistan'da başka bir anlama gelmiyorsa ne olduğu da belli bir hareket. Yabancı VAR'ı da bilmiyoruz ne yaptı ama o da dahil olmadı pozisyona. Benim de görüşüm iki oyuncuya kırmızı kart çıkması o pozisyonda.
1: Yani bunu şeyden dinledim ben. Deniz Şoban'dan dinledim. Deniz Şoban da tam böyle diyor hakemin kucağına gelmiş bir pozisyon. Yani hani orada zaten hareketler sarı kart, ondan sonra devam ettikleri zaman yaptıkları zaten kırmızı kart diyor. Buna çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Yani orada iki tane kırmızı kart çıksa çok ben de garip karşılamazdım.
0: Vlahovic'in de şu an sevk ihtimali konuşuluyor. Tahir Kum da yazmış. O 2 ila 5 maç arası menü öngören maddeden Vlahovic sevk edilebilirmiş bu pozisyondan sonra. Yani o da hani şey anlıyorum artık ben. Ben de sporculuk yaptım. Hani futbol, voleybol, basketbol oynadım. Maç içinde insan daha agresifleşiyor ve böyle bir tabiri caizse düşman yarattığında da daha çok motive oluyorsun. Vlahovic de belli ki maç boyu Škriniar'la o şeye girdi. Škriniar da çok hırslı bir oyuncu. Vlahovic'in zaten ne kadar hırslı olduğu biliniyordu. Ama bu işi o noktaya taşımak, işte o hareketi yapmak olmadı Vlahovic açısından. Yani hem
1: Ya orada zaten
0: kendi
1: bir şey
0: şeyine
1: yok
0: de.
1: ki, yani herhangi bir mantık, herhangi bir düşünce yok ki, tamamen yani artık sarı kart görmüş. Birbirlerinin üzerine yürümeye, birbirlerinin şeyine konuşmaya devam ediyorlar yüzlerine karşı. Yani orada biri takım kaptanı, öteki hani durum ne, hiç herhangi bir sağlıklı, mantıklı düşünce yok. Artık orada tamamen şalter inmiş. Artık orada biraz da hakemin insafına kalmış durumdalar. Yoksa hani o hareketi birbirine sarı kart yedikten sonra devam eder misin o şekilde? Yok yani, kafa gidiyor orada oyuncularda. Sinir o kadar yüksek ki
0: Aynen.
1: araya giriyor mesela Olaytan. Olaytan'ı itiyor yani. Diyor çekil yani. Olay, kendi takım arkadaşını itiyor. Hep söylüyoruz yani, o kadar sinirliyken zaten sağlıklı bir şey yapma, sağlıklı bir karar alma, öyle bir ihtimal yok. Mesela orada şöyle bir şey var. Škriniar boğazına sarılıyor. Vlahovic için. Sonra bırakıyor. Hani çok devam eden bir hareket değil. Ama farz et Ali Umut onu gördü. Škriniar'a kırmızı kart çıkardı. O zaman Vlahovic o hareketi yapmayacak. Škriniar'ı görmedi. Sadece Vlahovic'i gördü. Vlahovic kırmızı kart görecek. Škriniar sahada kalacak. Yani öyle riskleri de alıyor oyuncular. Hakem o anda bir tanesini yakalasa ya da VAR yakalasa, normalde ikisinin de atılması gereken pozisyonda biri sahada kalacak, öteki atılacak. O zaman takımına verdiğin zararı düşünsene. Faturası çok ağır olacak. Halbuki rakibinin de atılması lazım. Orada sen yakalanıyorsun. Sen gidiyorsun. O kadar saçma iş. Ama yok, bunu anlatamıyorsun sporculara. Mümkün değil yani.
0: Valla oyuncuları kurtaran derbi olması oldu herhalde. Hani o dengeyi hakem de hani bir tarafı eksik
1: Gözetmiş
0: bırakayım
1: olabilir.
0: riske almamış olabilir. Bu oluyor. Hani bir hocaya kart gösterdiğinde diğerine de çok geçmeden gösterme refleksi de geliyor. Böyle bir oyuncuyu atmayayım. Hani atacaksam ikisini atabilirdi. İkisini de sahada tutmayı tercih etti Halil Umeder ve VAR'daki Polonyalı isim. Bu pozisyonlar en çok tartışıldı. Onun haricinde Vlahovic'in bir golü vardı Kante ile olan mücadelede. Çok kolay faul düdüğü. Bence faulle uzaktan yakından alakası yok o pozisyonun. O
1: Ya
0: yüzden
1: işte orada
0: küme giden
1: zaten
0: bir pozisyon oldu orada.
1: kötü hakemlik şöyle ortaya çıktı. Hani mesela orada bir pozisyon var. Orada oynat, pozisyon aksın, ondan sonra bakılsın. Bunu daha önceden de konuştuk. Yani orada hemen düdüğü çalıyor mesela.
0: Mesela bu sene daha yeni Yasin Kol böyle bir karar verdi hani
1: Aynen
0: şey
1: öyle.
0: İrfan Can'ın pozisyonu.
1: Aynen
0: İrfan Can
1: öyle.
0: Kahveci Fenerbahçeliğine attı golü, akıttı ve biter bitmez de faali verdi.
1: Aynen öyle. Yani
0: Onu
1: Ali
0: yaptı,
1: Umut Meler
0: Alimentar
1: aman
0: yapmadı.
1: diyor, o pozisyondan bir şey çıkmasın diyor. Pat diye düdüğü çalıyor yani. Faul var mı? Yok. Fakat yani maçta tabii hatalar oldu. Bence iki tane dirseği de çok net kaçırdılar.
0: Bir şükrin yarın
1: Tabii yani Škriniar'la
0: Vlahovic'e.
1: Guendouzi'nin
0: Bir de Gendouzi'nin maçın başına Salih, değil mi?
1: Salih'e yani iki tane çok net dirsek var. O da VAR'dan kaçtı. Yani onlar da direkt kırmızı. Hiç bence lahmacun yok.
0: Direkt kırmızı denmiş mi? Ona emin olamadım.
1: Bence ikisinde de kasıt var.
0: Diyordu ama. Dur bir bakayım. Maçın hemen başındaydı, değil mi? Şey pozisyonu. Gendouzi pozisyonu. Seçim Demirel faul kararı verilmeliydi. Deniz Şoban sarı gösterse daha iyi olabilirdi. Minimum faul çalınması gerekirdi. Bülent Yıldırım da hep bir faul demiş. Kart bile kırmızı, hani kırmızı geçtim, sarı bile
1: Yani
0: zar
1: orada
0: zor
1: iki
0: çıkmış
1: oyuncu
0: ağzından.
1: dirseğini çıkartıyor. Dirsek çıkardığı zaman rakibinin suratını niye kırmızı kart değil diye değerlendirmiyorlar? Rakibinin suratına dirsek vurabiliyor musun?
0: Şükrü yani pozisyonu için de seçimde biraz sarı kart gerekirdi. Deniz Çoban minimum sarı kart demiş. Fazlası da olabilir demiş. Bülent Yılmaz da sarı kart demiş. Yani kırmızı denmemiş. Biraz herhalde çok yaralayıcı olmadığı için kurtardı oyuncular.
1: Nasıl?
0: Yaralayıcı olmadığı için. Bilmiyorum şimdi.
1: Valla bilmiyorum. Türkiye'de niye böyle değerlendiriliyor anlamıyorum yani. Bu işi. Hı hı. Çünkü bazı pozisyonlarda eline geliyor. Eli örnek veriyorum. İkili mücadele sırasında oyuncu elini açıyor. Suratına geliyor. Sarı kart veriyor. Ondan sonra bir sarı kart daha veriyor. Oyuncuya atıyor. Burada direkt dirseğini kullanmıyor mu oyuncu silah olarak? Hep bunu söylemiyorlar mı? Dirseğini silah olarak kullandı. Mesela nasıl dirseğini silah olarak kullanmıyor oyuncu ya da kullanıyor? Oradaki ayrım ne? Mesela burada, ben onu çok anlamadım.
0: Ali abi galiba yine bu benim yorum ama o dirseğinin sivri yerini değil de dirseğinin bütününü kullanıyorlar. Anladın mı? Hani sivri yerinde değil de böyle bütün dirseğinin tamamıyla sanki bir şey
1: böyle var. Böyle bir ayrım var mı?
0: Bilmiyorum. Ya da Şikriyan'ınkinde de şimdi fotoğraf karesi var. Tam öyle dirsek şeyi gibi değil. O senin bahsettiğin yaralayıcı bilmiyorum işte. Ben de fikir yürütüyorum. Bu
1: şey gördünüz mü? Ajax PSV maçındaki faul.
0: O gördüm. O zaten
1: dinleyiciler gördü mü?
0: Görmüşlerdi. O karttan öte yani. O
1: dinleyiciler pozisyon. Görmediyse bir baksınlar.
0: Adam öldürmeye teşebbüs gibi bir faul.
1: O karşılaşmadaki faule.
0: Van Bommel.
1: Evet, Van Bommel yapmış.
0: O faali. Yani, olacak iş değil.
1: Olacak iş değil gerçekten. Uzun süredir futbolda ben öyle bir faul görmemiştim. Delilik neredeyse yani. Niye öyle bir şey yapmış oyuncu? Hı-hı. Pozisyonda da kırmızı kart görmemiş.
0: Bari de mi uyarmamış?
1: Yok, kırmızı kart görmemiş. Sarı kart görmüş pozisyonda. Sonrasında ne oldu bilmiyorum da. O pozisyonda sarı kart vermiş. Herhalde hakem ilk anda sonra bakarız şeyine ne oldu diye.
0: Ajax PSV.
1: Yani böyle pozisyonları işte ben tam olarak anlayamıyorum. Oradaki ayrımı neye göre yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Yani Türkiye'de defalarca gördük. Herkes bir düşünsün yani. Koşarken elim senin suratına geliyor. Diyorlar ki bu tehlikeli. O yüzden sarı kart. Bir kere daha yaparsan bir sarı daha kırmızı kart. Ama işte dirseğini öyle çıkartırsan o zaman değil. Neye göre değil? İşte dirseğin o kenarı mı değil? Çok garip geliyor bana bu ayrımlar. Neye göre yapıldı? Pozisyonları tabii Ali Umut Meler'in yakalaması imkansıza yakındı. O pozisyonları, dirsek pozisyonlarını. Hatta bir tane de Vlahović'in şeye var. Galiba.
0: Şikrinyar'a
1: var. Benzer bir dirsek pozisyonu. O pozisyonları Ali Umut Meler'in yakalaması çok zor. İkili mücadelelerde. Oyuncular devam ederken yaptıkları için.
0: Evet, Vlahović'in 31'de Şikrinyar'a bir evet, hava evet. topunda.
1: Aynen, Vlahović'in de var. Bir tane Şikrinyar'a.
0: Böbreğe gelen bir kol.
1: Mesela o pozisyonlarda Varda pek devreye girmedi. Polonyalı bir hakemmiş. Ve Varda'ki. Ama tekrar söylüyorum yani ben koşarken elim geldi doğal konumda ya da gelebilir de bu kadar hassas olan şeyler. Bu dirseklerde hepsinin 3 tane dirsek oldu. Üçünü de normal karşıladılar. Hı hı. Garip.
0: Fırat Aydınus'un o gün attığı tweetlere bakıyorum. O da bir 4 pozisyonla ilgili tweet atmış. Bir de maçın başında Agbadu'nun eline mi çarptı, vücuduna mı çarptı?
1: Fenerbahçe'nin
0: penaltı beklediği pozisyon. Devam kararı da orada demiş Fırat
1: Aydınus. Evet, orada çok penaltı denen olmadı.
0: Evet, yani VAR'ın net bir kanadı yok orada. Net ele çarptı ya da çarpmadı. O yüzden hakem kararına saygı duyuldu. Gol öncesi Vlahović'in Kante'ye çekmesi faul demiş mesela Fırat Aydınus. Az önce konuştuğumuz hani basit gördüğümüz bizim faulü Fırat Aydınus normal faul olarak değerlendirmiş. Enteresan. Şikrinyar Vlahović'te iki oyuncu da kırmızı kart görmeliydi demiş. Salih'in Kerem'e müdahalesi de görüntüye göre ceza sahası dışında gerçekleşiyor demiş. Dirseklerle ilgili bir tweet'i yok Fırat
1: Aydınus. Evet, sonuçta bütün bu yorumlardan ne çıkıyor?
0: Daha dur.
1: Ya ne var daha?
0: Daha dur. Ederson'la takım arkadaşı yerdeyken oyun devam ediyor ve Haluk Meler oyunu durdurmuyor. O esnada iki oyuncu birden sakat, biri kaleci.
1: Orada hatta Archie Brown'a faul yapmasaydı Beşiktaş gol de atıyordu.
0: Evet.
1: Yani burada, faulsüz bir topu alabilseydi gol atıyordu Beşiktaş. İşte attı da faul oldu.
0: Burada da bir FIFA hakeminin hani o pozisyonda oyunu nasıl durdurmadığı konuşulmuş. O da maçın fahiş hatalarından biri.
1: Doğru tabii. Onu ben maç sırasında pek düşünmemiştim ama.
0: Lukaku'nun Trossard'a yaptığı müdahale, hani orada da evet, bir minimum en azından
1: orada
0: sarı kart.
1: Orada taban yüksekti. Doğru, bir kartlık hareket
0: olması
1: vardı.
0: Beklenir. Şimdi Lukaku'ya yapılan o ısrarlı çekme, az önce söylediğim Jalo'dan faul dahi vermedi ki kartlık bir pozisyon denmiş.
1: Sonuç?
0: Sonuç felaket şu an Ali Mutlu'ya için yani.
1: Yani. Sonuçta Fenerbahçelilerin bu kararlardan mutlu olma ihtimali yok. Orası kesin. Çünkü iş hani sana göre bana göresi var bence. Ama gördüğün gibi hani benim söylediğimi tam tersini söyleyenler de var. Sonuçta bu konularda benim değil, hakem hocalarının yorumlarını almak çok daha mantıklı. Orada da ama sana göre bana göre ya da işte penaltı değil, dışarıda içeride faul değil diyen var. Böyle bir durumda zaten hani çok mutlu olmaz taraflar. Ne diyeyim, normal yani. Türkiye'de ne yazık ki şu an böyle zorluk derecesi yüksek ya da herhangi bir standart bir karşılaşmada ya bu hakem evet çok iyi yönetir diyebileceğimiz, böyle gözümüz kapalı güvenebileceğimiz 2-3 hakemimiz yok. Hakemler de ya ellerinden geleni yapıyorlar ya mutsuzlar, formsuzlar, yetenekleri yok, bilmiyorum işte kuralları bilmiyorlar, artık ne dersen de hepsi bir arada da olabilir ama pek iyi sınav vermedikleri kesin. Yani Lumut Meler mesela diğerlerini atlayabilir, bazı şeyleri atlayabilir, bazı şeyleri görmeyebilir ama şimdi sen söyleyince düşünüyorum hakikaten yani o çarpışmada mesela niye durdurmuyor onu, değil
0: evet
1: mi? O an, sen
0: basit
1: söylersin ya
0: en basit
1: yani. Yani neyse yap o
0: çok
1: işi.
0: Çok süzmen gereken bir
1: evet,
0: pozisyon
1: ekstra
0: değil o
1: bir durum
0: yani.
1: Değil yani onu gördüğün zaman yapabilirsin. Oralarda işte böyle durumlar ortaya çıkıyor.
0: Bir ara daha.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sunar.
0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 79.809 dolardan işlem görmekte. 80.000 doların üzerine çıkmıştı. Ama oralara yakın şu an altında gözükse de Bitcoin fiyatı, bu da olumlu bir tablo diyebiliriz. TL olarak da 3.854.999'da.
2: BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sundu.
0: 9.15 saatlerimiz Fenerbahçe Beşiktaş derbisindeki tartışmalı pozisyonları konuşmaya başlayınca tahmin ettiğimiz üzere mesaj sayımız da zirve yaptı. Yorumlarımız belli ki dinleyicilerin pek hoşuna gitmedi.
1: Dinleyiciler şunu bekliyor. Genduzi ile Skriniar'ın dirsekleri kırmızı kart değil, Vlahovic'inki kırmızı kart. Fenerbahçe'ninki penaltı. Vlahovic Kante pozisyonunda Vlahovic'in faali var. Fenerbahçe'ye yapılan pozisyonda da Fenerbahçe'ye faali var. Böyle yorumlarsam o zaman Fenerbahçe açısından objektif yorumlamış oluyorum. Ama o şöyle bu böyle dersen o zaman istedikleri gibi konuşmadığın zaman da doğal olarak sinirleniyorlar. Sinirlenebilirler, normal. Ben gördüklerimi söylüyorum. Bu karşılaşmada benim gördüklerim bunlardı. Hala söylüyorum, o dirsekler bence kırmızı kart. Dirseği silah olarak kullanmak nasıldır? Bana bir anlatsınlar. Eğer ona kırmızı kart demiyorlarsa yapacak bir şey yok. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Vlahovic'in pozisyonda faul olmadığını düşünüyorum. Bir kere daha söyleyeyim. Vlahovic ile Skriniar kırmızı kart görebilir miydi? Evet, görebilirdi. Orada bir şey söylemiyorum. Başka?
0: Kerem pozisyonu işte.
1: Kerem pozisyonda bence penaltı değil. Yani bunun aksini düşünebilirsiniz. Düşünün, hiç problem yok. Ama bu o düşmanlığı, bu sempatizanlığı falan değil. Yarın öbür gün Fenerbahçe lehine konuştuğum zaman o zaman bir şey söylemeyeceksiniz. Şu an böyle düşünüyorum, onu söylüyorum. Yapacak bir şey yok yani. Bugün kimseyi mutlu edemediysek bu konuyla alakalı olarak yapacak bir şey yok. Ama az önce söyledim, şunu tekrar söyleyeyim. Benim hakemlerle ilgili yaptığım yorumları çok fazla dikkate almayın. Bu kadar üzerine durmanıza gerek yok. Türkiye'de bu işi yıllarca yapmış, FIFA kokartı takmış, MHK'de başkanlık yapmış, MHK'yi yönetmiş insanlar şu an yorumluyorlar. Dolayısıyla hani onları bakın, onları referans alın, onlar ne diyor. Orada mutlaka beğendiğiniz yorumları bulursunuz. Sizin istediğiniz şekilde konuşan o şekilde değerlendiren hakem hocaları vardır. Onları değerlendirmek daha doğru. Yani hakem konusunda benim sözlerim niye dikkate alınıyor ki? Onu da unutmayın.
0: Ya bu hakem konusunda o dediğin isimler de olsa, yarın öbür gün yabancı biri de gelse ki Clattenburg mesela bildiğim kadarıyla hala pozisyonlarla ilgili yorumlar yapıyor ama mesela çok tartışılan maçlardan sonra bu derbide bakmadım. Maç hakemin öyle tartışacak bir kararı yoktu deyip yorum yapıp çıkabiliyor mesela o da. Yani maçı izliyor mu izlemiyor mu o bile tartışmalı. İzliyorsa bile hani kafası belki de farklı çalışıyor Clattenburg'un. Ki eski İngiliz hakemlerin de açıklamalarıyla ne kadar tartışma yaptığını da son dönemde görüyoruz. Mark Dean başta olmak üzere. Clattenburg da onlardan biri. O yüzden yabancı da gelse, Taylor da konuşsa bir yerden sonra o da ikna edici olmaktan uzak olur. Ancak kendi lehine yorumlar yaptığında aa bak Taylor şunu dedi, Deniz Çoban bunu dedi dersin. Aleyhine çıktığında da Deniz Çoban zaten hakem değildi. İşte Taylor zaten eyyamcı. O da Türkiye'ye uydu. Hani bu böyle devam edecek. Yani bunu
1: tam olarak anlatmak istediğim
0: şey yok. Yani burada herkes böyle birini otorite kabul edip her dediğini kabul edecek diye bir şey yok. İşine geldiğinde yani kendi lehine olduğunda örnek gösterecek, aleyhine olduğunda da bir kulp bulacak yani. Bu gerçekten çok doğal olacak yani.
1: Peki o zaman, o zaman hakem şey tartışmaların hepsi boşa çıkıyor.
0: Tabii boşa çıkıyor sonuçta.
1: Bunu olur anlatmaya çalışıyoruz zaten. Çünkü siz duymak istediğinizi söyleyen birine eski hakem yorumcusu olsa da şey yapıyorsunuz, itiraz ediyorsunuz ya da işte senin söylediğin gibi bir kulp takıyorsun. Ama duymak istemediğini söyleyince de ya da tam tersi olunca da ona göre yorum yapıyorsunuz. O zaman hangisi? Şimdi haftaya göre değişemez bu işler. Yani bir hafta Bünyamin Gezer en iyi hakem yorumcusu olup sonraki hafta en kötüsü olamaz. Bir standart olması lazım. O yüzden diyorum hani bakın hakem hocalarına ne diyorsa, kendi görüşünüz de var, ona göre değerlendirin çıkın. Çünkü değişiyor, her hafta değişiyor insanlara bakışınız yani hakem konusunda. O çok kötü bir şey yani.
0: Maç sonu Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da mikrofon karşısına geçti. O da hani hem kendi takımının iyi oynamadığını kabul etti, hem de hakem yönetimiyle ilgili eleştirilerini dile getirdi. Birazdan da okuyacağım. Şöyle bir örnek vereceğim. Birebir aynı örnek olmayacak ama hafta sonu ben de bir dışarıda yemek yiyeceğim bir yerde bir sipariş verdim. Basit de bir sipariş. Yani öyle çok hazırlanması uzun sürecek bir şey değil. Kısa sürede gelebilecek bir şey. Yarım saat oldu mesela gelmesi. Sonra Allah'tan tabii getiren garson özür dileyerek girince bir şey de diyemedim ama içimden şeye getirdim. Bu nasıl işletme? Basit bir şey getiremiyorlar. Böyle patlayacağım yani aslında geldiğinde. Sonra kendimi böyle yorumcu olarak konumlandırdım. Hani futboldaki gibi dışarıdan baksam ben o anda yaşanana ne derdim burada mikrofon başında olsam? Olabilir. Restoranlarda servis gecikebiliyor. Hani futbolda nasıl hata olabilir? Hakem kararları her zaman doğru olmuyor. Bazen lehine, bazen aleyhine gelişebiliyor. İnsan işin içinde olduğunda o sağduyu gösteremiyor. Bizim burada yorum yaparken ya es geçtiğimiz ya da geçmeyip bunu bilerek yaptığımız şey, o empatiyi pek de göstermiyoruz. Çünkü biz dışarıdan bakıyoruz. Dışarıdan bakınca işler gerçekten çok kolay ama yaşayan için bence çok zor. O an benim orada yaşadığım, dediğim gibi birebir aynı örnek değil bu futbolla.
1: Sen hakem için mi söylüyorsun şu an?
0: Yok, maç sonu hakemin verdiği kendi aleyhine düşündüğün yanlı kararlar üzerinden başkanların, oyuncuların açıklama yapması. Burada da benim aleyhime bir şey yaşandı ve ben sinirlendim. Ama şey yapamadım mesela. Olabilir, restoranlarda gecikebilir. Bugün Mert senin başına geldi. Yarın başkasının başına geçer. Diyemiyorum. Belki ileride derim. Ama insan sinirleniyor. Hani kendi başına gelince. Çünkü sadece senin başına gelmiş gibi düşünüyorsun. İnsanların refleksi de biraz öyle. Taraftarların da öyle. Başkanların da. Kerem'in de bence öyle. Sanki sadece kendi başına geliyormuş gibi hissediyorsun. O an sıcağı sıcağına. Ben de sıcağı sıcağına öyle hissettim ve ben de sinirlendim. Onlar da sinirleniyor. Herkes sinirleniyor ama burada mesela ben Fenerbahçe Beşiktaş'la ilgili çok sağduyulu yorumlar yapabiliyorum. Çünkü beni öyle direkt ilgilendiren bir durum yok. Beni bağlayan, beni etkileyen.
1: Ama bunu taraftar yapabilir. Yani taraftar sen ne söylersen söyle o pozisyonun penaltı olduğunu düşünebilir. Taraftar duygusal olabilir. Fakat işte oyuncu ve yönetici o kadar duygusal olmaması gerekiyor. Bizde hep onun üzerinden okunduğu için zaten bu noktada tartışmalar. Şimdi bak, maçı ne kadar konuştuk, hakem konusu ne kadar konuşuldu. Böyle bir denge dünyanın hiçbir yerinde yok ve her maç için bu neredeyse geçerli. Şimdi Galatasaray maçına geçeceğiz. Galatasaray maçında da 50 tane şey söylenecek hakemle alakalı olarak. Her maç böyle oluyor yani. Maçı konuşmak 10 dakika 15 dakika, hakemi konuşmak 15-20 dakika. Yani her maçta böyle olmaya başladı. Yani bu çok tehlikeli. Onun da bence temel sebeplerinden bir tanesi işte yöneticilerin, teknik adamların, oyuncuların yani sürekli hakem üzerinden kendi performanslarını değerlendirmesi. Yani hakem kötüydü biz mağlup olduk. Hakem kötüydü biz ligi kaybettik. Hakemler kötü şöyle oldu. Hep öyle okunuyor yani. Yöneticiler de öyle okuyor. Hep bir amaları var. Hani biz kötüydük ama. Ama hakem yüzünden oldu aslında. Yani bir tane dinleyici mesaj atmış. İşte diyorsunuz ama işte orada öyle oldu. Orada öyle olmasa böyle olacaktı. Öyle ya, o zaman yani rakip hiçbir şey oynamadı. Rakip hiçbir şey yapmadı. Siz hakem yüzünden mağlup oldunuz. Her seferinde aynı hikaye. Bunu Okan Buruk da yapıyor. Jose Mourinho da yapıyor. Herkes yapıyor. Herkes bu kozu kullanıyor Türkiye'de ve geçer akçe. Çok geçer akçe. Yani hemen karşı tarafa geçiyor. O yüzden diyorum işte yani taraftara oynama o zaten. Şimdi taraftara bir kere o gazı verdin mi? Taraftar ondan sonra onunla devam ediyor. Taraftar da onu bekliyor çünkü yani. Taraftar mağlup olmuş. Taraftar sinirli. Taraftar duygusal. Taraftar da memnun değil hakemden. Bir de o yönetici artı futbolcu teknik direktör gazını alınca ondan sonra tamam işin içinden çıkamıyorsun. Ben böyle görüyorum olayı. Taraftar olabilir bak. Taraftar bu duyguya kapılabilir de işin diğer tarafında olanlar daha sakin değerlendirmesi lazım. Mesela Şikriniar niye hakemle ilgili konuşmuyor? Şikriniar maçta Kerem'den daha sinirliydi. Kırmızı karta daha çok yaklaştı. Sen diyorsun ki duygular yüksek. O adrenalin. Maç bitiyor. Şikriniar daha sakin. Nasıl oluyor iş? Neden Şikriniar yapmıyor? Şikriniar diyor ki hücumda daha farklı yapmamız lazım. Bu kadar açık yapmamamız gerekiyordu savunmayı. Şikriniar maçla ilgili konuşuyor. Hakemle ilgili tek bir şey söyledi mi? Hakemle alakalı olarak. Belki Şikriniar hakem yönetiminden çok daha mutsuz. Çünkü bütün maç Vlahovic'le mücadele etti. Daha mutsuz. Bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Söyleyebilir mi? Tabii ki söyleyebilir. Şikriniar'ın ağzı yok mu yani? Kerem kadar konuşamayacak mı? Konuşacak. O tercih etmiyor. İşte biz neyi tercih ettiğimiz üzerinden zaten yaşıyoruz futbol dünyamızı. Biz bunu tercih ediyoruz. Bunu seviyoruz yani. Aslında konuşulmak istenen bu. Hani hakem hakkımız yendi. Hep bize karşılar. Hakem bize karşılar. Bu. Çünkü bahane üretme üzerine bir kültürümüz var. Bahane üretme üzerine kültür olunca bir suçlu olması lazım. Hakem olmazsa suçlu bir futbolcu oluyor mesela. Takım hiçbir zaman suçlu olmuyor. Yani sen Mert kötü oynadığı için biz kaybediyoruz. Mert hata yaptığı için kaybediyoruz ama 14-15 tane oyuncu var şeyde sahada. O yüzden oyun üzerinden değil bunlar üzerinden gidilince işte kültür de direkt buna yönlendiriyor insanları. İnsanlar buna sinirleniyor zaten. O yüzden diyorum hani futbol kararlarıyla, hakem kararlarıyla alakalı olarak Türkiye'de çok fazla üzülmeye, sevinmeye gerek yok. Yani bu hafta Fenerbahçe için işler iyi gitmedi. Bir sonraki hafta iyi gidecek. O zaman ses çıkacak mı? Mesela bu kadar mesaj atan Fenerbahçe taraftarları herhangi bir şey söyleyecek mi? Söylemeyecekler. Çünkü işler istedikleri gibi gidecek. İşler istediği gibi gittiği sürece kimseden ses çıkmıyor. Ama işler bir kötü olsun. O zaman o her türlü senaryoyu dinliyorsun.
0: Orada da zaten şey denecek. Bugüne kadar aleyhimize yapıldı. Şimdi lehe toparlanıyor. Hani dengeye geliyor.
1: Evet.
0: Denecek. Hani evet. Bugüne kadar çok aleyhimize oldu. Biraz da bizim lehimiz olsun. Futbolda da sonuçta o hatalar da var. Keşke o zaman da tabii ki bu sefer de bizim lehimiz oldu denebilse. Ama denmeyecek tabii. O ya denmiyor üstü yani. Kapatılacak ve o şekilde gidilecek.
1: Bu kısır döngü. Bundan çıkamıyoruz.
0: Evet. Yani şey de hani benim geçmişte yaptığım o hakem kararını konuşmama o da çok uçtu. Mesela yöneticinin hakem konuşmaması ya da futbolcunun hakem konuşmaması da uç. Mesela hani yurt dışında da konuşuluyor hakem. Konuşuluyor değil mi? Maçlardan sonra. Hiç hakem konuşulmuyor. Değil. La Liga'da da konuşuluyor. Premier Lig'de de konuşuluyor. Serie A'da da bu haftadan bir örnek verebilir miyim diye düşünüyorum ama bu haftaki maçlardan aklıma gelmedi bir çırpıda. Oluyor ama her hafta değil mi orada da?
1: Ya oluyor fakat onun üzerinden gitmiyor. Ayırmak gerekiyor.
0: İşte onu sağlayan ne onun üzerinden gidilmesi?
1: İşte sağlayan. Bizim bunu sevmemiz. Ya bunu seviyoruz. Kabul edelim. Kaosu, tartışmayı, gürültüyü. Onu seviyoruz. Yani orada da çıkıp adam diyor ki hakem kötü maç yönetti. O kartı vermemeliydi, hatalıydı diyor. Tamam. Söyleyeceğini söylüyor ama ondan sonra maç onun üzerinden okunmuyor. Ya da karşılaşmalar onun üzerinden okunmuyor. Lig onun üzerinden okunmuyor.
0: Yani burada evet bizim bakış açımız böyle olduğu müddetçe her zaman tartışacağız. Yani verebileceğin en iyi hakem miydi? Hani ben mesela gençlerin atanmasını bir ara desteklerken siz diyordunuz ki işte daha tecrübeli hakemler olsun ki sizinki daha haklı bir tespitti bu arada benimkine nazara ama bu futbol ikliminde de tecrübelerin de işte durumu yok. Ortada. Hani Haluk Meler'e veriyorsun al.
1: Doğru yani. Ama zaten Haluk Meler'e uzun süredir güvenilmiyor.
0: Tamam ama kim o zaman? Atilla Karahan'ı versen.
1: Yok
0: kim?
1: Zaten yok.
0: Hani Ali Şansalan mı? Cihan Aydın mı? Kim bana
1: yok,
0: bir tane hakem
1: söyle. Yok öyle bir hakem yok.
0: Yok. Yok, var yabancı geldi. Var yabancı geliyor. Bu sefer VAR'a da VAR'ın kötüsünü mü getiriyorsunuz deniyor.
1: Bu adam galiba Dünya değil. Kupası'nda değil mi?
0: Bu iyi.
1: 10 tane falan maç yönetmiş.
0: Bu iyi. Bu geçen sene de derbide galiba bir görev almış. Hani bu getirdiğimiz iyi bir de yani. Ama hani kötüsü geldi diyelim. O da eleştiriliyor. En iyisi geldiğinde de eleştiriliyor. Yarın öbür gün yabancı sağ hakemi geldiğinde de belki gelir ileride. O da eleştirecek. Neden eleştirecek? En iyisi gelmedi diye. En iyisini getirsen başka bir kulüp bulunacak. Hani burada bakış açısı bu olduğu müddetçe hakem üzerinden okunmaya devam edecek her şey.
1: Öyle.
0: O yüzden hani bir taraftan MHK, TFF'yi tabii savunuyor gibiyim ama onlar da tabii ellerinden gelen en iyisini yapmakla mükellefler. Herkes hakem tartışıyor diye onlar da boş verecek halleri yok. Bu sistemi geliştirmekle yükümlüler ama olmuyor. Bakalım iş nereye getirecek. Bu hafta Trabzon da bir yazılı açıklama yaptı değil mi? Dün karşılaşmadan önce. Ve orada da senin çok seveceğin ifadeler yine TFF Başkanı'nın hakem konusundaki çabalarından bahsedildi. Herhangi bir istifaya davet yok. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarında bu iş hani başka yerlere gider dedi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı bunlara çare bulacak dedi. O da bir görevden alma sinyali vermedi değil mi yanılmıyorsam?
1: Yok.
0: Olmadı şu aşamada. Yavaş da onda başladı.
1: Çözmeleri gerekir dedi. Çözemiyorlarsa bir sene ara versinler dedi.
0: Liglere bir sene ara verilsin dendi.
1: Bir sene
0: o da
1: ara
0: tabii
1: dedi.
0: Gerçekçi bir şey değil.
1: Bundan sonra böyle konuşmam dedi. Konuştuğum zaman. O şekilde konuştu Aziz Yıldırım.
0: Evet açıklamalarının diğer hani saha içine dair bölümlerinde de şunu söyleyeyim. Ayın 27'sinde mali kongre var. Orada her şeyi anlatacağım planlamayla alakalı. Önemli olan kadrodaki Türk çocuklarını hazırlamak ve onları kazanmak. Stoper eksik diyorlar. Aldık. Mert Müldür diye bir oyuncumuz var. Niye faydalanmıyoruz diyorlar. Gerekirse faydalanırız. 8 Şampiyonlar Ligi 6 tane de derbi var. Bu kadro 14 maçı oynarsa başarılı olur mu? Olur. Ondan sonraki maçlarda diğer oyuncudan oynaması şart ve başarı yakalamaları gerekiyor. 23 yaş altı oyuncu almaya çalıştık ama herkes kapıyı 50'den 60'tan açıyor. Kadromuz iyi, biraz daha çalışmamız lazım demiş Aziz Yıldırım oradaki eleştirilere dair. Ve Guendouzi konusunda da arkadaşlar müracaat yaptı, tahkime gidecek dosya inşallah orada ceza iner. Birisi kalktı zaten. Guendouzi'nin cezası da inşallah iner demiş. Greenwood'a da erteleme verildi değil mi? 2 maç. Guendouzi'ye 4 maç. İkisi ertelemeli bir ceza.
1: En azından 1'e indirmeye çalışıyor Fenerbahçe.
0: Aynen. Bir cezasız da zor. Ama 1 maç cezası. Şimdi Fenerbahçe'nin bir de hani bu haftaki maçı konuştuk da rakibi Roma'nın da nasıl bir dönemden geçtiğini de yakından takip edenler farkındadır. Bu hafta Atalanta'yı hani zar zor gözüküyor kağıt üzerinde 1-0 geriden gelip 86-7'den sonra bulduğu 2 golle yendi Roma ama yenerken 40'a yakın şut, 70'in üzerinde rakip ceza sahasında topla buluşma, inanılmaz bir dominasyon. İlk 2 maç zaten 4'er gollü galibiyetler.
1: Saçma bir sezon başlangıcı yaptılar.
0: İnanılmaz ya, ben özeti izledim. Hani özet sanki özet değil, maçı böyle akıtarak vermişsin gibi son bölüm. Hani her an pozisyon. 88-12'de bir pozisyon oluyor. Sonra 88-33'te tekrar Roma atak yapıyor mesela.
1: Kante, Guendouzi, İsmail garanti diyorum.
0: Guendouzi yok işte.
1: Guendouzi yok. Nasıl olacak o zaman?
0: İsmail'le ikisi oynayacak Kante'nin.
1: Önde?
0: İrfan Can. ya da Asensio hazır olursa Asensio, ama o da derbi kadrosuna yokken Roma maçına da ya. İlk 11'de başlamaz.
1: Çok kötü oldu bu ya.
0: Bartu. Bartu. Hani zorlarsan Bartu, İsmail Kante ya da İrfan Can ya da var yani Nene'yi koyar.

0: etkiliydi.
1: Ben daha hiç Roma izlemedim bu sene.
0: Sonra. İzlemedin mi? İşte ileride bir üçlüsü var. Dybala, Malen zaten yenileri uçta. O da yine çok hareketliydi. Sule galiba oynuyor. Oyuna giren yedek santrforu da girdikten sonra neler neler yapmış. Yani çok korkutucu bir takım şu anda Roma. Gasperini ile ki eski takım Atalanta'ya hiç acımadı. Bir de karşıda da Sarri. Atalanta'nın yeni hocası. Acayip bir maç. İnanılmaz bir sezon başlangıcı Roma'dan. Bu haftada İstanbul'a gelecekler. Yani tek kurtarır yan maçın Kadıköy'de olması. Hep basmana gelecek olması.
1: Öbür türlü... Ama taktiksel olarak da hazırlanmak lazım. Yeriniz etmek lazım.
0: Evet. Çok zor bir maç. Fenerbahçe bekliyor diyelim. 9.34. Son aramıza gidelim. Aradan dönüşte de Galatasaray maçıyla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.36 saatlerimiz 4. haftanın başına, Cuma gününe dönüyoruz. Lider Galatasaray Başakşehir deplasmanına çıktı. Başakşehir deplasmanından da zor da olsa galibiyetle dönmeyi başardı sarı kırmızılı ekip. Batrakov bu karşılaşmada ilk kez ilk 11'de süre aldı. Barış'ın ufak bir sıkıntısı olmuştu hafta içi. Onun yerine Sané tercih edildi. Ve sol stoperde de geçen hafta Ali abi bahsediyordu, muhtemeli onun Leminalı bir muhtemeldi. Abdülkerim'in olmadığı Leminalı bir düzen gördük Galatasaray'dan. Ve Galatasaray yine maçın başlangıcında özellikle Osimhen'le pozisyonlar yakalamayı başardı. Bu sezon bilmiyorum, geçen sezonla da tabii kıyaslamak lazım ama Osimhen'in girdiği pozisyon, çektiği şut sayısı da bir aylık yüksek gidiyor. Zaten geçen hafta rekor kırdı tek başına, birçok takımdan fazla şut çekmeyi başarmıştı Nijeryalı oyuncu. Bu maçta da başlangıç buna yakındı. Eğer sakatlanmasa yine acayip bir istatistiğe imza atabilirdi ama attığı golden sonra 17'de golü attı. 33'te yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakmak durumunda kaldı. Victor Osimhen bir problem yaşadı. Dün de açıklama geldi. Bir en az 2 hafta kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor Nijeryalı oyuncunun ve onun çıkışı Barış Alper'in girişiyle birlikte de Galatasaray'ın biraz daha geriye gittiğini gördük. Hatta Abdülkerim Bardakçı'nın girişiyle ikinci yarının başında daha da geriye gittiğini gördük. Abdülkerim Bardakçı da gerçekten çok kötü bir maç çıkardı bireysel olarak. Ağır kaldı, hamlelerde gecikti ve pek iyi bir görüntü ortaya koyamadı. İkinci yarıda penaltı düdüğüyle Başakşehir Şomurodov'la beraberliği buldu 66. dakikada ama beraberliği de pek fazla koruyamadı Başakşehir. 71'de bu sefer Torreira'nın golü, skor 2-1 oldu. Yine Başakşehir'den hızlı bir reaksiyon, bir duran topta Davinson'un kendi kalesine attığı gol. 76'da durum 2-2 oldu. Aslında bu saatten sonra hani maç kafa kafa iki takıma da gidebilirdi, berabere de bitebilirdi. Fakat Umut Bozok'un gördüğü kırmızı kartta maçın kaderini bir anlamda değiştirdi. Umut da 74'te oyuna girdi. 79'da o sert müdahaleyi yaptı ve takımını 10 kişi bıraktı. Son bölümde 10 kişi Başakşehir Galatasaray karşısında. Hani yine puan alabilirdi duran top fırsatı olmasa ama 90+1'de Sarı'nın frikiyle de Galatasaray sonuca gitmeyi başardı ve aslında maçın başında rahat gözükürken Osimhen'in sakatlığıyla birlikte aslında sezon içinde pek olumlu sinyaller vermedi. Osimhen'sizlik Galatasaray'ı bakalım ne kadar zorlayacak. Geçen yılda hani Osimhen'siz Icardi'li kadro ilk bölümde sonuçlar almış, ikinci yarıda sonuç almakta zorlanmaya başlamıştı. Bu sefer de şimdilik sonuç alındı ama oyun olarak Osimhen'e ne kadar bağlı olduğu da açıkçası ortaya çıktı diye düşünüyorum. Leao bu karşılaşmada süre buldu. O da atılan ikinci goldeki ufak bir bilek hareketi orada dikkatleri üzerine çekti. Birkaç patlayıcı gücünü kullandığı anlar oldu ama onun da tabii zamana ihtiyacı olduğu açık. Ama başlangıç olarak en azından bazı şeyler hayal ettirmeyi bildi Portekizli yıldız. Diyeyim Ali abi, pası böyle atayım sana.
1: Osimhen'in sakatlığı 2 hafta mı?
0: Yani 2-3 hafta bekleniyor ama Osimhen olduğu için tabii erken de dönebilir. Genelde öyle oluyor Osimhen'de.

0: Ya işte bu Şampiyonlar Ligi'nde olmayacak olması tabii.
1: Kesin yok, evet, sporcu
0: Çok ciddi
1: maçında
0: bir
1: beklenmiyor.
0: kayıp. Allah'tan bir Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak.
1: Milli ara sonra.
0: Sonra milli ara.
1: Gerçi
0: Sonra Osimhen döner.
1: milli arada da Osimhen'i biliyorsun. Nijerya'da bir şeyler yaşayabiliyor.
0: Yani umarım tabii öyle bir şey olmaz. Ama hani sezon ortasındaki bir Şampiyonlar Ligi fikstürü öncesi sakatlıktan görece daha kabul edilebilir bir durum Galatasaray adına. Neden Osimhen'le başlıyorsun? Çünkü Osimhen'le başlaman gerekiyor. Yani Osimhen'li Galatasaray'la Osimhen'siz Galatasaray arasında büyük bir fark gördük Başakşehir önünde. Şimdi o yüzden Sporting maçı öncesi Galatasaray adına çok büyük kayıp oldu. Çünkü Sporting de iyi. Sporting de iyi işler yapıyor. Belki hani Roma kadar zor bir ligde oynamıyor. Roma kadar şaşalı başlamadı. Ama onlar da hem hazırlık döneminde iyi rakiplere karşı bol gollü galibiyetler almışlardı. Hem de ligde bir beraberlik dışında maçlarını kazanarak gidiyorlar. İşte ben son maçlarına da biraz baktım. Yani bir 20 dakika kadar izledim. 20. dakikanın sonundaydı. Artık ilk yarının sonundaydı. Rakip ilk böyle yarım pozisyonunu buldu Sporting karşısında. Bayağı baskınlar. O yüzden Osimhen'in sakatlanması Şampiyonlar Ligi öncesi Galatasaray adına büyük kayıp oldu. Sanki maç 3'e bölünmüş gibiydi. Osimhen'li Galatasaray, Osimhen'siz Galatasaray, Leao'lu Galatasaray gibi böyle 3'e bölünmüş bir karşılaşma takip ettik. Başakşehir bence gene beklentilerin çok uzağında kaldı. Ki Galatasaray'da Osimhen çıktıktan sonra Başakşehir'in biraz daha etkili olması beklenebilirdi ama o etkiyi ben pek göremedim Başakşehir'in genelinde. Orada da Şumuradov dışında öyle çok uyum sağlayan bir oyuncu yok hücum hattında Başakşehir'in oyununa. Galatasaray açısından da Umut'un kırmızı kartından sonra bir baskı olacağı kesindi. O baskı geldi. Bir duran topla da Galatasaray maçı kazandı. Hani Galatasaray adına çok böyle müthiş olumlu şeyler bence söylenemez bu maçın özelinde. Fakat ne denilebilir? Yine Galatasaray çok iyi gözükmediği bir karşılaşma. 3 gol attı. Daha fazlasını da atabilirdi. Bu işte zaten Galatasaray'ı farklı kılan ve bence zirvede tutan faktör. Yani Galatasaray oyun olarak çok böyle ekstra gözükmezken, organizasyon olarak çok ekstra gözükmezken gole gitme konusunda hemen hemen hiç sıkıntı yaşamıyor. Bu çok büyük bir artı. Bu kadar rahat gol atmak, bu kadar rahat pozisyona girmek. Hadi bundan önceki 3 maçın ikisi iç sahadaydı. Galatasaray'ın deplasmanlarına bak. İki deplasman 7 gol oldu Galatasaray. Bir tanesinde 3-0'ı çökerken buldu. Hani bu karşılaşmada da işte çok iyi oynamadı ya da iyi oynamadı dediğin Galatasaray 60 dakika Osimhen'si oynayan Galatasaray gene 3 gol çıkardı. İki deplasman 7 gol oldu. 2'de 2 yaptı. Şimdi öyle düşünmek lazım biraz da. Yarın öbür gün Galatasaray'da biraz daha işler oturduğunda o zaman zaten Galatasaray o ligde Okan Buruk dönemindeki serilerini yapabiliyor. Ama rakipler açısından da düşündürücü. Bunu program içerisinde dile getirdim. Yani Gençler Birliği 3 haftada 7 puan alarak Trabzon deplasmanına gidiyor. 5 gol yiyor. Başakşehir 4 büyüklerden sonra ligin en iyi kadrosu. İç sahada oynuyor. Oynuyor mu oynamıyor mu? Çok belli değil. Gençler Birliği Fenerbahçe'yi yeniyor ama Fenerbahçe'yi yenerken Fenerbahçe o maçı belki 5-2 4-2 kazanacak. Şu an Anadolu takımlarıyla büyüklerin özellikle hücum gücü arasında çok ciddi bir fark var. Bu neyi işaret ediyor? Biraz daha puan şeyi yükselebilir. Barajı yükselebilir ve derbiler çok daha belirleyici olabilir gibi. Ama biz de biliyorsun genelde böyle zaten Kasım'da falan kendilerini buluyor Anadolu takımları anca. Ondan sonra biraz daha iyi futbollar takip ediyoruz. Fakat şu an gerçekten de izlediğinde böyle çok etkileyici bir takım yok. Yani Alanya'da Beşiktaş'ı yendi. Onun da aması var bence. Bütün bak şöyle bir oynadıkları maçlara.
1: Sonra Eyüp'e kaybetti olan işte
0: Ha,
1: bir sonraki
0: aynen.
1: hafta.
0: 2-1 geçen hafta kaybettiler. O bakımdan biraz düşündürücü. Yani
1: Peki.
0: Çorum mesela. Çorum'un kadrosuna baktın mı? Ligde şey olmuş. Dört büyükler. Başakşehir Çorum'un kadrosu olmuş.
1: Tabii son takviyelerle
0: Piyasa
1: birlikte onlar zaten.
0: değeri olarak. Mesela o Çorum geçen hafta 6 tane gol yedi. Beşiktaş'tan yani ikinci, üçüncü gol yedikten sonra dağılıp giden bir takım izledik. Bu kadar olmaması lazım.
1: Valla geçen yıl en iyi yıllardan biriydi aslında Anadolu takımları için. Bu yıl da şu ana kadar öyle bir hava yok dediğin gibi
0: Yok.
1: ama yine

0: hani Kasımpaşa'nın Trabzon beraberliği, işte Gençlerbirliği galibiyeti, Çorum'un beraberliği, Alanya'nın galibiyeti.
1: Ama işte Çorum, Çorum berabere kalırken yani ama, oyun olarak berabere kalmadı. Yok, oyun olarak oyuna bakıyorum ben.
0: Sonuç olarak yine fazla oldu sanki 4 hafta itibariyle. Ama oyun dediğin gibi oyunla ilgili herhangi bir itirazım yok. Oyuna nazaran sonuç kısmında...
1: Yani Göztepe bu sene iyi değil. Samsun iyi değil. Başakşehir iyi değil. Kim iyi ben mesela merak ediyorum. Kocaeli biraz daha
0: şu an
1: en azından dengeli gözüküyor, öyle söyleyeyim. Yani Kocaeli'nin savunması diğer savunmaların önünde. Kocaeli'nin de temposu çok düşük. Ama savunma güvenliği daha yüksek gibi gözükmekte.
0: Hı hı. Geçen yılın Göztepe'si gibi, ki geçen Kocaeli de savunmada çok iyiydi de bu yıl santrfor konusunda da sıkıntı yaşamalarına rağmen iyi başladı onlar da. Savunma kısmı belirleyici gibi gözüküyor. Peki Galatasaray'da ilk gol öncesi yine bir baskı, kazanılan top ve Osimhen'in olağanüstü son vuruşu. Hakem sağ içine tabii veremedi. Pozisyonu süzmesi çok kolay değildi. Çizgi geçti mi geçmedi mi diye. VAR uyarısıyla geldi. Herhangi bir herhalde orada tartışma yok. Çok ufak şekilde olsa da geçtiği gözüküyor çizgi kamerasında.
1: Geçiyor ya. Gözle seçilebilecek geçiyor, kadar evet. Geçmiş yani.
0: Yani çok arada bırakmıyor. O yüzden VAR yine yabancı bir vardı bu arada bu karşılaşmada. Benim hani düşüncem bu maçın VAR'ıyla derbi VAR'ı aynı olmasındı. Gerçekten de iki farklı VAR'ı MHK belli ki benzer şeyi düşünmüş. Getirmiş. Bu maçtaki VAR başka. Derbideki başka bir vardı. Onu söyleyeyim. Ona orada bir iş düştü. O da gol kararını verdi. Başakşehir'in kazandığı penaltı da çok konuşuldu. Şalai'nin müdahalesi. Hakem Kadir Sağlam penaltı düdüğünü çaldı. Orada da genel kanı hani çok penaltı olmadığı yönünde pozisyonun. Sen ne dersin o pozisyonla ilgili olarak? Bana da kolay düdük geldi, açık söyleyeyim. Çok kolay bir penaltı düdüğü geldi.
1: Yani burada daha önce konuştuk bu tarz pozisyonları. Aslında ilginçtir. Bülent Yıldırım da dün galiba Trio'yu izlerken bizim sıklıkla dile getirdiğimiz bir şeyi söyledi. Hani eğer dedi fotoğraf karesi olarak görürseniz dedi her şeye faul verirsiniz dedi. Biz de fotoğraf karesi olarak görüp her şeye faul veriyorlar zaten. Hani çok da söylenenden de eleştiriden de çok farklı bir şey yapılmıyor. Yani onu o şekilde gösterdiği anda müdahale var mı? Var. O zaman tamam, ver penaltıyı, geç. En kolayı. Hı hı. Sanki vermek de en kolayı gibi hakemler açısından. VAR açısından da öyle. Biraz da onu düşünmeye başladım ben. Hani burada yarın öbür gün ya da maçtan sonra o pozisyonda o müdahaleyi gördü ve neden çağırmadı ya da neden vermedi yerine ben göstereyim müdahaleyi, sen de bak, sen de gör, sen de ver, olsun bitsin gibi düşünülüyor sanki.
0: Hı hı. Açıklaması daha kolay olduğu için mi?
1: Sanki.
0: Mesela, çünkü buna da mesela veriyor ama Galatasaray'ı ikna edemiyor, örnek veriyorum. Hani aslında yine kolay değil de tercih ediyor, en azından somut bir şey ortaya
1: veriyor işte, o şeyi gördüğü anda veriyor yani. Hı hı. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Tersi olsaydı Galatasaray'da penaltı bekleyecekti. Galatasaraylı bir oyuncu yapsaydı Galatasaray'da tabii penaltı bekleyecekti.
0: Aynen.
1: Onu da es geçmemek gerekiyor. Yani buna itiraz ediyor Galatasaray ama tersi olsaydı aynı müdahale aynı şekilde Galatasaraylı bir oyuncunun yüzüne gelseydi o zaman da Galatasaray diyecekti ki penaltımız verilmedi.
0: Fırat Aydınus da pozisyonla ilgili illegal bir konum söz konusu değil diyor. Elde kolda. O da penaltı olmadığını düşünenlerden. Davinson'un golü iptal edildi. Bayağı da uzun sürdü inceleme orada. Ama orada artık zaten teknolojiye güvenmek gerekiyor. Diyecek bir şey yok. O pozisyonla alakalı. Umut'un kırmızı kartıyla ilgili herhangi bir şüphe herhalde yok.
1: Evet, tartışmaya çıktı yine.
0: Gerçekten Umut'un profesyonelliğine, tecrübesine yakışmayacak bir kırmızı kart. Hani takımı da tam maçın içine girmişken, çok da iyi oynamazken 2-2'yi buldu Başakşehir ama o kırmızı kartla birlikte umutlarını da büyük oranda bitirdi.
1: Maçtan sonra Nuri Şahin de kırmızı kart gördü.
0: Evet. Nuri Hoca genelde vücut dedi pozitif teknik direktörlerden biri. Orada da
1: soru şaşırıyor zaten.
0: Bana sorarsan önce makul şekilde konuşuyordu derdim. Hani ne konuştu tabii ki bilmiyorum ama herhalde farklı bir kelime, bir şey kullandı Nuri Şahin ve kırmızı kartı gördü. Yoksa hani vücut dili öyle çok hakemi baskı altına alacak, çatışma çıkartacak bir vücut dili olduğunu düşünmüyorum. Yine de yapmasa daha iyi olurdu tabii Nuri Şahin, ama o da kırmızı karttan kurtulamadı. Kadir Sağlam bu karşılaşmada, hani şunu söyleyebiliriz, kararları tartışmalı, belki kolay faul düdüğü çaldı, ama ben şöyle yorum yapsam nasıl olur? Gördüğünü çaldı desem, çok fazla düşünmedi ve ne düşünüyorsa onu gösterdi, çaldı desem.
1: Yani iddialı olur bence.
0: İddialı mı olur?
1: İddialı olur bence.
0: Yani hani Galatasaray'a penaltı vermekten çekinmedi. Başakşehir'e kırmızı kartını verdi ki net bir kırmızı kart. Nuri Şahin'e attı. Hani bilmiyorum, öyle çok şey yapmadı gibi geldi bana karşılaşmada. Çok kafasında tilki dolaşmıyor gibiydi. Bayağı net, daha özgüvenli bir Kadir Sağlam gördüğümü düşünüyorum ben karşılaşmada. Hani kararlarını tartışabilirsin. Dediğim gibi ben de kolay penaltı düdüğü olduğunu düşünüyorum, ama sonuçta bir şey gördü bence.
1: Ama görmediği şeyleri de çaldı yani. Olmayan faulleri çaldı. Ondan sonra forma çekmeleri görmedi. Bilmiyorum ya, yani Kadir Sağlam çok iyi bir maç yönetti mi? Bence hayır. Hı hı. Ama normal. Yani çok garip bir durum yok. Hı hı. Mesela bu tarz bir yönetim Avrupa'da çok fazla eleştirilir miydi? Avrupa'da da belki iyi maç yönetmedi denirdi, ama çok da üzerinde durulmazdı diye düşünüyorum. Hı hı.
0: Peki 9.52 saatlerimiz programın...
1: Sen Leao'yu nasıl buldun?
0: Valla Leao bazı anlarda o patlayıcı gücünü çok iyi kullandı. Çok şeyler vaat ediyor, ama biraz herhalde maç tipi bulması gerekecek. Sonuçta Milan'da oynamadan geldi. Hı hı. Değil mi? Milan'da süre bulmadan geldi. O yüzden biraz ısınması gerekecek. Hani direkt Şampiyonlar Ligi'nde de 11'e atmak riskli olabilir.
1: Ne açıdan riskli? Sakatlık olarak mı?
0: Sakatlık ve tempo olarak yani. Tempo olarak. Ama şimdi Osimhen'in sakatlığı da dengeleri tabii değiştirebilir.
1: Barış Alper'le mi başlayacak direkt?
0: Valla dünkü okuduğum haberlerde hem Barış hem Deniz denenmiş ileri uçta. Ama bu maç direkt olarak Barış Alper'i attı. Deniz'i atmadı mesela. O yönde işte Emre Özcan'ın yorumları vardı. İkinci santrfor Barış olur, üç Deniz olur diyordu. Şu andaki ilk şey o, öyle gözüküyor. O yüzden yine Barış'la başlar bence Şampiyonlar Ligi'ne ilk karşılaşma. Yani daha deneyimli bir ön dörtlü kullanır herhalde. Orada da aslında yine Leao yedek kulübesinde olabiliyor. Solda Sané, sağda Yunus, Matrakov ve Barış'lı bir düzenle çıkabiliyorsun. Leao ve Deniz alternatiflerinde yedek kulübesinde oluyor.
1: Solda Yunus, sağda Sané, Matrakov, Barış Alper. Hı hı.
0: Yani böyle bir düzen görebiliriz. Hani Leao'yu şimdi bilmiyorum, benim gözlemim, ben risk yapmazdım yine ilk 11'de bir. Gerçi Sporting'de onun eski takımı, çıktığı takım Portekiz, bildiği bir yer. Onun tecrübesinden de faydalanmak isteyecektir Okan Buruk.
1: Yani böyle maçlarda öne geçmek, ilk golü atmak, onun özgüveni daha önemli. O yüzden sanki böyle Leao'lu bir, daha tehditkar bir Galatasaray bence daha iyi olabilir. Leao'yla ben mesela başlamak isterdim. Leao gidebildiği kadar gitsin, ondan sonra düşüneyim diye planımı yapmaya çalışırdım ben. Çünkü o senin dediğin gibi yani özellikle birebir kaldığında, topu aldığında akabiliyor. Hı hı. Direkt olarak oyuncu. Sporting maçında da ona ihtiyacın olacak. Yani Sporting'in bir tehdit görmesi lazım. Şimdi Yunus o şekilde yok. Yani dribbling yapamaz yani. O şekilde gidemez. O yüzden Leao'nun bir tarafta olması, Sané'nin bir tarafta olması bayağı rahatsız edebilir Sporting savunmasını. Bakalım, ben de merak ediyorum nasıl bir tercihte bulunacak. Hatta bir ara o maç için mi okudum, Leao santrafor yoksa başka maç için mi yazıyorlardı? Leao'nun santrafor pozisyonunda olması olabilir, bu karşılaşmada olabilir mi diye.
0: Yalnız Galatasaray'ın da şimdi Fenerbahçe'de Guendouzi söyledik. Lemina olmayacak, Singo olmayacak, Osimhen olmayacak. Üç oyuncu da sakat şu anda. Orta saha
1: direncide. Yine direkt Sara.
0: Sara başlar. Değil mi? Aynen, Batrakov, Torreira üçlüsü. Zayıf kalır mı? Bir de Leao'yu kullanırsan savunma performansı soru işareti olur mu? Gerçi Sané'yi kullansan, Yunus'u olmaz.
1: Bu hafta maçlar zor ya.
0: Zor.
1: İki takım için de zor.
0: Zor. Galatasaray'ınki deplasman olduğu için de zor. Fenerbahçe'de Roma'nın performansı çok yüksek olduğu için zor gözüküyor. Evet, 9.55 saatlerimiz pazartesi günü programı bitirdik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
6: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.
0: Radyo Spor'a, Hat-Trick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elan. Bugün Genco Boran'a ek olarak Ali Erim de bizlerle birlikte. Salim anonsu yaparken bizi gördü, bizi anonsladı ama Ali abi de astrolist olarak aramıza.
1: Estağfurullah solist. Sizsin Genco Boran astrolist. Genco amca.
0: Evet, üçümüz bir arada programı yapacağız. Sıcağı sıcağına bir maçımız da var. Hamili kadın basketbol takımımız Dünya Kupası'nda C grubundaki 3. maçını oynuyor şu anda ve 4. periyot ve maç haliyle bitmek üzere. Bitime 2 dakika 30 saniye kaldı. Şu anda Porto Rico'nun 67-65'lik üstünlüğü bulunuyor. Kupanın formatı gereği grup liderleri direkt olarak çeyrek finale çıkarken 2 ve 3. sıradakiler playoff oynayıp çeyrek final görecekler ve biz 2'de 0'la bu maça geldik. Rakibimiz Porto Rico 2'de 0'la geldi. Kazanan takım 3. olacak ve turnuvaya devam edecek şimdilik. Kaybedense turnuvaya veda edecek. O açıdan kritik bir karşılaşma oynanıyor ve 2,5 dakika kala hala maçın içinde sayılırız 2 farklık mağlubiyette.
9: Bu arada 67-60'tı. 2 tane hücumdan Porto Rico boş döndü. Önce bir üçlük, bir de fast break'le, turnikeyle farkı 2'ye indirip bir anda maça ortak olduk.
0: Grupta ilk maçımızı biz Belçika'ya karşı oynadık. Berlin'de bu arada turnuva düzenleniyor, Almanya'da. İlk maçı 89-75 kaybettik. İkinci maç turnuvanın favorilerinden Avustralya önündeydi. 87-71 kaybettik ve bu maçta hedef maç olarak gözüküyor ve şimdilik hani iki sayılık farkla birlikte gerideyiz ama basketbolda hani klasik bir tabir 2,5 dakika çok uzun, çok şeyler değişebilir. Umarız da iyi bir seriyle buradan galibiyette çıkarız. Çok da yoğun bir baskısı var potanın, perilerinin, fakat Porto Rico'da topu yarı sahaya o zaman dilimi içerisinde geçirebildi ve şimdi onlar da fark arttırmak için mücadele ediyorlar.
9: Güzel.
0: Ve bir top kaybı oldu Porto Rico'dan. Hücum bize geçti. Bitime de 2 dakika 8 saniye kaldı. Dünya Kupası olduğunu tekrar hatırlatayım. C grubunda 4 takım var. Toplamda 16 takım katılıyor Dünya Kupası'na. Bizim 3. katılımımız. İlk olarak 2014'te katıldık. En iyi derecemizi aldık. 4.lük. Şimdi de çok yüksek bir derece beklenmiyor anladığım kadarıyla ama gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Umarız da bugünü galibiyette geçip en azından playoff turuna kalabiliriz. Ve şimdi bize bir faul yaptılar biz hücumdayken.
9: Ama faul hakları daha çok var.
0: 14 saniye var hücumun. Evet, 14 saniye tamamlandı. Bu heyecanı da canlı canlı yaşıyoruz. Dün Fenin Sultanları tabii bizi heyecanlandırdı ve gururlandırdı. Finalde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek şimdi de bakalım potanın perileri buradan bir galibiyet çıkarabilecek mi? Ama bile o yedik. Bitime de hücumun 0.4 saniye kaldı. Top bizde. Ama buradan sayı çıkarmak da pek kolay değil. Üf, bayağı sağlam bir blok.
9: Monster blok.
0: Evet, aynen. Voley oldu iyice. Monster blok oldu. Resmen bizim adımıza kötü oldu ama etkileyici bir sekans. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum, hoş buldum. Genco abi, hoş geldin.
9: Dün nasıldı voleybolu Benim voleybol izlerken hepsi aklıma geliyorsun artık. Evet.
0: Valla keyifliydi. Çok keyifliydi. Sona doğru tabii çok keyifliydi. Baştan biraz endişe vericiydi. Ben hani 3-0'a gidecek bir maç gibi görüyordum. O ilk seti ve ikinci setin başlangıcını görünce 12-6'da geri düştük ikinci sette. Ama kazanmayı başardı bizim takım.
9: Ben doğruyu söyleyeyim. Şimdi 5 saat yayını yaptım. 6.30'daki maçı izlemeye başlamıştım. Arsenal-Chelsea. Onu izledim ve inanılmaz bir maçtı. Yani olağanüstü bir maçtı.
0: Ben de birazına baktım. Bu golü de gördüm Arsenal'ın.
9: Sonra eve gittim. Bir baktım benim futbol hafızam dolmuş. Yani Arsenal maçını izleyemedim. Sonra aklıma voleybol maçı geldi. Ya voleybol maçı vardı dedim. TRT'yi bir açtım. Şiir gibi. 2-2 5. set başlıyor. Yani şiir gibi. Vallahi tabii ilk setlerle ilgili bir şey diyemem ama ya sanki maçın kader anı Vargas'ın 5 tane üst üste servisi, o inanılmaz servisi 4-4'ten 8-4 sanki bize o aldı götürdü gibi evet. Gördüm ben.
0: Tabii onun servis turu, ondan önce Elif Şahin'in servis turu bizi götürdü. Melisa Vargas da mesela hani maçın tamamını izlemiş olsan Vargas'ın servisleri öyle rakipte çok büyük bir etki bırakmadı.
9: Beni bekliyormuş o zaman.
0: Aynen gerçekten 5. sette en iyi servislerini attı ya da onlar en kötü manşetlerini aldı artık hangisi bilmiyorum. İlk başta da etkili atıyordu ama hiç bana mısın demiyordu İtalyan savunmacılar. Ama son sette çare bulamadılar ve dediğin gibi onun etkisiyle seti rahat götürdük. 15-10 bitti karar seti ve üst üste ikinci şampiyonluğumuzu kazanmayı başardık. Bu arada mükemmel bir organizasyon yaptık ama
9: hücum faul çaldı galiba.
0: Faul çalındı bizim aleyhimize. Zaten hücumu da bu arada çok kötü bitirdik. Set çok güzel olsa da.
9: Set güzeldi ama. Yalnız bu nasıl hücum faul?
0: Bize herhalde faul çıktı. Anlayabilen. Biz faul yapmışız burada.
9: Biz faul yapmışız orada. Ben yani hiç anlayamadım.
1: Faul hakkımızda doldu.
9: Evet.
0: Allah Allah. Başka bir pozisyona mı çaldılar faulü? Orada bize yani faul yapıldı normalde
1: tersi
0: ama.
1: Tersi gözüküyordu. Bu arada ilk 3 periyotu biz önde geçmişiz. 3 periyotta da biz önde tamamlamışız.
0: Son periyot
1: son
0: bayağı.
1: Periyotta
9: ay
0: 69-65 Porto Rico bitime 1 dakika 23 saniye var şu anda hücum.
9: Bu da çok kritik bir hücum.
0: Evet kritik bir hücum olacak. Potanın perileri diyoruz artık.
9: Zorlama bir hücum olacak anladığımız evet kadarıyla. Hadi.
0: Attık bas mı? Atamadık.
9: İnanmıyorum. İçinden çıktı.
0: Boş top. Bir turnikeyi kaçırdık. İçinden çıktı gerçekten.
1: Şu pivot o kadar yüksek ki oyuncular
0: korkuyorlar değil
9: mi? Evet. Az önceki bloğun da etkisi var.
1: Baksana aynen, o kaç boyu?
0: Onun boyu
9: 2 vardır.
0: 2.06 falan.
9: Yok, 2.06 değildir ya. Şimdi erkek basketbolu olsa öyle bir uzunluk görsen tamam ama kadınların zaten uzunluğu böyle 1.70-1.80 arası olduğu için.
0: Zehra kaç biliyor musun?
9: Zehra 2.02 mi?
0: 98 olması lazım.
1: Bakalım ya önümüzde internet var.
0: İşte ben de bakacağım şimdi oyuncu bunu. Ben
9: şeyi gördüm.
0: Numarasını bulmam lazım.
9: Şeyi gördüm inanamadım.
0: 34.
9: Çinli basketçiyi gördünüz mü?
0: Gördüm ben onu.
9: 2.23. Onu Yao Ming çalıştırıyormuş yıllardır.
0: Bu dediğimiz oyuncu 2.0 bilmiş.
9: Öyle mi?
0: Porto Rico'daki. Ben 2.06 dedim de.
9: Veya geçmiş olsun.
0: Evet sayı yedik. 71-65 bitime 30 saniye kaldı. Porto Rico'nun 6 sayılık üstünlüğü var. Karşılaşmada bir üçlük. Denedik attık. 24 saniye var 71-68.
9: Foul yapmalıyız.
0: Ve evet. Olcay Çakır Turgut üçlü atan.
1: Hayır foul yapmayacaksın canım.
0: Sporcumuz.
9: O zaman 24 saniye dolar.
0: Ne yapacaksın abi?
9: Bitti.
1: Hayır. 24 saniye kullanmazlar zaten hepsini komple.
0: Yok kullanırlar. Işte, top kullanmazlar.
9: 2 salise kaldı çünkü. 2 salise kalıyor.
0: Foul 24 saniye cümse. Çare yok. 24.4 saniye kaldı.
9: Çare yok. Kesin foul yapacağız.
0: Direkt erken bir foul. Ya bir süre topu kazanmaya çalışırız. Aynen. Artık olmuyor. Aynen. Ama faulsüz de hücum yapmalarını bırakırsak zaten maçı kazanıyor.
1: Okay.
0: Sen niye faul yapılmaz dedin?
9: Belki biraz faal daha fazla ben vakit var diye düşündüm.
0: 3 sayı fark. Biraz topu kapmaya çalışırız. Hani belki 5-6 saniye sonra kesin faul yaparız. Başka türlüsü mümkün değil.
1: Hala içindeyiz.
0: Şu anda ama işimizi zora soktuk.
1: 2,5 dakikayı yani sen işte maçı anlatmaya başladığından beri 2,5 dakikayı kötü oynadık.
9: Evet. Hı-hı.
0: Evet, Porto Rico'nun 71-68'lik üstünlüğü var. Bitime 24.4 saniye kaldı. Hücum Porto Rico'da onlar bir mola aldılar.
1: Bu arada top oyna sokarken demin de o saçma faulle yani bize yapılan gibi faulle faul hakkımız doldu. Hmm. Yani evet. Aslında dolmayabilirdi.
0: Aynen. olmayabilirdi ama oyuncumu da boşa harcamıştık bu arada. Evet. Hani bize faul çalındı ama oyuncumu da organizasyonun iyi olmasına rağmen kötü bitirdik. Zaten sayı alamıyorduk. Şimdi de Puerto Rico topu oyuna sokacak.
1: Ya da hiç topu kapmakla uğraşmayıp hemen bir faul.
9: Bence öyle.
0: Bence zaten. Benim genelde gördüğüm biraz topu kapmaya çalışıp 5-6 saniye baktın olmuyor faul.
9: Şimdi bak en iyi şutörü kimse ona topu aldırmayarak
0: evet, top kapmaya çalıştık. Şu an faal yapmıyoruz. Form hala yapmıyoruz. Kapmaya çok çalışıyoruz. İlginç. Hala devam ediyor.
9: Ya yapın
0: ediyor.
9: Şuna en uzun boyları. Aa, inanmıyorum 2 metrelik. Geçti. Yapsanıza şuna faul.
0: Yaptık.
9: Ama yani bu kadar
0: 12 saniyeyi harcadılar.
9: En az 5 saniye önce yapabilirlerdi şu 2 metrelik kadına faul yapmak için.
0: Peki bu kadının tabii mantıken kötüdür serbest atışı.
9: Tabii ya, mantıken.
0: Şeyi acaba gerçekten nasıl? Bu maçta bir şeyi var mı, ona bir hızlıca bakayım.
9: Bence bakma, bize sürpriz olsun.
0: 34 numara mıydı? Bu maçta 3'te 2 atmış şu ana kadar. 4'te 3 oldu.
9: Bayağı da attı yani, hiç oralı bile değil.
0: 72-68 oldu. Bu arada 14 sayı 15 ribandı var bu arkadaşın. Haliyle tabii ribandların yarısını taşımalı.
1: Bayağı rahat attı. Fileyi de gayet düzgün.
9: Hiç yani
0: 73-68 son saniyeler, artık bizim mucize ihtiyacımız var bu saatten sonra. Bir üçlük denemesi.
9: Foul aldık.
0: Foul mü?
9: Foul aldık. Üçlük.
0: Üçlük atarken foul yaptı rakip. Porto Rico şimdi 3 atış ama.
9: Üçünü de atabilecek miyiz?
0: Evet.
9: Bayağı net foul.
0: Bizde de Tilbe Şenyürü'ye faal yapıldı. O da bizim uzunlarımızdan galiba. Onun da faal yüzdesi şu an daha kullanmamış.
9: Güzel demiş.
0: 73-69 oldu. Bitime 5.3.
1: Yaz 3'te 3 atarsak şansımız var.
9: Var bayağı. Nasıl hadi var? Güzel. 2'de 2.
0: Faul yapacağız
9: hemen. Hemen faul yapacağız.
1: Hemen faul.
0: Onlar bir kaçıracak. Bir
1: kaçırmasını bekleyeceğiz.
0: Sonra biz bir de üçlük atacağız, uzatacağız falan. Şans var ama çok çok azaldı.
1: Evet, üçlüğe ihtiyacımız var.
0: 73.
9: Kaçırmak istedi, kaçıramadı.
0: Evet.
9: Shackleford olayı. Shackleford'un hayaleti geldi.
0: 73-71. Şu anda ya hızlı bir faul ya da hemen bir top kapma denemesi. Mümkünse tabii topu kapıp bir hücum çıkarmaya çalışacak milliler ama çok kolay değil.
9: Uzuna faul yapmayalım. Belli oldu o. hemen.
0: Yaptık. Hadi.
1: İyi. Bir saniyede yaptık.
9: Güzel. Biraz.
1: Ama 12 saniyeyi kötü harcadık.
9: Çok
1: ya.
9: Kötü harcadık.
0: Çok bekledik değil mi?
1: Çok bekledik gerçekten.
0: Hani ben 5-6 saniye dedim. İdeali tahminimce tabii bunun bir matematiği yok ama 5-6 saniye denersin sonra yaparsın çok geç olmadan. Bizim oyuncular beklemeyi tercih etti. Herhalde hocadan öyle bir
1: 24 saniyeydi. Geldi. 12 saniye kala faal yapabildik.
0: 5 faalli bir oyuncumuz
1: evet,
0: şu anda.
1: Evet, 73-71 4.1 saniye var. Bir tanesi, bir tanesini kaçırdığında bir şansımız var.
0: Var.
9: Hiç bence ilkini kaçırdı.
0: Attı.
9: Atıyor ya.
0: 74-71. Porto Rico bunu da attığı anda artık maçı kaybettik diyebiliriz. Kaçırdığı senaryoda da bu arada bize faal yapabilirler, biz üçlük denemeden yerde bir faal yapabilirler. Attı
9: geçmiş attı, olsun. Bitti.
1: 5'te 5 attılar ya.
0: 71. Aynen. Biz bir üçlük denedik ama havada zaten süre bitti, kaçırdık. 75-71. Porto Rico bizim ilk takımımızı yendi. Gruptaki onlar da ilk galibiyetlerini aldılar. Biz 3 maç sonunda galibiyet alamadan Dünya Kupası'na bu şekilde veda etmiş olduk. Önce Belçika mağlubiyeti, dün Avustralya mağlubiyeti, bugün de Porto Rico önünde mağlubiyet geldi. Tabii ki beklenti daha yüksek olabilir. Sonuçta hani bir galibiyet beklentisi olacaktır milli takımdan ama benim baktığım kadarıyla hepsi sıralamada bizden yukarıda olan takımlar. Dünya sıralamasında güç dengesinde. Bu tabii her şey demek değil. Porto Rico'yu yenebilirdik. İşte 3 periyot önde götürmüşüz. Son periyot Porto Rico geri dönmüş. Umarız bir sonrakinde daha iyi sonuç alırız.
9: Bizim Avustralya ve Belçika maçlarında rakiplerimizin iddiada galibiyetine oran açılmamıştı. Burada da biz uzak ara favoriydik ama ben hem bizim aldığımız mağlubiyetlere baktım hem de Porto Rico'nun aldığı mağlubiyetlere baktım. Averajlar birbirine çok yakın. Biz -28, onlar -30 ya da tam tersi. Biz -30, onlar -28'di. Olay şu. Onlar az sayı atıyor ve az sayı yiyor. Mesela bizim 89 yediğimiz takımdan onlar 70 yemişler. Bizim 84 dediğimiz takımdan gene 70 küsür yemişler. Ama bizim 70'er attığımız o iki takımı onlar 60'er atmış. Hı hı. Burada sanki ikinci yarıda onların o meşhur savunması biraz galiba ön plana çıkmış. Çünkü biz ilk yarı 40 sayı atmışız bence gayet güzel. 40 sayı kadın basketbolunda. Ama ikincide işte 28'di. Kaç bitti bilmiyorum. Olsun 30 olsun işte. 75 71 mi ne öyle bir şey. Yenildik zaten. Yani aslında katıldıkları için teşekkür etmeliyiz. Yani sonuçta Dünya Kupası'na katılan kadın basketbol, ben hiç Dünya Kupası'na katılmış kadın basketbol takımı başarısı hatırlamıyorum. Yani varsa da son 10 yılda 15 yılda.
0: Zaten az önce söyledim, 2014'te ilk kez katılmışız.
9: Al işte.
0: 2000 bir tanesini boş geçip diğerine katılmışız. Bu üçüncü.
9: Evet, tamam işte. Yani
0: son 12 yıl içinde üçüncü kez.
9: Şimdi şey yazılıyor. Böyle işte filenin sultanları falan konuşuyoruz ediyoruz. Vay efendim basketçiler o zaman niye işte aynı şeyde kategoride kadınlar işte başarısız, yani illa her şampiyonaya katıldığımızda yani şampiyonluk mu ya, bu kadar da çıtayı yükseltmeyelim yani, hani bir şey yapalım, nefes alalım. Burada basamakları tek tek çıkacağız. Keşke Puerto Rico'yu yenseydik tabii, o ayrı, ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Canları sağ olsun.
0: Evet. Şu anda Dünya Kupası bizim için bitti ama hayatta orada devam ediyor. Grup aşamasında son maçlar bizim grupla birlikte başladı. Diğer gruplarda da maçlar bittikten sonra playoff maçları önce olacak. İkilerle üçler karşı karşıya gelecek ve sonrasında da çeyrek final heyecanıyla turnuva devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri buradaki en büyük favori. Onlar da 2'de 2 ile turnuvaya başlangıç yaptılar. Çin'i 94-61 yenerken İtalya önünde zorlanmışlar. 55-52 bitmiş sadece galibiyeti. 3 sayı farkla, çok da az bir skorla alabilmiş ABD ki eleme maçlarına falan bakınca tabii çok düşük kalmış skorları. İtalyanlar zorlamış ama son maç Çekya, onda inip yollarına devam edecekler. Fransa'nın iki maçını söylüyorum gruptaki. Macaristan'ı 99-53, Güney Kore'yi de 95-69 yenmişler. İki maçta 72 avaraş. Artı 72 avaraş B grubunda Fransa yakalamış.
9: Bugün maçları varsa izleyeyim ya, merak ettim.
0: Evet, Fransa'nın maçı bugün 15-30'da gözüküyor.
1: Erkeklerde bir sonraki büyük turnuva ne biliyor musunuz? Sırada ne var?
9: 2027 diye biliyorum ben.
0: 2027 Dünya Kupası elemelerini oynuyoruz biz ya. Evet. Kazandık ya.
1: Gelecek sene Dünya Kupası var.
9: Evet.
0: Biz ona katıl şey.
9: Hatta Katar diye biliyorum ben. 2027
0: tabii
9: Katar.
0: Katar mı? Evet, evet. Katar'da. Biz işte son grup aşamasında iki galibiyet aldık ya. İzlanda'yı deplasmanlaydık. Litvanya'yı içeride yendik.
9: Biz zaten 8'de 8 yaptık.
0: Aynen. İlk aşamada da 6'da 6'ydı. 2'de 2, 8'de 8'de ilk katılmayı garantileyen takımlardan biri olduk. Avrupa'da galiba ilk olduk. Dünya Kupası'nda. Orada arada, göstereceğiz.
9: Çok uzun zaman sonra da ilk kez, hani bizim hep sıkıntımız nedir? 2000'lerde çok iyi basketbolcularımız vardı. Çok iyi bir takımımız vardı ama Mehmet Okur NBA'deydi. Hidayet NBA'deydi. Ondan sonra işte Ömer Aşık gitti geldi. Ersan İlyasova işte gidiyor geliyor falan. Cedi Osman. Hani hepsi belki aynı anda değil ama o 2000'lerin başında şimdi NBA'de oynayan oyuncular da elemelere gelemiyor. O zaman çekirdek ekibinin de şampiyonalara katılabilecek kadar kuvvetli olması lazım ki katıldığında, babalar geldiğinde hakikaten o zaman şampiyonanın keyfini yaşıyorsun. Mesela Almanya, atıyorum Detlef Schrempf olmadan, Dirk Nowitzki olmadan, ondan sonra İspanya Gasol olmadan, Fransa Tony Parker olmadan falan, bunlar hep bu şampiyonlara katılabiliyordu. Biz beceremiyorduk. Ve diyorduk ya keşke şu NBA'ciler gelse de bize yardım etse, şampiyonlara katılsak diyorduk. Şimdi ilk kez NBA'cilerimiz olmadan, ki önemli isimlerimiz var başta Alperen olmak üzere, yani bu kadar domine ederek bir Dünya Kupası'na katılmak benim çok hoşuma gitti.
0: Aynen. İlk
1: 27 Ağustos 12 Eylül'de olacakmış. Yani gelecek yıl bu zamanlar artık turnuvanın son günleri oynanacak. 32

0: takım katılacakmış. 4 ayrı şehirde. Oradan da tabii 2028 Olimpiyat oyunlarına haklar da çıkacak.
1: 14.20 ilk aramıza gidelim.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
1: 14.23 saatlerimiz, amili kadın basketbol takımımız, namı diğer Pota'nın perileri, Batuhan Ergüven'de takılmış bu isimlere. Ben de söylerken bana da garip gelmiyor değil, ne yalan söyleyeyim, ama betimlemek için iyi oluyor. Bir editör olarak haber yazarken de sonuçta sürekli kadın milli takımı, kadın milli takımı demek bir yerden sonra sıkıyor. Farklı şeyler kullanmak güzel oluyor. İşte milliler diyoruz. Amili kadın basketbol
3: milliler
1: takımı.
3: Milliler demiyoruz ya. Ben diyorum. Ben şeye çıldırıyorum ya. Bizim çocuklara çok takık durumdayım ben.
1: İşte filenin efeleri.
3: Hiç alışamadım. Hiç sevmiyorum bizim çocuklara. Hmm. Yani futbolda hiçbir alakası yok. Hani filenin sultanları, potanın perileri. Bizim çocuklar ne ya? Yani.
1: Evet, bu arada ben de mesela bizim çocuklar kullanmıyorum.
3: Hiç yani.
1: Burada hani potanın perilerini kullandığım gibi hiçbir şekilde bizim çocuklar demiyoruz.
3: Ya böyle bir milli takım reklam direktörü falan olsam, bir hakkım olsa, yani herkese gidip ilk hocam ne olur şunu değiştirelim derim ya. Ya bu nedir derim ya. Bizim çocuklar ne yani?
0: Haklısınız ama zaten en çok tutan iki tanesi de en çok başarılı olan milli takım olmadı mı?
1: 12 dev adam.
3: Ha, 12 dev adam da nefisti. Filenin sultanları, evet.
0: Hani onun dışında böyle diğerleri başarılı mı alakalı bilmiyorum ama mesela Filenin sultanları dediğin zaman kimse pek garipsemiyor.
1: Başarı alakalı bence.
0: Ha, oturdu. 12 dev adam çok oturmuştu ama o takım da çok başarılıydı.
3: Ama şimdi
0: mesela Filenin efeleri dediğin zaman bana garip geliyor şu an.
1: İşte başarı yok orada. Belki onunla alakalı.
0: Onunla mı alakalı? Bilemiyorum. Yani öyle, bizim öyle. Bizim çocuklar sanki o milli takım imaj olarak çok geriye gittiği noktada biraz daha insanlarla milli takım arasını düzeltmek için sanki bulunan bir şey gibi. Yani bizim çocuklar biraz onun gibi. Çünkü milli takım bir ara biliyorsunuz çok antipatikti. Bayağı uzaklaşmıştı insanlardan. O ara çıktı bizim çocuklar işi.
3: Tabii canım, bir şampiyonanın son maçında bütün takım yuvalanmıştı maçta. Evet.
0: Ondan sonra böyle biraz daha sempatik gelsin diye yapıldı ama ben de katılıyorum genelde size. Hani bizim çocuklar ne alaka diyebilirsiniz çok rahat bir şekilde.
1: Yani 12 dev adam da aslında bizim çocuklara benzer bir betimleme oluyor. Hani filenin efeleri, potanın perileri, ne bileyim filenin sultanları.
3: Ama dev adam. Ama dev adam hani basketçi ya. Basketçiler hep
0: evet,
3: 2
0: evet.
3: metredir, 2 ondur falan ya yani.
0: Aynen.
3: Yani o yüzden dev adam oluyor.
1: Onu da kullanıyorum galiba yine cümle içinde. Bizim çocukları hiç kullanmadım.
0: Bir de onun hani müziği de vardı.
3: Reklam jingle'ı da çok güzeldi. Aynen, onun.
0: Müziği de vardı.
3: Çok
0: o güzeldi. O da onunla uyuyordu.
3: O a dev adam.
0: Aynen. Onun da onunla bir paralelliği vardı. Bir de işte başarıyla beraber biraz daha sempatik yapıyordu.
3: Biz senle yaşımız tutuyor. Ali amca. Dünya üçüncüsü olduğumuzda bir lakabımız yok muydu bizim ya?
0: Şenol'un prensleri.
3: Şenol'un prensleri.
0: Yoktu.
1: Benim de tutuyor eşim genç abi lütfen. 14 yaşındaydı.
3: Yoktu değil mi bir şey? Mesela o anda bir şey bulmadık. Halbuki 12 dev adam. O zaman 2001'de. 2001-2003'te evet. 12 dev adam.
0: O zaman şarkımız vardı işte.
3: Arar buluruz izini falan.
1: Evet. Oradan bir lakap devşirmedik herhalde.
3: Zır deliyiz biz.
1: Zır deliler.
3: Zır deliler.
1: 11 zır deli gibi bir şey olmaz tabii işte. Yoktu. Bizim çocuklar var. Her milli takımda da neredeyse var yani şu an. Tabii kadın futbol takımımızı bilmiyorum, milli takımı. Onların bir lakabı var mı ama kadın voleybol, kadın basketbol var. Erkek voleybol, erkek basketbol var. Erkek futbol var. Bir tek dediğim gibi kadın milli takımımız futbolda bir lakabı var mı? Onu bilmiyorum açıkçası.
3: Bizim yok kadınlar.
1: yani. Şöyle bir mesaj gelmiş. Bu Dünya Kupası zamanı. Çılgın Türkler deniyor.
3: Aa, Çılgın Türklerdi, doğru.
1: Çılgın Türkler.
3: Ama Çılgın Türkler galiba şeyde geldi. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda sürekli geriden geliyorduk ya. İsviçre'yi geriden geldik yendik, Çekleri geriden geldik yendik, Hırvatları geriden geldik yendik. O yüzden Çılgın Türkler olduk. Hmm. Bak evet, ama o 2008'di. 8 diyorsun.
0: 2002'de yoktu.
3: Evet.
1: Şenol'un Güneşleri. Siz az önce başka bir şey dediniz değil mi?
3: Şenol'un Prensleri.
1: Güneşleri diye bir dinleyiciden yorum gelmiş. Evet, hani

0: Girişte basketbol milli takımımızdan bahsettik. Kadın voleybol milli takımımız da dün İtalya karşısında gerçekten olağanüstü bir mücadele ortaya koydu. Ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Dile kolay. İki üst üste Avrupa şampiyonu bir takım sporunda Türkiye'de. Hani bundan 20 değil hatta 30 sene önce düşünemeyecek bir şeyken bizim adımıza gerçek oldu ve bundan sonrası için de yine çok büyük hayallerimiz var. Olimpiyatlar var. Sırada daha önce hiç madalyamızın olmadığı bir organizasyon. Ama hani Milletler Ligi'nde şampiyon olan milli takım olimpiyatlarda da benzer başarıyı gösterebilir. O çekirdek kadroya sahibiz. Bir tek belki Eda Erdem olmayacak. 2028'de artık herhalde bırakır diye düşünüyorum. O yaşa kadar. Ama onun haricinde bu kadro form grafiğinde bir düşüklük olmazsa, sakatlık olmazsa 2028'de de Los Angeles'ta bizi başarıyla temsil edecek. Kesin temsil edecek. Dün şampiyonlukla birlikte olimpiyat kotasını aldık. Avrupa'dan alan ilk takım olduk.
1: Ali hay Allah, ben demek ki yine Amerika'ya gidiyorum.
0: 2028.
2: Mecbur, 2028. Mecbur.
1: Nasıl? 2028'de. San Francisco'ya da yakın.
2: Evet.
1: Tamam,
2: mecbur.
1: oldu bu iş.
2: Mecbur gitmek zorunda Genco.
0: Sen de gidersin herhalde bence bu sefer.
2: Genco bir de olimpiyatları da yerinde takip eder şimdi. Sadece voleybol değil.
0: Tabii. Yüzme,
2: atletizm
0: tabii,
2: yüzme, atletizm hepsini. Oradaki şey.
0: Futbol maçları,
1: Atletizmi bu arada
2: basketbol.
1: merak ediyorum ya. Yani mesela geçmişte gitmek istediğim bir organizasyon neydi derseniz şeyi çok isterdim. Yani o 100 metre Gatling'di, Usain Bolt'tu. O böyle bir herhalde en çok biletlerin fiyatlarının tavan yaptığı ve izlenen müsabakadır diye tahmin ediyorum.
0: Tabii.
1: Ya ben bayağı 20-30'lu yaşlarımda Frankie Fredericks'i falan bile hatırlıyorum ben, yani hani o jenerasyondan Carl Lewis, Ben Johnson'ı da hatta hatırlıyorum. Ya bayağı televizyonda oturup o final geldi mi? Ya Ali ne kadar komik ya. Yani 10 saniyelik olay. Hatta rekorla 9'a falan indi. Yani o 9 saniye için nasıl böyle hazırlıklar yapılırdı? TRT'de denirdi ki işte beklenen an geldi falan
2: Öyle,
1: diye anons
2: öyleydi. Her
1: yapılırdı
2: zaman
1: yani.
2: için öyleydi 100 metre finalleri. Ama zaten şimdi bakıyorum ben de bizim çocukluğumuzda başka bir şey yokmuş yani, her şeyi izliyormuşuz.
1: Evet.
2: O yüzden
1: Çok
2: zaten
1: izleme şansımız yoktu çünkü.
2: belki böyle olduk yani. Yani artistik buz patinajını da izliyorduk yani, hatırla. Kış olimpiyatlarını da izliyorduk. Hepsini izliyorduk yani.
1: Halter müthişti bizim için tabii.
2: Wimbledon. Bütün her şeyi izliyorduk yani. Ama dediği gibi 100 metre olayı her zaman büyük olaydı. Gidersin merak etme ya.
1: Evet.
2: Merak etme.
1: Şöyle küçük bir
2: Şeyde, atletizmde Golden League de var. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde. Oraya da gidersin. Hiç şey
1: Ya
2: yapma ya.
1: o olmayabilir.
2: İznine baktım. Eksi 20 gün gözüküyor.
1: Evet, gördüm, ben de gördüm.
0: Ciddi mi, şaka mı?
2: Evet. Yo, iki
1: Yok.
2: kişi var. Radyospor'da
1: Eksi 20
2: bakiyesi
1: yıl.
2: eksi olan. Bir tanesi Genco.
0: Eksi 20. Evet.
1: Aynen.
0: O zaman ben de eksiye düşebilirim ya. Kullanayım bol bol.
2: Sen
0: Düşebiliyorsun.
2: yani mucizevi bir şekilde şu an en çok izni olan üçüncü kişisin.
0: Evet. İki sen.
2: Evet. İki
0: Bir de.
2: benim. Biri de Özgür, teknik arkadaşımız. O da hiç izin yazmadığı için öyle bir şeye sahip olmuş. Ne derler? Özelliğe sahip olmuş. Ama sende var bir şey yani. Mert Elam Saran demek lazım sana herhalde.
0: Bu kadar tatile çıkıp hala bu
2: Artık
0: kadar izin
2: sisteme mi
0: alan.
2: girebiliyorsun?
1: Evet,
2: Ne
1: ben
2: yapıyorsun?
1: sadece 20 gün gittim. Senin tek tek baktığımızda 20'yi 100 kere geçmişsindir.
2: Ben de kesinlikle senin gibi düşünüyorum. Ama İK bu konuda sessiz. İK sessizliğini koruyor. Anladın mı? Bana böyle kaş göz yapıyorlar. Anlamıyor
0: Valla
2: musun hala kardeşim der gibi.
0: konuyu istiyorsanız tahkime götürün, kasa
2: Ama bu
0: götürün,
2: kadar da rahat görüyor musun? Hiç
0: hacı
2: ama
0: nafa
2: şey, aynen hiçbir şey
0: taşıyın.
2: yok yani.
0: Hani bir şey değişeceğini
2: Ha
0: zannetmiyorum.
2: ben söyle bilelim yani. Anladın mı? Hani uzaktan kuzen misin? Yeğen misin? Ha, o bilelim, rahatlayalım.
0: Yani burada dönüp benim yaptığım algı abartıymış. Aslında Mert de o kadar tatile gitmiyormuş ya. Bak, adamın en çok izni olan üçüncü kişi demeni beklerken sen bir
2: Yok,
0: de
2: tam tersi. Tam tersi.
0: Nasıl ya?
2: Ya
0: Ben
2: bu matematiğin tutmaması inanılmaz.
0: ama izinde mi sen var diyorsun mesela Barış
2: Evet.
0: abiden sonra. Hiç sektirdiğim oldu mu mesela?
1: İşte
0: Mert izne
1: İK
0: gitti ama
1: düşürmüyor
0: ayaktı.
1: demek ki. Ali onaylama, İK düşürmüyor.
2: Abi İK düşünmüyor.
1: Ben
2: İK
1: bir kere gittim,
2: arttırıyor,
1: eksi 20'yim.
2: arttırıyor.
1: Ben de gördüm
2: Yani
1: onu.
2: düşürmek bir yere abi, arttırıyorlar yani. Hani bak, radyoda kaç kişiyiz? Üçüncü sırada ya.
0: Ya.
2: Hani en çok tatile çıkan insanın üçüncü sırada olma ihtimali var mı? Milletin izinde görsen 7 gün, 12 gün. Arkadaşın ki 40 günün üzerinde hala.
0: Peki bir şey soracağım. Bir kere yaptım galiba da. Yaptım mı acaba? Yaptım ya, tamam, sormayacağım o zaman.
2: Ne o?
0: Salim 2 hafta üst üste izne çıktı da ben de bir kere çıkmıştım.
2: Ha, çık, istediğin kadar çık da
0: Onu yaptım mı
2: izin
0: diyecektim
2: çıktıktan
0: de
2: sonra
0: yaptım.
2: düşüyor mesela. Salim 2 düşüyor.
0: Düşüyor
2: Onu
0: mu?
2: görüyorum, gözlerimle görüyorum. Anlayamadım, seninki niye
0: Benim
2: düşmüyor?
0: düşmedi.

0: Hani ya IT dehasısın, hani sisteme girip orada hackliyorsun, ya var bir saatin böyle bir şey, yakınlık.
1: Ben hafta sonları çalışıyorum. Hafta işleri gelmiyorum ya, salı, çarşamba, perşembe. Acaba kapı girişime bakıp her çarşamba perşembeye düşüyorlar mı benden bu gene gelmedi diye?
0: Düşseler bile öyle olmuyor. Hiçbir yerden matematik çıkmıyor.
2: Seninki evet eksi 20 ama kötüymüş ya. Peki 14.33 reklama gidelim. Reklamdan dönüşte de çok sert bir geçiş olacak ama derbiyle devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
2: 14.35 saatlerimiz, herkes neredeyse derbiyi konuşmamızı bekliyor galiba. Öyle bir şey var, hezeyan var dinleyicilerimizde.
0: Ben sabah insanları yeteri kadar kızdırdım. Şimdi sizi dinlemeyi tercih edeceğim.
2: Evet.
0: Derbiyle alakalı olarak.
2: Ama kızdırmanın sebebi hakem kararlarıyla ilgili kendi kişisel görüşlerin. Yoksa maç yorumuyla ilgili kızdıracak bir şey söylemedim. Maçı
0: yok.
2: Fenerbahçeliler de zaten çok iyi oynamadıklarının farkındalar. Aziz Yıldırım da başkanları da söyledi. Ama tartışmalı tabii kararlar oldu. Neyse oraya sonra girelim. Genco abi gerçi önce girmeyi de tercih edebiliyor.
1: Yok fark etmez. Yani ben benim maçla ilgili Cuma günü Ali ile konuşmuştuk. Benim maç başlamadan önce iki tane senaryo üzerinde durmuştum. Bir, Beşiktaş'ın ilk kez bir takım tarafından çok zorlanmasını beklediğimi söylemiştim ve Beşiktaş'ın bu kadar üzerine gelindiği zaman o defans anlamındaki reaksiyonu gösteremezse Beşiktaş'ın çok kötü bir maç olabilir dedim. Bir bakış açım buydu. Bir de Beşiktaş o kadar iyi o hücum presini yapıyor ki Fenerbahçe karşısında o hücum presini yaparsa ve başarılı olursa, Fenerbahçe top çıkaramazsa, o zaman beklenmediği kadar kolay bir galibiyet alabilir dedim. İkincisi biraz daha ağırlıklı oldu. Yani Beşiktaş'ın orta sahası daha kuvvetli olduğunu hissettirdi sahada. Tabii bence Fenerbahçe'de 10 numara eksikliği çok hissedildi. Yani Beşiktaş'ın rakibin üzerine gidip pres yaptığı dönemlerde Fenerbahçe'nin özellikle Greenwood'la ve İrfan Can'la ileriye çıktığı, çok net kontratak olabilecek, çok net pozisyon bulabileceği 2'ye 3'ler, 3'e 3'ler, işte 4'e 3'ler varken değil doğru pası son pas olarak vermek, pas veremediler birçoğunda. Yani öyle 2-3 tane çok net pozisyon harcadı Fenerbahçe. Tabii Fenerbahçe taraftarı da neye odaklandı? Şöyle bir maç öncesi Asensio'da sakatken Talişka'yı nasıl gönderirsiniz? İşte İrfan Can'dan 10 numara yaparsanız olacağı bu. Bu eleştirildi. Bir de bence maçın Fenerbahçe adına kırılma noktası Genduzzi'nin çıktığı andı. Yani tamamen orta sahayı Beşiktaş'a bıraktı Fenerbahçe. Hakemle ilgili aklımda benim 3 tane pozisyon var. Bir Kerem'in pozisyonu, işte içeride mi dışarıda mı, faul mü değil mi? Yani bana hakemin vereceği karar neyse o devam ettirilebilir. Grimsi geldi. Yani VAR'ın karışmaması gereken pozisyon gibi geldi. Başka bir pozisyon.
2: Vlahovic'de Skriniar'ın o tartıştığı
1: pozisyon. Ya o kim kırmızı bekleyen var mıydı? Ben ikisi de sarı kart yani normal işte bayağı.
2: Sen
1: bir
2: şey hareketini kaçırdın herhalde Vlahovic'in.
1: Evet gördüm hareketi. O hareketi gördüm.
2: O işte kırmızı.
1: Kırmızı mıymış o?
2: Tabii. Evet.
1: Hayır ben hiç şey yapmadım. Ya hakem hocalarını görmedim. Yani.
2: Hatta şimdi ekstra bir sevk olabilir deniyor. TFF kurullarına.
1: Benim aklımda kalan, bilmiyorum siz ne düşündünüz ama Vlahovic'in Kante'den kaptığı topa foul çalınması bana inanılmaz basit bir foul geldi. Ben orada hiçbir şey görmedim şahsen. Yani hiçbir şey görmedim ama hani bir şey görmeyi bırak, hiçbir şey görmedim. Acaba el pozisyonu maçın hemen başında Agbadu'nun, o acaba işte penaltı için yeterli bir temas mı? İşte
2: orada tam temas işte test edilememiş. Evet. O yüzden hani varlık bir durum yok dedi genel olarak hakem hocaları da.
1: Nasıl ya tam olarak temas? Yani topun yönü, topun yönü değişiyor ama çok çok az değişiyor.
2: Ele kola mı çarptığı için, göğsüne mi çarptığı için tam net bir kanıt olmadığı söylendi. O yüzden hani akan oyundaki karar neyse o devam